0: en büyük Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun gidişinin %50'si de Fenerbahçe taraftarına yazar kardeşim. Karagümrük maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Söyleyince Ahmet Konanç da şey yapmıyor, kaldıramıyor. 200 kişi gidip izlemişti.
1: Başkan istemedi diyor Ahmet.
0: Ya ne istemedi abi? Oho, başkan John Duran'ın kalmasını istemedi. Başkan taraftarın gitmesini istemedi.
1: Niye istemesin?
0: Bu mu abi? Sen Karagümrük maçında orada 30-40 bin kişi ol. Daha işte vazgeçtiler. Onlar da Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğine inanmıyorlardı. Ama son haftalara girdiğinde o ihtimal doğduğunda iş işten geçmişti. Sen Karagümrük'e puan kaybettin, yenildin. Karagümrük küme düştü. Sen Kasımpaşa ve Antalya Spor'a puan kaybettin. Bak ikisi de bu hafta düşme potasında. İkisinden biri düşecek belki. Bunları konuşmuyorsun. Osimhen niye kart görmedi? İşte Torreira niye yere attı kendini de, şöyle olmadı da böyle olmadı. Abi sen Uğurcan niye bana gelmediği konuş ya. Osimhen gibi neden benim bir forvetim yok? Ben neden Sidiki ile oynamak zorunda kalıyorum? Bunu konuş abi.
1: Güzel kardeşlerim demiş. Her salı sizi dinlemenin diyetini Ahmet Konancı dinleyerek ödüyoruz demiş. Yemin ederim kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi demiş. Teşekkür ediyorum yayın için.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir mesaj.
1: Adam Dünya Kupası'na Türk hakemliğinin gitmemesi Osimhen yüzünden dedi. İnanabiliyor musunuz diyor. Demiştir, yapar. Osimhen yüzünden Türk hakemlerimiz mi gidememiş Dünya Kupası'na? İlginç. Yakup bu son off paylaşımını neden kaldırdı demiş. Sana mı soruyor? Paylaşım mı kaldırdın? Yönetimden onay mı alamadı diyor.
0: Hangisi anlı?
1: Bir paylaşım mı sildin?
0: Şey, ben silmedim canım. Galatasaray Kulübü'nün sildiği vardı bir tane. Bence silmemeliydi. Ben kardeşim sosyal medyadan karşılıklı göndermeye karşı değilim.
1: Ben kaçırmışım ya onu, ne yapmıştı ki?
0: Şeyden bakarsın, tamam. Görürsün. WhatsApp mesajlaşması var ya, cevap veriyorlar
1: tamam,
0: falan.
1: Tamam gördüm, tamam doğru.
0: Aynen öyle. Tamam. Ben buna karşı değilim. Futbol hani bir eğlence oyunu, etkileşim oyunu. Sosyal medyadan da etkileşim almak önemli futbol kulüpleri adına. O yüzden göndermeli bir paylaşım vardı. Ben de kaldırılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ne paylaşımlar yaptı? Fenerbahçe'ninkiler zaten ortadaydı. Muhtemelen biraz ağır buldular. O yüzden kaldırdılar.
1: Evet, Galatasaray sosyal medyası da yani şampiyonluğun ardından iyi çalıştı.
0: Güzel paylaşımlar yaptılar.
1: En çok beğeni alan herhalde Osterwold'e iyi mi gönderme o? Herhalde Osterwold.
0: Hayır, diğer sildikleri paylaşımdı. Ya orada hani şikeci Fenerbahçe iması da bulunuyorlar.
1: O yüzden kaldı.
0: İma var, kısaltıyorsun. Abi espri yapıyor, göndermede bulunuyor, anladın mı?
1: Merhabalar, bir Fenerbahçe taraftarı olarak maçlarda takım üzerinde inanılmaz stres oluyor. Bu stresi yönetemediğimizi düşünüyorum ve bu yüzden maalesef şampiyonluk gidiyor demiş. Geçmişte son maçlarda ne demiş? 3 tane verdiğimizden dolayı camian. Geçtiğimiz maçlarda da hep böyle son dakikada şampiyonlukları kendi elimizde verdiğimizden dolayı travma vardı demiş camiada. Şu 15 gol attı diyen arkadaşa söyler misiniz? Osimhen kaç maç oynadı demiş.
0: 30 maç falan oynayabildi.
1: Tabii 1500 dakika falan kaçırdı galiba. İzmir'den Kaptan 35 selam olsun demiş size, iyi yayınlar.
0: Aleyküm selam, teşekkür ederiz, İzmir'e de selamlar.
1: Şöyle hızlıca gidelim. Yakup abi ne düşünür demiş, bakayım bir saniye. Burada Dursun Başkan, Galatasaray tarihinin en başarılı başkanlarından birinci sıraya yerleştiririm. Neden bu zamana kadar bu kadar para verilerek, çok karışık yazmış, düzelteyim ben şunu, bir özet geçeyim. Başkan diyor idare etti bir şekilde diyor. Ona rağmen 4 sene üst üste şampiyon olmak diğer rakiplerin de biraz psikolojisini bozu demeye getiriyor. Dursun Özbek bir numara mıdır? Onun üstü var mıdır tarzı bir şey sormuş dinleyenimiz. Vallahi Medi çok yordun beni. Biraz zaten çok karışık yani. Normal, belki araç falan kullanıyordur.
0: Ya şöyle en çok kupa kazanan başkan 2 yıl daha devam ederse olabilir. Ama bir tarafta Faruk Süren de var. Yani bir eski dönem 4 yıl üstte şampiyon tabii olmuşlardı. Aynı zamanda bir de Avrupa Kupası var Faruk Süren. Tabii. Yani bir numaraya herkes onu yazar. Ünal Aysal ciddi katkılar sağladı. Eskilerden Selahattin Bayazıt, yani Galatasaray'ın bugün

0: ayakta durmasının önemli mimarlarından bir tanesi. Kulübü kuran Ali Samiyen. Tabii. Şimdi Özcan Aydın da sevilir edilir rahmetli. Mustafa Cengiz abi, hiçbirini unutmamak lazım. Hepsinin katkısı var ama ya Dursun Özbek ortaya gerçekten bir vizyon koydu. Ona katkı veren insanlar oldu. Erden Timur'u unutmamak gerekiyor Cihan.
1: Bence Mustafa Cengiz'le bu atılım başladı, biliyor musun? Yani o son Galatasaray'ın bu son çağları bence onunla başladı.
0: Ya o da esnaf adamdı. Güzel adamdı. Mekanı cennet olsun. Gerçekten halk dilinde konuşabilen, taraftar seviyesine inebilen, değil de hani onlara gerçekten o doğruyu anlatabilen isimlerden bir tanesiydi. Dursun Özbek liseli olmasına rağmen hiç liseli gibi değil. Galatasaray taraftarına bir şekilde dokunuyor. Diyorum ya sana, elinden geleni yapmaya çalışıyor. En önemlisi bu bence. Evet, Galatasaray'ın efsane başkanlarından bir tanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçmişte kıyafetleriyle dalga geçenler olmuştu. Konuşmasıyla dalga geçenler olmuştu. Belki çok iyi bir hatip değil, çok iyi hitap edemiyor ama elinden geldiğince bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyor. Valla Cihan, şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da Dursun Özbek seviyesinde en az 5000 tane insan var. Bunlar prolarını almış, belli bir yaştan sonra tatil bölgelerine yerleşmiş durumda, tatillerini yapıyorlar. Ama Dursun Özbek Galatasaray için mücadele ediyor. Ve bunu da layıkıyla yapıyor. Yaparken de elini cebine atmayı da unutmuyor. Galatasaray'ı bu seviyelere getirdi. Tebrik etmek lazım.
1: Evet ya, Mustafa Cengiz'i demişken yani Rıza Kocaoğlu da kendisine biraz ayıp etmişti hatırlarsan. Kendisi konuşurken arkadan gelip şampiyon Göztepe diye bağırdı ama sonra kendisi de şey dedi, yani maksadımı açtım dedi ya. Belki tabii. Maç esnasında sağlıklı da düşünüyor.
0: Ya onlar olabiliyor abi yani.
1: Yok, adamın hiç koruması falan yok mu mesela? Diğer başkanların arkasında diziliyorlar yine yani. Yok. Orada bir güvenlik problemi de var.
0: Dursun Özbek'in de yok abi. Dursun Özbek'in Ümit abi var, şoförü. Yıllardır artık ailenin içine girmiş bir insan. Sürekli onunla birlikte, öyle Dursun Özbek bodyguardlarla korumalarla gezen bir adam değil. Bundan çekinen de bir insan değil zaten.
1: Bazıları otoparkta kavga falan ediyor ya, o yüzden dedim. Hadi Ahmet Konancı biliyoruz da Doğan Öncel de saldırılara izin veriyor demiş. Yok ya, yapmaz Doğan Öncel. Yorulmuştur. Ya
0: onun da Beşiktaşlı kimliği var şimdi.
1: Ufaktan
0: o da,
1: var mı?
0: O da hani Galatasaray yine şampiyon oldu arkadaşlar ama işte.
1: Evet, ben de dikkat ettim, stüdyoya gelirken de hiç öyle keyif almadı, fark ettin mi?
0: Tabii.
1: Doğan Önceli mi taşlıyoruz?
0: Evet.
1: Selam olsun Doğan abi.
0: Doğan abi canımız, ciğerimiz.
1: Canımız ama tabii biraz üzgün o da Beşiktaşlı olduğu için. Yakup Bey buraya getirmiş. Erden Timur'un durumu nedir? Herkes aklandı çıktı. Erden Bey niye çıkamıyor?
0: Ben Erden Timur'un da yakın zamanda inşallah özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyorum. Dediğin gibi birçok isim çıktı. Erden Timur'un da yakın zamanda tahliye olacağını düşünüyorum. Galatasaray için önemli bir figür. Keşke sadece bu şampiyon olduktan sonra hatırlanmasaydı. İlk davasının görüldüğü gün, ben o gün 16 saat adliyedeydim. Çok az sayıda insan vardı. Az sayıda Galatasaray taraftarı vardı. Onlar desteğe vermeye gelmişlerdi. Bu yönetim yanlarında olmamıştı. Şampiyon olduktan sonra bunu dile getirmek benim için çok samimi değil açıkçası.
1: Sonradan gitti ama başkan diye hatırlıyorum.
0: Gitti, ziyaret etti.
1: Koridorlarda falan fotoğraf
0: gitti,
1: da verdiler.
0: Gitti, ziyaret etti başkan ama diyorum ya sana, o gün mahkemeye çıktığı gün, tutuklama kararının alındığı gün Galatasaray yönetiminin orada tam kadro olması gerekiyordu.
1: Evet, yani Erden Timur'da bir mektup yolladı hapishaneden. Onu da okumak isteyen arkadaşlar bulabilirler.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.
1: Tabii, duygusal bir mektup yazmış. Almanya'dan yazıyorum, severek dinliyorum, takip ediyorum. Başarılarınızın devamı dilerim demiş. Teşekkür ederiz.
0: Bu arada Avrupa'da bu kutlamalar daha coşkulu gerçekleşiyor. Benim önüme düşen görüntülerden onu görebiliyorum. Hatta sosyal medyadan bana gönderenler de var. Mesela Genk'teki şampiyonluk kutlaması geldi. Biz 90 artı dijitalin sosyal medya hesaplarından paylaştık. Varsa böyle güzel kutlamalar, videolar yine sosyal medya üzerinden bana gönderebilirler. Avrupa'da Galatasaray'ın şampiyonluğu daha coşkulu bir şekilde kutlandı.
1: Gece gündüz Radyo Gol'deyim. Sana bir mesaj okutamadım. Seni tebrik edeyim. Bir kere oku bir adam demiş. Kimsiniz be?

0: efendi bakayım göremedim. Yok ya Mehmet Acı, he, Mehmet Acı ne demiş? Biz Galatasaraylılar çok daha büyük futbolculara veda ettik. Güle güle Icardi. Galatasaray futbolculara bağımlı bir kulüp değildir. O yüzden başarılı oluyoruz demiş. Mehmet vallahi çok mesaj var, görmüyorum, bilerek yaptığım bir şey değil. Yani diğer programlara az mesaj gidiyordur, o yüzden okuyabiliyorlardır falan diye biraz böyle ego yapalım. Bankalara dolar bazında olan borcumuzu Türk lirasına çeviren Mustafa Cengiz'in katkısı çok büyük demiş.
1: Tekrar Florya'yı, Florya arazisini geri alıp Galatasaray'a kazandıran, Galatasaray adasının tekrar Galatasaray'a kazanılmasında öncülük eden, böyle sayabileceğim Burak Elmas'ın da mesela o dönemde ciddi katkıları var. Yani hepsi bir şeyler yaptı. Hepsi o duvara bir taş koydu. Galatasaray'da klasiktir yani, hep beraber bir halatın ucundan çekenlerin kulübü. Hepsinin katkısı var tabii ki, ama hani Mustafa Cengiz rahmetli, o da ciddi anlamda önemli işlere imza atmıştı.
0: Burak Elmas dedin de geçenlerde bizim Berke'ye bağlandı Burak Başkan. Icardi hakkında yönetim bir orta yolu bulur, fedakarlık yapar tarzı bir açıklama yaptı. Acaba bir bilgisi mi var Icardi ile alakalı, kalacak mı kalmayacak mı?
1: Görüşecekler zaten Icardi ile. Başkan Dursun Özbek de söyledi yani biz kalmasından tarafız dedi. Ama Icardi'de bir rahatsızlık var. Yani ben kalırsam da oynayamayacağım. Para için fedakarlık yapacak mı yapmayacak mı?
0: Oynamak istiyor.
1: Ben sana söyleyeyim, İtalya'da Icardi'ye en fazla 2,5-3 verirler abi. Daha fazlasını vermezler.
0: O kadar.
1: Böyle bir taraftar bulamaz. Böyle bir Icardi şu anda Türkiye'nin, net söyleyeyim, en popüler adamı abi. Daha popüler bir tane adam söyle bana.
0: Popüler.
1: İki kişi yürüyemez abi. Bir Recep Tayyip Erdoğan, iki Icardi abi. Böyle yani.
0: Adam yüzünü gözünü kapatıyor ya kış ayı. Evet, ona rağmen abi tanınıyor,
1: yürüyemez
0: yani.
1: Yürüyemez abi, yürüyemez. Sokakta yürüyemez.
0: Üçte Yakup Çınar.
1: Ya estağfurullah. Yok.
0: Siz gelince kalbim pıtır pıtır atıyor, babamı görmüş gibi seviniyorum demiş. Vay be, sağ ol Ali'ciğim.
1: Abi çok, teşekkür çok ederim. Samimi, çok güzel mesajlar geliyor. Güzel, o yüzden atmış. Diyorum ya, ben şu radyoda program yapmayı Cihan Dişli ile inanılmaz seviyorum. Bir saniye ya, şu Murat Özen arıyor, bir açayım.
0: Açar mısın bir?
1: Efendim.
0: Kısayım hemen şöyle.
2: Bu radyoyu tadım seviyorum.
1: Ben şu an canlı yayındayım ya, Murat
0: Özen. Para için mi aramış?
1: Yayındayız oğlum şu
0: yayındayız,
1: anda.
0: Yayındayız Murat Özelci.
1: Ben nereden bileyim senin daha selam vermeden bu konuya gireceğini. Ben...
0: Hadi kapat. Sevgili Murat Özen, Yakup Çınar'a ödeme yapıyorlar. Telefonla bağlananlara yapmıyorlar. Bilgin olsun diyerek.
1: Bozuldu. Evet,
0: bozuldu tabii canım, bir şey olmaz.
1: Abi ne bileyim ben.
0: Herkes parasının peşinde, normal yani. Bir reklama gidelim mi? Kısa bir araya gidelim, aralardan buradayız. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 13.06 yaptık. Yakup Çınar'la birlikteyiz. Bir saat daha sizlerle beraberiz. Umarım sizler de bize eşlik edersiniz. Bizi yalnız bırakmazsınız. John Duran'la ilgili çok mesaj atıyorlar Yakup abi, ama yani Suudi Arabistan'da yıllık 5,5 yıl için 20 milyona imzalamıştı. Çok zor bence yani buraya gelmesi.
1: Yok yok abi, Galatasaray John Duran'ı almaz.
0: Olmaz değil mi o iş?
1: Almaz. Problemli bir adam. İyi golcü müydü? İyi golcüydü. Ki derbilerde hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a gol atmıştı. Fenerbahçe büyük hata etti. Burada Davinson'un paylaşımlarını beğenmesi falan Galatasaray'a geleceği anlamına gelmez, ama hani menajerleri ister misiniz diye soruyor. Sonuçta Icardi gidiyor. Yerine ister misiniz diye bir düşünceniz var mı diye. Galatasaray kulübüne iletiyorlar, ama Galatasaray kulübü şu ana kadar olumlu bir cevap vermiş durumda değil.
0: Kasımpaşa başında bizi ne bekliyor diye bir soru var 3 boyutlu Hasan'dan. Yedek oyuncularla mı çıkacak?
1: Vallahi yedek genç oyuncularla dolu ağırlıklı bir kadro Kasımpaşa maçında olur. Çünkü şöyle Cihan, A milli takıma seçilecek, Dünya Kupası'na gidecek oyuncular var. Onun dışında yine Dünya Kupası'na gidecek oyuncular var. Şu anda oyuncuların tamamı izinli. Galatasaray'da antrenman yok. Kasımpaşa maçı da bu saatten sonra formalite maçı. 3-0 da yenilsen, 4-0 da yenilsen, Galatasaray taraftarı bazı oyuncuları izlemek istiyor artık. Renato Niyaga, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç. Genç oyuncular bunlar. Ve Ahmet Kutucu süre alamadı Galatasaray'da, onu oynatır. Onun dışında

0: Günay oynar, Uğurcan Çakır oynamaz. Altyapıdan yine Arda Tagay diye iyi bir golcü var mesela. O 19 takımda iyi performans gösteriyor. Oğulcan Yançel diye 16 yaşında Galatasaray altyapısından bu sezon U19'a yükselen bir orta saha oyuncusu var. Onlara şans verecektir. Yani süre alamayan oyuncular oynar. Çok bir şey bizi beklemiyor. Aslında önemli olan cuma günkü şampiyonluk kutlaması diyebiliriz Cihan.
1: Evet, Günay demişken bir Günay'ı da sormak istiyorum. Şampiyonlukta çok böyle ön planda görmedik. Evet, çocuklarıyla falan böyle bir fotoğrafı vardı. Bir de kendisine gelen muhabirlerin yaptığı bir röportaj var. Orada kontratının olduğunu hatırlattı Galatasaray'da ama yine kapıyı açık bıraktı. Yani hayırlısı olsun tarzı bir şey söyledi. Gidecek mi sence?
0: Ben gideceğini sanmıyorum. Devam eder Galatasaray'da. 2 yıl daha sözleşmesi var ve yaklaşık 60 milyon TL'ye yakın da para kazanıyor Galatasaray'dan. O parayı şu anda Süper Lig'de hiçbir kulüp Günay'a vermez. Galatasaray bir 3. kaleci transferi yapar. Gelecek vadeden bir isim kadroya katar. Tahminim o yönde. Ama mesela Can Kat Eyüpspor'da iyi oynadı. Mesela Can Kat dönsün diyenler var ama Can Kat niye dönsün? Bu sezon iyi oynamışken bir sezon daha oynadıktan sonra belki Uğurcan sonrası Galatasaray'ın kalesini koruyabilecek potansiyeli yükselecek. İşin o tarafı da var. Kalecilerin de oynaması gerekiyor. Yani herkes de gelmek istemeyebilir. Sonuçta Uğurcan Çakır gibi bir kaleci var. Çok kolay kolay formayı alma şansınız yok. O rekabete izin vermeyecek bir oyuncu. Bu anlamda daha böyle genç oyuncu ya da altyapıdan bir oyuncu 3. kaleci olarak düşünülebilir. Galatasaray'ın orada çok ekstra bir maliyete gireceğini düşünmüyorum. Deniz Dilmen var. Deniz Dilmen'di galiba. Başakşehir'in kalecisi. Pendik Spor'da iyi performans ortaya koydu. Yine Konya Spor'un kalecisi Deniz Ertaş gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi Galatasaray burada çok yüksek bir bonservis bedeli kaleciye ödemek istemiyor.
1: Evet, 0212 273 10'a gelen mesajlara göz atalım bir.
0: İstersen şu şampiyonluk kutlamasını bir detaylandıralım.
1: Olur olur, tamam.
0: İnsanlar merak ediyor çünkü bugün.
1: Yeni kapı yok zaten, Rams Park.
0: Evet, yeni kapı şöyle olacaktı.
1: Olacaktı.
0: Olacaktı derken şöyle, benim haberim hani şu anda yalanlamaya çalışanlar var ya, nereden Dua Lipa olayı vardı biliyorsun. İlk kez bunu ben 90 artı dijitalde yayında paylaşmıştım. Detaylarını da şöyle anlatayım. Galatasaray Samsun Spor maçında şampiyonluğu ilan etseydi daha erken davranacaktı ve Dua Lipa'yı Türkiye'ye getirmek için bazı girişimlerde bulunacaktı. Şimdi uzadı, Antalya Spor maçında şampiyon oldu. Sonrasında bir girişim söz konusu oldu. Bu benim sadece Galatasaray kulübünden aldığım bilgi değil, Dua Lipa'nın menajerlerine yakın isimlerden de aldığım bilgi. Dua Lipa'nın öyle hani bir hafta içerisinde konser kararı verip gelme ihtimali çok söz konusu değil. Yani kadın zaten dünyanın her yerinde konser veriyor ve kaşesi 4-5 milyon dolar seviyelerinde bir sanatçı. Galatasaray'ın 2 milyon dolarlık bir teklifi oluyor 4 şarkı için ve bu 4 şarkıyı da playback okuyacak. O Dua Lipa'nın programı uymadığı için bu teklifi kabul etmiyor. Eğer kabul etseydi o zaman yeni kapıda tarihi bir şampiyonluk kutlaması izleyebilirdik. Büyük ihtimal Kasımpaşa maçından sonra gerçekleşecekti ama öyle olmayınca Galatasaray kendi stadında kutlamayı yapma kararı aldı. Cuma günü saat 19.05'te. Bu arada bugün aldığım net bilgi, muhtemelen Galatasaray kulübü de açıklama yapar. Cihan, herkes bilet almak zorunda olacak. Yani kombinem var, ben gideyim şampiyonluk kutlamasını bedavaya izleyeyim, yok. Düşük fiyatları olacak. Sanırım statüye göre bunu yapmak durumunda Galatasaray kulübü. Atıyorum 50-100 liralara falan satılacak.
1: Kombine öyle. Sahibini öncelik yaparlar ama.
0: Aynen, kombine sahipleri öncelikli olacak. Hmm. Güzel hatırlattın. Kombine sahipleri öncelikli olacak. Onun dışında biletlerin böyle 50-100 lira seviyelerinde olması bekleniyor. Bu kez saha içine Galatasaray taraftarı alacak. Yaklaşık 3000 taraftar saha içinde ayarlanan VIP bölümlerde şampiyonluk kutlamasını izleyebilecekler ve bu ayrıcalığa sahip olabilmek için de işte Galatasaray kombinesi olması gerekiyor. Aynı zamanda işte 15.000 TL'de bir ödeme yapması gerekiyor.
1: Zemine alacak.
0: Evet abi, zemine alacaklar ve şampiyonluk kutlamasını oradan izleyecekler. Böyle bir girişim söz konusu. Yine şampiyonluk kutlaması saat 13'ten itibaren Galatasaray Lisesi'nde başlayacak. üstü açık otobüsle şehir turu yapacak Galatasaraylı oyuncular. Şampiyonluğu doyasıya

0: açıklayacaklar. Sonrasında stada gelecekler ve sevdikleri şarkılarla sahneye çıkacaklar. Yine aldığım istihbarat, hani çok fazla sanatçının çıkmayacağına dair haberler geliyor. Galatasaray yönetimini özellikle bu haberlerin çıkmasını istiyor. Çünkü orada sahne alabilmek için çok uğraş veren sanatçılar oluyor.
1: Emircan İrek gelir kesin.
0: Ya gelir.
1: Simge Sağın oluyor.
0: O olmayabilir.
1: Aleyna Tilki yani falan.
0: Ya şöyle söyleyeyim sana. 3 maksimum 4 tane olacak.
1: Kenan Doğulu.
0: Hiç sanmıyorum. Kenan Doğulu çünkü Galatasaray'dan para istiyor. Yeni kapı kutlamasında 3 milyon TL istiyor. Daha önce de başka bir kutlama için de 1,5 milyon TL talep ediyor. Belki ekibi için istiyordur bunu, bilmiyorum ama hani Galatasaray yönetiminin Kenan Doğulu'yu bir daha şampiyonluk kutlamasına çağıracağını sanmıyorum, düşünmüyorum. Bu bilgiyi paylaşalım. Drone gösterisi olacak. Geçen sezon yeni kapıda rüzgar ve yağmurdan dolayı o drone gösterisi yapılamamıştı. Çok ciddi bir hazırlık vardı ama rüzgar ve yağmur buna izin vermemişti. Bir muhteşem bir drone gösterisi olacak. Yine ben şöyle söyleyeyim, Naval C5 kesin olur kutlamada. Galatasaraylı kendisi, hatta kendisine de ulaşmışlar, oradan da bilgi var. Onun dışında da dediğim gibi 4-5'i geçmeyecek sayıda sanatçı olacak mutlaka.
1: Yeni kapıdan neden vazgeçildi? Evet, stadyum güzel fikir.
0: Abi şey ama, olsaydı, Dua Lipa olsaydı Galatasaray bilet de satacaktı. Sponsorlarla para çok rahat çıkacaktı.
1: Yeni kapıya da girişi, yani belki oraya bir stand kurulup girişi ücretli yapabilirdi. Çünkü çok gelmek isteyen Cihan, olacak ve 50-60
0: yeni kapı
1: kişi
0: kutlamasını eğer ki Galatasaray Samsun deplasmanında şampiyonluk yaşasaydı yeni kapıda kutlardı şampiyonluğu. Oraya da 500 bin kişi gelirdi. Hazırlığı yapardı. Şimdi oyuncular milli takımlara gidecekler. Dünya Kupası var. Yoruldular. İzin yapmaları gerekiyor. Yani oradaki organizasyonu bu kadar kısa süre içerisinde yapma şansı yok. Geçen sene çok kısa süre içerisinde yaptılar ve Galatasaray taraftarı memnun kalmadı.
1: Çok uzadığı için bence, yani yağmur falan
0: ya
1: da
0: uzadı. Kenan Doğulu konseri, sanatçıların her biri çıktı, üçlü çektirdi, beşli yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. O yüzden sıkıntı oldu.
1: 4 gündür şampiyon olamıyoruz. Okan Buruk istifa demiş bir dinleyenimiz. Selahattin Karaca yazmış mesajını. Kutlamalar için detaylı hava durumuna bakmayı unutmazlar umarım diye bir mesaj var. Koray Meriç'ten. Bu nasıl kutlama abi? Yeni kapıda biraz elimizi yüzümüze bulaştırdık zaten. Şimdi 4 sene üst üste şampiyonluğu kutluyorsun. Statta olacak. Gözünü seveyim, nasıl girecek insanlar? Torpili olanlar girecek demiş.
0: Yo, bilet alabilenler girecek abi.
1: Dua Lipa'sız kutlama mı olur Yakup Çınar diye bir mesaj gelmiş. Yüksel, bence Galatasaray Icardi ile devam etmeli. Birazcık daha iyi olsa önümüzdeki sezon çok rahat 20 gol atabilir. Ben yıllardır futbol izleyen biri olarak şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye gelmiş bence bitiriciliği en iyi forvet. Şu anda eleştiren arkadaşlara tavsiyem, 2 sene önceki deplasmanda Molde maçında attığı gol ve attırdığı gole bakarsanız nasıl bir forvet olduğunu anlarsınız demiş. Evet, o meşhur golü, Yunus'un asistinde havadan gelen topa yarım vole vurmuştu. Murat Özen sorulan soruların ne alakası var deyip geçmiyor Doğan Önceli programında. Keşke az önce aradığında öyle söyleseydiniz demiş. Okan Hoca'nın en büyük eksikliği alt liglerden Türkiye'ye kazandırdığı futbolcu yok. En büyük eksikliği Fatih Terim'le arasında büyük fark var demiş. Rüştüler, Mehmet Topallar, Ümit Davalalar diyor. Biraz hazıra konuyor demiş Okan Buruk. Böyle bir eleştirisi var. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Bana öyle güzel müjdeli bir haber verin ki geleyim sizin elinize. Tövbe estağfurullah. Lütfen kimsenin elini ayağını öpmeyin ananızın babanızın dışında da. İlk ay son sezonu bay bay olacak. Bana bir isim verin demiş. Galatasaray'a gelecek bir isim var mı Yakup Çınar diyor. Heyecanlandıracak, taraftarı heyecanlandıracak.
0: Yani Bernardo Silva derim ben.
1: Berat yazmış.
0: Heyecan. Ona da heyecanlanmıyorsa bir zahmet bilmiyorum.
1: Sizce futbol bir gün müteahhitlerden kurtulur mu? Bizde dernek yerine şirket sistemi daha çok tutuyor bence. Dernek statüsündeki Bursa, Eskişehir, Ankara Gücü vesaire küme düşerken taraftarı olmayan Alanya, Kasımpaşa, Eyüp, Başakşehir vesaire yıllardır ligde demiş. Futbolu müteahhitler esir aldı diyor Ömer Hocalar. Yakup Çınar'a soruyorum. Sakın Ağa olayının iç yüzünü biliyor mu? Neden Sakın Ağa dedi?

0: Sayın Başkan Dursun Özbek. Sakın Ha olayının iç yüzü.
1: Ya bu şey VAR'daki hakemlerle alakalı bir şeydi işte galiba.
0: Neden bunu yaptı diyor, ne konuşmuş olabilirler? Federasyon başkanıyla da Dursun Özbek tedirgin oldu demeye getiriyor.
1: Abi ne konuşmuş olabilir ki? Yani federasyon başkanı çıksın bugün açıklasın mesela. Neyin sakınası? Abi kötü iletişim, kötü iletişim, kötü. Ya milyar dolarlık bu adamlar, milyonlarca dolarları var, iletişim için 3 kuruş para harcayamıyorlar. Ya bunlar şey sanıyor, şey Kante'yi almaya gidiyorsun, havalimanında gazetecilere haber veriyorsun, fotoğraf çektiriyorsun. Aa, Fenerbahçe taraftarı da heyecanlanıyor. Abi böyle bir iletişim yok dünyada. Yok. İcraatı yaparsın, icraatla konuşursun. Bunu son dönemde en iyi yapan yöneticilerden bir tanesi Erden Timur'du. Hangi transferde uçaktan fotoğraf paylaştığını gördün? Ben görmedim abi. Erden Timur Zaha'yı getiriyordu, işte Ziyech'i getiriyordu, arka kapıdan çıkıyordu. Görünmemeye çalışıyordu. Biz hep kimi gördük? Gardi'yi gördük.
0: Şimdi bir yeni bir haber düştü Yakup abi. Oyuncular kutlama günü 15'ten itibaren lise önünden üstü açık otobüsle Ramspark'a hareket edecekmiş.
1: Doğru.
0: Hiçbir sanatçı olmayacak deniliyor. Olmayabilir deniliyor ama.
1: Abi niye olmayacak deniliyor, ben sana söyleyeyim. Şu anda olacak dersen
0: diğer sanatçılar
1: 50
0: talep
1: tane sanatçı yok, bakanı devreye sokmaya çalışıyor, yok onu devreye sokmaya çalışıyor, yok başkanı arıyor, yok onu arıyor, yok bunu arıyor, anladın mı?
0: Ha, anladım şimdi. Sanatçı olacak ama olmuş.
1: Tabii ki. Yani aynen öyle. Dua Lipa'da yok diyorlar. Niye? Çünkü olmadı abi.
0: Ne demiş bir dostumuz? Yakup Bey, Osimhen'in hırsının onda biri Fenerbahçeli futbolcularda olsa Fenerbahçe şampiyon olurdu diye.
1: Evet atmış. Abi son maçta özellikle söyledim, işte hırsından bahsettim.
0: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark sadece oyun gücü, kadro olarak değil, taraftarından yorumcusuna kadar ağır fark atmış durumda. Mesela az önceki yayıncıyla sizin yayın kalitesi arasında fark var. Kalite arttı demiş. Ahmet Konanca laf atmış. O da iyi yayıncı aslında.
1: Sunucular
0: ya.
1: Arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Doğan abiyi seviyoruz.
0: Ben
1: canımız
0: de
1: ciğerimiz.
0: Ahmet'i de seviyorum, Ahmet abiyi ya. Ahmet abiyi de seviyorum.
1: Ama troll. Gerçekleri söyleyemiyor. İşin şovunda hep. Bazen gerçekleri de söyleyeceksin. Ben net söylüyorum. Bu arada Galatasaray'da da şey değil yani. Herkes o eleştiriyi yapamıyor. Bunu da anlıyorum. Şimdi ben kendi YouTube kanalımı kurdum. Biraz daha özlerkim. Şimdi radyo bana burada yayın yapmasa dese, ben zaten her akşam kendi YouTube kanalımda radyo canlı yayın yapıyorum. Biz 1,5-2 saat her gün yayın yapıyorum. Sosyal medyada düşüncelerimi paylaşıyorum. Ama herkes bu eleştirileri ortaya koyamıyor. Bazı kaygıları var. Onları da normal karşılıyorum. Bir şey diyemiyorum yani. Ama abi Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi. Kulübü soyup soğana çevirdiler. Hiç kimse konuşamıyor. Beşiktaş'taki şu transferler. Beşiktaş bir tane yabancı kaleci aldı. Dikkat et. Basket. Son 5 programdır Beşiktaş'ın B'sinden bile bahsetmiyoruz. Yok abi, mesela yeni bir YouTube kanalı açılacak. Adam Galatasaraylı, Fenerli yorumcu oluyor. Beşiktaşlı istemiyor. Çünkü diyor ki Beşiktaş izlenmiyor diyor. Ama o eleştiriyi yapamıyorlar ki. Serdar Adalı dönemi. İyi mi yönetiliyor kulüp? Hayır. Herkes Sergen Yalçın'a yükleniyor. Ben abi suçunun Sergen Yalçın olduğunu düşünmüyorum. Siz Sergen Yalçın'a ne kadar iyi kadro verdiniz ki?
0: Evet, bir de Beşiktaş.
1: Sergen Yalçın'ın Osimhen'i mi var? Sergen Yalçın'ın Davinson Sanchez'i mi var?
0: Ama 100 milyon da harcadılar. Yanlış
1: abi,
0: transfer.
1: Evet abi, yanlış.
0: Para harcamadı da diyemezsin yani.
1: Yanlış transferler.
0: 100 milyon az bir para değil yani. Şampiyonluk için bence.
1: Cengiz'in ne işi var ya? Cengiz. Oho. Fenerbahçe'de o İrfan Can kahveciyi alman lazım senin oradan. Anladın mı?
0: Ciddi ciddi Galatasaray parayı nereden buluyor diye bana soruyorlar. Millette 80 loca var, Galatasaray'da 220 loca var.
1: Babacım bak ben söyledim.
0: VIP tribünler var demiş.
1: Geçen özel paylaştım ki ben bunu

0: paylaşırken diyorum mesela, ben şu anda Galatasaray'da Dursun Başkan'ı gördüğüm zaman selamlaşırım, konuşurum ayağı şeyde. Onun dışındaki herkesle, Galatasaray kulübünün A'dan Z'ye hepsiyle telefonda konuşuyorum. Gazeteciyim, hepsinden haber alıyorum. Hepsini yokluyorum. Daha buraya gelirken bile 3 kişiyi 4 kişiyi aradım. Bora Bahçetepe Galatasaray'ın taraftardan ve stadyumdan sorumlu yöneticisi. 3 gün önce konuşmuştum. Bugün de kutlamalarla alakalı da konuştum kendisiyle ki çok nezaketli, çok kibar bir beyefendi. Gerçekten iyi bir insan. Yaptığı görev de çok zor bir iş. Cihan, Galatasaray'ın bu sezonki tribün geliri, loca, VIP, günlük maç, hepsi 110 milyon euro. 600 milyar TL yapıyor abi. Ne demek ya 110 milyon euro? Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro Galatasaray'ın bu sezon. Tribün geliri 110 milyon euro. Üst üste koy 170 milyon euro yapıyor. Sponsorluklar 250, 300, 350 milyon euro diye geçip gidiyor. Galatasaray'ın bu yılki gelirleri, bak bunu sorgulasınlar abi. Yok Fenerbahçe'de şu kadar zengin var, Beşiktaş'ta şu şu kadar para. Galatasaray'ın bu yılki geliri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gelirlerinden daha fazla. Daha ötesi yok.
1: 3 katı var mı?
0: 3 katı değil yani, ikisinden daha fazla. Daha fazla.
1: İkisinin toplamından mı yoksa ayrı ayrı mı?
0: Hayır, ikisinin toplamından işte, daha fazla.
1: Bilerek sorguluyorum hani anlayabilmek için.
0: Daha fazla abi. Ve bu sezon mesela Galatasaray 3 milyon euroya loca sattı ya. 3 milyon euroya. Nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Mesela bir tane loca var, yıllığı 500 bin euro. 4 sene peşin istiyor Dursun Özbek. 2 milyon euro. Ama o lojeye 10 tane talip var.
1: Alan kim?
0: Bilmiyorum ismini. 2 milyon euro, 10 tane talip var. Diyorlar ki kulübede bağış yapmanız lazım. Kim daha fazla bağış yaparlarsa lojeyi ona vereceğiz. Eskiden sponsorluk yapıyordu şirket. Galatasaray 3 milyon euroluk sponsorluk yapıyordu ya da 2 milyon euroluk bir tane loje veriliyordu. Artık öyle değil. Hem sponsorluk parasını ödüyor, loje de almak istiyorsa ekstradan para ödüyor. Çünkü değerli bulamıyorsun. Yok yani. Ne oluyor? O 10 kişiden bir tanesi diyor ki ben 2,5 veririm. Bir tanesi 2,600 veririm diyor. Bir tanesi 2,700 veririm diyor. Bir tanesi 3 veririm diyor. Lojeyi alıyor. Şimdi Galatasaray'ın gelirleri buradan geliyor kardeşim. Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçına bile en kötü 10 bin seyircisi geldi. Fenerbahçe 200 taraftarla gitti oraya ve maçı kaybetti. Sen şampiyonluğu orada verdin. Ama hala Galatasaray bu paraları nereden buluyor? Ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon işte kaç tane, 12 tane mi maça çıktı? 13 tane maça çıktı ya. Ki gelirler düşmüş durumda. Yani Galatasaray'ın en az para kazandığı yer Türkiye Futbol Federasyonu yayın geliri 30 milyon euro. 2 katını Şampiyonlar Ligi'nden, neredeyse 4 katını tribün gelirlerinden elde ediyor. O yüzden hani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım seçilirse bu yayın geliriyle alakalı federasyona mutlaka ve mutlaka baskı yapılmalı.
1: Sence seçilecek mi Aziz Yıldırım?
0: Bence %50-50. Herkes garanti bakıyor. Hakan Safi çalışıyor mesela. Abi artık insanlar iyi transfer istiyor.
1: Hakan Safi iletişimini iyi yapıyor şu an için. Yani Yasin Abdullah bugün fotoğraf attı. İşte Milan'ın kapısından girerken transfer
0: geçiyor. Görmedim onu ama mesela şey, dediğin gibi daha önce paylaşılmıştı. Barcelona maçını yerinden takip ediyor. Porto kulübünü ziyaret ediyor.
1: Hasan Arat da bu PR'la gelmişti hatırlarsan.
0: Ama
1: PR işi önemli yani.
0: Hasan Arat'ta para yoktu abi.
1: Ama varmış gibi gösterdi yani, mesela.
0: Ama
1: açamayacağım kapı yok dedi benim, evet. 200 ülkede. Hani şimdi Hakan Safi de bu PR'ı yapıyor. Ben farkındayım bunu. Çünkü çok fazla gazeteci vesaire hani benim fotoğrafımı bir yayın internete vesaire. Bu önemli tabii ki, yapılabilir. Ama fotoğrafın altında yapay zeka durumu vardı ama aslında fotoğraf orijinal. Herhalde Yağız o fotoğrafı atarken yapay zekaya kırptırdı öndeki arabayı falan. Yapay zekayı da kırptırınca üstte herhalde yapay zeka şeyi çıktı, ibaresi çıktı. Daha sonra orijinalini atınca fotoğrafın da gerçek olduğu anlaşıldı.

0: Hemen şöyle devam edeyim. Yakup abi iyi salladın ha diyor. 110 milyon euro 6 milyar TL yapar demiş. Nerede
1: yanlış,
0: 60 mı? 60 mı dedin sen?
1: Benim o kadar matematiğim yok artık.
0: 6 milyar TL de iyi para yani.
1: Yani.
0: O da iyi para. Frekans kaçtı sanırım, Barcelona'nın gelirlerinden bahsediyor Yakup abi demiş. Şöyle devam edelim. Dursun Özbey'in bahsettiği, Timur'un kabul edilemez dediği parayı da ekledim mi Yakup Çınar demiş. Ziya diyor.
1: Ya.
0: Böyle bir şey yapmış. Kızmış. Ahmet Konancı'yı ezdirmeyiz, yedirmeyiz, Galatasaray taraftarı olarak her zaman arkasındayız. Ya, bize Ahmet en çok Konancı güldüren yayıncı ya diyor. Hüseyin Mecit selamını iletmiş, hayırlı yayınlar. Okan Buruk neyse ilk yardım benim için aynı. Okan Buruk gitmeyecek, kim ne derse desin kırmızı çizgimiz diyor. Tam stadın yanından geçerken sizi dinliyorum, iyi yayınlar demiş. Muazzam, iyi yolculuklar dileyelim size de. İstanbul'da mis gibi bir hava var. Kolay gelsin, tam anlayamadım. Kutlamalar yarın mı yoksa cuma günü?
1: Cuma günü.
0: Cuma günü. Bernardo Silva yeni sezonda 32 yaşında olacak ve 3 yılını 50 milyon euro istiyor. İkinci ilk ay vakası olur. 30 yaş üstü yıldızlara dünya parası, dünya para vermek
1: ya
0: çok Mertens'te mantıklı değil.
1: Ya Mertens de 33-34 yaşında geldi, 32 yaşında geldi Galatasaray'a ama verdiği katkı ortadaydı. İlk ay daha böyle sistem oyuncusu. Bilmiyorum.
0: Bu arada Mertens demişken Ciro'da Galatasaraylı taraftarların tepkisine maruz kaldı. İşin esprisi tabii, arabaya binerken sırt çantası sarı lacivertti. Taraftarlar espri yapmış altına, Ciro sana hiç yakışmadı, olacak şimdi Ciro falan tarzı espriler yapmışlardı. Katılacak mı Mertens kutlamalara yoksa geri dönüş yaptı mı abi?
1: Vallahi bir şampiyonluk maçına geldi. Orada o kutlamalarda yer almıştı ama hani diğer şampiyonluk kutlamasında yer alacağını sanmıyorum. Onunla alakalı yine benim haberimde paylaşmıştım. Yeni sezonda teknik ekipte ya da Galatasaray'da bir birimde görev alma ihtimali söz konusu. Bununla alakalı Galatasaray yönetiminin bir girişimi olabilir. Burada Mertens ailesiyle beraber özellikle futbolu bıraktıktan sonra bir dünya turu yapmayı düşünüyordu. Dünyayı geziyordu. Hatta işte Asya'ya gideceklerdi. Gitmeden önce buraya geldiler. Eşi söylemişti. Bununla alakalı bir girişim söz konusu olabilir ama Mertens'in kabul edip etmeyeceğini şu an için net bilmiyoruz.
0: Evet ya, benim gözümde de dünyanın en şanslı adamlarından biri olabilir. Belçika gibi yani dertsiz tasasız ülkede doğmuşsun, yani mükemmel bir futbol kariyeri yapmışsın, eşin dünyalar tatlısı, oğlun dünyalar tatlısı, yani paraydı puldu, geçim derdi desen zaten sıfır, hani kişilik olarak da on numara bir adam. Herhalde kimi kıskanıyorsun desem Mertens'i derim ya. Hiç ben hiçbir insanı kıskanmam normalde herkes, ama gerçekten Mertens'in yaşam kalitesi özendirici.
1: Bir de şeydi mesela, hani
0: bir aile bağı da var ya böyle.
1: Bağı geç, bağı mesela Barış Alper Yılmaz'a davranış şekilleri, hani ilk ciromuz diyorlar. Onun dışında o eğlenceli tavırları, antrenmanlardaki o şen şakrak halleri. Evet. Böyle oyuncular da olması gerekiyor. Arada parmak atıyordu ama Galatasaraylı oyunculara.
0: Memleketten bir tanıdığı gelmiş gibi omuzluğuna attı Barış Alper.
1: Evet abi, aynen öyle.
0: Evet, ilginç. Ama o geleneği devam ettiriyorlar bu arada yani. Barış da geçen röportaj yaparken bir sıkıntı yaşamıştı. Abi çok şahsi bir istek olacak. Yakup abiden imzalı forma rica etme şansımız olur mu?
1: Abi öyle bir imkan yok. Maalesef yok. Çünkü çok fazla isteyen var ama biz en azından yolunu şöyle açtık. Bu arada kendi cebimizden yine almıyoruz. Bizim 90 artı dijitali takip eden ve şampiyon olursa Galatasaray söz verip formaları bize direkt gönderdiler. Şu an formalar Kaya'nın evinde.
0: Durumu biraz daha iyi olan izleyenlerimiz.
1: Evet. Aynen öyle. Hem Galatasaray kulübüne katkı olsun, hem bu kanala katkı olsun, hem de izleyen diğer arkadaşlar forma sahibi olsun diye bir çekiliş yapılıyor. 90 artı dijital sosyal medya hesaplarında. Aynı zamanda ben kendi sosyal medya hesabımdan duyuruyu yaptım. Oradan bakabilirler. Yaklaşık bir 253 tane katılımcımız var. Yani her 30 kişiden bir kişiye forma çıkacak. Onun dışında bir de sosyal medyada takip edenlere de 10 tane forma dağıtacağız.
0: Güzel. Bunun çekilişini de canlı yaparsın diye düşünüyorum.
1: Öyle öyle.
0: Yayında değil mi?
1: Tabii.
0: Diye çekeceksin. Güzel. Şeffaf olması adına. 3 kişi ortak olarak kale arkasındaki locanın maliyeti 520 bin euro. Tabi bu loca almayla bitmiyor Yakup'un dediği gibi. İsmim lazım değil Cihan demiş. Böyle bir mesaj atmış. 30 yaş üstü adamları almayın arkadaş diye bir Eyüp Aldırmaz'ın sitemi var. Galatasaray'a bu para nereden geliyor diye soranlar. Ali Koç geldiğinden beri her sene takımı değiştirdi. Kaleye yaptığı transferler, defanslar zaten facia. Orta saha forvet, teknik direktör Mourinho, Jesus, bunların tazminatı söylemiyorum bile. Allah'a emanet, yönetim her sene değişiyor demiş. Galatasaray başarı getiriyor 4 yıldır ve bu değirmende bir şekilde dönüyor. Asensio Fenerbahçe'den ayrılmak istiyormuş diye haberler var.
1: Ben öyle bir şey duymadım ki ayrılacağını da sanmıyorum.
0: Başkan haber uçurur musun demiş.
1: Yani Galatasaray'ın alsın abi, Galatasaray'ın bence net ihtiyacı olan oyuncu.
0: Çok iyi. Evet.
1: Fenerbahçe'den kimi alırsın deseler direkt Asensio derdim. Onun dışında başka oyuncu istemezdim. Gendouzi, Kante, Mante hikaye. Daha ilerini alman gerekiyor çünkü. Hepsinin negatif tarafları var.
0: Evet, almadan hani Archie Brown'u, Semedo'yu falan hiçbirini istemedin. Galatasaraylı eski futbolcular sürekli şampiyonluk mesajları atıyor ama Fenerbahçe'nin futbolcuları yıllardır ikincilik mesajları atamıyor. Göremedim nerede vefa demiş. Gülme emojisi koymuş. Fenerbahçeli arkadaşları kızdırmış. Aslında Fenerbahçe'nin yok, bunu okumayayım ya. Burada başka bir şey var Halil. Transfer sezonu açılıyor. Biz Galatasaraylılar Fabrizio Romano haberlerini takip edeceğiz. Fenerbahçeli arkadaşlar Yağız Sabuncuoğlu'nu takip edecek demiş. Yakup Çınar'ı takip edin ya. Fabrizio Yakup Çınar'a mesaj atıyor. Değil mi? Özel DM'den ya, sana yazıyor ya bu transfer. Ama evet, Fabrizio da gerçekten iyi yapıyor bu işi yani. Batshuayi 15 milyon euro Galatasaray parası verdiren de Mertens'tir. Onu da söyleyelim demiş. Mertens aldırdı Batshuayi Galatasaray'a diyor. Bir dinleyenimiz Ahmet Vahap yazmış. Almanya Frankfurt'tan Oğuz, Galatasaray taraftarıyım. 4 yıl üst üste şampiyon olduk. Lakin ben bile rehavete kapıldım. İlk şampiyonluklar gibi kutlamadım. Instagram'da o kadar paylaşımlar yaptım ki o zamanlar, şimdi bir tane bile post atmadım. Bu kadar demiş. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz Galatasaraylılar olarak Avrupa'da başarı istiyoruz artık. Bunun önünü açsınlar diyor.
1: Bir şey diyeceğim. Bu arada çektiğimiz videoyu Ahmet Konanç da kendi storiesinden atmış. Sen mi gönderdin onu?
0: Hayır, senden alıntılamıştır.
1: Oo, yo, direkt videoyu paylaşmış.
0: Bakayım bir.
1: Vallahi.
0: Yok artık şey gözükmüyor ya. Alıntılama yapınca. Gerçi ben bakamıyorum. Beni engelledi biliyorsun.
1: Bak, direkt paylaşmış yani.
0: Artık alıntılama yapınca senin adın çıkmıyor. Üste gidiyor.
1: Ha, alıntıladı diyorsun.
0: Ben atamıyorum ki, engelli bende. Twitter ve Instagram'da engellemiş ama cep telefonu var. Cep telefonu
1: güzel
0: var.
1: Hiç kompleks yapmadan
0: oradan
1: paylaşmış.
0: Olsun, telefondan zorbalıyorum ben yine. Hiçbir problem yok. Yakında oradan da engelleyeriz diye düşünüyorum. WhatsApp'tan bir ses atmışsın Kerim ama yani açamıyorum sesi. Şu an WhatsApp'ta herhalde buradan bir sesini falan kısmışlar. Hani dikteyle falan okuyup yazdırırsan hemen okumaya çalışayım. Okan Hoca Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanamıyor. Dikkat ettiyseniz konsantrasyon eksikliği mi acaba? Ya da ligi daha çok istediğinden mi?
1: Abi o dönemlerde ligde daha kritik maçlar oluyor ve mecburen rotasyona gitmek durumunda kalıyor. Öyle olunca da ya varsın Türkiye Kupası'nda kazanmasın abi. Yani lig şampiyonluğu her şeyden daha önemli. Lig şampiyonu olduğun an Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun, 30-35 milyon euro ayak bastı parası alıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi demek çok büyük zafiyet demek. Yani o gelirleri maalesef döndüremezsin. Döndürme şansın olmaz. İmkansız, yapamazsın bunu. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmemesine rağmen yine Galatasaray'a kadar değerli kadrolar kuruyor. İşin enteresan tarafı orası. Kimse bunu sorgulamıyor abi. Galatasaray'a para nereden geliyor? Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 60 milyon euro geldi. Fenerbahçe'ye nereden geliyor? Ben bunu sormuyorum. Beni ilgilendirmez. Yani bir limit aşımı söz konusuysa zaten UEFA cezasını veriyor.
0: Abi Icardi'nin derdi bence para değil demiş. 11'de oynayamadığı için problem çıkarıyor.
1: Ya %100 bence de öyle.
0: Doğru tabii.
1: Yani para Galatasaray yönetimi... milyon euro seviyelerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor 1+1 yıllık. Icardi'nin işin mali tarafını çok problem edeceğini ben de sanmıyorum.
0: Şimdi şeyi görüyorum ben, işte bazı yorumcular diyor ki Galatasaray ile oyuncularda doymuşluk var, artık kadroyu revize etmek lazım, bu doymuşluk Galatasaray'a zarar verir diyor. Ama mesela bir dinleyenimiz de buna istinaden buna benzer bir soru sormuş. İşte bir Japon atasözü var diyor, işleyen çark bozulmaz diye. GS Galatasaray'da doymuşluk var deyip de kadroda revizyon yapılması çok sorun çıkarmaz mı diye bir soru sormuş. Sen katılıyor musun o yoruma? Yani kadro doydu, artık bir revizyon yapmak şart der misin? Yoksa ne yok alakası
1: abi,
0: var mı dersin?
1: Yok abi, yani hani doymuşluk olayına ben katılmıyorum. Sonuçta bu oyuncular para kazanıyor. Her sezon şampiyon olmayı herkes ister abi. Niye istemesin ki? Neyin doymuşluğu? Her sezon yeni başlıyor. Yeni maçlar, yeni challenge. Anladın mı? Yeni bir yarış, yeni bir mücadele.
0: Sözleşme yenilediysen.
1: Yani sen burada kadro planlamasını doğru yapman lazım. Şimdi kadro baştan aşağı değiştirilmez abi. Bunu dünyanın önemli kulüplerine bak. 3 ya da 4 tane oyuncu alırlar her sezon. Çünkü bir omurga var artık, Galatasaray'da da var. Ne bu omurga? Kalede Uğurcan, savunmada Davinson Sanchez, Abdülkerim, orta saha Torreira, forvette Osimhen. Senin yine omurgan var ve güçlü bir omurgan var. Temeli sağlam atmışsın. Ne yapacaksın? Buralara doğru düzgün takviyeler yapacaksın. Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde, ki seçimden sonra transferler yapılmaya başlanacak, 5 tane önemli transfer yapmayı düşünüyor Cihan. Ha, bu bir fazla olur, iki fazla olur. Genç oyuncu alınır, başka ekstra böyle fırsat doğar, o ayrı tabii ki, ama ana planda 5 oyuncu var. Bir tane sol stoper almayı düşünüyor Galatasaray. Bir tane 6 numara düşünüyor. Bir tane 10 numara düşünüyorlar, bir forvet düşünüyorlar. Bir tane de kanat oyuncusu düşünüyorlar. Ama ola ki Barış Alper Yılmaz takımdan ayrıldı, o zaman 2 tane kanat oyuncusu düşünülüyor. Yani transferdeki durum da Galatasaray'da bu şekilde belirlenmiş durumda. Bu plan çerçevesinde şu anda görüşmeler devam ediyor ama somut adımları, 25 Mayıs'ta Galatasaray'da başkanlık seçimi var. Dursun Özbek tek aday olarak giriyor. O seçimden sonra düğmeye basacak Galatasaray. Şu anda şu da merak ediliyor. Hani Galatasaray'da transferleri kim yapacak? Ya geçmişten bu zamana en son kararı hep Başkan Dursun Özbek veriyordu. Orada çok bir değişiklik ben yaşanacağını düşünmüyorum. Yine son kararı Başkan Dursun Özbek'in verdiği bir planlama çerçevesinde adımlar atılacak diye düşünüyorum.
0: Abdullah Kavukçu'nun da ön planda oldu mu diyorsun?
1: Yani olacak. Öyle gözüküyor.
0: Abi Osimhen'i iyice semt çocuğuna çevirdik. Şampiyonluk kutlaması yapmak varken racon kesiyordu. Seneye de burada kalacak mesajını aldım. Ben herhalde gitmiyor bir yere iki gözüm iç içeği demiş.
1: Valla o belli değil. Niye?
0: Kendi ağzıyla söyledi.
1: Arsenal. Tabii o öyle normal onu söylemesi. Arsenal yeni sezon için kadrosunda düşünüyor. Bir girişim söz konusu olabilir. Onun dışında Barcelona'nın yakından ilgilendiğine dair, sezon sonunda kapısını çalacaklarına dair bilgiler geliyor. Ve son dönemde Paris Saint-Germain sportif direktörü Luis Campos. Luis Campos'la Galatasaray'ın ilişkileri belli bir seviyeye gelmiş durumda. O görüşmeler devam ediyor. Luis Campos da Osimhen'i Lille ilk alan sportif direktör. O dönem Lille'in sportif direktörüydü. Paris Saint-Germain'e de transfer etme düşüncesi söz konusu. Ama tüm bunların ötesinde Dursun Özbek de diyor ki ben 150 milyon eurodan aşağı Osimhen'i bırakmak istemiyorum. Osimhen'le alakalı durum da bu şekilde. Galatasaray'ın kapısını mutlaka ve mutlaka çalacak kulüpler olacak. Ama burada son kararı yine Galatasaray kulübü verecek.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Peki Saray'la yola devam edilecek mi Yakup abi? Normalde işte Galatasaray 4-3-3 oynarken iyi bir performans sergiliyor ama genelde Galatasaray 4-2-3-1 oynuyor ve bu yani dominasyonda, formasyonda çok böyle etkili göremiyoruz. Bazen çok iyi, bazen hiç sahada yok. Niye böyle oluyor bu çocuk?
1: Bir de Can, bu son özellikle 2-3 hafta oynamayınca kafalarda soru işareti oluştu. Acaba,
0: o yüzden sordum.
1: Acaba Brezilya milli takımına seçildi, kendisini zorlamıyor mu? Ya da sezon sonunda transfer olacak, o yüzden mi maçlarda yok? Riske atmıyor mu kendini diye? Tam tersi, kendisini riske attığı için bu son iki maçta süre alamadı. Büyük ihtimalle Brezilya'nın o 55 kişilik geniş kadrosunda yer alacak. İsim vermeyeceğim burada ama saraya yakın kaynaklarla birkaç gündür yazışıyorum durumunu merak ettiğim için. Direkt şunu söylüyorlar. Ayak bileğinde ağrıları varken bir burkuluyor galiba ayak bileği. Sonrasında Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında fedakarlık yaparak oynadı Gabriel Sara. Fedakarlık yapınca da o ağrıları tekrar nüksetti ve Samsun Spor'la iç sahada oynanan Antalya Spor maçında bu nedenle süre alamadı. Yoksa Sara'nın Galatasaray'dan ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Galatasaray 22 milyon euroya 4 taksitle almıştı ama hani Premier Lig'den takip ediliyor mu? Ediliyor. Bendeki çok net bilgi Aston Villa'nın transfer listesinde ilk 3 sıradaki oyunculardan bir tanesi Gabriel Sara. Galatasaray'da 35-40 milyon eurodan aşağı Gabriel Sara'yı bırakabileceğini düşünmüyorum. Okan Hoca'nın belli bir seviyeye getirdiği ve sonrasında Brezilya milli takımına gitti o performansıyla. Bunu da özellikle vurgulamak gerekiyor.
0: Evet, hani Barış'ın, Yunus'un da performansı bence arttı Okan Hoca ile beraber. Evet, bazı isimleri hiç çıkarmadı altyapıdan, en büyük eleştiri bu ama hani dokunduğu oyuncuların da performansını arttırıyor.
1: En dokunduğu iki oyuncuyu söyleyeyim ben sana. Bir Sasha Boy, iki Barış Alper Yılmaz. Geldiğinde Sasha Boy rezerv takımında oynuyordu. Kadro dışı. Bence Yunus iyi giyiniyor.
0: Yunus iyi ya. Saçları
1: Barış
0: falan.
1: Barış Alper Yılmaz iyi. Saçları hiç beğenmiyorum, söyleyeceğim kendisine.
0: Eskisi daha kötüydü bence, bu daha iyi ya. Eskisi yatırıyordu, bence bu daha
1: iyi.
0: İyi
1: mi?
0: Ya eskisinden iyi ya ben.
1: Senin saçların gibi yapsın abi işte.
0: Ay teşekkür ediyorum.
1: Cihan'ın saçları da çok iyi arkadaşlar. Muhteşem.
0: Yok canım, estağfurullah.
1: Türk filmlerinden çıkmış gibi.
0: Ne bileyim, laf mı çekiyorsun, övüyor musun anlamadım. Yakup Bey ve Cihan Bey. Galatasaray için söylemiş. Pompanızdaki hava ne zaman bitecek bakalım? Çok şişirdiniz Galatasaray diyor. Var mı sende?
1: Yok pompa, abi.
0: Pompadaki hava bitiyor mu sende?
1: Hava, pompa hava muhabbeti değil abi. Şampiyon olan takım tabii ki konuşulur yani.
0: Evet, mesela ne konuşmamızı rica ediyor dostumuz. Bir de şu an bence gayet düzgün ve hiç kimseyi kışkırtmadan diye.
1: Evet
0: yapıyor.
1: Abi.
0: Normalde şu an...
1: Yok, ben zaten şeyden vazgeçtim.
0: Ben sana Ertan Torunoğulları'nı sordum bilerek. Orada bile böyle üstten geçtim böyle. Kaymağını
1: bir
0: alıp...
1: Bir de Can, gerek yok. Yani ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Evet bak, habercilik konusunda asla geri adım atmam. Yani bir haberim varsa, o hangi kulübü uzaktan yakından ilgilendiriyorsa benim için hiç fark etmez. Doğru olduğuna inandığım haber varsa veririm. Ama hani belli bir dönem Fenerbahçe ile alakalı böyle çok gereksiz yorumlara girdiğimi düşünüyorum. Buna da gerek yok açıkçası. Ki bunu büyüklerim de çok yakından bana söyledi. O yüzden hiç gerek yok. Yani aslında Fenerbahçe camiasının kendisi eleştirsin abi. Yani bir sürü negatif şey var. Onlar söylenmiyor. Sen kalkıp gelip Galatasaray'ın işte parayı nereden buldu? Osimhen kendini yere atıyor. Yok şöyle, yok böyle. Bunlara giriyorsun. Bizi ilgilendirme. Şimdi Fenerbahçe Kante'ye işte 40 milyon euro vermiş. Bana ne abi? Bana ne yani, anladın mı? Zaten forvetini göndermiş. Bu yüzden şampiyon olamamış. O yüzden dediğim gibi çok bizi ilgilendirmiyor. Bir de artık Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın reytingi çok düştü. Konuşmaya hani evet konuşuyoruz ama hani çok fazla uzatmaya da gerek yok yani.
0: İşte o da kendileriyle alakalı yani. Kafaya oynadığında konuşuyorsun ama yani, maalesef geride kaldığında çok söz hakkı bulamıyorsun. Dün Alper Üstün daha Papen Mustafa bağlandı. Az önce yere atma falan konusu söyledi ya, ona istinaden soracağım. Hani Okan Buruk'la ilgili Atıkan Kurt'a bir hikaye anlatmıştı. Çok popüler biliyorsun. İşte odaya girdim, Okan'a sordum, kendini yere atıyordu falan.
1: Abi 40 sene önceki olay.
0: Bunu sordular kendisine. O da dedi ki ya dedi, bu 40 sene önceki olay. Ben o zaman dedi U15'te oynuyorduk falan dedi. Ve ben bunu 15 yıl önce anlattım dedi. O zaman hoca falan değildi. Sonra bu böyle çok yayıldı dedi. Ve Okan Efendi dedi. Okan Efendi de buna istinaden bana kızdı dedi. Bir onun ayağı kırıldığında ben onu sırtımda taşıdım. Benim ayağım kırıldığında o beni sırtında taşıdı. Bir kırgınlığım var dedi. Sence bu kırgınlık neden olmuş olabilir Yakup abi? Okan Efendi çıkışı biraz şey yaptı da beni. O yüzden nereden sormak istedim ya.
1: Abi şimdi bir şey diyeceğim. Dediğim gibi 40 sene önce aranızda geçmiş bir olay. Bence anlatmasında sıkıntı yok. Yani bir hikaye sonuçta anlatmış. Okan Hoca da buna kırılmış olabilir. Gayet doğal bir durum.
0: Okan Buruk da gülüp geçseydi belki hiç

0: Öyle olmayabilirdi. Ne cevap verdi ben hatırlamıyorum şu an.
1: Ya,
0: hatırlamıyorum.
1: Gerçekten. Diyorum ya sana, Okan Hoca iletişimi iyi yönetemiyor, yürütemiyor Cihan. Ya bunlar çok daha böyle soft bir şekilde geçiş yapılabilir bunlara. Ama bunun için de etrafında insanların olması gerekiyor. Yönlendirmesi gerekiyor. Çıkıp bam güm konuşmaması gerekiyor. Ya diyorum ya, Göztepe maçından sonra çıktı, Kaya'yı hedef aldı. Kocaeli spor camiasını hedef aldı. Kocaeli geldi, senden puan aldı. Biraz daha böyle sakin, temkinli olmak gerekiyor. Onun üzerinde de çok büyük baskı var. Net söyleyeyim yani. Hani başarısız olsun, yerine başkaları gelsin diyen çok ciddi bir kesim de var.
0: Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama Arda Turan'a da böyle bir çift laf etmek lazım, sanki tebrik etmek lazım. Şampiyonluğuyla alakalı olarak onun da hakkını yemeyelim. Bir şey söylemek ister misin?
1: Abi futbolculuğu döneminde zaten bir tarih yazmıştı. Yani Galatasaray'da en kritik dönemde çok radikal bir karar alıp Fatih Hoca geldiği dönemde 2012-2013 sezonu Atletico Madrid'in teklifini kabul etmişti ve vizyonunu ortaya koymuştu. Galatasaray'da oynamaya devam etse Barcelona'ya gidemezdi abi. Mesela Hasan Şaş Arda Turan'dan daha yetenekli bir isimdi. O Real Madrid Barcelona'da çok rahat oynardı. Arda Turan futbolculuğu döneminde bunu yapmıştı. Eyüpspor'da net söyleyeyim böyle minnet rica ile Eyüpspor'un başına geçebildi ilk sezonunda. Ki ilk sezon şampiyon olamadı birincilikte, sonra devam etti. İkinci sezonda şampiyonluk yaşadı. Ama özellikle Süper Lig performansı mükemmeldi. Shakhtar'da scout antrenörü kadrosuna, yani scout ederek Arda Turan'ı araştırarak takım başına getirdi ki ne kadar doğru bir karar verdiklerini gördük. Konferans liginde yarı final oynadılar. Ligde geçen sezon şampiyonluğu Dinamo Kiev'e kaybetmişlerdi. Bitime 3 hafta kola Ukrayna Ligi'nin şampiyonu oldular ki bunları kolay şartlarda yapmadılar. Saatlerce süren tren, otobüs yolculuklarıyla geldi. Ailesinden uzak kaldı. Orada hani ne kadar da bize uzak olsalar da sonuçta Arda Turan'ın kalbi Ukrayna halkıyla beraber attı. Onlara da destek olmaya çalıştı. Bence en az şampiyonluk kadar önemli olan bir görüntü var. Ki ben bunu bizim YouTube kanalından da 90 artı dijitalden de paylaşmıştım. 15 saniyelik bir görüntü. Savaştaki o çocuklar moral bulsunlar diye Shakhtar Donetsk antrenmanına çıkarıyor o çocukları ve onları mutlu ediyor. Çok kısa süreliğine de olsa moral motivasyon açısından diyorum ya. Bence şampiyonluk kupası kadar değerli bir görüntü. Bunları yapabilen bir teknik direktör bir gün mutlaka Galatasaray'ın başına geçecektir. Ama şu an için tabii ki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ki Okan Buruk'la ilgili çok güzel açıklamalar yaptı. Nitekim Fatih Hoca'nın da yine Okan Buruk'la ilgili açıklamaları vardı. Arda Turan Galatasaray'ın evladı, Galatasaray'ın çocuğu, Kemerburgaz'ın Florya'da yetişmiş bir oyuncu. İlerleyen dönemlerde dediğim gibi Galatasaray'ın başında da mutlaka teknik direktörlük yapacaktır.
0: Okan Buruk Yakup Çınar'ı alsın iletişim için demiş. Yok canım, o kendisi için söylemiyor yani.
1: Yok,
0: bazıları
1: canım,
0: ben, yol yapmak için yapıyor da ya, bu işi yani. Hadi, öyle olduğunu.
1: Yok abi, yok. Ben gazetecilik, yok menajerlik yapan diyenler oluyordu. Yok şunu yapar diyenler oluyor. Ben gazetecilik yap, muhabirlik yapacağım. Ha ben sahada olma. Ben

0: Aynı zamanda Galatasaray'ın kampı varsa orada olmak istiyorum. Yani 7/24 yakından takip edip insanlara en doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Böyle olmaya devam edecek.
1: Yakup abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: En basit şunu ekleyeyim, özür dilerim.
1: Ekle.
0: Geçen sezondu galiba. Beni Galatasaray TV'ye çağırmaya başlamışlardı yorum için. Sonra ben yöneticileri eleştiriyorum. Başkanı eleştiriyorum. Anladın mı? Sonra çağırmamaya başlıyorlar. O yüzden kulüpte görev almak da iyi bir şey değil. Bunu gayet doğal anlayabiliyorum. Kulüpte de çalışmış biri olarak söylüyorum. Ben İstanbul'da meslek Galatasaray TV'de başladım. Okan Hoca futbolcuyken, Galatasaray'da o son şampiyonluğu yaşarken ben Galatasaray kulübünde takım muhabiriydim. Takımla her yere gidip geliyorduk. O yüzden kulüpte çalışmak çok kolay değil.
1: Ben de Beşiktaş TV'de ilk zamanlar öğrenciyken çalışmıştım. 3 ay para alamayınca bırakmıştı.
0: Bravo.
1: Öyle yok, bizim, şeyler çok denk geldi.
0: Bizim paramız ödeniyordu abi.
1: Galatasaray'da da bir ara sorun vardı. Bir tek Fenerbahçe takır takırdı galiba o zamanlar. Ama sonra,
0: ben Galatasaray'da hiç o sıkıntıyı hatırlamıyorum.
1: Olmadı. Ben bilmiyorum, çalışmadığım için Galatasaray. Ağzına sağlık Yakup abi.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: YouTube kanalını tekrar hatırlatalım.
0: Teşekkür ederiz. Evet, çünkü 90 artı dijitalde 20 tane forma hediyemiz var. Kanalı takip ederlerse sosyal medya hesaplarından özellikle katıl üyelerine 10 tane imzalı vereceğiz. Diğer 10 tane normal yeni sezon forması olacak. Detayları sosyal medya hesaplarından bakabilirler. Dediğim gibi burada seninle program yapmak benim için inanılmaz bir keyif. Senin de ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bizi dinleyen, bize mesaj atan herkese yürekten teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Kendinize cici davranın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşçakalın. 90 artı dijital Yakup Çınar'ı da herhalde benim için takip edersiniz. Sosyal medyadan da bizi takip ederseniz oradan konuşuruz. Görüşmek üzere.

0: Cihan İşli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
3: Merhaba Burak, hoş bulduk.
2: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
3: Tabii.
2: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
3: Haklı.
2: Mourinho'dan açıdan, ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
3: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi, biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir, öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsen Mourinho'yla

0: Anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum. Ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam yani bu kadar konuşuyor da hangi aşamada? Ki Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla da bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok
1: Evet,
0: gündeme
1: Milan'da
0: geliyor.
1: Leao
0: Evet
1: ismini
0: çok
1: biliyoruz.
0: gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında Mourinho hikayesi gibi. Neyse yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemleri de bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişle biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya
1: Oyuncu
0: milli
1: çok
0: takım
1: önemli bir gol.
0: oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe. Ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını hani biz bu bilgileri verelim. Ya şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
1: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak yani içeriden haber alan
0: Bak,
1: kişiler böyle diyor.
0: şimdi
1: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ismi
0: burada
1: vermiş.
0: şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı. Mancini ile sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
1: Chelsea'ye elendi.
0: Chelsea'ye elendi. Belki ligde de
1: İkinci
0: Galatasaray
1: bitirdi. Türkiye
0: ikinci
1: Kupası'nı aldı.
0: olmuştu. Ve mesela Roberto Mancini özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik yani berabere kaldık dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil. Bu
1: Biraz Serie A kafası.
0: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var bak. Herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene, Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı, üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle, ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar, aslında son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez, ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı
1: tamamen.
0: Mı? Kalktı. Yani
1: Avrupa'da başarı
0: Aziz
1: yok.
0: Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti, hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önünde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir o hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık, orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer genel avarajı da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
1: Karabüğü 7-0 yendi Fenerbahçe.
0: O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0'ı bulduk. 5-0'ı ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maçı aldıktan sonra diyor gola çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani. Türk futbolunun her zaman alınacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya tabii canım faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam mı? Bunu bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları 2002, Fatih Terim geldi.
1: Terim
0: Fatih Terim geldi büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı ben hatırlıyorum. Rijkaard zamanı olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2011 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor diyor ki abi olur bunlar yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya şeyi hatırla Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Sayılar mı? Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a Ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya, herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey, hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değildi de başka
1: kendi
0: bir yerde
1: yapıyordu ya.
0: Bir
1: Twitch'te
0: şey. Hayır Twitch miydi neydi?
1: Evet, evet, Twitch'te yayın
0: yapıyordu.
1: Aslında
0: mesela izlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu? Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi kalkıp söylesene?
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak eleştiri olur. Eleştiriyle ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil mi? 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu, itibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek, niteliksiz hale getirmek, yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam ederim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir, Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim, itibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. E abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı? Mourinho geliyor diye. E Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım.
1: Ki.
0: Sıkıcılıksa eğer. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yo. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor mesela? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben onu hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki bu dedi fark suni dedi. Biz dedik ki ya bırak hoca ne diyorsun ne sunisi? Olur mu öyle şey Galatasaray 8
1: ama
0: puanla?
1: Ama haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Yani eridi o fark.
0: Bir eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırma şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: Ekonomik olarak önünü
0: başkan
1: görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.
1: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
0: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu, 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızın anlattıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat, şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak sorunu, her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim İyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya bir Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok en yani Saadettin Saran.
1: Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK Şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
0: veremez
1: uyuyor.
0: Ki. Saadettin
1: Niye
0: Saran yanıt veremez ki.
1: Fenerbahçe başkanı değil
0: çünkü
1: mi
0: çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken geçtiğimiz yıllarda da bu vardı. En büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyor işte WhatsApp'ta işte
1: bir yapay zeka
0: animasyon yapmışlar ya. Orada benden SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım tamam o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
1: Fenerbahçe şey, derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
0: Ya neyse
1: ona
0: ne demiş?
1: Cevap veriyorlar.
0: Ne demiş gönderme?
1: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani ya onun arkadaş, yerine bak, Okan Buruk'u koyuyor. Bak, Galatasaray'da bu çok bir, çocukça. Çok
0: bak bu bir rezillik.
1: Yani. Bence de kesinlikle.
0: Bak bu bir rezillik.
1: Skandal.
0: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasına almaya çalışanlar. Bu çirkinliklerden, ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz? Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştirenler. Yıllarca o, bu
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii,
0: yıllarca bu oldu. Aziz Yıldırım'a çıkıyordu sözünü söylüyordu. Bir şey söyleyen ona karşılık veriyordu. Yanlışları da vardır. Ne oldu? Hem onu eleştiriyordunuz. Tamam. Hem onu eleştiriyordunuz. Hem de şey yapıyordunuz. Şimdi aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya,
1: şimdi
0: arkadaş.
1: Daha beter ya, sosyal medya trolü gibi hareket
0: zaten
1: ediyorlar yani.
0: Büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum, ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti, sakın ha, bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum. Biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana, Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki, Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralardan, hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor. Hiçbir mantığı da yok. O onu yapıyor. Öteki ona bir yanıt veriyor. Geçen şeyi izledim 343 Dijital'de. Uğurcan Çakır'ı izledim. Onu da tebrik ederim. Mesela bu çocuğa çok büyük haksızlık ettiler, tamam mı? Trabzon başkanı bunu yaptı. Trabzon başkanının kendisi yaptı. Bu oyuncuyu satan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
1: Kaptanlık yaparken neydi?
0: Kaptanlık yaparken parayı getirirken teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu, Trabzon taraftarını kışkırttınız.
1: Derbi için, bir maç için.
0: Bak çocuk çıktı, çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine ekleyerek Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya, yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler, böyle dediler. Sen şiddeti körüklüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Salih Koç gelirken müthiş, Türk sporu düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digi Futbol'da en son söylemişim, tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum biliyor musun bu işleri? Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı, futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
1: Ağzına sağlık abi. Haftaya senin görüşürüz.
0: Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
6: KCP'nin katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Parantez başladı ve saatlerimiz 16 onu gösteriyor. Klasik reklamların hemen ardından girdiğimiz ve 17'ye dek sürdürdüğümüz parantez programında yine buluştuk. Biraz daha farklı bir gündem. Fenerbahçe gündemi, Galatasaray gündemi. Fenerbahçe'de siyaset, Galatasaray'da şampiyonluk ve aynı zamanda sözleşmelerin yeni yılın şimdiden konuşulmaya başlanmasıyla devam eden gündem. Galatasaray'da bu gündem konuşuluyorken, Galatasaray'da Icardi konuşuluyorken örneğin sözleşmeden derken oraya biraz da değinmek istedim. Dün Abdurrahim Albayrak'tan bir açıklama geldi parantez programında. KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında detaylandırdığımız bölümde Abdurrahim Albayrak, Icardi Galatasaray'da tarih yazmaya devam etmeli dedi. Bence bir orta yol bulunur, o da yönetim de fedakarlık yapar. Başka santrfora gidileceğine Icardi'ye gidilmeli. Onunla bu hafta yeniden görüşülecek olması beni mutlu etti dedi Abdurrahim Albayrak. Dün yaptığım röportajda, o röportajı da sizlere hatırlatacağımı söyleyeyim. Programın çıkışına yakın olur kuvvetle muhtemel. Az sonra İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, sonrasında Metin Karabaş'la Galatasaray'ı, ondan sonra Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı konuşacağız. Tabii eğer uygunluğu olursa da orayı anons etmeyeyim ama çünkü biraz böyle muallakta kalan bir bağlantı ihtimaliydi. Bir konuğumuz daha olacak. Bir kulüp yöneticisiyle daha görüşeceğiz bugün özelinde parantezde, ama orada bir soru işaretimiz, orada bir uygunluk olup olmayacağı konusu var ki o netleşince onu da anons ederim. Ama Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamalarına yeniden gideceğiz. Onları yeniden dinleyeceğiz. Dün yaptığımız o özel röportajda Radyo Gol frekanslarında Radyo Gol Habercilik farkıyla sizlere sunduğumuz birçok röportajımız gibi birçok programımıza Kazan Kaynıyor da, Dört Büyük Gündem'de, Birebir de ve birçok programımızda olduğu gibi, haber masasında olduğu gibi dün de Abdurrahim Albayrak bizlerleydi. Diyelim ve İrfan 25'e dönelim. Fenerbahçe gündemini İrfan 25'le konuşarak başlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor, onu ondan alalım. İrfan 25, hoş geldin, selamlar.
7: Merhabalar, iyi yayınlar belki.
6: Fenerbahçe'de gündem tabii seçim haliyle. Hafta sonu formalite gibi olan ama esasında ligin sonunu da etkileyen bir maç. Fenerbahçe'yi etkilemese de bu maçın çok da gündem olduğu bir durum haliyle yok. Örneğin kombine sahibi olan arkadaşlarımla konuştuğumda ya bu maça da gitmem artık diyor. Gitmediği tek maç belki de bu sezon. Öyle bir durum var Fenerbahçe'de. Çünkü haliyle gidip tepki koyacağım bir yönetim de yok. Yönetim de kabullendi ve seçimi açıkladı. Mevcut yönetim de ben gidiyorum kısmına geldi. Tabii farklı bir gündem var. İlginç olan yan şudur ki Fenerbahçe İp'le karşılaşıyor. Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Trabzon Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Aynı saatte oynanacak maçlar. Neden aynı saatte oynanıyor? Çünkü Eyüp, Kasımpaşa ve Gençler Birliği 3 büyüklerin rakipleri düşme hattında. Bu açıdan önemli. Ama seçim gündemiyle başlayayım. Sonra oraya da değiniriz biraz seninle. İrfan 25, seçim gündeminde Aziz Yıldırım'ın listesindeki detaylar biraz daha belli olmaya başladı mı? Teknik direktör gündeminde dün bir açıklama geldi. Bu açıklama sence Aziz Yıldırım'a artı mı yazdı, eksi mi yazdı? Söz sende.
7: Sayın Aziz Yıldırım kongreleriyle bir araya geldi ve orada önemli açıklamalar da yaptı. Şunu söyledi, evet, ben dedi ekibimle beraber transfer çalışmalarına başlıyoruz dedi ve yani görüşmelerde bulunuyoruz. Bazı oyuncularla bu süreçte anlaşacağız ama dedi bugüne kadar dedi, medyada çıkan haberlerin, medyada çıkan oyuncu ve teknik görüşmelerinin hiçbirinin doğru olmadığını vurguladı. Ve anlaştıkları teknik heyet ve oyuncuları 6-7 Haziran'da yapılacak seçimden sonra açıklayacağını dile getirdi Sayın Aziz Yıldırım. Yine o gün medyada, yani sosyal medyada çıkan Sayın yani 3 Fenerbahçe 3 efsanesiyle bir araya geldiği haberlerini de yalanladı. İşte Oğuz Ay, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Van Dilenler Bodrum'da bir araya geldiği yönündeki haberleri de Sayın Aziz Yıldırım yalanladı. Bunu söyleyeyim. Tabii Sayın Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesinde kimler alacak? Onlar da kısa süre içerisinde artık netleşmesini bekliyoruz. Ama büyük oranda 2024'te genel kurulunda listesinde yer alan isimler önemli bir bölümünün olmasını bekliyorum ben seçimde. Yine Barış Göktürk, biliyorsunuz onun listesine girdi. Barış Göktürk'ün listesinde yer alan bazı isimler de Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine girecektir. Kimler yer alabilir? Sayın Nihat Özdemiroğlu, Batuhan Özdemir, bir fen kolejinin sahibi Fatih Kudüs Bey, yine Sayın Aziz Yıldırım'ın dava arkadaşları Nihat Özbağ, Mithat Gülgün, Önder Fırat, Mahmut Uslu gibi isimler. Yine İlker grubundan Ahmet Uzokuz, yani önemli isim, onun yer alacağı iddia ediliyor. Diğer taraftan Sayın Barış Göktürk zaten birleştiler, onun yönetiminde yer alan, olasın yönetimi siz ya daha önce Aziz Yıldırım yönetimi listesinde ya Sayın Ozan Balaban Aziz Yıldırım'ın listesinde olması bekleniyor. Bunun içinde bu yönetim kurulunda da daha genç ve yeni isimlerin de katılmasını bekliyoruz. Aziz Yıldırım güçlü, mali anlamda güçlü bir yönetim oluşturmak istiyor. Zaten bu konuda camiye birlik beraberlik çağrısında bulunuyor. Ve şu ifadeyi her zaman kullanıyor. benim ilk yönetim kurulu, yani daha önceki yaptığım yönetim kurulu listelerinde yönetim kurulu TFF başkanı, kulüp başkanları çıktı ki şimdi aynı şekilde öyle bir yönetim kurulu güçlü anlamda, mali anlamda, temsil anlamda güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor ben. Aynı Hakan Safi de zaten o da yönetim kurulu listelerini oluşturmayı oluşturuyor. Onun da hedefi güçlü bir liste oluşturmak. Diğer taraftan onların yönetim onun yönetim kurulunda da Sayın Ali Aytemiş, Sayın Uğuşen Çetin, Ali Koç yönetimde yer alan isimlerden Metin Sipahioğlu ve Sayın Saadettin Saran yönetim kurulunda yer alan birkaç ismin ve Ali Koç yönetiminde de yer alan birkaç ismin onun yönetimine girmesini bekliyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam ediyor.
6: Peki İrfan 25 Fenerbahçe gündemine ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı? Ben aynı zamanda Çağatay Çıtlak'la da dört büyük gündemde birçok şeye değindiğin için son bölümde yine böyle bu saat başında da toparlayalım istemiştim Fenerbahçe gündemine ilişkin. Sıcak gelişmeler çok geliyor bu aralar çünkü. Haliyle seçim gündeminde her dakika yeni bilgi gelebiliyor. Diğer tarafta biraz da o küme düşme hattının üç büyükleri ilgilendirdiği kısmı da konuşalım diye bağlamak istemiştim.
7: Şöyle söyleyeyim, evet. Zaten de bahsettiğim gibi 3 büyük takımda küme düşme hattındaki takımlarla oynayacak ve Fenerbahçe ligin son maçı, evet, Fenerbahçe için Fenerbahçe'de ikincilik garanti belki hedefsiz bir maç olarak gözüküyor ama Fenerbahçe'de son maçını kazanarak lige o şekilde veda etmek istiyor. Dolayısıyla son maçlarda yine Başakşehir ardından Konya ile oynadığı Konya maçlarında sahaya çıkan ilk 11'de çok fazla bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Bu anlamda Fenerbahçe'nin sahada kalede Mert Günok, savunmada Semedo veya da Mert Gün, belki orada savunmada sağ bekle Mert Günok Mert Günok'u görebiliriz. O savunmada Çağlar, Osterwolde, sol bekle Levent, ileride Kante Genduzzi on numarada Fred, ortalarının sağında Mustafa, solunda Kerem, ileride ise Talişka 11'i bekliyoruz. Yani Fenerbahçe aslında son iki maçtaki 11'ine daha güçlü, rahat spor alan ve iyi futbol sergilen 11'ine Eyüp Spor karşısında da sahaya sürecek. Yani çok fazla rotasyon yapmayacak. Son maç olması itibariyle yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Bu maçta da önem veriyor, ciddiyetle sahaya çıkacak ve son maçını kazanıp taraftarla o şekilde veda etmek istiyor Fenerbahçe.
6: Peki. İrfan 25 teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ağzına
7: ben
6: sağlık.
7: Teşekkür ederim.
6: Sağ ol, var ol. İrfan 25 ile konuştuk. Hızlıca bağlantımızı gerçekleştirdik ki onunla detaylandırırken tabii diğer tarafta Galatasaray kısmında da Icardi'nin sözleşmesini merak ediyoruz. Gelecek sezon yapılanmasını merak ediyoruz. Her şeyden önce daha erken tarihte çarşamba olacak denip cuma günü olacak kısmına evrilen, çevrilen, oraya dönen, oraya giden o kutlama gündemini merak ediyoruz haliyle. Metin Karabaş'la bir bağlantımız olacak. Ondan sonra merak ettiğimiz şeyler arasında aynı zamanda Şafak Malatya ile konuşacak olduğumuz Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gündemi yok mu? Var. Pazartesi günü itibariyle farklı şeyi, cumartesi pazar akşamı itibariyle de farklı bir gündemi konuşuyorduk Sergen Yalçın konusunda. Sergen Yalçın'ın son maçı deniyordu. Diğer tarafta Sergen Yalçın istifa etti denilen noktaya gelmişti gündem. İşte dün itibariyle baktığımda yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı kaynaklı ya da spor kaynaklı olsa gerek af buyurayım orada ama öyle gireyim sözümü anlatmaya. Sözümü anlatmadan önce öyle gireyim o kısma, kaynak kısmından değinirken. Şimdi buraları konuşurken yönetimden istikrar, yönetimden Sergen Yalçın'la yola devam kararı çıktığı haberleri geldi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, doğru olan ne, yanlış olan ne, detayları o şekilde tekrardan Şafak Malatya'ya soracağız. Bir son dakika gelişmesi aktaralım. Süper Lig'de biliyorsunuz artık bu zamanlarda son bir hafta kala, işte iki hafta kala bu zamanlarda Süper Lig'de yeni sezona ilişkin detaylar gelmeye başlar. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'a başlayacak, hatırlatalım. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos tarihinde başlayacak. 14 Ağustos'u bulacak. yeni sezonun başlangıcı az önce açıklandı. 14 Ağustos Cuma gününe denk geliyor tabii. Galatasaray maçıyla açılacaktır. 15-16'sıyla da takip edilen cumartesi pazarı, belki 17'siyle beraber de bir pazartesisi olacaktır durumun orada. Süper Lig'de yeni sezonun 14 Ağustos'ta açılacağı bilgisi az önce ajanslardan önümüze düşen haberdi. Onu sizlerle paylaşayım ve bağlantılarımıza devam edeceğiz. Bağlantılarımızı sizlere aktarmaya, oradaki haberleri bağlantılarımızla beraber sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama tabii aynı zamanda bir de Trabzonspor yapsak fena olmaz. Bir de Trabzonspor'da Trabzonspor'un Gençler Birliği maçı öncesindeki durumunu konuşsak fena olmayacak. Oradaki bağlantımızı da sizlere aktarmaya, Trabzonspor'a ilişkin detayları da sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız diyelim. Metin Karabaş'a dönelim ama önce reklamım var gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir bakalım, reklamımız var mı? Evet, bir reklamım var. Reklamın ardından kaldığım yerden KCP beton pompalarının sunduğu parantezde devam edeceğim. KCP'nin sunduğu parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'ı konuşacağız. Bu arada son dakika bilgisini tam da reklama gitmeden önce vermiştik ama Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'a başlayacak detayını tekrardan sizlerle paylaşayım. Radyo Gol dinleyicileriyle paylaşmış olayım. Süper Lig'de yeni sezon planlaması 14 Ağustos itibariyle başlatılacak. Yeni sezon ilk haftasıyla 14 Ağustos'a açılacak demek daha doğru. Galatasaray'la şampiyonla başlayacaktır. Alışılageldiği gibi son yıl larda olduğu gibi yeni sezonda 14 Ağustos'ta ilk düdük çalacak. Muhtemelen Cuma gününe denk gelecek haliyle. Genelde öyle olur ya. Diyelim ve Metin Karabaş'a dönelim. Metin Karabaş, hoş geldin. Selamlar.
8: Selamlar, iyi yayınlar.
6: Yeni sezon haberini almışsındır ya da ilk defa burada öğreniyorsundur.
8: Senden duydum. Biraz yoğun bir gün geçiriyorum. Hayırlı evet. Olsun. Türk futbolu için yeni sezon inşallah daha pozitif, daha ılımlı ve Türk futbolunun daha başarılı olduğu günlerle geçer diyelim.
6: Peki. Ben Galatasaray'da mevcut gündemi sorarak ilerleyeceğim. Şampiyonluk kutlaması çarşamba denildi, cumaya çekildi. Ne oldu abi tam olarak? Ben çok uzatmadan sana sorayım.
8: Yani biliyorsun geçtiğimiz sezon özellikle yeni kapıdaki şampiyonluk kutlamalarında ciddi aksaklıklar olmuştu. Hem taraftarlar hem oyuncular son derece memnuniyetsizdi. Galatasaray bu aslında çarşamba yetişme ihtimali çok yüksekti. Fakat organizasyonda herhangi bir sorun istenmediği için, yani sıfır sorunlu bir organizasyon istendiği için cuma gününe alındı diyelim. Pazar günde maç var. Pazar günden sonra o akşam zaten oyuncular ayrılacak. Hemen dağılacaklar çünkü öyle istediler. Biraz daha işte 3-4 gün daha kalıp tatillerini kısaltmak istemediler. Çünkü Dünya Kupası başlayacak ve oraya birçok oyuncu gidecek. Ne kadar çok dinlenirsek o kadar iyi olur dediler. Yani çarşambadan cumaya alınmasının sebebi organizasyonda hata payının sıfır olmasını istenmesinden dolayı.
6: Peki detayları ne olacak?
8: Yani aslında şöyle, biliyorsun bazı sanatçılarla görüşülmüştü. Fakat o sanatçılar üzerinde çok talepkar olunmadı. İşte Dua Lipa ismi geçti biliyorsun ama hani o öyle bir hedef gibi gözükse de bu kadar kısa süre içerisinde dünya bir yıldızı gel buraya hemen konser ver İstanbul'a demek mümkün değil. Hem Galatasaray açısından hem sanatçı açısından. Klasikleşmiş işte bir DJ performansıyla Suat Ateş Dağlı'nın DJ performansıyla beraber oyuncular sahneye çıkacak. Şarkı seçtikleri şarkılarla. Tabii ki görsel şovlar çok fazla olacak Galatasaray'da. Scoreboard'da yılın sezonun daha doğrusu önemli anları paylaşacak. Taraftar tabii ki orada olacak. Meşaleler artık o tarafını bilmiyorum. Umarım çok olmaz. Sıkıntı yaşanmaz. Böyle bir organizasyondan bahsedebiliriz. En sonunda kupasını alacak şampiyon ve akşamı çok uzatmadan, çok insanları da bunaltmadan Galatasaray böyle bir organizasyon düşünüyor. Cuma gününe kadar bazı sürprizlerin olma ihtimali var. Özellikle Türk Galatasaraylı sanatçıların sahne alma ihtimali planlanıyor. Bunu da tabii ki cuma günü göreceğiz artık.
6: Peki Icardi'ye geçeceğim ben hızlı hızlı konuları işlerken. Icardi tarafında yeni sözleşmeyi çok konuşuyoruz, çok detaylandırıyoruz ama dün Kutlu Akpınar'ın galiba bir haberi ki gerçi Kutlu Akpınar'ın haberi olduğunu görmemek için orada çok da zor bir durum olsa gerekti. Görmemek zordu öyle söyleyeyim. Her tarafında Kutlu Akpınar yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam görselin.
8: Biliyorsun bu emek konusunda bu onu alanlar maalesef kaynak göstermiyorlar. Bu işler kolay değil. Yani orada o haberi almak için çaba sarf ediyorsun, uğraşıyorsun ama herhangi bir tane sosyal medya sitesi, herhangi kurumsal olmayan bir site kaynak göstermeden kendi haberiymiş gibi kullanıyor. Burada tabii ki bir emek var. Emek hırsızlığına giriyor açıkçası. Bu hiç hoş bir şey değil.
6: O da galiba tam transfer edilirken, neyi transfer edilirken, şimdi taraftarlar heyecanlanmasın. Orada eşyaları transfer edilirken, kargolanırken diyelim, çekilmiş bir fotoğraftı. Fotoğrafta tabii bir de galiba geçen yılın kupası, yanlış hatırlamıyorsam. Kupası ama tabii onun işte sonradan aynı benzer bir şekilde

0: şekilde yapılmış bir hali.
1: Oyuncular yaptırıyor tabii ki.
0: Yaptırıyorlar hatıra kalsın diye. O da orada yer alıyordu. Galiba gidici, galiba gidiyor. Ama bir tarafta da taraftarlar heyecanlı. Taraftarlar bir kısım da böyle veda etmek istemiyor. Başka bir forvete gideceğimize, başka bir santrfora gideceğimize işte o kalsın, ona gidilsin diyor mesela eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak dün yaptığımız röportajda. Gibi gibi gündemler var. Sen ne dersin? Son süreç nedir İcardi'de?
1: Valla Dursun Özbek Sayın Başkan İcardi'nin menajeriyle görüşecek. Davet edildi. Bir son hamle yapacak Galatasaray. Yıllık ücretini işte 5 milyon euro civarına indirip 1+1 opsiyonlu sözleşme önerecek İcardi. Ama İcardi buna ne kadar sıcak? Burası çok önemli. Bu aşamadan sonra işin dönmesi bana zor geliyor. Galatasaray ama şunu istiyor. Biz teklifimizi yapalım. İcardi bir sene en azından daha burada kalsın. O bizim efsanelerimizden biri. Hiç hamle yapmamak da bize yakışmaz diyorlar. Bütün şartlarını zorlayıp Galatasaray ekonomik olarak Icardi'ye bir teklif yapıyor. Icardi'nin cevabı ve Icardi'nin şartları oyuncunun bir sezon daha en azından Türkiye'de kalıp kalmayacağını belirleyecek. Uzun bir süreç. Oyuncuya başka ülkelerden de teklifler var. Bakalım hep beraber göreceğiz neler olacak.
0: Bana kalırsa zor olur diyorsun ama.
1: Bana kalırsa şu an bugün itibariyle evet bayağı zor.
0: Bayağı zor diyorsun bir de.
1: Peki. Evet, şu an itibariyle bayağı zor gözüküyor.
0: Peki. Galatasaray'da sözleşme konusunda ve diğer başlıklarda, maddelerde son durum aktarmak istediğin farklı bir haber, detay var mıdır diye sorayım ben son bölüm Metin Karabaş.
1: Valla işte başkanlık seçiminden sonra Galatasaray özellikle hem Okan Hoca'yla hem Uğurcan'la yeni bir sözleşme, daha zamlı, daha uzun bir sözleşme, iç transferde bazı hamleler yapılacaktır. Ondan sonra Dünya Kupası başlamadan da Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda birkaç hamle olabilir. Ama Galatasaray'ın vakti çok, zamanı çok. Sezona geç başlayacak rakiplerin oranına daha oturmuş bir kadrosu var. Şunu söyleyebilirim. Ben Galatasaray için sıcak bir yaz transfer anlamında geçecek. Gelenler ve gidenler anlamında. Önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olma şansımız olursa onları detaylandırırız.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Metin Karabaş ağzına sağlık.
1: Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Sen. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Metin Karabaş'la konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Metin Karabaş özellikle Icardi konusuna ilişkin bir senelik sözleşme önerilecek. Oyuncuya başka ülkelerden birkaç teklif var dedi az önce siz de duyduğunuz gibi. Tabii zor diyor, en dikkat çekici kısım o. Aynı zamanda şu kutlama olaylarını sorduk ki geçen yıl Yenikapı mitingi diyesin geliyor değil mi? Oraya gidince Yenikapı kutlamalarına Yenikapı mitingi diyesin geliyor. Çünkü siyasi partiler orada seçim dönemlerinde ki maşallah seçim konusunda sporda da futbol kulüplerinde de diğer tarafta siyasette de böyle bol bol oraları yaşayan bir milletiz. O yüzden böyle Yenikapı mitingi diyesin geliyor. Maltepe mitingi diyesin geliyor oralara gidince iş. Ama bence statta olan kutlama en güzel kutlamadır. Bence bu yıl doğru olan yapılıyor. Hatta öyle ki geçen yıl o Yenikapı'daki kutlamalardan sonra biraz böyle mırıldanmalar olunca, biraz problemler olunca, bir de yağmur denk gelmişti, kötü bir hava denk gelmişti, hatırlayın lütfen. Öyle bir durum söz konusu olunca Galatasaray yönetimi işi çarşamba olarak kararlaştırılan, çarşambaya da Metin Karabaş'ın dediğine göre yetiştirilmesi planlanan, ki yetiştiriliyordu diyor Metin Karabaş, problem yoktu diyor. Planlanan bu durumu pazar gününe sarkıtıyor. Pazar günü için düzeltiyorum. Cuma gününe sarkıtıyor. Cuma günü için orada bir kutlama yapılacağını söylüyor. Liseden çıkıp, klasikleşen liseden çıkıp işte orada Unkapanı'ndan Taksim, o alt tünelden geçtikten sonra direkt Osman Bey üzerinden Şişli üzerinden Zincirlikuyu, şimdi İstanbul'un orada Galatasaray kutlama haritasında sizi çıkartayım. Zincirlikuyu üzerinden Levent'e bağlanan yol. Levent'ten Seyrantepe Sanayi Mahallesi üzeri derken sol tarafa girip direkt Rams Park'ın önüne doğru gelen bir otobüste göreceğiz gibi duruyor. Öyleydi çünkü geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam Beyoğlu'ndan çıkıp o ara sokaktan, lisenin hemen karşısında ara sokaktan çıkıp şöyle Şişhane tarafına, Şişhane'den Taksim'e giden bir otobüs vardı ki ama ne otobüs, ne yoğunluk, ne güzel bir görüntüydü Galatasaraylılar için o görüntü. Onun da altını çizelim. Yine öyle şeyler yaşanacak. O yaşanacak durumda Cuma gün olacak gibi duruyor, durmuyor değil. Tabii detaylarını dinledik. Kutlama olacak, kutlamalar olacak, detaylar olacak. Hepsini tekrar tekrar konuşma şansımız da olacak radyo gol frekanslarında. Diyelim Galatasaray gündemini de Fenerbahçe gündeminde özetledikten sonra, detaylandırdıktan sonra bir araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında Şafak Malatya bizlerle. Şafak abi hoş geldin, selamlar.

0: Merhaba, hoş bulduk sevgili Berk. Artık sezon tamamlanıyor. Senin için başka bir sezon başlıyor aslında. Şimdi de transfer sezonu başlayacak. Dünya transfer. Kupası vesaire biraz hafifletir gerçi ama.
1: Sen transfer sezonunda kaçıyorsun bizden abi genelde. Yani iki yıl önce ortaya çok önemli bir isim var deyip bir iddia attın. Düştük onun peşine. 4 ay biz öyle oyaladın Beşiktaş'ta. Sana öyle
0: daha ne diyeyim işte, Immobile gelmedi mi? Daha ne istiyorsun? Immobile bak ben geçen
1: İtalya'daydım. Öyle bir konuşuyorsun ki Lewandowski geliyor sanıyor herkes.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Roma'daydım, tamam mı? Roma Olimpiyatları tamam. Turuna gittim bir hafta önce. İçeriye girdim, sağ tarafta Totti'nin resmi var, imzalı forması var. Böyle sağda solda işte Mateus'tan başla bir sürü dünya çapında futbolcunun forması var. Adamlar Immobile'nin bırak formasını, son dokunduğu topu bile müzeye koymuşlar. Yani bu adam biliyorsun Roma Olimpiyatları'nı hem Roma hem Lazio kullanıyor. Tapıyorlar adamı. Şimdi sizin beklentiniz Ronaldo'ysa ben ne yapabilirim? Yani sonuçta önemli bir golcü, dünya çapında bir golcü. Ciro Immobile, adamlar son dokunduğu top, işte son giydiği ayakkabı, oralara kadar.
1: Ben de o zaman bir eleştiri yapayım abi. Sen işi oradan giriyorsan, Ciro Immobile'yi bize hani ben taraftar olarak konuşuyorum mesela. Dinleyicilerimizin safına geçerek konuşuyorum seninle konuşurken. Şimdi bize o şekilde satıyorsan Immobile'yi, yani sonuç olarak bu gördüğün sonuca da çok üzülmemen gerekiyor. Öyle mi diyeyim? Ağır mı olur Şafak Malatya?
0: Vallahi kesinlikle haklısın ve işin üzücü yanı şu. Immobile'nin bile yerini dolduramadı hala Beşiktaş.
1: Evet. Yani o bile yani. Değil mi? Evet. Maalesef. Abi maalesef. Peki işin esprisi, işin bu kısmı bir yana. Ciddi kısma geldiğimde Sergen Yalçın'la hafta sonu bir yollar ayrılacak haberleri çıktı. Dün itibariyle gelen bir farklı kaynaktan haber de şuydu ki istikrar kararı geldi yönetimden denildi. Şimdi yönetim tarafına işte seçime gidin, yeniden seçim yapılması gerekiyor baskıları var. Bu baskılar sence ağır mı, yoksa böyle biraz cılız kalan baskılar mı? Ne dersin hem Sergen Hoca gündemi için hem de yönetim için?
0: Şimdi öncelikle süreci kronolojik olarak ele alalım. Konyaspor maçından sonra Sergen Hoca'ya atılan maddelerden dolayı birkaç kişi, yani maddeler derken böyle bütün tribünden bir şey yağmadı. Bu arada ben şimdi olayı hocanın deyimiyle egzecere etmeden anlatayım. Sergen Hoca'ya falan atılan suç şişesi Sergen Hoca'ya atılmamış. Hani bunu da o atan kişi, divan kurulu üyesi olan kişinin beyanı bu. Sinirleniyor, sahaya doğru fırlatıyor. Zaten hocaya da gelmiyor biliyorsun. Bu tam futbolcuların soyunma odasına girdikleri koridorun üstündeki tenteye geliyor. Yani hocaya özellikle yapılan bir şey değil. Ona hoca üzerinden yapıldı gibi lanse ettiler. Çok önemli değil doğrusu. Yine de yanlış bir hareket. Bunun üzerine Sergen Hoca soyunma odasına giriyor. O gün de anlattım. İşte sağ solu tekmeliyor. Ben yokum diyor. Sonra yöneticiler giriyor. Hocam şu an zamanı değil, sonra konuşalım bunları diyor ve ayrılıyor. Şimdi daha sonraki süreçte, yani geldiğimiz noktada, Sergen Hoca Beşiktaş'tan kendi isteğiyle ayrılmayı düşünmüyor. Bu çok net bir bilgi.
1: Düşünmüyor.
0: Her ne kadar ben işte hazırım, istifa et derlerse ederim dese de, ki et derlerse eder, ama hoca
1: basın toplantısında verdiği o sözler, o mesaj bunu mu gösteriyordu? Buraya mı atıf
0: tabii,
1: yapmak
0: ya istedi? Onun dışında da bilgiler aldı. Şimdi onu anlatacağım sana. Onun dışında da bazı bilgiler var. Peki. Yani geldiğimiz noktada hoca yönetim onu görevden almadan bırakmayı düşünmüyor. Devam etmeyi düşünüyor. Önümüzdeki seneyle alakalı plan programlar yapılıyor vesaire. Ancak yönetim de Sergen Hoca'yı görevden alabilme kudretinde değil. Sebebi de şu. Evet, bir grup var protesto ediyor, hocanın gitmesini istiyor. Bu son maça da yansıdı tribünlere. Sosyal medya zaten yıkılıyor. Sosyal medyaya kalsa, ki ben oraya sanal tribün diyorum, sanal tribüne kalsa zaten hoca bugün gitmeli. Ama bir grup da var ki destekliyor. Kalması lazım diyor. İstikrardan yana olmalıyız diyor. İşte 8-9 Hoca gitti, ne değişti diyor. Ve bu Sergen Hoca'nın işte Beşiktaş'ın efsanesi olması, bir tane yaşattığı şampiyonluk vesaire, bunları topladığında Sergen Hoca'yı görevden alamıyorlar. Yönetim kurulu Trabzon maçından sonra kendi locasında kısa bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Serdar Adalı'nın, edindiğimiz bilgi tabii ki bu yönde, biz orada değildik, edindiğimiz bilgiye göre Serdar Adalı bir görüş bildirmiyor. Yönetim kurulundan fikirleri alıyor. Yönetim kurulunda şu an hoca ile devam etmeyi isteyen de var, hoca gitmeli diyen de var. Oliver Glasner başta olmak
1: ağırlık
0: üzere.
1: Peki ağırlık nerede?
0: onu anlatacağım. Glasner başta olmak üzere, Glasner isim veriyorum sana. Glasner, İlhan Palut, Şenol Güneş, yönetim kurulunda dönen isimler bunlar. Vitor Pereira ismi bile konuşulmuş duyduğumuz kadarıyla, ama hani çok bu isim sağlam bir şey değil, Vitor Pereira ismi, ama Glasner, Şenol Güneş ve İlhan Palut isimleri ciddi ciddi konuşulmuş alternatifler üzerinde. Çünkü biliyorsun yöneticiler her zaman B, C, D planlarına hazır olmalılar. Bence bunların konuşulması da gayet normal. Çünkü yarın

0: hocanın da ayrılığı hocanın isteğine bağlı. Ben Şafak Malatya olarak ne görüyorum dersen, ben %60, %70 yeni sezona hoca ile devam edileceğini görüyorum. Ama yorum kısmına sorarsam bu ziyadesiyle yanlış bir karar. Bunu yaptıkları an 2-3 ay içerisinde Beşiktaş olağanüstü seçime gider. Bak bu dediğimi de bu tarihte lütfen not et. Beşiktaş 12 Mayıs tarihinde söylüyorum bunu. Beşiktaş seneye hoca ile devam ederse 2-3 maç negatif sonuç gelirse, ki gelebilir, futbol bu, Beşiktaş olağanüstü seçime gider. Yönetim de yerinde kalamaz. Hoca da zaten mecburen değişikliğe gider. Bence şu an olması gereken şey hocayı değiştirip yeni bir hocayla, bu yerli olur yabancı olur, ama yeni bir solukla başlanmasıdır. Çünkü hocanın artık bence taraftarın minimum %70'iyle bağı kopmuş durumda. Çünkü geliştiremediği bir Beşiktaş var ortada. Söylediği her şeyi maalesef yemiş bir hoca var ortada. Bu birliktelik ne kadar ilerler bilmiyorum. Mesela 2 milyon euro maaş bütçesini düşürdük dedi Trabzon maçından sonraki basın toplantısında. Ama 45 milyon euro da Ocak ayında bonservis ödetti bu kulübe. İşte şimdi bir de bu var. 45 milyon euro tam rakam, 44,5 milyon euro bonservis ödedi Beşiktaş Ocak ayında. O yüzden ben bu birlikteliğin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama sorduğun sorunun cevabı, ben hocayla devam etme yönünde bir ağırlık olduğunu görüyorum. Rize maçından sonra tekrar altını çiziyorum, sezon sonu bir toplantı yapacaklar. Bu toplantıda Sergen Hoca der ki ben devam etmek istemiyorum, o zaman yönetim ısrar etmeyecek. Bu çok net bir bilgi. Ama Sergen Hoca ben istemiyorum demediği sürece yönetimin onu gönderme gibi bir durumu şu an için yok.
1: Peki, yani diyorsun ki Sergen Hoca kendi isteğiyle gitmek istemiyor. Bence %60 ihtimalle yeni sezonda Sergen Yalçın'la yola devam edilir. Yapılan yönetim kurulu toplantılarında Glasner, Şenol Güneş, İlhan Palut gibi isimler de dile getiriliyor ama Serdal Adalı şimdilik sadece dinliyor ve görüş belirtmiyor. Kesinlikle. Rize Spor maçından sonra netleşecek. Her şey netleşecek.
0: Aynen, Rize Spor maçından sonra Serdal Adalı başta olmak üzere Serkan Reçber, Sergen Yalçın, işte yardımcılar, bir toplantı yapılacak. Geçtiğimiz sezon değerlendirilecek, gelecek sezon planlamaları değerlendirilecek ve bir karar alınacak. O toplantıda hoca ben yokum derse kal lütfen demeyecekler. Ama ben devam edeceğim, planlarımız bu derse de devam edecekler. Bu da benim edindiğim bilgi.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben o zaman. Sen tüm detayları çünkü verdin.
0: Şu noktada net bir bilgi daha verebilirim. Beşiktaş yönetimi biliyorsun yani borcu ciddi oranda azalttılar. Bankalar Birliği dahil birçok yerde önemli hamleler yaptılar. Bir dikili taş projesi var, bir iki proje daha var. Böyle bir ortamda açıkçası yönetim kesinlikle istifayı düşünmüyor. Yönetim kurulu için işte ilave bir güven oylaması olsun, seçim yapılsın, böyle bir gündem yok. Yani Beşiktaş yönetim kuruluyla alakalı şu an bazı haberler görüyorum, işte güven oyu için seçime gidecekler vesaire. Ben dün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdim yönetim kurulundan bazı üyelerle. Şu an bizim gündemimizde ne bir seçim ne de bir istifa var. Ama hoca ile alakalı süreçte biz görüşlerimizi bildirdik. Sayın Başkan'la hocanın sezon sonu yapacağı toplantıya göre netleşecek dediler. Biz de süreci takip ediyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şafak Malatya, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Biraz koşturman var. Kolaylıklar diliyorum abi.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi yayınlar.
1: Şafak Malatya ile konuştuk ve onunla değerlendirmemiz oldu. Şimdi hızlıca Aytekin Akay'a döneceğim. Aytekin Akay'dan da Trabzonspor'a ilişkin gelişmeleri alacağız. Esasında dört büyükleri konuşmuş olduk. Konuşmuş olacağız daha doğrusu. Aytekin Akay ile yapacağımız bağlantıyla da beraber. Dinleyicimiz demiş ki herkese açık bilet satışı mı olacak demiş. Kutlamalara kombineleriyle girebiliyor mu kombine sahipleri demiş. Onu bilmiyorum. Keşke bilsem. Ama ona ilişkin bir görüşüm, bir düşüncem ya da bir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Gelen mesajlardan biri İlhan Bey, daimi dinleyenlerimizden. Selam Berk. Birincilik Bodrum FK 1-0 Çorum ilk maçını kazandı demiş. Rövanşta Çorum'un kazanma ihtimalini İbrahim Yavuz'a sorabilir misin demiş. Şöyle, İbrahim Yavuz az önce konuk oldu radyomuzda, yine dört büyük gündem programında, Çağatay abiye, Çağatay Çıtlan programına. Şimdi ardı ardına bağlantı yapmamış olalım, hatta orada rol de çalmamış olalım. Ne yapalım, yarın saatler 12-14 arasını bekleyelim. İbrahim Yavuz birebir de Cihan Dişli ile çok keyifli bir programdır ki kaçırmam her hafta saniyesini, dakikasını, orada ona sormuş olalım. Öyle yapalım, sizlerle birlikte dilerseniz daha sağlıklı olacaktır. İbrahim Yavuz'a orada sorun. Size saati vereyim, 12-14 arasında yarın Radyo Gol'de programı var İbrahim Yavuz'un, ona orada soralım onu diyeyim. Ve tabi ulaşamadım Aytekin Akay'a Trabzon tarafında, bir sözleşmiştik ama olmadı.

0: onunla beraber bir iki bağlantımızı da yapamamış olduk diyelim. Zaten saatimizi de yavaş yavaş dolduruyoruz dedik. Tekrardan şöyle bir Taka gazetesinden Aytekin Akay'a ulaşmayı deneyeyim. Trabzonspor tarafında detayları ondan almayı deneyeyim. Ama olacak mı olmayacak mı onu da tabii deneyeyim derken aynı zamanda arayarak bir kontrol ediyorum. Galiba ulaşamayacağız. Galiba biraz çekmeyen yerde ya da bir meşgule düşüyor çünkü bir bağlanmıyor hat derken orada bir problem olduğunu gördük. Peki tamam. O zaman söz verdiğimiz gibi programa girerken son bölüme yakın zamanımızın olması halinde dünkü özel röportajımızı sizlerle paylaşırız demiştim. Abdurrahim Albayrak konuştu. Galatasaray eski yöneticilerinden, eski as başkanlarından Abdurrahim Albayrak'la dün özel bir röportajımız oldu radyo gol frekanslarında. Onu dinleyelim, neler söylediğini hatırlayalım. Öyle bitirelim o zaman. Ben şöyle Metin Karabaş'la yaptığımız bağlantıyı ve Şafak Malatya ile yaptığımız bağlantıyı sizlere özetleyeyim, sonra oraya geçeyim, kapanışa geleyim. Icardi'ye bir senelik sözleşme önerilecek. Oyuncuya başka ülkelerden birkaç teklif daha var. Bana kalırsa buradan dönmesi, Icardi'nin kalması epey zor gibi ama bu süreç uzun bir süreç diyor Metin Karabaş. Onun yanında Şafak Malatya Beşiktaş tarafına döndüğümde az önce yaptığımız bağlantıda radyosunu yeni açanlar için hatırlatalım. Sergen Yalçın kendi isteğiyle gitmek istemiyor. Bence 160 ihtimalle yeni sezonda Sergen Yalçın'la yola devam edilecek. Yapılan yönetim kurulu toplantılarında Oliver Glasner, Şenol Güneş, İlhan Palut gibi isimler de dile getiriliyor dedi. Orada bir parantez açayım. Şafak Malatya'nın o sözünü hatırlatırken bir parantez açayım, araya gireyim. Vitor Pereira'nın adı dahi anılıyor dedi. O da ilginç, dikkat çeken bir kısımdı. Ama Serdal Adalı şimdilik sadece dinliyor ve görüş belirtmiyor. Rize Spor maçından sonra her şey netleşecek diyor. Şafak Malatya bunu aktarıyor. Diyelim ve Beşiktaş ve Galatasaray gündemine ilişkin merak ettiklerinizi de böyle yeni açanlar için de aktarmış olalım. Mehmet Bey, yanlış görmüyorsam daimi dinleyenlerimizden, tıpkı İlhami Bey gibi, der ki selam Ber, kutlamalarda kombine geçerli olmayacak, çok düşük bir ücret ödenip girilecek demiş. Peki ya havalar ısındı diye mi bu arada böyle sorular çok ama selam verip böyle zaman zaman hal hatır soran dinleyicilerimiz, hoş geldinler, beş gittinler, bunlar da vardı. Yok bunlar bu aralar, havalar sıcak, böyle biraz bunalıyoruz koşturmalar içerisinde, bağlantılarda dahi zorlanıyoruz haliyle, meslektaşlarımız da olsun, işte farklı farklı röportajlarda olsun, oralarda dahi böyle sıcaklar, havalar, telaşlar, bir şeylere etkiler oldu. Ama iki gündür bu sıcak havayı da konuşuyoruz. Yani şu anın, hani Ağustos deyip abartmayayım ama bir Haziran ortasından farkı yok, öyle söyleyeyim. Haziran ortasında da hani böyle ya bir gelmedi yaz, hala esiyor baksana deriz ya zaman zaman. Akşamını konuştuğumuz böyle serinlikler olur. Gündüzüyle çok konuştuğumuz değil belki ama oraları andırıyor. Ne güzel olur ama güzel plan yapılabilir, iyi planlar yapılabilir. Belki hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu yoğunluğunda aman diyeyim. İstanbullu, hani İstanbul'u gerçekten bilenler için, İstanbullu olanlar için demek belki orada biraz fazla abartmak olacak konuyu, ki öyle girerler ya genelde konuya, öyle girmeyeyim. İstanbul'u bilenler için, iyi bilenler için hafta sonunda bu sıcak havada gidilip gidilmeyecek yerleri de iyi bilmek gerekiyor değil mi? Oralarda dikkat edelim. Ne videolar izledim ya sosyal medyada hafta sonu. Bir sıcak oldu ya, 17-18-20 dereceleri geçti ya hava. İstanbul'da Kemerburgaz'da, Mesire yerlerinde, Göktürk tarafında ne yoğunluklar ya, gece oldu diyor Twitter'da paylaşılan bir yerde. Karanlıkta, ormanın içinde, arabalar aydınlatıyor koca ormanı. Çıkamıyoruz, niye çıkamadığımızı da bilemiyoruz ormanın içinden diyor. Bir kadın video çekiyor, bir hanımefendi. İşte bir farklı yerden, yine farklı bir kaynaktan gelen haberde bir beyefendinin fotoğrafı var. Orada bu trafik nedir böyle şeklinde paylaştığı ve işte biliyorsunuz İstanbul duysun gibi yerlerde de paylaşılan haberler. Şaşırdım ya, hani orada gidilmeyecek, en gidilmeyecek yerlerden biri de öyle yerler. Pazar günleri oralara dikkat etmek gerekiyor ya da gidecekseniz yine bu işin gurmeleri bilir. Biraz da böyle kendimi de katayım oraya. Uyanmak anlamında problem çekip, tembellik demeyeyim de kendim de varım işin içerisinde şimdi. Ama uyanmak anlamında problem çekip çok da böyle erken plan yapamayanlardan biri olarak yapıyoruz da nadiren oluyor. Haliyle maç yayınları vesaire derken geceye bulduğu için çıkışlarımız genellikle alışkanlığımız öyle gelmiş, öyle gidiyor spor medyası çalışanları olarak. Ama erkenden gidenler sabah 7'de kalkıp 8'de evden çıkıp, ki o da biraz geç gelir bazılarına ama o kadar da demeyelim hadi. İşte 9 gibi gideceği yere varıp 11'e, 12'ye, 13'e kadar, belki 1'e, 2'ye kadar işte herkesin yavaş yavaş yeni yeni çoğaldığı, yeni yeni geldiği o yerde herkesin trafik oluşturduğu, kuyruklar oluşturduğu şeridin tam tersi yönde bomboş yolda eve dönmek. En güzeli, en misi, en temizi, öyle söyleyeyim. Diyeyim, ne güzel olur bu havalarda böyle güzel şeyler yapmak. Adalara gitmek mesela, işte İstanbul'un biraz uzak yerleri, Trakya'nın biraz daha doğusu, buralara yakın kısmı Çatalca'dan başlar ya hani, oranın havası, oranın otu, toprağı, tüm bunlar, oranın yeşilliği, işte tüm bunları biraz da böyle yaşamak için güzel bir gün sanki. Eminim birkaç kişiye böyle bir dokunmuşuzdur. Belki birkaç kişi değil, yüzlerce kişiye. Ya öyle öyle anlattın ki planımızı da ona göre yaparız diyenler mutlaka olmuştur. Ama dikkat edin diyeyim ben. Böyle biraz dostane son kısımda sohbet ederek kapatmış olalım diyeyim. Bu son kısımda sizlerle paylaştığım bölümde sizlerden gelen mesajları da teşekkürler demiş İlhan Bey. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sergen Yalçın'ın ya spor yorumcusu ya da teknik direktör olacak karar vermesi gerekiyor. İkisini de biri, birinin ikisinden birini seçecek demiş. Ya Bilic ya da Edin Terzic ya da Lucescu olacak demiş. Peki. Rezvan Lucescu'dan bahsetmiş. Peki. Biraz zevrik cümle ama okuduk, anladık fikri, fikriyatı, düşünceyi. Şimdi öyle dedim ya, bak nasılsın mesajları da yağmış. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Mehmet ve Gökhan Bey, gördüğüm kadarıyla Gökhan Bey'in mesajı aynı şekilde gelen mesajlar arasında. Hüseyin Bey teşekkürler, sağ olun, var olun. İyi yolculuklar dilerim aynı zamanda. Fotoğrafınızı gördüm. Sağ olun. Erdoğan Bey'in mesajı, bize mesajını gönderen bir farklı dinleyicimiz. Türk futbolu adına uzunca bir paragraf yazmış. Bunu ben yayından sonra mutlaka okuyayım ve teşekkür edeyim size şimdiden. Hemen şöyle bir adınıza da bakayım. Hemen şuradan. Rıdvan Bey, peki teşekkür ediyorum Rıdvan Bey, selamlar. Bir Rıdvan Bey'imiz de Bursa Spor'dan, Bursa'dan vardı, sürekli yazardı. Bugün göremedik onu. Selamlar, teşekkür ediyorum. Tüm mesajlara bakıyorum şöyle hızlıca. Gelen mesajlarda Kadir Bey teşekkürler mesajınız için, katkınız için. Bir nasılsınız demedik, dedik diye, demediniz dediğim diye hızlı hızlı farklı farklı mesajlar geliyor. Sağ olun, var olun hepinizden. Ben de aynı şekilde selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Dinlediğiniz için para. Parantez programında KCP beton pompalarının sponsorluğunda buluştuk. Sürçülisan ettiyse, aynı zamanda sürçülisan ettiysek konuklarımız ve bizler, ben özür dileyim ve teşekkürlerimi sunayım dinlediğiniz için. Az sonra Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'ta Kazandıran Saatler sizlerle olacak. Ama öncesinde Abdurrahim Albayrak röportajımız sizlerle.
1: Radyo Gol Özel Röportaj.
0: Galatasaray'da geçmiş dönem yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak bizlerle birlikte. Abdurrahim Albayrak, hoş geldiniz, selamlar.
2: İyiyim canım, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Mutlusunuz tabii, bu haftayı mutlu geçiriyorsunuz.
2: Herhalde.
0: Evet.
2: Buraya mutlu olmayacaksın da ne zaman mutlu olacaksın? Bundan daha güzel şampiyonluk olabilir mi ya?
0: Bir röportaj sözünüz vardı. O gece yapacaktık esasında ama galiba biraz yine o enerjisiyle tanıdığımız, o farklılığıyla, maç anındaki sevinçleriyle tanıdığımız Abdurrahim Albayrak o gün biraz fazla yordu kendine. Öyle hatırlıyorum.
2: Evet, belki o siz anlatırsınız. Maç esnasında inanılmaz bir heyecan yaşadım. Onun için biraz rahatsızlaştım ama şimdi çok iyiyim. Allah'a şükür olsun. Bütün camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle de emeği geçen başta Dursun Özbek Başkanım olmak üzere bütün yönetime, Okan Hocama, bütün futbolcu kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün camiayı mutlu ettiler. 26. şampiyonluğumuzu kutladık. Hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Peki bu şampiyonluğun hikayesine ilişkin siz neler söylersiniz bu sezon için, Galatasaray için, Abdurrahim Albayrak?
2: Biz lig biter hemen, şimdi 27. şampiyonlukla ilgili çalışmalara başlıyor yönetimimiz, Galatasaray'ımız, hocamız, teknik heyetimiz. Şimdi biz böyle bir kulübüz. Yani birinci şampiyonluk, bir şampiyonluk bitti mi hemen gelecek şampiyonlukla ilgili hemen çalışmalara başlıyoruz. Biz hemen düğmeye bastı. Dün de uzun uzun başkanımla konuştum. Okan hocamla konuştum. Durum bu.
0: Konuştum dediniz. Biraz detaylandırabilir miyiz Abdurrahim Albayrak? Orada neler konuştunuz, neler konuşuldu, tebrikleştiniz haliyle ama belki aktarmak istediğiniz detaylar olacaktır orada da.
2: Başkanımla neyi konuştuk? Tebrik ettik. tebrik ettim. Hayırlı uğurlu olmasını diledim. Başkan da maçın çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hepimiz gibi o da çok heyecanlıydı. Durum bu.
0: Peki. Aynı zamanda Galatasaray'da Icardi'nin durumu çok konuşuluyor. Size Icardi neler düşündürüyor Abdurrahim Albayrak?
2: Icardi Galatasaray'da tarih yazdı. Evet. Bence tarih yazmaya da devam etmeli. Ben zannediyorum ki bir orta yolunu bulurlar. O da fedakarlık yapar. Yönetimimiz de fedakarlık yapar. Icardi bize gidip dışarıda ikinci bir santrafor arayacağımıza Icardi ile devam ederiz.
0: Aynı zamanda sıcağı sıcağına bir açıklama geldi az önce. Bir iki gün içerisinde görüşüp oturup konuşacağız dedi Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'ye ilişkin.
2: Tabii, çok güzel, çok evet. Sevindim, çok sevindim.
0: Ve aynı zamanda burada sizin söylediğiniz gibi Icardi konusunda birçok konuşulan detaylar vardı ama bir de duygusal açıdan baktığında Galatasaraylar farklı yerlere gidiyor Icardi konusunda Sayın Albayrak.
2: Şimdi Ricardi'nin yaptıklarını unutamayız. Namtörlük yapamayız. Ricardi bütün türbinlerin, Türkiye'deki bütün çocukların gönlünde taht kurmuş bir futbolcumuzdur bizim. Öyledir. Şimdi Osim'e geldi. Osim'e daha farklı bir futbolcu. O da herkesin gönlünde taht kurmuştur. O ikisi de bizim için, bütün futbolcular bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Allah hepsini nazardan gözden korusun.
0: Peki aynı zamanda Osimhen kısmına değindiniz ki biraz böyle forvette de Icardi ve Osimhen heyecanlarının yaşandığı bir durum vardı Galatasaray'da. Sizin eksik gördüğünüz noktalar şu anki Galatasaray'da, iyi bir Galatasaraylı olarak, iyi bir futbol sever olarak eksik gördüğünüz noktalar nelerdi Abdurrahim Albayrak?
2: Galatasaray eksik.
0: Şimdi sadece Dursun Özbey'in adayı olacağı bir seçim olacak. Mutlaka öyle görünüyor. En azından onu gösteriyor zaman. Siz seçime ilişkin neler söylersiniz?
2: Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dursun Özbek ve yönetimine tam destek olacağımı kendisine de söyledim. Bundan önce de söylemiştim. 2 sene boyunca hep söyledim. Galatasaraylı duruşumu önümüzdeki 2 yılda da devam ettireceğim.
0: Seçime ilişkin bunları söylüyorsunuz. Aynı zamanda gelen mesajlarda size sevgi, saygılarını ileten ve birçok mesaj atan dinleyicilerimize görüyorum. Hepsini böyle toplu olarak size aktarmış, söylemiş olayım Abdurrahim Albayrak. Ama diğer tarafta...
2: Hepsine çok sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varlar, iyi ki beraberiz.
0: Diğer tarafta bir de merak edilen konu var. Bunu ben de merak ediyordum ama yani yeni seçim ihtimali, seçim durumu Galatasaray'da söz konusuyken sizin yeniden yönetime dönüp dönmeyeceğiniz yarın ya da bugün fark etmeksizin merak edilen bir şey. Böyle olmuştur hep. İz bırakan insanlar adına yönetimler söz konusu olduğunda eski yöneticiler hep böyle anılmıştır. Siz neler söylersiniz bu konuda?
2: Şimdi ben hep Galatasaray'ın içerisindeyim. Şu anda Galatasaray'ı desteklemekle ilgili meşgulüm. İlerideki durumlarda kalbimde olan, aşkımda olan Allah her şeyi nasip eder inşallah.
0: Peki ve Dursun Özbek'le konuştuğunuzda ya da yönetimle bir araya geldiğinizde böyle bir teklif oluyor mu ya da sizin böyle bir
2: şimdi bunlara girmeyelim. Şampiyonlukta
0: biraz zorlamak istedim bu konuda.
2: Başkanla aramızda en ufak bir şey yoktur.
0: Peki.
2: Her zaman desteklemişim, desteklemeye de devam edeceğim. Bak oğlum yanımda, o da bir şampiyon kaynağı bir şey söyleyecek Kuzey.
0: Tabii ki hemen ondan da alalım.
3: Şimdi öncelikle öncelikle şampiyonluk için çok mutluyum. Hayırlı olsun inşallah. Ya yakında da inşallah 6. yıldız takarız.
0: İnşallah. Senin en beğendiğin şeyler neler oldu bu sezonda? Niye öne çıkarırsın Kuzey? Onu sorayım ben de sana.
3: Ya bence her şeye rağmen bence bu sene daha çok kenetlenmemiz oldu. İşte Icardi'ye mesela, Icardi biraz daha işte Osimhen'le beraber falan filan, hani mesela Osimhen daha çok süre aldı, Icardi daha çok süre aldı. Diğerleri değişti ama ona rağmen aralarında bir dargınlık olmadı. İşte takım daha çok birbirine kenetlendi. Bundan dolayı bence şampiyonluğun geldiğini düşünüyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de bence bu yüzden büyük bir başarı gösterdiğimizi düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda Abdurrahim Albayrak babanı tekrardan böyle Galatasaray'da bu kadar sevinçli, mutlu gördüğünde neler hissettin o gün şampiyonluk günü için? Neler söylersin?
3: O gün ilk başta o rahatsızlandığında bir ikinci gol yediğimizde bir yüreğim hopladı ama evet. Ondan sonra iyi olduğunu öğrendim ve şampiyonluğu alınca da çok şükür çok sevindik beraber.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz, sağ ol.
2: Öpüyorum seni zaten.
0: Görüşürüz Abdurrahim Albayrak, sağ olun.
1: Radyo Gol Özel Röportaj. KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
4: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Yeni bir gün, 10.03 saatler, ayın 12'si Mayıs'ın ve günlerden salıysa Ahmet Konanç mikrofon başında demektir. Hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. 12 Mayıs bugün. 12 Mayıs bizim için, Fenerbahçe camiası için önemli. Fenerbahçe'ye yapılanları, o günkü biber gazlarını, çoluğa çocuğa yapılanları unutmuyor bu camia. Birçok şeyi unutmadığı gibi onu da buradan hatırlatarak başlamış olayım. Fenerbahçeliler kadar kimse çekmedi ama yine de yıkılmadı, yıkılmayacak. Fenerbahçelilere selam olsun, günaydın.
0: Aslında yıkılmadı derken tabii biraz somut anlamda değil ama yeniden yıkılmış ve sonrasında yapılanma sürecine girmiş bir yeni yönetimle karşı karşıya kalacak. Yani
1: yıkılmadan kastım
0: anlamına geliyor. Yıkılma dediğim sürekli olarak bir değişen anlamında devam ediyor. Domino taşları gibi böyle sürekli olarak ama bu sefer bir farklılık var. Hep tamamen bir toplu bir değişime geçiyor. Başkanlar kalır, teknik adamlar ve futbolcular üzerinden yeni bir oluşum olurdu ağırlıklı olarak. Evet. Şimdi başkan da değişiyor.
1: Ya dün bir tane hikaye attım, story attım. Saadettin Bey'in, onu da buradan ilk kez açıklayayım. Saadettin Bey'in odasında bir misafiri geliyor. Tabii onları kestim, onlardan izin almadığım için. Ki onlar da benim arkadaşlarım yani, koysam koyardım. Story'm de duruyor Instagram'da. Arkada da Süper Kupa kazanılmış, hani yağmur yağıyor. Hı hı. Saadettin Bey taraftarın önünde, o lacivert yağmurluk, sarı yağmurluk tribünün önünde şöyle yapıyor, hatırlıyor musun? Şöyle, hı hı, ellerini yukarı kaldırmış, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle çok güzel bir görüntü, ikonik bir görüntü. Onu koymuşlar arkaya, önünde de bir fotoğraf çekilmiş. Ben de o fotoğrafı ve Saadettin Bey'i keserek paylaştım. Hı hı. Sonra dedim ki sadece dedim Jondran'ı yollamamak, Tedesco'yu vaktinde yollamak Süper Kupa'daki gibi ligde de şampiyonluk getirirdi. Ah başkan dedim. Başkan dedim, veda turlarına hazırlanan, veda turları yapan sayın başkan dedim. Arkasına da dedim o ikonik fotoğrafını asmış. Bana hemen bir yönetici mesaj attı. Aramızda iyidir yani.
0: Mevcut yönetim.
1: Mevcut yönetimden bir yönetici mesaj attı. Ben rahat değilim burada ya. Niye abi ya? Burayı bir elden geçirmek lazım. Neyse şöyle yapayım olur mu?
0: Tamam. Yıkalım, tekrar yapalım.
1: Tamam. Ya dedi öyle bir yazmışın ki dedi. Sanki dedi.
0: Story'nin süresi bitmiş olabilir mi?
1: Değiştirdim onu sonra. Hmm. Sonra bunu attım. Yok, story duruyor. Arkada. Bak.
0: Yani Reels olarak mı?
1: Hayır reis. Ben seni engelledim mi acaba?
0: O da olabilir.
1: Bak duruyor işte burada.
0: Evet, ben engellenmişim o zaman.
1: Seni engellediğim falan yok. Niye göremiyorsun sen? Ahmet Konanç Instagram'a gireceksin. Ekstra içerikler için takip edeceksin. Nasıl göremiyorsun ya? Abi o telefon kimin? Cihan'ın olabilir mi? Ben Cihan'ı engelledim. Ben Cihan'ı WhatsApp'tan bile engelledim. Sen kendi telefonundan baksana. Sen kendi. Nasıl göremezsin ya?
0: Belki benim, ben engellemiş olabilir miyim?
1: Allah Allah. Ben yakın arkadaşlara mı gönderdim acaba? Bakayım.
0: Olabilir.
1: Yo, 11.500 kişi görmüş. Bu kadar yakın arkadaşım yok.
0: Tahmin ettim, evet, doğru söylüyorsun. Olamaz.
1: Neyse. Dedim ki veda turlarına hazırlanan Saadettin Başkan kulüpteki odasına Süper Kupa'daki ikonik fotoğrafını astırdı. Bir tane yönetici bana mesaj attı. Ya dedi Ahmet öyle bir yazmışsın ki dedi. Sanki adam dedi giderken dedi hani bir şeyler içinde kalmış gibi. O fotoğraftan bir gün önce, sanki bir saat önce sanki o fotoğrafı astırmış gibi yazmışsın dedi. O fotoğraf dedi bir kere kendi astırmadı. Süper Kupa'dan bir gün sonra hediye geldi. O gün asıldı dedi. Hı. Ona takılmış. Ben de zaten yeni astı demiyorum ki. Astırdı geniş. Ya ben orada aslında kötü bir şey yapmaya çalışmadım. Hani aslında başkanı seviyorum ben. Hatalarını hem yüzüne vurup hem de ona olan sempatimi ortaya koymaya çalıştım. Ondan sonra neyse sildim onu ben. Sonra bunu attım. Dedim ki bir tek Jondran'ı tutup Tedesco'yu göndermek yeterdi. Bir de müzik ne dedim mesela, bak müzik bakalım müziğe. Ona da takılmışlar bak, müzik şu. Evet. Şimdi bu müziği koyunca oraya bu sefer bana bir daha mesaj attı yönetici. Oğlum dedi.
0: Şey dedi, bir ilham vardı. Ya, nerede ya falan.
1: Yine laf sokmuşsun dedi. Abi dedim, nerede laf soktum ben? Hani John
0: yazık
1: Duran,
0: oldu yarınlara. Evet.
1: Yazık oldu ama üzülüyorum ben başkana. Yani başkana ben üzülüyorum. Hakikaten biraz daha irade koyabilse, çevresi daha doğru olsa, Tedesco'yu zamanında gönderse. Bak, golcü istemiyorum. John Duran'ı yollamasa bu sene şampiyondu Fenerbahçe. Böyle bir hikaye yaşadık. Ama şunu söylemiş Sayın Başkan, helal olsun. Demiş ki son ana kadar yönetimimizle kulüple ilgili bütün işleri yapacağız. Yeni gelecek yönetime şeffaf, apaçık, tertemiz bir yönetim bırakacağız. Yani ne soruyorlarsa ya da ne bilmeleri gerekiyorsa aktaracağız. Bu devir teslimi güzel yapacağız. Biz gidelim, Fenerbahçe şampiyonluklar yaşasın demiş. Saadettin Bey de buradan böyle bir tebrik edeyim, böyle bir giriş yapmış olalım.
0: Bir tebrikte Galatasaraylılar bekliyor senden. Galatasaray'ın şampiyonluğunu Ahmet Konaş tebrik edecek mi diye soruyorlar.
1: Bir daha sorar mısın abi?
0: Galatasaray'ın şampiyonluğunu Ahmet Konaş tebrik edecek mi diye soruyorlar.
1: Şimdi Galatasaray taraftarının...
0: Gideyim ben. Konuşur musun bir buçuk
1: konuşuyoruz
0: saat sonra?
1: Konuşuyoruz bir dakika. Konuşuyoruz.
0: Görüşürüz. Bye.
1: Şimdi Galatasaray taraftarının maç sonu yüzüne baktın mı? Şampiyon olmuşlar. Yüzlerinde bir şaşkınlık vardı. Ben bütün hafta şunu söyledim. Galatasaray'da bir gerilim var. Bir gerginlik var. Yıllardır görüşmediğim bir Galatasaraylı arkadaşım bana mesaj attı. Sonra onu engelledim zaten. Yıllardır aramıyorsun, şimdi mi arıyorsun diye, mesaj atıyorsun diye. Onu da engelledim. Başka türlü olmuyor abi. Bu yaştan sonra çok çekemiyorsun ya. Laf yetiştirmeye çalışmak çok zor. Direkt engelliyorum mesela. Can'ı da engelledim. Bana ne yazmış biliyor musun? Arkadaş. Giresun'dan bir arkadaş bak. Yıllardır görüşmüyorum. Galatasaraylı. Ahmetçim, bir de Ahmetçim diyor. Ya yıllardır görüşmüyoruz seninle. Bu neyin gerginliği? Gergin ya. Ezilmiş biraz Galatasaraylı arkadaşım benim. Akşam puan kaybını umuyor. Eğer diyor bu akşam kazanamazsak haftaya siz şampiyon olursunuz diyor. Bak gerginliğe bak. Ciddi söylüyorum. Maç içinde Barış Alper ne yapıyor? Herhalde hocaya ya da bir arkadaşına. Dizleri, elleri titriyor kulübede.
0: 3 attılar.
1: 3 0 yapıyor bak. Bu eliyle 3 yapıyor, bu eliyle 0. 3 0 diyor. 3 0 böyle. Neredeyse ağlayacak Barış Alper. Ya ben bunu derbide de gördüm. O yüzden ah Tedesco ah diyorum. Ayakları titreyen bir Galatasaray vardı. Yani bu sene Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluğu hediye etti. Galatasaray taraftarı olmayan bir penaltı, offside'den bir golle bu maçı kazanınca maç sonu coşamadılar. Türkiye sıradan bir gün yaşadı. Konvoylar 1-2 araçlı sınırlı kaldı. Taksim'de merkezi yerlerde ben 3 araçlık bir konvoy bile görmedim. Anlatabiliyor muyum? Eğleniyor gibi yaptılar, coşuyor gibi yaptılar. Ama bu maçı bence Galatasaraylı arkadaşlar kendilerine yakıştıramadılar. Galatasaraylı arkadaşlar böyle bir galibiyetle, Çağdaş Altay'la gelen, skandal kararlarıyla gelen galibiyet ve şampiyonluktan ötürü kendilerini tebrik ediyorlarsa ben de diyorum. Bu skandal kararlara rağmen kendilerini tebrik ediyorlarsa ben de diyorum. Benim tebrik edip etmememin bir önemi yok zaten. Biz önümüze bakalım abi, Fenerbahçe'yi konuşalım. Galatasaray'ı konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşunca da kızıyorsunuz. Bana Galatasaray sormayın. Fenerbahçe'yi konuşalım abi, bak televizyonlar halen Fenerbahçe'yi konuşuyor. Fenerbahçe başkan adaylarını konuşuyor. Tabii ki bu avuntu şekli değil. Büyük takımlar kupalarla beslenir, bunu kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçelilerin yaşadıklarını kimse yaşamadı. Fenerbahçe'ye yaşatılanlar kimseye yaşatılmadı. Ama Fenerbahçe de artık kendini öz eleştiri zeminine çekmiş durumda. Bunlar artık Fenerbahçe bahane olarak kabul etmiyor. İki başkan adayı da yapıysa yapıyı da yıkacak kadroyu kuracağız. Yapıysa yapının ayağı gerekirse biz olacağız söylemleri içinde. Artık bu öz eleştiri süreci Fenerbahçe'yi başarıya götürecektir. Ben Fenerbahçe'nin seneye iki başkan adayıyla da şampiyon olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü gerek Ali Koç döneminde, gerek Saadettin Saran döneminde yapılan facia hataları ne Aziz Yıldırım yapar ne de Hakan Safi yapar diye düşünüyorum. İkisi de transferde çok hızlılar. Bu arada Ederson sorun yaratıyormuş, Ederson, kaleci Ederson. Paramı verin diyormuş hepsini 2028'e kadar.
0: Ne diyecekti?
1: Şöyle bir şey ama sen de ama Fenerbahçe'yi affedersin neredeyse sattın derbide. O zaman şöyle bir şey, eğer Al Nassr oyuncunun 22 milyon euroluk serbest kalma bedelini vermiyor, satamıyorsan, oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak bir Al Nassr ya da herhangi bir alıcı yoksa, tut abi Ederson'u, koy önüne Tarık'ı, koy önüne Mert'i, kaleci transfer etme, geri kalan takımı güzel yap, o da otursun bakayım kenarda, bir daha gidebilecek mi milli takıma, maaşını da alsın. Ben senin maaşının tamamını vereceksem seni niye göndereyim? Yaparım ikinci kaleci, yaparım üçüncü kaleci. Ne yapacaksın? Bu ya, bak, Ederson bunu Aziz Yıldırım'a yapamaz. Hakan Safiye yapamaz.
0: Sakat 3 hafta yok dediğiniz Ederson ertesi hafta maça çıktı Alanya maçına.
1: Evet, orada karanlık noktalar var. Ben Tedesco'nun...
0: Yani koyarım ikinci kaleci olarak falan diyorsun da o an yaşanılan olaylardan sonra 3 tamam. ay yok denilen...
1: Ya, o zaman hani... ya, o zaman koyamadın, şimdi koyarsın. Koymanın zamanı yok. Yani koyarsın vaktine. Zaman, zemin, mekan önemli koymak için. Şimdi Tedesco'nun oyuncularla ilişkisi çok problemliydi. Yine burada ilk defa anlatacağım bir mevzu abi.
0: Şimdi, hadi bakalım ne öğreneceğiz bu sefer?
1: Bak, yine burada ilk defa anlatacağım bir mevzu. Asensio Galatasaray maçında neden oynamadı biliyor musun? Sırf hani ortam olsun diye, atmosfere katkısı olsun diye kadroyu aldılar. Hmm. Hazır değildi. Neden hazır değil? Asensio bir sakatlık yaşadı ya abi. Asensio'ya kulüp doktorları diyor ki hızlı bir şekilde tedavini yapacağız. Yurt dışına da seni göndereceğiz gerekirse. Asensio da İspanya galiba doktoruna gitmek istiyor. Fenerbahçe sağlık heyeti de bunu uygun buluyor. Tamam mı? Ama diyorlar ki Asensio'ya hani 4 günle sınırlı tut. Özür dilerim. Biz seni burada devamını halledeceğiz. Çünkü Fenerbahçe'de Fenerbahçe Sağlık Çalışanları Derneği üzerinden bir sağlık kurulu var. Profesör doktorlar var. Bu profesörler NBA takımlarına bile danışmanlık yapan Fenerbahçeli doktorlar ve kongre üyesi olan insanlar, hem dernek hem kurul Fenerbahçe'ye destek veriyorlar. Tamam diyor Asensio. Abi işin içine Tedesco giriyor biliyor musun? Sen diyor 4 gün değil diyor. Kendi doktoruna gideceksin diyor. Git 9 gün takıl gel diyor. Abi topçu da bunu kabul ediyor tabii. Halbuki topçu öbür tarafına hazır. Abi Asensio bir gidiyor 9 gün. Bir geliyor abi pert. Bir geliyor pert. Bak daha Konya maçında yeni 20 dakika oynadı. O maçta da 20 dakika oynayacağını ben tweet attım biliyorsun bir gün önce. Öğrendim o haberi. O taraf biraz sağlam bizde. Galatasaray maçında oynayamadı. Burada ne maçı vardı? Başakşehir oynayamadı. Anlatabiliyor muyum sana? Gel Ederson'a. Sen orada neyi ima ettiğini ben biliyorum. Diyorsun ki sakat dedi. Hoca sakat dedi değil mi orada Tedesco? Adam 3 hafta yok dedi Tedesco orada. Ertesi hafta oynadı. Çünkü hoca onu oynatmak istemiyordu. Ama ne oldu? Birilerine boyun eğdin oynattın. Ya hocanın sakatlık mevzularında kabahati var. Oyunculara bir otorite kuramamasında eksikliği var. Ya burada Murat Zorlu açıklamadı mı abi? En-Nesyri'yi oyuna sokmak istiyor. Levin Özek diyor ki sokma oyuna, satacağız, burnu sürtülsün. O da sokmuyor. O maç 1-1 bitiyor. Biz orada Kasımpaşa maçında 30 tane orta yaptı Fenerbahçe. Bir tane kafa vuran olmadı. Belki En-Nesyri birine vuracak, maç 2-1 bitecekti. Ya bunlara otorite koyamayan bir hoca. Futbolcuların bak Doğan abi.
0: Yakup Çınar açıkladı ya Devin Özek'in deli Galatasaraylı olduğunu.
1: Söyledi burada, içim gitti ya. Vallahi billahi. Devin Özek Galatasaraylı dedi ya.
0: Dedim ki şaka mı yapıyorsun?
1: Şaka da yapmıyor abi, değil
0: yapmıyorum.
1: Mi?
0: Bak şaka yapmıyorum. Yapmıyor. Bak en yakınından duydum. Deli Galatasaraylı dedi.
1: Ben de içime doğmuş şurada yan odada sen Fenerbahçe'nin içindeki Galatasaraylı mısın dedim Devin Özek'e. Bildiğim bir şey yok yani. O günkü hal ve hareketlerinden ötürü. Öyle adam abi. Galatasaraylı çıktı abi. Ve deli Galatasaraylı çıktı. Değil mi Yakup Çınar'ın
0: evet,
1: haberi
0: evet,
1: bu?
0: Evet.
1: Gerçi Yakup da güvenilir haberleriyle tanınan bir arkadaşımızdır ama bilmiyorum.
0: Benim güvendiğim de senin ne kadar güvendiğin onu bilemedim. Öyle söyledi Devin Özek diye. Neyse, ama işte yani başarısızlıkta Devin Özek, başarılarda hep Tedesco üzerinden, başkan üzerinden gidilince maalesef olmuyor. Yani bir sıkıntı var ve onun adı Ederson'muş gibi manşetler var. Ama burada artık bir değişim var. Şimdi sen nabız yoklama konusunda güvendiğim insanlardan birisin. Camiayı yakından takip ediyorsun. Sosyal medya üzerinden, içeriden. Yakın bir zamanda da tekrar böyle lansmanlarda da bulundun.
1: Yalnız unutma lafını, Yakup bana troll diyormuş. Hı. Yani Yakup bana eğer benim gibi bir adama troll diyorsa benim ona diyeceklerim kulaklarını çok tırmalar.
0: Yaptığım programlarda sürekli olarak söylediğimde herkesin katıldığı bir şey var. Kararsızların şu an kazandığını söyleyebilirim Fenerbahçe'de. Oy potansiyeli anlamından, sayı anlamından. Aziz Bey'in destekçileri, Hakan Bey'in destekçileri, belki Ali Bey'in destekçilerinin Hakan Bey'e olan yakınlığı gibi bakıldığında gerçekten iyi bir rakama ulaşıyor ama şu an çok arada kalmış,
1: çok
0: arafta duran.
1: Çok kararsız var.
0: Çok arada kalmış, arafta duran.
1: Ben mesela
0: sadece
1: kararsızım.
0: Biraz böyle şeye doğru giden, isme göre mesela Leao ismini açıklasa bir anda, şimdi, Lukaku ismi gelse. Aziz Bey bu arada çalışmalarını yapmış transferle ilgili ve sahaya indiğim zaman, şimdi billboardlarda falan görüyoruz kazandığı kupaları, bu zamana kadar yaptıklarını, onun sonrası tesisleşmeyi falan her şeyiyle yapıyor. Ama daha Hakan Bey de sahaya inmedi.
1: Hakan Bey sahada aslında.
0: Yani tam anlamıyla yapıyor. Resmi anlamda konuşmuyor, şeyi söylemedi.
1: Ama
0: yani.
1: O konuşmada söyleyeceklerini biriktiriyor şu anda. Milan'la görüşüyor, Porto'yla görüşüyor, Benfica'yla görüşüyor. Pavlidis'i çok istiyor mesela. Pavlidis var ya, buraya gelse var ya tozunu attırır bu ligin. Yine teknik direktör Conte noktasında çalışmaları var. Aziz Bey daha gizli gidiyor.
0: Şimdi yeni şarkı Antony Conte, Conte mi olur?
1: Bakacağız. Hani... Antony Conte mi? Ya ben yalnız Hakan Safi ile ilgili bir şey söyleyeyim.
0: Antony Conte'den sonra Antony Conte, Conte yapar mıyız be? Bir yapar mıyız be onu? Conte yalnız bu arada Saadettin Bey'in ilk görüştüğü...
1: Anlaştığı adamdı.
0: Evet. Onun sonrasında Mourinho geldi değil mi?
1: Mourinho'nun gelişi şey... Aziz Yıldırım Mourinho gidiyor diye...
0: O düşünülüyordu
1: diye,
0: aslında.
1: Oy kazanıyor diye. Ali Koç İsmail Kartal'ı gönderdi.
0: Conte ilk düşünülen isimdi.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün Mourinho geldiğinde Mourinho için telefonu açan kişi odada Branko. Yönetim toplantısı yapıyorlar. Eyvah öne geçti Aziz Yıldırım diye. Tamam diyor, ben arayayım diyor. Sonra... Branko yalnız ne diyor biliyor musunuz Ali Koç'a? Diyor ki Mourinho diyor bize uymaz diyor. Bak ikisi de Portekizli ha. Şu anda da Benfica'da beraber çalışıyorlar. Bize derken hani Fenerbahçe'yi kastediyor. O gün Fenerbahçe'nin adamı. Fenerbahçe'nin taraftarına, oyun beklentisine Mourinho uymaz diyor. Bak Branko bu lafı söylüyor. Fakat Ali Bey gidiyor Mourinho'yu alıyor. Çünkü oy kaygısı var. Halbuki o zaman Ali Bey tamam İsmail Kartal Mourinho'ya karşı kaybettirebilir seçimi diyelim. Conte'yi getir. Conte ile Saadettin Saran anlaşmış. Ali Bey de sunmuş. Bak anlaştım ben. Hatta Saadettin Bey orada Ali Bey diyor ki ben diyor Mourinho ile de görüştüm. Mourinho'da o açlık yok. Çok aşırı egolu. Burada sorun yaşar. Conte çok aç diyor. Fenerbahçe'yi çok istiyor diyor. Ali Bey, Aziz Bey Mourinho olayından Mourinho'ya gidiyor abi. O günkü süreç öyle gerçekleşiyor. Ha, bugün de bir şey söyleyeyim bugün için. Şimdi Aziz Bey dedi ki ben dedi transferlerimi hocamı seçimden sonra açıklayacağım. Hakikaten birkaç yabancı hocaya bakıyorlar. Jesus'a bir yoklama çekilmiş, bir tane Alman hoca var ama milli takım bekliyorum ben demiş. İsmini söylemeyeyim şimdi. Ama bence bu iş Aykut Kocaman'a döner. Hakan Safi tarafı yabancı hoca istiyor. Fakat Hakan Safi'nin görüştüğü mesela Conte sözleşmesi devam eden bir hoca. Futbolcular açıklayabilir kulüpleriyle anlaşıp futbolcuyla anlaşıp protokol yapıp ama Conte'yi nasıl açıklayacak? Milan'ın hocasını seçime gelirsem getiriyorum dediğin anda seçime gelemezsen adam Milan'da nasıl devam edecek? Bence hocasını görüşmelerini sürdürecek, açıklamayacak. 2-3 tane futbolcu açıklayacak Hakan Safi. Hocasını da sonra yapacak. Ha İsmail Kartal diyorlar. Evet Hakan Safi'nin normalde gönlünde İsmail Kartal var ama bu dönemde hiç görüşmemiş. İsmail Kartal'la ortak bir arkadaşımızın yaptığı bir görüşmeyi de öğrendim. Demiş ki bana Aziz Bey tarafından yok, Hakan Bey tarafından yok, kimseden bana bir teklif yok, bir telefon yok demiş. Yani şu anda İsmail Kartal olayı da zayıf. Biraz oralarda kafa karışıklığı var. Biraz kafa karışıklığı var. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Yani buradan da Aykutçulara müjdemi vermiş olayım. İsmail Kartal'a hiçbir teklif yok. Hakan Safi tarafından da, Aziz Yıldırım tarafından da. Daha dün bir ortak arkadaşımıza söyledi bunu. %0 ihtimal yani. Bunu ifade edelim.
0: Peki. Başkan adayı Aziz Yıldırım teknik direktör ve futbolcu transferi konusunda çalışmalar yaptığını ama henüz isim açıklamayacağını söyledi. Tüm çalışmalarımızı oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım ifadesini kullandı. Bu çok geç değil mi? Yani seçimden sonra mı açıklama durumu?
1: Şimdi Aziz Yıldırımcı olduğunu bildiğim, sosyal medyada da takip ettiğim kongresi arkadaş.
0: Bu arada 18 Mayıs'ta bir basın toplantısı düzenleyeceği söyleniyor Aziz Bey'in.
1: Pazartesi.
0: Evet.
1: Aziz Yıldırımcı olduğunu bildiğim, sosyal medyada da takip ettiğim kongresi arkadaşlarımın Aziz Bey'in bu açıklamasının ardından tweetlerini gördüm. Tepki gösteriyorlar. Senin yayının başında söylediğin kararsızlara dikkat çekiyorlar. Hı hı. Çok fazla kararsız var. Siz böyle deyince ha demek ki yine Aykut Kocaman gelecek, ha demek ki yine transferlerde bir çalışma yok diye düşünüp karşı tarafa kayabilirler diyorlar. Bence Aziz Bey bunu değiştirecek bu söylemini. Bir iki tane topçuyu açıklayacak, açıklamak durumunda. Hakikaten çok büyük bir kararsızlık şeyi var.
0: Hakim.
1: Hakim.
0: Evet.
1: Yabancı hocalarla görüşme haberleri de çıkmaya devam eder. Onu da söyleyeyim. Ben Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmasa bile bünyede olacağını düşünüyorum ama. Sportif direktör olur, idari menajer olur. İdari menajer olmaz, sportif direktör olur, yönetici olur. Bünyede olacağını düşünüyorum.
0: Neden?
1: Çünkü Aykut Kocaman'ı seviyor ve ona inanıyor Aziz Yıldırım. Yani Aykut Kocaman'a da büyük bir tepki var. Aykut Kocaman'a tepki, oynattığı futbol, ki Tedesco'dan daha güzel futbol oynatıyor bu arada. Zeki Murat Göre de Tedesco'dan daha iyi futbol oynatıyor. Bir de Alex konusunu taraftar unutamıyor. Alex konusu Aykut Kocaman için tarihi bir hataydı. Sırf ego çarpışması, bak açık açık söylüyorum, ego çarpışmasından ötürü Alex oynatmadı 12 Mayıs'ta. Bugün de 12 Mayıs. O hani biber gazlarının sıkıldığı maç. Hı hı. Ya Hasan Şaş geçen ne dedi programında? Biz dedi Kadıköy'e girdik, ilk 11'i gördük, Alex yok, biz şampiyonuz dedik dedi. Zaten beraberlik cebimizde dedi. Böyle maçları dedi, böyle adamlar çözer. Aykut Kocaman adamı ilk 11'e koymadı dedi. Sonra Fenerbahçe 10 kişi kaldı, ondan sonra soktu falan filan. Maç patatese bağlandı Fenerbahçe adına. Ya sen o adamı ilk 11'de nasıl oynatmazsın? Şampiyonluk gitti ya. Onu unutamıyor taraftar. Oynattığı futbola tepki var. Maalesef. Ama ben yine de söylüyorum. Ben İsmail Kartal saflarındayım. Ben onun oyununu seviyorum. Ama iyi kadro, iyi yönetimle şampiyon yapar. Fakat İsmail Kartal olmuyorsa Aykut Kocaman'a bu kadar tepki göstermeyin. Gelecek herhangi bir yabancı, Conte, Filipe Luis, kim olursa olsun, mesela Klopp geldi, o bile Aykut Kocaman gibi burayı özellikle 4-5 haftalık ilk bölümde organize edemez. Hiçbir edemedi. O yüzden Yerli'de ısrarcı olmak lazım. Yerli teknik direktörde ısrarcı olmak lazım. Ben mesela Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam, birleşemiyorum ya, ama ikisinin de gönlünde aslında Yerli hoca var, gerçekliği biliyorlar. Bu konuda birleşirim. Bir prensip buluşması, bir prensip açıklaması yaparım. Prensip değil, pardon, neydi? Orada bir laf vardı, unuttum ben. Yaşlanıyorum ben ya.
0: Olabilir.
1: B12'yi de aldım ama.
0: Olabilir.
1: Neyse.
0: Tam 12 değildir o.
1: Bir centilmenlik anlaşması yaparım.
0: B11 falandır o, daha 12 o değil o. Unutmazdın, 12'yi alsaydım.
1: Aldım ya. Tamam. Her gün veriyor hanım. Böyle elinde bir tane bana, bir tane ona, dil altı.
0: Çok su katma, saf al. Alacaksın.
1: Zaten dilimde satıyorum, suyla içmiyorum, onu emiyorsun zaten.
0: Dil altı.
1: Dil altı. Artına böyle. Yetmiyor abi. Evet. Neyse.
0: 13 o zaman.
1: Bak ben ne anlatıyordum?
0: B13 o zaman.
1: Ya sen adamı çok manipüle ediyorsun ya. Yani oradaki sevgili Bülent Uslu, sevgili Ahmet Ercanlar, sevgili neydi Naci? Ali Naci. Evet. Bunları seninle program yaparken zorlanması çok normal abi. Milleti birbirine düşürüyorsun, manipülasyon yapıyorsun.
0: Ya onlar düşmeye çok müsait oldukları için benimle hiçbir ilişkisi yok onların, merak etme.
1: Şimdi ne?
0: Benden önce de düşüyorlar onlar. Ben ne alakası?
1: Ne anlatıyordum ben ya? Ha, şöyle bir centilmenlik anlaşması yaparım. Bir tek bu konuda
0: centilmenlik anlaşması.
1: Centilmenlik. Diyelim ki ikimiz de Yerli Hoca ile çalışacağız. İsmi de kim açıklıyorsan açıkla. E ne oldu? Şartlar eşitlendi değil mi? Kimse diğer rakibi bak bu Yerli ile çalışacak diye taraftarın kongre üyesinin önüne atamaz. Doğru mu? Çünkü ikisi de Yerli istiyor. Niye mücadele ediyorsunuz? Niye mücadele ediyorsunuz? Deyin ki ikimiz de Yerli ile çalışacağız. Bitti gitti. Bunu yapın abi. Aranızda bir centilmenlik anlaşması yapın. Ya kardeşim, Tedesco'nun iki maçta da yenemediği Başakşehir ile Konya'ya, böyle iki iyi takıma, Zeki Murat Göle üçer golden altı gol attı ya. Biz burada bunu anlattık. Yerli hoca bu ligi bilen hoca diye. Bu ligi bilen hoca dediğimizde bizimle dalga geçtiler. Bak bu ligi bilen hoca neler yaptı Başakşehir'e, Nuri Şahin'e, Konya Spor'a, İlhan Palut'a. Bu arada Zeki Murat Göle sezon sonu ayrılıyor.
0: Kesin.
1: Aldığı teklifler var. Artık teknik direktörlük yapmak istiyor. Bu son iki maçta hele Eyüp'ü de yenerse onun CV'sine büyük artı yazdı. Sen de katılırsın bence. Süper Lig'de rahatlıkla takım bulur. Fenerbahçe'de bunca yıllık yaşanan kaosta ayakta kalması, son 2-3 maçta güçlü rakiplerini, Nuri Şahin'leri, İlhan Palut'ları, bu Tedesco'nun benim eksiklerim var deyip mağlubiyetlere zemin hazırladığı bu takımı onlara karşı üstün getirmesi ona artı yazar. Belki 3-4 yıl sonra atıyorum Konya Spor'a gitti çalıştı, UEFA'ya götürdü. Başakşehir'e gitti, şampiyon yaptı Zeki Murat Göle. 3-4 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelen bir teknik direktör olabilir Zeki Murat Göle. Hatta istenerek, tazminatı ödenerek. Ya şu Zeki Murat Göle'ye sezon başında bu takımı verseniz, Tedesco değil Zeki Murat Göle dahi bu takımı şampiyon yapardı ya. Yazık, çok yazık. Bir pişmanlık şarkısı girsene burada Saadettin Bey için. Son pişmanlık. Var mı öyle bir şey?
0: Neye yarar?
1: Neye yarar? Onun ezgisi nasıl ya?
0: Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Buraya kar.
1: 6 Haziran'a kadar. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Arda Turan diyorlar. Bak Arda Turan olur mu Fenerbahçe hoca? Şampiyon yaptı.
0: Ya Galatasaray için bile çok erken diyor şu an. Fenerbahçe'ye mi gelecek Allah aşkına? Arda
1: öyle
0: Turan şampiyon olmuş. Tabii
1: Galatasaray canım. İçin çok mu erken dedi?
0: Tabii canım.
1: O helal olsun bak.
0: Net söyledi yani.
1: Arda Turan Fenerbahçe'nin kapısından döndü futbolcuyken. Aziz Yıldırım almaktan vazgeçti. Teknik direktörken adı geçti. Acun Ilıcalı'ya mal edildi bu. İddia o ki Acun Ilıcalı demiş ki, hani Instagram'ında sadece Galatasaray yazıyor ya Arda Turan'ın.
0: Yazıyordu.
1: Onu sildirelim demiş. O zaman yazıyordu. Oraya sadece Fenerbahçe yazdıralım demiş. O zaman demiş kimse bir şey diyemez. Hatta ona Fenerbahçe yazdırdığımız için biz artı alırız. Yani Fenerbahçe'nin gücünü gösteririz. Arda da başarılı olur demiş Acun Ilıcalı dedi diye iddialar vardı. Ben bunu Acun Ilıcalı'ya sordum. Yok öyle bir şey dedi. Ne gülüyorsun ya? Hep o mu Acun Firar'da yapacak? Biraz da biz Acun Firar'dacılık yapalım. Yok öyle bir şey dedi. Yok dedi öyle bir şey. Bak iddia şu. Instagram'ındaki sadece Galatasaray'ı kaldıralım. Sadece Fenerbahçe yazalım. Arda Turan'ın. Fenerbahçe'nin gücünü gösterelim. Fenerbahçe hoca yapalım demiş Acun Ilıcalı. O dönem çok konuşuldu. Benim de kulağıma geldi. Önemli yerlerden. Ben bunu Acun Ilıcalı'ya sordum. Yok öyle bir şey dedi. Acun abiye selamlar. Bir şey söyleyeyim ama. Böyle bir şey demişse bile Acun Ilıcalı. Abi Arda Turan iyi teknik direktör ya. Adam savaşın gölgesinde şampiyon yaptı ya.
0: Tabii canım. Cesur yürek.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim.
0: Hava saldırılarında geceyi sınırlarda geçirirken maç sonrasında 8-15 saat arasında yolculuklar yaptığı, ardından 1,5-2 saat o beklemelerle, ardından Akmedov Arda'nın cesareti için savaş halindeki bir ülkeye gelip böylesine büyük bir sorumluluk üstlenmek cesur bir karardır diye düşünürsek, tabii, o bizim için cesur yürektir diyor. William Wallace'a çevirmiş.
1: Abi çok
0: İskoç kahramanı.
1: Bir de abi Ukrayna nasıl bir ülke? Tabii savaş bir ülkesi. Mesela bazı görüntüler geliyor sosyal medyaya.
0: Maç yarıda kalıyor biliyorsun.
1: Tabii.
0: Hani sirenler çalıyor. Bir başlıyor.
1: Bir de şöyle
0: hop,
1: bir şey.
0: Hop kaçıyorsun ya. Evet.
1: Maçları tekrar Ukrayna'da oynamaya başladılar. Bir ara Moldova falan yapıyorlardı. Romanya falan.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir.
1: Ama eğer Ukrayna'da oynamaz. Takımlar olursa. Ukrayna'ya gitmez ama.
0: Ama Polonya olabilir. Gene orada yaptılar
1: kendi
0: çünkü.
1: Kendi ligini orada oynar da Avrupa Kupalarını Moldova, Polonya, Türkiye.
0: O tarz bir yerde oynayabilir.
1: Abi
0: bir ara istemişti Göztepe Stadı'nda oynamak istemişti, evet, biliyorsun. İzin vermedi UEFA.
1: Ukrayna öyle bir ülke ki yani Arda Turan öyle bir şey başardı ki. Mesela videolar geliyor değil mi sosyal medyaya? Hı hı. Adam yürüyor mesela genç bir erkek. Sivil bir araçtan 5 tane 6 tane asker iniyor. Adamı çuvallayıp karısının kızının yanında alıp askere götürüyorlar mesela zorla. Çok gitmemiş çünkü askere.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: kaçıyorlar.
1: Mesela ben Shakhtar'ın şampiyonluk maçını gördüm. Shakhtar'ın şampiyonluk maçında kenarda bir sürü adam vardı. Mesela onları niye toplamıyorlar abi? Ya da tribünde insanlar vardı, genç adamlar.
0: Asker kaçağı diye bir şey var ya, buna koşarak kaçıyorlar.
1: Ukrayna maçın, Ukrayna Shakhtar Donetsk maçındaki genç erkekleri niye askere götürmüyorlar abi? Mesela kafama takıldı benim. Sağ kenarında var.
0: Maratonun önünde durmalı falan.
1: Şey, tribünde var. Mesela.
0: İnanamıyorum sana ya.
1: Gerçekten. Aklıma takıldı
0: sen
1: abi.
0: Sen gerçek misin?
1: Ben gerçeğim.
0: Sen gerçek misin?
1: Hayır yani tribündeki genç erkekleri niye askere götürmüyorlar?
0: Yapay zeka gibisin.
1: Allah AI, Allah AI ya. Manipülasyon
0: Ahmet,
1: başladı ya.
0: AI Ahmet Konancı ya.
1: Manipülasyon başladı ya.
0: Hull City bu arada finalde biliyorsun.
1: Evet. Playoff finalinde ilk maçı da kazandı galiba.
0: 0-0'dı. İlk maç.
1: Bu
0: ikinci maçı 2-0 yendi.
1: Şimdi tek maç üzerinden mi?
0: Şimdi Southampton, Middlesbrough takımlarının galibini bekliyor.
1: Tek maç mı oynayacak?
0: Evet.
1: Vay, Premier Lig'e çıkıyor Acun Ilıcalı.
0: 300 milyon dolar gelecek.
1: Acun Ilıcalı bana bir gün ne dedi biliyor musun?
0: Yok öyle bir şey diye bitirmedi.
1: Yok yok bak şimdi. Hull City.
0: Dedi, Acun Ilıcalı bana dedi ki senin şu şeyinden dedi Fenerbahçe'yi kaldıralım.
1: Acun abi çok severim bu arada, enerjisi iyidir. Acun Ilıcalı bir gün bana dedi ki, o zaman Fenerbahçe'de yönetici çok üstüne gidiyorlar Acun Ilıcalı'nın. Bir gün konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya dedi ki Ahmet, ben dedi harbiden çok iyi Fenerliyim. Harbiden o yüzden geldim dedi. Benim dedi işim gücüm var. Premier Lig'e çıkarmaya çalıştığım takımım var. Başka
0: benim 3 tane santraforum var. Osimhen'i istemem, ilk bize geldi kabul etmedim teklifinden sonra bitmiş olay.
1: Bak çok orada güzel bitti. Bir konu açtın.
0: Evet.
1: Konuşum cacık oldu. Senden rica ediyorum. Bu güzel konuları ben böyle konuyu bağlayınca söyle. Dağılıyorum. B12'de yetmiyor diyorum ya. Sana mesela

0: mesaj veriyorum. Bak ben ne diyordum az önce abi? Vallahi dağıldım
1: Acun
0: ya.
1: Acun.
0: Hayır, başka bir şey diyordum ben.
1: Bana dedi ki bir gün.
0: Ha şey. Bak adam haklı çıktı. Bıraktı Fenerbahçe'yi. Premier Lig'e çıkıyor Hull City. Yani hakikaten Fenerbahçe ile ilgilenmek çok zor bir şey.
1: Bunu mu unuttun?
0: Allah Allah ya.
1: Ben bunu ya, unuttun ya.
0: Kompozisyonun anasını ağlattın.
1: Hull City'den bahsettin.
0: Programın anasını
1: ağlattın. Hull City'den bahsettin.
0: Hull City.
1: Ya maçı anlatırken Hull City diyorlar. Maç bitince Hull City diyorlar. Ben de anlamıyorum.
0: Çünkü İngilizler mi? Farklı mı diyorlar?
1: Hayır ya. Alp de öyle oluyor.
0: Acun abiye soralım.
1: Araca mesaj atsana. Abi Hull mu Hull mu diye. Halden anlarsın sen de.
0: Soralım
1: sen abi. Haldan anlarsın de.
0: Abi merhaba. Günaydın eğer Türkiye'deysen tabii.
1: Tabii. Türkiye'de değil şu an zaten.
0: Radyo Gol'de canlı yayındayız. Biz bu Hull City'ye Hull mu diyeceğiz, Hull mı diyeceğiz abi?
1: Forvo.com'a yaz ya. Bana göre Hull City tabii.
0: Abi başkana soralım. Başkana soruyorum. Sen diyorsun Google'a sor, yapay zekaya sor ya. Kulübün başkanına sorduk ya.
1: Ya bu arada başkan yokken de Hull City vardı. Anladın mı? Başkan gelince böyle söylenecek demedi yani.
0: Sorduk abi, bakalım neler olacak yani. Bakalım Hull mu Hull mı? Adama da bir soru hakkımız var. Senin yüzünden sorduğum soruya bak ya. Daha güzel bir soru sorabilirdik.
1: Abi tek soru hakkımı kullanıyorum. Hull mu Hull mu?
0: Hull mu Hull mu? Peki.
1: Evet.
0: Şimdi bu arada Conte diyoruz ama Conte'nin tabii İtalyan milli takımı durumu da var. Onu da söyleyelim. Yine Hakan Safi'nin Milan'ın kalecisi Maignan'la da ilgilendiğini sözlerimize ekleyelim. Milan'dan Pavlovic stoper, Milan'dan Leao sol kanat, yine İtalya'dan Juventus'tan Vlahovic golcü. Vlahovic'in Juventus'ta sözleşmesi bitiyor. O da menajeriyle görüştüğü oyunculardan bir tanesi.
1: Hı hı. Kim için söylüyorsun bunu?
0: Hakan Safi için söylüyorum. Yine Hakan Safi'nin bir isim daha vereyim. Sağ kanat ve orta sağ ikisinde de oynayan, ki Fransa'ya geçti sonra İtalya'dan sonra, şu anda da İngiltere'de diyebiliyorum. Ya bu açıklama yapacak yani, lansman yapacak ya, oraya eli dolu gelmek istiyor.
1: Hı hı.
0: Birkaç oyuncu açıklamak istiyor.
1: Fransa'da kararsızları ne kadar etkiler?
0: Aa bak, Fransa'daki operasyonunu anlatacağım, kararsızları soruyorsun ya. Ya dağılıyorum Doğan abi.
1: Bu kadar müsait olmaman lazım dağılmaya ya. Ben sürekli yaşlandım. Dağıtmaya alıştığın için biraz da dağıl ya. Bak sana söylüyorum, diyorum ki
0: Kankinliği Paris Saint Germain'den Kankinliği ile ilgileniyor. Heh. Oh tamam, buyur abi.
1: Sayın Safi.
0: Evet.
1: Bu isimleri açıkladığında kararsız olan insanların futbolcuyla kararlarını değiştirme ihtimali kaçtır? Vay, Leao mu? Tamam, o zaman Hakan Safi'nin yanındayız mı? Yoksa abi dur bir dakika.
0: Güzel bir soru.
1: Biz bu futbolcularla çok böyle büyülendik.
0: Tamam, güzel bir
1: çok
0: soru.
1: Çok kapıldık biz bu girdaba diyebilirler.
0: Arada bir böyle güzel sorular sorabiliyorsun abi.
1: Yapabilirim. O kişiye göre değişiyor. Hak edene güzel soru sorarım ben. Merak etme.
0: Şimdi kararsızlar dedin ya. Kararsızlar neye kararsız biliyor musun?
1: Hı.
0: Bu seçim bir proje seçimi mi? Bu seçim bir şampiyonluk öncelikli seçim mi? Bu yıl tek yıllık bir seçim olacağı için, 2027'de bir daha bir kongreye gidileceği için, bu yıl kararsızların önceliği şampiyonluk. Yani stattır, mıtattır, Maltepe'dir, bunları duymak ama öte yandan duymak istiyorlar.
1: Hı hı.
0: İlk etapta beni bu sene nasıl şampiyon yapacaksın, beni inandıracak şekilde konuş diyorlar. Nasıl inandırabilirsin? Kadro zayıf, kadroyla inandırabilirsin. Şimdi Hakan Safi çıktı. Kardeşim ben sol kanata ne Leao'su, Rashford aldım. Manchester'dan Barcelona'ya kiralık giden oyuncu. Bu sene de gol ve asistleri müthiş. Birisinde çift taneye ulaşmış. Sağ kanata da Greenwood aldım Marsilya'dan. İki tane İngiliz. Santrofor'a da Sörlot'u koydum. Ya da Vlahovic'i koydum. Derse ahan da bunlar. Bak bunlar da böyle protokolleri anlaştım derse...
1: Hı hı.
0: Kararsızların oyunu ciddi şekilde alır. Çünkü kararsızlar, daha doğrusu kararsızlar, evet, o da büyük bir pasta. Diyor ki bu sene bir yıllık bir seçim diyor. Ben diyor hemen şampiyon olmam, bana bunu vaat et diyor. Projeleri sonra bakarız diyor. Dolayısıyla futbolcu ismi, yani yabancıya camia çok kanalize olmuş ama maalesef yanlış buluyorum. Yabancı iyi bir teknik direktör ismi etkili olacaktır. Ben böyle görüyorum. Yalnız bak, dün Hakan Aziz Bey dedi ya.
1: Peki burada şöyle de bir şey var. Hakan Bey deyince Oyuncu da alacağım deyince akla bir asgari ücret esprisi gelir mutlaka. Böyle mi alacak? Finansal

0: fair play'in, limit aşımın, onun sonrasında kendi içerideki borçların, bunlarla alakalı olarak bu hesaplamayı, bu ekonomiyi nasıl yapacaksın diye.
1: Şimdi bir, bu ceza olayını çok büyütüyorlar. Bir kere 15 milyon euro net değil. Belki 5 milyon euro olacak, belki hiç almayacak. Ben bir yöneticiyle konuştum. Dedi ki daha bize gelen hiçbir şey yok. Daha bize soracaklar, biz onlara aksiyon planımızı söyleyeceğiz, edeceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nun da bu işle alakası yok dedi. Kerem dedi bu işin dedi en fazla dedi %10'udur belki dedi rapor çıktığında dedi. İşi Kerem Aktürkoğlu'na Hakan Safi'ye yıkmaya çalışıyorlar ya. Hem kendilerinin devre arası yaptığı transferler hem de sezon başı Ali Koç döneminde yapılan transferlerdeki limit artışı. Tabi orada bak şu anda ekrandaki kongrede de eğer onaylansaydı o şey harcama bilmem nesi Ali Koç'un orada biliyorsun ikinci kez onaylandı reddedildi Aziz Yıldırımcılar ve Sarancılar tarafından. Bu limit artışı sıkıntısı olmayacaktı. Çünkü gelirler için hamle yapılacaktı falan diğer projeler için. Neyse. Yani bu ceza olayı çok sıkıntı değil yani. Bir de bu parayı 3 yıl içinde senden tahsil edecek. Avrupa kupaları gelirlerinden tahsil edecek. Üstüne sen oyuncu satışı yapacaksın. Bunlarla gelirlerini artıracaksın. Sponsor sokacaksın. Totalde de tüm gelirlerin %70'ini harcayabiliyorsun. Bu gelirleri yaratırsan %70'i de sana bu transferleri yaptırabilir. Hakan Safi ben bu anlamda güçlüyüm diyor. Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ı hep kafamda şöyle kurdum ki öyledir. İyi oyun kurar, iyi strateji yapar. Aziz Yıldırım strateji adamıdır. Dünkü konuşması bence bir strateji de olabilir. Ne dedi? Ben dedi transferlerimi, hocamı, çalışmalarımı yapıyorum. Anlaşma yapacağımız oyuncular da olacak. Belki hoca da olacak. Ama dedi seçimden sonra açıklayacağım. Şimdi bu tepki gördü ya. Aa demek ki senin hiç çalışman yok falan filan. Ya bak başkan strateji yapıyor olabilir. Neyin stratejisi? Hakan Safi'nin elindeki kartları görmek istiyor. Onu şevklendiriyor. Bak diyor Aziz böyle yapıyor desinler ona. Sen açıkla transferlerini desinler. Açıklasın. Görelim diyor kartları. Ben de ona göre diyor belki beklettiği oyuncu var iki tane. Onları açıklayacak Aziz Bey. Bu bir strateji de olabilir. Yani Aziz Bey'in her lafında bir strateji aramak lazım. Çünkü kurt bir adamdır yani bu anlamda.
0: Yani biraz yanlış bir strateji. 6-7'sinde açıklayacağım demesi, 18'indeki toplantıda bir şey söylemezse, biraz gidişatla alakalı bilgi veremezse genel kurul üyelerine. Evet, evet. Maalesef Aziz Bey'in zaten geçmişle ilgili olarak yollanan ve tekrar geri getirilmeyi düşünülen biriymiş gibi Galatasaraylıların dile getirdiği konumdan çok uzaklaşamaz. Yani şimdi söylüyor diyor ki mesela şurada bir haber var, şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Galatasaray'ın sosyal medyadan paylaşıp sildiği mesaj için açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Tarihi boyunca elde ettiği başarıların altında alın terinden çok lobilerin, kapılı kapılar ardından kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bu zihniyetin bugün şike kelimesini ağzına alması arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir şeklindeki yorumu. İşte camiayı koruyabilecek, gerekirse yumruğunu masaya vurabilecek bir adam durumu yeni jenerasyonun çok ilgilendiği bir şey değil.
1: Evet, yeni jenerasyon daha bir dinamizm, daha
0: bizde
1: bir hareket.
0: Bizde öyle bir şey sonuç vardı odaklılık. Evet ya. Gittiğinde işte federasyonu bastı, masaya yumruğunu vurdu, susturdu, o hakemin oraya atanmasını engelledi falan. Bunları seviyorduk biz. Ama bu şey bekliyor. Sonuç abi. Bunları Ali Bey de yaptı çünkü.
1: Ali Bey de çok ısrar ettiler aday olması için. Sonra bari bir aday çıkaralım diye ısrar ettiler çevresi. Hiçbirini kabul etmedi. Kendisine gelen kendisine yakın kongre üyelerine serbestsiniz demiş. Serbestsiniz demiş onlara da. Ali Bey bu denklemde yok. Ama 2027'de olmasını bekliyorum.
0: 2027. Yani

0: takım mı kuracak? Takıma göre bir teknik adam mı getirecek? Zaten bu takıma her teknik adam gelebilir mantığıyla mı yaklaşacak? Taraftar bundan ne kadar hoşnut olacak ve bir sene sonrasında şampiyon olup olamayacağının garantisini kim verebilecek sence şu an?
1: Vallahi iki aday da ben şampiyon yapacağım diyor. Ben de bunun çok zor olmadığını düşünüyorum. İnandırıcı buluyorum.
0: Hangisi daha yakın geliyor sana? Kimin şampiyon yapabileceğine?
1: İkisinin de. Ben bu süreçte biraz daha...
0: Çok politiksin. Şu konumda evet. Öyle olman da
1: öyle
0: gerekir.
1: Öyle olmam lazım. Yani...
0: Aynı konu.
1: Ki hakikaten...
0: İçinden belki duygusal anlamda biri, biraz da mantıksal anlamda diğeri bir şey olabilir.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bak burada şeffaf olacağım, inan samimiyetime. İçimde duygusal olarak da bir tarafa terazi kaymadı henüz. İkisini de çok değerli buluyorum. Ama bir tarafa gönlüm kaydığı anda da bunu yine belli etmeyeceğim.
0: Mesela Hakan Bey'i de,
1: İkisi de çok
0: kıymetli. Hakan Bey'i de Aziz Bey'in yanında ikisi de çok kıymetli dedirtebilecek Hakan Bey'le ilgili ne olmuş olabilir mesela? Yani camiada Hakan Bey'in iyi olduğunu düşünme sebebi nedir mesela? Anlatabiliyor muyum? Aziz Bey'in yaptıkları var.
1: Evet.
0: Ali Bey'in yaptıkları var ve sadece o yapılanlarda sadece bir yönetici olarak kalan birinin nasıl olur da Aziz Şöyle. Bey'e karşı bir anda evet ya duygularım aynı oranda dedirtebilir mesela Hakan Bey?
1: Hakan Safi çok sahada oyuncu görüşmeleri bakımından. Aynı zamanda federasyon tarafında da Hakan Safi öyle zayıf bir adam değil. Hacı Osmanoğlu ile arası çok iyi. Ali Koç döneminde son yıl geçmişe oranla Fenerbahçe'nin hakkı sahada yense de daha az yenildi. Ona Hakan Safi'nin federasyona gidip gelmeleri, takımın hakkını savunmaları sağladı. Aziz Bey efsane başkan, ne yapacağını biliyor. Ekibini de iyi kuracaktır. Onun da ilişkileri kuvvetli. Dolayısıyla ikisinin de artıları bunlar bence. Ben ikisini de çok kıymetli görüyorum. Kararı Fenerbahçe Kongresi verecek.
0: Aziz Bey'in de Hacı Osmanoğlu ile arası çok iyiydi. Ali Bey'in de. Ama ne bileyim hani Hacı Osmanoğlu ile arasının iyi olması bir şey değiştirmiyor. Askıya alınmış bir ilişkisi olan Galatasaray'ın bu sene şampiyon olduğunu hatırlatırım.
1: Fenerbahçe camiasında bazıları var. Çok fazla oyun kuruyorlar. Bunu gazeteciler üstünden yapmaya çalışanlar da var. Bizi bunları yiyoruz zannediyorlar. Onu ona vurdurup, onu ona vurdurup, perdenin arkasında kalıp, kahraman gibi öne çıkmaya çalışan bazı eski yöneticiler var. Bana bunları yapmayın. Özellikle. Daha önce yaptığınız anlamadım, artık anlıyorum. Onu ona vurdurup, onu ona vurdurup, oradan bir tweet attırıp bir tane yorumun altına bir çiğ yaptırtıp falan filan. Yani bize bunları sokmayın. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Madem biraz medya tarafına döndük.
0: Bunu bana söylemedin değil mi?
1: Yok canım ya. Tamam. Eski yönetici dedim ya.
0: Ay eski yönetici derken ben de sana şunu söyleyeceğim. Sen geçen gün Kaya Çilingiroğlu'nun konuşmasını duydun mu? Ya da
1: yok.
0: Sosyal medyada karşına geldi
1: yok.
0: Mi? Beşiktaşlı muhabirlerle ilgili bir şey söyledi. O masadan o masaya. Ben dedi iftarlara falan da davet edildim. Gitmiyorum onları görürüm diye dedi. Çünkü onların samimiyetsizliğiyle alakalı. Abi bir konuştu. Ya Kaya abi de bazen konuştu mu? Gerçekten Kaya gibi oluyor.
1: Hani Beşiktaş muhabirlerine bunu söyledi mi?
0: Neler söyledi? Ya birinin çıkıp da Fenerbahçe muhabirleriyle alakalı da ya da Galatasaray'ın içinde de birileri ya artık şu zihniyetten kurtulmak gerekiyor diye bir konuşma yapmak zorunda diye düşünüyorum ben. Artık o döneme geliyor biliyor musun?
1: Ne olmalı mesela sence bu?
0: Çok temizlenmeli Ahmet. Çok kirlendi çünkü. Yani yönetimsel anlamda da çok kirlendi. Tribün anlamında da çok kirlendi. Ve sosyal medya zaten temizlenmesi çok zor.
1: Bir dakika
0: zor.
1: Şimdi bir dakika. Bu işe 30 yılını vermiş bir adam olarak konuşuyorum. Bu işleri Galatasaray medyası başlattı.
0: Bir yani bir yere mal
1: bir dakika,
0: etmek...
1: Bir dakika bana bir şey sorduysan cevaplayayım abi. Hemen korumaya geçme abi Galatasaray medyasını.
0: Ay burada değil, burada hemen suçlayabilecek bir
1: abicim
0: şey...
1: Abicim ama benim tespitim bu. Sen katılmadığını sonra söyleyebilirsin. Bana pas attı mı ben yorumu yapayım mı? Bak ben 30 yıldır bu işi yapıyorum abi. Ben gördüm. Sosyal medya daha Türkiye'de yaygınlaşmadan... Geleneksel medyada Galatasaray medyası fanatikleşmeye... Belli olaylarla birlikte kendilerini daha güçlü hissetmeye... Ve... Bazen çizgilerini aşmaya başladılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş medyası diyelim, hani onları daha çok takip eden gazeteciler olarak diyelim, biz böyle baktık ne oluyor diye. Halbuki o dönem bir kırılma başlamıştı. Ve daha sosyal medya yok. Sosyal medya çıkınca, bu arada geleneksel medyada Galatasaraylıların yaptıklarını, yazdıklarını, konuştuklarını

0: Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar aynı şekilde yapınca işsiz kaldılar. Bak adım adım anlatıyorum. Lütfen beni burada dikkatli dinle abi. Yorumunu merak ediyorum. İşsiz kaldılar. Galatasaray medyasının unsurları, muhabirleri, müdürleri alan buldular. Onlara her şey serbestti. Ve daha sosyal medya yaygın değildi. Sonra sosyal medya çıkınca Galatasaray medyasının unsurları orada da çizgiyi aştılar. Objektifliği bir kenara bıraktılar. Birçoğu hepsi olmasa da. Ama sosyal medyada hani kurumsal baskı yok ya sosyal medyada. Patron baskısı. Beşiktaş ve Fenerbahçeli gazeteciler de orada bu baskı olmayınca ha öyle mi öyle mi deyip onlar gibi olmaya başladılar. Süreç oradan buraya koparak geldi. Niye ben Galatasaray medyasını konuşmuyorum ya? Sürecin başlangıcı onlar. Yani madem bu oyunun kuralı bu deyip onlara uymaya çalışan Beşiktaş ve Fenerbahçe medyasıyla birlikte olay buraya geldi. Bir de fenomenler çıktı. Tamam mı? Takipçisi çok olunca anonim ya da gerçek hesap. Orası da bir medya yani sonuçta. Adı bak sosyal medya. Onlar da güç oldu. Takımlaşmalar başladı. E bugün sen şimdi bunu hep Fenerbahçe üzerinden okumaya çalışıyorsunuz. Hadi seni kastetmiyorum abi. Ya Galatasaray medyasındaki arkadaşların konuşmalarına bir baksana. Ya Galatasaray tweet attı ya. Fenerbahçe ŞK yazdı. Son of the nokta nokta. İngilizcesini hepimiz biliyoruz. Sonra bu yanlış ki birileri uyardı ki salıncağı bile silmediler. Hatırlıyorsun sizin salıncağı silmediler. Bunu sildiler. Halen diyorsunuz ki bu iş zıvanadan çıktı. Bu iş çoktan çıktı. Galatasaray medyası yüzünden, Galatasaray iletişimi yüzünden. En son salıncakta burada konuşmadık mı? Abi bu işin sonu kötüye gidiyor. Bunu silmeleri lazım. Silmedi adamlar. Bak bunu sildiler. Biraz Galatasaray üzerinden okuma mecburiyetimiz bu. Galatasaraylı arkadaşlara da sesleniyorum. Yani bu bize her şey serbest falan mantığı doğru değil. Bak tweet sildin. Böyle ne demek ya Fenerbahçe?
1: Yapıp da hiçbir şey yapmamış gibi bir tavır sergileme.
0: Var. Evet.
1: Evet bunu hep beraber yaşıyoruz bunu.
0: Fenerbahçe ŞK mesela ne demek abi? Fenerbahçe ŞK ne demek?
1: Yani şike kulübü.
0: Ha şimdi olur mu bu? O zaman şimdi dün Aziz Yıldırım sana cevap verdi. Ya bu ülkede bundan 10 yıl 20 yıl öncesinin dosyaları açılırsa ne olacak? Ya bu ne demek yani sen bir kulübün iletişim yetkilisi bunu yapamamalı. Salıncağı yapamamalı. Ya Beşiktaş'ı Kanarya'nın kucağına, Kartal'ı onun kucağına onu oturtmak ne demek ya? Salıncak ne demek? Bak bunu sildin. Onu da silmedin bu arada. Onu silmediysen bunu niye sildin? O yüzden sosyal medyadaki, medyadaki, taraflardaki gerilimi okurken kabul edelim abi bu işin başlangıç noktasını. Ya 4 senedir üst üste şampiyon oluyorsun. Engelleniyorum diyorsun. Bu taraftarını agresifleştirir. Ya sen engellensen engellemelere rağmen bu ülkede kim nasıl şampiyon olsun?
1: Galatasaray'ın şampiyonluk sonrasında kutlamaları her şeye rağmen, bütün engellere rağmen şampiyon olduk şeklinde yazısını ben televizyondaki programda da sordum.
0: Dedim seni ki, engelleseler Çağdaş Altay'ı sana verirler mi?
1: Yani Galatasaray'ın bu sene nasıl engellendiğini düşünüyorsun diye Ali Naci'ye de sordum. Herkese sordum. Mesela nasıl engel derken işte dedi ki Avrupa'daki maç yoğunluğundan kaynaklı, oradaki sakatlıklar, bütün karşımıza çıkan engeller üzerinden giderken orası biraz algı oyunu gibi gözüküyor, anladın mı? Sanki federasyondan zoraki atamalar, işte ilişkileri askıya almak gibi. Şimdi federasyonun ilişkilerini askıya alabilmek gibi bir açıklama yapıyorsan, federasyonun sana karşı yapmış olduğu bir şeyde başarısız olmasından sonra çok ilginç değil mi? Diğer kulüpler şey demez mi ya? Hani başarısız oldun hala nasıl görevde kalabiliyorsun demez mi yani?
0: Ya inanılır
1: nasıl bir engelleme var mesela?
0: Nasıl bir engelleme?
1: Bence hiç kimsenin engellediği falan da yok.
0: Mesela bak şimdi Mourinho bir şeyler dediğinde, Jesus bir şeyler dediğinde Dursun Özbek ayakları havaya kalktı. Galatasaray ayağa kalktı. Ülkemizi kötülüyorlar. Ya sen 4 yıldır şampiyon oluyorsun. Tweet atıyorsun engellemelere rağmen olduk diye. Ya yurt dışındaki bir futbol sever, burayı takip eden bir yabancı gazeteci, vay be Galatasaray engelleniyormuş, buna rağmen şampiyon oluyormuş, demek ki Türkiye'de bazı takımları engelliyorlar deyip bu ülkeye, bu ülke futboluna bakışını kötü anlamda değiştirmez mi ya? E bu da kötülük. 4 yıldır şampiyon oluyorsun, engeller, hangi engel? Aleyhine yapıldıysa 3 tane hata yapıldı. Fenerbahçe'nin 30 tane yapıldı. Beşiktaş'ın 30 tane yapıldı. Aldığın penaltıya bak. Ya pozisyona girmek istemiyorum. Osimhen rakibinin ayağına basıyor ya. Osimhen offside'da mücadeleye giriyor. Asisti yapan oyuncuyu, Antalyalı oyuncu Osimhen yüzünden engelleyemiyor. Çünkü maçta Çağdaş Altay var. Skandal bir hakem.
1: Ya tabii böyle bir hakemin atanması da aslında tartışılması gereken.
0: Ya abi Çağdaş Altay, Okan Buruk'un sevdiği bir hakem. O Beşiktaş maçında, Emirhan olayında ikisine de sarı hocam dedirtti hakem işte. Dördüncü hakem. Ben bilmiyorum, kongreyi takip ettiğim için bilmiyorum. Galatasaray maçlarına bakmıyorum. Maç açtığımda gördüm. Aha dedim Çağdaş Altay. Bak yanımda arkadaşlarım vardı. Bak görürsünüz dedim. O bir de ofsayttan golü nasıl başlattılar? 5 saniyede başlattılar. İnceleme yok. E Antalya'nın golünü 2 dakika inceledin hiçbir şey yokken. Niye incelemiyorsun o golü? Yayıncı niye göstermiyorsun Osimhen'in mücadeleye girdiğini? Hangi engelleme kardeşim, hangi engelleme? Ya milleti agresifleştirmeyin ya. Kimse bir şey demiyor. Bu nedir abi? Metroda bir tane adam dövdüler. Yaşlı bir amcayı dövdüler. Bu arkadaşlara ne oldu, ne yaptınız diyen var mı mesela? Ya bu nedir abi? Buralara bir artık, hani anlattığın konu bak buradan buraya geliyor. Bu bize her şey serbest.
1: O toplumsal bir çürüme aslında oradaki.
0: Tamam da, olan... tamam da abi, mesela ben o adamlara ne olduğunu göremedim abi. Mesela ceza aldılar mı mesela, ne oldu? Beşiktaş'ta olan olayda ceza almış 62-22.
1: Evet.
0: Bu arkadaşları göremedim ben. Yaşlı amcayı dövdüler. Ya abi yeter, insanların burasına geldi ya. Şampiyon oluyorsun, engelleniyorum diyorsun. Ya dalga geçiyorlar. Ya buna yetkililer niye dur demiyor? Şeyke diye tweet atıyor ya. Anneler gününde son of nokta nokta diye tweet atıyorsun ya. Bu nedir abi? Bu neyin hırsı? Bu neyin agresifliği? Bu neyin nefreti? Biz en ufak bir şey yaptığımızda kendimizi savcının karşısında buluyoruz. Bir şey yaptığımız da yok. Bu neyin gücü abi? Bırakalım biz bu mesleği o zaman abi. Beşiktaş'taki olay 62-22. Metroda çok adamı dövdüler. Ne oldu, ben görmedim. Bir tane tweet attım, hiçbir şey yok. Anlatabilirim. Ben haberciyim ya, sürekli basın kart taşıyorum. Soru sordum kamu adına. Savcının karşısında buldum kendimi. Bu neyin gücü abi? Biz yapmayalım bu işi. 4 senedir şampiyon oluyorsun. Diyorsun ki engelleniyorum. Ülkeye kötülük yapıyorsun. Yabancı bir adam der ki bu engelleniyor Galatasaray der. Türkiye'de demek ki engelliyorlar bir takımları der. Sen niye ülkeye kötülük yapıyorsun? Mourinho bir şey dediğinde ülkeyi ayağa kaldırdın. Barış Alper olayında milli oyuncumuz, milli oyuncumuz dedin. E senin Atil, senin Şallahin benim milli oyuncumu Dünya Kupası'na götürmeyecekti belki. Kenan'a Juventus maçında neler yaptı? Ne biçim tekmeler attı? Belki Kenan bana Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final getirecek. O benim milli oyuncum değil mi? Her şey size serbest. Diğer taraflara safa yat. O benim milli oyuncum değil mi? Osimhen'in Türk hakemlerine yaptıkları ortada. Adamız ya, Osimhen sahada hakem kovalıyor ya. İtiyor. Son maçta yine böyle itiyor falan. Böyle bir o gösterdiği için kart gösteriyor. Osimhen yüzünden Dünya Kupası'na hakem gönderemedik abi. Bu kadar ezilen, bu kadar iradesiz, bu kadar zayıf hakemler Osimhen karşısında Dünya Kupası'na hakem alırlar mı senden? Bırak abi.
1: Mesela bir organizasyon bir ülkede yapılıyorsa biliyorsun ki o organizasyonda en azından dördüncü hakem Türk olur. UEFA Avrupa Kupası finallerini yönetecek hakemler açıklandı. Paris Saint Germain Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde Alman Daniel Schiebert atandı. Beşiktaş Stadyumunda oynanacak Avrupa Ligi finalini Lexier Fransız, Konferans Ligi finalini ise Maurizio Mariani İtalyan hakem yönetecek ve hiçbirinde Türk hakem yok.
0: Osimhen yüzünden
1: şeklinde.
0: Osimhen yüzünden.
1: Ya bakalım şey olacak mı? Bir dördüncü hakem
0: abi,
1: olacak.
0: Abi Osimhen yüzünden. Osimhen. Ya bir adam geldi Türkiye'ye. Hakem kovalıyor sahada. Hakem itiyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sürekli el kol. Bunları sen İtalya'da niye yapamıyordun? Osimhen Türkiye'den başka bir takıma gitmez. Burada çünkü alanı buldu. Gittiği zaman da bu hareketleri yapmaz. Osimhen yüzünden Dünya Kupası'na hakem gönderemedik ya. Hakeme itiyor, hakeme vuruyor.
1: Ya bunu
0: itekliyor yani böyle.
1: Senin gibi Ahmet Ercanlar gibi ya da Feridun Nidelioğlu gibi ya da ne bileyim Murat Aşık gibi isimler değil. Senin kulübünün yöneticileri, başkanları çözecek. Yani bu konuyu siz çözmeye çalışınca konu aynı yerde kalıyor. Anladın mı? Koşu bandında 6 kilometre koşuyorsunuz, indiğinizde aynı yerdesiniz. Başka bir durum değil yani. Devam ediyoruz Mutlu Sabahlar. Bizim sloganımız bizim Fenerbahçe'miz şeklinde yorumladı İstanbul caddelerinde Aziz Yıldırım sürprizi. başladı. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılması kesinleşirken başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçim çalışmalarını iyice yoğunlaştırdığı gözüküyor ve seçim sloganını bizim Fenerbahçe'miz olarak belirleyen Yıldırım, İstanbul'un dört bir yanındaki billboardlara afişlerini astırmaya başladı Ahmet. Ve kendi döneminde kazanılan kupalara vurgu yapan Yıldırım ayrıca, bugün birlikte attığımız her adım evlatlarımıza gururla aktaracağımız bir miras olarak mesajını da vermiş durumda. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın işte bu olaylara tepkisi de gündeme geldi. Ondan da beklenen buydu. İşte Aziz Başkan gibi biri olsaydı bunlar kolay kolay olmazdı durumundan dolayı oy potansiyelini birazcık olsun arttırma durumunu kabul etmek lazım. Aziz Bey'den beklenti şampiyonluk olmasa bile, hiç olmazsa rakip bazı şeyleri yapmakta tedirgin olur durumu var. Öyle değil mi?
0: Ya Aziz Yıldırım her şekilde Fenerbahçe eğer başkan olursa, seçimi kazanabilirse bir fark getirecek. Bir kere Ali Bey ve Saadettin Bey zamanında yapılan hataları artık herkes gördü. Aziz Bey kendi zamanındaki hataları da biliyor. Söylüyor zaten belli yerlerde hatalar yaptık diye. Dolayısıyla büyük bir tecrübe, büyük bir vizyonla gelecektir. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, eğer Fenerbahçe sağ dışında gerçekten çok ciddi şekilde doğranmıyorsa, bak normal doğranması önemli değil. Fenerbahçe normal doğrandığında hep şampiyon olmuştur zaten. Ciddi bir şekilde doğranmıyorsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak o kadar zor değil. Kendi doğrularını ortaya koyarsan. Bu sezonu çok net bir şekilde görüyoruz işte. Maalesef Saadettin Bey ve yönetim orada zayıf kaldı. Ben Fenerbahçe'de şuna dikkat çekmek istiyorum. Aziz Bey'in söylemlerinde hep birleşme ve bütünleşme yalnız öne çıkıyor. Farkında mısın? O da senin o çok önemli bir noktaya dikkat çektin ya, kararsızlar. Kararsızları hedefliyor. Çünkü Aziz Bey nasıl bir Aziz, mesela Aziz Bey'in bir 5-6 bin kemik oyu var deniyor ya. Anti Azizcilerin de bir 8-10 bin oyu var diyorlar. Anti Azizciler, yani ifade edebilmek için söylüyorum.
1: Son seçime bakalım. Ali Bey ve Aziz Bey arasında zaten 12 binlik bir oy potansiyeli vardı her iki başkan adayının da. Sonrasında ne oldu? Yani bu 12 binlik Ali Bey'e destek veren oylar Hakan Bey'e mi kayacak gözüküyor? Yani Hakan Bey'e de direkt 12 binden başlar diyebilir misin?
0: Vallahi abi şöyle bak, oradaki denklem halen belli olmadı. Kararsızlık devam ediyor. Şimdi Ali Bey'e...
1: Ha, bu Ali Bey'in destekçileri tamamen Hakan Bey'e dönecek anlamına gelmiyor diyorsun.
0: Gelmiyor. Bak ben hatta şunu söyleyeyim. Ali Koç'a çok yakın olduğunu bildiğim birisi, camiada da önemli bir yerde yani böyle. Hani camiada bir yeri var. Dedi ki Aziz Yıldırım'a oy vereceğim dedi. Sebep şu. Ali Bey aday değil. Herhangi birisinde işaret etmiyor. Aday göstermiyor. Dolayısıyla Ali Bey'den Aziz Bey'e gidecek oylar da var. Ama Hakan Safi'ye gidecek oylar da var. Fakat kararsızlar daha çok. Burada eğer Ali Bey bir şekilde Hakan Safi'yi işaret ederse, hı hı, o zaman Hakan Safi'nin şansı artar. Çünkü o zaman kongreye katılım da artar. Kongreye katılımın artması, tepkicilerin, yani Aziz Bey'e tepkicilerin gelmesi Hakan Safi'ye oy vereceği anlamına gelir. Mesela Hakan Safi şöyle bir adım atmış. Ruşen Çetin'i almış. Ruşen Çetin Aziz Yıldırım'ın en önemli adamlarından. Yıllarca yol yürüdü adam.
1: Camianın çok değer verdiği, evet, sahiplediği
0: insanlardan biri. Tutarsa Ali Koç cephesinden bir yönetici daha alırsa, bu isimler yani Ali Koç'a sormadan, pek danışmadan girmezler yönetime. Ya da Ali Bey der ki serbestsiniz der en azından. Ali Bey tarafından oy alma potansiyelini arttırır. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama bunları göreceğiz. Bunları göreceğiz. Bu kararsızları Ali Koç tarafındaki insanların kararsızlığını bu olaylar değiştirebilir. Bir de oyuncu isimleri değiştirebilir. Çünkü hep söylüyorum, bir yıllık bir seçime gidiyoruz. Öncelik taraftarda, kongre üyelerinde şampiyonluk. Bunun için de futbolcu isimleri önemli. Dediğim gibi Aziz Yıldırım hep birleşmeye vurgu yapıyor. Çünkü karşısında bir cephe olduğunu biliyor. Ve orada da çok güzel bir şey söyledi Aziz Bey bence. Orada güzel bir stratejik bir cümle. Evet diyor, geçmişte sizinle diyor, işte kongredeki belli kısımları kastediyor abi, camiayı. Hı hı. Tartıştık, birbirimize kırıldık ama diyor sebebi diyor, zor günler yaşadık diyor. Şampiyonluklar için uğraşırken, şirketler kurarken, hani kulüp için savaşırken doğan gerilimden sizinle sıkıntı yaşadık diyor. Hı hı. Bak bu güzel bir yaklaşım. Üzerine de Aziz Yıldırım şöyle bir açıklama yaptı. Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım yönetim divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de, her yerde birlikte olalım çağrısını yaptı Aziz Bey. Bu birleşme çağrısı önemli tabii.
1: Yani bu birleşme ilk Barış Bey desteğini verdi ama Hakan Bey her şeye rağmen diyerek yoluna devam etti. Bu demokratik bir haktır ve gerçekten burada birliktelik dediğinde demokratik hakkı kullanmak mı önemliydi yoksa bir çatı altında buluşmak mı çok kıymetliydi sorusunu sorarım. Ve çekilenlere bakınca vereceği ekonomik anlamda destekleri ve görüştüğü kişiler ya da futbolcularla ilgili olarak hepsi geri mi çekilecek biri seçildikten sonra?
0: Nasıl
1: yani? Ben de örnek veriyorum, Hakan Bey olarak işte iki tane futbolcu getireceğim deyip seçim için vaatlerde bulunuyorum ama Aziz Bey seçildiğinde maalesef oyuncuları getirmem.
0: Şöyle mi? Oyunculara tazminat ödüyorsun, onları da gözden çıkarmış Hakan Bey. Ve oyuncular arasında anlaştığı rakamlar ve isimler Aziz Bey'e uyarsa Aziz Bey bunları bana ver diyebilir. Hakan Bey sunabilir. Ha, benim gönlümdekini söyleyeyim sana. Bak, benim hani gönlümde ne olduğunu, gönlümde belli olan bir şey var, onu söyleyeyim. Fenerbahçeli Ahmet olarak. Bu zaten bir yıllık bir seçim. Hakan Bey gelir Aziz Bey'le birleşir. Tamam mı? Aziz Bey de der ki bu yıl şampiyonluk sezonu, 120. yıl, beraber şampiyon yapalım. Ben zaten yaşlandım, bu kulübü şampiyonluk özleminden kurtaralım. Önümüzdeki sene 2027 Haziran'ındaki 3 yıllık olağanüstü genel kurulda da sen başkan ol, sen aday ol. Zaten şampiyon olmuş bir takımda Aziz Yıldırım'ın da işaret ettiği adam karşısında rakip bulmaz, başkan olur. Benim gönlümden geçen bu. Ama ne Aziz Bey kamuoyuna açık metindeki çağrısının ötesinde Hakan Bey'e bir telefon etti, ne de Hakan Bey bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Benim gönlümden geçen bu olurdu. Fenerbahçe'ye bence yakışan da buydu yani. Ha, iki tarafa da saygı duyuyorum duruşları anlamında. Belki bizim bilmediğimiz şeyler biliyorlar birbirleri hakkında, bilmiyorum. Ama benim Fenerbahçeli Ahmet olarak Aziz Bey'in yanına Hakan Safi gelir, bütün gücünü koyar, camia da farkına varır mutlaka. Şampiyon olur Fenerbahçe bir ve bütün. Seneye de Hakan Bey adaylığını koyar, devam eder.
1: 6-7 Haziran katılım tarihi açısından uygun bir tarih midir?
0: Uygun bir tarih. Daha okullar yeni bitmiş olacak. İnsanlar henüz burada olacak. Onu söyleyeyim. Şu anda beklenen katılım, mesela son seçime 25 bin kişi katıldı. Şu anda beklenen katılım 15 binin altı. Bir yıllık seçim olması.
1: Az katılım Aziz Bey'i biraz daha ön plana çıkartır, çıkarır deniliyor.
0: Çıkarır. Onu anlatmaya çalışıyorum abi. Çıkarır çünkü Ali Koççular gelmemiş olacaklar. Aziz Bey de, Ali Bey de onlara hitap etmeye de çalışıyor. İşte Ruşen Çetin'i aldı. Bir yönetici daha alabilir. Yine mevcut yönetimden Murat Emanetoğlu, Sağlık Çalışanları Derneği üyesi ve yönetici. Çok önemli bir doktordur. Doktor Murat Emanetoğlu. Yine Erdem Sezer, Hakan Bey'in yönetiminde olabilir. Altyapıdan sorumlu yönetici Ozan.
1: Erdem Sezer şu an
0: yönetici.
1: Saadettin Bey'in yönetiminde.
0: Yöneticisi. Burçin Gözlüklü, Saadettin Bey'in yönetiminde. Herkes Murat Salar'ı konuşuyor ama Türkiye'de ilk üçe girecek finans dehalarından biridir Burçin Gözlüklü. O da girebilir. Yine altyapıdan sorumlu yönetici Ozan Vural. O da çok sevilen camiada bir isim, çok çalışkan bir isim. İki tarafta da adı geçiyor Ozan Vural'ın. Yönetici Ozan Vural'ın. Onu da söyleyeyim yani.
1: Yani tabii seçim süreci bu arada, o hareketlilik olacak, bunlar yaşanıyor. Ama tabii soru işaretleri de var katılımla alakalı, bundan sonrasıyla ilgili. Değişime uğraması gereken yeni bir başkan, yeni bir takım gibi bakılabilir. Ama biraz değişmesi gereken bir zihniyet, tribün gerçeği der misin?
0: Ya abi, Fenerbahçe tribünlerinde problem var. Bak, Fenerbahçe stadında yok. Stadında yok demeyeyim, stadı öncelikli değil Fenerbahçe'nin. Zaten bu stadın buradan kalkacağı falan da yok, onu söyleyeyim yani. Bu stad en az 20 yıl daha burada. Bütün başkanlar stadı büyütmekten bahsediyor ama tribünde sorun var. Tribünde bırakın abi, akustiği, sesin içeride kalıp kalmama problemini, tribünler arasındaki problemi bir türlü çözemedik ya. Ya bir kale arkası başka bir tezahürat yaparken bir kale arkası başka bir tezahürat yapamaz, yapmamalı. Yapıyorlar ya. Bazen uyuyorlar birbirlerine, bazen de kendi tezahüratlarını başlatıyorlar. Ya olur mu? Bir şirkette iki tane CEO olur mu? Bir arabada iki tane direksiyon olur mu? Bunları çözmek lazım. Bir tribün mühendisi lazım. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi'nin maraton alttaki E tribünü, o çok tartışılan E bloktaki VIP'i kaldıracağını düşünüyorum. Daha bunu bizzat açıklamadılar ama yapacaklardır. Oradan yılda 3-3,5 milyon euro bir ek gelir geliyor. Önemli bir para ama çok tartışılıyor. Verdiği zarar daha fazla. Başka projelerle bunu çıkarabilirsin. Yanlış bir transfer yapmazsan 10 katını zaten çıkarırsın. Tribünler konusunda da mutlaka bir süreç olacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bir tane arkadaşım var benim, buradan selam olsun, Server İnce, kongresi Avustralya'da. Beni bir haftadır var ya, ensemde boza pişirdi. Öyle mi derler, lafı mu? Ensede niye boza pişiyor bu arada? Laf nereden gelir sen bilirsin.
1: Bilmiyorum.
0: Bilirsin, sen eski adamsın ya.
1: Yani tamam da o kadar değilim. O dönemde yaşamadım ya, ensede boza
0: pişiyor. Bana yazıyor sürekli Server. Buradan Server İnce'ye selam olsun.
1: Taşın altına eli koymayı biliyorum da onu bilmiyorum.
0: Bu başkanımız ne zaman açıklayacak resmi transfer kongre tarihini? Şu anda gidiş geliş 2600 dolar, 118 bin lira. Her gün Türk Hava Yolları, biliyorsun değil mi? Evet. Artıyor yani günden güne, son
1: tabii
0: güne.
1: Tabii ki.
0: Artıyor falan. Dedim ki abi ben ne yapabilirim? 6-7 diyorsun dedi. Dedim 6-7 düşünülüyor. Muhtemelen de olacak. O zaman alayım bileti diyor. Dedim ya yanarsa? En son işte dün belli oldu. Biletini almış Server. Ben bundan yayında bahsedince bir arkadaş yazdı Danimarka'dan. Biz de aynı durumdayız diye. Bak bir şey söyleyeyim. Biz katılmaz olacak zannediyoruz ama bak. Avustralya'dan, Danimarka'dan seçime geleceğim diyenler var. Ya bu Fenerlilik var ya, çılgınca bir şey ya.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Fenerlik çılgınca bir şey ya. Sonunda belli oldu. 6-7 Haziran.
1: Evet.
0: Sonunda belli oldu yani.
1: 6-7 Haziran'da seçime gidilecek. Peki mevcut kadro, kiralık oyuncular,
0: 12
1: bununla
0: tane
1: ilgili olarak çözüm nedir?
0: Abi ben fikrimi söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe'de bak, yedek kalecilerden Tarık'ı tutarım. Yaşı biraz daha genç değil mi Mert'ten?
1: Hı hı. Çok da genç değil aslında Tarık gibi. Tam şey
0: yani iki yerli kaleciden birini tutarım.
1: Tamam, artık Mert'le devam etme kararına sıcak mısın?
0: Ya ikisi de olabilir de birisini tutarım. Bak kimlerin kalması gerektiğini diyor, söylüyorum. Onun dışında herkesi yollarım. Mert Müldür'ü tutarım kadro genişliği olarak. Levent'i tutarım kadro genişliği olarak. Şikrin yeri tutarım.
1: Evet, Tarık 29 yaşındaymış.
0: Kante ile Gendüzi'yi tutarım. Kerem'i tutarım. Taliske'yi tutarım. Asensio'yu tutarım. Başka da kimseyi tutmam. Sıdıkıymış. Musaba. Nene.
1: Ama onlar biraz da biliyorsun ki 20 yaş altı mıydı? 22 yaş altı mıydı? Bir oyuncu durumu söz konusu. Onlar buna uyuyorlar.
0: Babacığım gidip başkalarını bulacaksın yani. Ya da Musaba uyuyorsa Musaba'yı tutarım yani sadece onlardan.
1: 29'a 37.
0: Ha?
1: 37 yaşında Mert Günok.
0: Şey yani öbürü bizim Tarık kaç yaşında?
1: 29.
0: Tamam abi, Tarık'ı tutarım. Bir tane Berke ya da iyi bir yabancı kaleci alırım. Bu şekilde yürürüm abi. Bu şekilde yürürüm abi. Yazık yani. Fenerbahçe'nin dönecek 12 oyuncusuyla beraber bunların hepsi, ben dönecek 12 oyuncuya baktım tek tek, hiçbirisi Fenerbahçe'de kalacak oyuncu değil, biliyor musun? Bu 12'yi yollayacaksın. Mevcuttan bir 8-10 tane yollayacaksın yerli yabancı. Bunlara paralar harcayacaksın gönderirken.
1: Yollayabilecek misin?
0: İşte uğraşacaksın. Çok zor yani, çok zor. Fenerbahçe'nin işi çok zor yani. Para lazım, hakikaten para lazım yani.
1: Zor. Çok zor bir süreç ya Ahmet. Yeniden. O bir sene sonrasında mesela şu an mevcut diyelim ki kısmındayız. Hakan Bey geldi, olmadı şampiyonluk. Aziz Bey geldi, yine olmadı. Sonra ne olacak? Yeni bir seçime gidilecek.
0: Yani Aziz Bey geldi, olmazsa bir daha Aziz Bey'e
1: o defter kapanır.
0: O defter kapanır. Hakan Bey geldi.
1: O yüzden Aziz Bey gelmeli mi? Yani defterin kapanıp kapanmayacağını öğrenmek adına Aziz Bey'e bir şans daha verilmeli gibi oluyor o zaman senin söylediğin.
0: Hakan Bey geldi yapamadı. Hakan Bey de adaylık defterini o da kapar. Çok zor.
1: Burada iki aday da gelemedi. Gelmeyen bir kez daha düşünülür.
0: Gelmeyen düşünülür.
1: Önümüzdeki seçim için. Ve bir de Mehmet Ali Aydınlar gerçeği ön plana çıkar mı?
0: Çıkar. Zaten şu anda bazı haberler sızmaya başladı. 450 milyon harcayacaktı. Şununla anlaştı, bununla anlaştı falan diye. Bazı haberler çıkmaya başladı. Ona da böyle bir daha böyle bir ortam hazır olabilir. Ya bir şey söyleyeyim. Bu seçimde eğer Aziz Yıldırım olmasaydı Mehmet Ali Aydınlar adaylığını çekmezdi.
1: Yani
0: Aziz Yıldırım'dan ötürü çekti. Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Bir de 3 Temmuz meselesinin çok fazla tartışılmaya başlanmasını Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünmüş. Halbuki o kendini hazırlamıştı. 3 Temmuz'la ilgili bütün sorulara cevap vermeyi, hatta biraz ofansif olacaktı. Karşı suçlamalarda bulunacaktı diye duydum ben. Hı hı. Sonra bu tartışmaların camiaya zarar getirmeyeceğini düşündü. Bence orada Mehmet Ali Aydınlar Doğan abi, hı hı, bu seçimin bir yıllık olduğunu öngörerek biraz da geri çekilme fikrini hayata geçirdi. Çünkü seneye de aday olabilir tekrar.
1: Mutlaka olabilir. Bir reklam arası var. Reklama gidelim. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Devam ediyoruz ve aslında sporda son dönemlerde playoff ve bu heyecanı iliklere kadar hissettiğimiz maçlar var ki Bodrum FK 1. lige yükselme playoff 2. tur ilk maçında konuk ettiği Çorum'u 1-0 mağlup etti. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler havalanmazken ev sahibi ekipten Seferi'nin 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Çorum kalecisi Sehiç gole izin vermedi. Mücadelenin 65. dakikasında Hotiç'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Ali Aytemur kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen isim oldu. Ve eşleşmenin ikinci mücadelesi 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Bu turu geçen takım finalde de Erok Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu tabii yükselmesi beklenen Çorum'da neler olacak onu hep beraber göreceğiz. Erok maçı sonrasında kazanan belli olacak ve artık Süper Lig'deki yeni takımımızı da öğrenmiş olacağız ama Süper Lig'den kimler düşecek konusunda biraz seninle konuşmak isterim. Biraz böyle İstanbul takımlarıyla alakalı çok fazla olunca kısmından rahatsız olanlardan mısın?
0: Değilim.
1: Yani Erok gelmesi, değilim, Ümraniye, Pendik, Kasımpaşa falan böyle de Başakşehir, işte Beşiktaş'ıydı, Galatasaray, Fenerbahçelisi. Ya, deplasman yok gibi gözüküyor neredeyse.
0: Var. Kaç takım var abi İstanbul'da?
1: Şimdi Erzurum deplasmanı var, tamam. Ahmet deplasmanı tamam. Var.
0: Çok
1: artık
0: güzel.
1: Deplasman
0: var yani.
1: Deyince.
0: İstanbul takımları şu anda Süper Lig'de kaç takım var? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Eyüp, Başakşehir. Başka var mı? 5 takım normal abi İstanbul'dan. Türkiye'nin kalbi İstanbul'da akıyor abi. Bak adım atamadık abi buraya gelirken. %69'du trafik sabah. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yoğunluk burada, sanayi burada, ekonomi burada, hareketlilik burada. 18 takımın 5'inin İstanbul'da olması bence çok yanlış bir şey değil, anormal bir şey de değil. Geri kalan 13 takım Anadolu'dan. Anlatabiliyor muyum yani? Normal bunlar yani, İstanbul'un hacmi belli. Ha buraya sığmıyor şehir, insan, o ayrı bir tartışma. Trafik ayrı bir tartışma. 5 takım 18 takımdan 5'i normal ya.
1: Karagümrük'te gidince bir de.
0: Ha bir de Karagümrük var. 6 da normal abi. Normal. Zaten şimdi Karagümrük gitti. Muhtemelen orada abi 16. kim orada? Kayseri, Karagümrük düştü. 16. sırada kim var?
1: Yani ben şu bakayım. An Antalya gözüküyor.
0: Ben sana kimin düşeceğini buradan tahminimi söyleyeyim abi. Bak ben sana tahminimi söyleyeyim abi. Puan durumu.
1: Gençler Birliği mi olur? Antalya mı olur? Kasımpaşa mı olur? Eyüp
0: buradan
1: mi olur?
0: Buradan Antalya düşer abi.
1: Ahmet ne dedin?
0: Antalya
1: düşer dedi.
0: Ben o yüzden dedim. Antalya eğer Galatasaray'dan bir puan dahi alamazsa, son hafta kazansa bile düşecek muhtemelen dedim. 29-31 Gençler Birliği'nin beraberlikte bile ligde kalma şansı var.
1: Antalya mı? İkili, üçlü, dörtlü, her türlü.
0: Ya mutlaka da Antalya'nın düşme ihtimali çok çok yüksek. Ve Antalya Spor'u Galatasaray maçında çatır çatır doğradılar abi. Ne güzel goller attılar. Hepsi emek golleri. Galatasaray'ın gollerine bak abi. Biri offside, birisi olmayan penaltı.
1: Haklısın da Antalya'da kaç haftadır gol atamazken en sonunda sıkışınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Karagümrük'ün son haftalarda oynadığı oyuna bakınca ben izlemekten keyif aldığım takımlardan bir tanesi. Oynadığı oyun ve
0: Galatasaray 2 gol atan takıma yazık oldu o zaman.
1: Ya sonuçta Fenerbahçe'yi de yendi. Beşiktaş'ı zorladı biliyorsun. Gol atamadı Beşiktaş biliyorsun düşen takıma. Karagümrük son dönemlerde evet iyiydi ama olmadı. Yani biraz geç çalıştı motor. Çok boğdu. Gaz verdi.
0: Bu arada hafta sonu da pazar günü değil mi Fener'in maçı abi? Pazar günü. Bu maça sadece 18 yaş altındaki çocuklar değil, daha fazla çocuk annesiyle gelebilsin diye kadınlara da ücretsiz. Kadınların tamamı, çocuklarda da işte 18 yaş altı çocuklara ücretsiz. Eyüp maçı.
1: Saat 20'de.
0: Cıvıl cıvıl çok güzel bir maç olacak. Hoşluk olacak. İnşallah o maça da
1: aynı değil. Saatte Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor, Gençler Birliği, Antalya Spor, Kocaeli Spor maçları var. Cumartesi günü Samsun Göztepe'yi ağırlayacak. Antep Başakşehir'le mücadele edecek. Karagümrük'te Alanya Spor. Sadece Cuma günü Çaykur Rize Beşiktaş mücadelesi var. Bu maçtan sonra da Sergen Yalçın'la yolların ayrılacağını iddia etti Alper Üstün'de.
0: Sence ayrılmalı mı?
1: Bence devam etmeli. Yani teknik adamla yola devam etmeli ama Sergen Hoca tabii ki bu transferleri de kendi yapsın. Serkan Rençber'le beraber bir takım oluştursun. Sadece içinde olduğum bir yapıyla alakalı ne demişti? Şöyle bir cümle kullanıyor.
0: Yapmadım o transferleri.
1: Diyor ki yetkilisi olduğum, sorumlusu olmadığım bir kulüp diye açıklama yapmıştı.
0: Transfer döneminde yok muydu?
1: Ara transferde vardı ya. Onları yaptılar ya.
0: Ha. Ya ben Beşiktaş'ın yerinde olsam biraz daha iyi bir takım kurar, Sergen Hoca ile devam ederim. Ama Fenerbahçe'nin yerinde olsam Sergen Hoca'ya haber yollarım. İki başkan adayı da iyi bir takım kurar, Fenerbahçe'ye Sergen Hoca'yı getiririm ya.
1: Ciddi misin?
0: Ciddiyim abi. Ya abi önce iyi takım kuracaksın, sonra hücumcu, taraftarı, camiayı, ligi bilen Yerli Hoca getireceksin. Bu kadar ya. Bir de arkada yönetimin güçlü olacak. Yani gelip sana onlar bunlar operasyon yapamayacak. Şampiyonluk zor değil ya. Bu üç etkeni yan yana getireceksin. İyi kadro, lobisi güçlü, iyi yönetim, hücumcu, Yerli Hoca. O Yerli Hoca'nın iyi olmasına da gerek yok ha. Yani üst seviye olmasına da gerek yok.
1: Bunları aynı şekilde Sergen Hoca yorumcuyken de söylemişti. Ya Türkiye'de yerli yani Süper Lig'de şampiyon olmak çok zor bir şey değil demişti.
0: Abi bak ben ama altına ne ekledim? Sen şimdi manipüle diyorsun yine.
1: Manipüle etmek değil şey.
0: İyi hoca, iyi kadroyla İyi yönetimi de ekledim ben sana. Bunları da eklersen eğer çok zor olmaz yani. Ben olsam Sergen Hoca'yı getiririm Fenerbahçe'ye.
1: Böylece zaten aklı kaldı diyen bir kesim de var ya sürekli.
0: Bak böylece Aykutçularla İsmailcilerin kavgası, bizimki geldi, bizimki gelmedi mevzusu Fenerbahçe'ye yansımaz. Anlatabiliyor muyum?
1: Bu arada İsmail Hoca'yı tek düşünen şu an galiba Hakan Bey. Hakan Bey İsmail Kartal'la çalışmayı düşünüyormuş.
0: Hiçbir görüşme olmamış ama. Bak Sergen Yalçın olayı ne getirir Fenerbahçe'ye biliyor musun? Ben şimdi bir gün şeydeyiz, bundan yıllar önce Fotospor gazetesindeyim. Yöneticisiyim oranın. İki tane arkadaş geldi.
1: Şuna bir baksana ne kadar doğru sence şöyle.
0: Hayret Türk hakem yok mu şu mu?
1: Ha evet ona.
0: Konuştuk ya onu Safi'nin ilk adayı Conte diye.
1: En sonuna bak.
0: Safi'nin teknik direktörü için ilk adayı Antonio Conte olmazsa listenin ilk sırasında İsmail Kartal yer alıyor. Abi İsmail Kartal'la hiçbir görüşme olmamış Hakan Safi tarafından.
1: İşte yani.
0: İsmail Kartal bunu kendisi söyledi benim bir ortak arkadaşıma. Yok der hiçbir görüşme.
1: Ne kadar doğru bilmiyorum işte yazılmış.
0: Yazılabilir yani İsmail Kartal'a yakın olduğunu biliyoruz Hakan Safi'nin. Kafasında olduğunu, daha önce konuştuğunu ama bu süreç yabancı hocaya götürdü onu.
1: Mesela İsmail Kartal
0: hiç görüşmedi.
1: Vadi genel kurul üyelerinde ne gibi bir etki yaratır? Evet ya işte bu dedirtir mi? Sen, bir oy potansiyeli midir İsmail Kartal?
0: Vallahi ben bak şöyle yaparsın. 4 tane topçu açıklarsın. İsmail Hakan Safi de 4 tane A plus topçu açıklamak istiyormuş. O yüzden böyle çok yoğun görüşüyor. Dersin ki ey Fenerbahçe camiası. 4 tane topçu açıkladım. Bir 4 tane daha alacağım seçimden sonra. Harika bir takım kuracağım. Söz veriyorum. Başına da riske girmemek için burayı bizi bilen 99 puanlı sezonun hakkı yenen hocasını getiriyorum. Bu şekilde açıklarsın. Altını böyle doldurursun. Samimi olursun. İnandırıcı olursun. Hatipliğin kuvvetli olur. Sana seçim kazandırır. Mesela ben kongresiyim kardeşim. İsmail Kartal'a ben inanıyorum. Ben hayatımda İsmail Kartal'la bir kere konuştum. İşte sizin programı 10 yıl önce yaparken Sabri Ugan rahmetli beni röportaja gönderdi. Anadolu Kavağı'na. Ben İsmailci falan değilim. Kimseyi tanımam. Futboluna inanıyorum. Diyorlar ki 3 defa geldi. 4. defa mı gelecek? Ya kardeşim bir tanesinde Galatasaray'dan 2 puan gerideyken otobüsü kurşunlandı. Yabancılar ülkeyi terk etmek istedi. İkincisinde Vitor Pereira'nın dağıttığı takıma geldi. Aldı altlardan ikinci bitirtti. Devam etti 3. sezon. 99 puanlı sezonda neler yapıldı? Yönetim hakkını koruyamadı. Ya bu adamın 4. defa gelmeye tabii ki hakkı var. Ben olsam onu getiririm. Ben mesela bana birisi dese ki bak adaylardan birisi bana dese ki Ahmet Konanç'a İsmail Kartal'ı getiriyorum. Benim oyum gider ona. Bir, iki, yabancı getirmiyorum kardeşim. İsim de vermiyorum ama yerli getireceğim. Benim oyum yine ona gider. Bu benimle alakalı bir şey. Ama sosyal medyada öyle bir yangın var ki Fenerbahçe Kongresi illa yabancıya oy verecek gibi. Ya çıkın bir centilmenlik anlaşması yapın. İkimiz de yerli getireceğiz deyin, kulübe iyilik yapın. Yabancı kulübü 1-0 geride başlatacak.
1: Aziz Bey geldiği takdirde eğer ki seçimi kazanırsa Sayın Hacı Osmanoğlu'yla diyaloğu nasıl olur?
0: Bence gayet sakin olur. Gayet güzel olur. Ben Aziz Bey'i de son Bifeder toplantısında gördüm. Sakin. Olgunlaşmanın zirvesinde. Çözüm odaklı, sonuç odaklı. Güzel olur yani.
1: O da ona bu karşılığı mı verir Hacı Osmanoğlu da?
0: Bence o da eski Hacı Osmanoğlu.
1: Yani sonuçta Ali Bey'le de diyalogları çok daha sertti. Bu makamlarda olmadığı süre içerisinde yalılar malılar gündeme geliyordu. Ama sonrasında iyi fotoğraflar verdiler. Yakın fotoğraflar verdiler. Aynı fotoğrafları bilmiyorum verir mi vermez mi?
0: Abi verirler niye vermesinler ya? Bence Aziz Bey ile Hacı Osmanoğlu pozitif iletişim sergiler. Yani ben Hacı Osmanoğlu'nun bazı hatalarının olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'ye özellikle faul yaptığını falan düşünmüyorum yani. Öyle bir başkan modeli çizmedi Hacı Osmanoğlu. O anlamda eleştiremem yani. Kötü niyetli bulmadım. Eksik buldum. Özellikle Ferhat Gündoğdu'ya, MHK'ye bazı hakemlere karşı güçsüz buldum. Ama kötü niyetli bulmadım.
1: Zor bir süreç. Vallahi karışık bir süreç. Burada bazen oyuncular üzerinden gittik, bazen adaylar üzerinden gidiyoruz. Adayların ortaya koyacağı oyuncular üzerinden bazen şekilleneceğini iddia ediyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani sıkıntının adı artık Ederson diye geçiyor ama Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti de 2026 Dünya Kupası aday kadrosunu açıkladı. 55 futbolcunun yer aldığı kadroda Fenerbahçe kalecisi Ederson'la Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın da çağrıldığı söyleniyor. Tabii 55 kişilik kadro geniş bir kadro. Buradan elemeler yapılacak. En sonunda bir 23 kişilik bir esami listesi hazırlanacak. Bu listeye girebilmek adına iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyor Ederson ve Sara'yı da görmek istiyor tabii ki sevenleri bu kadroda. Zor bir süreç, biraz şeye dönüyor tabii, bununla biraz yoğunlaşacağız. Dünya Kupası da o heyecanı da sonuna kadar hissedemeyeceğiz gibi gözüküyor. Biraz transferler ön plana çıkacak, yeni bir yapılanma diye düşüneceğiz, onu konuşacağız. Takımdan gidenler, gelecek olanlar gibi isimler, bir sürü isim çıkacak. Seni beni bile bir yere yazarlar yani.
0: Neyi?
1: Transfer sezonunda diyorum ya. Herkes her yere yazıyorlar ya, onu bunu boşta olan herkesi böyle böyle yazıyorlar ya.
0: Ya abi olur transfer sezonunda Birisi biriyle görüşüyor, o duyuluyor, haber oluyor. Sonra çıkıyor, o bak olmadı, yalandı zaten diyor. Böyle bir şey yok. Transfer sezonunda biraz larç olalım ya. Biraz işin tadını çıkaralım ya. Transfer sezonu da bir keyif. Hele Fenerbahçeliler için. Zaten şampiyonluk gelmiyor. Bari bırak transfer haberleri konuşsun insanlar. Yaz biraz güzel geçsin. Hani yalan haber üzerinden demiyorum bunu. Bir de birçok haber doğru haber. Sen 100 oyuncuyla görüşürsün, 10 oyuncu alırsın. 90'ı şimdi yalan mı oldu yani?
1: Şimdi bir isim üzerinden gideceğim. Sebebini hepimiz yaşadık, gördük, biliyoruz. Anlatılanlar doğrultusunda. Bunu Sayın Hacı Osmanoğlu da söyledi. Bunu Montella da açıkladı. Bir Berke gerçeği var. Berke'nin de adı Fenerbahçe ile anılıyor. Evet. Ederson giderse kaleci Berke olabilir ki yurt dışındaki performansı da gerçekten takdire şayan. Berke'nin ama milli takım kampında kimseye haber vermeden onun sonrasında beni oynatmayacaklarsa giymem bu formayı dedip de böyle bir şey konuşulduysa saat 5'lerde sabaha karşı kimseye söylemeden kamp terk edildiyse kısmından dolayı biraz aforoz edilmiş gibi gözüküyor milli takımdan. Berke'nin isminin geçmesi bilmiyorum hani ne kadar etkiler Fenerbahçe camiasını. Berke'nin gelmesine sıcak bakan taraf
0: şöyle
1: nasıl olur?
0: Olur. Çünkü Fenerbahçeliler yerli kalecilerin yerli kalecilere daha olumlu bakar. Berke de başarılı bir kaleci. Bak Berke yaparım, arkasını Tarık yaparım. Mert'e de diliyorsan kal artık 39 yaşına geldin ama 3. kaleci olacaksın, abi olacaksın derim, onu da tutarım. Ben, Mert de bu saatten sonra nereye gidecek? Şampiyon takımın abisi ol derim Mert'e. Sonra kaleci antrenörlüğü teklif ederim. Kaleyi böyle kurarım. Kontenjanımı şeye taşırım, ortaya taşırım oyuncuları. Ederson'u falan yollarım.
1: Ortaya artık oyuncu alma be.
0: Nasıl?
1: Ortaya artık oyuncu alma, biraz forvet diye söylemek gerekiyor ya sanki Fenerbahçe. Forvet lazım, hala orta sahaya oyuncu alıyor diye bütün sezonu konuştuk ya, o yüzden diyorum hala. Oradan kalan bir alışkanlık mı, ortaya alırım diye. Ortaya alırım dediğin hani böyle gündeme getiririm anlamında mı?
0: Abi ortaya yani kalenin dışındaki mevkileri alırım anlamında.
1: He, ben de orta mevki. Şimanski'nin Galatasaray'a gideceği söyleniyor.
0: Abi buna da mesela insanları anlamıyorum ben. Mesela geçen ben dedim ki John Duran üzerinden bunu anlatacağım. Dedim ki John Duran'ı göndermeseydi Fenerbahçe, yönetebilseydi hoca. Yönetemiyor çünkü yıldızları. Fenerbahçe şampiyon olur dedim. Bana bir tane takipçim yazmış. John Duran'ı bize övme. O şimdi Galatasaray'a haber göndermiş. Daha buradan ayrılmadan hem de. Ya kardeşim.
1: Bu arada John Duran şampiyonluk kutlamasının paylaşımına beğeni yaptı.
0: Ya bunlara takılmayın. Sen adamı burada istenmeyen adam durumuna düşürürsen. Adamı gönderirsen. Adam göz kırpar abi. Profesyonel topçu. Ben adamın şeyinde değilim ki, ben kişisel tarafında bana verebileceklerinin üzerinden ben yorum yapıyorum. John Duran kalsaydı abicim, bize John Duran Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçını kazandırmadı mı? O gol bir pozisyon yok ha, o golde haberin olsun. O gol şapkadan tavşan çıkarmak. Önce müdahale ediyorsun, daha zinde Emirhan'dan, daha atik. Sonra gelen topa vuruyorsun, vuruş kalitesi. Galatasaray maçında da yenilmesini engelledi Tedesco'nun. Bu Tedesco Samandıra'da saçma sapan hareketleri var. Soyunma odasında disiplinsizlik yapıyor diye bunu da yedi. İrfan'ı yediği gibi. Biz bunları sezon başında söyledik. Bir de Beşiktaş maçında John Duran'ın attığı golü hatırla. Sırtı dönük aldı topu. Fenerbahçe'de sırtı dönük oyuncu eksikliğinden konuşuyoruz değil mi? Yine o pozisyon hatırla. O pası ona kim verdi? Talisca verdi. Talisca ile John Duran arasında da bir ilişki gelişiyordu. Hoca bunları okumadı, okuyamadı. Yok Sıdık'ı oynatalım. Ya yönetimin aldığı Musaba'yı Nene'yi oynatmak için oynatmadı ya. Daha ne kadar açık konuşabilirim? Levent'i daha iyi olmasına rağmen şey aldı diye, Devin aldı diye Arşi'yi oynattı ya. Fenerbahçe son iki maçı 6 golle nasıl kazandı? Musaba'yla Levent'le kazandı ilk 11'de. Biz bunları anlattık. Bize hain ilan ettiler. Tedesco eksikler yüzünden kazanamıyor dediler. Zeki Murat Gül'e aynı eksiklerle 6 tane gol attı abi. Bize hain ilan ettiler. Fenerbahçe'deki en bu vasatlık damarı da en büyük sorunlardan bir tanesi.
1: Başakşehir maçını çok rahat kazandı.
0: Çok rahat. Ne yaptı? Fenerbahçe ruhunu ortaya koydu. Fenerbahçe'nin kalitesini gösterdi. Fenerbahçe kalitesini nasıl gösterir? Önde oynayarak. Fredi Talisca'yı öne yaklaştırdı. Kaleye yakın oynayın dedi. Biraz basın dedi. Adam adama oynayın dedi. Biraz cesur oynayın dedi. Savunmada çok top dolaştırmayın. Dikine oynayın dedi. Sen zaten bu rakiplerden daha kaliteli oyunculara sahipsin. Bu oyunu oynadığın zaman kaliten de öne çıkıyor. Tabelaya yansıyor. Bunu yapamadı bu korkak adam, bu korkak Tedesco. Ve bu adamı şovla uğurladılar buradan.
4: Bakalım zor bir
0: süreç.
4: Bir iki
0: telefon al ya.
1: Şimanski'nin gelme konusu gerçekten...
0: Ben duymadım, gelebilir, olabilir. Galatasaray'da başarılı da olabilir. Hiç sorun değil benim için.
1: O mevki üzerinden...
0: Ne yapacağım ya şimdi, ne diyeceğim ben yani? Şimanski hain.
1: John Duran alır mı? Mesela ben olsam, Icardi ayrılığı olur mu? Gerçi...
0: Icardi'yi göndermek istiyorlar. Şimdi başkan demiş ki sözleşme yenilemeyi düşünüyoruz falan diye, hata yaparlar.
1: Bir yıllık bir sözleşme.
0: Bak, hata yaparlar. Icardi bitmiş artık, vücut salmış. Icardi bitmiş. İnşallah yaparlar o hatayı. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam, Osimhen'in arkasına gelmek istediğine göre yedek kalmayı da kabul ediyor. Osimhen var çünkü önünde. John Duran alırım.
4: Bu arada şöyle bir
0: şart koymuş. Okan Buruk yönetir abi.
1: Icardi çift forvet sistemini istemiş kalırsam. Oynayacağım demiş.
0: Gerek yok. Yelkenleri indirerek gelmek isteyen John Duran'ın böyle bir talebi de yok. Hocayı da sıkıştırmaz. Ben olsam John Duran'ı alırım. Ya ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam John Duran'ı geri alırım ya. Abi futbolcu, abi futbolcu biraz fırlama olur ya. Yöneteceksin. Ya burada Yakup, Devin Özek Galatasaraylı dediğinde aynı gün, biliyor musunuz Osimhen haftada bir gün idmana çıkmıyor, dinleniyor demedi mi abi? Bu ne demek? Yıldızı yönetmek, mutlu etmek demek. Bu adamlar yıldız abi. Bizim hocamız İrfan'ı yönetemiyor, kov gitsin. John Duran'ı yönetemiyor, kov gitsin. En-Nesyri'yi tutmak istiyor. Devin Özek yollayacağı için onu da tutamıyor. Tutmak istediğinde tutamıyor. Böyle bir adamla şampiyon olamamak gayet normal abi. Böyle bir adamla şampiyonluk yaşayamamak gayet normal abi. Bir iki telefon alsana abi radyoya.
1: Alayım.
0: Al vallahi bir iki tane ya. Çok konuştuk biz. Biraz da insanları dinleyelim.
1: Olur.
0: Fikirlerinden.
1: Seni mi
0: kırıyorsun? Radyo Gol'de devam ediyoruz. Canlı yayındayız.
1: Peki 0212 273 10 telefon attığımız dinleyicilerimizle buluşalım. Onlarla konuşalım. Bağlantılarımızı gerçekleştirelim. İlk telefon bağlantımız 60-67.
5: Alo.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhaba. Sesim geliyor değil mi?
1: Geliyor efendim.
5: Merhaba, ben İstanbul'dan bağlanıyorum. Fatih'li Galatasaray taraftarıyım. İsmim Uğurcan.
1: Buyurun.
5: Her salı Ahmet Konanç'ı dinliyorum.
0: Neden? Yani şöyle... Neden Fenerbahçeliler beni dinlemiyor? Neden? Rahatsız oluyorum kardeşim.
5: Yok, Ahmet de şöyle. Ya mesela Ahmet Ercanlar var. Onu dinlerken sinir krizi geçiriyorum. Ama seni dinlerken mutlu oluyorum ya.
0: Böyle olmadı o zaman, Ahmet Ercanlar doğru yapıyor. Ahmet Ercanlar yani, ben yanlışım şöyle, o zaman.
1: Ben ne yapayım, ikisine de yayın yapayım. Ben ne yapayım?
5: Ya Ahmet Konaç, bence şöyle, Ahmet Konaç'ı şöyle seviyorum. Şimdi Ahmet Ercanlar Fenerbahçe'nin yanlışlarını eleştiremiyor. Ama evet. Ahmet Konaç yanlışa yanlış diyebiliyor.
0: Şimdi Ahmet yani Ercanlar üzerinden konuşma.
5: Bu 3 sene Erdem Timur'un kurduğu iskeletin ekmeğini yedi. Çünkü bu kadroyu Erdem Timur kurdu. Yani son 3 seneye bakın, yapılan transferleri Erdem Timur'dan sonra çoğu tutmadı yani. Tutmadı. Boş yere paralar harcandı.
1: Çok enteresan. Erdem Timur da ilerleyen dönemlerde bir başkan adayı düşünülürse akla gelebilecek ender isimlerden biri haline geldi. Ya yani Galatasaray kendi kahramanını doğurdu yani.
5: Keşke öyle olsa.
1: Kendi için.
5: Ya keşke öyle olsa. Çünkü bak 3 senedir bakın, stoper tandemi Erdem Timur'un aldığı oyuncular. Orta saha Torreira ve Erdem Timur'un aldığı oyuncular.
1: Bu arada birçok
5: krizde... Önünde Mertens vardı, Icardi vardı iyi zamanlarında. Bunların 3 sene ekmeğini yedi. 2 senedir de Osimhen'in ekmeğini yiyor. Ya mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Osimhen'in olmadığı maçlara bakın ya. Galatasaray puan alamadı ya. Çünkü Okan Buruk'un bir sistemi yok. Ben söylüyorum, Okan Buruk'un tek sistemi... Önde baskı yapmak, topu kapmak Osimhen'le. Zaten Osimhen'le onun önünde baskı yapamıyorsun. Önde baskı yapıp rakibe topu kapmak, gol atmak. Onun dışında duran topdan gol bulursa buluyor. Onun dışında akan önünde Galatasaray'ın bakın kaç tane gol atmış ya. Gerçekten bakın.
1: Mesela bir Galatasaray olarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Davinson, Abdülkerim tandemi kalsın der misin?
5: Ben şöyle o tandemi Bosman ama onları da böyle hani mesela Davinson'da bir düşüş var, ben fark ediyorum. Yani Davinson'da bu sene bir düşüş var. Niye? Çünkü Davinson kafası rahat. Nasıl olsa ben ilk 11 garanti diyor. Onların arkasına gerçekten sağlam bir stoper daha koyarım. O zaman zaten birbirlerini tamamlarlar. Yani gene stoper alınması lazım ama iyi bir stoper alınması lazım. Şampiyonlar Ligi için. Orta sahaya iyi bir orta saha Torreira'nın yanına alınması lazım. Yani Lemina'yı bir de taraftar aldırdı ya. Lemina'yı Okan Buruk almıyordu. Taraftar aldırdı. Baskıyı da aldırdı yani. Bunlar gerçekler. Herkes görüyor, biliyor ya. Şimdi o, mesela Mertens'in boşluğu doldurulamadı. Mesela Mertens geçen sene gideceği belliydi. Geçen sene
6: Radyo daha... Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik

0: Tik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Gücü'nde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
4: Günaydın, günaydın, günaydın. Emre Televile uyandırma servisine hoş geldiniz. Zamanı, heyecanı, coşkuyu ve spor dışında yaşanan bütün hadiseleri ve tabii ki sporun odağında yer alan bütün gelişmeleri beraber paylaşacağız. İlk durağımız Ömer Ateş Hocam, çok değerli bir mentor ve spor psikoloğu. Hocam hoş geldiniz, mutlu sabahlar.
5: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri. Herkese mutlu sabahlar diliyorum.
4: Nasılsınız, iyi misiniz?
5: İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız?
4: Süper hocam, hiçbir sorun yok. Allah'a şükürler olsun.
5: Harika.
4: Yağmurlu bir İstanbul sabahı böyle. Dün arabayı yıkatmıştım. Ben arabayı ne zaman yıkatsam yağmur yağar.
5: Şimdi ben de fark ettim, pencereden bakıyorum. Çünkü camlarda böyle çamur var.
4: Tabii tabii, çamur yağmış zaten.
5: Maalesef.
4: Hocam, Süper Lig'de sezon tamamlanmak üzere, bu hafta sonu bitecek. Süper Lig'in genel bir röntgenini çekerseniz nasıl bir görüntüden bahsetmek mümkün olabilir? Galatasaray'ın şampiyonluğu, iki takımın düşüşü ki Fatih Karagümrük ve Kayserispor. Şimdi üçüncü takım belirlenecek. Tüm bunlar ışığında neler söylersiniz?
5: Evet, öncelikle Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyorum. Sezona bütün olarak bakarsak, ben açık konuşmak gerekirse hani sadece bu sezon değil, hani yani çok zevk alamadığım bir lig oluyor. Çünkü biz heyecanı yaşamayı bilmiyoruz. Futbolu yaşamayı bilmiyoruz. Kazanmayı, kaybetmeyi kabullenmemiz lazım. Zevk almamız lazım futboldan. Her birçok şeyi doğru yapmamız lazım ama hani gerçekten biz futbol ülkesiyiz diyoruz ama maalesef bunu keyfiyle yaşayamıyoruz. Evet, bir lig yaşadık. Ama lige baktığımızda burada da güzel şeyleri konuşmak yerine genelde evet güzel şeyler de oldu, olmadı demiyorum. Ama çok gereksiz şeyleri de konuşmak zorunda kaldık. Sonuçta böyle bir heyecan bekliyorsunuz, aksiyon bekliyorsunuz. Ama bu o kadar çok sağa sola çekilen olaylar oluyor ki maalesef bütün paydaşların bu işin keyfini kaçırdığını düşünüyorum.

0: musunuz? Niye biz bu kadar keyif alamıyoruz? Niye böyle şeyler yaşamıyoruz? İlla evet o kadar kaliteli oyuncular olacak değil ama sadece odağımız futbol ve saha olsa biz bunu daha keyifli yaşayacağız diye düşünüyorum. Yani baktığımızda birçok profil bahsettiğimizde kulüp yöneticileri olsun, saha içi performansı olsun, baktığımızda seviyesi düşük bir lig gördük. Evet, Galatasaray şampiyon oldu, Karagümrük'te Kayseri Spor düştü. Bu hafta Gençler Birliği maçı Trabzon'da var yanılmıyorsam, Antalya Spor'un maçı var. Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Daha ziyade ligin altını belirleyecek, son üçüncü takımın düşmesini belirleyecek bir hafta olacak. Orayla ilgili artık lig bitiyor. Sonuç olarak baktığımızda artık Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz. Kaliteli futbol orada olacaktır diye düşünüyorum keyifle. Ligi de atlatmış olduk diyorum bu hafta artık son. Ondan sonra yanılmıyorsam 29-28 gün kaldı Dünya Kupası'na. Onu bekleyeceğiz. Güzel bir yaz olur diyorum inşallah. Böyle güzel bir Dünya Kupası'ndan sonra da gelecek sene güzel bir lig yaşarız. Daha çok futbolun konuşuldu.
1: Hocam şiddetin futbolun içerisine dahil olması ki hayatın içerisinde de şiddet çok yoğun yaşanıyor ama
0: maalesef.
1: Ve kabulsüzlüğün artık had safhaya çıkmış olmasını nasıl yorumlarsınız? Son olarak dün Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya bir saldırı düzenlendi, bir yumruklu saldırı ve Taksim'de. Evet. Ve bu saldırı sonrasında yaralanıyor Torreira. Gözünün altıyla burnu ve elmacık kemiği arasındaki alanda bir şişlik ve bir kızarıklık meydana geliyor. Kişi yakalanıyor. Suç kayıtlarına bakıldığında da daha önce belli oranda suçlarının olduğu belirtiliyor. Ama biz futbolun içerisinde bu sosyal medya söylevi midir, gazetecilerin aymazlığı mıdır, teknik adamların zaman zaman ortaya koydukları beyanatlar mıdır ya da başkanların kendini kurtarmak adına ortaya koydukları yorumlar mıdır bilinmez. Sizce bunun müsebbibi nedir?
0: Şimdi Emre Bey, şiddet toplumda arttığı zaman her tarafa sıçrıyor. Maalesef hayvana şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, kişiler arası yani toplumda her yöne doğru doğaya karşı şiddet artıyor. Yani görüyoruz insanlar ağaçlara zarar veriyor, gidiyor yolda onu dalını kırıyor. Hayvanlara şiddet yapıyor, kadına çocuğa şiddet yapıyor ve en önemlisi zaten ülkede şiddet oranı artıyor. Tabii bunun belirli sebepleri oluyor. Yani örnek veriyorum, ekonomik anlamda işler kötüye gittiği zaman tabii ki belirli etkenler var. Hani bir son dönemde ortaya çıkan bir kavram var. Hani sosyal çürümüşlük kavramı. Sosyal çürümüşlük kavramı sadece şiddetle olmuyor. Etik ve ahlaki değerlerle de ilgili oluyor. Şimdi insanlar bu değerleri yavaş yavaş kaybetmeye başladığında bunun üstüne ekonomi kötüye gittiği zaman insanlar belirli mutluluk alanları ararlar. İşte belirli yön, işte sporda örnek tuttuğu takımda daha çok bütünleşir. Bunu bir amaç haline getirir. Sahadaki oyuncudan daha çok hırslı hale gelebilir. Kazandığında aşırı mutlu, kaybettiğinde mutsuzluk yaşayabilir ve bunu hayatının içine sokabilir. Ve bunun yansıması olarak da etrafına tepkiler gösterir. Şimdi öncelikle Torreira'ya da geçmiş olsun. Hani bu tür şeyleri kesinlikle ve kesinlikle şiddetle kınıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani bilmiyorum hani sebebi ne olursa olsun. Hani hele hele bu bir taraftar şeyiyse, karşı bir takım taraftarıysa, X bir takımın taraftarı olup ya işte sevmediğim bir oyuncu deyip bunu yapıyorsa bu daha vahim bir durumdur. Hani sonuç olarak oyuncular sahada oynar, rekabet olur, kazanır, kaybeder. Ama gördüğünüz gibi olaylar çok değişik yerlere gidiyor. Şimdi Emre Bey, ben daha önceki şeylerde de söylediğimi hatırlıyorum. Başka programlarda da söylediğimi hatırlıyorum. Olaylar iyi yerlere gitmiyor. Türkiye'de spor üzerinden kutuplaşmalar çok ciddi derecede arttı. Yani tabiri caizse eskiden 12 Eylül öncesinde iki farklı grup böyle zıt durumlarda karşılaşıp bir terör olayı olmuştu. Şimdi artık takım üzerinden insanların bazı maçlardan sonra söylemlerine baktığımızda işte bir taraftarın iki ülkeyi ve bir takımı dile getirerek bunlara olan nefretim ve kinim

0: bir gün azaldığında Allah benim canımı alsın diyor. Bu çok ciddi bir şey siyasi olarak baktığımızda da, hani bunun önleminin alınması gerekiyor. Hani ben buradan açık konuşmak gerekirse spor üzerinden Türkiye'de bir kutuplaşmanın ve sosyal ayrımlaşmanın ciddi boyutlara geldiğini ifade etmek istiyorum. Maalesef biz, dedim ya, futbolu sahada yaşayamıyoruz. Yani bunu da gerçekten baktığımızda, hani hükümetimizin bu konuda önlemler alması gerekiyor artık. Çünkü olay çok çok farklı yerlere gidiyor. Dün de yaşanan bu olay bunu gösteriyor. Yani işte önceden bir hakeme böyle bir saldırı yapılmıştı AVM'de. Ondan sonra 10 yıl önceydi. Şimdi bakıyorsunuz, yani örnek veriyorum ya, yarın bugün çok kötü şeyler de olabilir. Maalesef bir Dünya Kupası sonrası bir oyuncunun işte yurt dışında, Kolombiya'da Escobar'ın biliyorsunuz öldürülme olayı var. Yani olay, çünkü suç kaydı diyorsunuz. Geçen bir çocuk yakalanıyor, AVM'de hırsızlık yapıyor. 100 tane suç kaydı var. Cinayet işliyor. 25 tane, 6 tane, 7 tane suç kaydı olana az diyoruz. Yani 20 tane, 30 tane suç kaydı olanlar var. Ortada dolaşıyor. Yani gerçekten herkes patlamaya hazır bir bomba gibi. Yani o yüzden diyorum, ben futboldan maalesef ve maalesef keyif alamıyorum. Eski rekabetleri, 80'li 90'lı yılları, en azından 2000'li yılların rekabetini arar oldum. En azından bir şeyler yaşanırdı. Ama iyi ama kötü, herkes şeyi kabullenirdi. Sonuçları kabullenirdi. Şimdi bakıyoruz, kulüp başkanları, açık konuşayım, çoğunu eleştiriyorum. Kulüplerdeki yöneticilerin çoğunun gerçekten bir kulüp yönetecek kapasitede olduklarını düşünmüyorum. İyileri var işlerinde. Hakemleri beğenmiyorum. Teknik direktörlerin bakıyorum, yani iyileri de var. Ama bunların saydıklarımın hepsinin çoğunun, hani gerçekten spora fazla katkı sağladıklarını düşünmüyorum. Bütün paydaşlara baktığımızda, medyaya baktığımızda ciddi sorunlar yaşıyoruz.
1: Sevgili Ömer Ateş hocamla bir aradayız. Değerlendirmelerini alıyoruz ondan. Hocam, özellikle sporcuların Türkiye'de forma giyme gayretleri dikkat çekiyor. İşte Lewandowski bugün 37 yaşında ama böyle bir sosyal medya algısında Türkiye'ye gelme isteği. Yani biraz yaşlanan, biraz Avrupa'dan Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a geçmek isteyen, burayı özellikle buradaki futbolcuların ve özellikle de burada futbol severlerin futbol aklı üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Katar gibi olacak derken Katar'ı geçme noktasındayız, Suudi Arabistan'ı geçme noktasındayız.
0: Tabii şimdi korkunç rakamlar telaffuz ediliyor.
1: Artık 20 milyon böyle... euro istiyormuş bu arada Lewandowski.
0: Mesela artık Türkiye şöyle oldu. Yani 33-35 artı futbolcuların cenneti oldu. Yani herhalde şu olacak. Ben 33-35 Türkiye 35'ten sonra Arabistan veyahut da oralarda oynayıp sonra Türkiye'ye gelirim. Böyle iki durak oluştu. Türkiye ve işte Arabistan, Katar o yarımada. Ben açık ve net konuşuyorum. Geçen futbol sempozyumunda Okan Üniversitesi'ndeydim. Göztepe CEO'su, ismini hatırlayamayacağım, bağışlayın. Ramon'u 20 kat fazlaya sattık dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Aldığımız fiyatın 20 katına sattık. O parayla Göztepe'nin bütçesi 22 milyon mu 25 milyon euroya Göztepe'nin kadrosu kurulmuş. Bizim, aslına bakarsanız, hep şunu söylüyorum. Anadolu takımlarının 20-25 milyon euro civarı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarımızın da açık konuşayım 50 ile 70 milyon euro arasında bir bütçeyle iyi takımlar kurabilirler, doğru scouting sistemiyle. Dünyanın her tarafında futbolcular var. Yani siz belki Benfica gibi İngiliz Premier Lig takımlarının oyuncularını kapamazsınız ama en azından alıp 10 milyon, 5 milyon euroya bonservisle alıp daha ucuz rakamlara alıp 500 binle 1 milyon euroya oynatıp en azından 30-40 milyon euroya Avrupa'ya satabiliriz. Bu, bize bu yakışır. Ama maalesef, hani burada bak açık konuşuyorum, Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği rakamlar, tamam, karşılığını alıyor. Fenerbahçe'nin harcadığı paralar, Beşiktaş'ın harcadığı paralara bakıyorum, korkunç. Yani bakıyorsunuz, Beşiktaş 4 yıldan beri lige Ekim-Kasım aylarında veda ediyor. Fenerbahçe büyük paralar harcıyor. Karşılığı alınmıyor. Evet, Galatasaray transfer yapıyor, şampiyon oldu ama birçok transferi de şey oldu, tutmadı. Ama okuyorsunuz, ben inanın hangi kulüp para harcarsa sanki benim cebimden çıkıyormuş gibi. Evet, vergilerden çıkıyor, bir şeyden çıkıyor ama benim gerçekten içim yanıyor. Bir oyuncuya bir rakam veriliyor. Galatasaray ödüyor, Beşiktaş ödüyor veya Fenerbahçe ödüyor, fark etmiyor. Ya diyorum, bu paralar verilir mi? Verilmez. Ben birçok scout ekipleriyle de çalıştım. Beşiktaş'tayken veya başka, Tarkan Hoca'yı biliyorum. Kulüplerde oyuncu bakan oyuncuları biliyorum. İsimleri geliyor, yönetim kabul etmiyor. Bir bakıyorum, 2 sene sonra bu oyuncu 40 milyon euro yapıyor. Bana örnek veriyorum, scout diyor, hocam diyor, bakın diyor, 1 yıl önce önerdim bu oyuncu, 2 yıl önce önerdiğimiz oyuncu. Yani o zaman diyor 800 binde 1 milyon euro oynatacaktık diyor. Maliyeti 5 milyon euroydu. Bu kulüp aldı, bakın 40 milyon euroya satıyor. Bunlara şahit oldum. Yani bizim Emre Bey, çok büyük paralar harcıyoruz. O paraların karşılığında Türk futboluna yansıtamıyoruz. Evet, Dünya Kupası'na gittik. Bu bir başarı gibi gözükse de kaç tanesi Türk futbolunun Türkiye'de yetişmiş oyuncusu? Evet, 22 yılda bir gittik. Yani bunu da düşünmek lazım. Bazen başarılar gerçekleri kapatıyor. Evet, biz Dünya Kupası'na gittik, başarılı gözüküyoruz. Ama bizim çok ciddi sorunlarımız var birçok konuda.
1: Sevgili Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Genç kardeşlerimize neler önerirsiniz hocam?
0: Şimdi örnek veriyorum, sporcu olarak mı yoksa taraftar olarak?
1: Sporcu olarak okula giden, sınavlar yaklaşıyor.
0: Evet. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Maalesef ben de birçok sporcu ve öğrencilerle çalışıyorum. Eğitimle ilgili, okulla ilgili motivasyonları çok çok düşük. Bunun da en büyük sebebi eğitim sistemimizdeki müfredatın ve eğitim sisteminin eksiklikleriyle ilgili. Evet, çocuklar okulu pek sevmiyorlar bazıları ama şu var, ben hep şunu söylüyorum. Bir pazara, markete gittiğinizde her şeyi almazsınız. İhtiyacınız olanı alırsınız. Yani hayatta istediğiniz bir bölüm olacak, onu okumak isteyeceksiniz. Onu okumak için de şu anki belki sevmediğiniz derslerin deki soruların cevaplarını bilerek bir yerler kazanıp okuyacaksınız. Hayatta disiplin nedir? Sevdiğiniz doğru ve tutarlı davranışları yerine getirmektir. Bazen de yapmak istemediğiniz şeyi yapmaktır disiplin. Yani dişlerini sıkıp son dönemleri iyi değerlendirsinler. Üniversite sınavına girecekler özellikle. Olur olmaz, bu sene olmaz, seneye olur. Diğer kardeşlerimize de son dönem iyi son sınavlara iyi konsantre olup sınavlara daha iyi hazırlansınlar. Sonra onları bir yaz bekliyor. Ama bir gerçek var. Bol bol kitap okusunlar, kendilerini geliştirsinler.
1: Biraz sosyal medyanın içerisinde boğuluyor bu çocuklar.
0: Evet maalesef bu gerçekten. Hani hep eskiden derlerdi yarım saat günde yeter. Şimdi 1-1,5 saate razı oldu tüm psikologlar, hani çocukları. Yasaklamak da doğru değil. Ama sınırlı kullanım, doğru kullanım önemli. Çünkü yasaklamak daha kötü sonuçlar yaratıyor.
1: Verimliliği arttırmamış, biliyorsunuz değil mi hocam?
0: Efendim?
1: Verimliliği arttırmamış. Yani sosyal medyayı yasaklamak, cep telefonlarını toplamak, okullardaki verimlilik üzerine bir analiz yapılmış ve bu herhangi bir verimlilik artışına neden olmamış.
0: Olmaz. Gerçekten evet, teknolojinin faydası var, aynı zamanda zararları da var. Ama maalesef çağımızın birçok şeyi, yani inanın bazı, ben sporcularla şey yapıyorum, çalışıyorum. Hani ben inanıyorum ki işlerinde bazıları oluyor mesela, telefondan uzak kaldıkları için böyle seans yapmak istemeyenler bile oluyor.
1: Tabii canım. Yani, ben şey diyorum, benim oğlan geliyor, merhaba ben geldim diyor ve inine geçtin diyorum yine. Yani ininden dışarı çıkmıyor çocuklar.
0: Yani mesela inanın şey oluyor, ben bazen hani bilgi topluyorum, sosyal medya bağımlılığı mesela, telefon oyun bağımlılığı oluyor. Mesela başlıyorum, ya hocam diyor, seansla arada bir şey var, gidebilir miyim diyor. Bir bakıyorum, bir defa iki defa gidiyor, 2-3 dakika bekleyip geliyor. Büyük ihtimalle tabii birden hani o işi danışan olarak biz şey yapamayız, danışman olarak şey değil, ama anlıyorum yani o bağımlılık var. O bağımlılık üzerinde özellikle yaz ayları da çok tehlikeli, ciddi çalışılması gerekiyor. Bence bu tür uzmanlara gidip doğru bir planlamayla şey yapılabilir, ama yaz dönemi teknoloji bağımlılığında çok kritik dönemdir. Bu dönemde ebeveynler çok dikkatli olması gerekiyor. Ama çalışan anne baba olduğu için, çocukta da telefon olduğu için işte o kontrol mekanizmasını kaçırabiliyorlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar. Hoşça kalın. Ömer Ateş hocam çok değerli bir spor psikoloğu bizlerle birlikteydi. Derfi Yunustane iki çay koymuş. Biri kendisine, biri de eşine mi? Bize mi? Çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlar var, hızlı hızlı onları okuyalım. Yusuf'tan gelmiş: Emre abi güzel sorunsuz bir yayın olsun inşallah demiş. Amin. Günaydın Emre Bey. Federasyon başkanı dün ne anlattı ben çözemedim demiş. Konuşacağız üstüne. Sevgili Tilev günaydın. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bu kadar para harcayan Galatasaray değil de Fenerbahçe. Bahçenin FIFA'lık olması bu nasıl oluyor? Bu saldırının futbolla ilgisi olduğunu nereden bildiniz? Saldırganlık ifadesi mi aldınız? Yine de kınıyorum demiş. Yo, ben futbolla ilgili demedim ama hayatın içerisinde çok değişik noktalara kaydırmaya başladı. Yani resme baktığınızda her yerde, yani işte bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yani bunu neyle ilişkilendirmeliyiz mesela? Siz hani bu saldırının futbolla ilgili olduğunu nereden biliyor? Mesela Torreira Uruguay'dan gelmiş bir adam. Yani nasıl bir manyaklık seviyesindeyizdir ki böyle Türkiye'de futbol oynayan Uruguay'dan gelmiş bir adama canımız sıkıldı saldırdık mı demiştir. Ya Allah'ım ne olur biraz sabahleyin. Zannediyorum yumurta yazıyorsunuz. B12 vitamininde bir eksiklik oluyor bazen saygıdeğer dostum. Yani protein önemli bir şey. Yani özellikle beyin gelişiminde folik asit falan bunlar çok değerli şeyler. Timuçinci oradan gelmiş. Emre Bey hükümet aman her şeye el atmasın demiş bir değerli dostumuz. Sevgili Tilev İstanbul'a inat İzmir'in sabahından günaydın. Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un oynadığı cesur futbolu görünce İlhan Palut ve Beşiktaş isimleri yan yana getirebilir miyiz acaba demiş. Getiremeyiz. Bence İlhan Palut'un birazcık daha Konya'da kalması lazım. Konya'da birazcık daha kendini geliştirmesi lazım. Rize'de büyük sorunlar yaşadı. Büyük camialarla ilgili birazcık daha ne diyeyim tecrübe edinmesinde fayda var. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Bu ülkede olan biten hiçbir şeye şaşırmamak lazım. Buna da alışmak lazım demiş. Kesinlikle. Evet, devam ediyoruz. Sevgili dostlar, yani bir de mesela mesaj artı 31'den gelmiş. Bu saldırın futbolu bu ülkede yaşamayıp ülkenin dışarıdan görüp bu ülkenin içerisindeki dinamiklerin çok uzağında olan bir felsefe ve anlayış üzerine yorum yapmanın da çok mantıklı olmadığı fikrindeyim. Yani çünkü biz bu ülkenin içinde yaşıyoruz ya, burada ergen çocuklar gibi kulüplerin sosyal medya yöneticileri birbirlerine tweet atıyor. Saçma sapan tweetler. Fenerbahçe ŞK nedir abi Fenerbahçe ŞK? Galatasaray şampiyon olmuş, Fenerbahçe ŞK diye bir tweet atıyor. Ne gereği var? Ne gereği var? Niye atıyorsun böyle bir tweet? Hep söylüyorum hocam bak, sosyal medyayı yönetenler 23 Nisan'da hani çocuklara koltuğumuzu veriyoruz ya. Vallahi billahi tillahi o çocuklar daha aklı selim yönetirler kulüplerin sosyal medyalarını. Yani bunlar kendi aralarında böyle sohbet ediyorlar. Ano çok komik lan. Lan yapalım mı lan bunu? Vallahi çok komik. Allah ulan aklınla bir yaşa. Ama geri zekalılık sınırlarının çok ötesinde bir yaklaşım bunlar. Ve sonra camialar birbirlerine düşüyor. Ve kulüplerin kıymetli yöneticileri de baba siz ne yapıyorsunuz ya çocuklar? Hangi noktadasınız falan demiyor yani. Bunu sadece bir kulüp üzerinden konuşmuyorum. Hepsi üzerinden konuşuyorum. İki maç kazanan Anadolu kulübü abuk subuk paylaşımlar yapıyor. Farklı noktalarda yer alan 3 büyük, 4 büyük, 5 büyük, kaç büyük derseniz onlar bir paylaşım yapıyor. Şakacı çocuklarız moduna giriyor. Ama o şaka olmuyor. İnsanlar bu işten öfke duyuyorlar. Ve birbirlerine düşüyorlar. Ya ne olur biraz aklı selim yaklaşalım. kulüpler bunu yaparsa

0: sokaktaki taraftarın yapmasını beklediğimiz şeylerin yapılmaması ve tam tersi davranış modellerini ortaya koymasını nasıl eleştireceğiz?
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dile

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
2: Reklam bitti.
3: Beraberliğimiz devam ediyor. Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Yıllarca futbol oynadı ve yıllarca bu işin içinde yer aldı. Şimdi de bizle birlikte zamanı paylaşıyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Emre Bey, keyifli yayınlar olsun.
3: Hocam son dönemde futbol sahalarındaki öfkenin taraftarlar arasına, hatta sokağa taşındığını görüyoruz. Birbirimize karşı inanılmaz tahammülsüzüz. Yani birbirimizin formasına tahammül edemiyoruz, birbirimizin atkısına tahammül edemiyoruz, bizi uyaranlara tahammül edemiyoruz. Son olarak da Torreira'ya tahammül edemedik ve bir saldırı gerçekleşti. Nasıl okursunuz bunu eski bir futbolcu olarak?
4: Sevgili Emre, şimdi bu Torreira ile ilgili saldırıyı ben açıkçası sabah seni dinlerken öğrendim. Daha önce bu konuda bir bilgim yoktu. Ama tabii saldırı ve şiddetin kabul edilemeyecek bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu tabii sadece sporda değil, hiçbir tahammülsüzlük çok olmaya başladı. Biz tabii yaşımız itibariyle geçmişte böyle derbileri %50 %50 seyrettiğimiz maçları hatırlıyoruz. Kazananın tebrik edildiği, işte kaybedenin de bunu çok normal karşıladığı dönemlerden buraya gelmiş olmak aslında bizim için çok daha üzücü oluyor. Bilmiyorum nereye kadar bu artacak, nerede duracak? Çok da tahmin edemiyorum ama inşallah sonu hayırlı olur. İyi yerlere görürüz hep beraber.
3: Hocam, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Ve orada bir cümle, daha doğrusu birçok cümle benim dikkatimi çekti de her uzmana ona göre cümleler soracağım. Şöyle bir ifade kullanıyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu.
4: Yani tabii bu cümleyi ben de yine sizden duyuyorum ama eskiden belirliyor demek bizden önceki zamanlarda bunu yapıyordu.
3: Eskiden şike yapılıyordu demek yani.
4: Eskiden belirliyordu, şike yapıyordu demek tabii kendi bulunduğu kurum içerisindeki kısımla ilgili de sıkıntıları öne çıkarıyor. Birilerini suçlamış oluyor. Bu çok tabii bulunduğunuz kurumun yöneticisi olarak söylenmesi çok doğru olmayan bir şey. Yani sıradan bir spor adamı olarak söylemiyorsunuz bunu. Bir federasyon başkanı olarak söylüyorsunuz. Çok hoş olmayan bir açıklama olmuş. O zaman sorarlar tabii. Eskiden yapılıyordu. Kimin zamanında kim ne yapıyordu? Bilinen bir şey mi vardı?
3: Varsa ya da açıkla niye derler değil mi? Yani o kurumun başındasın. Yani bunu açıkla. Kim ne yapıyordu? Hangi yıllara ait bu tip manipülatif yaklaşımlar söz konusu oldu?
4: Evet, ben şimdi federasyon başkanından bunu duyunca bunun bir söylem olmadığını, bir bilgi olduğunu düşünürüm. Yani elinde bir bilgi var. O zaman bunu duymak isterim. Hani sıradan bir insan söylerse bunu herkes söylüyor zaten. Kendisi kafasından atıp sallıyor olabilir bilgisizce. Ama federasyon başkanı bunu böyle söylememiştir. Mutlaka bir bilgisi vardır diye düşünürüm. O bilgiyi de öğrenmek isterim. Açıklamasını beklerim açıkçası diye düşünüyorum.
3: Peki Sayın Federasyon Başkanlığından yapılan açıklamada Türk hakemliği travmaya uğramış diyor. Bu travmayı yaratan unsurlar neler?

0: Neden sizce Türk hakemliği travmaya uğramıştır?
1: Yani Türk hakemliği aslında uzunca bir süredir tartışılıyor hakem kararları ile ilgili. Biz tabii toplum olarak, spor severler olarak hakem kararlarını çokça tartışmayı seven bir toplumuz. Hepimiz de zaten futboldan anladığımız için hakem yorumlarını da çok rahat yapabiliyoruz. Kaybettiğimiz maçları hakemlere bağlamayı da çok güzel beceriyoruz aslında. Dolayısıyla hakemler üzerinde çok ciddi baskıları yarattığımız için hakemlerde bir noktada travmaya oluşuyor olabilir. Travma mıdır bu bilmiyorum ama son dönemlerde hakemlerle ilgili ciddi anlamda baskılar var. Ve bu baskılar sonucunda da hakem kararlarını da etkiliyor. Yani ben Türk hakemliğinin bu noktada böyle çok düşüşte olduğunu düşünüyorum. Ama bunun sebepleri sadece hakemler değil. Yani sporun içerisinde bulunan tüm yorumcular diyeyim, federasyon içerisindeki yetkililer, yöneticiler, bunların hepsinin bir payı olduğunu düşünüyorum. Bizim biliyorsunuz sezonlar hep böyle hakemlere güvenerek başlanır. Tüm yöneticiler, hakemler de insandır. Hakemlere güveniyoruz diye başlarlar. Sezonun ortasına gelmeye başladı mı ve sonlarına doğru hakem atamalarıyla birlikte hakem şeyleri başlar hemen yani ve maç sonunda da hakem skandalları ile ilgili açıklamalar olur. Yine futbol programlarında hakemleri konuşmayı çok seviyoruz. Eski hakemleri çıkarıp pozisyonları yorumlatmayı da çok seviyoruz. Bu reyting uğruna da oluyor olabilir bunlar. Bu hakemler de eski hakemler de geçmişte kendi yaptıklarını unutup mevcut hakemlerin kararları ile ilgili de çok böyle ciddi açıklamalarda ve birbirleriyle de çok çelişen açıklamalar yapıyorlar. Böyle enteresan bir meslek grubu hakemlik aslında. Böyle kendilerini sürekli aynı meslek gruptakilerini sürekli kötüleyen bir hakem camiası da var. Dolayısıyla bu kadar çok
0: Bununla
1: böyle
0: ilgili de
1: pozisyon...
0: konuşuyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Diyor ki İngiltere'de maçtan sonra maç yorumlarını yapan 5-10 dakika. Bizde saatlerce o yorumları yapanların %80'inden rica ediyorum. Türk futboluna hizmet etmek istiyorlarsa karnelerini bir çıkarsınlar. Ben talimatla 5-6-0 biten maçlar biliyorum. Bu devletin bakanlarının sorunu. Biz futbolun kalitesini arttırmak istiyoruz. Hocam ateş etmiş yani İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Evet, aslında yani ben de şöyle düşünüyorum, doğru yani hakemler böyle çok ciddi anlamda
0: Siz
1: kendilerinin daha
0: geçmişte
1: önce
0: talimatla 5-0 6-0'lık maçlar biliyor musunuz? Ben bilmiyorum da.
1: ya talimatla mı bilmiyorum yani sonuçta 5-0 6-0 biten maçlar olmuştur ama bu talimatla mı olmuştur? Böyle bir şey varsa bunu ilgili kurumların değerlendirmesi için
0: Mesela ben şey sormak isterim İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Bu konuyla ilgili niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Mesela bir şey biliyorsunuz da.
1: evet yani ben de katılıyorum. Yani varsa bir şeyiniz söyleyin. Yani geçmiş dönemi kötüleyip kendi döneminizi öne çıkarmak adına bunu yapıyorsa, kararlar alınsa ve bu uygulansa acaba nasıl bir sezon yaşarız? Ya bunu da merak etmiyor değilim açıkçası. Bunların da etkileri olduğunu düşünüyorum.
0: Mesela şey diyor hakemlerle ilgili, Dünya Kupası'na neden Türk hakemi gidemiyorla ilgili, bu benim sorunum değil. Faturayı kimse bana kesemez diyor.
1: Kimmiş sorun başkanı yani bu federasyonun başkanı en üst kurumun başkanı değil midir? Yani hakem merkez hakem kurulunun atamasında kendisi yok mudur? Kime çekmek lazım bilmiyorum ama hakem performansı da vardır. Sizin o yönetiminizde bulunan hakem kurumu da vardır.
0: Ben
1: Ya biz bu
0: kestim
1: kadar
0: faturayı hocam. Bizim Mana Hüseyin amca var. Ona kesiyorum ben faturayı.
1: olabilir yani şey gibi oldu bu Sergen'in açıklaması gibi yani yetkim var sorumluluğum yok gibi bir şey oldu yani sanki yani böyle bir şeyin açıklaması çok kabul edilebilir bir şey değil yani kiminmiş sorumluluk onu da söylemesini beklerdim açıkçası Sayın Hacı İbrahimoğlu'nun.
0: Peki devam ediyorum. Bugün UEFA ve FIFA'nın talimatlarına göre hareket ettiklerinin vurgusunu yapıyor. Hakemlerin lige etkisi olmadı. Eski sezonları hatırlayın. Hatalar oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu. Bu benim çok takıldığım noktalardan biri. Peki
1: Yani
0: buyurun hocam.
1: Biraz önce konuştuk aslında. Ben şimdi genel olarak ligin kaderini hakemlerin çok böyle belirleyeceği konusunda da yani çok
0: Sizce
1: emin değilim.
0: belirledi mi peki bu sene mesela hakem maçın
1: Ya
0: etkisi oldu mu?
1: yani şimdi 34 hafta olağan akışı içerisindeki etkileri olduğunu düşünüyorum.

0: Bahis hadisesiyle ilgili sonuna kadar gideceklerin vurgusunu yapıyor ama başkanlarla ilgili önümüzdeki günlerde değerlendirmeler yapılacak diyor. Benim de aklıma şu soru geliyor. Yani Eylül ayında hakemleri parça pinçik, futbolcuları parça pinçik etti. Ve genelde bu bahis hadisesini öncelikle hakemler üzerinden okudu. Niye sezon sonuna başkanları bıraktı?
1: Yani belki de ülkede çok fazla karışıklık çıkmasını istemiyordu. Yani bildiği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bazı kulüp başkanları ile ilgili ülke futboluna da zarar vermesin diye sonuna bıraktı. Ama bir yandan da Dünya Kupası var. Onun da mı sonuna bırakacak bilmiyorum. Ya da başkanlık, yeni dönemde başkanlık seçimiyle ilgili etkisi de olabilir. Ya da başkanlarla ilgili olan kendisinin bağlantısıyla ilgili bir durum olabilir. Çok bilemiyorum. Yani böyle sırayla gidiyorlar.
0: 7 binin üzerinde yönetici varmış hocam. Liste bize geldikten sonra açıklanması 1,5 ay sürer. Süreç bitmedi. Üzerinde çalışıyoruz demiş ama yani şöyle söyleyeyim. Yaklaşık şöyle hesaplayayım o zaman. 1500 futbolcu açıkladı. Yani 1500 futbolcu, 1500 daha kim? 3000 kişiyi bir ayda açıkladı. 1,5 ayda. Demek ki Eylül'den bugüne Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 8 ay geçmiş. 7000'i de zannediyorum Şubat gibi bize açıklaması gerekiyordu. Yani o kendi söylevinden yola çıkıyorum Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Evet, kaç yönetici dediniz Emre Bey?
0: 7000'in üzerinde yönetici varmış.
1: 7000 üzerinde, bu tabii çok büyük bir rakam. Yani mutlaka içinde Süper Lig'le ilgili kısımlar da vardır. Trendyol 1. Lig de vardır, alt gruplar da vardır. Yani bu bayağı bir devrim niteliğinde olur. Bu açıklamaların sonucunda elde edilecek cezalar varsa çok büyük bir değişim olabilir. Rakam çok yüksekmiş. Yani beklemezdim bu kadar rakamı.
0: Tabii bunların hepsi suçlu mu değil mi, bahis oynadı mı oynamadı mı, onları bilmiyoruz tabii. Rakamları orada hazırlayacaklar. Son sorum hocam, ne diyorsunuz özellikle bu hafta oynanacak son maçların ardından düşen 3. takım hangi takım olur sizce?
1: Evet, iki takım düştü zaten, Karagümrük ve Kayseri. Karagümrük geçen sene çıkmıştı, ondan önceki sene de düşmüştü, çıkmıştı. Bu böyle bir şey yaptı kendisine, alışkanlık yaptı herhalde, düşme çıkma. Kayseri için aslında üzüldüm, tabii bir il takımı, ciddi bir potansiyeli olan bir takım. Trendyol 1. Lig'de başarılar dilerim onlar. Şimdi 4 takımın bir riski var diye biliyorum. Bir Gençler Birliği, Antalya Spor var. Kasımpaşa ve Eyüpspor var. Eyüpspor son dönemde ciddi bir çıkış yakaladı. En avantajlı gibi bir durumda bulunuyor. Gençler Birliği'nin Kasımpaşa'yı yenmesi orada da bir heyecan yarattı. Yani çok şey bir durum. Yani Gençler Birliği şimdi kimle oynuyor? Kocaeli'yle galiba. Kocaeli Antalya oynuyordu sanırım. Yani oynadıkları takımların da şeyi yok. Bir riski olan bir durum değil. Her takımın maçını kazanmasını bekliyorum ben. Bu durumda tabii en düşük olan Antalya sanırım. Antalya'nın düşmesi olabilir gibi. Ben bir de şeyi anlamıyorum. Bu şimdi düşmeye oynamayan takımlar böyle bir üst lige çıkmak için ciddi mücadele veriyorlar. Ve bu daha zor bir şey, üst lige çıkmak. 18 tane takımın olduğu bir yerde ilk 3'e girmeniz lazım ki üste çıkasınız. Bu kadar zorlu bir mücadeleden sonra kümede kalma mücadelesini bu kadar ciddi vermiyorlar. Çünkü orada da 18 takımdan İlk 15'e kalırsanız zaten kümede kalıyorsunuz. Yani bu daha kolay bir şey aslında matematiksel olarak. Bunun mücadelesi vermeyip son haftalara bırakıyorlar. Bu da zor oluyor. İnşallah herkesin, her takımın gönlüne göre olan olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Saygılar sunuyorum. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse

0: aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Ve süper bir isimle devam ediyoruz. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte gastroenteroloji ve fitopatoloji konusunda Türkiye'nin çok değerli ve yetkin isimlerinden biri. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın sevgili Emre. Şu dinleyicilerimizden şimdi şu gastrofitopatolojiyi araştıracaklar. Hani böyle bir şey olmadığını görecekler. Ama biz güzel yaptık. Bu senin yaratıcı ironin, gastro, fito, farmakogrozi hepsini birleştirip böyle bir şey yarattın.
3: Evet. Bizde şey vardı, ben çok severdim. Bitki koruma dersi vardı. Orada isimler vardır mesela. Dipteralar bilir misiniz hocam? Homopteralar.
4: Tabii.
3: Lepidopteralar falan böyle. Aynen. Kıl kanatlılar, benzer kanatlılar falan böyle. Biz böyle böceğin poposuna bakıp hangi familyaya ve hangi türe ait olduğunu buluyorduk falan böyle. Dediler ki ya ben bunları ezberlerim dedim. Bir baktım 2000 tane böcek var. Dedim ki ben bitki korumadan tekrara kalmayı kabul ediyorum.
4: Yok gerçekten, bir de bunların Latince yazılışları, kimyasal formülleri hani felaket. Yani bizim rahmetli her yerde adını anmaktan onur duyduğum sevgili Profesör Doktor Erdem Yeşilada, onu kaybettik geçen yıl ama onlarca bilim adamı yetiştirdi. Harika bir insandı. Hani gerçekten dediği bir şey vardı. Dünyadaki 7,5 milyar insan farmakognozist, yani doğal bilim insanı olsa bitkileri adlandırmaya, tanımaya, içindeki maddeleri saflaştırıp adını vermeye yetmezdi derdi. Hani öyle bir dünyada yaşıyoruz ama bu modern teknolojiyle daha azalacak. Hani ben şey diyorum, artık yapay zeka da girdi. Artık ben hasta muayene ederken herhangi bir şeyde hastanın yanında kullandığım kütüphaneler var, AI'lar var, bakıyorum. Çünkü hani ilaç yan etkilerini de biz bilemeyiz. İlaç etkileşimlerini de kafada mı tutacaksın? Artık modern teknolojiyi hastayla birlikte bakıyoruz. Bu hiç utanılacak bir şey değil. Her yaptığın doğru hareket doğru bir adımdır.
3: Benim aklıma şey geliyor böyle, yani o zaman tabii Recep İvedik filmi yoktu ama hoca şey derdi işte, 2000'in üzerinde tür, atıyorum tabii burayı, 3000'in üzerinde familya falan var. Aklıma orada hep şey gelir, böyle Recep İvedik'in o diyaloğu, saydın mı hocam diyecek.
4: Ama hani gerçekten Emre, taksonomi diye bir şey var.
3: Oo, fena.
4: Yani bunlar, bırak saymayı, bunların katalogları var. Bir şey oraya girmek için makroskobik, mikroskobik özellikleri, dalı mı, gövdesi mi, çekirdeği mi, her şeyi, etken maddeleri, onun bir formülü var. Onunla ilgili her şey oraya girmeli. Evet, yani kısaca söyleyeyim, sayıyorlar, işliyorlar, arşivini bile tutuyorlar.
3: Evet, bizde mesela böyle hatta naftalini devasa kutuların içerisinde camlı yer alır ve biz mesela böyle sınava girerken bitki korumada hiç unutmuyorum, 10 tane böyle soru var, kura çekiyorsun işte, 7 numaralı masa, 6 numaralı bitki şey böcek, bakıyorsun böyle Allah Allah bu böcek ne olabilir, işte atıyorum homopteradan lipikus bilmem ne kus falan böyle, fenaydı yani hocam. Hocam,
4: evet, bence de.
3: Peki evet. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir Galatasaraylı olarak nasıl yorumlarsınız?
4: Ya kesinlikle tabii ki hak edilmiş bir şampiyonluktu. Yani açık ara, açık ara diyorum. Takımın yedek kulübesi bile oynadığında şampiyonluğu gene alırdı. Bu kadar rahat konuşuyorum ben. Hani dolayısıyla o son hani birkaç maçta olumsuzluklar gitse de ama hücum baskısıyla, presiyle, gerçekten de Osimhen'in hani ileride zaten attığı gollerle katkıları yadsınamaz. Ama bek, orta saha, ileri saha, bunların hepsinde iyi işler çıkardılar. Avrupa arasında 16'ya kalmak da çok güzeldi. Ama inanın bu kadar paralar harcandı. Hani ben ikinci yarıda o 4-0'lık maçta Hani Manchester United da farklı şeyler yapabilirdi. Bence ilk 8'i de görebilirdi. Ürkek oynadı, korkak oynadı. Sahaya hiç varlığını koyamadı. Ben onlara üzüldüm. Hani ben artık öyle bir takım istiyorum ki madem bu kadar da paralar dönüyor, hala bak bunu ben doktorum. Dıştan futbola ilgisi olan biriyim. Sizin gibi hocalarla, hani programlarla, hani biz sadece dinleriz, saygımız sonsuzdur. Ama dıştan sen mozaik atıyorsun, renk, ilgisi olanlar gözlüyoruz. Hayır, ben önemli bir laf ediyorum. Scout ekiplerinin de yeteri kadar hiç iyi çalışmadığını düşünüyorum. Yani Fener'in Şerifi gibi de bizde de hep yabancı, hep yabancı, çok daha ucuza Doğu Avrupa ülkelerinden, Uzak Doğu'dan bir sürü şeyler yapılabilir. Bu kadar paralar alınıyorsa birisi yatıp kalkıp oranın suyunu içip yaratıcı şeyler ortaya koymalı. Altyapı altyapı diyoruz. Niye bu konuşulmuyor? 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bu altyapıdan hani hiç mi 3-5 tane bir Arda Güler çıkmaz? Belezoğlu çıkmaz? Arda Turanlar çıkmaz? Daha adını sayacağım işte Trabzon'dan. Her şey yani bir sürü isim var, bir tane isim yok. Hani dolayısıyla ben burada eksiklikler yapıldığını düşünüyorum. İleriye yönelik başarılı olup hep ilk 16, hep ilk 8 görmek istiyorsak bunun bir bedeli var. Artık bu para varmış demek ki bu ülkede. Ya biz Allah aşkına son 2 yılda 20-25-40 milyon euro diye transfer diye bir şey ağzımızla telaffuz edemezdik ya. Yani şimdi artık ortalaması 20-25 oldu. Üst segmentte 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler dönüyorlar. Bunu Avrupa'nın devleri, İngiltere, Almanya'nın devleri, Fransa'nın devleri, ilk 3-4 bazı takımlar dışında verebilecek yok. Oradaki vergi sistemiyle, maaşların devamıyla yok. Ha demek ki o zaman biz burada bu başarıların devamını sağlayacak, bana bir şeyler anlatsınlar, şu çıktı desinler. Ama Türkiye'nin taraftarının da hırsı, hani ben şeyi anlamıyorum, hani Fatih Tekke'yi de dedik ya, laf etmişlerdi ya, adam gayet iyi de bir dördüncü L'ye gidiyor, gayet iyi, başarılı. Ama belirli bütçeyle bu kadar diyoruz. Biz bu taraftara bu sabrı göstertemiyoruz. Yani hep işte şampiyon gene olamadın, neler yaptı. Hayır ya, yurt dışında da bir şeylerde başarılı olmak istiyorsak biraz istikrar. Adama diyecekler sen altyapıdan kaç kişi getirdin? Hala Türklerin sayılarının oynama zorunluluğu ya da hani bir takım şeyler, kıstaslar getirmeli. Yoksa biz paraları harman vurup savururuz. Her zaman da züğürt edebiyatı yaparız. Hani dolayısıyla hani 4 tane üst üste şampiyonluk diyorsun. Okey, tamam. Ama bana Avrupa'da en basit takımlara yenildiğimiz bu son 16 hariç içime oturuyor. Ha demek ki Avrupa Ligler dünyasında sen bir devleşemiyorsun. Ki şu an en iyi kadrolardan birine sahipsin. Dolayısıyla bir de bunun sağlamlığı gerekiyor. Eğer hani Barış Alperler gidecekse, takımdan hani bazılarının gideceği söyleniyor. Gidecekse de sen o dönengeci sağlayacak, o kararlılığı, sürdürülebilirliği. Yani bizde şey vardır. Mesela endoskopi odasının ayda bir kere dezenfeksiyonu gelirler, kontrol vermeden örnekler alırlar. Hani resmen acaba sen temizsin de bunu sürdürebiliyor musun? Yani senin günlük işleyişinde hijyen gidiyor mu? O yüzden habersiz alırlar. Bu harika bir şeydir. Biz bunlara belirteçler deriz. İşte birkaç tane bunun kuralları vardır. Maalesef futbolun belirteçleri olmuyor. Şampiyonluk direkt böyle başarılarla bu paralar gidiyor. Sanki babalarının parasıymış gibi. Ciddi bir holding gibi yönetilmeli aynı zamanda bunlar. Ama ben ürkek oynamalarından sıkıldım. Ben o 4-0'lık maç gibi koşamamalarından, sahada yok olmalarını hiçbir zaman görmek istemiyorum. Hani adamlar oynuyor, evet 4-1 yenil kardeşim, pres yap, canavar gibi oyna. Tabii ki yenileceksin. Tabii ki farklı skorda olacak. Ama evet cimbomum diyeceğiz, Fener'im diyeceğiz, Beşiktaş'ım, Trabzon'um, Samsun'um, Başakşehir'im, Sivas'ın. Hani bunları diyeceğiz, ha top oynanıyor bu ülkede. Şimdi sabahtan hani buraya gelirken, şimdi sen cimbom diye sordun da işte hep bende bir doluluk var. Kafa hep böyle matematiksel. Ben kök tıbbı yaptığım için yani daima kanayan yarayı değil, kanama odağının nedenini iyileştir. Niye kanıyoruz? Bir bozukluk mu var? Bir virüs mü var? Bakteri mi var? Bağ dokusu hastalığı mı var? Onun köküne inmek lazım. Burada da bu kök reçeteleri oluşturmaları lazım diyorum. Ama galiba bundan uzağız. Dolayısıyla ha, 4 galibiyelik. Evet, seviniyorum. O kadar. Ben kararlı, altyapıdan adamı gelen, parayı doğru kullanan, bu kadar pahalı değil, bunların 5'te birine bile rahatlıkla iyi adam bulunabilir felsefesinde olan, yarışmalı, rekabetin takım içinde daima almalı, kenardakilerin hırslanıp formayı almak için yırtındığı bir Galatasaray'ı görmek istiyorum deyip topu sana atıyorum.
3: Peki, bugün tabii ki heybede birçok şey var. Neler var, neler söylersiniz?
4: Şimdi sevgili Emre, ondan önce de şey diyeceğim ya, bu hakemler konusunda demin konuştunuz ya.
3: Evet.
4: Yani şimdi şu var, milli takımın sonuna saklayalım algısı varsa gerçekten ben bundan utanıyorum. Yani birisi hem şikede hem hakemlik olaylarında, yani artık ben inanabiliyorum da, yani burada hatalar yapılmış olabilir, şikeler yapılmış olabilir, her şey. Kardeşim, bunun milli takımı da etkileyecek seviyedeyse kes biletini. Yani ben o adamla milli takımda başarı sağlamayayım, o lekeyi taşımayayım. Yok böyle bir felsefe. Ha iyi, bu doktor hırsızdır, çalardır, yanlış. Ya bu ameliyata da girsin sonra mı yapalım? 3-5 hırsızlık daha mı yapmasına izin verelim? Bu bir örnekti. Mühendisi al, belediye al, bilmem neyi al, hepsi için. Hayır. Evet, çok konuşuyoruz. Bence de doğru. Artık standartlara bağlanmalı. Ama bu kadar şike varken, bu kadar etkide varken, o zaman ben federasyon başkanımızın hani gerçekten bunların üstüne sonuna kadar gidip ne oluyorsa olsun sonucu, küme düşenler mi, yok olanlar mı, hapse girenler mi, temiz sayfanın açılmasını istiyorum. Ondan sonra ben bu işte genç hakemlerimizin de cesaretleneceğini, işin daha rayına oturacağını düşünüyorum. Bu kadar gündemi zannetmiyor muyuz ki yurt dışı izlemiyor? Eşittir bu da tabii ki Dünya Kupası'nda sıfır hakem. Bunlar daha kendi işlerini yönetemiyor. Kendi kendilerine güveni yok. Birçok olay yaşıyor diyorlar. Biyolojik olarak gençleşme belirtilerini gösteriyorlar. Bunu birazdan daha detaylı vurgulayacağım. 65-75 yaş arası insanlar alınıyor. Buradaki bazı diyet değişiklikleri veriliyor. Sağlıkla ilgili de bazı belirtilerde iyileşme olup olmadığına bakılıyor. Dolayısıyla hani bu bir yaşlanmayı tam tersine çevireceğimiz değil, aktif sağlıklı yaşlanmak, biyolojik olarak da daha güçlü, daha genç görünümlü, daha kendine yeter yaşlanmak. Kronolojik yaş bir kişinin kaç yıl yaşadığı. Biyolojik, bunlar omnivor ama yüksek yağlı, bir grup yüksek karbonhidratlı, bir grup da vejeteryan yüksek yağlı, vejeteryan yüksek karbonhidratlı. Vücut kitle indeksleri hem genç, 20 hani böyle iyi sayılabilecek, ama 35 belirgin kilolu insanlar da vardı. Sigara içmeyenler, vejeteryan olmayanlar ve hastalığa bağlı da komplikasyonları olmayanlardı. Burada baktıklarında omnivorlardan, hayvan ve bitki proteini alanlardan yüksek yağlı yiyenlerde bu hiç yaşa katkısı olmadığını, hani yüksek yağın gerçekten de vücut metabolizmasını

0: metabolizmalarında olumsuz yağ etkilerinde de biliyoruz. En güçlü istatistiksel kanıtsa karbonhidratı yüksek ama yağ açısından düşük olan ve semi bir vejeteryan gruptan. Yani burada diyeceğimiz bir şey, hani gerçekten belki bu semi vejeteryan da hem bitkisel proteinler olması hem mevsimsel balık gibi sağlıklı yağ asitlerini içeren protein kaynakları olması hem aynı zamanda mevsimsel fitokimyasal, hani sebzedeki baklagildi içinde daha fazla esansiyel yağ asidi, lif, mineral element, vitamin içeren gıdalarla beslenmesi. En sonunda da Dr. Andrews şöyle bir şey diyor. Bu diyette yapılan özel değişikliklerin hayatımızı kesin uzatacağını söylemek için henüz erken. Ama gerçekten bunların potansiyel faydalarını 4 hafta gibi kısa bir diyet programında da görmek son derece anlamlı diyor. Dolayısıyla ben zaten hani yaşamımı buna adamış kişilerden biriyim. Benim de hani tavsiyem birçok literatürün eşliğinde insanlar düşük karbonhidrat %40'in modifiye Adana Üniversitesi'nden yayınlanıyor. Yani dolayısıyla fruktoz sadece bir kalori değil, vücuttaki aktif yağ deposuna dönüşen basittir, meyvedir, doğaldır deyip buna kanmamalı. Hani vücutta artık yüksek fruktozun eşittir hem sadece fazla kalori değil metabolizmayı bozup hastalıklarda rol oynadığını söyleyebiliriz. Buna son derece dikkat etmeli. Zaten %40 gibi düşük karbonhidratlı beslenip fruktozu da 40-70 gram gibi vücutta günde orta fruktoz miktarında almalıyız. Sevgili dinleyicilerimiz, fruktozun hangi meyvede daha fazla, hangi sebzede daha fazla olduğuna bakabilirler. Ona göre günlük orta düzeyde bir fruktoz almayı tutturabilirler deyip sana veriyorum.
1: Hocam çok teşekkürler. Ben de reklama gidiyorum. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli'ye de çok teşekkür ediyoruz bilgileri için.
0: Saygılarımla.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bahar geldiyse 100

0: TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: dönüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Efendim devam ediyoruz. Sizden gelen mesajlara bakacağız bu blokta ve yaklaşık 20 dakika sizler neler söylemişsiniz onları okumaya gayret edeceğim hızlıca. Merhaba, iyi yayınlar demiş bir değerli dostumuz. Torreira çok alaksız, muhakkak hak etmiştir. Ya hocam, geldiğimiz nokta bu mu ya? Yani Türkiye'ye Uruguay'dan gelmiş bir futbolcuyu sırf Galatasaraylı diye, siz de Fenerbahçelisiniz diye, ki profilinizde bunu görüyorum, yani iyi bir Fenerbahçeli olduğunuzu gösteriyor, sokakta yumruklanma hadisesini hak görüyoruz, öyle mi? Allah bize akıl fikir versin diyorum, başka bir şey diyemiyorum çünkü buna söylenebilecek bir söz yok. Emre Bey, biz sokakların çocuğuyduk. Zamanında sabah 11-12'de çıkar, akşam 19'a kadar maç yapardık demiş. İzmir'den İltu Güler'den gelmiş bir değerli dostum. Günaydın sevgili dostum Emre Tile. Sabah sabah kamyonumun bitmiş aküsüyle güne çok güzel başladım. Hayırlı olsun Almanya'dan Mete'den gelmiş. Devam edelim. Emre abi, zaten 2-3 gün önce Galatasaray atkısını kaldırmaya çalışan kadın şoföre şişe atanların futbolla alakası yoktu bu anlayışa göre demiş. Yani biz takımdaşlık hüviyetinde birine uygulanan şiddeti bile tölere edebilecek bir bakış açısını ortaya koyabiliyoruz ha. Pe. Yani başka bir şey söylemiyorum. Emre Bey günaydın. Torreira'nın olayını saldıran kişinin internette kız arkadaşına iletişim kurmuş sanırım. 40 gün önce ona uzaklaştırma almış. Şikayetten ne kadar doğru bilmiyorum demiş biri. Ben de bilmiyorum hocam. Yani herhangi bir resmi açıklama gelmediği sürece bir şey söylemek zor. Emre abi, düşünce fikir suçundan yatar mıyız bilmiyorum ama kirli ellerini çekmeleri lazım futboldan, futbolcudan ve altyapıya. Her kulübün destek vermesi lazım. Oyuncu gelmiyor demiş. Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklaması var. Çok konuşulacak.
7: Ben de görüştüm.
6: Dinletiyorum.
7: Tabii orada raporda çok atıflar var.
8: Bayağı var.
7: İşte ben
8: Anayasa
7: Mahkemesi Başkanı'na da söyledim ben. Onlardan UEFA'nın, FIFA'nın haberi olursa biz ülke olarak da uzun bir süre askıya alırlar yani.
8: Şey mi olur, siyaset karışıyor mu derler?
7: Şimdi biz spor olarak sen UEFA'ya bağlısın, FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Raporu iyi okuduysanız orada kamu kuruluşu gibi de göstermeye çalışan ibareler var. Tamamını okudunuz mu raporu?
8: Tabii.

0: Peki.
1: Bir kamu kurulu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar kelimelerle. O kelimeler çok, çok tehlikeli kelimeler.
0: Kulüplerimizle özel
1: bir kuruluş.
0: Kulüplerimizle kamu yararına çalışan kulüp.
1: Ama federasyon özel bir federasyon.
0: Kesinlikle
1: UEFA'ya, yasası UEFA'ya var. Bağlı. Bağlısınız. Eğer orada kamu tüzel kişiliği gibi göstermeye çalışırsan onu, diğer federasyonlar gibi, basketbol, voleybol, handbol, adını saymadığım bir sürü federasyonlar gibi göstermeye kalkarsanız, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size der ki bir dur de, bunun örnekleri dünyada var yani.
0: O zaman fazla seslendirmeyelim.
1: Evet.
0: CFL'in bizi duymasın.
2: Şimdi bu açıklamada neye yanarım? Yani bir, Anadolu Ajansı'nda tabii beyefendi kimdir tanımıyorum, sporla ilgisi var mıdır yok mudur, saygıdeğer Anadolu Ajansı'nda moderatörlük yapan saygıdeğer dostu, ama buna mı yanarım? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olduğunu bilmemesine ve kamu yararında değil mi ya, kamu ile ilgili değil mi, yani Türkiye Futbol Federasyonu kamu yararına, yani bu yaklaşımına mı yanayım? Diğer tarafta aman Cefer'in duymasına mı yanalım? Ve Anadolu Ajansı, yani Türkiye'nin ajansı bunu plase ediyor. Yani bu bir kanalda olur mesela, Habertürk Spor'da olur, A Spor'da olur, orada olur, burada olur. Tamam, seyretmemiştir dersin ama Anadolu Ajansı bunu alıyor. Kendisine yaklaşık 300 kanal mı, 500 radyo mu, işte 600 yayın kuruluşu mu, sosyal medya mı, bunlara plase ediyor, veriyor yani. Diyor ki bunları alın kullanın. Ve burada Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu kısmına mı yanmalıyız? Yani orada Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nu kamu kuruluşu gibi gösterme gayreti içerisinde olunduğu ifadelerinin olması FIFA ile UEFA ile bizi zor durumda bırakabilir yaklaşımına mı yanmalıyız? Yani nereden baksak elimizde kalıyor? Nereden tutsak elimizde kalıyor? Derin bir sessizlik ancak bizi paklayabilir. Ama öyle burada olduğu gibi bir saniye, iki saniye, beş saniye değil. Bir yıl, iki yıllık sessizlikler belki. Çünkü dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak bu apoleti taşıyan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, bugün Türkiye'de yer yerinden oynaması gerekirken, öyle mi dedi İbrahim Bey? Evet. Noktasına gelmiş durumdayız. Günaydın Emre Bey. Bu sene hiçbir Galatasaray maçına gitme fırsatım olmadı. Oğluma söz verdim, şampiyonluk kutlamalarına götüreceğim diye. Ancak giriş biletlerinin 15 bin lira olduğunu öğrenince bu da imkansız oldu. Sizce fiyat abartılı mı demiş. Sadece giriş biletleri 15 bin lira değil ya. 1905 liradan başlıyor. 19.050 liraya kadar. Yani orada size yanlış bilgi vermişler. Yoksa 2000 liralık biletlerde, ki bana göre 2000 lira da fazla da, ama 2000 liralık biletlerde 2500 liralık biletlerde var. Emre Bey günaydın. Hakemler var sistemi geldiğinden beri tüm dünyada zayıflama oldu. VAR sistemi geldiğinden beri. Nasıl olsa VAR'dan uyarı gelir diye zihinsel olarak karar vermede tembellik olmuyor mu? Biraz sonra Hakan Ceylan bağlanacak. Ona soralım bunu. Böyle bir tembelliğe gerek duyuluyor mu? Ya da böyle bir tembellik gelişti mi? Günaydın. Hakemler nasıl belirlememiş? Son Galatasaray Antalya Spor maçında Osimhen her yere saldırdı. Kart gördü mü? Gördü, sarı kart gördü. Hayır, sağlık görevlilerine bile saldırdı demiş Selçuk. Başkan açıklanırsa takımı direkt ligden düşecek. Lig allak bullak olacak Emre Bey. Başkanlar ondan lig sonuna bırakıldı. Tamam da teknik direktörü yaktın, hakemi yaktın, futbolcuyu yaktın. Galatasaray fanatikliği bilim insanlarının da gözünü kör etmiş. Hocam Allah aşkına yedek kulübesiyle nasıl şampiyon olacaktı bilimsel olarak açıklar mısınız demiş. Emre Bey, Kayseri Spor'un düşmesine en çok Dursun Özbek üzülmüştür. İstanbul maçlarında onun otelinde kalıyorlardı deyip bir gülücük atmış. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hoş gelmişsin Emre abim. Bu arada Antalya Spor'dan pek çok takıma kadar bizim kanalın karşısında olduğu için çok iyi görüyorum. Nihat Özdemir'in otelinde kalıyor birçok kulüpte. Yani olayı bu noktaya çekmenin de ne kadar doğru olduğunu sizin kıymetli yorumlarınıza bırakıyorum. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hoş gelmişsin Emre abim demiş. Dün yazamamışmış, olsun, sağ ol, var ol kardeşim. Lyon'dan selamlar Emre abi. Selçuk ben. Abi Fenerbahçeli değilim ama benim hoca önerim, bu yıl çok az bütçeyle inanılmaz işler yapan Lyon'un teknik direktörü Paulo Fonseca olabilir demiş. Fenerbahçe'ye şahane gider diye de eklemiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar Emre Bey. Dün federasyon başkanı bir soru soruldu. Hakemler ligi etkiledi mi diye. Bunu konuştuk. Federasyon başkanı yok dedi. Fenerbahçe maçı, Rize maçı son dakika kaleciye gol diye verilen pozisyon, kaleciye kırmızı kart çıkartıp burada da arkadaş bunları sıralamış. Yani etkilediğini sıralamış. İşte bir Galatasaraylı da bunlar da etkiledi demiş. Yani orada anlamamışsınız. Bilerek, isteyerek hakemler olayları manipüle etmedi demek istiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da tercüme edeceğim hiç aklıma gelmezdi yani. Neyse. Ama geçmişte bilerek, isteyerek hakemlerin bu işi manipüle ettiğini vurguluyor. O da ayrı bir ironi zaten. Selamun aleyküm Emre abi. İyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Abi gazetelere bakıyorum. Fenerbahçe'ye gelmeyen dünya yıldızı kalmadı. Gazetecilik mesleğine saygı duymuyorlar. Böyle güzel bir mesleğe sahipken sadece gazeteyi satmak için neden yalan haberlerle milleti kandırıyorlar? Kanma babacığım. Kanma. Her transfer döneminde bu hikaye böyledir. Her transfer döneminde gazeteyi satmak için, zaten satmıyor ki gazete. Yani spor gazetelerinin 8-10 bin tirajı kaldı. Türkiye'nin en özel gazetesi Hürriyet Armada'ydı. Bir ara 1 milyonları, 800 binleri, 900 bin lira gördü. 80 bin, 70 bin bandında, 60 bin bandında. Benim Twitter'da Hürriyet'ten daha çok takipçim var. Sosyal medyalarımda yani. Birçok kişinin. Yani ben kendimden örnek vereyim. Yani meyve yemek sağlıksız mı? Neye inanacağımızı şaşırdık. Karbonhidratı azalt, hayvansal protein azalt, neyle? Siz Zihni Kutlar bunu mu anladınız Hakan Güveli'nin anlattıklarından? Hakan Güveli diyor ki salt meyve diyetlerine girme diyor. Bunu yapmış ya işte bir sanatçı arkadaşımız bunu yaptı. Şimdi ismini söylemeyelim. Karaciğerini kaybetti ve karaciğer nakli olmak zorunda kaldı. Yani sadece meyve diyetleri var. Mesela adam diyor ki ben 3 ay boyunca sadece elma, armut, muz, şeftali, karpuz bilmem ne varsa işte o meyvelerle besleneceğim diyor. Bu fruktoz yıkımını tetikliyor. Buna bağlı olarak karaciğerde sorunlar oluşabiliyor diyor. Bunu yapma. Aslında çok basit bir metodoloji var. Her şeyden karınca kararınca yiyeceksin hocam. Abartmayacaksın. Hatır utur hatır utur yemeyeceksin. Sakin yiyeceksin. Çok fazla çiğneyeceksin. Buna bağlı olarak da öyle hareket. Bunu anlattı. Siz bunu mu anladınız? Yani biz hakikaten anlama kabiliyetinde ya çok eksik yönlerimiz var, ya dinleme kabiliyetinde eksik yönlerimiz var, ya da biz istediğimiz gibi anlamaya çalışıyoruz. Yani dinlerken Canan Karatay da onu diyor, ya bu da onu diyor, bunlar bilim insanı mı ya? Yani bir de böyle aşağılıyoruz. Ya bunlar mı bilim insanı? Ya adam 6 yıl 7 yıl tıp fakültesi okumuş, 4 yıl ihtisas yapmış, 5 yıl üstüne bir de farmakoloji ihtisası yapmış ve biz neye inanacağız ya? Buna mı inanacağız Canan'ım? Hayır, adamlar çok net anlatıyor. Bilim insanlarını eğer kulaklarımızla ve aklımızla dinlersek alabileceğimiz sonuçları kendimiz analiz ve etüt edebiliriz. Ama biz bilim insanlarını başka bir biçimde dinlersek hiçbir sonuca varamayız. Dinleriz sadece yani. Hikayeden dinlemiş oluruz. Günaydın. Şampiyon olan takımın bayrağı Boğaziçi Köprüsü'ne asılırdı. Bu sene asılmamış. Asılır herhalde, zaman içerisinde asarlar. Emre Bey günaydın. Kemer'den Necdet, şunu öğrenmek istiyorum. Türk Spor basınca siz de liyakat sistemiylemiş. Hocam ne liyakat ya? Ne liyakat? İkili ilişkiler. Hocam anlatıyorum işte. Hocam bak, ben kimseden örnek vermek istemiyorum. Çünkü o örneği verdiğimde yanlış ve abesle iştigal bir durum söz konusu oluyor ve karşımdaki kişiler kırılıyor. Ama bana Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, dünyanın şu anda bakalım bak hatta nerelerden yazdıklarını böyle ezbere konuşmayayım. Bak, Almanya'dan 49, Amerika'dan 15, Fransa'dan 12, Hollanda'dan 8, Belçika'dan 7, Avusturya'dan 5, İngiltere'den 4, Rusya Cumhuriyetlerinden 1, Avustralya'dan 3, Amerika Birleşik Devletleri'nden bakayım 15, Kanada'dan 8 kişi dinliyor şu anda. Başka dinleyen var mı? Bakayım. Ha, Finlandiya'dan 1 kişi, Norveç'ten 2 kişi dinliyormuş. İngiltere'den 4 kişi dinliyormuş. Bunu söyledim herhalde. Danimarka'dan 2 kişi dinliyormuş. Kosova'dan 1 kişi dinliyormuş. Bulgaristan'dan 1 kişi dinliyormuş. İtalya'dan 1 kişi, İspanya'dan 1 kişi, Bulgaristan'dan 1 kişi, Libya'dan 1 kişi dinliyormuş. Yani yurt dışını biliyorlar anlamında söylüyorum. Şimdi ben meslekte 36. yıldayım. Hadi ben malım diyelim. Ama ben mal olarak, yani mal emretilev olarak 36 yıl o bölgelerden bir tanesinde çöpçülük yapsaydım, çöp sokakları çöp, süpüren çöpçülük yapsaydım ya da tuvalet temizleyicisi olsaydım, yani mutlaka derlerdi ki baba sen hala çalışmak istiyor musun 55 yılın sonunda? Evet istiyorum. O zaman gel abi şurada çalış derlerdi ve ben orada çalışmaya devam ederdim. Yani burada ben sabahleyin sadece radyo gol dışında herhangi bir işlevi hayata geçiremeyen bir adam görüntüsündeyim. Sence liyakat var mı burada? Şimdi bana yazıyor abi şu maçları sen anlat. Hocam yok öyle bir şansım olmuyor maalesef. Yani bir de şöyle bir algı oluşuyor. Aa Emre Tilev istemiyor anlatmıyor. Yo Emre Tilev can atıyor. Yılmaz Vural diyor ya ben milli takımı çalıştırmak için can atıyorum. Ben de milli maçları anlatmak için ya da Şampiyonlar Ligi anlatmak, o 20 yıl anlattığım Şampiyonlar Ligi'ni tekrar anlatmak için can atıyorum. Ama maalesef öyle bir şansımız olmuyor saygıdeğer dostum. Çünkü liyakat esası medyayı terk edeli çok oldu. Medyada daha çok bağıran, daha çok sesini yükselten, daha çok bir takıma kendini entegre eden, bu takımın haklarını siyah beyaz, beyaza siyah diyecek kadar savunan, insanları gerektiğinde çok ciddi anlamda öne çıkartma gayretinde olan, başka insanları parça pinçik edip kenara atma, bizim gibi ortadan konuşan ve gerçekleri söyleme gayreti içerisinde olan adamların sayısı o kadar azaldı ki. Bak Hakan Can da evinde oturuyor Antalya'da. Halil Özer diye bir adam vardı. Nerede? O kadar çok insan var ki Erhan Telli kendi sosyal medyasından yayın yapmaya çalışıyor. Sana yüzlerce sayabilirim bu isimleri. O kadar çok değerli, o kadar çok kıymetli insan vardı bu medyada. Ama bugün medya bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda. O yüzden şunu çok iyi bellemeniz lazım. Ben bunu size bütün kalbimle söylüyorum. Bazen işte Galatasaraylı Adi Emre yazıyorsunuz. Yeri geliyor beni Fenerbahçeli ilan ediyorsunuz. Yeri geliyor seni kertenkele Beşiktaşlı diyorsunuz. Diyorsunuz da diyorsunuz. Sorun yok diyebilirsiniz. Ama ben şu mikrofonun başına oturduğumda, maç anlattığımda, program yaptığımda, program sunduğumda, bir takımın apoletini taşıma şansını hiç ne kalbimde, ne aklımda, ne yüreğimde, hani diyor ya Yüksel Yıldırım, aklıyla kalbi çelişmiş. Öyle bir çelişki yaşamadım ben. Ben bana öğretilen doğrular neyse ilahi ve teolojik olarak Allah katında hesap verebilir doğruluğu, birinci planım o. İkinci ailevi doğruluk. Üçüncü bilgisel doğruluk. Yani bilimsel doğruluk esasları neyse ona göre anlatma gayreti içerisinde oldum. Bilimin gücüne, doğru yolu. Ben böyle düşündüğümü söylüyorum. Bu fikrimin de doğru olduğunu iddia etmiyorum. Ama bugün Torreira'ya o saldırıyı yapan insanları biz eğer savunuyorsak, burada sizce bir sağlıksız atmosfer yok mu ya? Ya kim bilir Torreira ne yapmıştır diyor mesela bir dostumuz. Ya adam babasıyla oturuyormuş. Ya tabii bir şey de yapmış olabilir, bilmiyorum. Görüntüler çıkar, bakarız, izleriz. Ne olduğuna bakarız. Ama tutuklanan adamın 8 tane suç kaydı var. Torreira üzerinden okumuyorum bu işi. Bu işi diğer öğeler üzerinden de okuyorum. Ya biz bir tane kadının İşte yola atılan atkıyı kaldırıp arabasına almasına kocaman adamlar niye bu tepkiyi ortaya koyuyoruz? Niye kadının arabasının aynasını kırmaya, içine elimizde içtiğimiz biraların suyunu atmaya gayret ediyoruz. Ya bunu niye yapıyoruz? Ya bunu sırf taraftarlık için mi yapıyoruz? Yani şunu diyebilir mi bir adam? Kardeşim, kadın da durup atkıyı kaldırmasaydı o zaman oradan. Ya Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önüne serilen Yunan bayrağını bile kaldırıp ben bunu ezemem demiş insan. Biz yeri geldiğinde en şey nitelikli olarak Atatürk'ün ilkelerini anlatmıyor muyuz çocuklarımıza? Nerede kaldı bizim o zaman bu bakış açımız? Ele veriyoruz talkımı, götürüyoruz salkımı. Var mı böyle bir dünya? Niye o zaman dürüst olmuyoruz? Niye bir metrobüste, evet bütün görüntüleri seyrettim, belli bir kısmı olan var ama beyefendi de bazen şiddetine ve ifadelerine hakim olamamış. Ama olamamış olsa dahi sözcüklerle bunu anlatmak yerine Galatasaraylı taraftarların 60 yaşına gelmiş bir beyefendiye yumruk atmasını hangi öğeyle anlatabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Bana bunu nasıl anlatabilirsiniz? Yahu kolluk güçleri diye bir şey var. Çağırırsın kolluk güçlerini. Dersin ki kardeşim bu adam abuk subuk konuşuyor. Alın bunu dersin. Biz hepimiz suçun cezasını kendimiz verme gayretinde. Ya Teksas mı burası? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Emniyet müdürlüğü var, jandarma var, kolluk güçleri var, adalet var. Ve bu silsileleri izlemek yerine yaptığımız şu yolculuğa bir bakar mısınız? İstirham ediyorum saygıdeğer dostlar. Ve biz yumruk yiyen, gözü şişen, osu olan Torreira ile ilgili şu yorumları sizlere okusam var ya ağlarsınız ya. Hakikaten ben çok duygulanıyorum ve çok üzülüyorum ülkem adına. Hak etmiştir abi o. Kim bilir ne yaptı. O milletin karısına kızına mı sarktı? O çok zıplıyordu abi falan. Ya akıl alır gibi değil. Hocam ya ben çok geri kaldım. Ve bundan dolayı hepinizden çok özür diliyorum. Ama ben evladını komşusuna emanet eden, kendisi bir şeyler pişirdiğinde komşusunun da kapısını çalıp al kardeşim bunu da yer misin diyen bir neslin çocuğuyum. Ve ben hala böyle yapıyorum. Karşı komşumun kapısını çalıyorum. Hanım nokul yaptı, pide yaptı, buyurun diyorum, onlar da bana veriyorlar. Ben komşumun park yerine niçin park ettim, buraya park etmeyeceksin falan gibi tartışmaların ögesinde ya da içinde ya da herhangi bir yerinde onu kıran, onu üzen anlayış ve felsefeyi hala bu akılla kabul edemiyorum ve idrak edemiyorum. Bu idraksızlığımdan ve bu kabulsüzlüğümden dolayı hepinizden özür diliyorum.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam bitti.
2: Evet, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve Hakan Ceylan şu anda attığımızda. Hakan hocam günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydınlar, günaydınlar Emre abi.
2: Hocam şimdi bir soru gelmişti, hemen onunla başlayalım. Sizce VAR'ın çıkması hakemleri biraz tembelli etti mi?
10: %100 doğru soru, doğru tespit. Bu soruyu soran, bu tespite sahip olan herkes futbolun ruhunu çok iyi bilen insanlar. Şimdi futbolda teknoloji arttıkça, sorumluluk paylaşıldıkça, paylaşılan sorumluluk aslında tek yetkili hakemin sorumluluğu. Ben hakemliğe ilk başladığımda 3 hakem vardı ama bir hakem, iki yan hakem vardı. Yan hakem, hatırlarsanız, asıl hani çizgi hakemi derdik biz. Linesman'dı zaten adı. Bu çizgi hakeminin temel işlevi topun oyun dışı olup olmadığı ve offside'lardı. Fauller ve fena hareketlere neredeyse hiç karışmazlardı. Ceza alanında bir karar vermek, penaltı vermek zinhar mümkün değildi. Bundan sonra yardımcı hakemler hakemle bir yetki paylaşımına girdi. Daha sonra teknoloji olarak ilk bipli bayrak girdi. Bipli bayrak öncesi bütün bayraklar sahada hakem tarafından görülürdü. Şimdi pil bittiğinde bayrağı göremeyecek bir hakem jenerasyonu var. Bipli bayraktan sonra telsiz girdi. Telsiz iletişimi, vücut diliyle iletişimi sıfırladı. Hakem sorumluluklarının farkında varmamaya başladı. Daha sonra hatırlarsanız Türkiye'de 3 sezon uygulandı. 2013-2016 arası ilave yardımcı hakem girdi. İlave yardımcı hakem girdikten sonra ceza alanında karar veremeyen hakemler ortaya çıktı. Ve en son teknolojinin en büyük dahli VAR. VAR iki şeyi çok tembelleştirdi. Bir, hakemleri artık ceza alanında kritik kararları verirken eli titreyen hakemler oldu. İşte Oğuzhan Çakır örneğinde olduğu gibi, belki onu da konuşuruz, bu haftaki penaltısını. Oğuzhan Çakır örneğinde olduğu gibi kritik kararları kendi veremeyen bir nesil yetişti. İkincisi de yardımcı hakemlerde. En büyük meziyetleri o sonuca tesir etmeyen, son derece kritik, işte bu Alex Taşçıoğlu'lar, Serkan Oplar gibi, Emre İsoylar gibi neredeyse hiç offside hatası yapmayan yardımcı hakemlerden şimdi her maçta 1-2 offside VAR müdahalesiyle offside'in düzeldiği yardımcı hakemlere döndü. Özetle evet, teknoloji sahadaki hakemleri ve yardımcı hakemleri oldukça tembelleştirdi.
2: Hocam, dün İbrahim Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'na katıldı. Ve orada yabancı hakem bir kereye mahsustu ifadesini kullandı ama asıl benim için önemli birkaç tane nokta var, onu sormak istiyorum. Türk hakemliği travmaya uğramış dedi. Siz buna katılır mısınız? Ve daha önemlisi yani, Avrupa'nın 5 ligiyle kıyaslandığında en az hata yapan lig bize ait dedi. Ve bugün bilerek isteyerek hatalar yapılmıyor, ona getirdi. Ama hı hı, geçmişte bilerek isteyerek hatalar yapılmıştı dedi. Siz de geçmişten gelen bir hakem olarak, doğru, böyle bir şeyler mi yaptınız?
10: Şimdi bu konulara tek tek girersek, hakemlik ciddi bir travmada. Bu konuda %100 haklı. Çünkü hakemler soyunma odasına kilitlenebiliyor. yani ben gelene kadar dışarı çıkartmayın denebiliyor. Çok çok çok çok çok çok önemli yerden bir telefon gelmezse o kapılar açılmıyor. Doğal olarak insanlar travmaya giriyorlar. Son derece doğru bir tespit. Bir de yani bunun nasıl insanların travmaya sokulacağını iyi bilen insanlar bunları söylüyorlar. Mühim olan travmadan insanları çıkarmak ve 2 sene oldu. 2 senedir Sayın Başkan görevde. Bu 2 sene boyunca hakemleri travmadan çıkartmak...
2: 2 sene oldu mu ya?
10: 2 sezonu bitiriyoruz şu an.
2: Bana 20 yıldır görevde gibi geldi.
10: 3 sezonluğuna biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi 4 sezonluğuna seçildi. 1. sezonluğun sonunda Avrupa Şampiyonası sonrasında bir seçimli genel kurul oldu. Seçimli genel kurulda Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığa seçildi ve 1 sezonu daha var. Kalan 3 sezonu tamamlayacaktı. O yüzden 2 sezon bu travmayı sonlandırmak için en azından olumlu sinyaller vermek için, hissettirmek için oldukça yeterli gibi gözüküyor. Bence bundan sorumlu insanların bundan bu kadar şikayet etmemesi gerekiyor. Eğer bir travma devam ediyorsa bunun başlangıcı bellidir. Travmayı çözmesi gerekenler bellidir. Ortadaki travmanın sorumluları bellidir. İkincisi, büyüklüklere kıyasla en az hakem hatası bizde yapılıyor. Benim boyum da 2.70. Bu kadar soyut, veriye dayanmayan kişisel yorumlar bence o makama uygun değil. Şöyle bir şey olabilir. İngiltere Ligi'nde VAR müdahalesiyle verilen penaltı ya da VAR müdahalesiyle değişen kritik karar sayısı maç başına 0.7 iken Türkiye'de 0.1'dir.
2: Hocam çok Avrupa'ya şey istiyorsunuz göre... ya. Onunla kim uğraşacak ya? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1000 tane personel var. 800'ü işe geliyor mu gelmiyor mu soru işareti. O 200 kişinin de üstünde o kadar çok iş var ki. Kim bunlarla uğraşacak Allah'ını seversen?
10: Yani şimdi böyle soyut kavramlarla birbirimize söylersek dediğim gibi benim boyum da 2.70. Yani siz ister inanırsınız ister inanmazsınız bu saatten sonra. Ortada veri yok. O nedenle böyle soyut konuşmamamız lazım. Şeyi Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu gibi deneyimli bir yöneticinin çıkıp Anadolu Ajansı'nı da söylemesi için iki olay olabilir. Bunlardan biri olası, biri daha düşük olası iki olay olabilir. Daha düşük olası iki olaydan biri Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yurt dışında hiç maç seyretmiyor olması lazım. Mümkün değil. Bir futbol sever, yıllarını futbola vermiş bir futbol insanı. Eminim ki yurt dışındaki maçları, büyüklüklerden kast olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'yı eminim ki izliyordur. Ve oradaki hakem hatalarını görüyordur ve Türkiye ile kıyaslıyordur. Daha düşük olasılık bu. Ama daha büyük olasılık yanlış yönlendiriliyordur. Yani bununla ilgili o hani bahsettiğiniz çok sayıda çalışandan bununla görevli olan Merkez Hekim Kurulu, başkanım biz çok iyiyiz, biz uçuyoruz, biz Avrupa'dan çok iyiyiz diyordur. Buna inanarak bu sözü söylemiştir. Benim üçüncü bir tahminim yok. Ama Avrupa'daki Türk hakemlerinin başarısını kıyaslamak gerekirse kıyaslayamıyoruz çünkü Avrupa'da yokuz. Kıyaslayamıyoruz çünkü Avrupa'da U seviyesinin dışında maça neredeyse hiç gidemiyoruz. O yüzden öyle de bir kıyasımız yok. İşte Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz hakemlerin maçlarındaki ortalama bu ama Türk hakemlerin bu diyemiyor. Çünkü bir tane maçımız var bu sezon. Aynı hafta iki tane, üç tane Şampiyonlar Ligi'nde hakemimiz vardı eskiden bizim. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Üçüncüsü çok enteresan bir şey. İşte eskide kasıt vardı. Değil mi? Ona benzer bir cümlesi var.
2: Tabii tabii. Tam okuyayım mı hocam?
10: Lütfen, çok sevinirim.
2: Şöyle diyor. Bir dakika, özür diliyorum. Bulmaya çalışıyorum. Bu arada bizim hakemler futbolun en sıcak karnı. Bir taraftara bakıyorsunuz, ben hep söylüyorum, sadece sporla ilgili söylemiyorum. Yıllardır varlıklarına, oturdukları makamlara borçlu olanlar o makamlardan kalkınca biriç oldukları için o makamlar çok önemli diyor. Bizim hakemler bir iki hata yapınca onları yerden yere buluyorlar. Geçmişte bugün hakemlerle ilgili herhangi bir sorun yok. Geçmişte ise hakemlerle ilgili bir problemler vardı. Bilerek isteyerek yapılmış problemler vardı gibi bir noktaya getiriyor ama anladım. Bulamadım. Siz anlatın, ben bulduğum anda okuyayım.
10: Yok çok önemli değil. Şöyle dediğimiz gibi bir konuşma metni var. Bu metinde ya daha doğrusu deşifresi var. Bu deşifrede bir veri yok. Soyut şeyler var. Bu soyut şeylerden biri de bu. Bunu söyleyen, bu iddiayı koyan insan öncelikle kasti olduğunu söylediği hakemleri, kasti olduğunu söylediği maçları orada tek tek söyleyebilmeli. Söylemeli. Hatta hepimiz bilmeliyiz. Eğer kastettiği hangimizsek ya bir cevap hakkı doğar.
2: Okuyorum. Ligin Lütfen. Kaderini hakemler belirlemedi. Ama eskiden belirliyorlardı demiş.
10: Acaba Sayın Başkan bu hafta oynanan Gençler Birliği Kasımpaşa maçında 72. dakikada, önümdeki notlara bakıyorum çünkü sizinle konuşurken veriyle konuşmak için hep notlarımla konuşuyorum. 72. dakikada Cihan Aydın'ın Eren Özyemişçioğlu tarafından VAR'a çağrılıp verildiği penaltı hakkında ne düşünüyor? Ve bunu merak ediyorum. Çünkü bu penaltı verilene kadar Kayseri Spor ve Karagümrüklük'ten düşmemişti. Bu penaltı sonucunda düştüler. Acaba bu ligin kaderini etkilemek midir, değil midir? Bu iş nerede başlar, nerede biter? Acaba başkan olduğu kulüp hakem hatasıyla mağdur olduğunda bunda bir kasıt var da yönettiği hakem kesinlikle uzaktan yakından VAR müdahalesiyle alakalı olmayan bir pozisyonla maçın skorunu değiştirip iki tane deve dişi gibi kulüp ligden düştüğünde burada lige etki olmuyor mu? bu soruya cevap verdiğimiz gün lige kimin etki edip etmediğini anlayacağız. Galiba lige etki kendi algısıyla alakalı. Konunun kendi alakalı olduğu yerde lige etki başlıyor. Yoksa bugün demek şöyle, işte Kayseri Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Urma yarın öbür gün Futbol Federasyonu Başkanı olma potansiyeli olan biridir. Futbolun içinde çok akil bir insandır. Yarın geldiğinde bu haftayı hatırlayıp şöyle diyebilir. Düne kadar hakemler lige etki ediyordu. Çünkü bu Gençler Birliği Kasımpaşa maçının da verilen penaltı onun kaderini çok etkiledi. Ediyordu ama bundan sonra etkilemiyor diyebilir. Çünkü onun algısı haklı olarak orada başlar.
2: Bir şey dinletebilir miyim sana?
10: Lütfen, çok sevinirim.
2: Sen bir hukukçusun, onun için dinletiyorum. Hazırsan eğer. Geliyor.
1: Anayasa Mahkemesi Değerli Başkanı'ndan ben de görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var.
0: Bayağı var.
1: İşte ben
0: Hatta sizin yönetim kurulunda bile var.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda da söyledim ben. Onlardan UEFA'nın FIFA'nın haberi olursa biz ülke olarak da uzun bir süre askıya alırlar yani.
0: Şey mi olur, siyaset karışıyor mu derler?
1: Şimdi biz spor olarak sen UEFA'ya bağlısın, FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Raporu iyi okuduysanız orada kamu kuruluşu gibi de göstermeye çalışan ibareler var. Tamamını okudunuz mu raporu?
0: Tabii ki.
1: Bir kamu kurulu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar kelimelerle. O kelime çok, çok tehlikeli kelimeler.
0: Kulüplerimizle
1: özel bir kuruluş.
0: Kulüplerimizle kamu yararına çalışan kulüp.
1: Ama federasyon özel bir federasyon.
0: Kesinlikle
1: yasası var. UEFA'ya bağlı. Bağlısınız. Eğer orada kamu tüzel kişiliği gibi göstermeye çalışırsan onu, diğer federasyonlar gibi, basketbol, voleybol, handbol, adını saymadığım bir sürü federasyonlar gibi göstermeye kalkarsanız, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size der ki bir dur de, bunun örnekleri dünyada var yani.
0: O zaman fazla seslendirmeyelim.
1: Evet.
0: Cefer'in bizi duymasın.
2: Fazla seslendirmeyelim. Cefer'in bizi duymasın.
10: Şimdi abi bu enteresan bir konuşma. Ben hukukçu değilim, düzelteyim. Ama yıllar boyunca hakemliğin içinde olup bu mağduriyetlerden sonra bir hukuk bilgimiz hasbelkader oldu. Ama şunu söyleyeyim. Onun içindeki söylediklerinde en çok ilgimi ne çekti biliyor musun? Onlardan UEFA'nın haberi olursa. Yani sanki kapalı ortamda yapılan bir sohbet. Biz sizinle şu an sohbet ediyoruz ya. Sanki bizi herkes dinlemiyor ya da potansiyel olarak dinleme imkanı yok da biz kapalı aramızda konuşuyoruz. Aman abi off the record diyorum sanki. Yani sanırım yanlış anlamadıysam hani belki amacı bu değildir ama sanki Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmiş gibi anladım ben. Hani onlardan haberi olursa, ha sizin de bundan haberiniz var mı? Bakın burada böyle şeyler oluyor. Bak hani siyaset bize müdahale ediyor mu falan mı demeye çalışıyor. Bunu çözemedim. Karışık bir metin. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu'nu da tutup Türkiye'yi UEFA'ya şikayet etmek gibi bir amacı olacağını da zannetmiyorum.
2: Biraz ne zamanda Fenerbahçe'yi şikayet edenler oldu biliyorsun.
10: Yani en azından Türkiye Cumhuriyeti'ni şikayet etmiyordur umarım. Yapmaz böyle bir şey. Niye yapsın? Yani bu uygun olmaz, uygun düşmez. Türkiye Cumhuriyeti de herhalde UEFA'nın Türkiye ile ters düşeceği bir değişikliği federasyona dikte etmez diye düşünüyorum. Bunlar daha teknik konular, hakemliğin dışında konular. Hani bilgisi olmadan fikri olmak istemiyorum. O yüzden daha net olan kısma takıldım bütün cümlede. Haberdar olurlarsa deyip bunu açık kaynakta yapıp haberdar olmalarını sağlaması biraz enteresan oldu. Keşke kapalı kapılar ardında bu işler hallolsaydı da hiçbirimiz bunları bilmiyor olsaydık. Sadece neticeyi görüyor olsaydık. İşte değişmiş ya da değişmemiş. Bizim bunları bilgi sorumluluktur, cehalet mutluluktur. Ben en azından Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA'yı karşıya karşıya getirebilecek ve işin içinde Adalet Bakanlığı olan bir denklemi bilmemeyi tercih ederim. Ben sonuca razıyım.
2: Evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani bu lafı da çok severim yani. Bilgi sorumluluktur, cehalet mutluluktur.
10: Hakikaten. Yani ben bu konuda cahil olmayı tercih ediyorum.
2: Aynı fikirdeyim. Ben bir şey bilmiyordum, ben duymadım diyebilirim. Ama maalesef Anadolu Ajansı yani açıklamayı yapıyor.
10: Evet yani bu keşke özel sohbet, eminim ki özel sohbetlerinde de bunlar ediliyordur. Keşke özel sohbetlerinde olsaydı. Ben bu bilgiye haiz olmak istemiyorum. Yani UEFA'dan bizi ihraç ederler, özelliğimiz siyasi. Bunların hepsinin aynı cümlede kullanılması beni pek mutlu etmiyor. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Orada daha somut verilerle, daha net bilgilerle Türk hakemliğinin geçmiş dönemlerden çok daha iyi olduğunu bilmek istiyorum. Beni bu mutlu eder bu arada. Çünkü amaç benim dönemimden daha iyi hakemler olması. Yoksa 20 tane penaltının 17 tanesinin VAR müdahalesiyle vermiş bir genç FIFA hakeminin başarılı olduğunu iddia etmek biraz zor. Yoksa veri var çünkü. Bu hani 17 taneyi verdi ya, verdiği sadece 2 penaltıyı kendisi, bir tanesi yardımcı hakemiyle verdi. Verdiği penaltılardan birinde de maç yarım kaldı. Galatasaray Adana Demir maçı. İşte veriyle konuşmak lazım. Yoksa hani geçmiş dönemden iyi demek de pek de olmuyor bence.
2: Hakan'cığım harika konuştun. Ama süren bitti.
10: Çok güzel. Önümüzdeki hafta konuşuruz, devam ederiz.
2: Tabii tabii. Yani seninle sohbet gerçekten çok keyifli. Çok,
10: çok teşekkür ederim.
2: Çok güzel bir Türkçeyle, mükemmel.
10: Kendine çok
2: iyi bak dostum.
10: Size görüşmek üzere. İyi bir hafta diliyorum.
2: İstanbul'a herkese. Da yağmur getirmişsin bu arada.
10: Rahmettir, iyi bir şeydir yağmur.
2: Evet, güzeldir. Ben severim yağmur.
10: O zaman son kapatmadan önce şunu söyleyeyim. İstanbul Barosu'na çok teşekkür ederim. Sahada ve saha dışında ihmal edilen meslek futbol hakemliği isimli bir panele davet ettiler. Biz Diagonal programının dörtlüsü Murat Fevzi Tanırlı, Ali Palabıyık, Alex Taşçıoğlu ben orada hakemlik üstüne konuştuk. Onlara da teşekkür ederim.
2: Kelliğin en güzel yakıştığı adam sevgili Tanırlı'yı çok öpüyorum. Bir Andre Agassi, bir de onu tanırım.
10: İleteceğim ona bunu.
2: Kucak dolu sevgiler. Alex'e sevgiler, herkese sevgiler.
10: Çok çok kolay sağ olun. Görüşmek başına. Üzere.
11: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
12: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
16: Büyük rahatlık Paytier.
17: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
18: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Reklam bitti.
2: Efendim sizin vaktiniz başladı. Hızlıca 0212 alan kodu 273 10-10'a gelen telefonları alacağım. 212 alan koduyla 273 10-10'a gelen kıymetli yorumlarınızı dinlemeye başlayacağız. Bakalım neler söyleyeceksiniz konularla ilgili. Bu arada çok fazla telefon yanında çok fazla mesaj da var. Abi günaydın, 5 yıldır Kemerburgaz'da oturuyorum. Her gün işi orman yolundan gidip geliyorum. Abi yol üstünde o kadar naylon poşetler var ki. Yani bu insanların demiş. Ondan sonrasını okumayayım ama gerçekten hepimiz biraz aklı selim, birazcık temiz, birazcık titiz, birazcık ahlaklı, birazcık birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti takımı değil tabii sevgili eski hakem. Yok, biz düzelttik orayı biliyorsunuz, hemen müdahale ettik. Hattımızda bir değerli dostumuz var, hemen alalım. Sonu artık göremiyorum da iyice küçültmüşler. 81. Efendim hoş geldiniz, günaydınlar. Sonu 81 ile biten değerli dostum. Allah Allah, niye basmıyor? Efendim duyabiliyor musunuz beni?
19: Evet, beni duyuyorum.
2: Evet duyuyorum efendim, buyurun, siz dinliyoruz.
19: Merhabalar, teşekkür ederim öncelikle yayını aldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim aradığınız için.
19: Teşekkür ederim. Ben sizi çok uzun süredir takip eden, yine daha önce de yayınınıza bağlanan biriydim. Sabahları işe giderken sizinle yolculuk ediyorum. Biraz önceki çok değerli eski hakemlerimizden olan beyefendiyle dinledim. Şimdi liyakatla alakalı söylemem gereken birkaç bir şey var. Sizin gibi futbola gönül vermiş, hatta bütün spor dallarına gönül vermiş insanların ülkemizde maalesef ki bazı yerlerde tabiri caizse bir dayısı bir amcası olmamasından kaynaklı maalesef ki sizleri biz eskisi gibi Şampiyonlar Ligi'nde, işte Türkiye'nin güzel liglerinde dinleyemiyoruz. Sizin gibi çok değerli spikerlerimiz var, futbolu bilen, futbolu yaşayan insanlar. Bu Türkiye'mizde maalesef birçok alanda bu şekilde devam ediyor. Bunlardan en başı da bence benim fikrim, son zamanlarda Türkiye'deki en büyük maçları yöneten Sayın Yasin Kol ve kendisinin, ben 35 yaşındayım bu arada, uzun süredir futbol izleyen ve futbolu seven, oynayan biri olarak Yasin Kol'un kesinlikle Türkiye'de herhangi bir maç yönetebilecek yeteneğinin olmadığını düşünüyorum. Kendisini insan olarak tanımam fakat saygı duyarım. Yalnız futbol konusunda maalesef ki ülkemizde futbol yönetebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum yetenek açısından. Bu da bizim liyakatte ne kadar geride olduğumuzun en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemek için sizleri rahatsız ettim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Dinleyenlere de iyi günler, hayırlı işler diliyorum.
2: Nezaketinize şükranlarımı sunuyorum. Sonu 99'la biten değerli dostumuza gittim. Alo.
20: Alo.
2: Buyurunuz efendim.
20: Günaydın Emre Bey.
2: Günaydın.
20: Yaptığınız efendim programlardan dolayı gerçekten de böyle severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere.
2: Eyvallah.
20: Değerli kulüplerimiz da oluyor. Ben dün Futbol Federasyonu Başkanı dinledim. Aslında Hakan hocamızın söylediği gibi ben de onları söylemek isterdim ama Hakan hocam sağ olsun bizlere tercüme oldu. Futbol Federasyonu Başkanı, futbolu yönetecek kapasitesi de yok, futbolu yönetecek bilgisi de yok. Maalesef Türk futbolunun başında göz bebeğimizi, hafta sonunu stresimizi attığımız, gönül verdiğimiz takımları neredeyse yerle bir edecek. Her hafta çıkıp bir takımın teknik direktörüne sallamak. Ya da ne bileyim işte hakemleri ben oraya kapattırdım ama bir telefonla hallettim diyecek kadar bilgiden uzak, futboldan uzak bir şahıs. Futbolun başında, dolayısıyla biz Futbol Federasyonu Başkanı makamına saygı duyuyoruz. Dolayısıyla kendisi hakkında çok bir şey söylemeye de gerek yok bundan dolayı. İkinci bir konu, Fenerbahçe yazarları, Fenerbahçe, ben Galatasaray taraftarıyım onu da söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı demeyeyim, daha çok yazarlar işte kötülükten, şeyden beslenmeye çalışan, namalanmaya çalışanlar, işte Aziz Başkan gelecek şöyle yapacak, Aziz Başkan gelecek böyle yapacak. Keşke şunu deseler: Galatasaray Başkanı gelse bunu güzel yapacak, Fenerbahçe Başkanı gelse şu tesisi yapacak, şu futbolu güzelleştirecek. Yani Avrupa'yı biraz, futbolu izleyip biraz da oradan gitseler. Bu Galatasaray için de geçerlidir, Beşiktaş için de geçerlidir, Fener için de geçerlidir, Trabzonspor için de geçerlidir, hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla inşallah biz bunun farkına vardığımızda çok daha güzel, İngiltere'de ya da Almanya 2. ligindeki sıfatların doluluğu olduğu gibi ya da işte İspanya gibi yerleri, biz de o tür şeyleri izleyip keyifle bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız, güzel konuklarınız ve güzel yayınınız için. Sizi severek dinliyorum. 1,5-2 aydır dinliyorum. Gerçekten de zevk alıyorum. Geç kalmışım ama en azından doğru yolu bulmuşum diye düşünüyorum.
2: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Sonu 62 ile biten saygıdeğer dostuma gidelim. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz.
21: Günaydınlar Emre abi. Her sabah severek dinlediğimiz ve ardındaki arkadaşımız dediği gibi işe giderken sizinle beraber yolculuk yaptığımız bir gün oluyor. Emre abi, ben Radyo Gol aracılığıyla şunu söylemek istiyorum. Az önce Hakan Ceylan hocam da bağlandı eski hakemlerimizden. Ya sempozyuma katılıyorlar, işte kongreler oluyor. Burada hocalarımızın şunu dile getirmelerini istiyorum. Genç hakemlerimiz amatörde ve diğer alt yaş kategorilerinde, diğer liglerde maalesef kendini geliştirmiyorlar. Ve aynı zamanda şu oluyor Emre abi. Geliştirmemelerinin yanında bir de maçları yönetme babında çok eksik kalıyorlar. Yani bundan dolayı birçok emek zayi oluyor çocukların, gençlerin.

0: ve diğer takımların. Bundan dolayı ben buradan böyle serzenişe bulmak istiyorum. Bu hakemler biraz daha kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bir başka değerli dostumuza gidelim. Sonu 1907 olan saygıdeğer dostumuza gidelim. Alo, günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim, buyurunuz. Sesiniz biraz cızırtılı.
2: Yani bu İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu arada bir şey mi söylüyordunuz?
1: Evet, sesiniz cızırtılı. Kulaklıkla konuşuyorsanız telefona geçmenizi istirham etsem.
2: Tamam, bir saniye bekleyelim lütfen. Alo.
1: Buyurun efendim, böyle çok daha iyi. Çok teşekkür ederim.
2: Tamam, tamam. Ben kaçırdım ya, bu İbrahim Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya bir şey mi itiraf etti böyle, yani bir itiraf gibi bir şey mi oldu? Yani içeriği nedir?
1: Şöyle efendim, Anadolu Ajansı'na katıldı. Orada ligin kaderini hakemler belirlemiyor artık dedi. Ama eskiden belirliyordu dedi.
2: Anlıyorum. Yani ama bu ya bir skandal değil mi yani?
1: Bence skandal. Sizce de skandal zaten. Bence şu anda Türkiye'de spor basınında yer yerinden oynaması gerekiyordu. Yani ben mesela sabah çok erken olduğu için kimse uyanmıyor bu saatte, ama mesela eskinin bütün isimlerini, işte Haluk Ulusoy'dan tutun da Nihat Özdemir'e, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'dan Sayın Yıldırım Demirören'e kadar bütün başkanları arardım mesela. Yani sorardım, İbrahim Bey neyi kastetti acaba, siz ne anladınız bu ifadeden diye. O yüzden ben de benim için çok iyi bir ombudsman olan saygıdeğer dinleyicime soruyorum, siz ne anladınız diye.
2: Yani tabii benim nazarımda bir skandal. Aslında soruyu size sormam bile bence gereksiz bir şey, ama hani tam anlamak için sordum. Çünkü kaçırdım konuyu çünkü. Şimdi sizin ifadenizle birlikte yani şu an Türkiye'de yer yerinden oynaması lazım. Yani hatta yer yerinden oynaması lazım kelimesinin veya cümlesinin bıraktığı etkiden daha fazla etki bırakması lazım.
1: Tabii,
2: yani öyle
1: burada,
2: söyleyeyim.
1: Burada tırnak için bu... şunu belirtelim ki insanlar yanlış anlamasın. Ya Galyan'a getiriyor Radyo Gol gibi değil. Burada hani spor basınının bunu konuşup bunu dile getirip kardeşim hangi yıllar ya da hangi dönemler neyden bahsediyor sorgusunu sorup arka arkaya septik, yani şüpheci yaklaşımı göstermesi adına söylüyoruz bunu. Sakın yanlış anlaşılmasın.
2: Yok. Yok tamam, ama ben bunun spor basınının altından kalkacağını zannetmiyorum. Bu spor basınını da aşar bir konu benim nazarımda. Yani tabii ki sporla ilgili olduğu için spor basınında mutlaka yazmalı, çizmeli, ayrı konu, ama ya bu spor basının üst üstten gelebileceği bir konu değil bence. UEFA FIFA duymasın mı demiş, bir şey demiş yani.
1: Şöyle hani, ben Cumhuriyet Savcısı olsam bugün, geçmiş dönemdeki bütün şampiyonluklarla ilgili Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Adliye Sarayı'na davet ederim. Ve derim ki ne biliyorsanız lütfen anlatın, bunlarla ilgili kovuşturma başlatalım derim. Diğer nokta da bununla ilgiliydi. Diğer noktada da Adalet Bakanlığı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na bir kamu statüsü yükleyerek soruşturma yaptığını dile getiriyor. Diyor ki biz özerkiz diyor, devlete bağlıymış gibi gösteriyor Adalet Bakanlığı bizi diyor. Aman bunu Ceferin, Infantino, FIFA, UEFA duymasın diyor.
2: İlginç, çok çok ilginç. Yani bilmiyorum, bu şu anda bağlanan dinleyicilerin olsun, konukların olsun, bence saha içerisindeki oyun taktikleri, transferler, Fenerbahçe'nin başkanı kim olacak gibi konulardan ziyade bence gündemin bu konuyla belirlenmesi lazım. Bu çok çok çok önemli bir konu. Umarım da böyle olur, çünkü açıklığa kavuşturulması lazım. 2011 yılında bazı basın organları işte bazı spor yorumcular diyeyim, bana göre değiller ama işte Türkiye bağırsaklarını temizliyor dediği noktada, ki başka bir duruma daha bunu söylemişlerdi. Demek ki temizleyememişiz Emre Bey, ben bunu anlıyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum.
2: Hoşçakalın.
1: Saygılar sunuyorum. Efendim şimdi tabii sesim yayına az geliyor diyor Mehmet Günay, çünkü bu şeyi, telefon şeyini ters tarafa koymuşlar. Ben de kafayı oraya çevirince sesim biraz az geliyor. Bir de vertigo var, ben de kafayı da çeviremiyorum. Hattımızda son konuğum var. 64-23. Hoş geldiniz efendim.
3: Merhabalar, günaydın Emre Bey.
1: Günaydın efendim.
3: Ben bu Hacı Osmanoğlu'nun işte devlet güzel kişiliğiyle ilgili açıklamasına biraz açıklık getirmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi kararı vardı, ona atıfta bulundu ama Anayasa Mahkemesi kararını yanlış anladı Emre Bey, Hacı Osmanoğlu. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki orada Futbol Federasyonu Başkanı...
1: Affınıza sığınarak siz hukukçu musunuz? Önce onu
3: evet evet ben avukatım Emre Bey, avukatım ben. Ben o kararı okudum. Evet, Anayasa Mahkemesi orada diyor ki Futbol Federasyonu Başkanı...
1: Pardon. Konuşmanızdan bunu anladığım için bu soruyu sordum. Lütfen yanlış anlamayın. Yani bir hukukçu gibi yaklaştınız çünkü.
3: Evet olayı. Evet yani ben de evet hukukçu olduğumu söylemedim, kusura bakmayın. Yani orada Anayasa Mahkemesi özetle şunu diyor Emre Bey. Bu disiplin kurulu ve tahkim kurulunu Futbol Federasyonu atamasını yapıyor ya bunların. Anayasa Mahkemesi de diyor ki federasyon başkanı bunları atadığı için bunlar tarafsız ve bağımsız hareket etmeyebilirler diyor. Aslında o maddeyi iptal etti. Yani burada hani Futbol Federasyonu devlete bağlı gibi bir vurgusu çok az. Yani onu kastetmek istemiyor. Orada Anayasa Mahkemesi'nin kastettiği disiplin kurulu ve tahkim kurulunu federasyon başkanı atamasın diyor. Yani bunlar nasıl federasyon başkanı seçimine geliyorsa bunlar da seçimle gelsinler Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda. Ya yani orada bir kafa karışıklığı var. Hacı Osmanoğlu da bunu işte kendi lehine çevirmek için biraz işte devleti işin içine katmaya çalıştı o açıklamada.
1: Peki efendim, bir hukukçu olarak engin görüşlerinizi bizle paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum.
3: İyi günler.
1: Saygılar, reklam vakti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le.
1: Efendim, şimdi de Güney Afrika'ya gidiyoruz ve hattımızda Sayın Muhsin Ertuğral hocam var, teknik direktörümüz. Hocam günaydın.
11: Günaydın Emre, iyi yayınlar sana.
1: Hocam burası çok sıcak. Biraz kıskanım.
11: Ben kıskanım, burası soğudu valla.
1: Evet, birkaç ben gündür. Haftaya mesela bayramda İzmir'e gidiyorum, denize gireceğim.
11: Evet, kıskandırıyorsun beni, iki hafta sonra ben de geleceğim.
1: Aa, o zaman bekliyorum Seferihisar'a, gelirseniz çok memnun edersiniz.
11: Teşekkür ederim.
1: Hocam, tabii önümüzde çok önemli bir süreç var. Şampiyonlar Ligi serüveni, Arsenal'la Paris Saint-Germain arasında keyifli bir maç, keza yine konferans ve Avrupa Ligi finalleri. Bu arada 2026 kadroları da yavaş yavaş açıklanıyor takımların, ama ben önce ligimizden başlayalım istiyorum. Bir sezon geride kaldı. Nasıl okursunuz bu sezonu? Galatasaray şampiyon oldu. İki takım düştü. Üçüncü takım belli olacak şimdi. Kayseri ve Kasım Karagümrük'ün ardından. Üçüncü takım kim olacak?
11: Evet, sonuçta tekrar Galatasaray şampiyon olması da tabii bir nasıl söyleyeyim, uzun vadeli çalışmalarda bir istikrar yakalayarak bunu görüyoruz. Yani aslında istikrar olmayan takımlar ciddi bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Yani uzun vadeli bir teknik direktör, birkaç yıldır orada olması şunu gösteriyor ki demek ki uzun vadeli çalışmalar başarılı olabiliyor. Beşiktaş'ta bunu gördük, Fenerbahçe'de bunu gördük, Trabzon'da da maddi sorunları küçük bir yapıyla zannediyorum yarışın içinde kalmayı başardılar. Umarım Fatih Hoca'nın da desteğiyle, Fatih Hoca'ya da desteğiyle önümüzdeki transferleri arka planda çalışmalarını biliyorum. Çok

0: biliyoruz ki kadro yapıda çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Sonra da baktığımızda futbol adına ben pek memnun değilim. Yani Türkiye'deki futbol bakış açımız bizim çok farklı. Ama Galatasaray'da Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de biraz ileriye gidebilmesi, istediği bir daha çok ileriye gitmek isterdi tabii ki, ama istediği bir olay yaratıp da takıma hiç olmazsa finans açıdan ciddi bir gelir kaynağı oldu. Onunla bakmak lazım. Tabii artık dışarıda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp aslında bir çeyrek final, yarı finaller, bunları görmek istiyor tabii taraftarlar, finale kalmak. Ama Şampiyonlar Ligi'nde tabii bu çok zor. Kadro yapısında değişecek. Yenimizdeki yıl zannediyorum ciddi bir sıkıntı yaşayacak Galatasaray. Bununla ilgili eğer doğru transferler yapılmazsa. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman önümüzdeki yıl nasıl bir ortam yaratacak biliyorsunuz ki. Artık Türkiye'de dönemden daha çok iyi biliyorsunuz. Yeni yönetim konuşuluyor. Dolayısıyla burada yine bir çalkantılı olacak. Yeni teknik direktör. Bir istikrar olmadığı bir ortam yaşayacak. Onu görüyoruz. Ama Galatasaray yine 108 için tabii. Bana göre en büyük adaylarından bir tanesi.
1: Efendim, şimdi tabii transfer süreci hareketleniyor. Herkes şunu konuşuyor. Fenerbahçe'ye yerli bir teknik direktör gelmeli. Çünkü Türkiye Ligi'nin normlarını bilmeli. Böyle bir ayrım doğru mu sizce? Saygıdeğer hocam, Muhsin Ertuğral'la birlikteyiz.
0: Yani Galatasaray'a baktığımız zaman teknik direktörler başarılı olabiliyor. Ciddi başarı yakalayabildi. Tabii oradan bir oraya bakarak istikrarı getirmek için bir Türk teknik direktörü geldiği zaman biliyorsunuz ki daha da çok tenkitin içinde kaldığını görebiliyoruz. Bilemiyorum yani, iyi bir teknik direktör, kötü teknik direktör ayrımı var. Ama yabancı ülkemizden bir teknik direktör, bu tartışmaya ben pek katılmıyorum. Fenerbahçe'nin yapısını bilen bir teknik direktör olması tabii ki bence burada belki biraz faydalı olabilir, ama bunlar hep hipotetik konuşmalar. Yani bunu ön yargılı konuşuyoruz. Beşiktaş'ta da gördük, bir Türk teknik direktör zannediyorum Beşiktaşlılar için pek başarılı olamadı. Ve kendi bünyesinden olan bir çocuğunu getirerek. Yani bunlar hipotetik sorular, ama bir teknik direktör geldiği zaman arkasında durmak da çok önemli oluyor. Çünkü kimsede bir sihirli değnek yok. Onu da bilmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki şartları bilen teknik direktör tabii ki biraz bir avantajlı olur. Yurt dışından gelen teknik direktörlere bakıyorsunuz ki onlar zaten bir know-how ile geliyor. O know-how'ı getirdikleri zaman ama pek Türkiye'de işlemiyor. Çünkü çok duygusal bir ülkeyiz. Dolayısıyla her dakika onların karşılaşmadığı bir sorunlarla hafta sonu çözmek zorunda kalıyorlar. Bunlar için de tabii çok büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla belki bir Türk direktörü şu anda Fenerbahçe için doğru olabilir.
1: Az Yıldırım'ız daha doğru bir isim sizce, Hakan Safi mi? Yani Fenerbahçeliler o noktada da sorgulu.
0: Ben yani başkanın ne kadar çok Fenerbahçe'yi sevdiğini ve ne kadar tekrar bir şampiyonlar yani şampiyonluk yaşamasını istediğini, o arzusu ben o tecrübesiyle Türk futbolunu çok iyi bilerek bana göre tabii ki, yani ben olsam Aziz Yıldırım, yani o seçim içinde olursam Aziz Yıldırım'ı tabii ki sevgili Aziz Başkan'a kesinlikle başkan olmasını isterim.
1: Peki, dilerseniz birazcık da Paris Saint Germain Arsenal maçını konuşalım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Yani Paris'in son karşılaşmada da başka bir teknik taktik analizi doğru yaptığını, Bayern Münih'in farklı bir yapıyla ilk karşılaşmaya bahsediyorum. İkinci karşılaşmaya çok farklı oynadığını da görebildik. Dolayısıyla her şey o hura öne doğru koşarak o birebir gördüğümüz futboldan dışında daha defansif ağırlıklı bir organizasyon halinde olduğunu da görebiliriz. Çünkü onu çok eleştirmişler diye, çok gol yedikleri gibi. Ama bireysel açıdan bana göre Arsenal'dan çok üstün bir takım var. Bana baktığımızda bu sene Vitinha benim için aslında yani yılın futbolcusu olarak görebiliyorum. Çünkü hakikaten tam beklediğimiz orta saha gördüğümüz, hepsi bir arada olan bir orta saha oyuncusu görüyoruz. Ama burada tabii sadece Vitinha değil, onun içinde çok çok ciddi oyuncular var. Bireysel açıdan çok üstünler. Bir de çok enteresan bir teknik yapıyla, bana göre herkesin dilinde olan bir oyun tarzıyla, bana göre Arsenal'ın çok da üstün bir favori olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, burada tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu: Galatasaray'da değişim olmalı mı?
0: Galatasaray'a bana göre istikrar, biraz önce onu konuştuk ya, istikrar çok önemli faktör futbolda. Maalesef biz onu her

0: şeyi bir mağlubiyetten sonra, iki mağlubiyetten sonra her şeyi yakıp yeniden yeni bir yapılanmaya gitmeyi çok seviyoruz. Her şeyi yerle bir edip başarı futbolda istikrarla görünüyor. Yani yıllardır başarılı olan takımlara baktığımızda istikrar üzerinden oluyor. Yani bu sadece biziz, onluk çok az görebiliyoruz. Yani dolayısıyla bana göre değişmemesi lazım. Hocanın kalması gerekiyor, Okan Hoca'nın. Ve tabii ki önümüzdeki yılın oradaki takım içindeki dinamiklerini bilerek doğru transferlerle orada artık bir iki transfer, fazla transfer olmadan umarım kadroyu işte tutabilirler. Ama burada bir iki transferle, doğru transferle takımı daha farklı bir boyutlara getireceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada tabii şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain gibi, Arsenal gibi, Real gibi, Barça gibi takımlarla kafa kafaya oynaması çok ütopik mi sizce?
0: Çok ütopik. Futboluna baktığınız zaman mümkün değil. Yani bir ligimize bakmamız lazım. Aslında kendi ligimize, onların ligine baktığınız zaman, yani Fransa Ligi belki burada tartışılabilir. Yani üst seviyede, bu seviyede şiddet açısından bahsediyorum. Taktiksel açısından, koşu kapasitesinden bahsediyorum. Fransa Ligi'nden belki tartışabiliriz bunu, ama İngiltere Ligi'ne baktığımızda, İspanya Ligi'ne baktığımızda olay biraz bir farklı boyutlarda. Ya yani biz zaten şimdi teknik açına giriyorum. Topun oyunda kalma süresi 50 dakika, yani 40 dakika. 50 dakikanın altında kalıyor. Yani biliyorsunuz Arsene Wenger'la ilgili bunun bir açıklaması vardı. Oyunu nereye çekmemiz gerektiğini. Yani bizim ligimize baktığımız zaman her hafta sonu o şiddetli ligin kalitesine baktığımız zaman tabii ki o liglerle karşılaşması imkansız. Ona baktığımızda burası çok önemli faktör. Yani her hafta sonu bu tarz takımdan ciddi bir sınav veriyor. Tabii ki Galatasaray da bu sınav verebiliyor, ama taktik açısından, teknik açısından o kapasiteyi bulamıyorlar.
1: Peki şöyle bir durumla karşı karşıya kalınıyor Türk futbolunda. Rakamlar artık çok büyüdü. Anadolu kulüpleriyle de üç büyük, hatta Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi biraz ayrı tutuyorum müsaade ederseniz. Makas çok açıldı, katılır mısınız?
0: Tabii ki çok açıldığını görüyoruz. Zaten o yüzden yıllardır ben bunu söylüyorum. Yani siz bu yarışın içine girebilmeniz için zaten orta sınıfın altında oyuncular getiriyorsunuz. Yani çünkü her sene de bunu yapılıyor. Yani bir devir daim oluyor sürekli. Dolayısıyla bu devir daimlerle mümkün değil bir başarı. Bir yüzdeler yakalayabilmek. Ancak iyi bir jenerasyon yakalayabiliriz. İyi bir takım, o tesadüflere bağlı. Olabilir, ama bence daha kendi bünyelerinin içinde aslında bizim yeteneklerimiz de var. Bu yeteneklerini biraz daha teyit ederek, işte ben de Sivas'ta olduğumu gördüm. Altyapıları pek verilmiyor. Yani günlük yaşam içinde A takıma çok önem veriliyor. Ona baktığımızda çalışma saatlerimize baktığımızda 8-10 saati geçmiyor. Yani Avrupa'daki internasyonel platformlara uluslararası platformlara baktığımız zaman o üst liglerden bahsediyoruz. Yani o üst kapasiteyi yakalamak için haftalık en azından 14-15-16 saatlik saha içi antrenmanları, onun dışında artık hem bireysel antrenmanları, bunun içinde zihinsel gelişimler. Yani olaylar çok farklı boyutlarda. Biz burayı yakalamak için, daha farklı boyutlara gelmemiz için biraz futbol bakış açımızı, fikirlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar bu yarışın içinde olmak için, yani üst seviyede yarışın içinde olmak için. Onun dışında analı topları bu yarışın içinde kalabilmesi için ve rekabet açısından bahsediyoruz. Biraz daha kendi bünyelerine bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani o yarışın içinde bu kadar çok büyük paralar harcanıyor. Onun dışında bakıyoruz ki takımlar, bir sürü çok üst seviye takımlar artık kayboldu. Üçüncü liglerde sürünüyorlar. Bunlar tabii çok enteresan senaryolar. Yani Türk futbolunun zaman zaman içinde bulunduğumda ben de bunları görüyoruz ki Anadolu takımlar bu yarışın içine girmesi mümkün değil.
1: Hocam Türk futbolunda bir kurtuluş reçetesi yazsanız 3 şey ne olur bu reçetede?
0: Önce ligin bana göre bir sayısı düşmesi gerekiyor.
1: Sayısı derken yani takım sayısı mı?
0: Tabii. Yani sonuçta rekabet yükselmiş. Çok takım var birinci Süper Lig'de. Bizim için bu yeterli değil. Finansal açıdan yeterli değil.
1: 16 mı olmalı mesela?
0: Bence 16 olmalı. Onun dışında ikinci liglerde daha farklı bir senaryo yapılması gerektiğini, yani mesela bir playoff gibi iki gruba olabilir. Takımların sayısı biraz daha düşmesi gerekiyor çünkü rakamlar çok büyük büyük yerlere geldiği için takımlar daha çok ciddi finansal açıdan destekler gerekiyor. Bunu sadece hükümet de biliyoruz ki yardımcı oluyor. Onun dışında artık sponsor bulabilmek, şehirlerin bu rakamları kaldırmak bana göre çok utopik. Dolayısıyla daha çok altyapılara yatırımlar yapılması gerekiyor. Yani altyapı projeleri, altyapı diyeyim, elit yetenek projeleri. İkinci, burası benim için çok önemli. Madem ki Arda bizden çıkabiliyorsa, Türkiye'den böyle bir oyuncu çıkabiliyorsa demek ki çok Ardalar var bizde. Bunları gelişmesi için neler yapılıyor Türkiye'de? Yani onları bir sorulmamız lazım. Üçüncüsü antrenör gelişimi. Yani biz baktığımızda profesyonel futbolcuları bıraktık.
1: Antrenör yok mu abi? 10 bin tane antrenör var. Muhsin Hoca.
0: Yani gelişim içinden. Gelişim için. 10 bin tane olabilir. Sayısal açıdan burası bana göre artık önemli değil. Tabii ki bu İspanya'da da bakıyoruz sayısal açıdan çok. Yüksek bir antrenör havuzu var. Destek alıyorlar federasyondan. Ama ona baktığımızda antrenör bizim genelde üst seviyelerdeki antrenör suyun üstüne çıkması eski profesyonel futbolculara daha çok. Bütün dünyada bu. Daha çok kolaylık sağlar ama direkt profesyonel futbolu bıraktıktan sonra hemen Süper Lig'de başlaması bana göre biraz bir handikap. Buradaki daha bir gelişim için yapılması gereken ortamlar var. Dünya futboluna baktığımız zaman bu ortamlar, federasyonlar, ileriye giden federasyonlar bunları gelişim için daha çok farklı boyutlarda. Bunları biraz daha bir bakmamız gerekiyor ama maalesef bizde ilişki modeli çok yüksek. O ilişki böyle
1: liyakatin Türkiye'de özellikle sportif anlamda konuşuyorum. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Sportif evet. Anlamda hayata geçme noktasında eksiklikleri olduğunu görüyor musunuz? Söyleyebilir misiniz?
0: Tabii ki benim dönemimde, bizim dönemimizde amili takımda bulunduğum sürede hatırlıyorum bir antrenör gelişim projesi vardı. Orada da işte A ve profesyonel futbol bir arada yapıldı. O da 20 günlük bir süreydi, yanılmıyorsam, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama direkt bir araya hepsi birlikte oldu. Dolayısıyla burada yıllarca bekleyen arkadaşlarımız var. Maddi manevi burada uzun yatırımlar yapmış. Bu profesyonel lisansı almak için uğraşan hocalarımız vardı ama maalesef burada öngörülen çok çabuk profesyonel futbolunu oynamış oyunculara daha çok bir belki arka planda gelen eğitim açısından daha yüksek kapasitede antrenörler biraz daha suyun üzerine çıkması için yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz olay sulandırdık şimdi ama bu ayrı bir bölümde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu genç hocalarımızın sadece profesyonel futbol içinden değil daha çok hem bilim içinden gelmeleri bana göre biraz daha bir farklı bir boyutlar olabileceğini düşünüyorum.
1: Biz çok mu uçuyoruz? Mesela diyoruz ki Barış Alper 40 milyon euro eder. İşte bir başkası 50 milyon euro eder. Türkiye'den Avrupa'ya gidip Arda gibi futbol oynayabilme kapasitesi olan kim var sizce? Mesela siz bir konunun uzmanı olduğunuz için diyorum. Atıyorum Ajax'a, Bayern Münih'e, Arsenal'a gidip Türkiye'den kimi al dersiniz?
0: Bana bu son aylarda böyle bir soru gelmedi ama mesela Afrika'dan geldi öyle diyeyim. Üst seviyeden olan takımlardan burada bazı projeler var ama biliyorsunuz Mainz kendisi de buraya geldi, birlikte bir proje için bir görüşmemiz oldu. Ama maalesef Türkiye'den böyle zannediyorum daha yakın, abi ben Güney Afrika'dayım, daha yakın oldukları için belki Türkiye'de kendileri daha iyi görebiliyorlar Avrupa'daki takımların. Ama tabii ki yeteneklerimiz var. Ligin içinde bu yeteneklerin suyun üzerine çıkması için Anadolu takımlar aslında ideal platform. Süper Lig'de veya ikinci liglerde bu gençlerin sürekli oynaması. Yani bu yetenekler tribünde gelişmiyor. Oynaması gerekiyor. Biz de hep biliyoruz ki teknik adamlar 10-15 maçlık bir yaşam süresi var. Bu yaşam süresi içinde tabii ki deneyimlere daha çok önem veriyor. Çünkü gençler biraz bir çalkantılı performanslarıyla tabii ki hatalar yapabiliyorlar ama bunları bir sabit ve gelişim için açık bir kulüplerde, projeye açık bir kulüplerde daha çok önem verilir, su üstüne çıkabilir. Ama tabii ki Arda burada çok yüzyılın bir yeteneği diyebilir miyiz, sıyırdı. Ama böyle yetenekler olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Dolayısıyla bu yeteneklerin daha çok, mesela ben Avusturya'da Süper Lig, Bundesliga'da hoculuğumu amatör spor takımlarının başına geldiğimde başkan bana bunu söylemişti. Biz seni şampiyon olma veyahut küme düşme, zaten küme düşmeye şampiyon da olamayız bu takımda, ama biz seni gençlere, yeteneklere yer verdiğin için bizim bir havuz sistemimiz var. Her dakika oynayan oyuncu, havuz sisteminden oynayan oyuncu federasyondan bir teşvik primi var. Bu teşvik primlerle biz yürü hocam sen gençleri oynat diyorlardı. Buradan mesela bir Christian Fuchs çıktı bizden. Sonra biliyorsunuz ki İngiltere Premier Lig'inde, Almanya'da birincilikte oynayarak çok üst seviyelere gelebildi. Yani böyle yetenekler o zaman oynadıkça su üstüne çıkabiliyor. Türkiye'de de böyle yetenekler olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef pek hafta sonları pek yer almıyorlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Saygılar sunuyorum. Evet, saygılar dostlar, reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Cezmi Turan hocam. Hocam hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hem pro lisanslı teknik direktörümüz hem de Okan Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeni. Saygıdeğer hocam, siz yıllarca Amerika'da da kaldınız. Amerika Dünya Kupası'na hazır mı? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle hazır olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır böyle bir organizasyonu bekliyorlardı. Daha önceden de bir deneyimleri var. 1994'te o zamandan dolayı organizasyon hazırlıklarında konusunda son derece hazırlıklı bir süreç geçirdiler 1994'te. Eminim bunun yanı sıra Meksika'da oldu. Bir tek ilk defa Kanada'da olacak. Dolayısıyla Kanada'nın da stadyum ve altyapı, turizm bakımından da otel, ulaşım hepsinin müsait olduğunu biliyorum. Bence Dünya Kupası'na Kuzey Amerika hazır diye düşünüyorum.
1: Peki, Dünya Kupası'ndan gelin ülkemize dönelim. Dün Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu dinleme şansınız oldu mu?
0: Hayır, olmadı. Çünkü dün bütün gün toplantıdaydım. Maalesef dinlemedim. Konuyu bilmiyorum yani.
1: Peki, şu ifadeden ne çıkartırsınız? Ligin kaderini hakemler bu yıl belirlemedi ama eskiden belirliyordu.
0: Anladım. Özür dilerim Emre. Bir daha tekrar eder misin?
1: Ligin kaderini bu yıl hakemler belirlemedi. Ama eskiden belirliyordu.
0: Ligin kaderini bu sene hakemler belirlemedi. Eskiden belirliyordu. Valla bir yorum getirmek zor esasında radyoda bunu konuşmanın, yani ne kadar doğru olduğunu da daha düşünmüyorum ama.
1: Bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu söylüyor Sayın Hocam.
0: Valla ben kendi açımdan konuşayım. Futbol Federasyonu Sayın Başkanı söyledi, dinlemedim ama bu sene Türkiye Ligi'nde hakemler son yıllarda olduğu gibi çok büyük hatalar yaptılar. Direkt sonucu etki eden hatalar yaptılar. Yani bundaki en büyük konunun hakemlerin son derece uyum bilgisinin son derece yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde hakemlerin içerisinde lobi var diyorlar. Bir sürü söylenti var fakat Fenerbahçe'nin eski başkanı Sayın Ali Koç da bunu ilk defa dile getiren oydu. Bu farklı farklı kulüp başkanlarından da geldi. Maalesef hakemler son yıllarda son derece formsuzlar. Zaten bunun da sevgili Emre sonucunda şunu görüyoruz. Bundan önceki Dünya Kupası'nda hakemlerimiz vardı. Maalesef bu Dünya Kupası'nda bir tane daha hakemimiz yok. Elimizdeki kıymetli hakemleri de bitirdik. Örneğin Cüneyt Çakır. Olabilir. Türkiye'de yanlış hatalı maçlar yönetmiş olabilir. Ama Avrupa'da, Dünya Kupası'nda yarı final, çeyrek final, final yönetmiş bir hakemdi. Ve Cüneyt gibi hakemler de vardı. Dolayısıyla bence çok yazık oldu hakemler. Şimdi Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Ve son derece duyuyoruz, araştırıyoruz. En son olan futbol zirvesindeki Okan Üniversitesi'nde de kendi dile getirdi. FIFA'daki organizasyonlara hakemler hazırlanıyor. Dolayısıyla bunu takip ediyor diyorlar. Fakat bizde maalesef hakemlerimiz son derece formsuzlar. Aralarında bir iki tane zaman zaman çıkıp doğru maç yöneten var. Ama mesela derbi maçlarına baktığınızda sürekli aynı hakemin ismi geldi. Hep aynı hakemler. Yani sanki Türkiye'de başka hakem yokmuş gibi. Hakem konusu son derece derin bir şey sevgili Emre. Yani o kadar derin bir konu ki sürekli spekülasyona açık. Ve yani beni yanlış anlamazsan hakem konusunda çok yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü aynı konu. Konu aynı. Çok son derece formsuzlar. Son derece yetersizler. Belki hakemlik DNA'sı yeniden düzenlenmeli.
1: Hocam diyor ki İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi ile bir protokol yaptık. Hakemler orada eğitim alıp hakem olacaklar. Ayrıca antrenörlük bölümü içinde rica ettik. Sağ olsunlar kabul ettiler. Onu da açacağız diyor.
0: Bu konuda bana bir bilgi gelmedi.
1: Yani bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu söylüyor. Onun için söylüyor.
0: Doğrudur ama bana bilgi gelmedi. Bilgili olmadığım bir konuda beni yanlış anlamazsan bir yorum yapmak istemem.
1: Anladım.
0: Bu konuda hiç bilgim yok. Bilgim olmadığı için çok özür dilerim, bir yorum yapamayacağım. Peki, hiç kimle de konuşmak istemem.
1: Peki Montella Türk olacak ve Roma'dan teklif geldi ama gitmedi dedi. Ve Montella ile daha uzun yıllar çalışacağız değerlendirmesini yaptı. Dünya Kupası'nda da şampiyon oluruz diyor. Sizin fikriniz Montella ve Dünya Kupası yolculuğu için nedir?
0: Valla ben milli takımımız hakkında görüşümü söyleyebilirim. Montella hakkında da yorumumu dile getirebilirim. Bir defa Montella başarılı bir teknik adam. Neden? Sonuca baktığınız zaman günün sonunda, sürecin sonunda bütün karşımıza çıkan monitörde gördüğümüz takımın başarısıdır. Takım başarılıysa antrenör de başarılıdır. Konu bu, nokta. Dolayısıyla Montella görüntüde son derece başarılı. Adana Demirspor'da da çok başarılı oldu. Fakat Adana Demirspor'da da başarılı olduğunda bir şansı şuydu. Bence de o da mutlaka doğru deneyimlerimi kullanarak başarılı oldu Adana'da da. Adana Demirspor'da. Çünkü bazen elinize başarılı bir kadro verirler. Siz o kadroyu iyi götüremezsiniz. Ama bırak devraldığı Adana Demirspor'daki kadroyu iyi götürdü. Çünkü o kadroyu da Sayın Samet Aybaba yaptı. İlk defa Adana Demirspor uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıktığındaki kurulan kadroyu Samet Aybaba yaptı. Dolayısıyla Samet Hoca'nın ayrılmasının akabinde Sayın Montella göreve geldi. O da o kaliteli kadroyu, mevcut koşullardaki kaliteli kadroyu bence son derece iyi götürdü. Zaten oradaki performansı kendisini de şeye getirdi. Milli takımlara getirdi. Milli takıma geldiğinde de bakın yine aynı konuda Lucescu'nun bıraktığı bir iskelet vardı. İyi bir iskeletti. Bu arada kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum Lucescu'ya. Çok değerli bir futbol adamıydı. Dolayısıyla Montella mevcut koşulları iyi kullanan bir teknik direktör. Ve pozitif bir adam. Eminim oyuncular tarafından da sevilen bir adam oldu diye düşünüyorum. Görüntü o. Kesinlikle kendi oyun felsefesini yansıtmaya çalışan bir adam. Ama baktığınızda bütün teknik direktörlerin bütün
9: önüne bakıldığı zaman sürecindeki onu hedefe götürecek olan nokta takımın alacağı sonuç. Dolayısıyla milli takım bu sonuçları aldı, Montella başarılı. Gelelim milli takıma. Dünya Kupası'nda ne yaparız? Geçenlerde de bir Amerika'dan bana bağlandılar. Bu maçları yorumlayacak olan kişilerden bir tanesi benim de o zamandan tesadüfen tanıdığım iyi de arkadaşım olan Glenn Davis diye Amerika'da tanınmış bir futbol yorumcusudur. Dolayısıyla onlarla konuştuğumuzda sordular, bana orada da sordular. Türk milli takımı ne yapar? Vallahi söylediğim şu, Türk milli takımı evet oraya Dünya Kupası'na katılmaya gelmiyor. Dünya Kupası'nda orada milli bu kadro yarışmaya geliyor. Bana göre bizim takımımız gruptan çıkar. Rahatlıkla çıkar. Çıkmaması başarısızlık bana göre. Çünkü iyi bir oyuncu jenerasyonu var. Orada grubumuzda Amerika var, biz varız, Paraguay ve Yeni Zelanda var. Çıkabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla Türk milli takımın Dünya Kupası'nda başarılı olma şansı var. Şimdiye kadarki diğer Dünya Kupası'na giden takımların da biraz belki önünde. Tabii şeye de yanlış yapmış olmayayım, yanlış yorumda bulmuş olmayayım. 2002 milli takım kadrosu çok müthiş bir kadroydu. Dolayısıyla bu kadro iyi bir jenerasyon. Uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Dolayısıyla milli takımımızın Amerika'da başarılı olacağını tahmin ediyorum. Final oynar, yarı final oynar. Bunları sonuç gösterir. Bunları süreç gösterir. Çok zor gibi gözükse de futbol her şeye açıktır. Onun için çok diplomatik konuşmayı da sevmem. Ama realite şu. Uzun zamandan sonra, 2002'den sonra, hatta 2008'den sonra 18 sene sonra elimize bir iyi kaliteli bir kadro geldi. Çünkü 18 sene önce de UEFA'da Fatih Terim'in yönetiminde başarılı olmuş, Avrupa Uluslar Kupası'nda yarı final oynamış bir takım var. Dolayısıyla 18 sene sonra gelen bu jenerasyon bereketi diyelim, bence iyi gitti. Ve bu da Dünya Kupası'na katılmamızı sağladı. Dolayısıyla Dünya Kupası'nda gruptan çıkacağımızı tahmin ediyorum. Hatta çeyrek finale kadar gidebiliriz. Eğer bizim takımımız çeyrek finale kalırsa gidebildiği yere kadar gider. Neden? Çünkü belirli bir seviyeye gelmiş takımlar için herkes kuvvetlidir. Herkes bir şey oynuyordur. Ama şu anda Dünya Kupası'nda ya da formda olan bir sürü ülkenin oyuncuları var. Onun için şimdiden ben bir yorum yapmak istemem ama milli takımımızın şunu söyleyebilirim. Amerika'daki Dünya Kupası'nda başarılı olacağını düşünüyorum. Hem de bir, çok yüksek seviyede düşünüyorum. Yani bu milli takım başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Sayın Cezmi Turan hocamla bir aradayız. Hocam son olarak şunu da öğrenmek isterim. Bu hafta çok kritik maçlar var. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp ve Antalya Spor. Bu dört takımdan biri daha Fatih Karagümrük ve Kayseri'ye eklenecek. Şöyle baktığımızda özellikle Antalya Spor'un Kocaeli Spor'la nispeten daha rahat. Ama Fenerbahçe, Eyüp, Kasımpaşa, Galatasaray ve Trabzon Gençler Birliği maçları kritik maçlar. Neler söylersiniz?
9: Öncelikle Türkiye Ligi'nin şampiyonu kutlamak lazım. Galatasaray'ı kutluyorum. Fakat burada bir şey söylemem lazım. Galatasaray kulübüne bravo ama Okan Burak'a da bravo ama burada çok önemli gördüğüm bir tehlikeyi söyleyeyim. Hiç kimse, hiçbir oyuncu takımdan, kulüpten büyük değildir. Hiçbir oyuncu. Bugün Pele bile Brezilya milli takımdan büyük biri değildi. Johan Cruyff Hollanda milli takımdan büyük olmadı. Johan Cruyff Barcelona'dan da büyük olmadı. Messi de Barcelona'dan büyük olmadı. Fakat Osimhen'i getirdikleri noktaya bakıyorum. Kulüp, takım, basın, taraftan Osimhen'i sanki Galatasaray'ın üzerine çıkardılar. Yani üstelik Osimhen'in gösterdiği davranış doğru, iyi bir oyuncuya çıkışmıyor. Sürekli hakemi provoke eden 50 kere kırmızı kart görmesi lazımdı. Çok samimi söylüyorum. 50 kere kırmızı kart görmesi lazımdı. Omuzuna vuruyorlar, kafasını tutuyor. Ayağına vuruyorlar, göğsünü tutuyor. Yani biraz mübalağa oluyor ama inanılmaz bir şımarık profil çizdi. Hiç yakışmadı Osimhen'e. Osimhen Galatasaray kulübünden büyük değil o. Osimhen Galatasaray'dan nice oyuncular geldi geçti. Hacı Galatasaray kulübünden büyük değildi. En büyük kulüptür. Dolayısıyla takımdan kimse büyük değildir. Takım derken kulüp diyorum zaten. Onun için ben bundan son derece olumsuz etkilendim. En son maçını da seyrettim, Antalya maçını. Ki Antalya Türkiye Ligi'nde bu sene oynadığı en iyi maçı orada oynadı. Yedikleri gol şöyleydi böyleydi, o yoruma girmeyeceğim. Ama Osimhen'in göstermiş olduğu da

0: davranış son derece negatif. Son derece iyi oynayan bir futbolcu profili değil. Hiç yakışmadı. Dolayısıyla bence Osimhen'in görüntüsü bence Galatasaray taraftarının da çoğuna nasıl geldi onu da bilmiyorum ama genel objektif bakıldığında hiç olumlu bir tablo görmedim. Buna rağmen Galatasaray'ı kutluyorum. Şampiyon haklıdır. Dolayısıyla nasıl oldu böyle olduğunu ben spekülasyonlara ya da yorumuna da girmek istemem. Gelelim küme düşme hattına. Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Galatasaray şampiyon oldu. Kasımpaşa iyi bir takım. Gençler Birliği'nden berabere kaldı. Oyuncu kadrosu iyi. Emre Belezoğlu, Emre Hoca bayağı bir deneyim kazandı ligde. Bayağıdır takım çalıştırıyor. Kısa süre Fenerbahçe. Dolayısıyla arkasından hoca olarak gitti Başakşehir, Ankara Gücü, Antalya Spor, Kasımpaşa. Ben tahminim şu, futbolda her şey açık. Tahminim şu, gençler Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi. Galatasaray şampiyonluğu zaten garantiledi. Buradaki en önemli maç, Trabzon'daki maç, Kocaeli'ndeki maç. Bence Kasımpaşa berabere kalabilir diye düşünüyorum. Bence Kasımpaşa'ya bir puan bile yetiyor. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorsam Kasımpaşa'ya beraberlik yetiyor. Ama Gençler Birliği ve Antalyaspor'un mutlaka kazanması lazım ve Eyüp'ün kazanması lazım. Eyüp'e beraberlik yetmiyor. Dolayısıyla buradaki en riskli maçlar Fenerbahçe, Eyüp ve Trabzonspor, Gençler Birliği, Kocaelispor, Antalya. Dolayısıyla bu üç maçta çok büyük risk var. Tabii puan alması gereken takımlar adına söylüyorum. İyi olan ligde kalacak diye düşünüyorum. İyi olandan kastım puanını küme düşme hattının üzerine çıkarabilecek olan kulüpler ligde kalacaklar, diğerleri düşecekler. Onun için Kasımpaşa'yı daha şanslı görüyorum. Kasımpaşa'nın Galatasaray için şampiyon olduğu eminim. Görüntü bu yani. Dolayısıyla seyredip bekleyip göreceğiz sevgili Emre.
1: Hocam çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti bende. Cezmi Turan hocamdan reklama gidiyorum.
0: Kolay gelsin. Herkese iyi günler dilerim.
1: Saygılar sunuyorum hocam. Evet, Cezmi hocama teşekkür ediyoruz ve reklamlara gidiyoruz. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra reklam devam edecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve günün son konuğuna gideceğim. Saygıdeğer dostum, değerli hocam Tarkan Yediyıldız'a Avusturya'ya gideceğiz. Avusturya'dan izlenimleri alacağız ve konuşacağız. Bu arada gelen birkaç mesaj var, hızlıca okuyamadıklarım var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Nezaketlerinden dolayı mesaj atanlara. 24 yıl boyunca katlanmışsın. Romanya'yı zar zor geçmişsin. Final diyorlar. Daha geçen İspanya'dan 6 yemedi mi bu takım demiş bir değerli dostumuz milli takımla ilgili. Emre abi günaydın. Kasımpaşa Gençler Birliği berabere kalmadı demiş bir değerli dostum. Fanatik bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Cezmi Hoca Osimhen konusunda haklı. Biz de rahatsızız demiş bir değerli dostumuz. Devam edelim. Bak şu konuşana, Cezmi Turan hocamız abimiz ne kadar güzel, isabetli ve kararlı konuşuyor. İşte böyle canlı canlı demiş. Daha gruptaki takımları bilmiyor demiş. Hava Mimarlık bilmez olur mu ya? Yani niye bilmesin? Ve Selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin Emre Bey. Teşekkürler. Yalandan kim öldü ki federasyon başkanı böyle bir şey konuşarak suçlama yapabilir mi? Bunun üzerine takımlar gitmez mi? Şimdi şampiyonluklarımız elimizden alındı diye. Saygılar, sevgiler. Bu arada Fenerbahçe son dakikalarda kaybetti. Montella son dakikalarda milli takımda kaldı. Neresi başarılı anlamış değilim demiş. Emre Bey kusura bakmayın ama suç sizde. Sırf Okan Üniversitesi ile aranız iyi diye futboldan bir haber, Futbol Federasyonu Başkanı'nın konuşmasından bir... Olur mu ya? Ya bak... Neyse ya, bunları okumayacağım. Tarkan'a gidiyorum. Tarkancığım müsait misin? Seni hemen yayına almak istiyorum. Yine beni böyle girdaba attın Tarkancığım. Garip yorumların içerisine girdim. Arkadaşlar benim Okan Üniversitesi ile hiçbir ilişkim yok. Ben Okan Üniversitesi'nin yüksek lisans bölümüne de sevgili Gökhan Hoca'nın ricasıyla hiçbir bedel istemeden, hatta hiçbir kaydım da yok. Ben tamamıyla onun ricasıyla NLP dersleri veriyorum 3 yıldır. Ama onun dışında ben Arel Üniversitesi'nde de, Nişantaşı Üniversitesi'nde de, Kavram Üniversitesi'nde de, Beykent Üniversitesi'nde de, Belek Üniversitesi'nde de görevler aldım. Hatta Belek Üniversitesi'nde çok uzun süre kurumsal daire başkanlığı yaptım. O yüzden de YÖK atamalı ayrıca. O yüzden de yani bunu ona bağlayıp Türkiye'nin pro lisanslı bir teknik direktörü Cezmi Hocam'la ilgili, Cezmi Hocam bilmediği teknik direktör olarak bir başkanla ilgili okumadı, dinlemedi. Siz dinlemiş miydiniz? Çoğu kişi dinlemedi. Çünkü Anadolu Ajansı'na yaptı bu açıklamalar. Yani yanılgıya düştüğünüz nokta bu. Anadolu Ajansı bunu canlı vermedi. Anadolu Ajansı bunu yayınladı. Bunu televizyonlara plase etti. Şimdi televizyonlarda bugün konuşmaya başlayacaklar. Yapmayın lütfen arkadaşlar ya. Yani mutlaka insanları birbirine bağlayıp, mesela şimdi Tarkan Avusturya'dan bağlanıyor. Tarkan, benim seninle hiç alakam var mıydı? Ben seni tanıyor muydum sevgili dostum?
6: Hayır Emre abi, tanışmıyorduk.
1: Ya şaka gibi yani. Ben kim bende iyi değerlendirmeler ve doğru değerlendirmeler yaparsa, onlarla özellikle de akademisyenleri seçiyorum ki bilimi de ilimi de konuşsun, boş konuşma olmasın. Ama şu yorumlara bakınca hakikaten ne kadar doğru iş yapıp yapmadığımı da sorguluyorum aklımca. Tarkancığım hoş geldin, kusura bakma biraz uzun uzun anlatmak zorunda kaldım bu mesajdan.
6: Selamlar Emre abi, önemli değil. Oluyor böyle olumsuz yorumlar. Biz seninle 2011 yılının Temmuz ve Ağustos ayıydı, öyle bir zamanda ilk defa tanışmıştık hem abi. Onu da dipnot olarak eklemek istedim.
1: Aynen öyle. Ondan sonra da hiç konuşmadık yani. Sadece Tarkan orada altyapılarda teknik direktör olunca bir gün beni aradı, sohbet ettik falan derken birçok isimle de öyle çalışıyorum. Bu arada eleştirdiğiniz Cezmi Turan hocam yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde teknik direktörlük yaptı. Yani Amerika'yı ondan daha iyi bilen Türkiye'de herhangi bir teknik direktör yok. Neyse. Bu arada saydığım üniversitelere de merdiven altı kantin üniversiteleri demiş bir arkadaşımız. Yani ben anlamakta hakikaten zorlanıyorum ya. Yani Turgay Bülent Şan, siz nereden mezunsunuz? ODTÜ'den mi? Nereden? Boğaziçi mi? İTÜ mü? Kaçıncı oldunuz? Yani ne yaptınız mesela? Nereden mezunsunuz? Niye kantin üniversitesi olsun? Orada da çocuklar, Beykent Üniversitesi bugün 40 bin öğrencisi var. Arel Üniversitesi bugün 20 binin üzerinde öğrencisi var. Okan Üniversitesi tıp fakültesiyle, o suyla bu suyla çok değerli bir üniversite. Ya lütfen arkadaşlar ya. Ya sürekli bir zaman çalınıyor ve ben bu mesajları, ben acaba komple WhatsApp'ı kapatsam, sadece konuklarla ve arada bir alacağım dinleyicilerle mi yayın yapsam diye merak ediyorum. Çünkü buraya takılıyorum. Çünkü bu sinir bozucu bir noktaya geliyor saygıdeğer dinleyenlerim. Tarkan, ne diyorsun? Sence yeni transfer rotası Fenerbahçe'nin nasıl olmalı? Sen nasıl okursun?
6: Emre abi, öncelikle Türkiye Süper Ligi şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ederim. Okan Buruk hocamızı tebrik ederim. Birçok eleştiriyi, yani eleştirmiş olmamıza rağmen, son günün sonunda başarılı olan haklıdır diyelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de ben anlamsız bir PR çalışması olduğunu görüyorum. İki gündür bir Hakan Safi'nin fotoğraflara dönüyor, transfer politikası vesaire. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün teknik direktörü kim Emre abi? Bu transfer listesini kim yaptı? Yani teknik direktörün olmadığı bir takımda yani neye göre, kime göre futbolu veya transferleri yapılacak? İsimlere göre Elbette yönetimler yapar transfer ama sonuçta sizin de bir teknik direktörünüz olmalı ki size bir liste vermeli. O listeye göre teknik direktör oynatacağı oyuncuları birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ne bileyim işte onu sıralar. Siz de o listedeki bütçenize göre, sıralamaya göre o transferleri yaparsınız. Ben Fenerbahçe'nin şu anda başkan adayının, adaylarının, Az Yıldırım'da böyle bir çalışma görmedim ama diğer başkan adayının seçimi kazanmak için popülist bir yaklaşımlara girdiğini düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin üye yapısının da bu popülist yaklaşımlara uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir Fenerbahçe'de üyelik sisteminin ben çok gereksiz şekilde açıldığını düşünüyorum ve bu rakamın her defa yükselmesinde her popülist başkanın başkan olma ihtimalini yani gerçeklerden dışa savrulup bu Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da biraz daha az galiba üye sayısı Emre abi. Ben tam hakim değilim o konulara ama ya üye sayısı arttıkça popülist başkanların başkan olma şansı çok daha artıyor. Çünkü vaatler ortaya çıkıyor. Kulübün dinamiklerini bilmeden vaatlere göre başkanlara oy verirsen günün sonunda her sene seçim yapmak zorunda kalırsın. Fenerbahçe ilk önce başkanını seçmeli, teknik direktörünü getirmeli. Tabii ki de başkanların listesinde olan oyuncularla belirli görüşmeler yapılmalı ama teknik direktör olmadan ben transfer hamlelerini yersiz buluyorum Emre abi. Tamamen buna karşıyım.
1: Peki teknik direktör başkan ikileminde kimler öne çıkıyor kafanda?
6: Emre abi, benim şahsi görüşüm, yıllardır futbol içerisindeyim, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demek isterim. Yani çünkü çok bir aksilik çıkmazsa ben bu ikilinin Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Hakan Safi'nin bu seçimde Aziz Yıldırım'a karşı pek şansının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım daha çok gerçekçi ve ayağını yere basarak gidiyor. Hakan Safi, ben Kerem'i aldım ve benim param çok mantığıyla işte Milan'da Atalanta'da maçlar izliyor ama ya 50 milyon euroya, ya ben burada bunu açık yürekle söylemek istiyorum. Ben Osimhen'in transferini de eleştirdiğim için, bir Türk kulübünün bu kadar para veremeyeceğini buralarda söylediğim için Leao'ya da 50 milyon euroların verilmesinin gereksiz ve imkansız olduğunu düşünüyorum. 50 milyon euroya 3 tane scout, tabii kaliteli scout transferlerinin Fenerbahçe'de çok daha iş yapacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de bu benim söylememle olmuyor. Sonuçta halkımız da popülizmi seviyor. Vaat kültüründen gelen bir toplumuz. Vaat kültürünün olduğu yerlerde de maalesef bu tür transferler ülkemizde çokça karşımıza çıkıyor Emre abi. Sadece taraftarın gönlü olsun. Ben taraftarın gönlü olmaz için transfer yapmam. Ve buna da taraftarın gönlü olsun diye yapılan transferlerin %90'ı da ülkede maalesef kulüplere çok büyük ekonomik zararlar verdi Emre abi ve bu vermeye devam edecek.
1: Peki milli takım için?
6: Emre abi, sabırsızlıkla milli takımın maçlarını bekliyorum. Lig küme düşme hattında bir takım hariç hemen hemen şekillendi. Milli takımımızı gönülden destekliyorum. Kadroda kimler olur? Asla bu konuda kritik ve eleştiri yapmayacağım. Montella kimi seçerse seçsin, hiçbir şekilde eleştirmeden saygı duyup o kadroya destek vereceğim. İşte hangi takımda oynadığı veya hangi takımda süre alıp almadığı benim zerre umurumda değil. Sonuçta Montella, ben lise son sınıfa giderken izlemiş olduğum Dünya Kupası'na, Fatsa Lisesi, onu da eklemek istiyorum. Şimdi tekrar 40'lı yaşlarımda tekrar Dünya Kupası serüvenini bize heyecanını yaşatacak. O yüzden ben milli takımımızın başarılı olacağını da düşünüyorum. Çok iyi bir kadromuz var, çok iyi bir jenerasyonumuz var. Ben Montella Hoca'nın çok iyi bir kadro kurduğunu, tabii ki az önce Cezmi Turan hocamız da ifade ettiği gibi bir önceki teknik direktörlerinde tabii ki de bu kadrolarda emekleri var. Onları da anmakta fayda var. Lucescu'yu da rahmet ediyorum. Stefan Kuntz da dahil bunun içerisinde. Kadromuz, kaliteli bir kadromuz var. Kaliteli bir teknik direktörümüz var. İyi de bir gruptayız. Amerika'yı yendiğimiz vakit grubu lider bile bitirebiliriz Emre abi. Böyle bir avantajımızın olduğunu düşünüyorum.
1: Peki özellikle Galatasaray'ın bu şampiyonluğu için neler söylersin?
6: Emrah, bu sene Galatasaray çok zor şartlarda şampiyon oldu. Yani kalecisine, stoperine dünyanın parasını gömdüğü, forvetine 80 milyon euro gibi paranın verildiği sene çok daha önceden şampiyon olması beklenen Galatasaray'ın çok sancılı bir şampiyonluk elde etti. Burada Okan Buruk'a sosyal medyada çok ağır eleştiriler vardı. Bu hepimiz bunu biz de eleştirdik, sen de eleştirdin, ben de. Yani spor kamuoyunun %90'ı Okan Buruk'u ağır bir şekilde eleştirdi. Tabii ki bu eleştirilerden Okan Buruk umarım dersini daha iyi çalışır, daha eksik yönlerini giderebilecek bir takım yeni sezonda kurar, ama ben bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk kendi sisteminden ve kendi bilgisinin dışında hiçbir şeye taviz vermediğini görüyorum. Ve bu taviz vermemesinin neticesinde Samsun Spor karşısında alınan ağır mağlubiyet, Alanya Spor karşılaşmasında kazanılan şampiyonluğa rağmen Okan Buruk hala taraftarın gözünde soru işaretinde. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hocanın bu konumda olmaması gerekiyor. Acaba biz mi fazla abartıyoruz, yoksa Okan Buruk'ta gerçekten bu eksiklikler var mı? Bunu da Türk futbol kamuoyu zaten ortaya koyuyor hep beraber. Galatasaray ev ödevini çok iyi yapmalı diye düşünüyorum. Transfer sezonunda boşa atacak mermisinin olduğunu düşünmüyorum. Çok daha derli toplu transferler. Mesela ben geçtiğimiz sezon Singo'yu asla istemedim bu takıma. Çünkü Singo üçlünün sağında oynayan, genelde o yani orada çok daha iyi performans veren bir oyuncuyken, sen bu sene zaten bunları görmüş olduk. Sağ bek oynuyor sakatlanıyor. Stoper orada yetersiz kalıyor. Bazen oyuncuları transfer ederken takımınıza gerçekten katkıda bulunabilecek oyuncuları transfer etmelisiniz. Galatasaray'ın biraz daha transferde 3-4 tane doğru hamleyle takımını güçlendirmesi gerekiyor. Hele hele orta sahaya en az 3 tane transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Öyle basın dokuyorum yine. Bir tane diye geçiyor oralarda, ama yani Okan Buruk, yani bu sene Fenerbahçe'nin yaptığı hataları Fenerbahçe gelecek sezon yapmayacak diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki sezon Okan Buruk şampiyonluğun bu kadar kolay olacağını düşünmemeli. Bu sene zaten kolay olmadı. Çok daha dersine ve ödevlerine iyi çalışmalı. Takımı da yine eleştirmek istiyorum o konuda. Kemerburgaz'da değil, Avrupa'da kampa götürmeli. Avrupa'ya sadece hazırlık maçları için gelmemeli. Yani burada kampın aslında tam anlamını biz de bilmiyoruz yani Türk toplum olarak. Kamp demek antrenman yapmak değil. Vücudu, kafayı, bütün her yönüyle her şeyden uzaklaşıp orada 11 ile 15 gün arasında yeni sezona hazırlanmak anlamında bunları söylüyorum. Yani Kemerburgaz'da yine yapılacak bir kampın Galatasaray'a yine sezon içerisinde eksen olacağını şimdiden belirtmek istiyorum. Umarım Okan Buruk teknik kadrosunu da daha kaliteli isimlerle güçlendirir. Tabii burada yani tabii ki bu Okan Buruk'un kendi sistemi, yönetimin getireceği yardımcılarla orada bir mutsuzluk olabilir. Tabii Okan Buruk tabii ki bunları istiyor mu bilmiyorum, ama Okan Buruk'un bazı inatçı bir tavırları olduğunu düşünüyorum. Umarım kendisi kendi muhasebesini kendi iş dünyasında yapar. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne ve lige daha iyi konsantre olur. Çünkü gelecek sezon ben Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım gelirse ligde çok başarılı olabileceğini düşünüyorum Emre abi.
1: Peki şimdi tabii burada akla gelen bir başka soru da Okan Buruk hani yanına bir takviye olmalı mı, bir sportif direktör olmalı mı, ne diyorsunuz?
6: Emrah, bir sportif direktörden ziyade ben şundan rahatsızım. Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk'un çok yakın arkadaş olduğu söyleniyor. Bunu ben bilmiyorum. Bunu medyadan sıkça okudum. Yani bu tür arkadaşlıklarda amir memur ilişkisinde arkadaşlık olmaz. Olursa orada disiplin olmaz Emrah abi. Disiplinin olmadığı yerde de başarı olmaz. Bu sene Galatasaray'ın başarılı olması Fenerbahçe'nin seçimleri ve yanlış teknik direktör seçmelerinden kaynaklı. Yani gereksiz bir seçim yapıldı sezon öncesi. Ali Koç, başkanlar değişti. Farklı bir sistemden işte Mourinho gönderildi ligin ilk haftalarında. Tedesco geldi. Fenerbahçe'nin sabırsız ruh hali bu sene Okan Buruk'a çok büyük fayda sağladı. Ama gelecek sezon ben asla böyle bir Portekizli isim görmüyorum. Okan Buruk yanına iyi bir kaliteli ona yardım edebilecek yardımcılar mutlaka almalı. Ama sportif direktör konusunda ülkemizde sportif direktör kavramı içi boş bir kavram maalesef. Avrupa'da kulüpleri sportif direktörler yönetiyor ama ülkemizde sportif direktörler vasıfsız bir elemana dönüşüyor kulüplerin içerisinde. Çünkü yöneticilerin rol çalma gibi bir halleri var ülkemizde. Çünkü kendi PR çalışmalarını, kendi reklamlarını yapmak için sportif direktörlerin üzerine çıkmak istiyorlar. Mesela az önce bunu belirttim. Hakan Safi neye göre Lea'yı transfer ediyor mesela? Hangi teknik direktörü istedi? Hangi teknik direktörün sistemine uyuyor bu oyuncu da alıyorsun? Yani burada
1: biraz popülist kültür var sanki burada. Yani ben Lea'yı getireceğim, bana oy verin. Hani bu noktaya dönmüyor mu iş birazcık? Çünkü ben bunu daha önce şey de yaptı mesela. Az Yıldırım da yaptı işte, Mourinho'yu getireceğim, bana oy verin dedi. Sonra Ali Koç dedi ki ben de getireceğim dedi. Mourinho'yu getir. Yani çok enteresan değil mi? Biz daha hiçbir şey belirlemeden plan program. Hani ben şunu görmedim mesela. Ben Fenerbahçe'ye geleceğim. Şunu yapacağım. Şuraya bu gelecek. Buraya bu gelecek. Manifestolarım bunlar. SWOT analizim bu. Tık tık tık falan. Bunu gördün mü sen?
6: Bunu görmüyoruz. Aziz Yıldırım şu anda bu şekilde daha sessiz gitmesinin sebebi bence bu Emre abi. Çünkü ilk o Mourinho'yu getireceğim demesi ona seçimi kaybettirdi bence. Çünkü Ali Koç'un eline bir koz vermiş oldu.
1: Ama şu mesela anda, Sayın Hakan Saf falan bundan ders almaz mı Tarkan? Yani birileri sormuyor mu ya? Ya ben mesela en azından ben buradan sesleniyorum ya. Yani bu popülist yaklaşımı bir kenara bırakmaları lazım.
6: Emre abi şimdi sana şöyle bir
1: ya da gerçekçi... taraftar belki seviyor bunu. Biz bu konuda sınıfta kalmışız.
6: Emre abi, bu konuda bir eleştiride bulunmak istiyorum. Lütfen Fenerbahçeliler beni yanlış anlamasınlar. Ben iki defa Galatasaray Kongre üyeliğinden reddedildim Emre abi. Bana şunu dediler. Sen yurt dışında yaşıyorsun. Asla Galatasaray'ın yani red gerekçesi. Asla sen Galatasaray'ın iç dinamiklerine hakim olamazsın ve kulübün işte tüzük şu bu işte ne bileyim kulüplerin biliyorsun derin yapıları var.
1: Hocam ben sana bir hikaye anlatayım mı?
6: Tabii ki Emre abi.
1: Benim kuzenim Francophone'dan geliyor, yani Francophone ekolünden geliyor ve 9 Eylül tıp mezunu, şu anda 9 Eylül'de Profesör Doktor Kemal Yücesoy beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi uzmanı, nöroşirurist yani. Bu nöroşirurji uzmanı ve Türkiye'nin de en önemli omurga cerrahilerinden biri. Ben bizzat kendim 5 kere dilekçesini, yani kulübe üye olma dilekçesini ben götürdüm. Ama dedim ki hani ben herhangi bir torpil hayatım boyunca kimseye yapmadım. Burada da ben sadece kulübe götürür teslim ederim. Kulübe götürdüm, teslim edelim. Daha enteresanı, 9 Eylül Tıp Fakültesinden iki profesör arkadaşı kendisi gibi o dönemde Galatasaray Sicil Kurulu üyeleriydi. Üye yapmadılar biliyor musun? Yani yeterli görmediler. Galatasaray'da bu üyelik sistemi o kadar zor ki.
6: Ve doğrusu olan bu Emre abi. Ben
1: bu mudur doğru onu bilmiyorum.
6: Doğrusu bu, çünkü şunu anlatmak istiyorum. Sen de Kufstein'i, Virgül'ü çok iyi bilen bir insansın. Buralarda geçmişte çok zaman geçirdin. Türk futbolunun buralarda kamp yaptığı dönemlerde. Yani Emre abi inanılmaz etrafımda tanıdığım Fenerbahçelerin %80'i Fenerbahçe Kongre üyesi Emre abi. Şu anda bulunduğum çevreden bahsediyorum. Bunu hani asla bir hiç kimse beni Fenerbahçeler yanlış anlamasınlar. Ve bunların hepsi taraftar. Yani tamamen taraftar içgüdüsüyle oy kullanan insanlar. Şimdi kongre üyesi olmak demek kulübün menfaatine üye kullanmak demek. Şimdi ben bunların hiçbirinin ben Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini ve hiçbir yönetici tanıdıklarını düşünmüyorum. Neye göre oy verecek bu adamlar? Hakan Safi, Leo'yu getirecek deyip uçağa atlayıp gidip oy kullanacaklar. Ama Aziz Yıldırım'ın projelerini, iç dinamiklerini bilmiyoruz. Ya ben aslında popülizmin Fenerbahçe'ye, bu bir üye sisteminin Fenerbahçe'ye çok hızlı bir şekilde değiştirmek zorunda. Çünkü çok üye demek çok büyük bir kulüp anlamına gelmiyor. Ya burada kulüp iç dinamiklerini, işte ne bileyim kulübün içerisindeki yapıyı çok iyi bilmekle alakalı. Burada ben hiçbir Fenerbahçe arkadaşımın, yani bir elin parmağını yani geçmez, Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bildiklerini zannetmiyorum. Çünkü hepsi benim gibi, onlar da taraftar. Fenerbahçe ağa, şu insanlar. Ama kulüp iç dinamiklerine hangisi doğru olur? Hangi yönetici ne vasfı var vesaire gibi sistemin içerisine girdiğim vakit bunlara hakim olma şansları olmadığı için bence Galatasaray doğru olanı yapıyor. Çünkü benim Galatasaray iç dinamiklerine hakim olmam Avusturya'dan, bu uzak diyardan çok mümkün değil. Ben de popülist söylemlere bakarak başkana oy verebilirim. Ve bu da kulübe zarar veren bir süreç bence.
1: Yani sen 40 bin 50 bin üyeli sisteme karşısın.
6: Ya olabilir ama Emre abi, şimdi yurt dışında yaşıyorsun, Fenerbahçe ile alakalı sadece medyadan okuduklarınla Fenerbahçe'yi takip ediyorsun. Fenerbahçe'ye ne katkıda bulunabilirsin ki bu şekilde? Ya o işte Fenerbahçe iç dinamiklerini ben bilen insanların çok olduğunu düşünmüyorum yeni yapılan üyelik sistemiyle. Ya bunun da ben Fenerbahçe'ye uzun vadede çok büyük zararlar vereceğini düşünüyorum.
1: Peki Tarkan'cığım, çok teşekkür ediyorum ama süren bitti. Doğan'a bırakacağım sözü.
6: Emre abi teşekkürler. Bizi dinleyen dinleyicilerimize özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bana bu saati ayırdığın için sana da çok teşekkür ederim. Saat diliminde küçücük bir olsa. Umarım Türk futbolu her gün iyi şeyler diliyoruz. Fenerbahçe için umarım yeni seçilen başkan onlar için hayırlı olur, güzel olur. Her şey çok güzel olsun Fenerbahçe için de. Beşiktaş için umarım Sergen Yalçın gitmez, gidiyor diye şeyler okuyorum. Beşiktaş için de yani istikrar varsa başarı olur. Ben Beşiktaşların da son kez Sergen Yalçın'a sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sezon çok daha harika maçlar izleyip Türk futbolunun gelişimini hep beraber takip ederiz. İyi yayınlar dilerim Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun sevgili Tarkan, onunla da veda ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kim ne dedi?
1: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
2: Merhaba Burak, hoş bulduk.
1: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
2: Tabii.
1: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
2: Haklı.
1: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
2: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi. Biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir. Öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum. Ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyorlar hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla da bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok
1: evet,
2: gündeme geliyor.
1: Leao.
2: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişle biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe. Ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.

0: Tafi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan kişiler böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
1: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi, futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
0: Chelsea'ye elendi.
1: Peki ligde de İkinci Galatasaray ikinci olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini, özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik, yani berabere kaldık dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
0: Biraz normal, Serie A kafası.
1: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak, herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene, Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesi, yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle, ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar, aslında son yıllara, son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez, ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye, hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
0: Avrupa'da
1: orada
0: yarı finali var.
1: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları, yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi, yapmak istedikleri, Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim.

0: yaşanma ihtimali olan gerçekleri biraz su üstüne çıkartmış durumda ki hepimizin bildiği, tahmin ettiği, yorumladığı bir süreç aslında Fenerbahçe'nin yaşadığı, uzun süredir de biraz aynıymış gibi gözüküyor. Ve bu sefer acaba, her defasında da bu soruyu sorduruyor. Bu sefer acaba değişecek mi? Değişen bir şey olur mu? Şimdi bir taraftan da başarılarla alakalı bir konu. İşte koleksiyoner bir Galatasaray sürekli başarıyı yakalıyor. Dördüncü şampiyonluğunu elde etmiş. Hedefi 5 olarak yapmış. İşte Faruk Süren ve Fatih Terim sonrasında bir dördüncü şampiyonluğu da Dursun Özbek ve Okan Buruk'la yaşamış bir camianın kadrosu, kadro derinliği, tarihinin en başarılı dönemi mi değil mi? İşte o dönemde bunlar olsaydı, şunlar olsaydı, Faruk Süren, Fatih Terim döneminde sosyal medya olsaydı ne kadar zorlanırlardı? Ekonomik anlamda daha mı iyilerdi gibi böyle kıyaslamalar falan da yapılıyor tabi, ama Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama programı da netleşti. Bununla birlikte futbolcular saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stada hareket edecekler. Ramspart'taki organizasyon saat 19.05'te başlayacak. Yıldızlar Suat Ateşdağlı'nın DJ performansı eşliğinde seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye çıkacaklar. Loja, sponsor ve kurumsal hesap sahiplerinin ücretsiz izleyebileceği organizasyonun bilet fiyatları da açıklandı. 190 lira 50 kuruş Kuzey-Güney kale arkası. Batı, Doğu Batı üst türbünler 500 lira, Doğu Batı alt türbünler 1905 TL, saha içi paketi ise 3000 bilet var, 19.050 kuruştan satışa sunulacak. 1905 şeklinde bir karşılık yapmış bilet fiyatlarına yansımaları bu. Ve tabii son 4 yılda elde edilen şampiyonluklardan Amspark'ın büyük bir payı var. Ev sahipliği yaptığı 72'lik maçında Galatasaray'ın sadece 2 kez kaybettiği, müthiş atmosferiyle yıldızlarla bağ kurulmasında önemli rol oynayan bir stat. 150 milyon euroyu bulan gelir kapısıyla rakiplerle aradaki farkın açılmasını da sağlayan detaylardan bir tanesi. Şimdi 61 galibiyet ve 9 beraberlik alan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool ve Juventus gibi devleri sahaya dar etti. Taraftarın oluşturduğu müthiş atmosferlerle Icardi, Torreira, Sané ve Osimhen gibi yıldızları sarı kırmızılı renklere aşık ettiği, şimdi de Ramspark'tan etkilenen işte Van Dijk'ın transferi konuşuluyor. Ezeli rakiplerle en büyük farkı stat gelirleri konusunda yaratıyor deyip Mesut Yıldırım'ın bir haberi bu. Ben de onu okudum size bütün detaylarıyla. Ve biz bu detayları konuşurken bir taraftan da geçenlerde sosyal medyada bir Fenerbahçe taraftarının yapmış olduğu açıklama vardı. Şimdi buna gerçekten evet ya, bu açıdan bakmak çok doğru mudur diye düşünebilirsiniz. Ya da şöyle de bir gerçek var. Bu da bir avuntu mudur acaba diye bir düşünce var. Tabii başarılı olan tarafın tarafındaki kitlenin düşüncesi bu yönde biraz daha fazla ağır basıyor olabilir ama Fenerbahçe cephesinde olsam bir empati kuruyorum. Buna katılabilirim. Peki sen üçüncü kişi olarak, dışarıdan bir kişi olarak, vallahi aralarına girmem falan deyip öyle politik bir şey vermeyeceğim. Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu, ne kadar önemli bir değer olduğunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Bunu Galatasaraylılar da ediyor. Şampiyonluk kutlamasında bile, şampiyon olduklarında işte Barış Alper'in yedek kulübesinde 3-0 öndeler, valla bir şey yapmamız lazım, gol atmamız lazım diye duyduğu endişe, şampiyon olamazsak bu taraftar bizi yapar, yani biz gol atmalıyız değil de diğer taraftaki skoru ön plana çıkartması, mesela orada bir endişenin ve merakın aslında dışa vurumu, bize yansıması. Ya da şampiyonluk kutlaması yaparken basın mensuplarıyla maç sonu açıklamaları yapan Okan Hoca'nın yanına Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra statta çalan şarkısıyla içeri girilmesi gibi detaylara biraz bakmak lazım. Herkesin herkesle çok fazla ilgilendiği ama çok da ilgilenmiyormuşum gibi yaptığı bir detay. Yani bunu aslında kabul etmek mümkün değil. Yöneticilerinden, oyuncularından, teknik adamlarından, taraftarına kadar konuşurken burada bile Fenerbahçeli yorumcuların konuya başlarken olayı Galatasaray'la başlayacak. başlatıp Galatasaraylı yorumcuların vallahi biz böyle yaptık, Fenerbahçe'de bunları bunları yapsaydı deyip olayı mutlaka bir Fenerbahçe'ye çevirdiği gerçeğini de kabul etmek gerekiyor. Bir Fenerbahçe taraftarı diyor ki ya kardeşim diyor, Galatasaray diyor şampiyon olmuş diyor. Fenerbahçe'nin neden şampiyon olmadığı ile ilgili konuşuluyor diyor. Galatasaray'ın teknik adamı ile alakalı sorunlar gündeme geldiğinde 3 dakika konuşulup Fenerbahçe'nin giden teknik adamı çok daha fazla konuşuluyor diyor. Fenerbahçe'nin bir oyuncusunun eksikliği Galatasaray'daki fazla olan oyunculardan daha fazla konuşuluyor diyor. Fenerbahçe'nin stadının yapılması, yeniden bir yere taşınması ya da geliştirilmesi ya da arsasının büyütülmesi, ekonomisi Galatasaray'ın kazandıklarından çok daha fazla konuşuluyor diyor. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, ben bunun örneklerini çok daha fazla arttırabiliriz. Hep beraber konuşabiliriz de. Bu detaylara çok fazla önem veriyor. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. O yüzden ben Fenerbahçeliyim diyerek elini göğsüne vura vura işte ben bu yüzden Fenerbahçe'yi seviyorum modunda bir yaklaşıma şey yapıyor. Yer veriyor. Yani o yüzden bununla alakalı yorumları, bütün detayları hep böyle gündeme getirebiliyoruz. Şimdi biz de tabii biraz hem bakayım müsait hemen biz de bağlantımızı kuralım sevgili kardeşimle. Günlerden çarşambaysa eğer Ali Naci ile bir bağlantı kuracağım birazdan. Onunla da Galatasaray'ın hem önümüzdeki sezon hem de bu sezon olan detaylarını şöyle bir üzerinden geçerek konuşuruz. Müsaitse, hazırsa. Ali Naci'm günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydın, iyi sabahlar Doğan abi.
0: Şimdi tabii öncelikle tebrik etmek lazım şampiyonluktan sonra seninle radyodaki ilk yayınımız olduğu için. Şimdi hem başkanıyla, taraftarıyla, Okan Buruğu'yla, oyuncularıyla, camiasıyla bunu hep detaylandırdık, dile getirdik. Biraz böyle bir tekrara dönüyormuş gibi oluyor ama Galatasaray'ın kutlaması biraz kısa sürüyormuş gibi hissettim ben. Katılıyor musun? Ve bu sene biraz sönükmüş gibi gözüküyor sanki.
1: Yani aslında 4 sene üst üste şampiyon olmasında etkisi ister istemez vardır. Bunun sancılarını Galatasaray sezon içinde de yaşadı. Ne diyorduk hep? Düşüşlerin olduğu ya da maç performans farklılıklarının çok yüksek oranda olduğunda ya doymuşluk var. Başarıya karşı olan açlık seviyesi artık tehlikeli noktaya geldi ifadelerini kullanıyorduk. Muhtemelen de şampiyon olduktan sonra belki o coşku ilk günlerde istediğimiz düzeyde olmadı. Beklenen düzeyde olmadı diye.
0: Erken bir şampiyonluk gelmeyince de tabii bu etkiledi. Yani Samsun mağlubiyetiydi. Öbür taraftan bir anda hep böyle rakiplerin verilen imkanları, fırsatları değerlendirememesi. Acaba bir şey olacak mı derken Galatasaray'ın puan kayıpları derken bizi bu havaya soktu zaten.
1: Ya bir de şu var Doğan abi bence. Galatasaray her zaman finalleri iyi oynayan takım ifadesini kullanırız biz. Artık bu bir gelenek olmuştur Galatasaray'da. Antalyaspor karşısında o maç içindeki gelgitler, ilk yarının geride kapatılması, taraftarın, camianın, sahadaki oyuncunun yaşadığı stres de biraz sanki o gece şampiyonluk coşkusunun istenilen boyutta ve düzeyde olmamasına sebebiyet vermiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü herkes büyük bir stres yaşadı. Bu bir gerçek. Yani Galatasaray son yıllarda bu tip maçlarda işi çekip işi koparıp garantiler ondan sonra şampiyonluk ateşini yakıp coşkuyla kutlardı. Bu kez gerçekten 45 dakikada Galatasaray'ın ayakları titredi. Yani o stres yönetimini iyi yapamadı. Fakat İşte o gece tabii ki sabaha kadar oyuncular, teknik heyet, yönetim, şampiyonluğu kutladı. Ama taraftarıyla bütünleşen bir organizasyon yapamadığı için bu çok fazla gözler önüne gelemedi. Kamuoyu izleyemedi. Onu da cuma günü görkemli bir şölenle sadece futbolcuların, sadece teknik heyetin, sadece bu işin mutfağında bu başarıda çok büyük payı olan isimlerin ön planda başrolde olacağı bir

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Aydın Cingöz nefes aldı. Arada biz de programa girebildik. Emre Tilev'in hemen sonrasında. O da bir genelleme, bir Fenerbahçe analizi yapmış durumda. Bundan sonraki süreçte başkanların gelişleri, projeleri ve o projeler sonrasında

0: kutlama organize ediyor Galatasaray grubu. Kes herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Yani tamamıyla orada bu kutlamada ilgi odağı 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray futbol takımı ve teknik adamı olacak. 19.05'te başlayacak kutlama. Ve Galatasaray taraftarıyla, coşkuyla bu başarısını bütünleşerek kutlayacak.
1: Ya tabii ki, dördüncü kez taşlandıracak diyebiliriz tabii ki. Burada fiyatlar da belirlenmiş, az önce saydım işte 190 lira 50 kuruş, 500 lira, 1905 lira, 19.050 lira civarında, işte sağ içi paketinden tut kuzey güney kale arkasına kadar fiyat da belirlenmiş, güzel de fiyatlar belirlenmiş, bir DJ performansı, klasik Suat abi eşliğinde Ateş Dağlı performansı var, belirlenen şarkılarla futbolcular sahaya çıkıyorlar falan. Zaten en sevilen tarafı da oydu. Sanatçılar çıktığında bir tane hızlı şarkı, bir slow şarkı söylüyorlardı. Abi bitse de artık, hani öbür tarafa geçse de şu organizasyon bir başlasa kıvamına geliyordu. Sanatçıların PR'ı yapılıyormuş gibi oluyordu zaten. Bir de senkronizasyon biliyorsun zordur, hani şarkı söylerken sağ içinde onu sunan biri olarak çok iyi bildiğim için söylüyorum yıllarca. Bu sefer tamamen oyuncularla taraftarın bütünleştiği kısa ve öz bir program olacak, daha güzel olacakmış gibi.
0: Doğru, aynen. O biraz önce hani tam sanki yaşayamadı, tam kutlamadı, sıradanlaştı mı Galatasaray için şampiyonluk ifadesini boşa düşürecek, taraftarıyla tamamıyla bütünleşip futbolcularıyla şampiyonluğu kutlamayı planlıyor, arzuluyor Galatasaray.
1: Peki bu arada tabii bu kutlamaya aynı zamanda Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı ve teknik adamanın gidişi de gündeme gelince bir anda algı oraya kayıyor. Burada Fenerbahçe'nin büyüklüğü, Galatasaray'ın büyüklüğü kısmıyla alakalı çok fazla şey konuşmayacağız tabii ki, bütün detaylarını. Burada hep beraber zaten herkes her şeyin de farkında. Sadece bu kutlamalar arasına işte Fenerbahçe'nin teknik adamının erken ayrılması, yarıştan kopma ya da kopacakmış gibi olup Zeki Murat Göre'yle bir anda tekrar tutunuyor mu acaba sorusunu sordurmak. Başkan olursa kim gelir acaba gibi sorular olunca biraz o da etkiledi tabii şampiyonluk kutlamasını.
2: Yani yani Galatasaray dediğim gibi biraz telefon kesildi, seyir halindeydim. Taraftarıyla bütünleşerek futbolcu odaklı tamamıyla bu kutlamada futbolcuların ön planda yer alacağı, Okan Hoca'nın ön planda yer alacağı bir güzel bir organizasyona imza atmayı hedefliyor. Sonrasında da tabii ki klasikleşen taraftarla belki Florya Metin Oktay tesislerinde de bir araya gelebilir. Bu şu anda planlanıyor yoğun şekilde. Sahnede kuruldu dün Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'na Galatasaray Kulübü tarafından. Futbolcular da tabii ki erken ayrılmak istiyorlar, bazı yıldız futbolcular. Onlara da ben açıkçası hak veriyorum, çünkü Dünya Kupası var, izin süreleri çok az olacak. Dünya Kupası bittikten sonra tabii ki takımların bir hazırlık süreci yeni sezon için. O yüzden bazı oyuncular erken ayrılmak istiyordu. Normalde planlanan tarih çarşamba günüydü. Hı hı. Çarşamba günü sonrasında da Okan Hoca özellikle sezon içinde çok görev verdiği, fazla görev verdiği futbolcularına izin verip tatile çıkaracaktı, ama İstanbul'da bu akşam ve yarın akşam beklenen yağış sebebiyle, meteoroloji şartları sebebiyle Galatasaray Kulübü kutlamayı cuma gününe aldı ve futbolcularından da bir anlamda iki günlük yine opsiyon rica etti tatile çıkmaları için. Cuma günü güzel bir sarı kırmızı şöyle ne olacak açıkçası İstanbul'da.
1: Ali Naci, Torreira ile ilgili olayda bilmediğimiz bir şey var mı yazılanların haricinde?
2: Yani bilmediğimiz bir şey gerçekten de sabıkası olan, sabıka
1: daha önce bir
2: olan,
1: takıntılı bir durum mu var, yazışmalar mı var, bir rahatsızlık var, bir uzaklaştırması var galiba değil mi?
2: Torreira'nın arkadaşı olan, kulüpte de sosyal medyada yanlış hatırlamıyorsam çalışan bir hanımefendinin arkadaşı, yani platonik olarak duyduğu bir ilgi var anladığım kadarıyla hanımefendiye. Normalde zaten izindeydi, tatildeydi Torreira. Padel oynuyordu İstanbul'da. Hı-hı. Hatta işte Mert

0: Defense'de, Emre Mor'da falan, onların da katıldığı. Oradan çıkışta bir dart girişiminde bulunuyor Lucas'a karşı. Nitekim de şoförü olan Eray belki de olayı engelliyor. Gözaltına alındı. Galatasaray Kulübü'de bu olayın
1: ticari bir taksiyle kaçarken yakalanmış. Kaçmaya çalışırken daha doğrusu.
0: Takipçisi Galatasaray.
1: Sol kaşına Kulübü'de bir darbe almış Torreira bildiğim kadarıyla. Ama yani, bir sıkıntısı yok, cuma günü de etkinliğe katılacak ve tabii. Gördüğüm, yani tahmin ettiğim kadarıyla herkes çıkacak ama Torreira sahaya çıktığında çok daha farklı bir reaksiyon görecektir diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle, zaten Lucas Galatasaray taraftarının her zaman performansını da takıma olan aidiyetini de çok sevdiği ve beğendiği bir futbolcu. Tabii ki yaşanılan bu olayda Galatasaray taraftarının ve camiasının çok fazla tepkisini aldı. Senin dediğin gibi muhtemelen de kutlamalarda Galatasaray taraftarı da ona gösterdiği sevgisiyle açıkçası bir anlamda bu olayı unutturmaya ve Torreira'ya da moral vermeye çalışacaktır.
1: Sorulardan bir tane, Yasemin Sakallıoğlu sunum yapacak mı diye sormuşlar hemen anında, daha önce işte bir sıkıntı var diye. Şimdi ona güldüm de, Galatasaray'ın bugün divan günü. Ve saat 13.30'da toplantı başlayacak. Sportif raporlarla ilgili tespitlerin yapılacağı söyleniyor. Başkan Özbek'ten de önemli açıklamalar bekleniyor deniliyor. Burada teknik adam futbolcu üzerinden mi önemli açıklamalar, yoksa gelir anlamında mı önemli açıklamalar yapacak?
0: Galatasaray Kulübü'nde divan kurullarında açıkçası her zaman söylüyorum ya, eleştiri kültürü hakimdir. Zaman zaman bütçeleme, raporlar, işte takım performansı, bunlar çok şeffaf şekilde değerlendiriliyor, eleştiriliyor. Ama bugün en başarı tabii ki üst üste gelen 4 şampiyonluk başarısı, hem de Galatasaray'ın finans raporlarıyla alakalı bir sunum da olacak. Ama elbette ki şampiyonluk üzerine, Okan Hoca üzerine de açıklamalar yapacaktır Sayın Dursun Özbek. Zaten aynı zamanda 23 Mayıs'ta Galatasaray'la olağan seçimli bir genel kurul da var. Onun öncesinde son divan kurul toplantısı. Ne yaptık, ne yapacağız? Bunu da anlatacak Sayın Başkan Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nde. O yüzden daha ağırlıklı olarak Galatasaray'ın finansal, mali durumu ve hedefleri, bundan sonrası adına projeleri, düşünceleri, bunlara da dikkat çekmeye çalışacak Sayın Başkan Dursun Özbek.
1: Peki dün Anadolu Ajansı'na açıklamalar yapan Hacı Osmanoğlu'na karşı bir açıklama bekliyor musun? Ya da Sakın Ağa ile ilgili bir konuya değinme durumu olabilir mi başkanım bugün?
0: Yok, zannetmiyorum. Yani Sakın Ağa kısmı zaten insanlar çünkü tabii ister istemez kendi pencerelerinde çekmeye çalışmak istedikleri noktada hep değerlendiriyorlar. Yani ne yazık ki Türkiye'de de hani bir derler ya, bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. O yüzden insanlar da bu düşüncelerinden vazgeçtirmek için, vazgeçmesi adına gerçekleri anlatmanın da bir manası yok, zorlamanın da bir manası yok. İsteyen istediğine inansın, düşünsün. Ama ben ilk günlerde de söylemiştim, çok fazla ne diyeyim, detayına girmeden Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bir çıkış olduğunu söylemiştim. Zaten aksi bir durum olsa bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıkçası yaklaşım olarak, tarz olarak, uslup olarak Galatasaray'a karşı tarafsızlığını yitirdiğini herkes biliyor. Zaman zaman hocasıyla da, futbolcusuyla da, başkanıyla da alakalı problemler yaşadı. Atamaları, çıkışları bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu fırsatı kaçırmazdı zaten federasyon başkanı. Burada insanların düşündüğü gibi bir konunun olmadığı aşikar. Zaten orada iki kişi yoktu bu arada o toplantıda. O salonda 4 kişilerdi. Yani neyse ki 4 kişilermiş. Şahitleri de vardı yani kısaca. Bu Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı, taraftarı, camiası ve sezon sonunda yapacağı seçimle alakalı bir çıkıştı Sayın Dursun Özbek'ten. Ben yani federasyon başkanının aslında yaptığı dünkü açıklamalarda en çok kulüpleri zora sokacak nokta
1: yayın gelirleri
0: 16-4 kuralı. bir anlamda açıkçası büyük kulüplerimizin hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın çok fazla sayıda kontratlı yabancı oyuncusu var, sözleşmeli yabancı oyuncusu var. Bir taraftan da değişime gitmek isteyen, kadrosunu güçlendirmek isteyen iki büyük kulüp var. Bu karar ister istemez açıkçası planlara sekte vuracaktır. Çünkü yani devam eden bir kural varken, ona göre bir planlama yapılmışken şimdi yabancı sayısı daha da düşmek zorunda kalacak.
1: 2003 ve öncesi doğumlu olmak zorunda değil mi?
0: Evet, yani o kurala girmesi
1: 14
0: için
1: 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün.
0: Evet, yani tabii ki yani kalifiye, nitelikli maç tecrübesi olan yabancıyı almak da siz de görün efendim. Ya bu da kolay bir şey değil. Yüksek bonservis bedelli. İşte Naga'yı aldı 19 yaşında Galatasaray ama 6,5-7 milyon euro bonservis verirken tabii ki Süper Lig de bu arada fizik gücüne dayalı bir futbolun oynandığı bir arena. Naga kaç dakika süre alabildi Galatasaray'da yani? Zor bir durum açıkçası kulüplerimiz için. Ve ister istemez de tabii ki zararı da sokuyor. Yani yatırım yapmak için, kadroyu güçlendirmek için yeni transfer adına kontenjanda yer açmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer futbolculara gitmesi için para kazanmanız gerekirken ekstra para veriyorsunuz. Belki sözleşme feshine gidiyorsunuz. Ya da bir yere kiralayıp farkını siz ödüyorsunuz. Parasını siz ödüyorsunuz. Bunu Fenerbahçe bu sezon çok yaşadı. İşte Diego Carlos da yaşadı, Bekao da yaşadı, İrfan Can da yaşadı. Yani sadece Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi çok olumsuz etkileyecek bir durum. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefine işte bir başkanlık seçimi yapacak. Yeni başkanıyla birlikte yeniden şampiyon olma hedefi ve hayali içinde. Ama bir taraftan da kadrosunu güçlendirmek zaten iki başkanın da amacı. Yıldız futbolcular getirebilmek. O futbolcuları getirebilmeniz için de kontenjanda yer olması lazım. Nasıl şimdi olacak? Bir sürü yine milyon eurolar sokağa atılacak. Üzücü yani. Federasyon burada biraz sanki ne diyeyim, sağlıklı ve doğru karar vermediği kanaatindeyim ben yani. Büyük kulüplerin önünü kestiğini düşünüyorum şu
1: ben
0: anda.
1: Ben bu konuyla alakalı bugün sen çok fazla dile getirmez dediğin, belki sadece o konu üzerinden yorum yaptın ama ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun dünkü basın toplantısına, Anadolu Ajansı'na daha doğrusu yapmış olduğu röportajda, verdiği röportajda bugün Dursun Özbey'in çok değineceğini düşünüyorum. Bir kere yayın gelirlerinde eşitliğin şart olduğunu söyledikten sonra benim ne farkım olacak o zaman kısmına gelebilir. Belki yabancı sınırlamasıyla alakalı söyleyebilir. Ligin kaderini hakemler belirlemedi açıklamasına bir şeyler diyebilir. Parmağımın ucuyla dokunsam Trabzon şampiyon olurdu açıklamasına bir dokunur. Mutlaka bir şeyler söylenir yani.
0: Tabii tabii, federasyonla alakalı illaki konuşacaktır yani Sayın Başkan. Zaten yabancı kontenjanım ister istemez şu an bütün, yani bütün demeyeyim, büyük kulüpleri sıkıntıya sokmuş durumda. Zaten buna değinecektir Sayın Başkan. Tabii ki Hacı Osmanoğlu'nun konuşmalarına da bir yanıt gelecektir diye düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey yapabilir mi? Sakın ha bunları yapma diyebilir mi?
0: Zannetmiyorum yani. Sayın Başkanım.
1: Şimdi hani bir madem askıya aldık ya, hani şeyi, böyle bir açıklaması var ya, askıya aldığımız hikaye. Onun devamını getirir mi? Yoksa artık bundan sonra askıya almadık, ilişkilerimizi farklı yere çekeceğiz, bundan sonra mücadele etmeye, savaşmaya başlıyoruz gibi de olabilir.
0: Ya ben bu saatten sonra Galatasaray'ın tavrının zaten bu doğrultuda olacağı kanaatindeyim. Yani artık bu noktada federasyonla bence uzlaşacağı herhangi bir şey kalmadı. Yani artık Galatasaray yönetiminin. Zaten beklediğimiz gibi kupayı vermeye, Galatasaray'ın kupasını vermeye de gelemiyor. Sayın Federasyon
1: Kesinleşti
0: Başkanı.
1: Kesinleşti mi?
0: Tabii tabii, gelemiyor. Muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda yer alan Ural Aküzüm Galatasaray kupasını teslim edecek. Çünkü Galatasaray camiasında, taraftarında federasyona karşı başta tabii ki Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu olmak üzere çok büyük bir tepki var. Bu tepkiyi de ben çok doğru buluyorum. Çok haklı buluyorum. Tarafsızlığını ve objektifliğini yitirmiş bir federasyon başkanı var Türkiye'de. Ne diyeyim? Yani Galatasaray bu federasyonla olan ilişkileri konusunda asla ve asla geri adım atmayı düşünmüyor.
1: Sayın Başkan, Şöyle söyleyeyim, hani Süper Lig'e çıkan takımların bile kutlamalarını

0: gitse, kupalarını verse, ki bunu Bursa'da gördük zaten. İkincilik, üçüncülük, birincilik, süperlik, hangi takım olursa olsun nereye gitse tepki görür.
1: Yani katılıyorum. Yani Trabzon'da bile görebilir. Kendi memleketinde bile görebilir. Yani Sayın Başkan hakem hatalarında Türkiye'nin son sırada olduğunu söyledi. İşte başarılı olduklarını dile getirdi. Eşit ve adil olduklarını söyledi. Yani şimdi Sayın Başkan'ın penceresinde çok başarılı bir federasyon var. Sayın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bundan 3 ay önce galiba çıkıp açıklama yapmıştı. Çok başarılıyız. Zaten bizden daha iyi yapacak birini bulsak görevi bırakırız falan dedi. Yani ben daha önce de bu espri yapmıştım. Hani yönetenler bizimle eğleniyor. Hani ağam bizimle eğleniyor diyorlar ya, işte yani bizimle eğleniyorlar. Ama bu sadece Galatasaray'ın değil. Yani bugün gidip sorsanız, her ne kadar çok net dik duruş sergilemeseler de diğer büyük kulüpler bence bu dominant şekilde federasyon istifa, MHK istifa demeseler de ben hiçbir kulübün açıkçası mevcut federasyondan ve mevcut Merkez Hakem Kurulu'ndan mutlu olduğunu düşünmüyorum. Zaten Merkez Hakem Kurulu diye bir şey yok. Büyük maçlarda keyfi atamalar, federasyon başkanının yaptığı tercihler, atamalar var. İşte Türk hakemliği alakalı da işte şey, Süleyman Demirel'den örnek gösterip, rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in sözünü örnek gösterip, Sayın Başkan dün benzin vardı da biz mi içtik gibi bir çıkış yaptı. Ya bu da çok garip. Yani siz işte Türk hakemliğinde Halil Umut Meler'in yaşadığı bir nahoş olay vardı. İşte o performansını düşürdü falan dedi. O olay yıllar evvelsinde kaldı. Halil Umut Meler'e UEFA güveniyor. UEFA güveniyor ki bir tane Şampiyonlar Ligi, 5 tane Avrupa Ligi maçı vermiş. Ama sen Halil Umut Meler'e, FIFA kokartı olan, en elit hakemim dediğin Halil Umut Meler'e bu sezon sadece bir tane derbi müsabakası vermişsin. İşte FIFA kokartı olan 7 hakem arasında işte Atilla Karaoğlan'a, işte ne bileyim Kadir Sağlam'a, birçok Mehmet Türkmen'e falan derbi maçı yönettirmemişsin. 0-0-0 çekmişler. Sen bütün derbileri, Trabzonspor'un oynadığı derbiler hariç, Yasin Kola vermişsin. Yani FIFA kokartı olmayan hakemine bütün derbi büyük maçlarını vermişsin kısaca. Sen hakemine güvenmedikten sonra FIFA niye güvensin ya? O yüzden baştan aşağı bence kötü bir federasyon, kötü bir merkez hakem kurulu ve Türk futboluna zarar veren bir yönetim anlayışına ben sahip olduğumuzu düşünüyorum. Mesela dün Sayın Başkan konuştu. Türk futbolu adına ne öğrendik? Ya da geleceğe dair ne projeleri var? Biliyor muyuz? Hiçbir şey öğrenemedik. Marka değeri adına işte mesela Sayın Başkan Premier Lig'in yayın gelirlerini söyledi. Peki Süper Lig'in yayın gelirleri? Ya da bu yayın gelirlerini arttırmak için ne yapıyorsunuz? Ya sizin bunun üzerine zaten çalışmalar yapmanız ve konuşmanız lazım. Siz durmadan ona ayar vereyim, buna gider yapayım.
0: Ben geldiğinden bu yana ligle çok değil de milli takım ve üzerinden sanki Dünya Kupası'na odaklanmış bir yönetim olduğunu düşünüyorum.
1: Ya şimdi milli takımın başarısı tabii ki bu federasyonun can simidi olmuş durumda. Ya muhtemelen de zaten
0: hatta Montella'yı bile oflu yapacak galiba. Hani Vargas'ı Malatyalı yaptık, Montella'yı da oflu yapacağız galiba falan muhabbeti oldu.
1: Ya neyse ki milli takımımız var. Ne diyeyim? Çok da fazla, artık daha fazla federasyon başkanını bence konuşmayayım, değerlendirmeyeyim. Ama milli takımın bu başarısı, Dünya Kupası'nda 24 sene sonra olacak olmamız biraz federasyonun durumunu kurtarıyor. Açık bir şekilde. Yalnız kimse unutmasın ki Montella'yı tabii ki %100 bizim için çok büyük bir şans Montella, ama Montella'yı getiren federasyon da bu federasyon değildi. Onun da altını çizip hatırlatmak lazım.
0: Peki, yani ben tabii Sayın Hacı Osmanoğlu'nun tavırlarından ve verdiği cevaplardan en çok şeyi beğeniyorum. Hakemlerle ilgili, sorunlarla ilgili her şey sorulduğunda bunlar beni ilgilendirmez, ben federasyon başkanıyım, bunları bana niye soruyorsunuz ki cevabı yeter bence yani.
1: Hakem atamalarını benim bildiğim kadarıyla federasyon başkanı yapıyor.
0: Hayır, her şeyle o ilgileniyor ve onun kurumlarıyla alakalı sorunlar. Bunlar beni ilgilendirmiyor, ben federasyon başkanıyım, bunları bana niye soruyorsunuz ki diyor. İnanamıyorum ya, yani.
1: Biraz önce dedim ya, yani ağam bizimle eğleni diyorum ya. Yani öyle yani. Merkez Hakem Kurulu'nun bağlı olduğu üst kurul neresi? Türkiye Futbol Federasyonu. Ne yapalım? Yani söylenecek bir şey yok. Söylenecek bir şey yok.
0: Ali Naci, ne istiyorsun? Sayın Ekşioğlu mu gelsin istiyorsun? Beğenmiyor musun? Ondan sonra federasyon başkanını yapsak Özbek'i, onu o zaman mı memnun olacaksın? Tabii sana gelen mesajlar bunlar. Ben eskiden
1: Ekşioğlu
0: seni objektif...
1: Ekşioğlu değil bu arada. Karıştırmış galiba.
0: Yok,
1: biraz.
0: Ekşioğlu yazmış.
1: Büyük ya. Ekşi.
0: Büyük ekşi aslında.
1: Büyük ekşi. Şimdi bu tabii ki basit düşünceler, basit insanların mesajları tabii ki doğal olarak. Ne yazık ki eğitim kalitesi, seviyesi, objektiflik düzeyi bizim ülkemizde çok düşük olduğu için hiç onun bu dinleyicinin fikirlerini değiştirecek herhangi bir hamle yapmam, ama sadece şunu hatırlatmak isterim. Baştan aşağı başlayayım ben. İşte Haluk Ulusoy zamanında da, Nihat Özdemir zamanında da,
0: Yıldırım
1: Demirören zamanında da, Mehmet Büyükekşi'de de,
0: Nihat
1: İbrahim Osmanoğlu'nda da, Mehmet Ali Aydınlar zamanında da, yani bütün federasyon başkanları zamanında Galatasaray şampiyon oldu. Onu hatırlatmak isterim kendisine. Ve teşekkür edeyim, kaçayım abi izinle.
0: Peki, teşekkür ediyorum Ali Naci, görüşmek üzere. Sağ olasın kardeşim, eyvallah. Şimdi tabii şey de bekleniyor, hani sürekli bir polemik üzerinden gitmek bekleniyor ki her haftada aynı şeyleri zaten konuşuyoruz. Ben de en sonunda böyle bir şey var diye, Ali'nin tavrı da fikri de çok değişmeyecektir. Ben de bunu değiştirmek adına işte Torreira'ya yumruk atılmış denildiğine, burada gelen mesajlara hep beraber baktığımda kendini yere atmamış mı? Vay, VAR'a niye gitmemiş yumruk, bilmem ne falan durumu. Ondan sonrasında o tarz mesajlar da geldi mesela. Bu arada yorumun ve sorunun basitliğiyle alakalı, hiçbir dinleyici basit değildir bu arada, hiçbir yorumcum da basit değildir, bunu hani Ali Naci'ye söyleyemedin bilmem ne kısmına gelmiyorum, ama bazen ben de aynı tepkiyi verebiliyorum. Yani konuyu o kadar basit yere çekmek ve tartışmaya çevirme ihtiyacı hissediliyor ki, o yüzden biraz böyle sahanın içinde kalalım aslında düşüncesine sahip olanlar bile hemen anında şeye dönüyor, kaosun olduğu yere gidiyor. Mesela bizim televizyon programının bir kısmı da, belli bir kısmı böyle saha içinde hakem kararları, oyun sistemi, teknik adamın hamleleri üzerinden konuşurken, öbür taraftan şey muhabbeti oluyor. Kaosa gelmeyecek mi? Soru sorsana. Bülent Uslu'yu bir hararetlendir. Ahmet Ercanlar gene tükürükler saçıyor. Ağzından köpükler çıkıyor. Ali Naci de ona cevap veriyor falan. Bu kısmı mesela çok konuşuluyor. Dün ne güzel konuştunuz abi, sistemi, yapılması gerekenleri falan diye hiç 3 sene boyunca bir tepki veya yorum almadım etrafımdan. Dün neydi o kavga abi falan. Abi sen de var ya, az değilsin, araları kızıştırıyorsun ha. Dönüyor konu. Ya benim hiç öyle bir niyetim yok. Kızıştırma gibi bir durumum yok. Yeri geldiğinde böyle bir durum var, ne diyorsun bu konuya dediğimde konu oradan alevlenebiliyor. Ama ben bunu şey yapıyormuşum gibi, bunu yapmazsam suçlu hissediyorum zaten kendimi. Çünkü o konuyu açmazsam sen de üzerini örtüyorsun deyip. Çünkü eleştiri kültürü çok güçlü olduğu için bunlar konuşuluyor yani. O yüzden faturanın kime kesilip kime kesilmemesiyle alakalı burada bir yorumcu üzerinden yapıyorsanız, burada federasyon başkanının açıklaması var. Kimse faturayı bana kesemez diyor. Yani bana kesilen fatura da var bir moderatör olarak ya da bir programcı olarak. Bir yorumcu olarak Ali Naci'ye de var. İşte öbür taraftan sana da var bir taraftar olarak ya da dinleyici olarak. Sana da fatura kesebiliyorum ben. Ama hiç kimse federasyon başkanına fatura kesemez diyor. Federasyon başkanı bunu deyince ben de diyorum ki abi faturayı bana kesemezsin ya. Federasyon başkanının kabul etmediği faturayı ben niye ödüyorum abi? Anlamıyorum ya. Ben hesap niye bana kilitleniyor ya? Ya da sen taraftar olarak neden sürekli olarak hesabı ben değil de başkaları ödesin diye bir mücadele veriyorsun? Sonra da günün sonunda şöyle bir şey çıkıyor. Abi fatura hep bize kalıyor taraftar olarak diye. Sana kalıyor da sen onun reaksiyonunu verebiliyor musun? Yönetimini eleştirebiliyor musun? Değiştirebiliyor musun? Teknik adamınla ilgili olarak kararlar aldırabiliyor musun? Bu kadar borcun içerisinde olan kulübünle alakalı sen bir tepkini gösterebiliyor musun? İyi bir futbolcu geldiğinde ilk havalimanına koşup alkışlayan sensin. Güzel gelince güzel oluyor. Ama performansı olmayınca bu kadar para verilir mi olayına dönülüyor konu. Oraya gidiyor yani.
2: Anlatabiliyor muyum? Burada Ali Naci'yi korumak gibi bir, yani Ali Naci'nin bana, benim Ali Naci'ye öyle korunma açısından bir ihtiyacımız yok arkadaşlar yani. Bunda Ahmet Ercanların da yok, Ahmet Konanç'ın da yok. Abi sen nasıl durabiliyorsun Ahmet Konanç'ın karşısında 2 saat boyunca diyorlar mesela. Alışığım ki yani, sen de alışıksın aslında. Sadece benim karşımda burada Ahmet Konanç var. Senin çevrende, iş yerinde, mahallende kaç tane Ahmet Konanç gibi, Ali Naci gibi, Ahmet Ercanlar gibi, Bülent Uslu gibi insanlar var? Bir tek benim etrafımda mı var? Sen nasıl dayanıyorsun abi? Siz bakın etrafınıza, siz kaç tane insanla uğraşıyorsunuz böyle? Siz dayanmıyor musunuz? Siz arkadaşlarınıza anlatmaya çalıştığınızda bir şeyleri, onun sonucuna gelmediğinde en yakın dostlarınızla küslük yaşamıyor musunuz? Bir tek biz mi yaşıyoruz bunları zannediyorsunuz yani? Şaka mısınız ya? Vallahi. Sosyal medyada falan ağza alınmayacak şeyler, bununla ilgili olarak ne küfürler geliyor bize. Ondan sonra diyorsun ki ya kardeş olmaz böyle şey diyorsun. Ona da küfür ediyor. Ondan sonra hukuki olarak iyi günler işte Doğan Bey'in avukatıyım diye telefon ediyor. Aa Doğan abim kusura bakma. Vallahi öyle demek istemedik aslında. Annesi babası bilmem nesi arıyor falan. Avukatlarla devreye giriliyor falan. Verdin mi hiç kimseyi mahkeme edeceksin? Vallahi 3 kişiyle öyle bir problemim var. Hani eşe, ablaya, anneye falan artık küfür oralara gelince, çoluğa çocuğa. En son şey diyorsun yani, hani bu kadar da karşılıksız kalmamak gerekiyor. Bu cevap vermemek lazım. Aman diyalog kurma, muhatap olma Doğancığım falan deniliyor da ben bunları yutmak zorunda mıyım ya? Bireysel çünkü o. Hani bunları yapan bir grup halinde 40 bin kişi bu küfür etmiyor ki bana. Hakem ne yapıyor? Bu maratonu mahkemeye veriyorum diyebiliyor mu? Zaten mahkeme ve hukuk anlamında da bir avukat kardeşimiz varsa, zamanında bunu bir stand-up gösterisinde Yılmaz Erdoğan anlatmıştı. Cebimdeki kelimeler stand-up gösterisinde, hatırlarsanız. Şey demişti mesela, çok hiç unutmam. Sahnede çıkıyor, diyor ki ya diyor 5 kişi sana diyor toplu halde küfür ettiğinde o 5'ini beraber mahkemeye verebiliyorsun. Hukuk şey diyor mesela, bu 5 kişinin araştırılması lazım diyor. Kişisel haklara saldırısı bilmem nesi falan bir şeyleri var diyor. 100 kişi de ettiğinde oraya kadar bir gidiyor. Bir rakamı var onun. Ama komple 1000 kişi beraber sana aynı küfürü ettiğinde hukuk şey diyor, hukuk bile şey diyor. Bu 1000 kişinin bir bildiği var herhalde diye devam ediyor. Onları mahkemeye veremiyorsun kalabalıklaşınca. Bireyselleşmenin de bir şeyi var, rakamı var yani. Bir yere kadar kabul görüyor hukuk da ona yani. Bu 10 kişiyi al al al, bu 10 kişiyi al al al olabiliyor yani. Ama bu 100 kişi 1000 kişi olunca ya bu kalabalığın bir bildiği var galiba diyor yani. Ya yani Torreira'ya yumruk olayında bile oh iyi yapmış, elleri dert görmesin kardeşimin modu ülkenin ne kadar çürümesiyle alakalı bir konu. Bu arada Torreira'yı korumak da bana düşmez. Torreira'nın saha içindeki yaptıklarının karşılığı dışarıda bu mu olmalı? Onun cezasını zaten o maçı yöneten hakem tarafından verilmesi lazım. Verilmediğinde, o hakem de darp edildiğinde ben gene aynı şeyi yapabilirim. Çünkü sen onun cezasını vermekle yükümlü değilsin. Onun cezasını da sen o Torreira'ya kartı niye göstermedin diyen gözlemcinin ya da Merkez Hakem Kurulu'nun başkanının, müdürünün ya da federasyonunun başkanının vermesi lazım. Ben hukukun devreye girmediğinde kendi hukukumu devreye sokarım mantığını yaptığında o zaman sıkıntı oluyor. Canın yandığında seni de göreceğiz Doğancığım durumunda. Aynı reaksiyonu ben de göstermem demiyorum zaten. Yapmamamız gerektiği şeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Bu toplumsal çürümenin içerisinde ben etkilenmedim mi ya? Ben izole bir yerde mi yaşıyorum sizden farklı bir şekilde yani? Ben de bu toplumun bir parçasıyım. Ben de etkileniyorum ve gerektiği zaman hiç kendime yakıştırmadığım reaksiyonları zaten gösterebiliyorum yani. Ama sonrasında kendime yakıştıramadım diyebiliyorsam daha tam çürümedim anlamına geliyor. Bir tarafımı kesip atmam lazım ki bütün vücuda yayılmasın yani. O yüzden hani bunu savunmak ve açıklama yapmak zorunda hissetmek de kötü bir şey arkadaşlar ya. Ama biz yapmazsak, sen yapmazsan, o olmazsa maalesef olmuyor yani. Burada şimdi ben de burada hep beraber Ali Naci'ye, Ali Naci hani böyle böyle bir durum oldu, o zaman ne oldu falan. Ha, şimdi cevap ver kısmına mı gelelim ya? O da ona cevabını veriyor. Herkesin her şeye bir cevabı var arkadaşlar. Ben o soruyu sorduğumda Ali Naci'nin bu cevabı verdiğinin arkasından bunu niye sormuyorsun'a dönüyor çünkü. Bak burada sinirlenmek kızmak değil. Çok da sinirlendiğim ve kızdığım bir şey değil. Sadece açıklama ihtiyacı hissettiğim için belki biraz daha ses tonum yüksek ve

hızlı konuşuyorum yani. Yani federasyon başkanının açıklamaları ağam bizimle eğleniyor misali oldu durumunu söylediğinde katılmıyor musunuz? Yani başkanın açıklamalarına bakar mısınız ya? Hatalar bizdeki gibi diyor olsa, mesela hataları oldu ama hakemler sonuçta bir şeyi belirlemediler dedi ya. Yani bu ligde hakemler şampiyonluğu ya da ligde kalmak ya da küme düşen takımlarla ilgili kararlarıyla bunları belirlemediler diye bir şey söyledi ya federasyon başkanı. Ya inanabiliyor musunuz ya, böyle bir şey söylüyor bunu. Söyleyebiliyor yani bunu federasyon başkanı. Çünkü niye söyleyebiliyor biliyor musunuz? Karşısında o soruları onlara sorabilecek, ardından peki sayın başkan ama bir de böyle bir şey oldu diyebilecek birinin olmamasından kaynaklandığı için söyleyebiliyor. Bunun başka bir karşılığı veya başka bir cevabı var mı? Ya da bir muhalefeti var mı? Sayın Hacı Osmanoğlu'na ben de federasyon başkanı olacağım bir gün deyip de şu an bunları yapıyor en yakın seçimlerde falan deyip. Şu an şöyle bir şey var ya, Dünya Kupası öncesinde kimse zarar görmesin, ortam bozulmasın, aman tadımız kaçmasın falan modunda böyle bir kenara çekilme ve her şeyi yutma, kabul etme durumu var. Ya ben az önce Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu, bu camianın ne kadar önemli olduğunu yapmış olduğum yayınlarda, aldığım reytinglerde görüyorum. Ya Beşiktaş'ın sıkıntılarını anlattığımda dinlenenlerin ya da gelen telefonların ya da Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Ya Fenerbahçe başkan konuşması oluyor. Beşiktaşlı sıkatılıyor. Galatasaraylı sıkatılıyor. Beşiktaş'ın bir sorunu oluyor. Fenerbahçelisi ya bence böyle olmalı deyip konuyu kapatıp hemen uzaklaşıyor. Galatasaraylı ya beni ne ilgilendi, bana ne ya Beşiktaş'tan deyip ilgilenmiyor bile bazen yani. Ya da Fenerbahçeli ilgilenmiyor. Ama bir Fenerbahçe'nin başkan adaylığıyla ilgili, teknik adamıyla ilgili bir şey olduğunda Galatasaraylı diyor ki Okan Hoca sıradaki diyor, o da mı gitti falan deyip konunun içinde kalıyor. Merak ediyor ne oldu diye. Ya? Ya Cefer'in duymasın diye bir şey çıktı karşısına. Karşısındaki cevap olarak bunu söyledi ya Sayın Hacı Osmanoğlu'na Anadolu Ajansı'ndan. Ya öyle mi? Aman Cefer'in duymasın dedi ya. Ya böyle komik bir şey olabilir. Ya bu kadar komik bir şey olabilir mi ya? Ozan Tufan'ın bir röportajı. Ya bu olabilir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan Tufan'a o zaman gülmüştüm. Ben de hak veriyorum. Hepimiz Ozan Tufan'ız ya. Ya böyle bir şey olabilir mi diyorum ya? Serdal Adal açıklama yapıyor. Sergen Yalçın bir konuşma yapıyor. Ya ben burada yetkisi olan ama bilgisi olmayan, bilgisi olan ama yetkisi olmayan falan gibi böyle bir şey söylüyor. Sorumlusu ben değilim ki diyor takımın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen teknik adamısın ya. Ben mi sorumluyum yani hani? Sergen Hoca'ya desem ki hocam ben sorumluyum desen, gördünüz mü arkadaş sorumluymuş, bana niye geliyorsunuz falan deyip kaçabilir yani orada. Federasyon başkanı diyor ya, ligin kaderini hakemler belirlemedi ki diyor. İngiltere'deki hatalar bizde olsa diyor yer yerinden oynar diyor. Bizde hiçbir hata yokmuş gibi davranıyor yani. Çok komik değil mi arkadaşlar ya, vallahi billahi. Fenerbahçe'de başkan adayları çıkıyor. Ben de adayım diyor. Vay sen nasıl aday olursun? 3 Temmuz'da bunları yapmadım. Hani birlik, beraberlik falan filan. Şimdi o mesaj var. O mesajı veren kişi aslında böyle böyle olanlarla böyle böyle yaparım falan deyip yaşadıkları falan geliyor aklıma. Aziz Bey'in dönemi. Onları unutmuştur. Aziz Bey olgunlaştı diyen duydum ya. Bazı şeylerden ders çıkarttı, öyle geliyor artık. Müthiş geliyor. Gelsin başkan, Aziz Başkan falan diyen var. Ama o kişiyi bir sene öncesinde biliyorum. Baba ne Aziz Yıldırım'ı ya? Gene Aziz Yıldırım diyordu mesela. Öbür taraftan Hakan Bey, abi o Hakan Bey çok büyük ya, o gömlek Hakan Bey'e büyük gelir, onlar olmaz diyor mesela. Sonra bir sene sonra şey diyecek, abi Hakan Safi gelmeli diyecek. Okan Buruk gitmeli diyen mesela kişi de Galatasaray'da, abi Okan ne olmuyor ya falan diyor ya. Kim gelsin diyorsun, abi Tugay Kerimoğlu var falan diye bir şey söylüyor mesela. Birini bulmuş, birinden duymuş mesela. Baba Klopp boşta diyorlar. Gelsin. Ya, Fener'de görüşmüş diyorlar. Baba bize gelmeli yani falan. Böyle hani, ağzın niye öyle? Ya işte öyle yani, var yani. Böyle, ağzın niye öyle? Ondan öyle yani. Çünkü o kadar kolay ki. Ya, istifa başkan, istifa. Nasıl istifa ya? Başkan hani. Biz de söylüyoruz. Mesela senin başkanın gitmiyor. Nasıl gitmiyor? İstifa dedi, gitmedi falan diye yani. Bir şey var, gitmiyor, bir nedeni var. Bak şampiyon olmuş 3 kere. Benimki de gitmiyor, hiçbir şey yapamamış. Paralar, o bir taraftan borçlar, transferler, teknik adam.

0: Ligi dördüncü bitirmişim falan. Yönetim istifa diyorum falan. Hiç kimse bakmıyor. Yani yönetim alo yönetim falan. Kimse yok. Duymuyor bile yani. Fenerbahçe'de o da bıraksın gitsin falan diyorsun. Gidiyor. Yeniden en eskisi gelsine falan dönüyor. Ya hayatta olsa Şükrü Saraçoğlu tekrar gelsin diyen çıkar ya. Baba en baştan başlayalım, fabrika ayarlarına dönelim bunu. Oraya gider konu ya. İlk aklına geleni düşünmeden konuşan bir toplumuz çünkü biz ya. Yabancı hakem asla olmayacak diye açıklama yapmış. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. O kadar yabancıyken hakemlerimiz futbola, gerçek yabancıya ne ihtiyaç var kısmı verilebilecek en güzel cevaptır ya. 14 Ağustos'ta lig başlayacakmış. Onun tarihi belirlenmiş. Bir plan program yapılmış. Ama şey olabilir. Mesela 14, 15, 16, 17 Ağustos'ta lig maçları cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi gibi başlar. 14 Ağustos'ta ama bir de böyle bir şey varmış 14 Ağustos'ta deyip şu an ben de bilmiyorum. İhtimal olarak söylüyorum. Onu bir hafta erkene aldık ya da bir hafta sonraya aldık derlerse kimse de şaşırmaz. Şu an ligin ikinci, mesela bir haber gibi sunsam. Değerli dinleyenler, Süper Lig önümüzdeki sezon 26-27 sezonu, o takvim açıklandı ve federasyon Süper Lig'i 14 Ağustos'ta başlatacak. Şu an aldığımız bir bilgiye göre bir hafta önceye alabilir falan desen. Tamam. Bir şey etkileme. Okulların açılma tarihi bilmem. Önemli değil ya, tamam. Yazlıktan erken döneriz. Ya ilk maçları yazlıkta seyrederiz. Eylül gibi döneriz. Aman falan başver. Dijitürk'ü götürsek mi götürmesek mi yazlığa falan. Oralara gelir yani konu. 14 Ağustos demiş. Kutuyu alıyorum ben o zaman falan. Bunlar yani arkadaşlar. Ne olmuş? 10.57. Bir saat olmuş mu konuşalım? Mesajları okuyacağım. Hepsini okuyacağım. Merak etmeyin. Vallahi okuyacağım. Billahi okuyacağım. Telefonu da alacağım. Söz veriyorum. Hepsini yapacağız. Hull City'den de bahsedeceğim. Kiralıkların dertlerinden de bahsedeceğim. Gidenlerden 100 milyon euroluk bir kar Fenerbahçe için. Aziz Başkan'ın bazı projeleri var. Onlarla ilgili de konuşacağım. Hakan Safi'nin transferi iddiaları var. Ederson diye bir isim var. Bu arada birçok isimle ilgili konuşmalar yapılıyor ama aslında hedefin kim olduğuyla alakalı dünkü konuşmalarda bilgiler de geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun 8. kupa sınavından, artık Ramos'un Sevilla'yı satın almasından, başka Ankara'da bir kupa ateşinin yanmış olmasından, bugün Gençler Birliği Trabzonspor maçı var. Bugün müydü maç ya diyenler de çıkabilir. Bugün Trabzonlular, ya kardeş o kadar konuştun bir Trabzon maçı ile alakalı, hiç mi konuşmayacaksın diyen hiç mesaj yok bu arada. Ama içinden söylüyor olabilir. Belki dile getirmemiş olabilir. Gençler Birliği taraftarı olabilir. Biz hem ligde kalacağız hem de kupayı alacağız deme ihtimalleri olabilir. Hepsini konuşmak lazım. Ama önce bir reklama gitmek lazım.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Reklam bitti.
4: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.

çok da iyi hatırlayacaktır yaşananları. Vay be, bu da olur mu? Ben de olsam aynısını yapardım, daha da fazlasını yapardım. Kafana sağlık Zidane şeklinde yorumlanabilir. Onlar enteresan şeyler tabii. Şimdi gelen mesajlara şöyle bir göz gezdireceğim ama federasyon başkanının söyledikleriyle ilgili şunu da unuttum, bunu da unuttum, şu da vardı, bu da vardı deyip örnekler veren ve hatırlatmalar yapan birçok mesaj aldım. Sağ olsun dinleyicilerimiz eksik olmasınlar. Faturanın kimse bana kesilmemesini, hatta Samet'in, ya Samet milli takıma niye seçiliyor diyorlar diye soruyor Samet. Bir abilik yapıyor ya, oraya geliyor da orada falan. Milli takım şeymiş gibi mesela, hani ona bir ihtiyaç duyuluyormuş gibi. Hakan Çalhanoğlu tam beceremiyor biliyor musun yani. Samet o konuda şey yani. Merih mesela gözlükle falan kamerayla çekiyor. O mesela çok iyi bir ortam var ya milli takımda. Hani bazıları oynar, bazıları da oynayanları mutlu etmek için geliyormuş gibi geliyor. Mesela milli takımda İyi bir ortam var, güzel var. Hani Samet'in de geliş sebebi o. Yeri geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda biz de diyoruz bazen falan. Neredeyse oraya gelecek mesela. Hani inşallah oynamaz ama arkadaşlarla olmasından dolayı biz de mutluyuz gibi bir şey oluyor yani. Oralara dönüyor konu neredeyse. Ya biz de savunmasını yapıyoruz. Yani tanıdığı oyuncu Adana'dan beri birlikte, Samet'i hep seviyor falan deyip hani... Yunus'u da zaten o getirmişti falan. Hani böyle şeyler konuşuyoruz, ediyoruz, dile getiriyoruz ya. Bilmiyorum ya vallahi. Yani anlayamıyorum Altan. İrfan abi bayramda Giresun'da mı olacak acaba diye sor. Hani elimizde Giresun bileti var da hani bulamazsa diye söylüyorum. Göksel'in anlatırken öyle bir giriş yaptı ki ödüm koptu bir anda arabanın içinde diyor. Biraz sıkıştık kaldı onun sesi herhalde. Abi selamünaleyküm, Trabzon taraftarıyım. Sanki alıştırıldık Trabzon spor konuşulmamasına, ondan sessiz dinliyoruz belki de demiş radyo golü. Hem genel anlamda bakmış hem de iyi laf sokmuş. Ankara'daki kupa ateşini. Vallahi Trabzon'un gelmesini isteyen bir Beşiktaş kitlesi de var. Madem ben olmadım Trabzon olsun. Çünkü bir taraftan da Trabzon kupayı alırsa ligi 3. bitirmişim gibi olup UEFA'dan 2. ön elemeden devam edeceğim Avrupa macerasına diye düşünür.

Konya Gençler Birliği gibi bir kulüp kazanırsa eğer o zaman konferans liginden devam edecek Beşiktaş çünkü. Beşiktaşların bir kısmı da şey yapıyor, bilemiyorum Altan diye onunla gülmüşler.

0: Anılı Trabzonspor'u mu konuşmak lazım? Biraz o açıdan da bakmakta fayda var. Çünkü Trabzon'da Avrupa Ligi playoff'una adını yazdıracak Gençler Birliği'nin finale yükselmesi demek, Beşiktaş'ı Konferans Ligi'ne iterken ligi beşincisine Avrupa kapılarını açacak, Trabzon'un Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde mücadele etmesine neden olacak. İki takım hafta sonunda ligde de karşı karşıya gelecek. Düşme korkusu yaşayan Gençler Birliği'nin bugün yedeklerle oynaması bekleniyor şeklinde, abi bırak Avrupa, Avrupa biz bu ligde kalmalıyız diyerek de sahaya çıkma ihtimalini de hatırlatırım. Bir de onu söyleyebilirim yani. Selam, bizim federasyon başkanı şaka mı? Dün dinledim, gerçekten şaka mı diye bir daha sormak isterim diyor. Hacı Osmanoğlu bana bir tane villa versin, ben de abilik yaparım, Çağlar bilirler demişler yazmış. Doğan abi sen öyle konuşunca ağzını yamultarak falan farklı bir ses tonu çıkıyor ya. Ya sen misin değil misin anlam veremiyorum yani, dönüyor konu bir anda demiş. Sesle oynama işi bizim mesleğimiz olduğu için kardeşim, biraz değiştiğinde ya değişmiyor tam gibi yapanlar da var da, sen misin o diye de birkaç tane reklamda abi duyduk seni, katılım reklamları senin sesin mi demiş bir bankanın. Bak, senin mi diye sordun da sensin de tam emin değilime dönüyor konu aslında. Bir de senden duymak istiyorum olayı olabiliyor. Hani sen geçen reklamları dinliyorduk, sen vardın falan deyip, aa nasıl ya falan deyip. Oysa ki ben sanayide kaporta boya, hani ne bileyim mikrofon uzattılar bir anda torna tesviyedeyken, onu da söyleyince ben ya yayınlanmış, ben de bilmiyordum falan. Ben de şaşırdım mı diyeyim ya. Selamlar, başkalarının karakterliklerini, söylediklerini, yaptıklarını eleştiriyorsunuz. Tamam, Türkiye'de ne o karakterler ne de onları eleştirenler bitti. Ve sonuçta bizim böyle bir federasyon başkanımız var. Diğerler yöneticiler çok mu farklı peki demiş. Ya genel anlamda zaten sıkıntının sebebinin bundan kaynaklandığını söylüyorum. Doğan Bey iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin başarılı olması için Galatasaray kompleksinden vazgeçmesi gerekiyor. Doğru bir yönetim, doğru bir teknik direktör, doğru bir organizasyonla ve sabrederek kesinlikle başarının geleceğine inanıyorum. Hakemler, federasyon, yapı, kırmızı kart, penaltı, bu hakemlere inanarak hiçbir yere varamayız. Bu zamana kadar da varamadık zaten diye yazmış bir dinleyicimiz. Dodo, deli gibi gülüyorum, etraftakiler neden gülüyorsun demiş. Abi Arabistan Ligi'ndeki kaleci hatasını gördün mü? Abi bir şey söyleyeceğim size bu arada yalnız. Kimse kusura bakmasın da bütün faturayı kaleciye kesmenizi ben tamamen ligdeki bütün sıkıntıları anlatırken ki sıkıntılarınıza bağlıyorum. Ya pozisyonu izlemediniz mi Allah aşkına? Suudi Arabistan Pro Ligi'nde En Nasır şampiyonluk yolunda bütün umutlarla beraber çıktığı maçta, El Hilal maçında son saniyede yediği golle alakalı olarak söyleyeceğim yani. 90+8'de toptan gelen, taçtan gelen topa kaleci Bento elinden kaçırdı falan deniliyor. Ya kendi savunmacısı, arkadaşı ona müdahale ettiğini hiç mi görmediniz ya? Bento'nun elinden kaçırma sebebin sanki hani şey gibi oluyor. Peter Cech kaçırdı da Nihat tamamladı ya. Mesela hani o pozisyonda hatayı Peter Cech'e kesmenin, hani izledikten sonra evet ya doğru Peter Cech'e kes, fatura burada kardeş falan diyebilirsin de. Burada Bento'nun elinden kaçırışının sadece suçu Bento'ya aitmiş gibi görmek, gazeteler bunu yazmış, sosyal medya bunu konuşuyor ve bana gelen mesajlarda bu konuyla alakalı 5 mesaj varsa 5'inde aynısını söylüyor. Bento'yu gördün mü abi? Ronaldo son saniyede yıkıldı. En Nasır tur için çıktığı maçta El Hilal'e takıldı falan, hani böyle şeyler. Ben de Bento'nun kuzeni, yeğeni, arkadaşı, dayısı, kayınçosu, bacana neyse artık yani Bento'nun bir yakını gibi savunma ihtiyacı hissettim ya. Adamın hiç suçu yok. Çıkıyor savunmacı, kendi arkadaşı belinden ittiriyor havadayken, adam da topu tutamıyor, top düşüyor önüne falan yani. Ama abi kaleci tutacak abi, tutacak abi kaleci abi, orada hava ezip eli var abi falan. Açtırma kutuyu, söyletme sen hala kutudan mı
1: izliyorsun. Doğan Bey artık uygulama

Var var hocam. Ben mi dedim ya? Bak bu da dinlemeyenlerden, dinlediği kadar yorumlayanlardan Okan. Ben mi dedim ya? He? Arjantin eşofman üstü arkadaşım benim. Ben mi dedim ya? Genel anlamda yazlıkçılarda böyle bir şey yok mu? Benim babama, ben babaya bu kutuyu mutuyu falan filan hani böyle ben sana uygulayayım Smart TV falan, bak buradan gireceksin. Bu kumandayla alacaksın. Buradan buraya girip buna basacaksın. İnternetten buna bağlayacaksın falan dediğimde ya bırak kutuyu koy oraya falan der bana ya. Bunu hiç mi yaşamıyoruz arkadaşlar? Kutu olayını, hani kutuyu verebildin mi? Sen artık kutudan mı seyrediyorsun dediğinde kutuyu teslim edebildin mi Dijitürk'e? Hadi söyle bakayım. Faksın var mı? Hani oraya kadar gideyim. Buldun mu faks bir yerden? Abi faks lazım ya, kutuyu vereceğiz de falan diye. Açtırma kutuyu, öyle teslim etme kutuyu anlamına gelir o. Oraya gider yani. Sonuna kadar haklısın Dodom, cansın ya demiş. Yaşasın. Haklı olduğumu düşünen birini buldum. Devam ediyorum yayıncılığıma. Şimdi siz düşünün. Dodo abi yabancı hakeme gerek yok. Hakemleri mi futbola yabancı zaten, yorumun çok iyiydi demiş. Çok da böyle hani vay doğru söyledi. İlk defa da söylenen bir şey değil ya. Belki biz de söyledik. Belki birinin söylediğinin tekrarını da yaptık yani. Doğan abi Beşiktaş ağlama desem kızar mısın diye sormuş. Kızma duygumu kaybettim ya. Yani öyle her şeye çok kızmıyorum artık. Sinirlenme olayı hani vücutta zaten vücudun %80'i sinirden oluşuyor. Benim bir de ekstradan hani o kadar sinirlenmem gereken şey varken içlerinden birinin tercihini sana göre yapmam çok gereksizmiş diye düşünüyorum bazen ya. Bak burada hemen tarihin sayfaları açılmış. Haluk Ulusoy hangi takımlıydı? Büyük Ekşi hangi takımlıydı? Ali Naci. Ya Ali Naci de diyor ki Yıldırım Demirören'de de, Nihat Özdemir'de de, Mehmet Ali Aydınlar'da da, orada da, burada da gene Galatasaray şampiyon oldu. Buna ne diyorsun diyor. O zamanlar zaten onlar kulübü. Hem ona bir cevap geliyor falan. Sonra bunu söylüyorsun, Ali Naci ona bir cevap veriyor. Oo Yılmaz, Cem Yılmaz modun açılmış gene Dodo demiş. Abi o biraz da rekabetin iki takım arasında olmasından kaynaklanıyor bence. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe sürekli yarış halinde sonuçta ya. Zaten maşallah Beşiktaş'ı bitirdiler. Konuşulması için başarı gerekli, en azından yarışta olması gerekiyor. Olmayınca da maalesef hep onlar oluyor demiş. Ya Allah aşkına federasyon başkanına sayın demeyin demiş. Yani kişilik anlamında ya da başkası anlamında, bu arada aynı masayı birkaç kere paylaştığım isimlerden bir tanesi. Öyle bir yaşanmışlığımız var Sayın Hacı Osmanoğlu'yla. Ama kuruma olan saygı Sayın Hacı Osmanoğlu kısmında Sayın Dursun Özbek, Sayın Serdal Adalı, Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ferhat Gündoğdu. Kurumlara karşı saygıyı ben sokaktayken, yanınızdayken, iş yerinizdeyken, toplu taşımadayken, orada buradayken, kafeteryada, restorandayken, konuşurken belki kullanmıyor olabilirim ama bu yayıncılığın getirmiş olduğu bir şey. Bunu bu mikrofon karşısında topluma hitap şeklinde yaparken yapmak zorundayım ya. Ya Okan da ya İbo da, İbo diyeyim yani, hani oraya dönsün. Hani İbrahim Hacı Osmanoğlu değil de ya bu İbo da deyip hani. Yakışmıyor arkadaşlar yani. Burada Mehmet Özdilek bile ya da Ali Gültiken bile ya da ne bileyim işte Olcay Çakır'ından tutun Raşit Çetin'ine kadar, yayıncı kuruluşta görev alan Uğur Melekesi'ne kadar, ne kadar iyi arkadaş olsalar da bir dönem aynı odayı, aynı yatağı paylaşsalar da birlikte çalıştıkları arkadaşlarına Okan Hoca, Okan Buruk da, Sayın Okan Buruk da falan diye hitap ediyorlar farkındaysanız. Yani eskiden işte bunları öğreniyorduk biz eğitim, öğretimde. Hayatta bu vardı. Saygı dediğimiz şey bu işte. Bunu kaybetmemizin karşılığı yani. Ya bu federasyon başkanına sayın diyorsunuz ya, benim elim ayağım titriyor falan gibi böyle hemen reaksiyon vermeniz. Ama karşında gördüğünde öyle İbrahim Bey falan dersin ama. İbo deyip hani Hacı Osmanoğlu falan diye şey yapmazsın yani. İki bakışında tavrın değişebilir yani. Burada yazmak falan çok kolay oluyor. Birine küfür edeceğim zaman 1000 kişiyi toplayacağım bundan sonra demiş bir arkadaş. Bak güzel o. Hadi şimdi göreyim. 1, 2, 3 hep beraber falan deyip orada devam edeceksin ya. Bu kadar art niyetli bir başkan hiçbir zaman hatırlamadım ben demiş.
Doğan Bey, bir gazeteci neden onu sormadı gibi, sakın ha'yı sormadı diye soruyor. Hangi gazeteci? Sayın Hacı Osmanoğlu'nun röportajıyla alakalı. Var mı bilgi? Ne diyor? İşte Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda falan. Mesela şunun ya da şunun sorularını cevapladı şeklinde bir detaya da yer vermemiş. Mesela Hürriyet gazetesi şu an açık karşımda. Parmak ucuyla dokunsam Trabzon şampiyondu manşeti. Limit ve hesapta bir sorun yok, sıkıntı yok. UEFA ve FIFA bizi askıya alır. Anayasa Mahkemesi kararlarından haberleri olursa eğer, bizim yaptıklarımızdan, yani burada bir şeyleri hallettik, halletmek zorunda kaldık zaten yapılanlarla ilgili. Çünkü gerçekten Anayasa Mahkemesi'nin, Federasyon Tahkim Kurulu'nun adil olmadığı ile ilgili aldığı karara ilişkin, biliyorsunuz Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bir değerlendirme yaptı ve kurul daha önce seçimle geliyordu, ancak bu uygulamanın şu anda olmadığını bir bilse, bu uygulamada hazırlık yapıyoruz biz de zaten. Tahkim kurulunun seçimle gelmesi Mali Genel Kurul'da gündeme gelecek zaten. Mali Genel Kurul'da biliyorsunuz 7-8 Haziran'da yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin değerli başkanıyla görüştüm ben. Raporda çok atıflar var. Ve UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan bir haberi olsa bizi uzun süre askıya alır. Yani spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız biliyorsunuz biz. Sonuçta özerkiz. FIFA ve UEFA'ya göre burada değiliz de, hani orada UEFA'ya biz özerk olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler var çünkü diyor. Anayasa Mahkemesi ile ilgili orada şeyler var diyor. Orada gösterildiğimiz için diyor. Bir de o karar öyle çıktığı için burada diyor. Biz bir kurummuş gibi diyor. Bir yere bağlıymışız gibi gözüküyor diyor. O yüzden biz hani özerkmişiz belli. Yani arkadaşlar çaktın özerk. Oraya dönüyor ya. Yani federasyon özerktir. Ve UEFA ile FIFA'ya bağlıdır. Diğer federasyonlar gibi. Kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz diyor yani. Dışarıya öyle göstermeyelim birbirimizi diyor. Kimse konuşmasın. Şşt, bir, iki, üç tıp deyip konuyu kapatalım diyor. Ve bu sezonda diyor, bir de şunu söyleyeyim, ligin kaderini diyor hakemler falan belirlemedi, kimse o konuyu açmasın diyor. Ama eskiden belirliyordu, buna da katılıyorum diyor mesela. Evet efendim, doğru söylüyor, Cefer'in duymasın sakın diyor. Arka karşısındaki kişi de Cefer'in duymasın diyor. Doğru söylüyor, Cefer'in duymasın diyor. Sen de sakın bir soru sorma ha der gibi Cefer. Oraya durmuş yani. Hakemlerimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'daki meslektaşlarına oranla çok daha az hata yaptılar biliyor musunuz diyor. Allah bile demeyelim be. Çok müthiş değil mi ya? İngiltere'de yapılan hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Düzelteceğiz, endişemiz yok. Ancak futbol ailesi de bu yapılanmaya sahip çıksın diyor bir tür yani. Kusura bakmayın da diyor. Eskiden kulüpler birliği vardı. Hiçbir şey yapmasa bile toplanıyordu. Şimdi o toplantı bile olmuyor. Toplanamıyor bile. Hakemlerin lige etkisi olmadı. Daha önceki geride kalan sezonları hatırlayın. Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirleyemediler zaten diyor. Ya zaten beceremiyorlar. Bir şey de belirleyemiyorlar. O yüzden suçu onlarda niye buluyorsunuz anlamıyorum. Bana da sormayın. Ben de federasyon başkanıyım zaten diyor. Öyle de bir şey söylüyor. Montella'yı oflu mu yapsak diyor. Dur bir de yabancı sayısıyla ilgili bir şey söyleyeyim diyor. Seneye yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik yok. Ama 14 yabancıda 2 tane genç vardı. Bu sene o 4'e çıktı. O doğrultuda devam ediyoruz. Biz değişiklik olmayacak, hatta onu daha da nitelikli hale getirmek lazım ve o konuda çalışıyoruz dedik diyor. Biz de bunu yapacağız diyor. Her istediğiniz oyuncuyu buraya getiremeyeceksiniz diyor. Bunu da çalışıyoruz diyor. Bizim çalıştığımız yerde diyor, art niyetli olduğuna inandığımız insanın bizde yürüme şansı yoktur diyor. Yani burada sakın bir daha Ferhat Gündoğdu için İşte hakemlerle ilgili ya da etik kuruluyla, disiplin kuruluyla ya da gözlemcisiyle, temsilcisiyle içlerinden birinin mesela Yasin Kol'un o maçı yönetmesinden sonra almış olduğu puan sonrasında o gözlemciyle ilgili

0: aranızdan biri art niyetli falan varsa arkadaşlar takımdan ayrı düz koşu yapsınlar. Bizimle beraber yürüyemezler, koşamazlar. Bizle beraber takılamazlar. Yani bırakın bizimle beraber olmayı, bizimle beraber aynı şekilde masaya oturduklarında bırakın oynamayı, yancı bile olamazlar. Hani oraya dönüyor konu yani. Geçenlerde bir okey masasında Google'a yazdığınızda çıkacaktır karşınıza. Geçen gün bir okey masasında bana uğursuzluk getiriyorsun diye yancıya suçlama yapan biri yancı tarafından tekme tokat dövülüp hastaneye kaldırıldı diye bir haber okuduğumda bir yancı olarak çok iyi, dünya en iyi yancılarından biri olarak öyle bir masada hiç yani ya Doğan bizde seni var ya falan deyip bir kağıt oyunu bir 51 bilirim bir pişti bilirim, hani poker hep böyle derler mesela, abi poker oynuyor musun sen? Bilmiyorum, çok güzel seyrederim, izliyorum, abi böyle şey yapıyorum, abi king de mi yok, batak da mı, sen batak bilmiyor musun, hoşgil hiçbir şey mi yok, sen yok yani, hani bilmiyorum yani hiç, yani ama öğrenmeliyim diye de bir isteğim olmadı, okey biliyorum 101 oynamıyor mu falan. Telefonda da mı yok falan yani. Yok yani kağıt, taş, maş, böyle masa falan. Papaz kaçtı falan. Çocukken bir oynuyordu. Uno da mı yok falan yani. Yok yani, sevmiyorum yani öyle. Ama çok yancıyımdır hani. Yeme içme konusunda da üstüme tanımam. Aynı zamanda okeydeki o son 5 taşı da ben dizmek isterim yani. Hani o kısmında varım. O çok keyifli oluyor. Hani oğlum gördün değil mi, bak ben sana o 5 tane, sen 10 tane açtın, ben 5 tane de sana okeyi buldum. Onu ve yaşamak istiyorum yani. Ya da o ara taşı ben çıkartmak istiyorum oradan mesela. Bakayım ne gelmiş, o gelmiş. Hop al bakalım sana. Hatta şeyi çok isterdim mesela. Taş çekerken öyle bastırıp da hislerle beraber hop geldi beşli falan deyip koyduğunda beşli falan oldu. Onu hissetmek isterdim yani, taşı çevirmeden daha altından böyle bakıp kontrol edip hop 11'li falan deyip böyle onu yapan adama hastayımdır mesela. Nasıl hissediyor ya falan diye. Bayılıyorum yani. Beşiktaş Konferans Ligi'ne gitse ilk turda elenir gelir diye düşünüyorum demiş bir dinleyici. Oku baba diye yazmış. Okumazsam beni sanayiye yollayacak olan bir arkadaş. Doğan abi rica etsem Ali Naci abiye sorar mısın? Uba. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaray şampiyon oluyor. Hemen gelecek sezon hedefini koyuyor, konuşuyor. Abi biz Beşiktaş olarak biz bir şeyler başarsak hemen kamera karşısına geçiyorlar. İşte bunu ben yaptım, bunu ben aldım. Galatasaray'da öyle bir şey yok abi. İşte bu yüzden başarılılar demiş. Türkiye Kupası'nı kazanan direkt Süper Lig'e çıkmalı bence. Düşen takım da ligde kalmalı. Evet, güzel bir sistem olmuş. İnşallah seneye düşüneceğiz. Abi sen kaportacı mısın? Onu merak ettim demiş. Haklısın, okumak çok zor diye yazıyor. Abicim seni seviyorum ya Allah aşkına. Zoruma giden şey gazeteciyim diye gezen arkadaşların Galatasaray'ı övgüyle bahsetmeleri. Yorum yapan arkadaşlar, amigolar bugün adı yorumcu oldu. Abi, bu nasıl bir medya, yazık abi. Barındırmayın abi yanınızda, yemin ederim. İsterse 50 sene şampiyon olmasın Fenerbahçe, biz dik duran bir camiayız. Büyüklüğünü biliyoruz zaten demiş. Bir çıkartma koymuşlar etmişler. Enteresan insanlarsınız ya. Dün Hacı Osmanoğlu bizim dönemimizde ahbap çavuş ilişkisi olmaz diyor ama UEFA'dan aramızdaki ilişki sebebiyle bir hakemi FIFA kokartı taktık diyor. Hakem mi federasyondan çıkar, federasyon mu hakemden çıkar, Selahattin ben diye yazmış. Abi yemin ederim hanımı arayacağım ama senin sesini kısmak istemiyorum. O yüzden seviyorum ki seni, o kadar çok seviyorum ki seni, hanımdan fırça yiyecek kadar seviyorum. En büyük Beşiktaşlıymış Mehmet. Abi bütün federasyon başkanları kötü, şu ana kadar gelen hepsi kötü, bütün hakem komitesi başkanları kötü. Bu eleştiren arkadaşlara göre kim olmalı sizce? Bundan önceki federasyon başkanı da daha kötüsü gelmez diyorlardı. Gene geldi, bak bundan daha kötüsü gelmez diyecekler, gene gelecek diyor. Saffet Sancaklı falan, hani şimdi Saffet Sancaklı şey diyorlar, ne zaman geleceksin sen de geleceğim deyip gelmiyorsun deyip orada söylüyorlar yani sayın vekili. O da o da bir şey mi, bizim futbolla yabancı federasyon başkanımız var demiş. Evet. Mahsun Sarı
1: gördüm.

0: Dodu şunu unuttun, hatırlatmak istedim. Fenerbahçe'nin her seçim zamanında Galatasaray'ın şampiyonluğu unutuluyor ve fazla konuşulmuyor. Hele ki başkanlar televizyona çıkarsa hiç konuşulmuyor zaten demiş. Almanya'dan Metecan, Dodo arkandayız. Sana salvo yapanlar mı var? Alo, bir ıslıkla radyoya metrobüs adam yağarız eyvallah. Saygılar sevgiler demiş. Almanya'dan. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan İlyas ben, Trabzonspor taraftarıyım. Ali Naci 10+4'te tepki gösterdi de geçen seneden beri belli değil miydi takımlar ona göre transfer yapsaydı o zaman? Örneğin Trabzonspor ona göre genç futbolcu aldı, önlemini aldı. Her şey Galatasaray'ın istediği gibi olmasını istiyor Ali Naci. Fark ettin mi diyor. Biz bunu televizyonda da konuştuk. Burada da dile getirdik zaten, hep böyle yorumlar yaptık ama... İhtimaller vardı. Olmayınca tepki göstermiş olabilir. Bazı şeyler değişebiliyor. Hakemler istenmediğinde yerine başkası atanabiliyor. Bazı kararlar, yabancı sınırlaması, bazen fikstür biz belirliyoruz diyen teknik adamlar da duyduk bu zamana kadar. Federasyonla yayıncı kuruluşta oturduk, fikstürü belirledik diyen teknik adam duyduk yani. Hani onlara inandık ve onları kabullendik de bugünkü Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını mı kabul etmiyoruz ya da inanmıyoruz? Siz de bir alemsiniz yahu. Hani o öyle bir şey söyleyeyim. Dodo kolay gelsin. Yayını 2 senedir TOT üzerinden izliyorum. Kalite çok kötü abi. Özellikle TRT1'den Şampiyonlar Ligi maçı izledikten sonra çekilmiyor. Kutuyu teslim etmek için bir ay uğraşmama rağmen karar verdiğim seneye tekrar kutu alacağım demiş. Abuk subuk mesaj atanların kaç yaşında olduklarını merak ediyorum. Adamsın Doğan abim demiş. Abi benzinli araç mı, dizel mi, otomatik mi, manuel mi sence demiş. Her şeye kızıyorsun, buna da kızabilirsin belki de. Ben de öyle şeylere kızmam aslında ya. Yani öyle de bir şey yapmam ya. Bana göre mesela hep dizel araç sevmişimdir. Ama otomatik mi, manuel mi, araca göre değişir. Yani araç benzinliyse manuel, dizelse otomatik, onu tercih ederdim mesela. Belki şoför olanlar çok daha net anlamışlardır. Ama genel anlamda dersen hep manuel. Yani İstanbul trafiğinde olmuyor be. Yani şey olmuyor yani. Mesela bir sürü taksici arkadaşım var benim. Hepsi eski futbolcu. Öyle çünkü taksici arkadaşlar. Bir dönem biz de oynadık. Biz de boş değiliz zamanında. O ameliyat olmasaydım sol bacak. Bende bir sol vardı Doğan diye. Şimdi ne yapıyor diyorum. Debriyaja basıyor işte, ne yapsın falan diyor sol bacak. Hani eskiden o topa bir vururdum. Benim müthiş bir solum vardı. Olcay Şahan gibi. Hep böyle konuşuyorlar. Yani o minisküsü oldum ben. Şey maçında. Bizim mahalle maçında. Bir sakatlandım. Toprak sahaydı o zaman, bilirler. Eskiler yeniler bilmezler böyle şeyleri diye. Taksicilerin %70'i eski futbolcu zaten. Yani böyle bağlanıyorlar. İşte ben seni dinliyorum. Watman'ım diye arayan oldu ya. Metro kullanıyorum, Watman'ım ben diye. İnanamadım mesela yani. İnternetten dinliyorum falan. Vay be dedim. Watman dinliyor beni. Daha ne olsun yani. Yerin 7 kat altına iniyor, hala benden vazgeçmiyor. Bundan fazla gurur var mı ya falan diye. Ne mutlu olmuştum yani. Watman'ım ben demişti. Vallahi ne mutlu olmuştum ya. Bir kaptan vardı hatırlıyorum mesela Eyüp Yıldız'la program yaparken şeyde neresiydi, yeni topçulara geçen eski Hisar, yeni diyorum, eski yeni deyince yeniden düşünmeye çalışıyorum, eski Hisar topçular arasında arabalı vapur kaptanı işte seni diyor, alo seni dinliyorum, tatilcileri geçiriyoruz karşıya buradan, o zaman daha o Osman Gazi Köprüsü de yok. Hani o şey de değil böyle, herkes sıralara giriyorduk, eski Hisar'dan mı kaçsak, Körfez'i mi dolaşsak falan diye düşündüğümüzde. Hani orada ilk bir baktım bir gün telefon var gece programda, kaptan. Dedik ki yani inanmıyoruz, bas bakayım kornaya falan, aa, aa, falan diye böyle koca şeyi, kornayı çalmıştı böyle havalı kornayı. Vay be kaptan falan diye. Ülke ne yolunda gidiyor, ülkede ne yolun, beni de yakmazsanız böyle. Dodo Fenerbahçe'nin çocuklara ve bayanlara bedava maç seyretme demiştik ama Pasolik istiyor mu onu anlayamadım bu hafta diye. Arkadaşlar ne kadar şey olursa olsun bedava çocuklara ve kadınlara falan diye böyle maçları seyretmedi. Pasolik olmadan girilmiyor içeriye. Bu seferlik böyle bir uygulama falan gibi bir şey yok yani. Abi ruh ikizi olabilir miyiz diye sormuşlar. Olabilir. insanlar çift yaratılmış ama bunu senden önce söyleyen de oldu, belki şansı oradan kaybetmiş. 300 olur mu ruh, ruh dördüzü falan. Biz gerçekten Galatasaray taraftarı olarak şampiyonluk kutlamalarına alıştığımız için diyor. Almanya'dan Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint Germain taraftarı modundayız artık. İnan ki bu başarıları diğer kulüp taraftarları da yaşasa üst üste aynı moda gelirler diyor. Yani bunun bizimle bir alakası yok. Bunun alışkanlıkla bir alakası var diyor. Bu mesajı okuyamayacağım. Öyle telli babalara falan, o taraflara falan kadar giden konuyu. Yani bunu okuyamam. Doğan abi, yarım saat sonra okey oynayacağız. İstiyorsan gel Bayrampaşa'dayız demiş. Vallahi şu masada oturmak isterdim ya. Masanın fotoğrafını atmışlar. 106 taş var okeyde. Hepsini parmakla okuyabilirim abi bakmadan demiş. Bak bu da büyük meziyet mesela. Hani yeteneksiz sizine katıldığında mesela iyi günler. Hadi bakalım ismin? İsmim Orhan falan diyeyim. Yeteneğin ne? Okey taşlarını görmeden altına bakıp okuyabiliyorum falan. Vay, helal olsun sana kardeşim be. Telefon almayacak mısın demiş. Hadi alalım o zaman. İlk telefonla başlayalım mı? Var mı bir şey? Mesaj. O boşu. Sevilla'da Ramos'un mu oldu artık ya? Ramos futbolcu şey mi aldı? Kulüp mü aldı ya? Helal olsun valla. 10.07 günaydın.
1: Günaydın Doğan abi.
0: Saygılar, sevgiler. Ramos'a bak, Sevilla'yı almış ya.
1: Öyle mi?
0: Hayırlı. Vallahi Ramos altyapısında yetiştiği eski kulübü Sevilla'nın hisselerinin çok büyük bir kısmını almak üzere kulüple anlaşmaya vardı. Sevilla artık Ramos'un.
1: Yani evet, oradan yetişmişti diye hatırlıyorum ben de.
0: Bu arada abi, telefona biraz daha yakın olma şansın var mı? Yoldasın, seyir halindesin farkındayım ama çok yol veya cam...
1: Şu an nasıl abi?
0: Müthiş yani, bu böyle bir sesin vardı da sen albüm yaparsın aslında hani. Ne güzelmiş, senin sesine döndük onu, evet.
1: Teşekkür ederim. Deniz ben abi, İstanbul'dan arıyorum bu
0: peki,
1: arada.
0: Hoş geldin.
1: İyi yayınlar tekrar. Teşekkür ederim. Abi ben yani Ali Naci Bey'i dinledim, bayağıdır dinliyorum sizi. Yani görüşlerine saygı duymakla beraber... mesela bir cümle kullandı, önceki federasyon başkanlarının isimlerini ta Haluk Ulusoy döneminden bu yana saydı. Galatasaray dedi, bunların hepsinin döneminde şampiyon olmuştur dedi. Hı hı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bunların hepsinin döneminde başkanlar farklı olsa da sistem hiç değişmemişti zaten Türkiye'de maalesef. Hı hı. Diğer şampiyon olan takımlar da dahil bunun içerisine yani. Dolayısıyla çok normal yani Galatasaray'ın federasyon değişik başkanlarının dönemlerinde aynı şekilde şampiyonluklar elde etmesi. Zaten biz de bunu aynı şeyi düşünüyorum yani Ali Naci Bey'le. Ama ben Ali Naci Bey'in yani keşke birlikte onun programına katılma şansım olsa, gözlerinin içine bakarak söylemek istiyordum aslında bunları. Ben bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın özellikle son yıllarda Türk futbolundaki adaletin gelişmesi adına, Türk futbolunda rekabetin de gelişmesi adına, hakemlerde, federasyonda olan tüm düzensizliklere karşı gerekirse yöneticilerini dahi feda ederek Türk futbolundaki temizlik mücadelesine sunduğu katkı nedeniyle çok teşekkür etmek istiyorum Galatasaray'a. Özellikle yasa dışı bahis, işte kara para vesaire konu başlıklarında futbolun kirletilmesine izin vermediği için, bu konu başlıklarında gerekirse kendi yöneticilerini dahi feda etmekten kaçınmayan Galatasaray yönetimini bir Fenerbahçe olarak gönülden tebrik ediyorum. Mücadelelerinin de yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Bunları Ali Naci Bey'in gözlerinin içine bakarak söylemeyi çok isterdim ama basit değil herhalde. Ama inşallah duyuyordur kendisi. Ben bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'ın bu mücadelesinde, adalet mücadelesinde sonuna kadar yanında olduğumu haykırarak söylemek istiyorum Doğan abi.
0: Peki, söylemiş oldun zaten. Buradan da mesajın gitti. Bunu anlayıp da ne kadar doğru konuştu diyenlerin sayısının az olduğunu biliyor musun?
1: Ben bu mücadeleye bütün taraftarların destek vermesini, özellikle Türk futbolunda Galatasaray'ın, bak gerekirse federasyona bile neler diyorlar yani.
0: Ya senin bu konuda ciddi olup olmadığını, ima yapıp yapmadığının arasında böyle arafta kaç kişi var şu an biliyor musun?
1: bilmiyorum da ben çok ciddi söylüyorum ama yani ben gerçekten bu mücadelede tebrik ediyorum. Yani çok başarılılar. Gerçekten tebrik ediyorum. Gönülden, kalpten tebrik ediyorum. Diyecek başka da bir şey yok ama bunları dediğim gibi Ali Naci Bey'in gözlerinin içine bakarak söylemeyi çok isterdim. İnşallah.

0: Bana bir gün bu fırsatı tanıtabilirsiniz. Bu şansı sahip olurum.
1: Yani tanırız canım, niye tanımayalım yani? Bunu Ali de
0: tanır. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin sana da.
0: İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. İyi hafta sonları şimdiden. İyi bayramlar dileyelim. Belki görüşemeyiz, edemeyiz. Ben böyle geleceğe dair planları yapan insanlardan biriyim. 55-55. Günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. Merhaba. Sizi dinliyorum yolda. Şöyle arabayı bir kenara çekeyim.
1: Şu an trafikte olup da şu anonsu yapmamı isteyen birkaç dinleyici var. Katılır mısınız bilmiyorum ama anons şu şekilde. Saat 11.30 oldu. Bu insanlar nereye gidiyorsunuz? Ne bu trafiğin hali dememi istiyorlar. Abi bir oturun abi, oturduğunuz yerde ya. Bu trafiğin hali nedir dememi istiyorlar.
2: Abi şöyle söyleyeyim. Biraz önce bir otomatik ve manuel mi olayı geçti ya. Ben 23 yıldır İstanbul trafiğindeyim. Hatta birkaç seferde size bağlandım, yine trafikteyim. Şu an çok samimi söylüyorum, arabayı kenara çektim ne olur ne olmaz diye. Hatta Vatan Caddesi'nden geçen arkadaşlara söyleyeyim, trafik polisi üstte drone uçuruyor şeyin üzerinde, emniyetinde.
1: Verme onu o bilgiyi söyleyeyim. alırlar. Al bunu, al bunu. Radarı belli.
2: Ama ben kenara çektim arabayı, öyle konuşuyorum. Otomatik mi manuel mi konusuna gelince bir eski firmam bana tekrar oran bize çalışmasını iş teklif etmişti. Ben demiştim ki hep trafikteyim. Otomatik araba alırsanız gelirim. Kesinlikle yani bunu söyledim. Otomatik araba aldılar. Çünkü İstanbul trafiği inanılmaz bir avcım. Eskiden 9 mesai saatlerinin başında ve sonunda trafik oldu. Şimdi her yerde trafik var. Hala radyolarda çıkan güzel arkadaşlarımız radyo durumunu, işte yol durumunu söylüyorlar. Abi her yer dolu deyin, bırakın ya. İşte Altunizade'den Boğaz Köprüsü geçti dolu.
1: Abi sadece dolu. Açık olan yeri söyleyin sadece. Sadece burası
2: abi,
1: burası.
2: Abi her yer dolu. Yani her yer dolu. Bir şey yani, şimdi sporla ilgili konuşmak istiyorum. Bu arada sizin böyle tek başınıza yaptığınız programları da beğeniyorum. Biraz stand-up tadında geçiyor.
1: Eyvallah.
2: Hakikaten eğleniyoruz, gülüyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bir de vakıf katılımını siz mi seslendiniz?
1: Yapma ya, ismi vermeyelim. Evet tamam ama yapma. Vermeyelim.
2: Ben yeterince... Sizin radyoda bir dakika, sizin radyoda yayınlanıyor çünkü reklamlar.
1: Yani evet. En azından... Ben oradayım diye vermişlerdir buraya falan diye. Yani bu radyo çok dinlendiği
2: şimdi,
1: için vermişlerdir.
2: Ben futbolla ilgili konuşacaktım ama unuttum. Saygılar sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Bir dahaki seneye tekrar görüşmek üzere. Fenerbahçe'nin tadı Galatasaray'la, Galatasaray'ın tadı Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'ın tadı biz hep birlikte oluyor. bu hakikaten böyle, bunların mesela rekabetten dolayı zevk oluyor. Bir Galatasaraylı olarak şampiyonlar değil de Fenerbahçe'nin ikinci olmasına daha çok seviniyor hale geldik. Hakikaten böyle. Çünkü hani biz bunlara alıştık. Fenerbahçe'nin devamlı ikinci olması bizi daha çok mutlu ediyor gibi geliyor. Yeni sezonda görüşmek üzere. Size yayın arasında başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. Trafikteki arkadaşlar. Vatan Caddesi'ndeki arkadaşa söyle diye. Biz de Vatan Caddesi'ndeyiz. Allah razı olsun diye cevaplar yazıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Beni de yakmayın ya. Kimi aldım ben? Ne yapayım? 37-76.
3: Doğan abi iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldin.
3: İstanbul'dan Ruh İkizim Bülent.
1: Oo, hoş. Gerçekten öyle mi hissediyorsun Bülent?
3: Abi okeyde kullandığın o cümleleri duyunca aynı şeyleri ben de böyle hayatımın bir bölümünde yaptım. Bayağı bir benzettim ya.
1: Ya benden bahsediyor dedim mi ya?
3: Aynen abi dedim valla.
1: Eyvallah.
3: Abi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Şimdi bu Fenerbahçeli arkadaşlar her şeyi Galatasaray üzerinden okuyorlar. Yani ben kendimi bildim bileli her sezon bir takım kayrılıyor mutlaka. Az ya da çok. Öyle ya da böyle birileri kayrılıyor. Bir yerlere başarıya ulaşıyorlar. Ama bunu sadece Galatasaray üzerinden böyle okumaları... gerçekleştirmeleri benim kanıma dokunuyor. O yüzden de verdiğim mücadele artık bundan sonra şu şekilde, hani hırsıza hırsız olduğunu unutturursan ahlak dersi verir ya. Bu moda sokuyorlar bizleri. Demin Ali Naci abim hakkında konuşan Fenerbahçeli taraftar işte gözlerinin içine bakarak söylemek isterim de diyordu ya. Ben de o arkadaşa cevaben bunu söylüyorum. Biz kesinlikle hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Ahlak dersi vermesine de izin vermeyeceğiz. Bizim mücadelemiz de bu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eleştiri herkesin yapabilme hakkı olmalı. Demokratik bir ortam içerisindeyiz. Bunu nasıl konuşturursun? Bunu nasıl söyletirsin? Sonra bana ne bunları niye söyletemiyorsun?

0: dönüyor konu. O yüzden modere etmek gerçekten çok zor bir şey arkadaşlar. Yani haksız mıyım sence bu konuda?
1: Çok haklısın abi.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Bir şey yok. Evet. Sadece Fenerbahçe taraftarlarıyla Galatasaray taraftarları arasındaki bu çekişme seni ortada bırakıyor, farkındayım çok. Ama
0: o yüzden
1: durum bundan ibaret.
0: Biraz Beşiktaş deyince sen de hani ılık Beşiktaşlı oluyorum hemen anında. Vallahi.
1: Yok yok, sen cansın abi, bak sadece.
0: Eksik olmayın. 65-90 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. Yüksel, ben Eskişehir Spor taraftarı.
0: Vay. Neler oldu öyle ya Eskişehir'de?
2: Ya olan bir şey yok aslında. Hak etmezseniz orada kalırsınız. Devam. Yılmak yok.
0: Yani hiçbir zaman yok.
2: Spor bir sezon daha kalırsa üçüncülükte daha iyi olacak bence. Daha iyi toparlanacak.
0: Öyle mi?
2: Hedef gene ikincilik şampiyonluğu. İnşallah ulaşacağız bu sene. Ben sadece bu üç büyük takımın taraftarlarına, hatta dördüne de tavsiyem. Şimdi herkes birbirini suçluyor burada da, ben sadece şunu söyleyeyim. Adalet herkese lazım. Bundan yıllar önce Eskişehir Sporumuz birincilikteyken Süper Lig'den düşmüştü. O sezon en ufak bu finansal fair play'de çatır çatır puan silme cezaları verilirken bize, Fenerbahçe hatırlarsınız, yanılmıyorsam Sakarya veya Adapazarı'nda bir üçüncülük takımından 1 milyona transfer yapmıştı. Eski Galatasaray Beylerbeyi Spor'a vermişti. Yani düşünün, üçüncülükteki takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe'den 1 milyon 2 milyon euroya futbolcu almışlardı. Sadece bunların harcama limitlerini açmak adına. Hı hı. Ama bunlarından daha kötü, en basitten Bursa Spor'a, Eskişehir Spor'a ya da Gençler Birliği'ne, Ankara Gücü'ne olduğu zaman finansal fair play diye bizden 3, 6, 9, 12 puanı çatır çatır sildi bu federasyonlar. Bence bu üç büyüklerin, dört büyüklerin hiçbirinin birbirine söyleyecek lafı yok. Herkes taklasını önüne koysun, baksın. Yani adalet herkese bir gün lazım olur. Bunu sakın unutmasınlar. Ben sadece bunları söylemek istedim. Sizi de çok beğenerek izliyorum ve dinliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben tabii biraz Eskişehir tarafında kaldım. Senin vermiş olduğun öğütleri ben bir Kocaeli Spor destekçisi olarak da dile getirdim yıllarca. Hep zaten istenen ve beklenen camialar. Bu arada oynadığı oyun falan gibi değil. Şehrin takımı ve o tutkunun olmasından kaynaklanıyor. Yani bazen maçları tribünler alır gerçeğini kabul etmemizden kaynaklanıyor aslında. Bandosunun katmış olduğu rengi falan ayrı konu. Onlar olayın eğlenceli tarafları ama burada tabii siyasi gücün, burada tabii ki biraz daha yönetimsel başarıların konuşulması lazım. Bu zamana kadar Eskişehir bu hale gelirken, madem çok seviyordunuz, istiyordunuz da bir tanenizin gıkı çıktı mı diye ben Kocaeli Spor bu hale geldiğinde, Bursa bu hale geldiğinde de sordum. Sadece camiaları paylaştığı videolarla seyrettiğinizde vay be tüyler diken diken demek öyle olmuyor bu işler yani. O yüzden
2: olmuyor,
0: bu hatırlatmaları
2: yapmadım. Doğru, ben size şunu söyleyeyim, lafınızı kesin, kusura bakmayın. Burada hatırlarsınız şey vardı, Eskişehir Spor'un başkanı Hoşcan vardı soy ismi. Biz o gitsin diye 4-5 tane taraftar grubu bayağı bir protesto edildi. Çünkü neden? Eskişehir Spor Süper Lig'den düştüğü sezon ve bir önceki sezon dünyanın futbolcusunu satmıştı. Yani Galatasaray'a Tarık Çamlal, Fenerbahçe'ye 6-7 tane futbolcu, hatırlarsınız yani bunları. Siz bu kadar yaklaşık 60-70 milyon dolara yakın satış yapıp ligden düşemez bir takım.
0: Tabii tabii.
2: Ve borçla düşemez yani.
0: Ya yabancı oyuncularını da hatırlıyorum ben. Teyo oynadı galiba bir dönem hatırladığım kadarıyla.
2: Tabii Rodrigo Teyo oynadı. Diomansi Kamara oynadı.
0: Kamara vardı.
2: En bizden. Evet. Tabii kaleci Bofen vardı. Antalya Spor'un efsanesi oldu adam. Eskişehir'den gittikten sonra.
0: Akaminko falan vardı hatırladığım kadarıyla.
2: Tabii bu ama Antalya İveşya. Spor'da yıllarca oynayan Diego vardı. Tabii. Brezilyalı Diego.
0: İveşya'yı unutmam ama.
2: Yani. Tabii yani bunlar, hadi çıktığı sezon şey vardı hatırlarsınız. Zenci gene bu Kamara'yla beraber oynayan bir futbolcu daha vardı. Ya çok futbolcular geldi ki, en basitten Aytaç Kara altyapıdan çıktı, hala oynuyor
0: Erkan,
2: mesela.
0: Erkan Zengin. Tarık,
2: Erkan Kutu, Zengin tabii.
0: Veysel Sarı.
2: Çok.
0: Bak hatırladım.
2: Tabii tabii Veysel Sarı. Yani düşünün, bu futbolcuların tamamını sattık biz. Burak Yılmaz bile Eskişehir'den gitti Trabzon'a yani.
0: Doğru. Doğru.
2: Yani baktığınız zaman ama işte hani satıyorsunuz da parayı nereye harcadığınız çok önemli.
0: Bir de şeyi söyleyeceğim. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Alex en çok Hürriyet'ten mi şikayetçiydi?
2: Hürriyet'ten ve Ankara Gücü'nde şey vardı. Bir futbolcu vardı. Şu an kusura bakmasın adı aklıma gelmiyor.
0: Ama ben Hürriyet'i hatırlıyorum. Alex'i hani
2: hangi Hürriyet kesin bir de Yattara çok şikayetçiydi bu futbolculardan.
0: Hürriyet'ten Hürriyet'in soyadı neydi? Güçer. Evet. Göçer miydi öyle?
2: Hürriyet Güçer. Evet, Güçer. Evet. Yani o tarz futbolculardan şikayet edildi. Ama ben her zaman söylüyorum Sakarya, Kocaeli, Bursa. Tabii Bursa çok kuvvetli geliyor. İnşallah daha iyi olur. Dediğimiz gibi yani, ama ben dediğim gibi Anadolu futbolunun canlanması gerekiyor. Sonuç olarak bu yetenekler Anadolu'dan çıkıyor. Bakın bir Eskişehir Süper Lig'de kaldı bir 6-7 sene, kaç tane futbolcu saydık Türk futboluna kazandırdı. Mesela Burak Yılmaz Fenerbahçe'de futbola küsmüştü, Eskişehir'e geldi, canlandı, devre arasında transfer yaptı Trabzon'a ve gol kralı oldu. Yani baktığınız zaman Veysel Sarı, Aytaç Kara, Tarık Çandal, bugün hala şu an Trabzon'da oynayan bir futbolcu arada aklıma gelmiyor mesela. Bu o kadar çok ki. Yani ama dediğim gibi yani alt ligden takımların gelmesi gerekiyor.
0: Ya burada tabii biz bu konuları konuşunca birkaç tane örnek gösterince ister istemez hatırlatma yapıyorlar. Ümit Karan yazmışlar. Batuhan
2: tabii
0: Karadeniz.
2: Ümit Karan da oynadı. Sevişen Sergen Yalçın oynadı. Sevişen Batuhan Karadeniz oynadı. Eskişehir Spor'da. Yani bunları aslında Eskişehir bir de böyle futbola küsmüş insanları tekrardan futbola kazandıran bir şehir gibidir. Onu söyleyeyim ben size. Yani Erkan Zengin de Beşiktaş'tan hani teneke çalarak gönderilen bir topçuydu. Eskişehir'e geldi, efsane oldu adam. Eskişehir'deyken İsveç milli takımında Zlatan İbrahimovic'le oynayan bir topçuydu.
0: Tabii canım.
2: Şimdi yeni nesil belki bilmez de Erkan Zengin'in videolarına bir baksınlar. İbrahimovic'le milli takımın idmanların da iddialara girip kazandığı iddialar var yani.
0: Tabii.
2: Yani nasıl bir yetenekli, hani şimdi Orkun Kökçü çok yetenekli diyorlar ya, ben Erkan Zengin'in yanına koyduğum zaman Orkun'u yani esamesi okunmaz diyeyim ben yani.
0: Ya tabii Yusuf Şimşekleri bilmem ne hatırlatınca eskiden izlediğimizde Oğuz tabii. Çetinleri falan bu jenerasyon bilmez. Topu aldığında neler yapabileceğini, bir Rıdvan Dilmen'i seyretse anladın mı? Şu an böyle çok baktığı Vinicius Junior'lar bilmem neler falan Allah Allah
2: yok,
0: derler
2: yok.
0: Yani.
2: Yok canım yani dediğiniz doğru yani aynı fikirdeyim ben sizinle. Hani eski futbolculardan ben hani dünyada benim için hani Messi, Ronaldo bir tarafa, ben Ronaldinho'cuyumdur. Yani Ronaldinho gibisini görmedim ben daha yani.
0: Yok kesinlikle sana sonuna kadar destek veririm. Bu arada bir tek desteği ben vermiyorum. Nedim Yaşayan gibi birçok mesaj var. Eskişehir taraftarı Yüksel kardeşime selamlar olsun. İstanbul'dayım. Eskişehirliyim. Bir de sizin herhalde slogan mıdır bu? Şampiyonluk yakışır tükenmiş nefeslere mi? Öyle bir şey yazmışlar.
2: Doğru. Aynen öyle. Evet. O da hatırlarsınız genç bir kardeşimizi kaybettik biz. Eskişehir'de şu an heyecandan ismi aklıma gelmiyor. Hatta bu olayı da Hürriyet kardeşimiz yaşadı. Aynı odada kalıyorlardı. Takım arkadaşı maalesef kalp krizinden ölmüştü. Genç bir futbolcuydu. Oradan çıktı bu. Şu anda ismi beni affetsin inşallah cennettedir şu anda. Hatırlayamadım. Ben, oradan çıktı.
0: Nihat Atacan olabilir mi? O çıktı hemen ilk.
2: Yok o değil yani inan hatırlayamıyorum şu anda, dilimin ucunda da söyleyemiyorum.
0: Vefat Eskişehir
2: yani
0: Spor'da
2: yazınca. Ben yazarım
0: yazınca.
2: Evet Eskişehir Sporlu genç futbolcuydu.
0: Tamam bir ara bakacağım, ben de ismini hatırlatmak isteyeceğim. Zaten dinleyicilerimizin bir kısmı da yazar hemen anında dile
2: tabii.
0: Getirirler zaten.
2: Ya oradan çıkmıştı ama dediğim gibi yani Eskişehir Spor için önemli olan şudur.
0: Ediz kısmı değil arkadaşlar.
2: Futbola saygı ve güzel futbol yani. Önemli olan bu bizim
0: bu
2: için.
0: Ediz,
2: biz İstanbul'dayız.
0: Ediz Bahtiyaroğlu'ndan bahsetmiyorsun değil mi?
2: Evet evet Ediz'den bahsediyorum.
0: Ediz miydi? Ha o Ediz.
2: Evet, evet.
0: Ben yeni bir şey oldu zannettim de o yüzden söyledim.
2: Yok yok yeni değil. Ondan beri olan bir şey o. Her tribünlerde pankartı açılır Ediz'in. Yani o çok maalesef talihsiz bir durum oldu.
0: Ben yeni zannettiğim
2: yani
0: için.
2: Dediğim gibi ama Eskişehir Spor'un amacı dediğim gibi hangi ligde olursak olalım biz rakibe saygılıyız. Oyunumuzu oynamaya çalışırız. Ha bu arada dün bir istatistik paylaştılar mesela bu Fenerbahçe'nin ikincilikleriyle ilgili de. Hı hı. 30 yılda 15 kere ikinci olmuş. Ben de diyorum ki 15 kere ikinci oldu bu takım da 15 kere neden Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı? 15 kere ikinci oldun, 15 kere ön eleme.

0: oynadım.
1: Çok ince bir soru biliyor musun?
0: Ya ben bu sorunun cevabını istiyorum Fenerbahçeli taraftarlardan.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: 30 sana. Yılda yani 40 yılda da 20 kere Galatasaray şampiyon olmuş. 20 kere şampiyon oldunuz da kaç kere ön elemeden geçtiniz? Hani direkt katıldığını söylemesinler ona, zaten gidiyorsun sen. Hı hı. Bana kaç kere ön elemeden başarılı olup geçtiniz yani.
1: Doğru.
0: Onu da söylesinler, bu istatistiklere baksınlar. Yani herkes kendi takımıyla ilgilenirse daha iyi olur. Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sohbetinden dolayı, bizi eskilere götürdüğün için 2010 Dünya Kupası'nda bir içecek firması sponsorluğunda gitme şansı yakalamıştım. O zaman yanımızda özel davetle SS bandosu gelmişti Afrika'ya. Çok güzeldi. Eskişehir'e saygım, sevgim o zamandan geçiyor. Çok eğlenmiştik biliyor musun demiş. İzmir'den Recep bir mesaj yollamış. Ediz Bahtiyaroğlu diye o kadar çok mesaj gelmiş ki sağ olsun da, ben yeni bir şey oldu da kalp krizi falan bir anda deyince, Ediz Bahtiyaroğlu ile ilgili olarak rahmetli şu an koltuğunu gururla taşıdığım isimlerden bir tanesi Sabri Uga'nın güzel bir hikayesi vardır. Ediz Bahtiyaroğlu'nun futbolculukla ilgili olarak başından geçen hikayeleri, bir kramponunun olmamasını, işte ailesinin zor şartlar altında, hep klasiktir futbolcuların var ya, bıktım be işte bu şeyden, gecekondu hayatından gelmeler, hepiniz mi böylesiniz, bir gidin artık, bir salın bizi falan deyip öyle şey var. Geçenlerde biri daha yazmıştı. Nani'nin bir hikayesi varmış mesela. Sporting'e giderken, ya aman be abi, her futbolcunun hikayesi de, anne babası yoktu. Dayısı onu götürmüştü. Hep Ertem Şener kıvamında bir betimleme yapma durumu, anlatma hikayeleri. Ondan sıkıldık falan diye, ama Ediz Bahtiyaroğlu'nun hikayesini Sabri Uygan rahmetli, iki kişi de rahmet istedi. Onlar çok güzel anlatmışlardı. Biz de onu hatırladık sayenizde. Bir kez daha bir telefon daha alalım. Ondan sonra yavaş yavaş zaten zamanda geçmiş. Nereye gelmişiz? Kimi almışız? 94-94.
2: Alo.
1: Günaydın. Hoş geldin.
2: Günaydın. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Sadece Osmanoğlu gibi konuşmazsak hani bize oymuş gibi oluyor yani.
2: Erhan, ben Beşiktaş taraftarıyım.
1: Peki. Buyur.
2: Doğan abi, az önce bir arkadaş bağlandı. Biraz yadırgadım kendisini. Siz sürekli de dinlerim programınızı. Hı hı. Ya şöyle bir şey söyledi. Yani hırsıza hırsız olduğunu unutturursan ahlak dersi vermeye kalkar. Bu ülkede ahlak dersi, futbol konusunda ahlak dersi verecek son kurum Galatasaraylılardır. Yani sizin yaşınızdayım ben de. 53 yaşındayım. Malatya'ya giden Doğanları 8-0'ları falan Beşiktaşlar unutmadı. Yani Galatasaraylılar hangi yüzde ahlak dersi vereceklerimi çok şaşırdım ben o arkadaşa. Türkiye'de bir şike operasyonu yapıldı. Sonra bunun kompas olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince. Ve bu adamlar da aklandılar bildiğim kadarıyla. Hem Yargıtay'dan da aklandılar. Bence hala bunun üzerine giden, bunu İma edecek şeyleri söyleyenler FETÖ'cülerdir abi. Benim fikrimce. Yani ben kendi vicdani olarak yargılanmış, temize çıkmış olan insanlara böyle bir imada bulamam. Ben bir insanım yani. Ve bunlar da insan olarak yargılanmışlar. Vicdani olarak da bakıyorum. Hiçbir yere konduramıyorum. Bu ahlak dersi vermeye... Ama arkadaş, bir şekilde ne yüzle bunu söyledi Doğan abi?
1: Sen ne diyorsun ki, bir şekilde ben de bunu hatırlatırım işte, bana böyle bir fırsat verildiğinde diyorsun. Ben de
2: yani,
1: o
2: Doğan
1: söylediğinde...
2: abi, biz Beşiktaşlar bu konuda en çok müzdarip olanlarız. Yani böyle bağlanıp ya 8-0 böyle yaptınız, yok işte Zalat'ı aldınız, yok Doğanları gönderdiniz, hiç böyle şeylere girmiyoruz. Türkiye'de bir FETÖ operasyonu oldu biliyorsunuz, bu şike dedikleri, biz kompas diyoruz. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak inanmıyorum, yani inanmadığım bir şeye de böyle bir yorumda bulunamam. Ayrıca Türkiye yasaları gereğince de bu adamlar aklanmışlar. Yani aklanmış olan bir insana böyle bir şey nasıl yapıştırırlar abi? Bir de sen de hiç müdahale etmedin abi, seni de yadırgadım yani.
1: Bunu söyleyeceğini bildiğim için söylüyorum. Seni de bir şekilde durdurdum mu abi? Girme o konulara falan dedim mi sana?
2: Abi ben yanlış bir şey söylemedim. Türkiye yasaları gereğince bunlar temizlenmişler, aklanmışlar. Neye diyeceksin bana girme? Neyine girmiyor?

0: Eyim abi.
1: Şimdi o konular kapanmış, tekrar bunları açmanın bir anlamı var mı falan mı dedim, bir şey mi dedim sana?
0: Hayır, ben karşı tezde bir şey demiyorum ki. Mahkeme bu konuyla ilgili karar vermiş ve ben de bunu onaylıyorum. Ne yapayım? Mahkemenin kararına karşı bir şey söylemiyorum ki güzel abim.
1: Ben de hayır, ben seni suçladığımdan dolayı söylemiyorum bunu. Ben tecrübelerimden dolayı şunu öğrendim artık. Sen onu söylüyorsun. Ben bunun cevabını vermekle yükümlü değilim. Ben savunucu değilim. Ben programcıyım ve aynı Eyvallah. Zamanda modereyim. Anladın mı? Ben Beşiktaş'a savunmak Eyvallah. Zorunda biri değilim. Beşiktaş'a savunmak zorunda olanları seçen biriyim sadece. Savunamıyorsa yok, seçmeyen yok. Biri haline geliyorum. Anlatabildim mi?
0: Yok yok. Bundan Doğan abi Beşiktaş'ı savun demedim. Hayır. Burada yaşanan mahkeme olarak bu adamlar yargılanıp çıkmışlar ya.
1: Ahap Beyazlar
0: ona karşı bir şey diyebilirdin.
1: Ya Ahmet ne diyeydi? Ahmet Akçan mıydı? Neydi?
0: Kim abi?
1: Beyaz TV'de hakem Ahmet Çakar'la.
0: Ahmet Çakar. Ahmet Çakar da abi hiç dikkate aldığım bir adam değil ha.
1: Bir şey söyleyeceğim. Abi sen yargılandığını gördün mü Ahmet Çakar'ın? Sen Vahap Beyaz'ın yargılandığını, sen Metin Tokat'ın yargılandığını, görevinden alındığını, düdüğünün asıldığını gördün mü?
0: Yok abi görmedik de yargılanmadılar da.
1: O zaman o zaman onun cezasını veremeyenlere Beşiktaş kulübü olarak ne tepki gösterdik? Efendi Beşiktaş'ın gelme sebebi şuydu. Süleyman Demirel dedi ki sevinmeyin onlar üzülürler falan muhabbeti yaptığında. Doğru mu yapmış? Bence yanlış yapmış.
0: Şu yani an bence efendilik de bir yere kadar ama az önceki arkadaş ya Doğan abi ben seni her gün dinliyorum biliyor musun? Saatime denk geliyor, yolda oluyorum.
1: Eksik o. Dinlemek her zorunda
0: gün dinliyorum.
1: Kalıyorsun.
0: Yani şöyle mesela o bir tane Fenerbahçeli bir şey vardı. Neydi? Ahmet neydi abi?
1: Konanç.
0: Ahmet Konanç.
1: Fenerbahçeli. Abi bir şey vardı çok
0: yani
1: iyi.
0: Gülmekten araba kullanamıyorum onu dinleyince tamam mı?
1: Ya.
0: Ama şimdi bunlar fanatikler abi. Bunları dinliyoruz. Problem değil de. Bir de karşı tarafları da abi onurlarını kırmamak lazım, incitmemek lazım. Yani nedir bu ahlak dersi veriyorlar
1: i̇şte
0: falan filan.
1: Saygının ne kadar kaybolduğunu anlattım ya az önce bu konuşmalardan
0: evet.
1: sonra. O yüzden
0: evet abi
1: söyledim
0: gerçekten
1: zaten.
0: Çok yadırgadım Doğan abi. Yani bir Beşiktaşlı olarak ben dayanamadım. Ben bağlanacağım dedim. Halbuki her gün dinlerim. Bana çok da konu gelir ama dinlemeyi tercih ediyorum. Bu arkadaşa dayanamadım. Evet gerçekten acaba diyor, sonra şöyle diyorum. Acaba bu Galatasaray taraftarı değil miydi? Bombayı ortaya atıp da mı gitti? Biz Galatasaray'a bunları söyleyelim diye mi yaptı? Bilmiyorum ki.
1: Öyle. Peki. Teşekkür ediyorum sana da. Abi, sağ olasın.
0: Doğan abi başarılar diliyorum. Görüşmek üzere tekrardan.
1: Görüşmek üzere,
0: bir konu olursa bağlanırız.
1: Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
1: Sıkıştığımız yerde sana mutlaka ararız. Neydi? Sonu aklımızda o 94-94. Öyle kolay unutulacak bir rakam değil. Yani arkadaşa bağlandığım, güldüğüm, ondan sonra sinirlendiğim, bir önceki arkadaş değil, bir önceki arkadaşın söyledikleri hala da falan deyip bazı şeyleri takıntılı hale getirip ona bir cevap verme ihtiyacı hissetme, nasıl konuşturursun, sen niye bunları söylemiyorsun, sen niye öyle yapıyorsun falan. Bir de yönlendirme de var tabii. Yani bu, yani ben gerektiği yerde gerektiği cevabı gerektiği kişilere, zaten gerektiği kişiler kısmı çok kıymetlidir. Ben mesela şöyle söyleyeyim, başkalarının ne dediği, ben onlara başkaları dediğim sürece çok umurumda değil arkadaşlar. O yüzden benim için kıymetli olan, benim kıymet verdiğim insanlardan bir şeyler duyduğumda onlara bazı şeylerin doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebilecek bir eğer yetkim varsa bunu kullanmaktan çekinmem. 8-0'lar, Doğanlar, daha önce çantalar, arabalar, teşvikler, işte şikeler bilmem neler. İşte bizde çok fazla yok. İngiltere'deki hatalar bizde olsa, o yüzden şu an yani Anayasa Mahkemesi'nin de ceferin duymasın. Bunlar önemli konular. Yani yabancı sınırında kriterler, kimsenin faturayı bana kesmeye çalışması falan olmaz. Ve şunu da belirtmek isterim. İkinci sözleşme ortaya çıksa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Öyle bir şey de olmadı. Şu an Süper Lig'de hiçbir futbolcu asgari ücretle oynamıyor. Montella'yı da off'lu yapacağız. Olayı bitireceğiz inşallah. Konuyu öyle bitirdim. Farkındaysanız en üstteki kişinin az önce bütün konuşulanlara verdiği cevap buydu. İngiltere'deki hatalar bizde olsa gözümüzün yaşına bakmazlar, yer yerinden oynar. Bizde hiçbir şey yok. Ligin kaderini hakemler de belirlemiyor. Kimse belirlemiyor. Onu söyleyeyim yani. Ankara'da bugün kupa ateşi var. Hıdrellez gibi üzerinden kim atlayacak? Kim kazanacak? Saat 20.30'dan sonra cevabını alacağız. Yarın da kısmetse, bugün ne? Çarşamba. Yarın da İrfan 25 var. Haberiniz olsun deyip öyle söyleyelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında.
2: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
8: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış, sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, Hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
9: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu.

Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler

0: Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Ayrıldı sen, at golünü coştu.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Mutlu günler. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir İstanbul gününden diyelim. Tabii dünyanın her yerinden bizi dinleyen dostlarımız var. Umarım oralarda da havalar güzeldir. İbrahim abi, nasılsın? Selamlar.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tabii gündem yoğun. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Torreira'ya saldırı var. Ama öncelikle İbrahim Hacı Osmanoğlu ile başlamak istiyorum. Dün Sayın Başkan ya inanılmaz açıklamalar yaptı. Ya bana biraz böyle önceden yayın yaptığımın bir arkadaşım, bir abimin sözü vardı, akıl tutulması diye çok kullanırdı. Öyle açıklamalar, çok tuhaf bir açıklamalar.
1: Çok fazla kendiyle çelişen açıklamalar.
0: Evet, senden yani dinlemek istiyorum. Senin pencerem biraz daha farklı oluyor ya.
1: Ya tabii önce istiyorsan hakemlerden olur. Başlayalım. Yani hakemlerin 5 büyük liglere bakıldığında işte onların öyle bir analizi olduğunu söylüyor. Ben şeye pek inanmam yani. İngilizler, İtalyanlar, İspanyollar çok fazla hakem konuşmadığı için oturup hakemlerin kaç tane hata yaptığını, sonra Türkiye'ye de gelip ya bunlarda da kaç hata yapılmış, onun üzerinden bir istatistik çıkartalım da bunu o ülkelerin federasyon başkanlarına gönderelim diyeceğini ben düşünmüyorum yani. Hadi ama kabul ettik. Ya madem biz onlara göre öndeyiz, öyle söylüyor, daha az hata yapıldığını söylüyor. Ya biz niye gittik o zaman oradan derbide, ya gelin kurtarın bizi, yani bizim buradakiler bu işi götürebilecek durumda değil, burada ortalık karıştı dedik. Ya madem bizimkiler bu anlamda bu kadar iyi durumda. Sonra bence yine problemli bir hadise, işte kulüplerle ilgili, kulüplerin transfer harcamasıyla alakalı, kulüp başkanlarının hakemler üzerine ihaleyi yıkıp kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları ile ilgili de bir konudan bahsetti ki ben de aynı fikirdeyim. Ama bunu kim söylüyor? Yani bunu geçmişte Trabzonspor'da kulüp başkanlığı yapmış, o dönemde çok kısa sürede 6 teknik direktör, 3 sportif direktör, sayısız oyuncu değiştirmiş Hacı Osmanoğlu da yani siz de o dönem yaptınız ya. Yani ben şunu çok anlayamıyorum bizde. İnsanlar ya geçmişte yaptıklarını, davranışlarını unutuyorlar. Anlıyorum, hani geçmişte de yaşanmıyor. Tamam, insanlar ders çıkarmış olabilir ama hani siz de bir dönem oradaydınız ya. Onunla ilgili bir eleştiri yapabilmeniz için sizin o dönem o işi çok sağlıklı yapmanız lazım. Yani Göztepe'nin idarecileri bugün federasyon

0: federasyon başkanı olsa o açıklamayı yapsa anlayabilirim. Niye? Çünkü yönettikleri dönemde tam olarak doğru olduğuna inandıkları ya da söyledikleri kriterlere uygun davranmışlar. Yapmış ya adam. Ama sen o dönem hakemlerle ilgili bugün söylediğin hadisede, ya yanlış mı hatırlıyorum ya, hakem arkadaşları bir dinlendirelim, bekleyelim denmedi mi? Yani bilmiyorum, yok mu öyle bir şey? Olmadı mı geçmişte? Yani dün problem çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyor ülke. Hey, ben çözeceğim hakem problemini diyor. Nasıl çözeceksiniz? Siz de dün bugün başkanlarla benzer ifadeyi kullanmadınız mı? Yani ayrıca sizin o problemi çözmeyle ilgili bilgi birikim donanımınız ne? Değil ya, öyle bir şeyiniz yok, eğitiminiz de yok ya. Kaç tane MHK değişti? Yani madem bu dediğiniz hadise ülkede yok, her şey kusursuz işliyor, sayısını unuttuk bu değişimlerin yani. Ya bence adım adım gidelim hakikaten, mesela bazen okuyorum. Ya acayip acayip şeyler, inanamıyorum yani.
1: Hakemlerin diyor Dünya Kupası'na gitmemesinin sebebi ben miyim diyor mesela. Bu işin başka bir boyutu ve aslında ister istemez biraz da bizlere de laf attı. Dedi ki yani İngiltere'de dedi yüzde kaçı dedi yorumculuk yapıyor falan dedi, ama işte Match of the Day falan var bir sürü, işte herkesin bildiği programlar
0: ya,
1: falan var.
0: Ediyoruz. Ya bir de
1: tonlarca var aslında.
0: Ya sorun yorumcu olabilir mi yani öyle? Ya
1: evet oradan, yani günah keçisi yorumcular ilan. Biraz payı vardır belki.
0: Ya hayır, orada mesela daha tehlikeli bir şey söylüyor. O da çok enteresan. O bahsettiği yorumcuların hakemlik yaptığı dönemde o işi manipüle ettiğini söylüyor. Yani 5-0 6-0'a bitirttiler maçı diyor. Şimdi bu aslında çok tehlikeli bir hadise değil mi yani? Hani bir suçtan bahsediyor.
1: Evet. Söylüyor. Yani
0: yaptıklarını söylüyor. Mesela diğer hadise, problemli bir hadise olduğunu düşündüğüm, diyor ki mesela ben tarafsızım diyor. Hani bir kulübe aidiyetim yok diyor. Sonra devamında ben Trabzonsporluyum diyor.
1: Şampiyon olmasını istemem mi diyor?
0: İstemem mi diyor ya. Sonra daha problemli devam ediyor. Bence yine o da çok problemli. Ya istesem diyor hani, yani parmak ucuyla dokunabilirdim diyor. Yani şunu söylüyor, aslında bence bu çok tehlikeli bir durum. Bir federasyon başkanı dokunabilirmiş. Mesela ben ona inanmazdım. Ben şöyle inanırım. İstediği kadar orada o görevde, yani nasıl derler, yargıda da bunun şeyi vardır ya, hani ya o görevdeki bir insan ne olursa olsun orada hiç kimseye dokunamaz. Çünkü sen orada yapabilirim dediğin an oradaki hakemleri de karalamış oluyorsun. Yani senin evet öyle bir talebin olabilir. Federasyon bana ama ben kabul etmem ya. Hani sen beni de orada yakmış olmuyor musun
1: kabul
0: yani?
1: Kabul ettiriyormuş demek.
0: Demek ki
1: ettirebilirim
0: orada
1: diyor yani.
0: Ettirebilirim diyor. Öyle olur mu yani? Yani senin yani düşüncen, zihnin kirli olduğunda diğerleriyle alakalı nasıl buna emin olabiliyorsun yani? Hani bunların da bu işi yapabileceğini. Bu problemli bir durum değil mi? Sen, ben hakem olsam acayip rahatsız olurum buradan. Ne demek başkanım ya? Siz benden böyle bir şey talep edeceksiniz ve nasıl ikna oldunuz ve benim bunu yapacağıma? Yani siz talep etmediğiniz için ben Trabzonspor maçını adil yönettim. Talep etseydim Trabzonspor'a maçı verdirecektim mi diyorsunuz? Bu ülkede böyle şeyler yapılıyor mu yani? Yapılabiliyor mu ya da daha doğrusu? Siz şimdi oyunu böyle anlatırsanız bu organizasyonun en tepesinde o insan olarak, ya bu insanlar nasıl maça gitsin, nasıl maç izlesin? Ben kızıyordum mesela radyoya bağlanan, mesaj atan, ligin manipüle edildiğiyle alakalı söylemler içerisinde olanlara kızıyordum. Ama şimdi ben onlara kızdığımda bana direkt şunu söyleyecek. Ya arkadaş ne anlatıyorsun sen, bak federasyon başkanı müdahale edilebiliyormuş hakemlere. Etmek istememiş. O dürüst bir insanmış. Dürüst olmasa ya da niyetini kötüye kullanan bir insan olsa demek ki burada böyle şeyler yapılıyormuş hakemler üzerine. Gelelim bahisle ilgili hadise. Hani bir şeyler yapıldığından bahsediyor ama ne oğlum, ben anlamadım ki orada mesela. Ne öğrendik biz? Bahis oynayan menajerleri, malzemecileri, masörleri öğrendik. Ne faydası var bize bunun? Ne faydası var bize bunun? Bir tane maçtan bahsediyor. Nazilli bilmem ne maçı diyor. 0-0 bitmeye, beraberliğe iki takım da çıkıyormuş. Tamam, böyle bir olay olmuş.
1: Tabii çok popülerdi.
0: Diyor zaten ki mesela, anlaşılabilir bir durum diyor. İki takım da gitmez diyor beraberliğe çıkıyorsa. Öteki de oynar bahis o zaman yani, şimdi sen... O takımda da masör malzemeci bahis oynamış. Böyle bir sistem var, tamam mı? Yani o değil de amcasının oğlunu oynatmış olsa, doğru olduğu için de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki masörü kimse organizasyonda bulaşmasın böyle işe de. Ama sen şeyi normal diyorsun ya, onlar zaten beraberliğe... Bu olur mu böyle bir şey? Senin talep etmen gereken şu değil mi? Beraberliğe iki takım şampiyon dahi olsa oyunun... adil olabilmesi için ya da duygusu, ya bu iki takım da çıkacak aslanlar gibi oynayacak. Sonuç ne olursa olsun. Anca böyle insanlar ikna olur. Ya var mı İtalya'da, İspanya'da şey deniyor mu ya, beraberlik ikimize de yatıyor, çıkalım. Ben bin tane

0: maç sayabilirim sana yurt dışında. Beraberliğin ya da galibiyetin, mağlubiyetin neyse hiç onunla ilgilenmeden elinden
1: daha,
0: gelen her
1: daha
0: şeyi
1: yeni
0: yaptım.
1: Oldu işte. İki takımdan birinin de kazanması gerekiyordu. Beraberlikte ikisi de küme düşüyordu. Berabere kaldılar, ikisi beraber
0: ama
1: küme düşüyordu.
0: Ama olur mu şimdi ya?
1: Ya şey demedim, bari sana atamıyorum.
0: Ya sana ya yapacak bir şey yok hani birimizden.
1: Bari iyiyim falan.
0: Şimdi hep oradan örnek veriyor. Yani 5 büyük ligden örnek veriyor. Premier Lig'den o şeyden örnek veriyor. İşte bu
1: sürekli oradan veriyor.
0: Ama tamam da ya o bir de mesela şey de çok enteresan. Amil takımdan kolej diyor. Şimdi ben devlet okulunda okudum, tamam mı? Mesela bu kolej havasını ben bilmiyorum ya. Sürekli kolej havasından bahsediyorlar. Yani nasıl oluyor bu kolej havası? Var mı kolej? Yani iyi bir şey mi oluyor ayrıca bu yani? Hani bizim çocuklar şey, ondan sonra kolej havası. Devlet okulunda okuduk ya biz. Niye oradan örnek veriliyor? Ben onu da anlamış değilim yani. Ya çok çok problemli ya, böyle otursak var ya.
1: Süleyman Seba'dan çıkmıştı galiba kolej havası. Yani onun döneminde böyle şaşalı Beşiktaş'ın ya olduğu tamam zamanlarda da, o tabir yeni yeni böyle tamam da, şeyimize girmiş oldu yani.
0: Orada okuduk da bilmiyorum ben kolejin havasının nasıl olduğunu yani, o yüzden merak ediyorum.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Özellikle söylediği bir de demeci var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. İşte diyor ki ben Anayasa Mahkemesi'yle de görüştüm. Bundan haberi olursa işte UEFA ve FIFA bizi askıya alır. Aman aman diyor mesela.
0: İnanılmaz.
1: Ve bunu söylerken yani milyonlarca dedik, kişi radyodan Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir röportajı ve bütün televizyonlar, radyolar Anadolu Ajansı ile anlaşmalı. Yani İbrahim Bey bütün spor kanallarında dün canlı girdi ve bunu o yayında söyledi.
0: Ya ne diyeyim yani abi, şimdi gerçekten Cihan, yani şimdi okuyorum, önümde gazete var. Yani hangi tarafından yorumlamaya çalışsak tamamı problemli. Ya bir tane dur şey yapayım, yani haksızlık da etmeyeyim başkana. Bir tane tespitine katılıyorum %100. Eğitimci sorunumuz var dedi, bizim antrenör sorunu var dedi. Yani Almanya'da bu kadar yetişiyor da bize gönderiyorlar bizim çocukları da, burada bu kadar genç nüfusta nasıl oluyor da oyuncu çıkmıyor? Antrenör sorunumuz var dedi. %100 haklı. Çok uzun zamandır da anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin tesis sorunu yok. Bu ülkenin stadyum sorunu yok. Bu ülkenin o altyapıdan oyuncu yetişme yani yetenek sorunu yok. Bu ülkenin yetiştirici sorunu var. Eğitimci sorunu var. Antrenör sorunu var. Onu da halledeceğim diyor başkan. Yani ve yine finalde diyor ki ya arkadaşlar, diyor ki bize hani ya o kadar çok şey yaptık ki başkanım, hani bunları da hiç dile getirmiyorsunuz göreve geldiğiniz günden beri. Ya ben de tutup diyor kendimi övecek halim yok diyor. Karşısındaki abimiz de diyor ki olur mu başkanım diyor, yani anlatın diyor, övün diyor, yani övülecek bir şey varsa bunda bir problem yok yani. Örnek olma açısından değil mi, bunları yaptık, böyleydi, değiştirdik, geliştirdik anlamında. Ondan sonra çünkü elle tutulur somut bir şey olmadığı için şeye döndü iş, yapacağız, yapacak arkadaşlar, çalışıyor arkadaşlar. O da orada da elle tutulur bir şey yokmuş bize örnek gösterebileceğiniz. Ya mesela Montella'yı Türk'üm ben, İtalyan değilim demiş, Türk'üm demiş. O da mesela çok anlaşılabilir bir durum değil. Niye böyle bir şey söyler ki bir insan yani? Türk değilsin sen, İtalyansın. Niye illa birilerini biz Türk yapmaya çalışıyoruz yani? Ya geliyorlar burada bizi kandırıyorlar ya. Değilsin abi, sen İtalyansın. Bunda bir anormallik de yok yani.
1: Hissedebilirsin Türk
0: ya,
1: gibi.
0: Ya bir şey mi demiyorum ya. Tamam hissetsin eyvallah da, bunu niye biz bu kadar ya, böyle haber konusu yapıyoruz? Evet, işte birileri ona diyor ki böyle söyle, burada bu ülkenin hoşuna gidiyor. İşler kötü gittiğinde cebine koyarsın, o kartı çıkartırsın. Sıkıştığında çıkart o kartı. Ver servis et. İnsanlar diyecek ki bu adam zaten kendini Türk gibi hissediyordu. Niye biz bu adama karşı bu tepkiyi gösteriyoruz? Tedesco da yapmadı mı aynısını bir dönem yani? Ya yapmayın, bunların bize bir faydası yok. Ya ben 2 yıl çalışmış ve 2 dönem Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na üst üste tarihte ilk defa gitmiş bir organizasyonun en tepesinde bir insandan bu 2 yıllık süreçte altyapılardan amatör branşlardan A takıma kadar ya neler olmuşu dinlemek istedim ama hiçbir şey olmamış ki. Ben Montella'nın Türk olmak istiyormuş. Bir de başkan demiş ki İtalya gidemedi, bir İtalyan yeter demiş. Ne İtalyan arkadaş, ben Türk'üm demiş. Biz bunu duyduk yani. Biz hakemlerimiz çok iyiymiş ama çok iyi hakemlerimiz, biz gidiyoruz oradan diyoruz ki bizimkiler Galatasaray Fener'i yönetemez. Bir kereye mahsus ne olur bize verin, parasını da verelim, hatta bizimkilerden daha fazla verelim. Gelsinler yönetsinler. Nasıl oluyor bu sürekli birbiriyle çelişen ifadeler? Mesela bir tane daha söyleyeyim sana. Diyor ki işte Montella'nın gitmeyle ilgili Roma istemiş. O ara unutmuş Montella herhalde Türk olmayı. Roma'ya dönmek istemiş ama. Mesela orada da öyle bir durum var. Hani mesela
1: Türk... Yok, şey demiş yani, sözleşmesinde Roma teklif verirse diğer kulüpler

0: kulüplere giderken giderim demiş ama milli takımda onu söylememiş.
1: Yok, yeni geldiğinde şöyle olmuş. Yeni geldi ya başkan.
0: Ha, ilk ya.
1: Demiş bak beni Roma istiyor. İki tane maç kaybederim sonra beni göndermeyin. Pazarlık yapıyor. Kendini Türk hisseden, Türk olmak isteyen, hani bu kadar bu olayı kutsayan ama Roma istiyor, bırak gideyim Roma'ya eğer göndereceksen yani. Böyle de bir pazarlık yapıyor seninle yani. Hangisi Montella abi yani? Roma yazan Montella mı? Bu kadar Roma aşığı ama Türk. Demiyor mesela ben Kastamonu aşığım diyor. Yani sözleşmeme yazın. Ben oralar ayrılmam, gideceğim oraya. Ege, Karadeniz neyse. Ha, inanamıyorum yani abi. Ben sonunda şuna ikna oldum zaten yani. Hani bence evet Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı ama bu tarz iletişim işlerinde bu sadece federasyon için geçerli, kulüpler için de geçerli. Bu işin uzmanları çıksın anlatsın yani. Kimse federasyonda bu dili en güzel anlatabilecek kimse, kulüplerde kimse, maç sonu için de geçerli. Çünkü ortaya bir şey çıkmıyor. Belki gerçekten burada federasyonun amatör branşlarda ya da farklı kulvarlarda, milli takımlarda bize anlatabileceği hadiseler var ama biz bak bunların hiçbirini göremedik. Mesela bir tane daha problemli hadise aklıma geldikçe söylüyorum. Ha, dinledim dün hani baştan sona kadar. Kalbiyle dili bir olan bir insanım diyor. Yani kalbiyle dili bir olmak da çok sağlıklı bir hadise değil. Yani bazen kalbinden öyle şeyler geçiyor. Değil mi? Biz mesela ben de diyebilirim o zaman. Kalbim dilim bir. İçimdeki bütün şeyi de o da yetmiyor yani. Kalbin dilin de onu da törpülemek zorundasın ya. Mesela bizi çocuk dinliyor, kadınlar dinliyor değil mi? Yani mesela geçen gün mesaj geldi değil mi? Kızıyla beraber bizi dinleyen bir abi var mesela.
0: Tabii.
1: Şimdi ben burada kalbim dilim bir, ağzımdan saçma sapan bir şey, onun çocuğunu anlatamayacağı bir şey, kızını anlatamayacağı bir şey çıksa. Mesela fırıldak dedi başkan. Hadi orada vermeyeyim dedim örnek ama hani anlaşılır olsun. Fırıldak dedi
0: moderatör
1: mesela.
0: Moderatör arkadaşımız da aynı şekilde cevap verdi.
1: Ama şimdi olur mu yani? Şimdi ben fırıldağı nasıl anlatacak bizi dinleyen arkadaşımız kızına şimdi ne diyecek orada sorsa baba fırıldak ne dese. Şimdi ne oldu benim kalbim dilim bir mi diyeceğim ben yani. Olur mu abi öyle şey yani. Hani ben bilmiyorum yani çok problemli buldum. Yani,
0: yani belki şu an dinliyorsa ben şimdi de TDK'dan baktım fırıldak. Hani rüzgarla dönen şember şeklinde çocuk oyuncağı tamam. Deyip anlatabilir.
1: Abimiz öyle anlatır tamam onda sorun anlar, yok da.
0: Öyle anlatsın dinliyorsa ama eğer yani.
1: Hani, o konu öyle bir konu da değil ya yani ne gerek var niye biz böyle bir şey kullanıyoruz yani.
0: Evet lügatlar biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor oraya çıkıyorsun.
1: Önemli abi yani bak o mesaj mesela benim için önemliydi o gün hafızamda kaldı kızımla dinliyorum dedi mesela. Şimdi ben hani dikkat etmem gerekiyor değil mi örnek oluyorsun sen burada yani soracak ya ona. Ne diyeyim benim kalbim dilim bir mesela diyor ki ben diyor herkes benimle fotoğraf çekti. Ha diyor ki mesela başarılı olduğunuza dair mesela ne söylemek ister karşısındaki abi de var ya çok acayip yani şahane. Çok da beğendim soruları falan şahane.
0: Oo, evet.
1: Çok beğendim yani üst tarz sakinlik neyse. Diyor ki hani başkanım diyor 2 senelik süreci diyor kendinizin dışarıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz diyor. Adam gibi diyor derler diyor. Herkes fotoğraf çektiriyor diyor. Başkanım herkes de fotoğraf çektiriyorlar. Bugün 3 gün üst üste en prime kanalda televizyon açık 4. gün çık sokağa herkes seninle fotoğraf çektirir. Yani bu senin görevinde başarılı olduğun anlamına gelmez yani. Onu bak sana bir alan tanıyor. Yani ne yaptın bu süreçte bunu anlatla ilgili bir alan tanıyor. Herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Sonra diyor ki başkan pardon kahveye gidiyorum ben diyor mesela halklayım oraya gidiyorum. Ama işte sen oraya şeyle gidiyorsun ya yani en lüks arabayla gidiyorsun en pahalı kıyafetlerle gidiyorsun. İşte bir olmuyorsun orada mesela bizde öyle bir şey vardır. Ben hep dikkat et halkın içinden olmayı en pahalı saatle en pahalı ayakkabıyla en pahalı arabalarla gidip hayatında hayal edemeyeceği yani onunla şey olmuş olmuyorsun yani. Onun duygusuna ortak olmuyorsun yani ya da o sen gibi hissetmiyor yani. Bizde de hep o kullanılır dikkat et yani. Adam gelir en klas halkın içindeyim ben der. Kahveye giderim sohbet ederim o insan. Aslında orada kendini yüceltmeye çalışıyor farkında olmadan yani. Öyle olmuyor ya.
0: Evet yani dünkü moderatör arkadaşları zaten Hilmi abiyi tanıyorum. Hilmi Sever. Hmm. Biraz sağdaki biraz daha zayıf olan. Diğerini tanımıyordum. Ama o da Hacı Osmanoğlu'nun jargonuyla konuşmaya çalıştı. Yani ona dikkat ettim ben.
1: Çok
0: biraz.
1: Yani hem de çok gayet
0: Hilmi abi biraz daha böyle yumuşak evet, sorular evet. Geldi işte Sayın Başkanım tarzı ama diğer beyefendiyi tanıyamıyorum. Yani tanıyanlar vardır elbette. Ama aklıma gelmedi şimdi. Daha da o biraz daha dediğin gibi daha sert geldi yani.
1: Ya o yüzden sanki bu işleri bir daha bir gözden geçirmemizde fayda var yani.
0: Bu asgari ücretli futbolcu konusunda ne diyorsun? Herhalde yoktur dedi. Amatörde bile yoktur dedi. Amatörde var tabii de. Para alamayanlar var hatta asgari ücreti boş ver.

0: Ama yani Süper Lig'de yoktur herhalde dedi. Emin değil. Ha, yoktur dedi, sonra da, herhalde ekledi Sayın Başkan.
1: O da problemli bir durum değil mi yani abi? Herhalde yoktur.
0: Var mıdır? Her, yoktur yani.
1: Ya şöyle, bu sözleşme hadiselerinde de bir sürü problem var yani.
0: Ya eskiden
1: yani,
0: diyor çift sözleşme oluyordu. Bize tamam, gelenler tek tip artık diyor. Yok ya, öyle
1: işte protokol
0: şey
1: yapıyorlardı, evet, oraya yazıyordu. Federasyona asgari ücretten gösteriyordu. İşte bir sürü, bizim oynadığımız dönemlerde de bu işlere çok
0: Şey gibi yani, asgari ücret alıp bak, yüksek maaş alan gibi.
1: Örnek veriyorsun ya mesela, o tarafla ilgili hep örnek veriyoruz yani. Mesela İtalya, İspanya, hep İngiltere'den veriyor. Şimdi tamam, kabul ediyorum da orada ama denetleme diye bir şey var. Bak sen denetleyemiyorsun yani. Limitle ilgili bir şey soruyor. Diyor ki ya bu kadar diyor, işte Galatasaray 50, öteki 60, öteki 70 diyor. Eksi yazmış bu sezon diyor yani. Milyon euro. Burada bir sorun yok mu başkanım diyor yani. Hani eksi yazmış ya. Şimdi bizde bir de şey var yani, borçlanarak büyüme hadisesi. Büyüyemedi Barcelona, işte onun sancısını yaşamadı mı o dönem yani? Sen nereye büyüyorsun? 5 sene sonranın biletini satan organizasyonuna örnek veriyorsun bir de yani. Borçlanarak büyüme. Sen büyüyemezsin. Senin borçlanarak büyüme gibi bir şansın yok. Çünkü senin liginin öyle bir karşılığı yok, değeri yok. Senin bir alt ligde İngiltere'de şampiyon olanın aldığı parayla bizim Süper Lig'deki şampiyonun aldığı paraya bir bakın, oradan anlarsınız yani. Sonra diyor ki başkan, limitte ve hesapta bir sorun yok diyor. Nasıl hesap yok? Ya benlik bir durum yok sonra diyor. Ya böyle olmaz mı? Orada denetim var, sende denetim yok. Sen en tepede birçok konuyla alakalı bilgin yok zaten.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını da tabii o kadar fazla ki aslında 2 saat boyunca bile bu konunun detaylarını konuşabiliriz. Biraz dinleyenlere tabii, bir bakalım abi neler söylemişler bizi. İyi yayınlar demiş. Bir parmağımla bile dedi, adamdaki ego padişahta yok demiş. Ya ben buradan ne anlamam lazım diyor.
1: Makamdan bahsediyor ya, oradaki yapar diyor aslında. Konunun onunla bir alakası yok. Daha tehlikeli, aşağıdakiler de bu konuda piyade eder bana.
0: Bir de çok yani, sert değil mi başkan? Şey tarzı mı o yani? Ya kaşları tarzı çatık, sürekli
1: tarzı
0: kaşları
1: o
0: çatık.
1: O başkanın, ama ya bunlar çok sağlıksız durumlar ya. Yani birinin bu konuda mesela ben başkanın yakını olsam mesela orada müsaade etmem yani. Hani ona söylerim yani, hani oğlu kardeşi neyse olsam. Gerek yok bu ifadelere, ya da senin burada bunu anlatmana gerek yok. Sen yine organizasyon, mesela bir şey daha söylüyor. Diyor ki işte bizim kurumlarda diyor art niyetli olan bizimle beraber yürüyemez diyor. Bir de diyor mesela herkesi diyor bir iş yerinde memnun ediyorsanız diyor burada bir sıkıntı var. Niye sıkıntı olsun ya, bir iş yerinde herkes memnun oluyorsa niye bir sıkıntı olsun yani? Niye sıkıntı olsun abi yani? Herkesi bir iş yerinde memnunsa, burada mesela herkes memnunsa ne diyeceğiz abi? Burada herkes memnun. Burada bir problem var abi. Ya bu, çünkü bu ne biliyor musun? Hani geçmişten beri kalan bir insanın herkesle arası iyiyse orada bir problem var düşüncesi var ya. Yani atıyor biri kuyuya bir taş, ondan sonra herkes hiç zorlamadan kabul ediyor bir de. Hani onu çıkartma mukartma hadisi.
0: Ya aslında o bence iyi bir insan olduğu için.
1: Ya tamam.
0: Evet. Ya evet, bence de saçma. Şey demek istiyor yani. Herkesle iyiyse yalakadır demek ya istiyor. Tamam, ama bazı insanlar da, iyi insanlardır. Yani gerçekten.
1: Niye adam iyiyse, kimseyle bir kimseyle kavgası olmak yoksa, istemez, hayatla öyle bir derdi yoksa aynen, niye kötü olsun adam ya? Yani
0: ben işte.
1: Niye mesela sen şimdi niye Allah'ın cihanın herkesle arası iyi, burada duracağız? Ya da bu işte herkes değil abi bak. Ya bu kadar düşünce ya, sağlıksız, bu kadar yorum yanlış idare ediyorsun. Ya bu ligi de idare ediyorsun yani.
0: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gitmek için paso şart mı demiş. Vallahi geçen sene yeni kapadaydı. Ondan önce 2024'te şart tutulmuştu. Bir bakın Galatasaray web'ten son detaylara. Bence şarttır. Onun da bilgisini vereyim. Ama emin değilim yani. 2024'te zorunluydu. Ne demiş? Bizdeki hocalar kadroyu ben kurmadım diyor. Başarısızlıkta ama Şaktar'ı Arda Hoca şampiyon yaptı. Şaktar'ın kadrosunu Arda Hoca mı kurdu? Konuyla alakasız ama.
1: Kurmadı evet.
0: İbrahim
1: bak,
0: Hoca'yı sormak
1: evet,
0: isterim. Hep
1: şahane.
0: Her hafta konuşuyor
1: çünkü
0: bundan.
1: Arda Turan'ı getirdiler oraya. Tamam mı? Arda Turan'a dediler ki, hocam bizim oyuncular bunlar. Senden önceki teknik direktör bu sistemde oynatıyor. Sakın Cihan'ın yeri sağ bekse sol bek oynatayım. İbrahim'in yeri stoperse santrafor. Bu işlere girme. Herkesi yerinde oynat. Yapman gereken en belirli. İyi antren et bu oyuncuları. Fiziksel anlamda bu oyuncuların antrenman planlamasıyla ilgili sorun yaşamayalım. Avrupa'da böyle yapılıyor bu işler. Şimdi bak orada da başkanın yine iyi örnek vermiş yani. Her gelen diyor teknik direktörü teslim ediyor. Benim takımım değil. Benim takımım değil diye bir şey yok. Onu siz anlattınız. Siz kalabalığı ikna ettiniz. Siz Tedesco için dediniz ki bu takım Tedesco'nun takımı değil dediniz yani. Öyle şey olur mu ya? Bir aklımın mantığımın almadığı hadisedir ya. Ya onu yani kabul etmeyeni onu kabul ettirmeye çalışıyorsun. De bunu diyorsun ya, bunun alıcısı var bu ülkede. Benim takımım değil. E ne işin var o zaman orada senin takımın değilse? Git takımını yaptığın zaman gelir çalıştırırsın Fenerbahçe'yi yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. İbrahim Bey'i takdir ediyorum. Tespitleri çok yerinde, başarılı demiş. İsmini Volkan yazmış. İbrahim Hocam boş verin ya Hacı Osmanoğlu'nu diyor. Biz sizin futbol içi bilgilerinizi dinlemek istiyoruz demiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş önümüzdeki sezon ne yapmalı diyor. Döneceğiz hızlıca.
1: Oraya geleceğiz.
0: Geleceğiz
1: yani.
0: Geleceğiz.
1: Ama bunlar önemli çünkü bu organizasyonun en tepesinde. Senin kulüplerin de...
0: Bence çok önemli skandal açıklamalar ve bazı demeçlerini de yani Anadolu Ajansı daha sonra tweet attıktan sonra kaldırdı İbrahim Bey'in yani. Anlamakta zorlandım ama sosyal medyada de insanlar yakalıyor ve artık...
1: Örnek verdiğiniz bir ülkede mesela İngiltere'de federasyon başkanı diyor mudur mesela, ben Nottingham Forest'liyim diyor mudur mesela, ben Manchester United'liyim ama bugün askıya aldım Manchester United'im diyor mudur ya? Ya örnek verdiğiniz yerle sonra yani şeyden örnek veriyorsunuz mesela, yayın geliri payından örnek veriyorsunuz. Ama diğer tarafların hiçbirini örnek vermiyorsun. Orada diyor ki mesela hakem konuşmayla alakalı söylüyor. Hakem diyor konuşulacak diyor. Bu o hakem konuşmayla ilgili sen eğer cezaları bu anlamda caydırıcı hale getirirsen konuşsun bakalım, bir tane teknik direktör, bir tane federasyon yetkilisi de kulüp yöneticisi. Çünkü sen kendin zaten yani başkan olduğun dönem, yarın başkan olduğunda, Trabzonspor başkanı olduğunda benzer sorunu dile getireceğim. Ben burada yazdan beri, başladığımızdan beri soruyor ya mesela Cihan arkadaşlar, ya tamam anlatıyorsun da bir tane iyi bir kulüp yok mu bu ülkede? Göztepe ile ilgili bir şey söylüyordum değil mi? Hani bildiğim kadarıyla planlama konusunda başkan bir tane şey söyledi bu finansal fair play ile ilgili. Göztepe'nin bizde sınırsız kredisi var. Onlar hiç o işlere başvurmuyorlar dedi, tamam mı? Yani kulüpler sürekli bu işi suistimal ediyorlar ya, işte limit koyuyorsun, limiti bir şekilde deliyor onunla bununla. Göztepe'nin diyor hiç böyle şeyle işi yok diyor başkan. Önünüzde bir örnekten bahsediyor. Ben bunu bir senedir burada anlatıyorum. Ya şurada bir şey yapılıyor. Biz bunu satın alabiliriz. Gidelim bu insanları dinleyelim. İki tane orada ya bunların yani bu işi bu kadar bizden böyle uzmanlık anlamında çok önde olma şansları yok. Ya bunlar basit şeyleri yapıyorlar. Bu ülkede de o insanlar gibi davranacak birileri var. Ya bulun, tespit edin, getirin ya, bu kadar zor değil. Var. Ama sen şimdi bu düşünceyi yani dün problemi çıkartan insanı en tepeye koyup bugün o insan dün o problemi çıkardığı hadiselerin aynısını bugün yapanlara, öyle şey olur mu? Oyuncuları işte başarısızın arkasına sığındırırsınız, antrenörü yapmayın deyip geçmişte sen de yaptın derse biri. Mesela bana dese ki ben federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu, ben de Göztepe Trabzon başkanıyım dese ki ya öyle sen de yaptın o zaman, yani şimdi sen niye yaptın? O dönem aynı davranışı sen de hakemde aradın ve kendi ağzına da söylüyorsun. Geçmişte hakemler de manipüle ediyor diyorsun. Bu da çok tehlikeli. Bir sürü insan... Bak şurada da çelişiyor Cihan. Diyor ki mesela geçmişte bu seneyle ilgili abimiz diyor ki hakemlerle ilgili bir şey oldu mu diyor. Net diyor. Hakemin diyor hani kararından dolayı diyor ligin değişmesiyle alakalı şampiyon ya da küme düşme. Bu sene olmadı diyor. Ama geçmiş dönemler oldu diyor. Geçmiş dönemlerde Dünya Kupası'na giden hakemlerimiz vardı değil mi? Cüneyt Çakır vardı. Final yönetti. Fırat Aydınuslar. Bir sürü şahane hakemler vardı. E şimdi sen o dönemki o gün giden Dünya Kupası'na gidenlere diyorsun ki bunlar manipüle ediyordu. Bugün hiç kimse gitmemiş. Bunun benimle bir alakası yok. Bekle ben göndereceğim diyorsun. Ama aynı zamanda onlara da diyorsun ki parmağımın ucuyla dokunsam şampiyon yaparım. Abi şimdi biz ne anladık bu işten? Kime neyi teslim ediyoruz yani?
0: Bence o söylediği söz inanılmaz yani. Senin de az önce ifade ettiğin gibi yani ben dürüstüm. Ben dürüst olduğum için yapmıyorlar ama ben dürüst olmasaydım hakemler benim istediğimi yapacaktı. Ve Süleyman Demirel'in sözünden örnek verdi. Dedi ki benzin vardı da biz mi içtik tarzı bir örnek verdi. Bu hakemler dedi Dünya Kupası finali yönetiyor. Dünya Kupası'na Şampiyonlar Ligi finali yönetiyor ama Dünya Kupası'na almıyorlar. Ben ne yapabilirim?
1: Ama ben yapacağım sonra diyor.
0: Halil Umut Meler'de travma yaşattık.
1: Ben diyor. Yapacağım diyor onu mesela.
0: Ben halledeceğim diyor sonra.
1: Mesela ben halledeceğim diyor mesela. Sen onu halledebilmek için bir bilgi birikime, donanıma sahip misin? Hakemlikle ilgili değilsin. Anlaşılabilir. Ben değilim ama Cihan eski FIFA hakemi. Cihan benim bu anlamda organizasyonum tepesinde diyor mu? O da yok. Kimle çalışıyoruz abi? Kim bizi götürecek, bizim hakemlerimizi geliştirecek? Onu da bilmiyoruz. Ondan da bahsetmiyor. Mesela eğitimden bahsediyor. Tek doğru bulduğum söz de kim eğitiyor, kim?

0: Sayısını unuttum diyorum ya. Genç milli takımlarda bak, ben genç milli takımlarda 90'a yakın resmi maç oynamışım bak milli takımlarda. Yani bu da 6-7 seneme falan denk gelmiş. Yani 14 yaşında gitmişim, 20 yaşına 21 yaşına kadar milli takımlarda oynamışım. Olimpik milli takım, alt yaşlar, genç milli takım, ümit milli takım hepsinde oynamışım değil mi? Ben gözümü açmışım milli takımda. Rahmetli Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer'i görmüşüm. Oradan ayrılmışım, o insanlar oradaymış abi. Hiç değişmemiş o sistem. Onların organize ettiği antrenörler, Raşit Çetiner oradaymış, Turan Mesci oradaymış. Şimdi gel bu zamana, sayısını unuttum diyorum ya. Şu son iki senede kim gelişim direktörü, kim genç milli takımlar antrenörü, her gün biri geliyor gidiyor ya. Şimdi hiçbir planlama yapmamışsınız. Ben ne anladım? Genç milli takımların hocası kim? Kim gelmiş? Biz genç milli takımlarda nereye gitmişiz? Ümit milli takımda durumumuz ne? Şimdi bu kadar altını doldurulacak bir tane örneğin olmadığı yerde biz koca ülkenin federasyon başkanı ve tarihin en başarılı federasyon başkanını dinledik ya. En başarılı, en başarılı. Yani böyle insanlar da böyle sabırsızlıkla bekliyor. Ya desin ki mesela Montella ile böyle bir planlama oldu. Genç milli takımlar böyle, amatör branşlar böyle. Diyor ki başkan, amatör branşları diyor işte orayı da diyor el attık diyor. Şey yok diyor ya, soyunma odası tesis yok diyor. Ya Karagümrük'ün neyi var? Niye gönderiyorsun Karagümrük'ü Süper Lig'e o zaman? Bir gün Riva'da antrenman yapıyor, bir gün Olimpiyat stadında yapıyor. Nerede yatıyorlar, nerede kalkıyorlar belli değil. Niye onlara müsaade ediyorsun o zaman? En tepedeysen aşağıda bu sorun var, aşağıdaki de sana demez mi? Ya başkan ne diyorsun, Karagümrük niye o zaman bir gün Riva'da, bir gün şeyde? Onlara da müsaade etme o zaman demez mi abi? Ha, kim mesela başkanı gönderirken biri bir yazılı metin falan almıyor. Bilmiyorum bu işleri de, hani biri vermiyor mu başkanım bu. En azından hani çelişmeme adına bu örneklerden gidelim. Ben eskiden mesela şeye kızıyordum. Hani ya bırakın adam herkes istediği gibi soru sorsun. Şimdi vazgeçtim ya. Sormasınlar abi. Bir metin çıksın. Yani insanların genel olarak öğrenmesi gereken altyapılar, amatör branşlar, milli takımlar, gelişim direktörü, bununla ilgili bir yazını verin, metin anlatsın başkan.
1: Zaten veriliyor da başkan yazılı metnin dışına çıkıyor zaman zaman. Normalde var bir metin önünde. Zaten dikkat et, bir soru geldiğinde kendisine kağıtlarım da vardı dedi. Ama işte zaman zaman elinde olmadan o metnin dışına çok fazla mesela çıkıyor. Sayın ki, Ali Koç da bunu yapıyordu mesela. Hiç sadık kalmazdı metnine.
0: Mesela diyor ki başkan, yabancı sayısında bir değişiklik yok diyor. Seneye de diyor. İstediğimiz diyor. Ben diyor sözümün arka... ama biz şeyi de hatırladık ya. Yani hakem konusunda da yabancı hakem yok denmedi mi? Sonra geldi ya. Olmadı mı? Yabancı hakem yok asla, konu kapandı dedi, peşinden Fener Galatasaray maçına gelmedi mi yabancı hakem ya?
1: Onu da cevabını verdi. Hakemlerimizi korumak için.
0: Ama korumuyorsun bak, bu nasıl?
1: İnanarak bak, söylemedi
0: işte
1: bence.
0: İşte korumuyorsun bunu. Niye korumuyorsun biliyor musun? Mesela burada eksik bir şey yaptın değil mi sen Cihan? Yani şimdi bir sonraki yayını şöyle bir şey yapabilirler mi sana mesela? Gelişimden bahsediyorum. Gençsin, geldin. Oturdun buraya, modere ediyorsun. Eksik geçti senin adına program. Şöyle mi yapsın bu idareciler? Ya bu Cihan şey, bu Cihan'ı korumamız lazım abi. Bekle Cihan sen.
1: Yapmasın.
0: Nasıl gelişeceksin abi sen? Hakemlerin de orada bir eksikliği varsa göndereceksin ya. Yani teknik direktör hata yapabilir. Kulüp başkanı hata yapabilir. Artık çimciler de hata yapabilir. Yakıyorlar sahaları, çimleri. Onlar da hata yapabilir. Oyuncuyu zaten hiç söylemiyorum. Herkesin hata yaptığı yerde hakem yapamaz. Olmaz. O da hata yapar diyeceksin ki sen. İngiltere'den örnek veriyoruz. Hadi konuşsun İngiltere'de bir tanesi de hakem hakkında böyle de federasyon başkanı. O bak ne oluyor yani. Kural var orada. Sen kuralı koymuyorsun ki. Konuşulabilir diyorsun ayrıca yani. Geç onun önüne de bak bakalım, onları söyleme şansı var mı yani.
1: Evet tabii, Avrupa'daki 5 büyüklükten daha fazla hata yapıyor deyince zaten orada biraz daha tepkilere maruz kaldı.
0: Kalırsın. Yani arkasında dursan hakemlerine hiçbir şey demem biliyor musun?
1: Bunu derken duruyor aslında ama söylemiyle eylemi aynı olmuyor.
0: İşte duruyorsun ama gittin getirdin. Korudum onu dedin. Onu kırdın ya onun da kalbini şimdi. Ona da git sor bakalım o günkü hakemlere. Onların mesela çocuğu şey demez mi ya baba? Hani siz nasıl bir şeysiniz ya, yani siz yapamıyorsunuz diye ta oralardan işin uzmanını getiriyorlar, bak al bu yapsın diyorlar. Hani siz bu anlamda bu kadar. Bir de daha vahimi ne, o gün yapılmama sebebinin biraz da hani manipüle ediyorlar üzerinden anlatısı vardı ya, bu hakemler bu ligi de dizayn ediyorlar deniyordu.
1: Evet yani bir de şey kötü, sen o hakemleri çıkarmıyorsun, dediğin gibi yabancıyı getiriyorsun. Hani belki o sene yabancıyla idare edip önümüzdeki sene komple yeni hakemlerle gelsem belki anlarım ama yine aynı
0: bak,
1: çocuklarla devam
0: ediyorsun.
1: Bizim
0: en büyük problemlerimizden biri planlama konusunda, bu işi yani uzaktan yakından alakası olmayan insanlar planlamayı ben yaparım diye başa geliyorlar yani. Siz mesela bir problemli adet.

0: gelirse oraya bağlayayım. Diyor ki mesela ben işime diyor hiç diyor ayırmadığım kadar zamanı diyor buraya ayırdım diyor. Sabah 9 akşam 5 diyor federasyondayım diyor. Başkanım siz zaten sabah 9 akşam 5 gelmemeniz lazım ya. Siz bu konuda uzman değilsiniz. Sizin ne işiniz var? Siz tam tersi işinize sarılacaksınız. Burada bu işi uzmanlarına teslim edeceksiniz. Gelmeyin demiyorum da. Sen sabah 9 akşam 6 senin orada ne işin var? O senin uzmanlık alanın değil ki. Yani işin değil bu senin. Bilmezsin ki sen onu yani. Uzmanlara teslim olacaksın. Sen şimdi MHK konusunda kimse getireceğim bu ülkede ya Fırat Aydınus'u mu getiriyorsun? Geçmişte bu işi başarılı halletmiş birini mi getiriyorsun?
1: Gelmez Fırat Hoca.
0: Ya popüler olduğu için mesela atıyorum Murat Fevzi Tanırlı'yı mı getiriyorsun? Getir birini getir.
1: Ya aslında Fırat Hoca daha bunu açıklar tabii ama önceden beraber radyo programı yaparken hani bana böyle bir teklif geldi zamanında dedi ama ben içeriğinin komple değişmesini istedim. Yani sadece benim gelmem hani orayı çözmez dedi.
0: Abi niye mesela onu da anlamam.
1: Müdahale ediyorlar ya bana. Arkadaş... Bana müdahale ederseler yapmam o görevi dedi açıkçası.
0: Tamam gel çalış de ki bana müdahale etti eden Cihan geldim ben burada radyoda bana müdahale etti bırakıyorum de. Niye istiyorsunuz sürekli bir yerleri yıkmayı bir daha inşa etmek için? Ya gir içeri yavaş yavaş eksik gördüğünü düzelt. Belki senin gerçekten o yıkacağım dediğin orada hiçbir günahı olmayan bu işte de uzman olan birini de yıkmış olmuyor musun yani? Ya gir içeri bir adım at eksikleri tespit et. Niye böyle sürekli bir böyle ben yıkarım orayı baştan inşa ederim? Bir de mesela çok geçmişten bugüne yine öyle... Konuşuyoruz aramızda işte sportif direktörden teknik direktörü arkadaşlarımızla şöyle yapıyor diyor ki konuştum kulüple diyor çaycısına kadar herkesin gitmesini diye ne işin var abi senin çaycıyla onunla bununla neymiş çaycı laf götürüyor ya senin antrenmanın oyunun belli bırak götürsün nereye götürüyorsa lafı ya bu kadar korkmayın abi yani çaycı laf götürüyormuş ne yapabilir çaycı senin ilk 11'ini dışarı söylese ne olur söylemese ne olur. Ya bunları yapın. Bu çok basit. Ne yapıyor? Galatasaray takımının yerli oyuncularıyla Fenerbahçe takımının yerli oyuncuların arasındaki fark ne? En temel ne? Ya Galatasaray'ın yerli oyuncuları sahada o dörtlü var ya otobüsün arkasına oturan meşhurdur o. Barış hepsi sahada hepsi. Öndekiler de arkaya baktığında saygı duyuyor. Çünkü hepsi sahada ama Fenerbahçe'deki de farklı. Hepsi kulübede, tribünde. Ama vıdı vıdı konuşuyor onu görüyor. Sen onu hallet. Aldığın adamı gönder sahaya. Çaycıyı göndereceğim, malzemeciyi göndereceğim. Adamların nedir bu böyle değişim? Yıkacağız her tarafı. Yerle ya değiştirirken orada yani gerçekten hakkı olanı da yıkabilirsin yani.
1: Şenol hocam yapar onu. Şenol Güneş. Fatih Terim de yapıyor diye biliyorum.
0: Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani çok ekmeğinden etmemek lazım kimseye de. Dedin ya çaycıya kadar gitmiyorlardı da ekibi değiştiriyorlardı.
0: Anlıyorum. Komple. Ya gerek yok. Bak gerçekten o işin uzmanıysa ne gerek var yani? Niye böyle biz sürekli arkamızı sağ aman bizim arkamızda ne olmasın ya? Bir dur ya bu kadar değil hayat böyle ya. Tamam bir yerlerde kötü niyetli insanlar yok mu? Var. %100 hepimizin başına geliyor. Ruh hastası manyaklarla da uğraşıyoruz oluyor ama yani
1: evet, bugün sen Hacı Osmanoğlu'nu çok izleyince ben
0: ya var bu hepimizin başına geliyor yani hakikaten böyle hayatta çıldırtacak seviye ama sakin olman lazım ya yapacak bir şey yok yani.
1: Evet özellikle son dönemlerde trafikte de insanlar çok gerginler ona da bir dikkat etmek
0: herkes
1: lazım.
0: Herkes bir de kendinde hak görüyor bazı şeyleri mesela işte ben yaptım ama bundan o ondan bir de bir şey vardır ya tırnaklarımla kazıdım diyor benim hakkım diyor ya. Ya kim tırnaklarıyla kazımıyor ki yani niye yani sen kazımış oluyorsun da diğeri niye hak etmiş olmuyor yani.
1: Ama o yani o muhabbet hep vardır. Mesela David Beckham'ın eşinin bir röportajı var. İşte yine Beckham'ın eşi orada bir ajitasyon yapıyor. İşte ben diyor işte zor bir aileden geldim.
0: Falan. Gelmemiş işte orada Beckham dardan
1: çıkıp diyor. Senin bindiğin araba neydi diyor.
0: Tamam en
1: söyle oldu. Söyle diyor Rolls Royce diyor. Tamam diyor benden bu kadar yani. Gelmemiş yani ama bunu bir dikte etmeyeceğim.
0: Ya işte ben sizdenim hadisesi var yani işte orada onu alıyor insanlar yani. Hani öyle bir durum var işte ben gidiyorum kahvede onlarla yiyorum içiyorum ama sen o gidiyor gecekondu mahallesinde yatıyor uyuyor. Yağmur yağdığında o dam su içeri düşüyor. Sen villada havuzlu yerde oturuyor. Nasıl içip onlardan oluyorsun yani olmuyorsun. Gerek yok o işe. Sen de o gecekondu mahallesi, ben de gecekondu mahallesinde büyüdüğüm için bu örneği veriyorum ki yani sen de o mahallede büyüdüysen yeme o işleri yani. O gidip havuzlu sitede yaşayacak. Öyle onları ben sizdenim işine gerek de yok o işe ayrıca. O da onun hakkıdır. Havuzlu sitede yaşayan insanın da hakkıdır. Çalışmış, zekasını, bilgisini, birikimini kullanmış adam yaşamış orada. Ama niye kendini böyle sürekli oradan ya işte biz de onların içinden geldik gittik. Gerek yok yani. Sen al o adamı oradan o havuzlu sitelere taşıyabilecek şeyin içine sok yani.
1: Sevgiler, Göztepe'nin basit şeyler yaptığının herkes farkında ama kimse kendi insanına güvenmiyor. Bu bir güven meselesi demiş. İbrahim Bey'in söylediklerini bir Alman yapsa, ya adam nasıl konuşuyor bak ne kadar doğru şeyler söylüyor denir ama Fenerbahçe hakkında konuştuğunda Galatasaraylılar, Galatasaray hakkında konuştuğunda Fenerbahçeliler İbrahim Bey'i kötüleme peşine düşecektir. Biz kendi insanımızı sevmiyoruz. Problem burada demiş Ozan. Hacı Osmanoğlu yönetimini ben de eleştiriyorum ama sürekli başkanın geçmişte yaptığı hataları ön plana çıkararak eleştirmek bence çok da doğru değil demiş. Sonuçta insan hata yapmıştır, hatasını i̇şte, anlamıştır, pişman olmuştur.
0: Ama zaten o örneği verdim yani. Ama geçmişte bu... hata yapabilirsiniz ama anlatırken o dille anlatmanız gerekiyor. Şu değil. Mesela dersiniz, evet ben de kulüp başkanı olduğum dönemde benzer hataları yaptım. Aslında o işin öyle olmadığını zaman bana öğretti. İşte yaştan da genç arkadaşlar, daha genç arkadaşlar, bu işe başlayan yönetici başkan pozisyonda olan insanlar, bak bu olay böyle değilmiş diye örnek vereceksin ya buradan. Onu da yapmıyorsun ya.
1: Bu arada az önce, yaklaşık yarım saat önce, kutlama ile ilgili pasolik zorunluluğu var mı demişti bir arkadaş. Ben 2024'te vardı, şu an bilmiyorum. Yüksek ihtimal vardır dedim. Şimdi bilgi geldi sağ olsun. Taraftar gruplarından da arkadaşlarımız yazıyor. Yunus yazmış. Ramspark'ta olacak kutlama için pasolik zorunluluğu yokmuş. İsim ve soy isim yeterliymiş. Net bilgiyi de vermiş olalım. Sayın Hacı Osmanoğlu ben başarılıyım demiyor ki demiş. Cenab-ı Allah bize bu koltuğu nasip etti diyor. Ne zaman isterse o zaman geri bırakırız diyor. Yani anlayamadım Mehdi demek istediğini. Şöyle devam edelim. Mutsuz Şirin gelmiş. İbrahim Bey hiçbir yorumu sevmiyor. Ama yorumlarını dinlemeyi de seviyoruz demiş. Recep Yılmaz da kendiyle çelişmiş. İstanbul'dan Volkan. Selam olsun Volkancığım. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan yazmış. Fenerbahçe dersine alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek. Kadroyu tekrar sil baştan yapacaklar. Teknik direktör değişecek. Başkanlık seçimi, kiralıktan dönen oyuncular, plansız projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı.
0: O zaman Fenerbahçe'ye farklı. Yavaş yavaş gelelim.
1: Gelelim hadi.
0: Oradan oraya geçelim. Gelelim. Şimdi
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan çıkalım artık.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçelilerde yine benzer bir hadise. İşte geçmişi olan özlem. Değil mi? Yani Aziz Yıldırım'ı herkes şöyle hatırlıyor. Zico dönemi, Daum dönemi, Ersun Yanal dönemi, işte yaşanan şampiyonlukları hatırlıyor değil mi? Ya ne o Aziz Yıldırım o dönemki Aziz Yıldırım, ne oyun o dönemki oyun, ne planlama şu an Fenerbahçe'nin o dönemki planlaması. Çünkü bahsettiğiniz dönemlerde Daum Zico'ya, Aykut Kocaman Ersun Yanal'a bir miras bıraktı. Bir oyuncu ikrarı mirası bıraktı. Onlar aldılar onu bir tık daha yukarı götürdüler. İşte Daum'dan aldı Zico, zirveye götürdü Fenerbahçe oyunu, hatırlayalım Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Ersun Yanal Aykut Kocaman'dan aldı, zirveye çıkardı o oyunu. Ama bir tekrarla beraber oldu o işler. Sen şimdi o dönemde bu dönemi aynı zannediyorsun. Yani gelecek, bak benim dün spor salonunda yine böyle çok Fenerbahçe kongresi, çok böyle eğitimi, bilgi birikimi, donanımı olan bir abimle sohbet ediyorum. Dedi ki ya ama İbrahim dedi şeye ihtiyacımız var dedi. Böyle federasyona dedi sert konuşacak dedi. Aziz Bey bu anlamda dedi. Ya tamam da dedim. Ali Koç diyorum dedim ya. Bu ülkenin en güçlü ailesinin bir ferdi Ali Koç. Yaptı o senin dediğini 7 sene boyunca yaptı. Federasyona gitti, oraya gitti ya. Bu böyle olmuyor ya. Bak yaptın. Sen yine bak, senin hafızanda o dönemki Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil. Mümkün değil ve o bahsettiğin Aziz Yıldırım o dediğin hadiseyle o işi başarmadı. Bağırmayla, çağırmayla başarmadı. Planlamayla başardı. Ve demedi mi Aziz Yıldırım Ersun Yanal'a, sen mi şampiyon yaptın, ben yaptım şampiyon değil mi, ödemeleri yaptım dedi, kadroyu yaptım dedi. Tamam dedi Ersun Yanal, ayrıldı Ersun Yanal. Kime verdi takım Ersun Yanal'dan sonra? İsmail Kartal'a. Yapabildi mi aynı takımla İsmail Kartal şampiyon? Yapamadı. Demek ki senin parayı ödemen yetmiyormuş. Antrenör davranışı belirleyici. Niye bunları görmek istemiyor Fenerbahçeliler? Sonra bana diyor ki sen hep olumsuz yerden bakıyorsun. Yok ki olumlu bir şey. Nasıl olumlu
1: yerden? Güçlü bir aday yok ki İbrahim abi. İbrahim Yavuz. Yani şöyle düşün.
0: Bir şey demiyorum.
1: Normalde Aziz Yıldırım giderken gerçekten takımı borçlu bırakıp gitti. Yani Ali Bey de ilk geldiğinde sürekli finansal tabloyu kurullarda söylüyordu. Bize böyle bıraktılar yani. Biz sıkıntılı diyorduk. Yani kulübü biraz borçlu bırakmış Aziz Bey. Şimdi evet. De ben diyor 200 milyonla geleceğim diyor. Daha sonra da harcayacakları var. Ya o dönem Kızılan Aziz Yıldırım şimdi başkan olması için getiriliyor. Keşke Beşiktaş'a da Fikret Orman gelse de tadından yenmez. Ya ben istiyorum açıkçası Aziz Bey'in gelmesini. Ama fena

0: Fenerbahçe'ye bir şey katabilir mi onu?
1: İşte ben de diyorum ki Fenerbahçeliler Aziz Bey göreve geldikten sonra 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacaklar onu anlatmaya çalışıyorum yani. O dönemi sakın beklemeyin, o dönemi görme şansınız yok. O dönemki oyuncu ve oyun tekrarıyla şimdiki dönem aynı değil. Fenerbahçe'nin kaç tane oyuncuyla tekrar yapacağını bilmiyor. Fenerbahçe teknik direktörü kim bilmiyor. Fenerbahçe sportif direktörü kim bilmiyor. Ya bomboş bir yer var şu an. Bak önümde mesela gazetede Fenerbahçe onu istiyor. Kimi istiyorsun, hocan yok, başkanın yok. Ne yapıyorsunuz? Nereye alıyorsunuz oyuncuyu? Ya baştan bir şey inşa edilecek. Ve bak olamaz mı? Tabii ki şampiyon olabilir yani. Ama yine belirleyici olan Galatasaray olacak yani. O çok fazla hata yapması lazım senin şampiyon olabilmen için. Beşiktaş için geçtiğimiz sezon benzer ifadeyi kullandım. Serdar Adalı dedi ki, rakiplerimiz ne yaparsa biz aynısı yapamazsın. Nasıl yapacaksın ya? Galatasaray 7 oyuncu tekrarı, 3 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe öyle ya da böyle mali açıdan çok güçlü bir başkan. Ya nasıl yapacaksın ya? Onu dediğin an nasıl biri gelip sana demiyor, başkanım deme bunu, sakın asla yapma, olamazsın. Günü kurtarırsın. Hoşuna gider Beşiktaşlıların, aynı seyirci seni alkışlar ama 3 hafta sonra aynı seyirci git der sana. Bunun sana bir faydası yok. Çık. Planlama yapıyoruz, meyvesini önümüzdeki sene alacağız de, bunda bir sıkıntı yok. Her sene Ekim'de avlu atıyorsun, zaten bir şey değişmiyor. Seneye de aynı şeyi yaşayacaksın. Şimdi Fenerbahçe tarafında sorun bu. Bilmiyorsunuz, bak Aykut Kocaman deniyor, İsmail Kartal deniyor, Jesus deniyor. Bu nasıl bir çaresizliktir? Biz nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? Bu üç ismin dışına çıkamıyor koca Fenerbahçe ya. Ya bu gerçekten akıl alacak bir durum değil yani.
2: Hakan Safi'yi de böyle biraz yok sayıyor insanlar gördüğüm kadarıyla, ama bence o da sağlam geliyor. Yani kongredeki yani... taraftarın düşündüğüyle, yani kongre üyelerinin potansiyeli çok farklı. Şimdi ben Fenerbahçeli arkadaşlarla konuşuyorum, kongre üyeleriyle. Ya diyor ki Ali Bey şimdi aday olsun, en az 10 bin oyu var diyor. Seçim. Ali Koç.
1: Ben yine ondan 12 bir şey bin, bekliyorum ama. Yani.
2: 12 bin vardı, 12 bin vardı diyor. Yani 2 bini de kızdığı küstüğü için vermez. 10 bin net oyu var diyor.
1: Ben ne bileyim, öyle bir sen hala böyle son dakika bir Ali Koç'tan yok, bir şey olmaz. Yok, ne yok, bileyim olmadı. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Neyse.
2: Babası şundan, yok dedi yani.
1: Şundan bahsedelim. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili. Mesela herkes ne diyor? Bu başkan adaylarının seçimi kazanabilmeleri için ilk yapmaları gereken şey ne deniyor? Hoca ya da futbolcu açıkla deniyor değil mi? Hemen açıkla diyor işte. Arsenal'dan onu al, Liverpool'dan bunu al, Manchester'dan bunu al deniyor değil mi? İki başkan içinde kongre üyelerinin beklentisinin ne olduğunu söyle. Ben de diyorum ki ben Fenerbahçe kongre üyesi, başkan adayı olsam üyelere şöyle bir yorum yaparım. Bundan önceki başkanlar ne yaptıysa yapmama garantisi veriyorum size demem bence seçimi kazandırtması gerekiyor yani. O senin bahsettiğin Liverpool'lar, Manchester United'lar havada uçuştu, aldı hepsini ya bir önceki. Ya Mourinho geldi, var mı daha büyük isim? Ya olmadı ya, konu Mourinho değil, konu senin bahsettiğin Van Persie'si, Nani'si geldi ya, bunların hepsi bu ülkeye geldi. Bak yine belirleyici olan o oldu. Dön üyelere de ki arkadaş yapmayacağım, bundan öncekilerin yaptığı hiçbir şeyi yapmayacağım de, seçimi kazan ve o işi, bak onların yaptığını yapmadığından idareci ve sportif direktör olarak şampiyon olmama şansın yok yani. Ya bunu söyle, niye ikna olmasın? Beşiktaş taraftarı feda sezonuna ikna olmadı mı ya? Hatırla, feda sezonunda ikna olmadı mı? Beşiktaş taraftarı hemen hemen her maç doldurmadı mı o stadı? Veli Kavlak kimdi? Kim tanıyordu? Olcay Şahan'ı kim tanıyordu? Kim vardı Beşiktaş'ta? Adını unuttum bir sürü. Ersan Gülümler falan vardı. Antrenmana çıkartmazsın. Doluyordu o stad. Ben bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Son dakika Beşiktaş golü kaçırdı. 11 oyuncu da yere yattı. Hatırlıyor musun? Ya yıkılıyordu heyecandan böyle o taraftar. Şimdi ilgilendi mi taraftar bu Ersan Gülüm'ün, Olcay kim, bunlar nereden geldi dedi mi? Niye? Oyunu gördü orada, bir mücadele gördü. Gitti onun peşinden Beşiktaş taraftarı. Ya sen onu anlatsana ya. Hala Sergen Yalçın'la devam edelim mi etmeyelim mi diyorsun. Sen Sergen Yalçın'ı gönderirken krizle gitti, ben idare edemiyorum dedi. Bugün yine krizi idare edemiyorum, gidiyorum diyormuş. Çok, şaşırıyor musun?
2: Çok ikonik video, açıp onu bir ara bir daha izleyeceğim. 11 kişinin yere yattığı. Çok iyi bir andı yani.
1: Bak inanılmaz bir şeydi yani. Hani diyorlar ya işte taraftarın ne istiyor. İşte taraftarı da o oyunun içine çekme hadisesi bu. Var mı sahada bahsettiğin yıldız Liverpool mu? Hiç kimse yok ya. Hiç ya, onlarla oynadı ya. Niye? Çünkü oyun vardı. Her maç gidiyordu insanlar yani. Hiç ilgilenmiyorlardı ligi kaçıncı bitirdik ettik. O gün atıl-

0: Atılan temeller Beşiktaş'ı Bilic'den sonra üst üste şampiyon yaptı. Hatırla, o gün atıldı onların temelleri ya. O gün oyunculardan Beşiktaş sonuna kadar faydalandı. Ya bu kadar örnek var önünüzde. Hala diyorsun ki başkan adayı olarak Fenerbahçe'ye Klopp'u açıkla. Ya tamam, açıkla eyvallah da o tek başına yetmiyor ya.
1: Helal olsun Hacı Osmanoğlu hakkında süper konuştun ama başkanlık konusunda sana katılmıyorum demiş. Aziz Başkan'ın vizyonu şampiyonluğa yeterli, safi zaman kaybıdır demiş.
0: Yok, ben başkana bir şey demedim ya Aziz Yıldırım, olmasın demedim. Ben başkanı anlayın yani. Yani aynı insanla karşılaşmayacaksınız. Bıraktığınız insan aynı insan değil. Oyun aynı oyun değil. Onun bıraktığı planlama aynı planlama değil diyorum. Ben Aziz Yıldırım başkan olmasın demiyorum. Ben beklentiden bahsediyorum. Ayak kırıklığı yaşarsınız. Hak verin o zaman da göreve geldiğinde olası yaşayacağı problemde.
1: Fenerbahçe şampiyonluk için Uğur, tamam anladım, espri yapmışsın ama vefat ettiği için o ismi söylemeyeyim. Ben anlıyorum ama bazı insanlar hassas olduğu için onunla ilgili bir durum var. Aziz Yıldırım yapıyı yıkacakmış. Var olmayan bir soyut, bir varlık gibi. Galatasaray şampiyonluğunu en çok gören Fenerbahçe başkanı ya demiş, geldiğinde yine Galatasaray şampiyon olursa ne söyleyecekler? Bunu merak ediyorum diyor. Olabilir öyle.
0: Vallahi bunların hiçbirinin kimseye bir faydası olmadı. Yani bu yapıdır falan. Sonra o yapı diyenler oturdular. Ya aslında bu işte öyle değilmiş. Hani kadro tekrarıymış. Yani oyuncu tekrarı, antrenör tekrarı, kulüp başkanı tekrarı.
1: Ama başkan böyle çıkıp konuşursa mesela Hacı Osmanoğlu ya, insanları...
0: Ya insanların zaten işte bu kadar zehirlenmesinin bu konuda temel sebebi bu değil. Bu değil yani. Sen şimdi federasyon başkanı olarak bir de mesela bir şey daha söyledi. Bak aklıma geldi. Dedi ki mesela çocuklarımızı temiz futbol bırakma hadisesi değil mi? Mesela bizim bütün uğraşımız o. Yani şunu da söylemiş oluyorsunuz, biraz ayıp olmuyor mu yani? Sizden önce bu işi idare etmiş insanlar kulüplerde ve federasyonda kirli işlerin içine mi bulaşmış insanlar? Onların da çocuğu yok mu yani? Hani hepsinin çocuğu da dinliyor ya. Ve devamında da sonra diyorsunuz ki bu başarı bugünün başarısı değil, geçmişle beraber diyorsunuz yani. Yani onlar kirli bir miras da bırakmış olmuyor mu yani? Sürekli çelişen hadiseler, bir şey değişmiyor. Federasyonda böyle, kulüplerde böyle. Yani mesela yapı diye ortalığı yıkıyorsun. Yapı var diyorsun ama ciddi de para harcıyorsun yani. Ya bu kadar, eğer bu iş öyleyse git altyapıya yatır. Yıkarsam böyle yıkayayım de param da cebimde kalsın da yani. Kime ne faydası var? Niye bu yapı mesela Fenerbahçe kadın futbol takımını yıkamıyor? Her sene şampiyon oluyor mesela. Gökhan Bozkaya'ya, Ufuk abiye onlara da tebrik edeyim. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonlukları. Niye mesela kadın futbol takımına şey mi yani? Önemsemiyor mu şeyler orayı? Mesela kadın futbol takımı Galatasaray'la orada yarışıyor. Bak Galatasaray'da yarışıyor mesela. Ama şampiyon oluyor Fenerbahçe kadın futbol takımı. Yani baskette de öyle. Niye Fenerbahçe'ye mesela o yapı baskette uğraşmıyor? Yani futbol daha popüler olduğu için mi?
1: Ya en büyük örneği aslında işte bu futbol takımı yeni kurulduğunda Galatasaray'ı Fenerbahçe ile oynadı. 7 tane gol yedi hazırlık maçında işte. Sonra çalışarak, yeni ekip kurarak, iyi futbolcular alarak işte şimdi yarışmaya başladı ligde. Yani baktığında iyi futbolcularla oluyor.
0: Çünkü
1: bu.
0: Orada bir planlama var. Bak Gökhan Bozkaya ile çok uzun zamandır çalışıyorlar. Tekrar var. Şimdi böyle olur işte, teknik direktör, ben şimdi hani şahit olduğum transfer dönemlerini de hatırlıyorum kadın futbolda yani. Bir planlamayla yapıyorlar bu işi. Alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, hani diyorlar ya mesela, alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun kulüpte? Yapacaksın, alacaksın Kemal Aslan'ı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun? Almak zorundasın, bu insanlardan faydalanmak zorundasın. Bunlar çünkü o bahsettiğin hadise gibi olmamış. Yani biz zamanında çok iyi futbolcuyduk, orada kaldık dememişler. Bunlar sürekli gelişimle ilgili kafa yormuşlar, geliştirmişler kendilerinde ve şeyle değil, evde oturarak yapmamış. Bir yerlerde de tekrar yapmış. Var elinde bir argüman yani. Teslim ol abi bunlara yani. Bu kadar zor değil bu iş.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bir saat başına gideceğiz. Saat başının ardından Galatasaray Beşiktaş da yaparız. Fenerbahçe'ye tabii devam ederiz. Yine başkanın söylemleriyle ilgili mesajlar gelirse onlara da bakarız. Ama sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Bir dinleyenimiz de demiş ki dün akşam 6'da Ataköy Marmara İstasyonu'nda elinde kulaklık olup tren bekleyen arkadaş sen miydin demiş, bana sormuş. Yok, ben değildim. Tren beklemek benim lügatta yok ama şampiyonluk konvoyu falan bekleyebilirim yani. İbrahim abiye de tebrik ettireceğim ikinci bölümde. Kısa bir ara geliyoruz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Reklam. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Reklam bitti. Reklam.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore. Open Gangnam Style. Hop, hop, hop. 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang-gyu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya, zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya, gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
4: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.07'yi gösteriyor. Bugün fark ettik ki İbrahim Yavuz Sparta Prag Gaziantep demedi. O yüzden bir Galatasaray yapmak istiyorum. Şampiyon oldu Galatasaray abi.
5: En son sen ne diyeceksin ki abi, yeter başlayacağım artık senin Sparta
4: Prag. Belki içimden diyorumdur yani.

0: Neden diyorum hayır, olabilirim.
1: Artık, ya, muhakkak diyorsun da artık hani dile de getirebilirsin. Ha,
0: yayında abi, diyorsun. Yeter,
1: yayında da dile getirebilirsin.
0: Başlayacağım pıpa altma.
1: Ya şöyle ben tabii şey tarafından
0: bakıyorum. Yok haksız bakıyorum. Olmadığın için ya bence o konularda hak tarafların çok fazla var.

0: Antalya maçı.
1: Antalya maçı ile alakalı 89'da Galatasaray golü atmamış olsa, şimdi hani kendimle de çelişmeyeyim, hani olmamış olsayla bir şey örnek verilmez diyorum ya, şimdi hani buradan da örnek verme diyor. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Ligin tamamı neredeyse böyle geçtiği için veriyorum. Çok fazla dalgalanan performans yani. İşte atılan bir golden, ki benzer durumu Fenerbahçe'de çok yaşadı Tedesco'yla. İşte attı attı. Antalya maçı, o top direğin işte kalenin içine düşse, çizginin içine düşse Fenerbahçeliler o gün de başka şey konuşacaktı. Dışarı düştü ve bir anda Fenerbahçe gerçeğiyle yüzleşti. Şimdi Galatasaray için şöyle, Galatasaray gerçeğiyle yüzleşemiyor. Yüzleştiriyorlar işte senin söylediğin Akmarlar, Pıraklar. Mesela Okan Hoca diyor ki dur önce o şey yapayım şimdi bir de önce hakkını verelim de yani haksızlık etmeyelim yani. 4 sene üst üste hem futbolculukta hem de teknik direktörlükte yani bu bir insanın başına gelebilecek herhalde en muhteşem hadisedir diye düşünüyorum. Yani hatta bu konuda Okan bunun ölümsüzleştiğini düşünüyorum. Bir daha herhalde bir başka insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu inanılmaz bir durum.
0: Şimdi, belki bir 25 yıl sonra yine mi?
1: Ya bilmiyorum. Ya bu acayip bir şey Cihan yani. Şimdi işin o tarafını hayırlı olsun. Onun adına yarın öbür gün yaşı ilerlediğinde çoluğuna, çocuğuna, torununa acayip bir miras bu anlamda yani. Hani ben bu insanın oğluyum, torunuyum. İşte Galatasaray'da hem futbolculuk hem teknik direktör. İşin bu tarafı ile ilgili şahane bir miras cebine koydu ama işin eğitim antrenörlük tarafı ile ilgili birçok eksiği var. Şimdi ben bunu nasıl yok sayayım? Yani nasıl görmeyeyim yani? Şimdi sen Antalya maçının 89. dakikasına kadar yani skoru lehine çevirene kadar ortada bir oyun yok. Gel şeye Samsun deplasmanına benzer bir durum. Şimdi bu kadar evet 4. sezondan bahsediyoruz. Mesela şöyle olsa anlaşılabilir bir durum. Galatasaray Okan Buruk'la 1. sezonunda bu bahsettiğim hadiseyi yaşasa anlayabilirim. Niye? Yeni teknik direktör, yeni oyuncular, tekrarı kısıtlı olduğu için bu sorun olabilir, dalgalanabilir. Ya 4. senenin sonunda bak gözünü kapatıyorsun, 7 oyuncu diyorsun ilk 11'den. Ya düşünebiliyor musun? Kaç antrenman, kaç maç tekrarı demek bu? Artık Galatasaray'da gözünü kapattığında otomatikleşmesi gereken hadiseler olması gerekiyor. Yok ortada hiçbir şey. Osimhen'e sarılıyorsun, Icardi'ye sarılıyorsun. Yok ortada bir oyun. İtiraz ettiğim konu o. Bir takım 4. senenin sonunda bu kadar sadece oyuncu üzerinden anlatmamalı oyunu. Tabii ki oyuncunun varlığı değerli, değersiz demiyorum. Ama sen şimdi bana Okan Buruk için diyorsun ki ya inanılmaz başarı diyorsun değil mi? Ben sana diyorum ki miras anlamında çoluğuna, çocuğuna, torununa anlatacağı hikaye konusunda müthiş başarı. Evet, o onun yanına kar kalan. Peki Galatasaray'ın yanına kar kalan hadise ne? Ya da Türk futbolu adına bu işi öğrenmek isteyen insanlar adına, antrenörler adına örnek alınması gereken hadise konusunda ne var Okan Buruk'un sana 4 senede öğrettiği hadise? Transfer planlamasında Galatasaray Fenerbahçe kadar hata yapmış biliyor musun? But ondan biraz daha fazla yapmış. Yani Galatasaray'ın avantajı Fenerbahçe'ye göre o 7 oyuncusunu bulmuş Galatasaray. Orada hep bir tekrar yapmış. Ama mesela göreve gelirken Okan Buruk demiş ki mesela oturmuş hadi planlamasını anlatalım yani. Diyorlar ya mesela planlama, tamam anlatalım. Demiş ki ya burada Sacha Boey diye bir oyuncu var demiş. İzlemiş Okan Buruk yardımcılarıyla oturmuşlar böyle demiş. Abi bu bizim problemimizi çözemez demişler. Sonra gitmişler Dubois diye bir oyuncuyu bulmuş Galatasaray. Okan Buruk ve ekibi. Demişler ki biz bununla gelecek inşa edeceğiz. Sacha Boey'a demişler ki arkadaş teşekkür ederiz takım bul kendine. Sacha Boey da tamam demiş. Ama Sacha Boey küsmemiş kimseye. Yani buraya gelen bazı oyuncular gibi yapmamış. Ya arkadaş benim sözleşmemi hiçbir yere gitmiyorum. Florya'da takılırım, paramı tıkır tıkır alırım dememiş. İş ahlakı varmış. Oturmuş. Şahane bir sezon başı kampı geçirmiş. İyi çalışmış. Galatasaray'da gelecek inşa ediyorum dediği Dubois'la da sakatlık sorunu yaşamış. Sonra o çaresizlik demiş ki ya oyuncu yok. Sonra muhtemelen yöneticiler demiş ki ya biz bir tane arkadaşı buraya gönderdik. Bu da böyle Florya'da gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Alsak mı bunu hani çaresiziz ya. E gelsin demişler Sacha Boey ile ilgili. Gelmiş Sacha Boey senin o dönem tarihin en pahalı transferi olmuş. Bak tarihin en pahalı transferi olmuş. Yani planın dışında yetersiz dediğin oyuncu tarihin en pahalı oyuncusu olmuş yani. Gel ondan sonra Yeler konusuna. Demişsin ki ya ben bir takımla karşılaştım. Ya burada Yeler diye bir oyuncu var. Hatta ben

0: baktım onu Milan'ın falan elinden kaptım. Öyle anlattılar bize. Milan'ın elinden kapmış Galatasaray yani. Hani Milan istiyor oyuncuyu. Oyuncu diyor ki ya ne Milan'ı diyor ya. Galatasaray'a gideceğim ben diyor ya. Ve Yelert dediğin oyuncu da yani inanılmaz problem yaşamışsın yani. Hani teknik olarak hani bir oyuncunun mesela bir çok baskın bir özelliği var. Ben doğru bulmam da ya Galatasaray her takım için geçerli de ama buralarda daha baskın o anlamda yeteneklerin meziyeti. Ya çok baskın hücum, savunma hepsini beraber oynayacaksın. Şimdi bunu halledememiş bir oyuncu ve bunun çok uzağında olan bir oyuncu ve senin analizinden gelmiş buraya yani. Hani bir şey de katarım da bir şey onu da yapamamışsın. Zaten hemen vazgeçmişsin. Sen de görmüşsün bir şey olamayacağını. Sayısını, adını unuttuğum yani seninle de geçen konuştuk burada ya şu şu isimler Galatasaray'a gelmiş. Muhtemelen Okan Buruk'a da sorsan unutabilir ya bunlar gerçekten bizim antrenmana çıktı mı acaba? Şimdi bu kadar oyuncu da yanılmış bir dönem gelmiş plansızlıkla getirdiği yani Icardi'yi Galatasaray bir planla getirmedi buraya değil mi? 9. hafta falan oynadı Galatasaray'da Icardi. Dediler ki ya transfer kapalı bu arkadaşı da kimse almıyor para da burada iyiymiş buralara gelsin dediler. Geldi Icardi ile o sezon işte damga vurdun. Sonra yine Juventus'ta problem yaşayan sorun yaşayan bir Osimhen diye bir oyuncuyu buldun. Geldi acayip sende önemli işler yaptı. Şimdi planla yaptığın hadiseler burada. İşte Yelert, Dubois, plansız Icardi, Osimhen. Şimdi belirleyici olan bu taraf olmuş ve sayısını unuttum. Ya bak yine dönmüşsün bu sezon demişsin ki ya Şallay var burada ama ya bu yetmiyor bana. Ben şu Sasha Boy'u geri alayım buraya demişsin. O sallandığı dönemi hatırla Galatasaray'ın tuttu. Şallay'ı kesti, Sasha Boy'u attı sağ beke. Bocaladı sonra Okan Buruk şöyle bir şey yaptı. Başa dönüyoruz arkadaşlar dedi. En fazla tekrar yaptığım oyunculara dönüyorum ve ondan sonra Galatasaray gene oyun ritmini yakaladı. Yani Okan Buruk'un diğerlerden farkı şu oldu. İşte diğeri inatlaştı diyor mesela. Yanlış yaptığı bir hadisede Jose Mourinho inatlaştı. Tedesco inatlaştı. Okan Buruk hatasından hemen döndü. İyi de hata yaptı ya. Bu oluyor mu böyle yani? Sürekli hata yap. Sonra başa dön ama sen ona göre de yani senin belirleyici olan hadisen şu oldu. Diğeri çok fazla hata yaptı. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon sayısız hata yaptı. Sen bunların içinde bu süreçte şanslısın, şampiyon oldun. Bak sen kutlamada, gideceğim mi sen kutlamaya?
1: Yarın evet.
0: Bak kutlamada Okan Buruk'un yapmasını beklediğim davranışı. Alacak eline mikrofonu. Diyecek ki işte önce başkana, oyunculara teşekkür edecek. Sonra bir teşekkür Ali Koç'a. Bir teşekkür Saadettin Saran'a. Bir teşekkür Serdar Adalı'ya, Ahmet Nurçebi'ye,
1: bir şey anlatıyorsun.
0: Sergen Yalçın'a. Mesela diyecek ki Sergen Yalçın'a, devre arası yapılan transferlerden sonra bana karşı içeride kazansan bir anda beni yakalayıp şampiyonluk yarışının içinde olacakken bana kaybedip benden sonra darmadağın olduğun ve beni yarışta yalnız bıraktığın için.
1: Bu arada yarın dedim de kutlama cuma, ben bugün perşembe sandım bir ara, düzelteyim.
0: Olsun evet. Konuşmayı yapacağım.
1: Belki yarın diye şimdi giderler belli olmaz.
0: Sonra Fatih Tekke'ye dönecek, diyecek ki ya benim bu kadar bocaladığım, Fenerbahçe'nin bu kadar problem yaşadığı bir dönemde sezonun başından sonuna kadar en iyi gittiği dönemlerde bile camianı üçüncülüğe ikna ettiğin, taraftarını üçüncülüğe ikna ettiğin, oyuncularını üçüncülüğe ikna ettiğin için sana sonsuz teşekkür ederim diyecek. Çünkü senin için o sene bu seneydi diyecek ve Galatasaray taraftarına da teşekkür edecek ya.
1: Peki sadece bu senin anlattığın insanlara teşekkür etmesi yeterli mi? Mesela İbrahim abi mesela. Şey diyorlar, Okan Buruk'un bir planı yok, sadece takım önde basıyor diyorlar. Ama mesela geçen sene bu takım vuran toplarda Avrupa rekortmeniydi. En çok gol bulan takımdı. Bu sezonda soracağım. Bu sezonda Antalya ve Fenerbahçe maçında taç organizasyonuyla gol buldu. Yani bunlar bizim için bir şey anlam ifade etmez
0: hiçbir
1: mi?
0: Hiçbir şey ifade etmez.
1: Yoksa bunları ben mi böyle görüyorum?
0: Yok, hiçbir şey ifade etmez. Avrupa'nın en çok duran top kullanan ve gol atan takımı değil
1: geçen sene. Öyleydi evet.
0: Kimle oynadın sen geçen sene?
1: Avrupa Ligi.
0: Ligi havlu atmış Adana Demirspor. Ligi havlu atmış Hatay Spor. Sen bu istatistiği buralarda yakalıyorsun ve örnek verdiğin İngiltere Ligi'nde herif Manchester'la Nottingham'la,
1: Newcastle'la
0: bilmem ya, o istatistik bir olur mu ya Türkiye'de atılan golle? Ki hadi senin dediğin gibi olsun, eyvallah. Ya bu kadar güçlü duran top organizasyonu yakalamış bir takımın bir tane bana hafızanda, bak lütfen düşün yayın sonuna kadar, de ki abi bir duran top organizasyonunu şunu yok saydı deme de. Ben de diyeyim ki hakikaten öne bir oyuncuyu koşturdu, merkezdeki oyuncuyla buluşturdu, savunmanın dengesini bozdu, arkada birini unutturdu ve golü attı. evet diyeyim Duran. Hangi Duran top organizasyonundan?
1: Şey var, bir corner pozisyonu var.
0: Merkeze attı, vurdu Mertens.
1: İçeri koştu Abdülkerim, oyuncuyu çekti. Yok, Yunus sağ dışa kaçtı. Orada pas geldi, golünü atmıştı o da.
0: Kabul ediyorum.
1: Birkaç tane var tabii, yani. Tabii.
0: Duran top organizasyonundan buradan bir örnek verdin. Aslında senin anlattığın hadise tekrar konusunda bu sene benzer bir durumu ya da çok az da altını yaşaması lazım değil mi? Ne oldu o takıma geçen sene, o duran topta Avrupa rekorunu kıran Galatasaray, ne oldu bu sene mesela? Niye duran topla ilgili en azından bir şey görmedik? Ay yok, çünkü geçen sene de o döneme özgü bir durumdu. O bahsettiğin taç da ne yaptı? Okan Buruk'un taç şeyleri vardı da sakladı mı? Ligin sonunu mu bekledi yani? Taç organizasyonuyla yok, bir şey bulamadığın için mecbursun oradan anlatmaya. Bir şey, çünkü altını dolduracak bir hadisen yok. Tıpkı İlhan Palut'un Konyaspor'daki başarısıyla alakalı. Diyorlar ki İlhan Palut Beşiktaş'a gelsin. Abi inanılmaz bir teknik direktörlük performansı. Geldi Konya'yı uçurdu. Ya bir de gidin Rizelilere, gidin Rize'ye, inin Rizelilere, futbolu sevenlere sorun bakayım, o aynı İlhan Palut o 2,5 sene Rizespor'da niye yapamamış bu uçma hadisesini orada? Ya bir şey bulamadığın için diyorsun ki coğrafya diyor. O orada diyor tuttu diyor ya, orada bir aşı, kan, bağ, bir bulamadığın için abi. Çünkü altını doldurman gerek. Bu bahsettiğin teknik direktörlük davranışı ya orada bu kadar kısa sürede tesir ediyorsa 2,5 senede nasıl yapamadın? Yani bir yerde mantıklı için hazırlığıdır. Son maçı oynarsın, bir sonraki sezonun hazırlığıdır. Böyle teknik direktörlük yapılır. Sonra gel Kocaelispor'a, bak Kocaelispor'un son 10 maçına bakar mısın Kocaelispor'un? Bak bakalım son 10 maçı ne yapmış Kocaelispor? Şey diyormuşsun abi, 10'da 9 yapmıştı.
1: Sen bakmışsındır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki baktım yani. Bakmadan bunu söyler miyim? Hayır. Niye bu örneği veriyorum biliyor musun? Selçuk İnan Gaziantep'teki analizi ne kadar yanlış ve o analiz bak onu olumsuzluğa götürüyor. Şahane başlangıç Kocaelispor'da. Bak bitiş nasıl Kocaelispor'da.
1: Evet, son 10 maç bir galibiyet var.
0: Şimdi bu tesadüf olabilir mi ya? Burada da bu dili kullanmışsın. Çünkü sen teknik direktör olarak senin kafandaki gelişim şu. Antep'e geldim, kümede bırakayım. Kocaeli'ne. Ya niye sen, Bursaspor şampiyonluk yaşadı bu ülkede. Bak bir tane konu daha var şimdi aklıma geldi. Güvenç Kurtlar Kocaelispor'la şampiyon oluyordu biliyor musun? Yani 98'lerde falan, hani ben daha küçüktüm. Şimdi mesela diyemez miydi Güvenç Kurtlar o dönem Kocaeli'nde? Bana ne abi, ben ligde bıraktım, bizim iddiamız yok. Son ana kadar böyle bir şey olmaz. Bu düşüncede iddiamız yok diyen bir teknik direktör futbolu geliştiremez. Dinleyenlere söylüyorum, iddiamız yok, iddiamız bitti diyen bir teknik direktör duyuyorsunuz, bilin ki o teknik direktör hiçbir şey katamaz takımına yani. Çünkü iddia bitmez. Antrenman tekrarı geliştirir. Hele hele genç teknik direktör, her yapacağı antrenmandan bir şey öğrenen bir teknik direktör nasıl bu ifadeyi kullanır ya? Bak kullanırsan Antep'te yaşadığın durumu Kocaeli'de yaşamışsın. Ve kariyerin boyunca bunu yaşayacaksın. O yüzden önemli bir teknik direktör olamazsın, onu geliştiremezsen o konuda kendini. Bakın bunlara bakmak lazım. Biz teknik direktörleri buradan anlamamız lazım. Geçen akşam çok böyle sinirlendim biliyor musun? Mesaj atma şeyim olsaydı mesaj atacaktım. Güvenç Kurtlar televizyon kanalında yorumculuk yapıyor hocam. Tanımıyorum, hiç şeyimiz, sohbetimiz de yok hocayla. Böyle çok keskin yorumlar yapıyor falan. Artık öyle bir duruma gelmiş ki çok üzüldüm hatta o yorumu yaparken. Bir şey anlatıyor arkadaşımıza, tamam mı? Diyor ki arkadaşımız, dedi ki Galatasaray dedi topu rakibe vererek bir oyun planladı dedi. Hoca dedi ki bak, futbolda topu rakibe verme diye bir şey yoktur dedi. %100 katılırım yani. Asla futbolda topu rakibe vermek diye bir şey yok. Hocam tamam da biz onu bilmem ne oyunun planı. Öyle bir oyun planı yok kardeşim. Sana bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor. Sonra dedi ki 10 numara dedi. Futbolda 10 numara diye bir şey yoktur kardeşim dedi. Bak günümüz futbolunda dedi. Ya dedi hocam dedi Mertens dedi falan. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bir kere karşındaki insan hayatı sahanın içinde geçmiş. Defalarca tekrar yapmış. Bak düşüncelerine katılırsın katılmazsın, o başka bir hadise. Ama bir karşındakine saygı vardır ya. Ya pro lisansı olan birine teknik anlamda ders vermeye çalışıyorsun. Hayatında hiçbir alanını deneyimlemediğin bir yerle ilgili. Ya ayıp ya. Üzüldüm biliyor musun? Yani sinirlendim o an o programda olsam. Ya hani tamam düşüncen olmasın demiyorum, senin de oyuna karşı da, ama karşındaki, ya ben eski futbolcu olarak Güvenç Kurtlar'la bir programa çıksam, orada bana bunu söylese kendi düşüncemi anlatmaya çalışırım, ama bu kadar sahada deneyimi olan bir insana ukalalık nasıl yaparsınız ya? Ya hangi seviyeye getirdiniz durumu ya? İnsan mahcup olur biliyor musun? Ben o mesela o yorum yapan arkadaşına babası falan olsam mesaj atarım ya. Oğlum karşı

0: yaşındakinin 1000 tane resmi deneyimi var. Antrenör olarak lisansı var bu adamın ya, pro lisansı var. Hani yaşının ilerlemiş olması, senin tanımıyor olman onun geçmişte yaptıklarını değersizleştirmez.
1: Güvenç abi de yani huysuz biri de bir şey demedi mi oradaki arkadaşlar?
0: Sinirlendi.
1: Bilmiyorum.
0: Moderatör
1: yani. Normalde der yani.
0: Moderatör hanımefendi hemen konuyu değiştirdi. Vardı. Evet. Konuyu hemen değiştirdi. Ama şimdi bakın, bak kaldım. Bir kere daha gördüm ben Güvenç Hoca ile benzer bir durumu. Bence olmaz yani, hocaya orada biraz ayıp ettiler yani. Hani ya teknik anlamda bak, katılmak ayrı bir şey, doğru bulmak ayrı bir şey. Fikrini söylersin ama bizdeki en büyük problemlerden biri, hayatının hiçbir alanında deneyimlemediğin bir konu hakkında uzman olan birine, lisansı olan birine taktik anlatıyorsun ya. Bak Necati de mesela geçen gün, ben hak veriyorum orada. Ya işte o onun yardımcısı olsun, bu onun, nereye olsun abi, bu lisans eğitim ne yapıyoruz biz ya? İki tane anlattığı maçla ilgili altını da dolduramayacağı bir şey olmuş diye birilerini hemen bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz ya. Yazık değil mi ya bu? Bu yani niye mesela araba kullanırken bir ehliyete ihtiyacın var değil mi? Diyor musun mesela, ehliyete ne gerek var ya, ben herkesten iyi kullanıyorum deniyor mu yani? Değil mi? Çevirdiklerinde şey mi diyor polis? Nasıl kullanıyorsun arabayı, sen çok iyi kullanıyorsun mu diyor? Ehliyet diyor değil mi? Lisans diyor. Ama burada diyor ki herif lisansa gerek yok diyor ya. Ya ben Bolu Spor'da başkanı da vereyim ismini. Hani severim de başkanım. Necip Çarıkçı Bolu Spor Başkanı. Başkan dedi ki bir gün. Ya dedi, ben dedi kadroyu iyi yapıyorum ama dedi, bu antrenman konusunda biraz eksiğim ya. Düşünebiliyor musun gelinen noktaya ya? İkna olmuş. Yani antrenman da yaptırsa
1: onu birileri ikna etmiş.
0: Ama olmaz. İşte baş şeyler ikna ediyor. Ben Beşiktaş başkan adayı bir abimizin bulunduğu yerde maç izledim, Beşiktaş maçını. Ya ne yaptılar biliyor musun? Bak etrafındakiler. Bak şöyle bir şey oldu. Penaltı dedi kişi, tamam mı? O başkan adayı kişi. Penaltı dedi. Sonra döndü VAR'dan, hakem izlemeye gitti. Yanındakiler böyle yaptı. Bak başkanım ya, siz nasıl gördü? İnanın kimse görmedi diyor ya. Adamı öyle bir duruma getir. Adam gerçekten o konuda uzman falan olduğunu zannetti. Öyle dedi mesela sonda çünkü. Bu işi ben çok iyi biliyorum dedi. Bilmiyorsun yani. Bir tanesi de onu gerçekle yüzleştirmiyor yani. Bilmiyorum başkanım. Bilmemende de hiçbir anormal yok. Sen koca koca şirket yönetiyorsun. Senin bu konudaki uzmanlığın, bilgin, birikimin şahane. Sen futbolu bilmeyebilirsin. Yani teknik anlamda. Şimdi futbolda savunma prensipleri, hücum prensipleri, genişlik, derinlik, hiçbir şeyden haberin yok. Ben yaparım diyorsun abi. E bu kadar eğitim alan insanların günahı ne?
1: Ben senin neden aslında antrenörlük yapmak istemediğini de az çok seninle yaptığım programlar sonrası anlayabiliyorum. Mesela geçenlerde bir alt liglerden bir maç izliyordum. Hocanın takımı 3-1 öndeyken 4-3 geriye düştü. Başkan hemen indi sahaya. Tabii arkasını göremiyoruz nelerse. Orada herhalde bir fırçaladı. Ya da bilmiyorum. Azarladı ya da yani bilemiyorum. Bunun örnekleri, hadi burada alt ligler. Bunun örnekleri şeyde de, Yunanistan liginde falan da olmuş yani. Üst liglerde de olmuş.
0: Her yerde olmuş.
1: Başkanlar sahaya giriyor. Aslında birinin seni özgür bıraktığı noktada belki çalışmak isterse, ama bu kadar müdahale mi seni?
0: Planlama var. Ben çünkü belki şunu çok iyi biliyorum. Ben
1: merak ediyorum yani.
0: Ben bir yere
1: ne yapabileceğini merak ediyorum.
0: Benim için belirleyici olan ne olacak biliyor musun mesela? Ben işin sportif direktörlük, antrenörlük tarafıyla niye yapmak istemeyeyim? Tabii ki hayatım o sahanın içinde geçmiş biri olarak niye orada olmak isteyeyim, ama biliyorum bana o zamanı, fırsatı vermeyeceklerini. Çünkü ben şu yorumu yapamam mesela. Sergen Yalçın yorumculukta yapıyordu ya, çok basit öne dörtlü alırsın. Değil, ben diyemem çok basit. Çünkü o işin ne kadar tekrara muhtaç olduğunu sahanın içinde deneyimlemiş biri olarak o yorumu yapamam. Biliyorum oraya çıktığımda Sergen Yalçın gibi konuşursam, o göreve geldiğimde onun düştüğü duruma düşeceğim. Çünkü o iş öyle kolay değil. Öne hepsini atırırım. Üçüncü değil. Değil abi. Bu iş planlama. Bu ülkede bana hiçbir kulüp başkanı o zamanı, süreyi vermeyecek. Ben çalışacağım mesela. Bir takıma gideceğim. Planlamayı yapacağım. Sportif direktöründen oyuncusuna kadar bir planlama yapacağım değil mi? Ben ilk maçta 5 tane yiyebilirim. Var mı bu ülkede o planlamayla ilk maçta 5-0 başlayıp görevinde devam edebilecek bir teknik direktör? Gittin, yaktılar seni. O yüzden bu ülkede o insanlara zaman verilmiyor. Çünkü getirirken de öyle getirmiyorsun. Getirirken de diyorsun ki ya işte şurada oynamış. Ya antrenörlük lisansını almış biri olarak söylüyorum ya. Yok maalesef orada işin o eğitimiyle ilgili de çok sorun var. Sırf biz geçmişte futbol oynadık diye bize, evet biz bir testten, sınavdan geçtik ama çok kolay geçtik yani. Belki gerçekten bizi sağlıklı süzgeçten geçirmiş olsalardı, bunu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Süzgeç.
0: Bugün Birçok insan geçmişte senin gördüğün futbolcu olarak antrenör lisansı alamazdı, biliyor musun? Alamazdı. Bak ben aradım. Hani geçtiğimi söylediler. Ya, kalan yok ya. Ulan dedim, kalan yoksa burada bir anormallik var yani. Yani. Birilerinin bir sınavda kalıyor olması lazım. Bu kadar kusursuz bir kamp dönemi geçirmedim. Çünkü ben oradaydım yani. Çünkü ne oluyor? Bizdeki çok düz mantık yani. Futbolun içinden geldi, yönetsin. Yönetemedi Samet Aybaba, yönetemedi Feyyaz Uçar. Olmuyormuş demek ki öyle. Tek başına futbolun içinden gelmesi yetmiyor. Yöneticilik, eğitim, bir sürü şey devreye giriyor. Sen şimdi bana diyorsun ki bunların hepsini yok say. Getir işte Klopp'u, getir 3 tane futbolcuyu. Burası Türkiye, alır götürürsün. Götüremediler işte defalarca. 100 tane tekrar var, 99'u yanlış olmuş. Bir tane tutmuş, bana diyor ki ama orada bir tane de 99, orayı görme.
1: Sevgili İbrahim demiş, ben bir kulübün başkanı olsam seninle çalışamazdım. Çünkü çok huysuzsun. Bir şey beğendiğinde yok, kavga ederdik demiş.
0: Benim bir şeyi beğendiğim yokla alakalı da mesela niye benim Göztepe ve Samsun Spor'la ilgili söylediğim yok sayılıyor? Niye mesela Uğur Uçar diyorum antrenör olarak, değil mi?
1: Oradan çıkmazsan çok sevinirim. İyi hatırlattın. Evet. Yani sence Bodrum'u eleyebilecek mi Uğur Uçar? Yani Çorum'la çok iyi işler yapıyor. Yani, Pendik bıraktıktan sonra ben dedim hoca yine gidecek, kaybolacak, ama gerçekten ispat etti kendini.
0: Ya ben Uğur Uçar'ı çok iyi tanıyorum.
1: O yüzden sordum zaten.
0: Bu süreciyle alakalı hatta ben bunu Pendik'e başladığında stadyumda maçını izledim. Maç önü maç sonu açıklamalarını dinledim. O gün anlattıklarıyla oynattığı oyun, hiç bahanenin arkasına sığınmadan, yaş ortalaması düşük oyuncularla bir şey inşa etme çabası. Ya evet, bu bir şeyi halledebilecek gibi gözüküyor. Ve devamında yaptıklarına da şaşırmıyorum yani. Halledebilecek. Ama bu ülke ikliminde ne kadar sabredecekler yani. Umarım onun adına da çok mutlu olurum. Çünkü bence ülkenin onun gibi genç, problemi dışarıda aramayan, oyuncu tekrarıyla, bilgi birikimle bu işi halletmeye çalışan insanlara ihtiyacı var. Mesela orayı niye görmüyorsun mesela? Uğur Uçar var, olumlu örnek diyorum. Mesela Beyoğlu Yeni Çarşı diyorum, olumlu örnek. Orada yapılanlar, değil mi yani? Orada bir planlama var.
1: Şey zannediliyor olabilir. Hani onlar senin arkadaşların ya. Onu burada bilerek söylüyormuşsun gibi zannediliyor.
0: Ama diğerleri
1: olabilir.
0: De benim arkadaşım. Volkan Demirel de arkadaşım. Evet. Eleştiriyorum
1: Emre
0: yani.
1: Emre Belezoğlu
0: da benim sonuçta tanıştığım, zaman geçirdiğim.
1: Yok, öyle aynı düşünüyor olabilirler diye söylüyorum.
0: Onlar da benim aynı ortamda zaman geçirdiğim insanlar, ama benim onlarla ilgili bu yorumu yapmam onları sevmiyor ya da onların insanlığıyla alakalı bir şey değil ki. Geçen günde bir isim vermeyeyim orada çünkü ayıp olur hani ondan bu izni almadığım için. Eleştirdiğim bir teknik direktörün yardımcısı mesaj atıyor. İşte bir ortak arkadaşımızla tanışmak istiyor. Bu eleştiri üzerine, hani benim hocayı eleştirmemle ilgili. O da dedim ki ya bak ben hiçbir insanla benim kişisel bir şeyim yok ki. Ben hatta tam tersi diyorum. O eleştirdiğim insanlarda çok yüksek potansiyel olduğuna inandığım için onların bize bu işi aslında çok daha iyi öğretmeleri gerektiği için itiraz ediyorum. Ben onların bilgilerinin, birikimlerinin sağlıklı kullanılmadığı için yanlış yaptıklarını düşündüğümü söylüyorum yani. Gidin zaman harcayın. Niye gitmedi Sergen Yalçın? Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi zamanı güçlü kadro kurulduğunda ben bu işi idare edemiyorum diye iki defa istifa etti, değil mi Sergen Yalçın? İki defa istifa etti. Geldi yıllar sonra, birkaç yıl sonra Beşiktaş'a tekrar. Ne olmuş dün Çağatay Hoca ile programda konuştuk. Ondan aldım bilgi, onun bilgisi ve hoca istifa etmiş son maçtan sonra, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: İstifa etmiş. Ne olmuş? En son bıraktığında kriz çözemiyorum diye giden biri bugün de kriz çözemiyor. Şaşırıyor musun ona? Bence şaşırmaman lazım. Çünkü Sergen Yalçın o dönemden sonra zamanını şeyde geçirmedi. İtalya, İspanya, İngiltere, neyse o işin uzmanı. Ya arkadaş, ben buralarda problemi çözemiyorum. Kaçıyorum buralardan. Baskı gelince gidiyorum. Ne yapmam gerekiyor ile ilgili bir şey hiç yapmadı, değil mi? Dert etmedi. Sen hala diyorsun ki devam mı edeyim Sergen Yalçın'a? Ya sen Sergen Yalçın'a devam edersin. Ligin 5. haftası yine bir kriz olur, yine ben gideceğim der. Sen şimdi bunları niye görmek istemiyorsun? Hala diyorsun ki Sergen Yalçın'a o şans verilmesi lazım. Abi burası şey mi yani, bu kadar bak, o söylediği tam tersi mesela. Ben onu aslında yapabilirim, onu tercih edebilirim. Onu söyleyenlerin %90'ı aslında dostluklarıyla alakalı onu söylüyorlar. Mesela versin diyor. O da biliyor aslında verilmemesi gerektiğini ama arkadaşı olduğu için. Benim bir tane arkadaşım benim bu yaptığım yorumlardan dolayı, teknik anlamda anlatmak istediğimden dolayı yanlış da yorumlayabilirim, yanlış da görebilirim, düzeltebilir. Ama benimle konuşmuyorsa ya da bana tavır koyuyorsa bu benim sorunum değil ki, bu onun sorunudur yani.
1: Madem Sergen Hoca dedin, Sergen Hoca ile ilgili olarak ben çok da dikkat ediyorum. TRT Spor'da bazen işte Kaya Çilingiroğlu'nun söylemleri gündemime düşüyor, önüme düşüyor falan. Yine böyle Sergen Hoca'yı biraz daha böyle korudu, kolladı, dedi ki işte Sergen Yalçıncı'ydı bunlar dedi. Kim olduğunu bilmiyoruz. 4 ay önce. Şimdi döndüler, bazıları var basın toplantılarına gidiyorlar. Sergen'e dışarıda sallıyorlar. İçeride bir konuşsa Sergen Yalçıncı zannedersin bu isimleri dedi. Ve TRT Spor'da kullanıyor bu cümleyi. Bunlar eski kaşar tabirini kullandı yayında. Daha önce de bu tarz çıkışları vardı Kaya Çilingiroğlu'nun. Ben dedi hep davetliyim Beşiktaş'ın yemeklerine falan ama hiç gitmiyorum. Hiçbir camiaya da gitmiyorum. Gitmem, niye gideceğim işte. Bunlarla aynı ortamda niye bulunacağım? Bunlar kifayetsiz insanlardı diye. Yani Sergen Yalçın'ı eleştirenlere biraz böyle kızdı aslında.
0: Çünkü
1: ne kadar ciddiye alırsın almazsın aklıma geldiği için söylüyorum.
0: Hafızamda hemen sen söyleyince şu canlandı. Dinlediğim için söylüyorum Kaya Çilingiroğlu'ndan. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber Beşiktaş'ın kurtuluşu gibi bir yorum yapmıştı. Getir ikisini bunlar alır götürür dedi.
1: Evet.
0: Bence o öyle olmadığıyla yüzleşti ama onu da kabul edemiyor. Kabul edemiyor. Çünkü o analizi de sağlıksızdı o gün. O gün o analizi sağlıklı yapsaydı bugün onun arkasına sığmayacaktı. Bence orayı yanlış yorumlamış yani.
1: Kaya abi neden yorum yapıyor onu da anlamadım tabii de. Bilmiyorum ya, olabilir. Belki popüler bir isim olduğu için belki daha iyi anlıyordur. Bilmiyorum. Çok izlemediğim için bilmiyorum. Haksızlık etmeyeyim.
0: Bizde şöyle bir durum var. Yani işin yorum tarafıyla alakalı. Popüler olmak çok önemli bir kere. Yani insanlar tanıdığı insanları dinliyorlar. Anlattıklarıyla çok ilgilenmiyorlar. Ve büyük bir çoğunluğu da duymak istediği şeyleri dinliyor onlardan. Onlar da biliyor aslında. Bizde maalesef en büyük problem bu yani. Hani ben şimdi çıkayım, başıma defalarca geldiği için söylüyorum yani, sansürsüz futbolda. Ama sonra en azından insanlar benim o niyette olmadığıma sonlara doğru ikna olmaya başladı yani. O gün başlayan yorumlarla bugün yorumlar arasında, mesela ben okuyorum yorumları. Bu arada mesela okuma derler yorumları. Okuyorum, niye okumayayım yani? Orada bana faydası olacak şeyler de var o yorumların içerisinde. Sağlıklı yorum yapan insanlar da var. Şimdi adam kötü niyetle yapmış beni, biri Galatasaraylı diyor, biri Beşiktaşlı diyor, biri bilmem ne diyor. Onunla ilgilenmiyorum ama mesela bazı noktalarda atıyorum işte 17.48 ile 18.15'te çelişmişin yazmış mesela. Oturup dinliyorum orayı yani, hani ifade etmiş miyim edememiş miyim
1: ya
0: diye.
1: Senin zaten en çok çekindiğin şey bu çelişmekten korkmak ama işte artık video dönemindeyiz mesela. Yine Kaya abiden örnek vereceğim. 13-14 yıl önce Telegol'de Aziz Yıldırım'ı gömerken yerin dibine gömmüştü, çok iyi hatırlıyorum. Ama yeni röportajında Aziz Yıldırım bir halk kahramanı gibi anlattı. Belki 13-14 yılda fikirleri değişmiştir.
0: İnsanların
1: başka bir şey olduğunu inanmak istemiyorum.
0: Düşünceleri tabii ki değişebilir. Söylemleri değişebilir. Bak, ama şöyle, bugün hiçbir zaman o anlamda keskin ifade kullanmayacaksın. Ne halk kahramanı diyeceksin ne de yerden yere vuracaksın. Teknik bir yorum yaparken ona ihtiyacın da kalmıyor zaten. Yani bugün teknik anlamda Selçuk İnan'la ilgili ben bir yorum yaptım. Dedim ki bak 10 haftaları kötü geçirmiş. Neden olduğunu da burada anlattım. Bu düşünce onun teknik direktörlük anlamında aşağı gitmesine sebep olur. Bugün onu söylüyorum ama düzeltir kendisini, eyvallah. Düşüncesini düzeltmesi gerekiyor. O yüzden ben hep örneği oradan veriyorum. Yorumcu için de ben söylediklerimle çelişmeyle ilgili bir derdim yok. Çelişe de bilirim yani o anlamda. Hani kendime aman bunu söylediğimde çelişmeyeyim değil. Ama ben bir yorum yaparken ben bir de o işin neresindeyim tarafına da bakıyorum. Sonuçta ben bir oyuncuydum. Yani antrenörlük, kısa bir dönem antrenörlük yaptım. O yüzden insanların geçmişte yaptıklarını unutmaması lazım. Hacı Osmanoğlu ile ilgili örneği o yüzden verdim. Sen hakem tarafı ile ilgili bunu söylediğin zaman biraz geçmişle ilgili sorun olur. Ya da planlama konusunda Trabzonspor'da yaptıklarınla ilgili problem olur. Ama şunu daha sağlıklı tabii ki anlatabilirsin. Orayı deneyimlemiş bir insan olarak hatalarından örnek vererek bunu anlatırsan bir faydası olur. Ama hatalarını yok sayıp sanki orada aynı hataları sen yapmamış gibi bugün o yorumu yaparsan o zaman çelişmiş olursun. İşte tıpkı Kaya Çilingiroğlu'nun işte 13 sene önce söyleyip bugün farklı yorumu yapması gibi yani.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Yani başkanın çayına şeker atıp karıştıran hoca 2 sezon kalabilir takımda, yanlış mı anladık demiş. Yani nereden anladığına bağlı.
0: Ya yok, skor ya. Skorlar skor belirleyici canım. Oluyor. Bitti yani. Hani şansın varsa, skorlar iyi gidiyorsa kalıyorsun. Skorlar kötü gidiyorsa Türkiye'de ayrılıyorsun. Planlamaya kimse bakmıyor. Şeyi unutuyor insanlar mesela. Arteta'nın Arsenal'da kaçıncı senede finali gördüğünü, kaçıncı senede lige ortak olduğunu unutuyorlar. Ama Arsenal yetkilileri Arteta'yı şeyden dolayı getirmediler. Geçmişte iyi futbolcu olduğu için getirmediler. Hem insani anlamda davranışlarına da bakıyorlar mesela. Bizim en büyük problemimiz o zaten. Biz şeyi unutuyoruz. Yani hayata bakışlarını insanların unutuyoruz. Mesela Klopp, Guardiola. Ne diyor Guardiola çocuğa, imza almaya gelen çocuklara? Ben sizi sürekli burada görüyorum. Bu kadar zamanınızı burada geçiremezsiniz diyor. Ya imza verirken de hayatla ilgili de bir ders veriyor çocuğa. Git diyor, eğlen arkadaşınla, zaman geçir diyor. Ya, var mı?
1: Biraz boş işlerle uğraşma demeye.
0: Uğraşma diyor, diyor ya. Yani, geliş diyor yani. Yani. Ama bak güzel bir şey değil mi yani? Senin böyle insana ihtiyacın var. Luis Enrique ile ilgili anlattığım, çocuğunu kaybetmiş, kendini rehabilite etmiş bir insanın anlattıklarına ihtiyacın var. Bu tek başına teknik direktör 3-5-2, 4-4-2 falan değil. Hani insani anlamda kalabalığa da bir şey anlatma anlamında sen ona talip olacaksın yani. Sen Okan Buruk'un davranışlarına, Burak Yılmaz'ın davranışlarına talip olmaman gerekiyor. Kime ne faydası var Burak Yılmaz'ın? Ya anlattım yine, Tedesco'yu insanların bu kadar bağrına basmasının ya temel sebebi sahanın içinde kalma hadisesi, yumuşak dili. Bak temel sebebi, onu da sonlara doğru bozdun adamı da yani. Ya yok bak, sürekli dışarıda problemi arayan, kulübede birbirlerine saldıran insanları görüyoruz. Bunların bize ne faydası var? Ne olur yönetse takımı, yönetmese ne olur ya? Ben şimdi Okan Buruk'un o şeyde Galatasaray tesislerinde o Şinana ile ilgili ağzından çıkan sözü unutabilir miyim yani? Yapar mı Pep Guardiola, Klopp, Arteta? Olur mu yani? Sen şimdi birinin onu uyarmasına gerek kalabilir mi? Hayata öyle bakan insan sana faydası olur. Sen şimdi diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak. Emre Belözoğlu herkesten iyi biliyor. Getir Fenerbahçe'ye. Bak Emre Belözoğlu'nun şu an çalıştığı durumlar. Ama bu Emre Belözoğlu'nun insanlığıyla alakalı bir durum. Dünyanın en iyi insanı. Otur, sohbet et, sana faydası olsun ama idare edemiyor, duygularına yeniliyor. Yeniliyorsa yenilmeyen insanları getir, ama o yenilmeyen insanlar Emre Belezoğlu kadar futbolculuk kariyeri yok diye de onları yok sayma ya. Var alt liglerde bir sürü insan var ya. Ama yani enteresan bir şekilde böyle acayip bir şeyin içine sıkıştık. Çıkamıyor İsmail Kartal'dan Fenerbahçeliler. Hep bu da şeyle alakalı bir durum, biliyor musun? Şeydi dün. Ferdi Kadıoğlu'ya da röportaj yapıyorlar ya, diyor ki İsmail Kartal'la iletişimimiz çok iyiydi diyor. Aslında diyor başarısı da değildi diyor. 99 puan topladı diyor. İyi tamam, işinize yarıyorsa 90. Öteki 102 aldı ya. 102 aldı. Ama diyor ki öteki diyor manipüle ederek aldı diyor. Alsaydın bu senede 99, niye alamadın yani?
1: Bir yeşil ışık da yaktı Fenerbahçe ya.
0: Yakacak tabii, çünkü geri dönüş. Burası o anlamda şey. Yani gel.
1: Ama Premier Lig'de de fena işler yapmıyor aslında. Neden devam etmek istemiyor acaba daha üst?
0: Buralarda buldukları özgürlükleri, hiçbir yerde bulamazlar. İşte Icardi de gelecek, senin bütün söylediğin şartlara okeyleyecek. Niye? Çünkü burada bulduğu özgürlüğü hiçbir yerde bulamayacak Icardi. Gelecek, imzalayacak, mecbur. Osimhen'le ilgili geçen radyoda yine bizde dinledim. Kim bağlanmıştı? Şimdi unuttum. Diyor ki Galatasaray'da da çalışan bir arkadaşımızmış. Diyor ki Osimhen'in diyor tabii o süreçte diyor.
1: Deniz Gülen mi acaba?
0: Kimseyi diyor kabul etmedi. Alper abinin herhalde
1: tamam, programına bağlanmış. Deniz Gülen de Galatasaray çalışan.
0: Şimdi dedi ki ama mesela kimse dedi ya nereye Osimhen Galatasaray'ı para için kabul? Nereye kabul? 25 milyon euroya yakın para alıyor. Nasıl kabul etmiyor? Kim verdi Osimhen'e hem 75 hem 25 net maaşta? Ya öyle bir anlatıyorlar ki insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Vermedi. Osimhen'e 75 artı 25 net maaş kimse vermedi. Kimse vermediği için de Osimhen sana geldi ya. Ya Manchester vermedi, Real vermedi ya o maaşları yani.
1: Üçüncü taksit de bitti ha. Normalde Temmuz'da bitecekti. Mart'ta ödediler. Bilgi vereyim arada yani. Ya o tabii Galatasaray TV'de çalıştığı için öyle yorum yapmak durumunda.
0: Abi kalıyor, kabul ediyorum yani. Ya tamam da gerek yok. Sen Galatasaray TV'de çalışıyorsun ya, başka bir yerden anlat. Galatasaray'ın çok güzel şeyleri vardır senin anlatabileceğin. Ama yanlış bilgi veriyorsun ya, sana da biri yanlış vermiş o bilgiyi. Gerek yok, para için Osimhen burada bu kadar basit ya. Sen de bulduğu para, sen şeyi anlat. Osimhen'in duygusunu anlatabilirsin, coşkusunu anlatabilirsin, anlatacaksan yani. Ama Osimhen parayı reddedip sana gelmedi. Icardi parayı reddedip. Madem Icardi reddetti, niye kabul etmedi senin düşük maaş tekliflerini o zaman? Madem Icardi çok seviyor. Bak şimdi edecek ama. Çünkü başka şansı yok. Ya bunu niye görmek istemiyor insanlar da? Sürekli bir kalabalığı böyle yanlış yönlendirerek böyle hoşuna gidecek şeyleri söyleyeyim Galatasaraylıların. Bir faydası yok kimseye ya.
1: Evet, Sevim Hanım iyi günler dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsun. İbrahim Yavuz kardeşim Uğur Hoca başarılı olabilecek mi cuma akşamı diye bir mesaj var. Konuştuk umarım. Az önce. Sergen Yalçın dediğiniz adam stresten damarı tıkanıp stent taktırdı. Beşiktaş gibi kaygan bir zeminde Okan Hoca bile duramazdı bence diyor.
0: Ya niye kaygan zemin ya? Abi olaya nasıl bakıyoruz? Bizim var bir ülke acayip bir şey ya. Yani hani ben planlama diyorum, tekrar diyorum, yapamamış adam diyorum. Diyor ki Beşiktaş kaygan zemin. E kaygan zeminin bir parçası, zemini kaygan hale getirenlerden biri de Sergen Yalçın ya, orayı niye görmüyorsun? Yorumcuyken anlattı ya sana, burası Beşiktaş, üçüncülük başarılı olmaz dedi. Geldi dördüncülük için transfer yaptık dedi. Sen buralara niye bakmıyorsun? Buna teslim edeceğin oyunu sonra aynı bu yorumu yapan arkadaşımız diyecek ki bu Sergen Yalçın'la bu iş olmuyormuş diyecek. Gitti senin bir senen daha.
1: Evet, az sonra da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Mayıs ayı olağan toplantısında Haziran'a hitap edecek. Onu da canlı olarak aktaracağız yaklaşık bir 2-3 dakika sonra, konuşmasına başlar. Türkiye'de futbol eğitimine gerek yok. Kimi şampiyon etmek istiyorsa yapı demiş, o şampiyon oluyor demiş.
0: Tamam, şimdi ben ne anlatayım sana?
1: Katılmıyor yani.
0: Sen yarın şampiyon oldun, o zaman yapı seni şampiyon yapıyor, öyle mi yani? Onu da kabul edeceksin o zaman.
1: O zaman ona yapmış olacak.
0: Ya Fenerbahçeli muhtemelen ya da Beşiktaşlı bu arkadaşımız. Şampiyon olduğunuz dönemler, o zaman yapı sizi şampiyon yaptı. Sıra Galatasaray'da. Öyle mi? Onu kabul ediyor musun? Onu kabul etmiyorsun. Sana gelince öyle.
1: Hoca eleştirisinden bağımsız Galatasaray'a formda gelen oyuncular bir senede formdan düşüyor. Sebebi ne olabilir?
0: Sebebi işte anlattığım hadise oluyor. Ya İlkay Gündoğan geldi sana. Sence problem İlkay Gündoğan'da olabilir mi ya? Tek başına İlkay Gündoğan üzerinden anlatabilir misin? Adam hayatında ilk defa plansız bir oyunun parçası oldu ya. İlk defa. Çünkü City, Bayern oyunlarında, Barcelona oyunlarında özür dilerim. Hep bir planla bir şey hallediyordu. Ona bir oyun çiziliyordu. O oyunun önemli aktörü olarak yeteneğiyle sonuçlandırıyordu. Burada aldı topu, bir baktı kaderinle baş başasın. Çöz dediler ona burada. Çözemedi. Benzer durumu Sané yaşamadı mı? Ne oluyor dedi ya. Ben topla buluştuğumda çünkü 2 tane 3 tane opsiyonum vardı. Sonra uyandı. Aa dedi, demek ki kafama göre kalabalığa gireceğim, çözeceğim. Zaten burada iyi kötü hiçbir şey yapmasan 10 tane gol attırıyorlar sana. Ya şimdi bunu nasıl sen teknik direktör üzerinden okumuyorsun? Gelen giden oyuncu ya, devre arası Galatasaray'a Allah aşkına kaç tane oyuncu geldi ya? Hangi oyuncudan faydalandı Galatasaray devre arası ya? Ya bir sürü oyuncu geldi gitti devre arası ya.
1: Sergen Hocam manevi evladı, kaleciyi de alıp gitsin demiş. Formayı hak edene veren bir hoca gelsin diyor.
0: Beşiktaşlılar bence son zamanlarda en önemli teknik direktör olduğunu düşün. Van Bronckhorst'la ilgili mesela o fırsatı kaçırdılar. Eğer Van Bronckhorst dönemi Beşiktaş Van Bronckhorst'a sabır etmiş olabilseydi, yani o planlamaya sadık kalabilseydi, çok önemli yerlerde olacaktı Beşiktaş bugün.
1: İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ağzına sağlık. Aslında daha okuyacağım mesajlar da vardı. Dostlarımız emek verip kıymet verip yazmışlar ama Dursun Özbek konuşuyor. Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Divan Kurulu toplantısında. Tekrar
0: çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. Çok sağ ol.
1: Sosyal medyadan İbrahim Yavuz yazıp takip edebilirsiniz. Twitter'ı biraz farklı. İbrahim Altıri Yavuz şeklinde ama bulmak isteyen bir şekilde bulur. Benim ortak arkadaşlardan vesaire. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika. Son dakika.
4: Değerli Hazirun, şimdi size sicil kurulumuzda çalışacak arkadaşları takdim etmek istiyorum. Mehmet Çağatay Altınlı. Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan ve Saadettin Can Bilginer. Evet, yeni dönemde sicil kurulumuz olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet edeceğiz. Onlara da yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler verecekler. Denetim kurulumuzu davet etmek istiyorum. Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Halil Cem Burnaz, Nazım Can Angın, Hasan Can Külahçıoğlu, Çağatay Araç Uçkun, evet, denetim kurulu olarak da iki arkadaşımız yetişemedi. Önümüzdeki dönem sizlere arkadaşlarım hizmet edecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Evet, değerli Hazırın, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye aday yönetim kurulunu sizlere takdim etmek istiyorum. Listeler sicildeki orada şeye göre, sıralamaya göre yapılmıştır. Betin Öztürk, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Ozan Bingöl Yursever, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül, Burak Kutlu, Fatih Demircan ve Özen Kuzu.

0: Evet, ve Dursun Özbek. Yazmayı unutmuşlar listeye de, onun için. Evet değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2024 yılında seçtiğiniz yönetim görevini, süresini doldurdu. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptı. Yeni dönemde 2026-28 dönemi içinde arkadaşlarımla, sizlere buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz. Sizlerden bizi desteklemenizi isteyeceğiz. Özellikle bugün itibariyle geldiğimiz noktada, gerçekten biraz önce konuşmamda da söyledim, önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber bize vereceğiniz destekle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve 23'ündeki yapacağımız 23 Mayıs'taki seçime hepinizi davet ediyorum. Gelip oradaki seçimlerin bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri de davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Sayın Başkan'a teşekkürler.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G. Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
9: Merhaba Burak, hoş bulduk.
8: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
9: Tabii.
8: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela, onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
9: Haklı.
8: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
9: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım. Üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi. Biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir. Öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum. Ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyorlar hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi, Leao muydu? Çok gündeme
8: evet,
9: geliyor.
8: Leao.
9: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişte biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki, büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince, bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe, ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden, gerek Aziz Yıldırım gerekse ben, Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
8: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan kişiler bak, böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
9: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
8: Chelsea'ye elendi.
9: Peki ligde de i̇kinci Galatasaray ikinci olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik, yani berabere kaldık, dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
8: Biraz normal, Serie A kafası.
9: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak, herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene, Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle, ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar, aslında son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez, ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi şahsi görüşlerimi birinci söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
8: Avrupa'da
9: orada
8: yarı finali var.
9: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
8: Oldu.
9: Trabzon şampiyon oldu mu?
8: Oldu.
9: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı
8: tamamen.
9: Mı? Kalktı. Yani
8: Avrupa'da başarı
9: yok. Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti, hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit, genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç, Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık. Orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer genel avarajda da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
8: Karabüyü 7-0 yendi Fenerbahçe.
9: O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0 bulduk. 5-0 ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın. Zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklikte yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maçı aldıktan sonra diyor gola, çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
8: Şimdi bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
9: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
8: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
9: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak. Ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı, yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi, yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman anılacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
8: Yaptı. Ya tabii canım, faciaları yok mu?
9: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman, Fatih Terim'in

0: kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin en kaliteli radyo istasyonu, Türkiye'de sporun tek adresi 92.2 Radyo Gol'den yüreği futbol sevgisiyle atan Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programını şu an radyoları başında bekleyen, evinde, iş yerinde, arabasında Radyo Gol'ün en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak, takvimlerin 13 Mayıs 2026 çarşambayı gösterdiği yağmurlu bir İstanbul gününden merhaba diyorum. Herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dünden beri. Bugün yine yoğun bir gündem. Gençler Birliği Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finali, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, Fenerbahçe'de seçim rüzgarı ve Beşiktaş'ta da belirsiz bir gelecek konusu şu an gündemin en sıcak gelişmeleri. Yani yine futbolun nabzını tutacağımız çok özel bir yayın, yine ses getirecek yorumlarla karşınızdayım. Eğer beni yalnız bırakmak istemezseniz, tribünlerin sesi olmak isterseniz 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010'a ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine duygu ve düşüncelerinizi her gün birbirinden farklı ve tekrarı düşmeden Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen spor yazarlarına da sorularınızı da bu iletişim kanallarından bizlere iletebilirseniz diyorum. Hazırsanız Türkiye'nin en çok konuşulan spor gündemiyle Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor diyelim. Futbol heyecandır, tutkudur, sadakattir. Bazen uykusuz bir gece, bazen de biliyorsunuz milyonları bir araya getiren ortak bir duygudur. Ve bugün de o duygunun merkezinde sizler varsınız. Mesajlarınız ekranlarımıza düşmeye başladı. Şimdi koltuklarınıza yaslanın ve bu iki saatin keyfini çıkarmaya başlayın diyorum. Süper Lig Türkiye Kupası'na baktık. Şöyle önümdeki notlara da bakıyorum. Sizlerden gelen isteklere de bakıyorum. İki tane dinleyicimiz vardı. Hakan Can'ı bugün bağlayabilir misin diye. Sevgili Hakan'la da konuştum. Fakat Hakan bir rahatsızlığı var. Tansiyonda yüksek olduğunu söyledi. Tüm dinleyicilerimize de selamlarını iletti. O da üzerimde kalmasın. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane spor yazarımız var. Ve çok da önemli isimler. Bugün hepsine bağlanacağız. Dediğim gibi Süper Lig'den Türkiye Kupası'na, teknik direktörlerden yıldız oyunculara, transferlerden gönül verdiğiniz renklere kadar herkesin konuştuğu ne varsa burada olacak diyorum. Çağatay Hocam bugün neler izleyeceksin demişler. Kaç gündür söylemiyorsun. Bugün neler mi izleyeceğim? Bugün tabii program yoğun. O programlara bakacağım. Ona göre hatta kendime de şöyle bir program çizmiştim. Nerede? Notumu da almıştım. Eğer... Bulamadım ama aklımda olan maçları söyleyeyim. Bugün Türkiye Kupası yarı finali vardı. Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması. Onu izleyeceğim. Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımının maçlarını izleyeceğim. Daha sonrasında Premier Lig'de Manchester City Crystal Palace maçı var. Ve Lazio Inter'de İtalya Kupası'nı izleyeceğim. Bugünkü programım budur. Sizlerle de paylaşmış olayım. Evet, nereden başlayalım diye şöyle bir düşündüm ama bence Galatasaray en sıcak gündemde olan konulardan bir tanesi olduğu için Galatasaray'ın bugün şampiyonluk kutlamaları var. Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay şu anda telefonun diğer ucunda. Emrah'cığım hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar abi.
4: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Bugün yoğun bir gün.
5: Bugün şampiyonluk kutlamaları cuma günü olacak abi.
4: Aa, bugün geçtiler ama bilgi. Cuma günkü program henüz belli değil o zaman Emrah.
5: Evet henüz belli değil ama

0: Az çok biliyoruz abi ne olacağını. Resmi olarak açıklanmasa da işte Galatasaray futbol takımı Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Üstü açık otobüsle ufak bir şehir turu. Onun ardından Ramsar'a ulaşacaklar. Ramsar'da bir şampiyonluk kutlaması gerçekleşecek. Geçen sene biliyorsun 5. yıldızdan dolayı Yenikapı'da bir şampiyonluk kutlaması yapılmıştı. Ama tabii ki bazı eleştirilere de neden oldu bu oradaki kutlamalar. Biraz daha sade bir şampiyonluk kutlaması bizi bekliyor açıkçası.
1: Evet, bugün şeyler de paylaşılmıştı. Hani bilet fiyatları şampiyonluk kutlamaları ile ilgili bazı yerlerde 1905, bazı yerlerde 50 lira, 150 lira gibi.
0: Evet, şampiyonluk kutlamasına herkesin katılması isteniyor. Tabii ki yine orada bir kombine bileti olanlar zaten kutlamalara ücretsiz olarak girebilecek. Ama bütün taraftarların kolayca ulaşıp kutlamaları izlemesi isteniyor. Tabii ki orada bir ayrıca bir paket satışa sunuldu. Saha içi paketi. O bayağı bir yüksek fiyatı ama
1: 19.050 lira değil mi? Aklımda
0: evet
1: kalalı o.
0: doğru evet abi o yüksek bir rakam var ve ama şampiyonluk kutlamasını en önden saha içinden izlemek yani bunu bir tribündeki taraftara uygun yaparken daha alım gücü yüksek insanların da oraya gelip kulübe katkı sağlamasının önünü açmak için yapılan bir uygulama. Oradan da Galatasaray ciddi 30 milyon liraya yakın bir para bekliyor açıkçası. En azından bu ciddi bir gelir olarak kulübün hanesine yine yazılacak. Ama çok sade bir törenin olacağını söyleyebiliriz.
1: Evet. Şimdi bir yandan da mesajlara bakıyorum. Diyor ki yani Emrah Bey'e sorar mısınız? Hani Galatasaray'dan nasıl bir 11'i bekleniyor maç için?
0: Kasımpaşa maçı için mi?
1: Evet.
0: Galatasaray futbolcular hala izinde. Bugün de izin yapacaklar. Yarın gelecekler. Böyle çok ciddi taktik bir antrenman olmasını beklemiyorum. Zaten sezon içinde 60 maça yaklaşan futbolcular var. Özellikle milli takımla beraber Galatasaray'ın çok haftada 3 2 maçı 3 maçı çıkan performans sergileyen futbolcular var. Bunların çoğunun dinlendirileceğini düşünüyorum. Özellikle milli futbolcuların. A milli takımla Dünya Kupası'na gidecek futbolcuların bazı bir kısmının sadece kutlamaya geleceğini tahmin ediyorum. Ama Galatasaray Kasımpaşa maçına biraz daha böyle genç ağırlıklı, Süper Lig'de daha fazla forma şansı bulamayan futbolculardan kurulu bir ilk 11'de çıkacaktır. Ama o kadrosu bile galibiyet için yeterli olacak diye tahmin ediyorum ama orada Kasımpaşa'nın da durumu ciddi şekilde düşmemeye oynuyorlar. Yani orada herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir pozisyona düşmek istemeyecektir Okan Buruklu öğrencileri.
1: Evet, dinleyicilerimizden sorular geliyor. Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorar mısınız? Pasolik aranıyor mu Cuma günkü kutlamalar için biletlerde diye bir soru var.
0: Evet, Pasolik uygulamasıyla giriş yapıyor. Şöyle bir durum var. Stadın sistemi Pasolig'e entegre olduğu için bilet satışı ücretsiz bile olsa yani ücretsiz verilen davetiye bile olsa Pasolig'de giriş yapmak zorunda herkes.
1: Evet. Samet Bey'in bir sorusu var. Emrah Oktay'a sorabilir misiniz? Başkan Icardi ile görüşeceğini söylemişti. Acaba bununla ilgili bir bilgisi var mı demiş.
0: Henüz dediğim gibi futbolcunun izni bitmedi. Henüz bir görüşme gerçekleşmedi ama orada Galatasaray'ın Icardi ile devam etme yönündeki isteğini iletecek Başkan Dursun Özbek. Tabii ki burada şunu da söylemek lazım. Mevcut kontratıyla bu işin devam etmesi imkansız. Çünkü 10 milyon euro ve üstünde bir geliri var Icardi'nin. Sayın Başkan Dursun Özbek Galatasaray'ın şartlarını sunacak. Icardi kendi şartlarını konuşacak. Ortada yol bulunursa devam etme Galatasaray tarafı devam etmeyi istiyor. Icardi'nin de ben buradaki sevgiye ve ilgiye kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Ücretinde indirime gider. İşte mevcut rolünde yani kadrodaki rolünde de bazı kabullenmeler yaşarsa Icardi ile Galatasaray'ın yolu devam eder diye düşünüyorum.
1: Rıfat Bey diyor ki kutlamalarda kombine geçerli değil, biz kombine sahibiyiz, bilet aldık, bilginiz olsun demiş. O da bir bilgilendirme yapmış.
0: Ben kombine geçerli diye biliyorum ama kendisi öyle diyorsa sonradan bir değişiklik olmuş olabilir. İlk açıklanan şey de kombinelerin geçerli olduğunu biliyordum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emrah Oktay verdiğin bilgiler için. Sana
0: ben
1: da
0: teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere abi.
1: Hoşçakal. Anadolu Ajansı'ndan Emre Hoktay'a da bağlandık. Çok çok mesaj var. Artık bir yerden başlamak zorundayım. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 tabii ki sizleri asla kıramam. Orhan Bey'e çok çok teşekkürler. Yine bakıyorum buradan. Icardi imza attığında Suudi Arabistan'da yıllık 40 milyon euroyu reddetti diyor. Kombineye öncelikli satış varmış. Muhammed Kartal'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradan yine devam edelim. Yılmaz Bey çok çok teşekkürler. Rıfat Bey diyor ki Çağatay Bey nerede yağmur yağıyor? Altunizade günlük güneşlik demiş. Doğru. Valla Altunizade öyle ama işte İstanbul'un böyle biliyorsunuz havasına güvenilmiyor. Biraz önce ben de çok şaşırdım. Maslak'tayız. Maslak'ta da şu anda yağmur yağıyor ve hava kapalı. Bu bilgiyi de verelim. Hava durumu gibi oldu. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü nickname'lerde genelde tuttuğunuz takımlar çıkıyor. Hani sizlerin ismini en azından yayında da okumam açısından söylemiştim. Çağatay Hocam, never you will walk alone. Çok teşekkürler. Siz de asla yalnız değilsiniz. Kombine sahipleri de ücretli izleyecek diyor. Çok çok teşekkürler. Hoş geldin güzel insan, sesini bir kez daha duymak ne güzel. Şerif Bey, sizleri buralarda görmek, yine benle bizle beraber olduğunuzu görmek benim için çok değerli. Çok teşekkürler. Yunus Bey hoş geldin hocam demiş. Yaşar Bey, Yaşar Kut, çok teşekkür ediyorum. Hep hoş geldin mesajları. İyi yayınlar. Ben de sizi çok seviyorum. Bunu böyle bilesin gönlü güzel insan. Sedat Aydın, sevgiler olsun. Yine buradan devam ediyoruz. Severek dinliyorum sizi demiş. Savaş Keser'e selamlar olsun. Çok olduğu için vallahi kusura bakmayın. Çünkü bütün mesajları birikiyor. Biriktiği için de... güzel. Evet, bazen tabii böyle okunamayacak mesajlar da geliyor. Celal Bey demiş ki Ümraniye'de yazlı kalma bir gün. Harika, keyfini çıkarın. Buraya da yollayın o güneşten. Ve yine buradan Gökhan Bey'in mesajı var. Hakemlerin otoritesini çok sarsı demiş. Yorum yapmış. Çağatay abi, UEFA Fenerbahçe'ye 10 milyon euro ceza mı vermiş? Evet, ceza verdi. Doğru, kesinleşen bir ceza bu. İsminiz de Nurullah Bey, teşekkür ediyorum hem bilginiz için. Ahmet Ertaş hoş geldin, çok teşekkür ediyorum. Çay resimleri gelmiş, harika. Benim yerime de için, benim yerime de keyif yapın ama 0212 273 10 10 0540 273 10 10 tabii format gereği bekleyen spor yazarlarımız da var. Galatasaray ile ilgili son bilgileri de almak üzere hatta Serhan'a da bağlanalım. A-Spor yorumcusu, Fotomaç gazetesi, spor yazarı sevgili Serhan da şu anda. Evet, hatta birisiyle görüşüyor. O da bana birazdan dönecektir. Ve Galatasaray ile ilgili son gelişmeleri kendisinden de alacağız. Ziraat Türkiye Kupası dedik. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finaldeki rakibi de bu akşam belli olacak. Acaba Gençler Birliği mi yoksa Trabzonspor mu? Tabii gündemin en önemli gelişmelerinden bir tanesi, bugünün en önemli maçlarından biri olduğu için bu konuyla da ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Hafta sonu Süper Lig'de de son derece kritik bir sınava çıkıyorlar bu iki ekip. Hatta benim şöyle bir tezim var. Dikkat edin, Türkiye Kupası'nda kim rakip oluyorsa gerçekten ligde de onunla karşılaşıyor takımlar. Bu her takım için geçerli. Mesela ligde karşılaşacaksa bir sonraki maç Türkiye Kupası'ysa belli değilse bile onlar birbirlerini çekiyorlar. Hakikaten tez konusu bile olabilir. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve Ali Yılmaz yönetecek karşılaşmayı. Çok çok önemli bir maç. Türkiye Kupası'nda kazanan ekip finalde Konyaspor'un da rakibi olacak. Bir tarafta teknik direktör Metin Diyadin var. Metin Diyadin yönetiminde bir Gençler Birliği var. Yarı final maçının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzon'la kümede kalma adına çok çok kritik bir maça daha çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Gençler Birliği'nin önemli oyuncularından Koyta. Bordo mavilere karşı forma giyemeyecek, bu bilgiyi de ben sizlere

vermiş olayım. Bir yandan da sevgili Serhan'a bağlanmaya çalışıyorum. Galatasaray ile ilgili son haberleri, son durumları da kendisinden alacağız eğer müsaitse tabii. Ve son iki sezonda da finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bir Trabzonspor var. Arda arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek Fatih Tekke'nin öğrencileri. Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşu'nun sakatlıkları vardı. Halihazırda da Avrupa Ligi'ne ikinci turdan katılmaya hak kazanıyor Trabzonspor. Kupayı kazanarak doğrudan playoff'a kalmanın hesaplarını da yapıyor. Tabii böyle bir şans da var. Bu şansı şöyle anlatayım size. Lig 14 Ağustos'ta başlayacak. Eğer Trabzonspor Türkiye Kupası'nı alamazsa hem Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor, hem Trabzonspor sezonu daha erken açıyor. Çünkü 23 Temmuz'da oynayacak karşılaşmayı ve 23 Temmuz'da oynadığı karşılaşma için de Haziran ayında sezonu açmaları gerekiyor. Bir de Gençler Birliği tarafından bakalım. Gençler Birliği de 18 yıl sonra kupada finale çıkmak istiyor. İki takım şu ana kadar bugün 86. kez karşı karşıya gelecekler. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençler Birliği'nin 14 galibiyeti bulunuyor. 22 maçsa berabere bitmiş. Yine çok mesajlarınız geliyor. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Vallahi her gün senin duanla ayakta duruyoruz. Bilmukabele çok teşekkür ediyorum. Aynı temennileri ben de senin için gönderiyorum. Evet, dün Federasyon Başkanı'nın açıklamaları vardı. Dinleyicilerimizden de o minvalde mesajlar geliyor. Ferhat Gürses de diyor ki bence bırakmalı, iki kelime etmeyi beceremeden işgal ettiği koltuğu diye bir mesaj yollamış. Çağatay Hocam iyi yayınlar. İsminiz neydi bakıyorum. Naci Bey çok çok teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Ben bir Galatasaraylı olarak Okan Buruk'u eleştiriyorum Çağatay Hocam demiş. Bir topçuya bağlı olamayız. Osimhen varsa maç alıyoruz. Osimhen yoksa maç kazanamıyoruz. Gencay Bey çok teşekkür ediyorum. Yine değerli görüşlerinizi buradan Radyo Gol mikrofonları aracılığıyla iletmeye çalışıyorum. Herkes geldi. Evet, Cem Dizdar gelmedi. Orhan Bey, Cem abiyle görüşüyoruz ediyoruz ama bir türlü vallahi unuttum. Haklısınız, suç bende, lütfen kusura bakma. Ama yarın sabah HT Spor'da yayınım olacak 09.20'de. Canlı yayın konuğuyum. Yarın muhakkak Cem abiye söyleyeceğim. Cem Dizdar'ı da programa almak için kendisine ileteceğim. Merhaba, ben Fatih Demir Yürek. Biz Galatasaray taraftarları olarak Icardi ile anlaşma yapılmasını istiyoruz. Aksi halde bu sene kombini almayacağız birçoğumuz demiş. Evet, dün dinleyicilerimizden de Instagram vasıtasıyla bana yazan Galatasaraylı taraftarlar vardı. Onlardan da 3-4 tane dinleyiciden hatta taraftarlardan aynı mesajı almıştım. Çağatay Hocam, stada gelecek, stada sanatçı gelecek mi? Onu ben de bilmiyorum ama ben biraz sonra yaptığımız bağlantılarda bu sorunun da cevabını verebiliriz. Veli Bey, çok teşekkür ediyorum. Muhammed Karaer. Evet, yani böyle bir olasılık yok sizin yazdığınız üzerinize. İyi yayınlar demiş Hüseyin Topçuoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok mesajlar geliyor. Çok sağ olun, var olun. Tabii açıklamalar var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili sizlerden gelen çok sorular var. Onlara da değineceğiz. Biraz sonra reklam arasına da gideceğiz ama tabii Süper Lig'de hep soruluyordu. Lig ne zaman başlayacak diye. Aslında daha önceden belliydi 14 Ağustos'ta başlayacağı. Fakat resmi bir açıklama yaparak dün bunu açıkladılar. Çağatay Hocam iyi günler, hoş geldiniz. Beşiktaş bağlantısı olacak mı? Ali Baştuğ, tabii ki olacak. Ali Bey, buradan da arkadaşlarımıza bağlanacağız. Çağatay Hocam kombineler tükendi demiş. Onur Bey, çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Harika ya, yani buradan hani sizlerin de bilgi vermesi çok daha güzel oluyor. Bizlere de yardımcı oluyorsunuz. En azından sıcağı sıcağına. İstanbul'dan Umut Bey, Fenerbahçe.

0: Chelsea iyi gittiğinde Fenerbahçe iyi gidiyor. Her seferinde eşleşiyorlar gibime geldi. Siz ne düşünürsünüz? Bu bir tesadüf mü? Saygılar, iyi yayınlar demiş. Valla Umut Bey, Chelsea ile ilgili ne söyleyebilirim? Fenerbahçe ile ilgili nasıl bağlayabilirim? Şöyle düşündüm ama şimdi Chelsea 2004 ile 2011 arasında Stamford Bridge'de sadece 5 tane yenilgi aldı. Bakın 7 senede sadece 5 tane yenilgi aldı 2004 ile 2011 arasında. Ama bu seneye bakacak olursan Chelsea sadece sahasında 7 tane mağlubiyet aldı. Bu bilgiyi de vereyim. Ona göre siz artık eşleşmenizi yapabilirsiniz. Cansınız Çağatay Hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum Orhan Bey'e de. Dinleyicilerimizden bakalım, yani gene nickname'lere bakıyorum, isimler burada var mı diye yazarsanız çok çok sevinirim. Icardi artık Galatasaray seviyesinde değil, sözleşme olmazsa kombin almayız diyen arkadaşlar almasın, biz alırız, bulamıyoruz zaten, geçmiş geçmişte kalmış demiş Galatasaray nickname'li dinleyicimiz. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın hemen ardından 0542 273 10 10, 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere görüş, düşüncelerinizi ve Türkiye'nin en önemli spor yazarlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
9: ...12 Arap Tayini izleyeceğiz İstanbul'da birinci koşuda. 8 numaralı Obaç şimdi yerini aldı. Daha önce bir kez koştu Obaç ve dördüncü oldu. 3 numaralı Aslanlıova yerini almak üzere.

Bir numaralı Acemoğlu 1. İki kez start alıp 8. ve 6. oldu. Start gerisindeki bir diğer tay 10 numaralı Adalar'da daha önce iki kez koştu. 6. ve 3. olarak ayrıldı. İki koşusundan 10 numaralı Adalar. Bir numaralı Acemoğlu 1 için giriş hazırlıkları devam ediyor. Birinci altılı Ganyan bu koşuyla beraber başlayacak İstanbul'da.

0: biraz daha yakın baksa bir numaralı Acemoğlu 1. En dış kulvardan start alacak. En iç kulvardansa 5 numaralı Kaval Bey'i yarışa katılacak. On numaralı Adalar da bak yöneltildi. Acemoğlu bir yerini aldı. On numaralı Adalar da kulvarında. 12 Tay box içinde hazır. Start verildi ve İstanbul'da birinci koşuyu başladı değerli izleyenler. Bir numaralı Acemoğlu bir çıkıştan sonra oldukça dışa açıldı. Rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde kaldı. Yine 10 numaralı Adalar da rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. Yarışın liderliğini 4 numaralı Hüküm Süren aldı dıştan ikinciliğe. 6 numaralı Kafkas sürekli geride, onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Akif Berk var. 1,5 boy kadar geride içeride 12 numaralı İcral Biki, onun 2 boy kadar gerisinde dışarıda 1 numaralı Acemoğlu bir içeride 5 numaralı Kabal Bey'i 2 boy kadar geride bariyer dibinde 11 numaralı Baltimore. Bu safkanın hemen dışındaysa ortada 8 numaralı Obağaç var, 3 boy kadar geride içeride 1 numaralı Korgün, 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 10 numaralı Adalar sırasıyla. Taylar son 400'e yaklaştı. 4 numaralı Hüküm Süren lider durumda. İkincilikte 2 numaralı Akif Berk var, bariyer dibinden de 12 numaralı İcral Biki ön atak yaptı. Daha geriden 2 numaralı Akif Berk'in ve 8 numaralı Obaç'la birlikte 11 numaralı Baltimore'un da atakları var. Şimdi 11 numaralı Baltimore orta kulvardaki 4 numaralı Hüküm Süren'i yakaladı. Asfalt'ta liderliği aldı. En dış kulvardan da temposunu yükseltti. 5 numaralı Kabal Bey gelmeye çalışıyor. Onun dışından da 8 numaralı Obaç atağa kalktı. Dıştan gelip 8 numaralı Obaç yarışın liderliğini aldı. Farkı 1 boy yaptı. İkincilikte 5 numaralı Kabal Bey var. Son 50'ye yaklaşılırken de 8 numaralı Obaç önde, farkı 3 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Obaç. 8 numaralı Obaç İstanbul'daki birinci koşuyu kazandı. 7 numaralı Korgun ikinci, 5 numaralı Kabal Bey üçüncü, 11 numaralı Baltimore dördüncü, 4 numaralı Hüküm Süren de yarışı 5. olarak tamamladı. İstanbul'da birinci koşuyu 8 numaralı Obaç Hışman Çizik'le kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programındasınız. Ben de bir yandan mesajlarınıza bakıyordum. Çok mesaj var. Evet. Gencay Bey, Galatasaray'ın kombinelerinin cevabını vereyim. Evet, TFF Başkanı'na ilgili çok sorular geliyor. Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Futbol Federasyonu Başkanı Türkiye'nin şampiyon takımı Galatasaray şampiyonundan dolayı kutladı mı? Ben kendisini hiçbir platformda izlemediğim için haberim yok. Bilgilendirirsen sevinirim. Ben de izledim ama onunla ilgili, yani kutlamayla ilgili herhangi bir mesaj vermedi. Onun bilgisini de vereyim. Çağatay Hocam, ben Diyarbakırlı Velet abi. Seren abi, sorar mısın? Cuma günü kutlamada neden sanatçı olmayacak? İnan ki sanatçı olmazsa izlemem kutlamayı. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Evet. Tabii okunacak mesajlar var, okunmayacak mesajlar var. Güven Bey, teşekkürler. Ama tabii böyle yazdığınız zaman karşı tarafa da cevap hakkı doğmuş olacak. Şimdi çok mesaj var. Hemen biraz da Instagram'dan bakalım. Çağatay Hocam, bugün izleyeceğiniz maçların saatini de söyleyebilir misin? Tabii söyleyebilirim. Yani ben kendime göre öyle bir program yaptım ama o da sizin zevkiniz. Ben sizi hani yönlendirmiş olmayayım. Çünkü ben basketbolda izliyorum, futbolda izliyorum, voleybolda izliyorum, teniste izliyorum. Bugün saat 19'da Fenerbahçe-Beko Beşiktaş Gain maçı var.

0: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde. Ona bakacağım. Daha sonra saat 20.30'da Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması var. Onu izleyeceğim. Onun hemen bitiminde de İngiltere Premier Lig'de Manchester City Crystal Palace maçı var saat 10'da ve aynı saatte, yani saat 22'de İtalya Kupası finali var ki bu çok önemli. Lazio ile Inter oynayacak. Bir de bu maçı izleyeceğim. Onun da bilgisini vereyim. Spor yazarlarımız bekliyorlar. Bana da belki kızıyorlardır. Hiç vakit kaybetmeden Anadolu Ajansı'nda da yıllarca bu işi yapmış olan çok değerli dostum. Hatta benim program ortağım sevgili Serdal var. Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
1: Çağatay Hocam merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyi vallahi, sesini duyduk daha da iyi olduk. Serdal'cığım iyi misin?
1: Ben de zaten programını dinliyordum. Sesini duyarak mutlu oldum.
0: Sen bir tanesin ya.
1: Sen de öyle hocam.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının dün açıklamaları var. Gündem çok yoğun. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları maçların önüne geçti. Fenerbahçe'de seçim rüzgarı. Beşiktaş'ta da bir belirsizlik. Hocam. Sergen Hoca kalacak mı? Nasıl bir yol izlenecek? Gelen hani başkan bile olsa, kadro da olsa, hoca da olsa tamamen yine aynı döngüler sanki gerçekleşecek. Her sene aynı senaryo gibi. Nereden başlamak istersin sevgili Serdal Kalaycı?
1: Hocam en sıcak hangi konuyu görüyorsan oradan girelim. Benim için hiç fark etmez. Çünkü gerçekten de yani gündem hani futbol son haftaya geldik artık. Şampiyon belli oldu, bitti derken çok daha farklı gündemlerle karşı karşıyayız. Hı-hı. Aslında Türk futbolunda hep böyle biliyorsun hocam. Sürekli bir gündem, sürekli bir şey var. Şimdi yakın dönemde tabii Dünya Kupası var ama karşımızda bir de transfer meseleleri çıkacak.
0: Tabii.
1: Yani şöyle federasyon başkanının açıklamalarından biraz girecek olursak. Yani federasyon başkanı aslında tabii gündem itibariyle ona yöneltilen sorular itibariyle de yabancı olmadığımız konulardı bunlar. Her zaman Türk futbolunda var olan tartışmalardı. Hı hı. Zaten hani arkadaşların ellerine sağlık emeklerine, Anadolu Ajansı'ndan eski çalıştığım kurumun Eyüp Karakuş ve Hilmi Sever'in sorularını
0: onlara
1: yanıtladı.
0: Selam olsun.
1: Çok selamlar, sevgiler gönderirim onlara da. Evet, yani direkt tabii sezon sonu itibariyle, lig bitiyor olması itibariyle ve herkesin dilinde, kazananı kazanmayan herkesin dilinde bir hakem eleştirisi olduğu için direkt konuya oradan girdiler. Aslında ya beni şöyle söyleyebilirim, çok tatmin etmedi federasyon başkanımızın hakemlerle ilgili açıklamaları. Yani ne yönde tatmin etmedi? Tabii ki problemler var, belli şeyler yaşandı. Yakın zamanda en son yaşanan konu malum, bahis konuları vardı. Orada bir sürü, birçok hakem ceza aldı, birçok kişinin hakemliği bitti derken çok genç yeni bir potansiyelle yola devam edilmeye çalışılıyor. Bir sistem vardı, o sistem üzerinde duruldu, darma duman edildi. Yani karmaşa hala, ya karmaşa orada, hala bitmiş değil.
0: Sözün çok özür diliyorum, kestim ama hani söylediklerine ek olarak, katkı olarak şunu söylemek istiyorum. Dün bir açıklama yaptı, yani futbolun temiz olması çocuklarımıza borcumuzdur dedi. Sonra dedi
1: doğru,
0: ki
1: çok güzel.
0: Sonra tamam. Son 5 yılda görev yapan 7000'in üzerinde yönetici var dedi ve bahiste sırada 7000 yöneticinin adı var dedi.
1: Evet, aslında hepimizin bitti mi bu operasyon diye konuşurken daha henüz tabii, şimdi bir de şunu bir hatırlatalım dinleyicilere. Bir savcılık tarafının yürüttüğü soruşturma vardı, bir de federasyon cephesinde yürütülen. Bunlar çok farklı iki soruşturma. Kesinlikle. Orada savcılık kısmında bir takım yöneticilerin gözaltına alınıp bir takım işlemler yapıldığını görünce yani insanların kafası yöneticiler kısmı da orada kapandı gibi geliyor ama aslında federasyon cephesinde kapanmadı. İşte bütün profesyonel liglerde 5 yılda görev yapan kişi sayısı, yani eğer bahis işte kaydı olan kişilerin sayısı o 7000, çok çok daha fazla isim vardır da şimdi işin bu kısmına geldi ama ben yine de orada şey çıkacağını sanmıyorum Çağatay Hocam, hani şeyin ötesine geçeceğini sanmıyorum, böyle işte herhangi bir maçın sonucunu etkilemeye yönelik bir takım eylemler altından çıkacağını sanmıyorum. İnşallah da olmaz zaten. Yani istediğimiz bir şey. Ama bu bir yanlışsa, bu bir yasaksa, bu bir şüpheyi doğuruyorsa tabii ki bunlar da kaldırılmalı, bunlar da bitmeli. Ama tabii yani şimdiye kadar diğer işte futbolcu ayağında, teknik adam ayağında, antrenör ayağında, hakem ayağında bu tarz direkt bir maça odaklanmış federasyonun soruşturması ayağından bahsediyorum. Bir örnek çıkmadı olmadığı için yönetici kısmında da beklemiyorum. Bu

0: yüzden diyorum. Ama tabii belli olmaz, bir görelim. Çünkü bakanlıktan verilerin önümüzdeki hafta gelmesini beklediklerini ve ancak hani onların işte bu sürecin bir buçuk ay sonra ancak açıklanacağını, cezaların kim ne yaptı, ne ceza verildi falan. Bu da herhalde şöyle bir belki Dünya Kupası içerisine denk gelecek. Belki bence sonrasında bile denk gelebilir. Eğer ki böyle Türk futboluna bomba etkisi düşecek bir şeyler varsa zaten Dünya Kupası sonrasında bile bırakılabilir. Çünkü Türk futbolunda da özellikle tabii ki varsa çarpıklıklar, yanlışlıklar düzeltmek için zamanlı zamansız operasyon kesinlikle yapılmalı. Bunun taraftarıyım öncelikle söyleyeyim. Ama hani şu son dönemde özellikle hakemlerden başlatılan operasyonlarla birlikte yani dünya medyasına haber oluş şeklimiz hiç hoş değil aslında. Yapılması gerekiyorsa kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle temizlenmeli. Yani asla bunun karşısında değilim. Bu Dünya Kupası sırasında yönetici ayağında o bakımdan aslında biraz böyle çok fazla yıpratılmış bir futbol şeyimiz var. Onun en azından varsa daha kötü şeyler ötelenmesi adına belki Dünya Kupası sonrasında bırakılır diye düşünüyorum. Ya o noktada tabii ki Sayın Hacı Osmanoğlu'nun vurguladığı herkes başarısızlığını işte hakem kararlarına yıkıyor. Bu zaten bitmeyen şeyimiz bizim. Kısır döngümüz. Gerçekten de öyle. Yani bunları hep diyorduk. Evet, biz standart hakemlerde yok tabii ki. Her maç çok farklı kararlar verilebiliyor. Aynı tarz pozisyonlar üzerinde. Hakem yorumları çok farklı olabiliyor. Bu da beraberinde tartışmaları getiriyor. Ama şuna da inanmaya başladım. Çünkü yıllardır, yani 30-35 yıldır bu işleri takip eden birisi olarak şuna inanıyorum artık. Bugün hani Galatasaray değil, başka bir takım, X bir takım da şampiyon olmuş olsaydı yine aynı şeyleri Galatasaray üzerinde, o takım üzerinde işte hani hakemlerin daha çok desteklediği üzerinde temellendirerek eleştiriler duyacaktık. Yani bu değişmiyor aslında. Kim şampiyon olursa olsun hep hakemlerin onu desteklediğini konuşuyoruz bu ülkede. Yani bunu yapmamamız lazım artık. İşte bunu yapmaya devam ettiğimiz müddetçe bir çıkış yolu bulamıyoruz. Hakem lig konusu yapılan hatalar üzerinden yöneticilerin kaçış noktası olmasın ki her kulüp bence hakeme yüklenerek kendi oyuncusu, hatalı oyuncusu varsa, hatalı teknik adamı varsa onları göz ardı ediyor. Camiasının nezdinde onları da aklamış oluyor bir anlamda. Böyle de bakmak lazım. Artık Çağatay Hocam gerçekten yani sen de biliyorsun konuya böyle bakmamız gerekiyor. Yani bizlerin konuya böyle bakmamız gerekiyor çünkü yıllardır aynı şekilde baktıkça bir şeyler düzelmiyor. Yani bunu gördük. Dolayısıyla şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları beni tatmin etmedi derken özellikle hakem konusunda şimdi 5 büyük lige göre çok daha az hakem hatamız var diyor ama tabii beraberinde şu soruyu da beraberinde getirdi ve soruldu o soruda. Neden Dünya Kupası'nda bir hakemimiz yok o zaman? Burada da sadece bizim yani bu dedi bizim yönetimimizden sorulmaması lazım gereken bir şey dedi ama bence sorulmalı. Yani bence sorulmalı. Yani bu biraz kaçamak cevap gibi oldu. Evet, bugünkü gelinen durum belki işte bu son 2 yıla gelecek neredeyse. Onun dönemini tamamen kapsamıyor ama yine de Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri ise ve hatta dünkü açıklamalarında FIFA ve UEFA ile ilişkilerin en iyi olduğu dönemi yaşıyoruz dedi şu anda. Buradan bile biraz lobicilik yapıp prestijimiz anlamında bir hakem oraya gönderebilirdik ki ben aslında bir hakemimizin oraya gitmemesinin önünde en önemli sebebinin performanstan ziyade bu son dönemde yapılan bahis operasyonunun direkt hakemlerden başlatılmış olması aklıma geldi. Dünya Kupası hakemleri açıklandığında direkt benim aklıma gelen konu oldu. Bilemiyorum tabii altında çok çok farklı da şeyler olabilir ama ya açıkçası Sayın Federasyon Başkanımız sezon bitimiyle ilgili işte böyle bir takım değerlendirmeler yaptı. Merak ettiğimiz bazı şeyleri söyledi ama yani tam da söylemedi. Yani beni tatmin etmedi. Ne bileyim mesela şey sorusu soruldu. Bu hani sezon başında o belirlenen transfer için kulüplerin harcama limitleri konusu soruldu. Bu harcama limitleri belirleniyor. Tamam. Okey veriliyor takımlara. Tamam deniliyor ama hatta Elif Karakuş ağzına sağlık araştırmasında kulüplerin borçlarını sıralayınca yani o harcama limitleri üzerinden yapılan kulüplerin zararlarını sıralayınca ya peki bu zararlar nereden oluşuyor deyince aslında hani buna çok detaylı bir açıklama getiremedi. Bu da bence havada kalmış bir soru oldu gibi. Açıkçası ya buna benzer bir takım sorular var. Mesela yabancı kontenjanı konusunda 10+4 duyurulmuştu. Bu sezondan itibaren yani 10 yabancı 4'ü o 23 yaş altı 12+2 idi ya işte o bir takım şeyler var ne bileyim Montella'nın Türk vatandaşlığı konusu Türk vatandaşı herhalde yakın zamanda Montella. Zaten içimizden biri olarak görüyorduk. Öyle soft bir takım şeyler vardı. Çok fazla detaya girmeden, çok da karıştırmadan. Hele bir anayasa mahkemesi konusu var ki aslında federasyon başkanımızın söylediği ifadeler de orada konuşulmaması gereken şeylerdi. Yani UEFA, FIFA atıfta bulunan meseleleri bilse bizi askıya alır gibi. Yani orada da hiç konuşulmaması gereken bir mevzuydu. İnşallah çok fazla böyle kaşınıp da bilemiyoruz tabii altında ne var, neler çıkar. Gerçekten öyle bir durumla karşılaşabilir miyiz? Hı hı. Çok fazla tatmin edici bulmadım Sayın Federasyon Başkanımızın açıklamalarını. Belki de çok hazırlanmış değildi. Bilemiyorum. Bir takım kontrol sorulara federasyon başkanı olarak en azından yönlendirmek adına çok daha farklı cevaplar da verebilirdi. Yani böyle toparlayabilirim federasyon başkanımızı sevgili Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi gündemin en sıcak maddelerinden biri de şu gündemdeki bir numaralı.
0: Evet.
1: Gençlerbirliği Trabzonspor'un, Konyaspor'un finaldeki rakibi olmak için bu akşam karşı karşıya gelecekler Ankara Eryaman Stadı'nda. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor sezonu en azından bir kupayla kapatma adına ilk adımı atmak istiyor. Küme düşme korkusu yaşayan da bir tarafta başkent ekibi var ama... O da bu maçı acaba aklının bir köşesinde hafta sonundaki yine Trabzon'la karşılaşıp acaba hani küme düşmeme adına bütün varını yoğunu orada mı ortaya koyacak diye bir soru geliyor.
0: Yani gerçekten enteresan bir maç o anlamda iki takım adına. İki takım adına da stratejik bir maç oldu bu maç. İşte iki maç olması çok ilginç. Yani şimdi Trabzonspor'un sezonuna baktığımız zaman sadece lig üçüncüsü oldu diye okumak gerçekten eksik kalır. Yani sezonun hikayesi iki ayrı kulvarda iki farklı kimlik üzerinden ilerlemiş gibi görünüyor şu aşamada. Hı hı. Nedir? Gençler Birliği'ni geçerse eğer kupada finale kalacak ve finale kalmış olmakta Trabzonspor adına çok daha farklı bir durum ortaya çıkaracak. Ki şu anda Trabzonspor'un zaten ligde sıralaması da belli olduğu için tek hedef artık kupa. Yani kupayı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan playoff turundan katılacak ve daha az maç oynayacak ve sezona daha geç başlayacak. Kadro planlaması çok daha sağlıklı yapılabilecek. Bütün beraberinde bu artıları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ancak hani kupayı tam elenir, ligi üçüncü bitirip Avrupa'ya girerse daha erken eleme oynayacak. Bu da işte sezonu daha erken açmasını gerektiriyor. Daha yoğun bir fikstür, daha sakatlık risklerini de beraberinde getiriyor. Transferlerin yetişmeme ihtimali, Avrupa'ya daha yorgun girme riski. Yani düşündüğümüz zaman çok beraberinde sorunları getiriyor. Yani artık Kupa Trabzonspor için prestij organizasyonu olmaktan çıkmış durumda. Yani bu doğrudan gelecek sezonun ekonomik, sportif planlamasını belirleyecek stratejik bir hedefe dönüştü diyebiliriz. Yani kupa performansına baktığımızda da Trabzonspor'un bu organizasyona ligden daha farklı bir ciddiyetle yaklaştığını da görebiliyoruz aslında. Hani İstanbulspor'a elemelerde attığı 6 gol, Başakşehir deplasmanında 4 gol, hem Fethiye karşısında net galibiyeti, hı hı. Özellikle Başakşehir deplasmanındaki bu 4-2'lik galibiyet takımını eleme maçlarında daha agresif, daha direkt oynayabildiğini de gösterdi. İşte İstanbulspor deplasmanında 0-0'da küçümsememeli. Yani küçük, çünkü 26 şut üreten bir Trabzonspor vardı orada Çağatay Hocam. Bu takım hani yarı final atmosferinde oyunu domine etmeye çalışacaktır. Yine ki hani Gençler Birliği'nin tabii son Galatasaray karşısında turu geçtiğindeki o maçta bir referans olmalı aslında tabii Trabzonspor'a. Ya artık formalite, lig formalite havasında Trabzonspor adına, çünkü lig hafta sonu Gençler Birliği karşısında alacağı herhangi bir sonuç sıralamasını değiştirmiyor. Ama kupada sezonun bütün anlamı iki maça sıkışmış olacak. Yani tabii bu maçı da kazanırsa. Yani bu tür eşleşmeler de bazen büyük takımlar için tehlikeli olabiliyor tabii ki. Çünkü hani biri kaybedecek çok şey olan diğeri zaten göreni yapmış psikolojisiyle sahaya çıkacak. Ama tabii burada Gençler Birliği'nin durumu aslında maçın yönünü biraz çok kolay okumayı gerektiriyor. O da nedir? İşte ligde kalma bir anda... Kupada iyi mücadele etmiş, bu noktaya gelmiş bir Gençler Birliği ve Trabzonspor'a karşı nasıl ki Galatasaray karşısında turu geçtiyse turu geçme gücü var. Ama bir yandan da hafta sonu ligden düşmemek için vereceği bir mücadele var ligde kalmak için. Çok zor bir psikoloji bu. Dolayısıyla yani bu akşam belki de Trabzonspor karşısında tabii ki maçta, oyunda var olmak isteyecek bir Gençler Birliği göreceğiz ama son kertede hafta sonunu düşünen bir Gençler Birliği göreceğimizi düşünüyorum.

0: Orada da biraz ibre Trabzonspor'dan yana kayıyor gibi geliyor bana. Yani Gençlerbirliği'ne baktığımız zaman tabii lig, Süper Lig'de hep istikrarsız oyunlar gördük. İşte düşük üretkenlikler, işte, ne bileyim kırılgan savunmalar gördük. Ama kupada gerçekten kupa motivasyonları çok farklı olabiliyor. Şimdi Gençlerbirliği'nin lig performansına baktığımız zaman hani kupanın eleme aşamalarını düşündüğümüzde bu noktayı bekler miydik? Beklemezdik ama işte Gençlerbirliği bu kadar dağınık bir sezon geçirmiş olmasına rağmen demek ki aslında içinde bir takım kimliği, bir takım karakteri varmış. Aslında kupada bunu ortaya koydu Gençlerbirliği. Bu bakımdan tebrik etmek lazım. Yani kompakt oyunu vardı. Geçiş hücumlarını çok iyi yaptılar. İşte büyük maç motivasyonları çok iyiydi. Yani Galatasaray maçına baktığımız zaman Gençlerbirliği'ne tam bir yani kupa takımı diyebiliyorsunuz. Ama ve şey bana göre hani durumu itibariyle hafta sonu ligdeki pozisyonunu belirleyecek maç olması
1: Tabii.
0: tabii çok daha farklı bir psikolojiye eviriyor ama her kupa performansı Gençlerbirliği'nden şey Trabzonspor'dan çok çok daha farklı bir takım gibi duruyor. Yani tamamen kupa odaklı bir Gençlerbirliği olsaydı bu akşam Trabzonspor karşısında şansını çok yüksek görüyordum ama maalesef atlı ligde kalalım tabii ki doğal olarak olacağı için Trabzonspor yönünde bu akşamki mücadeleyi görüyorum ama tabii bize direkt doğrudan bunu düşündürmesi böyle olacak anlamına gelmiyor. Büyük bir ihtimalle böyle
1: Tabii
0: olur diye
1: olasılıklar
0: düşünüyoruz.
1: dahilinde zaten Gençlerbirliği'nde de bir rotasyon bekliyoruz kadroda. Sevgili
0: Kesinlikle
1: Serdar Kalaycı,
0: hocam.
1: sana çok sorular geliyor. En azından başlamam lazım çünkü birikiyor sorular.
0: Buyur hocam.
1: Sedat Bey diyor ki Serdar Bey'e selamlar.
0: Merhabalar, selamlar.
1: Icardi konusu ne olur acaba? En az bir sene kalmalı bence demiş. Serdar Bey ne düşünüyor diye.
0: Hocam bu konuda geçen akşam ET Spor'da birlikte katıldığımız yayında da hatırlayacak olursan biraz hani Icardi'nin geldiği durum Osimhen'le birlikte takımın aslında hücumundaki değişiklik, Icardi'nin geldiği durumu da anlatmaya çalışmıştım. Yani aslında açıkça söyleyeyim ben Galatasaray yönetiminin Icardi ile devam etmek istemeyeceğini düşünüyordum. Ki yani ona bu teklif götürülünce demek ki yani düşünceler gelecek sezona dair düşünceler değişmiş diye düşündüm. Neden Icardi'ye de devam edilmek istemeyeceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bunu tamamen hani Icardi kötü oyuncuya dönüştü üzerinden okumak asla istemiyorum. Yani çünkü Galatasaray'ın hücum kimliği çok değişti. Hocam bu değişim Icardi'nin oyundaki merkez etkisini de inanılmaz azalttı. Yani çünkü hani Icardi'nin yani dominant olduğu prime denilen dönemlerini hatırlayacak olursak Galatasaray'a daha fazla sete yerleşen, kanat ortalarında kullanan, bu ceza sahası çevresinde çok sabırlı oynayan, işte ne bileyim hani son vuruş referansını net biçimde Icardi'ye bırakan bir yapıdaydı. Yani Icardi bağlantı oyunu, ceza sahası içi sezgisi, o tek dokunuş kalitesini hatırlayalım. İşte savunma arkasında küçük hareketleriyle bitiriciliği, yani bütün bunlar artık Icardi bütün bu şekilde ön plana çıkan Icardi yok. O da Galatasaray'ın artık oyun anlayışından dolayı. Çünkü Osimhen'le birlikte hücumun doğası değişti ya işte daha dikine, daha geçiş hızlı, daha fiziksel, daha yüksek tempolu bir yapı ortaya çıktı. Şimdi burada dürüst olmak lazım. Yani bugünkü Galatasaray oyunu Osimhen'in dinamizmine daha uygun görünüyor. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon geldiği seviyenin çok daha üstüne gitmek istiyor. Büyük hedefleri var. Böyle okuduğum zaman işte Icardi ile devam edilmek istenmeyecek ve en azından tabii bir yeni bir Osimhen bulmak mümkün değil ama en azından Osimhen'e yakın koşucu bir santrfor arayışında daha maliyeti daha uygun arayışında olacak diye. Dolayısıyla Icardi'nin bu ihtiyaca yanıt veremeyeceğini düşünerek tamamen böyle düşünüyordum. Yani Icardi'nin performansı düşmedi. Yani toparladı kendini belli bir seviye getirdi ama Galatasaray'ın oyunu Icardi'den uzaklaştı. Yani modern futbolda da artık böyle yıldız oyuncu gitmez. Oyun onu geride bırakır. Galatasaray hücum evrimi biraz hani bunu bize böyle yaşattı ama dolayısıyla ben Icardi'ye bugünün şartlarında verilen 5 milyon euro konuşuluyor değil mi hocam? 5 milyon euro 1 artı 1. Yani inanın çok şaşırdım. Galatasaray'da planlar değişmiş olabilir. Çünkü bir de yabancı kontenjanını da bir adamla tutuyorsunuz elinizde Icardi ile. Dolayısıyla yani yeni fazladan oyuncu şansınızı da azaltıyor. Açıkçası yani Galatasaray şöyle yapması lazımdı bence. Yani Galatasaray'ın önünde yani duygusal hafızayla böyle oyunun gerçekliği arasında bir karar vardı.

0: Galatasaray tamam Icardi kulüp tarihine geçmiş olabilir. Futbol performansına bağlı değildir ama yani yarının ihtiyacına göre karar vermeyi de gerektirir. Dolayısıyla bugünün şartlarında Galatasaray'ın oyunu için 1 artı 1 ve 33 yaşında 34'e girecek önümüzdeki yıl 5 milyon euro bence çok iyi bir rakam. Yani onu söyleyeyim, eğer Icardi bu teklifi kabul etmiyorsa eğer herhalde başka bir yerden kendi oyun tarzına daha uygun bir teklif bulmuş olabilir veya bulacaktır, o niyettedir. Galatasaray'ın gerçekleri adına iyi bir rakam, iyi bir süre kabul ederse tabii şöyle baktığımız zaman Icardi'nin kariyerinde de Galatasaray Inter'den sonra en önemli yerde. Dolayısıyla yani 6 sezon Inter forması giydi, 4 sezon Galatasaray, bir sezon daha giyerse 5 sezon olacak. Gerçekten de tam böyle kariyerinin son en tecrübeli dönemlerinde Galatasaray'da yine işte ikinci kariyerin ikinci büyük kulübü olarak Galatasaray'da bitirmiş olacak belki de. Yani bu özellikle Güney Amerika'dan gelen oyuncuların, Güney Amerikalı oyuncuların kendi ülkelerinde noktalama arzusu vardır ya hep. Gerçi Icardi'nin Arjantin'de Icardi'nin hafızasında iz bırakan bir kulübü var mıydı? Çok hep Sampdoria'dan sonra Inter PSG diye hep kafamızda kalmış. Yani bence çok iyi bir teklif götürmüş Galatasaray kulübü Icardi'ye. Ki benim hiç Icardi'yi düşünmeyeceklerini düşündüğüm ortamda. Öyle söyleyebilirim. Teklif götürüldüyse kalması isteniyor demek ki. Belki de sadece bir vefanın şeyidir. Açıkçası ben bu konuda karmaşık kaldım. Biraz onu ifade edebilirim.
1: 0-540-273-10-10, 0-212-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı, Türkiye'nin en önemli spor yazarlarına sorularınızı bu iletişim kanallarıyla bizlere iletebilirsiniz. Sevgili Serdal Kalaycı, tabii çok soru var. Yine sıradan böyle gidiyorum. Çağatay Hocam biraz önce Emrah Bey bağlandığında bir saha içi paketinden bahsetti. Bunun bilet sayısını biliyor musunuz? Evet, 3000 bilet. Ve 19.050 lira, hani bu bilgiyi de verelim, bendeki bilgi bu ama 3000 tane olduğunu biliyorum. Batı alt tribünler 1905 lira, doğu batı üst tribün 500 lira, kuzey güney kale arkası da 190.50 TL, bu bilgiyi de verelim. Dinleyicilerimizden diyor ki Serdal Bey haklı ama yerini alınacak adamın, forvetin uyum süreci önemi var, 4 senedir Icardi bu ligi çok iyi tanıyordu yorumu yapmış.
0: Tabii olabilir kesinlikle. Ya yani katılırım bu yoruma da. Katılırım. Çünkü yani uyum gerçekten önemli de. Ya Galatasaray'da hazır bir takım olduğu için gelen futbolcuyu çok fazla böyle uyum konusunda sıkıntı yaşatmayacaktır. Yani kompakt yapısını koruyan, bir omurga üzerinde yürüyen, sürekli böyle hani eksiklerini destek gördü ama aynı omurganın devam ettiği, aynı oyun anlayışının, aynı sistemin devam ettiği takımlarda uyum sorunları da eğer oyuncu problemli değilse çabuk atlatılıyor. Bunu da vurgulamak lazım.
1: Nevzat Bey demiş ki Çağatay Hocam Serdal Bey'i sorabilir misiniz? Son 4 seneki şampiyonluklarımızda Galatasaray'ın Süper Lig'deki oyununda bir düşüş var. Bu düşüşün Icardi'nin sakatlıklarından sonra toparlanamaması ile doğru orantılı acaba görebiliyor mu demiş.
0: Yani şimdi bu sezon üzerinden okuyacak olursak gerçekten bu sezon o düşüş görüldü. Neden işte böyle düşünen insanlar? Daha fazla sayıda maçta puan kaybı yaşandığı için. Şimdi şu çok net. Galatasaray bu sezon en çok bağımlı olduğu oyuncu Osimhen oldu. Yani en çok Osimhen'i aradı Galatasaray ki o olmadığındaki hücum, işte biraz önce anlatmaya çalıştığım o hücum zenginliği azaldı. Üretmekte zorlandı. Ancak aslında biraz da bu oyuncu yapılarıyla çok alakalı. Yani ben bu sezonki Galatasaray'ın oyunundaki düşüşünün sistemle alakalı değil de oyuncu yapılarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hep böyle oyunu iki yönlü olan oyuncuların takıma katkısının daha yüksek olduğunu konuşuruz ya. Nasıl? Mesela Barış Alper'de o meziyet var. Barış Alper zaten bu sezon çok farklı bir yapıya evrildi bana göre. O fiziksel oynayan fizikseliyle, o gücüyle koparan Barış Alper takım oyununa çok katkısı oldu. Savunma katkısı da var. Şimdi bu sezon Galatasaray'da o ana eksikliği sorunu yaratan bence ilerideki hücum hattı. İşte Noah Lang ikinci yarı bazlı düşünüyorum. İşte Yunus, Sané, Sara, bu oyuncuların aynı anda sahada olduğu maçlarda, bölümlerde, maçların bölümlerinde. Çünkü Okan Hoca çok farklı farklı kombinasyonlar da çok yaptı, karşımıza çıktı. Takımın ileriden başlaması gereken savunması çok düştü. Yani geçiş savunmasında sıkıntılar yaşadılar. Özellikle Lemina Torreira üzerine.
1: Sakatlıklar çok, da vardı.
0: Tabii tabii onlar da vardı. Çok yük bindi. Yani o ilerideki hücum hattının iki yönlü çok fazla olamayışı, aslında o geçiş savunmasına katkı sağlayamaması geriye yükü çok bindirdi. Geride de sorunlar yaşandı. Yani Icardi de uzun zamandır yüksek tempoyla devam eden bir oyuncu. Lemina aynı şekilde. Yani aslında buradaki ana sorunu burada görüyorum. Yani bu sezon Galatasaray'ın oyuncu yapılarıyla alakalı. Yani daha sert, mesela Sané'nin hücumda katkısı çok yüksek ama Sané sahada olduğu sürece onun da geriye dönük koşularında sıkıntılar vardı. Yani savunmaya çok fazla yardımcı olamadı. Orta saha üzerine çok bindiği zaman, orta saha bocaladığında zaten savunma hattında bir Sanchez, Abdülkerim vardı ama baktığımızda yine Galatasaray bir net bir sağ beki bugün kimdir diyemiyoruz yani. Tamam, Serlay koyuyorsunuz, çok iyi oynuyor. Singo'yu oraya, o bölgeye aldı ama Singo'yu tabii sakatlıklardan dolayı stoperde de kullandı. Zaten hani bir sakatlık problemi, istikrar sorunu yaşayan bir futbolcu. O savunmada da zaman zaman kurguların hep değişmiş olması orada da bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi. Yani sadece Sanchez'in ve çok zamanda Abdülkerim'in oradaki liderliği yetmeyebildi. Oyuncu bazı aslında bu sorunları yaşadı. Bence önümüzdeki yıl Okan Hoca'nın da, çünkü her sene Galatasaray üzerine bu konuda koyarak gittiğini gördük. Yani bu çok net. Zaten o yüzden 4 sene üst üste bence şampiyonluk geldi. Biraz böyle geniş alanlı okumaya çalıştığımız zaman bence Okan Hoca bu eksikliği çok net görmüştür. Galatasaray'ın bu sezon takım savunmasında oyuncu bazlı sorunlar yaşadığını düşünüyorum ve önümüzdeki yıl düşünülecek ya, transfer yapılanmasında, yaz transfer döneminde bunun üzerinde çok net durulacağını düşünüyorum. Yani geçmiş sezonlara baktığımız zaman tabii şey de var. Yani ligdeki takımların oyuncu kaliteleri de, takımların kaliteleri de çok bunda belirgin. Bu sene bizim ligi yani hani tabii ki çok üst düzey takımlarımız olamadı ama temposu çok yüksek, biraz böyle şey oyunu, geçiş oyunlarını çok öğrenmiş takımlarla diyorum. Yani takımlarımızın çoğu, yani büyük takımları çok rahatsız eden futbollarla karşılarına çıktılar. Büyük takım da olsa takım da her zaman sorun olur işte, diyorum ya, en çok Osimhen'e bağımlı gördüm bu sene Galatasaray'ı, ki öyle yani, verilere baktığınız zaman Galatasaray'ın puan kaybettiği demeyeyim, yenildiği ve berabere kaldığı 18 maçı çıkardığınız zaman işte içinde ne, kaç tanesinde Osimhen yoktu, kaç tanesinden sonradan girdi ama bir şey yapamadı, o kadar net tablo çıkıyor ki aslında ortaya. Ve de aslında bu yenildiği ve berabere kaldığı maçlarda biraz önce anlatmaya çalıştım, o ilerideki hücumda çok kreatif işler yapan ekibin geçiş savunmasına katkısının aslında çok az olduğu, bu da çok bariz ortaya çıkıyor. Okan Hoca hepimizden daha iyi görüyordur mutlaka. Biz böyle tabii çeşitli açılardan bakıp değerlendirmeye çalışıyoruz. Takım savunması biraz daha kompakt, ileriden başlayacak olan. Tabii geride iyi bir ekibi var Galatasaray'ın ama gerçekten hücumdan başlar bu iş. Özellikle kanatlarda çok önemlidir. Yani kaptırılan topun devamı o kadar önemlidir ki, o kaptırılan top sizin yarı alanınıza girmeden önüne bir engel koyduğunuz zaman rakip 3 pasta kalenize geleceğine 10 pasta geliyor, yoruluyor, yanlış top atıyor, orada hücumu öldürüyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Yani böyle konuya böyle bakıyorum, uzattım biraz ama.
1: Evet, yok gayet iyi, çünkü seninle ilgili yorumlar da gelmiş. Onur Veli'den sana övgü dolu sözler gelmiş. Çağatay Hocam, böyle yorumcular var diyor. Harika konuşuyor diyor Serdal Kalaycı. Böyle akıcı konuşan bilgileri, yorumları özledik demişler. Çok da güzel
0: çok
1: yorumlar yapmışlar.
0: Sağ olsunlar.
1: Tabii yani şimdi söylediğin gibi Galatasaray son 4 yılda, ben de istatistiklere baktım sevgili Serdal. Sen de çok seviyorsun istatistikleri, benim
0: evet,
1: gibi.
0: 72'lik
1: maçının sadece ikisinden, yani Giresunspor'a ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlubiyetle ayrılmış Galatasaray. Yani evet, 61 galibiyet ve sadece 9 beraberlik almış son 72 maçta. Ve tabii hani loca, kombine, biletler, sponsorluk anlaşmaları da dahil edildiğinde bu rakam 150 milyon euroyu buluyor. Yani bu Galatasaray'ın hem finansal sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor, hem de rakipleri üzerinde de bir psikolojik üstünlük yaratıyor, değil mi?
0: Kesinlikle hocam. Yani bu o kadar önemli bir detay ki, o kadar önemli bir detay ki. Yani bu yöneticiye de güven verir. İşte yönetim, işte futbol şubesinin yönetiminde yapacağın transferlerde, ya önüne bakarken, hareket ederken müthiş bir güven. Ya bir takımın ekonomik olarak böyle üretken olması

Elindeki mevcudu hem korumasını, üzerine daha olumlu işler yapmasını gerektiriyor. Zaten hani burada şampiyonlukların önemi neden önemli, çok şey iyi şey

0: milyonlarca bir şans hep önüne geldi elemelerden. Ama işte değerlendiremiyor. Aslında Fenerbahçe cephesinde de böyle bitirmiş oldum. Orada da en büyük bence camiayı, taraftarı böyle sinir harbine sokan mevzulardan birisi de bu. Çünkü tamam, evet, 12 yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için aslında önünde hep fırsatlar vardı elemelerden. Fenerbahçe hep o elemelere, şöyle düşündüğünüz zaman herkesin hafızasında kalan bir şey var. O elemelere hiçbir zaman hazır girmedi. Ne transferlerini tam yapmış girdi. Ya da sürekli bir teknik adam değişimi olduğu için sürekli bir teknik adam değişimi, yeni bir yapılanma üzerinde tam oturmadan takım elemeler karşısında bir de ciddi bir rakip çıktığı zaman sıkıntıyla karşılaştı, gidemedi. İşte Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne gitme amaçlarından birisi tabii ki taraftarını mutlu etmek bir anda, bir anda da yönetimlerin o nakdi, kasaya gelecek nakdi sağlaması, ki
1: Evet,
0: bunun da eline fırsat verecek olması.
1: sevgili Serdal, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için, görüşlerin için, ama şimdi canlı yayına bağlanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı'nın
0: Evet,
1: son
0: evet.
1: onun
0: Sponsorluk
1: açıklamaları var.
0: anlaşması var.
1: Evet, sana çok teşekkür
0: Tamamdır.
1: ediyorum yayınımıza
0: Ben teşekkür
1: katıldığın
0: ederim.
1: için. Sevgiler,
0: Dinleyicilerine
1: saygılar.
0: de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler. Bizden görüşmek üzere.
0: Hoşça kal
1: Hoşça kal.
0: Sertacığım.
1: Evet, Radyo Gol'de şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var sponsorluk anlaşması ile ilgili. Oraya gidelim, daha sonrasında tekrar birlikte olacağız.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika. Son dakika.
4: 1954 yılında kurulan ülkemizin köklü finans kuruluşlarından Vakıfbank ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bugün 1954'ten gelen bu ortak ruhu buluşturuyor, köklü ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Bu anlamlı birliktelik Türk futboluna yeni ve kalıcı başarılar kazandıracaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana önde gelen markalarla sponsorluk anlaşmaları imza attık. İşbirliklerimiz ve devletimizin desteği birleşince uluslararası başarılarımızın yolu açıldı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşatan erkek milli takımımız ilk kez uluslararası A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın elit takımları arasında katıldı. Şimdi de 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacağız. Dünya Kupası başarısı çıtamız daha da yukarıya çıkarmak için tarihi bir fırsat olacaktır. Kadın A Milli takımımız ise Dünya Kupası Avrupa elemelerinde başarılı sonuçlara iddiasını devam ettiriyor. Az zamanda önemli atılımlar yapan kadın milli takımımız zorlu periyottan alnını nakide çıkacaktır. 27 yıllık hasedi sona erdirmek isteyen Ümit milli takımımızın önünde önemli iki maç var. Geleceğimizin yıldızlarına olan inancımız tam. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası'na adlarını yazdıracaklarını bekliyoruz. Milli takımımıza her zaman destek veren değerli yol arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza arasında katılan Vakıfbank ailesine teşekkür ediyorum. Bu destekleri Dünya Kupası öncesinde bizleri daima gururlandıran A milli takımımızın gücüne güç katacaktır. Sözlerime son verirken spor ailemize katılan Vakıfbank aramıza hoş geldiniz diyor. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu arada şunu da ilave edeyim. Genel Müdürüm, yani bu kadar tevafuk bir araya gelmez. 1954'te siz kurulmuşsunuz. İlk sefer 1954'te Dünya Kupası'na katıldık. Üçüncüyü katılıyoruz. İlkinde üçüncü olmuştuk. Cenab-ı Allah'ın hakkı üçtür. Herhalde üçüncüsünde de sizlerin de vermiş olduğunuz bu güçle kupayı oradan hep beraber alıp gideriz.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'ndan değerli konuşması için ve güzelliğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de bu değerli anlaşmayla Türk futbolunun güçlü destekçileri arasına katılan Vakıfbank'ın Genel Müdürü Osman Aslan'a sözü bırakıyoruz. Buyurun efendim.
6: Teşekkür ederim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kıymetli başkanı, federasyonumuzun değerli yöneticileri, futbol ailesinin saygıdeğer temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Vakıfbank olarak milli takımlar ana sponsoru olma gururunu

0: Yaşadığımız bu özel günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Basın toplantımıza katılımınız için teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri şahsım ve Vakıfbank ailesi adına saygıyla selamlıyorum. Kıymetli
1: Federasyonunun anlaşmasından görüntüleri ekranlara getirdik.
2: Reklam.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önceki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının hemen ardından en çok beklenen isimlerden bir tanesi de A-Spor yorumcusu sevgili Serhan Türk. Sevgili Serhan, hoş geldin Radyo Gold'e yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Çağatay?
0: Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Cuma günkü kutlamalarla ilgili çok soru geliyor sevgili Serhan Türk. Galatasaray'da son durumları senden rica edebilir miyiz lütfen?
1: Evet, Galatasaray'da biliyorsun kutlama ne zaman olacak tartışması vardı. Çarşamba mı cuma mı diye. Çarşamba Galatasaray'ın divan toplantısı vardı ve hazırlıklarda çarşamba yetiştirilemez diye cumaya ertelenen bir süreç vardı. Cuma günü Galatasaraylı futbolcular saat 4'te 16'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüste bir güzergah üzerinden stada getirilecek. Daha sonrasında tabii ki orada kutlamalar başlayacak. Futbolcular seçtikleri şarkılar eşliğinde podyuma çıkacak ve 19.05'te Galatasaray kupasını almasını bekliyoruz ve daha sonrasında da DJ eşliğinde güzel bir şov olacak ve Galatasaray futbolcular taraftarıyla bir araya olacaklar ve 4 sene üstü şampiyon olmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacaklarını söyleyebilirim.
0: Sevgili Serhan Türk, sana şimdi bağlanır bağlamaz hemen sorular gelmiş. Icardi'nin durumu soruluyor. Serhan Türk'e göre Icardi devam eder mi Galatasaray'a, etmez mi sorusu çok.
1: Şimdi Futbol Federasyonu son aldığı yabancı kuralına göre Galatasaray biraz daha denge anlamında sıkıntıya girdi diyebiliriz. Çünkü Galatasaray oyuncu anlamında görüştüğü oyuncular vardı ve buna göre planlaması vardı. Ve burada sayının iki daha düşmesi Galatasaray'ın, oynayan sayının iki daha düşmesi Galatasaray'da transferde bir hareketlilik dönemine geçecek. Çünkü mevcut durumda 10 yabancısı olan Galatasaray ve sonrasında kiralıklardan dönecek oyuncular da var. Ama Galatasaray şunu yapacaktı, özellikle forvet noktasına Icardi ya da Icardi'siz toplam o forvetteki oyuncu sayısını 3'e çıkarmayı planlıyordu. Hı hı. Bu bağlamda 2'ye kalacak ama Icardi'nin durumu, ben şahsıma sorarsan Icardi ile Galatasaray'ın bir geleceği olacağını düşünmüyorum bu saatten sonra. Ama tabii ki ilk önce bir görüşmeleri lazım. Galatasaray'ın teklifi çok önemli. Icardi'nin burada kalıp kalmamayı isteği çok önemli. Ama ben artık bu dokunun çok fazla tutacağını düşünmüyorum. Yeni neslin Galatasaray'la olmasının en büyük sebeplerinden Icardi ile vedalaşılacağını düşünüyorum. Ve vedanın da görkemli ve Galatasaray'a layık ve Galatasaray dengelerine de güzel bir kutlama olacağını bekliyorum. Hı hı.
0: Serhan Türk'e sorar mısınız lütfen? Göğüs reklamı sponsoru netleşti mi Galatasaray'da, hem Avrupa için hem Türkiye ligleri için?
1: Demiş. Yok, netleşmedi. Görüşmeler devam ediyor. Sonuçta şu an Galatasaray üstte 4 sene şampiyon olduğundan dolayı hem değeri de çok yüksek ve burada Sportif Bahçe Başkan Vekili Abdullah Kavukçu gelir arttırma kademelerinde çok iyi bir ivme yakaladı. Galatasaray'ın buradaki o gücünü de kullanarak fiyatı da daha yukarı çıkaracaktır. Birkaç görüşmeler var ama netleşen bir isim şu an için söz konusu değil.
0: Evet Serhan Türk, çok teşekkür ediyorum. Bir de Van Dijk.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Van Dijk ismi çok gündeme geldi. Böyle bir şey var mı?
1: Van Dijk ismini zaten ilk ben vermiştim. Bruno Fernandes'le beraber Galatasaray'ın devre arasında görüştüğü oyuncuların başında geliyordu. Şu an için tam bir görüşme yok ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyebiliriz ama dediğimiz gibi Galatasaray şu an Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralına göre hareket edecek ve ilk önce elinden çıkarması gerektirecek oyuncular var. Ondan sonra planlamayı yapacak. Van Dijk'le Galatasaray'ın resmi olan teması Ocak ayında başlamıştı.
0: Serhan Türk, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığın için, bizleri kırmadığın
1: ederim.
0: İçin görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum sana.
1: Sağ olun.
0: Hoşça kal. Serhan Türk'ten de son bilgileri aldık. 0-542-273-10-10 0-212-273-10-10 çok güzel mesajlarınız geliyor ya. Yani hakikaten o kadar pratik zekalısınız ki, o kadar zeka seviyeniz yüksek ki vallahi takdire şayan, hepinize de şapka çıkarıyorum. Çok da güzel mesajlar geliyor. Hasan Bey çok sağ olun. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam demiş dinleyicimiz. Evet, Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Seni dinlemek istiyoruz demişler. Yine buradan devam ediyoruz. Çağatay Hocam, seni çok seviyorum hocam. Ben Umut, ben HT Spor'da sizi izliyorum. Pazar akşamı da yayındaydınız. Saygılar. Sağ olun Umut Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Kendisi de sormuş. Evet, Gençler Birliği ile ilgili bir soru var. Kupayı aldı, küme düştü, Avrupa'ya gidecek mi, nasıl olacak diye. Aynı Kayseri Erciyes 2022'de de bu durum olmuştu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Bülent Korkmaz'la Kayseri Erciyesspor küme düşmüştü. Ama aynı zamanda Avrupa kupalarına da katılmıştı diye hatırlıyorum. Çağatay Hocam ne olur beni affet demiş Ferhat Bey. Yayına geç kaldım. Hiç önemli değil. Ne zaman isterseniz her zaman buradayız. Çağatay Hocam senin hatırın için dinliyorum demiş televizyonu. Çok teşekkürler. Güven Bey sağ olun. Bir yandan da Instagram'dan sizlerden cevaplar geliyor. Onlara da bakacağım. Icardi kalmalı kalmamalı diye birçok dinleyicimiz tabii arada kalmışlar, Galatasaraylı taraftarlar. Beşiktaş'la ilgili Bora Bey'in bir mesajı var. Diyor ki Necip Uysal'a yapılan yıllar geçse de bazı taraftarlar tarafından unutulmayacaktır. Vefasızlık yapıldı. Mert Günah da doğru olmadı demiş. Ben de katılıyorum size. Bir vefasızlık söz konusuydu. İyi yayınlar hocam. Her daim beğenerek izliyoruz. Sevgiler demiş. Çok çok teşekkürler. Yine bakalım Yavuz Özgül mesajlarınız için. Vallahi böyle 50-60 mesaj gelince arada okuyamadıklarım varsa lütfen beni bağışlayın. Can abim demişler. Çok teşekkürler. Nedim Kalın. İyi ki geldin sen de. Çağatay Bey eğer söylemezsem kendime ihanet olur demiş. Evet Nevzat Bey. Bu fikri bence kendinize kendi içinizde değerlendirmeniz daha doğru olur. Tabii arkadaşlarımız da burada görüşlerini, düşüncelerini, meslek gereği ifade ediyorlar. Metin Türkoğlu çok çok teşekkürler. Hocam sana yazacak ne kadar güzel söz varsa hepsi az kalır. Ya ne kadar muhteşemsiniz. Vallahi hepinizin işi gücü rast gitsin inşallah. Ali iş başında gizli yazıyorum abi. Fenerbahçe'de neler oluyor? Başkan adayları neler yapıyor? Onunla ilgili de bağlanacağız. Hiç merak etme. Aksal abi alacak mısın? Onu da alacağım. Saat 15.30'da sevgili Aksal Yavuz'u da alacağız. Ben de sizi çok seviyorum. Tabii Fenerbahçe'de neler oluyor? Eski başkan Sayın Aziz Yıldırım'ın isimlerini sır gibi sakladığı kaleci var. Sol stoper var. Sol bek. Sağ kanat ve iki forvetin transferinde de sona geldiği söyleniyor. Sevgili İrfan 25'in de haberi var. Leao ve Nkunku için Milano da gitti. Sayın Hakan Safi'nin kaleci adayı da Fransız kaleci Maignan. Ve Fenerbahçe'de başkanlık yarışında maraton başladı. Bir yanda tecrübesiyle bir kez daha koltuğa talip olan Sayın Aziz Yıldırım var. Diğer tarafta ise gençlik ateşini arkasına alan parlak bir isim Hakan Safi var. İki aday da söylediğimiz gibi 7 Haziran'da seçim öncesi. Şimdi dernek ziyaretleriyle kolları sıvadılar. Taraftarın da tek dileği yeni sezonda güçlü bir kadroyla şampiyon olmak. Buna göre iki başkan adayı da ilk önce şampiyonluk vaadiyle, şampiyonluk hedefiyle başkan olarak seçilmek.

0: istiyorlar. Buna göre iki cephede tabii transfer çalışmaları da var. Aziz Yıldırım ekibiyle gizliden bir operasyon yürütüyor. Bize gelen bilgiler dahilinde de bu bilgiler doğru. Yeni takviyeler için bir oyuncu havuzu oluşturulmuş. İsimler sır gibi saklanıyor. Dediğim gibi kaleci var, sol stoper var, sol bek var, sağ kanat var ve iki forvet olmak üzere toplam 6 transferde anlaşmaya çok yakın olduğu bilgileri geliyor. Bunları da paylaşayım sizlerle. Sayın Hakan Safi tarafında da transfer düğmesine şu şekilde bastı. Fenerbahçe'nin başkan adayı Milano'ya gitti, biliyorsunuz tüm sosyal medyada, haber bültenlerinde bu bilgi geçti. Hatta dün Hakan Safi'nin ofisinde arkadaşlarım da vardı, oradan bana bilgiler de geçtiler. Kendisi selamlarını da iletmiş bizlere, aleyküm selam. Milan'ın yıldız isimleri Leao ve Nkunku için İtalyanlarla masaya oturduğu konuşuluyor. Hakan Safi'nin bu transferleri özellikle iki isimle sınırlı kalmayacağı, kaleci transferinde de kadroya katmak istediğini, Vlahovic gibi isimlerin olduğu, Vedat Muriç de olduğu, Juventus'la kontratı biten Vlahovic'in ilk sırada olduğu bilgileri geliyor. Diğer iki forvet adayı için de görüşmelerini yapacak olan Sarı Lacivertlerin başkan adayı Sayın Hakan Safi de yakın çevresine Fenerbahçe'yi, hatta Real Madrid gibi yapacağım dediği de öğrenilmiş sevgili İrfan 25'in haberi de bu şekildeydi. Ergin Bey TVNet'ten Beşiktaş için bağlar mısın demiş. Dinleyicimizin ismine bakıyorum. Bora Bey, sevgili Ergin'i evet aradım ben. Ergin'i ne zaman aradım? Hatta bakayım telefonuma. Bizde yalan olmaz hiçbir zaman da. Asla Allah da öyle şeyler söyletmesin. Ergin Aslan'ı saat 14.31'de aramışım ben ama cevap alamamışım. Sevgili Ergin de herhalde bağlanırsa yayından onu da tekrar alırız. Yılmaz Bey diyor ki Beşiktaş'ta kim yapacak transferleri, kesin bilgi var mı? Şu an için tabii ki Sergen Yalçın ve Serkan Reçber olarak gözüküyor. Hocam sorumu Aksal abiye de sorabilirsin, ne düşünüyor bu konuda demiş. Sorabiliriz, bir 5 dakika sonra sizi bağlayacağız. Muhammed Ali Çağatay abi teksin, seni çok seviyoruz, Galatasaray taraftarıyız biz demiş. Muhammed Ali sevgiler saygılar hepinize. Murat Bey diyor ki Fenerbahçe'de teknik direktörler için Bruno adı geçiyor. Doğru mudur sizce? Fenerbahçe için doğru teknik adam profili ne olacaktır demiş. Murat Okkıran çok teşekkürler. Şu an için böyle bir bilgi gelmedi ama dünya çapında bilgiler, daha doğrusu önemli isimlerin olacağını düşünüyorum. Yunus Balyer demiş ki HT Spor sunucularından Deniz Biricik, Sine Çakıray ise Seçil Menteş, Ayça Kaçmaz, Kevser İme Şahin, Bahar Özmen gibi isimler bağlanabilir mi acaba? Sizi kırmazlar demiş. Evet, hepsi arkadaşlarımdır. Bahar Özmen Show TV'ye geçti artık. Show TV'de ana haber bültenini soruyor ama diğer arkadaşları da rica ederiz. Eğer katılmak isterlerse sevgili Yunus Balyer, seni de kırmayız. Dinleyicilerden Adem Bey diyor ki Çağatay abi bunu içinden oku demiş. Okuyorum. Evet, okudum. Ama bence öyle değil. Bunu da zaman gösterecek. Çok çok teşekkürler. Tabii Fenerbahçe'den konu açılmışken şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'de hep belirtiyoruz. Yani işte kimden örnek verelim? Kaleci İrfan Can Eğribayat, Cengiz Ünder, aklıma gelen Kasımpaşa'daki isimlerden Bekao, Bartu var, Mimovic var, Fayet var, Yiğit Fidan, Emre Demir gibi isimler kiralıktan dönecek. Fenerbahçe'de bu futbolcular yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Bir de böyle bir mali tarafı var, mali yükümlülüğü var. Yani yeni gelecek başkan en az şu an kiralıkta olan 36-38 tane futbolcuya 150 milyon euro gibi bir ödeme yapmak zorunda ki Haziran ayı başında da ben 90 milyon euroluk bir ödeme olduğunu biliyorum. Yani yeni gelecek yönetim bu isimlerle yolları ayırmak için de önemli bir mesai harcayacak ki hani 24 saat her gün bu işe kafa yormaları gerekiyor. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri tabii oyuncu satışı olacak. Fenerbahçe'de istenmeyen isimler var. Giderek kulübe para kazandıracaklar da bulunuyor. Kaleci Ederson'a talipler de var. Osorvalde'yi Roma istiyor. Real Betis kiralık oynayan Amrabat'ın bonservisini alma peşinde. Archie Brown, kaleci Livakovic var. Nene var, Fred var. Bir diğer gözde isimler tabii şu anda transferler için ismi geçiyor. Ve yeni yönetimde bu oyuncuların satışından kasaya en az bir 100 milyon euro koymayı planlıyormuş. Bu bilgileri de verelim. 0540 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz diyoruz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Bizlerden ayrılmayın. Az sonra Aksal abiyi de alacağız. Milliyet Spor yazarı, HT Spor yorumcusu Aksal abiyi de bekletmeyelim. Kısa bir reklam arası, ardından Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programı son yarım saatinde yine devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hederim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
2: Yarış başlıyor.
4: Süre beraber ikinci altılı ganyan başlayacak İstanbul'da. Üç numaralı Aslan Yağız'da içeride.

8 numaralı azap kapıda yerini almak üzere. 8 numaralı azap kapıda kulvarında. Atlar start hakemi emrine girdi. Verildi ve İstanbul'da 3. koşu olan Engelliler Haftası koşusu başladı değerli izleyenler. 8 numaralı Azap Kapı ve 3 numaralı Aslan Yağız rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. Yarışın liderliğini alansa 11 numaralı Umay Kızım oldu. Dıştan şimdi temposunu yükseltti. 9 numaralı Sampan öne atak yaptı ve 11 numaralı Umay Kızım'ı yakalayıp yarışın liderliğini alma gayretinde. 9 numaralı Sampan iki safkan arasında liderlik mücadelesi var. 5 boy kadar geride ikincilikte. 7 numaralı Şah Dragon var, onun 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Seyret Beni 1 boy kadar geride. Dışarıda ilerliyor 10 numaralı Demirantay'ı, içeride 1 numaralı Aldo Gör var. 2 boy kadar geride dış kulvarda. 2 numaralı Öztuğ 1 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Aysera Kız onun 1 boy kadar gerisinde dıştan. 12 numaralı Iğdır kızı geldi. 4 boy kadar gerisinde ise 5 numaralı Güneren sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 11 numaralı Humay Kızım ve 9 numaralı Sampan arasındaki liderlik mücadelesinden az farkla 11 numaralı Humay Kızım düzlüğün başında öne çıktı ve liderliği aldı. Dış kulvarda ilerliyor. 9 numaralı Sampan, içeriden de 6 numaralı Seyrek Beni'nin atakları var. Daha geriden 11 numaralı Humay Kızım, 8 numaralı Azap Kapı ve 7 numaralı Şah Dragon öne gelmeye çalışıyor. Şimdi yarışın liderliğini orta kulvardan gelip alan safkan 10 numaralı Demirantay oldu. İçeriden tekrar 6 numaralı Seyretmeni temposunu yükseltmeye çalışıyor. En iç kulvardan da bariyer dibinden 8 numaralı Azap Kapı öne atak yaptı. 8 numaralı Azap Kapı ve orta kulvardaki safkan 6 numaralı Seyretmeni arasında liderlik mücadelesi var. En dış kulvardan da temposunu yükseltmeye çalışan safkan 1 numaralı Alda Gör, 8 numaralı Azap Kapı önde. 8 numaralı Azap Kapı kazandı. 10 numaralı Demirantay'ı ve 6 numaralı Seyret Beni ikincilik için fotoyu yakın arayla geçti. 1 numaralı Alda Gör yarışı 4. olarak tamamlarken 12 numaralı Iğdır kızı da yarışın 5.'si oldu. İstanbul'da 3. koşu olan Engelliler Haftası koşusunu Halis Karataş'ta start alan 8 numaralı Azap Kapı kazandı.

0: Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Dört Büyük Gündem programı devam ediyor. İbrahim Bey, Şerif Bey, Ömer Bey bugün dedi ki Aksal Bey yayına bağlanacak mı? Aksal abi alacak mısın Çağatay Hocam? Çok mesaj geldi. Tabii ki alacağız. Sizleri kırmayız. Aksal abi sana çok istek var.
2: Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dolayısıyla sizden kurtuluş yok. Tabii ki arkadaşlara özel teşekkür ediyorum.
1: Aksal abi tabii yani şarkı falan çalamıyoruz ama yani ben bir radyo anonsu yapsaydım şu anda şöyle bir anons yapardım, derdim ki sıra geldi bu haftanın en çok istek alan spor yazarına. Aksal Yavuz yaptığı yorumlarla listemizin basamaklarını bir bir tırmanarak bu hafta en çok istenenler listesinde bir numara derdim yani.
2: Eyvallah, eyvallah, çok sağ ol.
1: Aksal
2: çok
1: abi ol. Tabii bu akşam bir yanda kupayı düşünen bir Trabzonspor, sezonu kupayla taçlandırmak isteyen bir Trabzonspor var. Diğer tarafta da küme düşme mücadelesi veren bir Gençler Birliği var. Nasıl bir karşılaşma evet. bekliyorsun diye görüşlerini almak isteriz.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği penceresinden baktığınız zaman aşağıya dükürsen sakal, yukarıya dükürsen bıyık. Ne yapacaklar? Düşün yani.
1: Rotasyon yapacaklar herhalde kadroda. Ben öyle düşünüyorum.
2: Vallahi Gençler Birliği için Trabzon'daki maç çok daha önemli. Çünkü diyelim ki burada Trabzonspor'u elemiş olsalar kupayı alma şansları %50. Ama Trabzon'daki maçı kaybederlerse küme gidecekler. Fakat burada benim anlamadığım durum şu. Sevgili Metin Diyadin son iki haftada bu görevi nasıl kabul etti? Zira Gençler Birliği yönetimi Metin Hoca'yı yollamakla çok büyük bir yanlışın içerisine girmişlerdi. Metin Hoca büyük bir cesaret örneği göstererek görevi kabul etti. Ama tabii ki ligde kaybedip küme düşerlerse Metin Diyadin takımı düşüren hoca olacak. Böyle bir durum var. Şimdi Trabzonspor tarafına gelirsek benim içimde iğne ucu kadar şüphe yok. Yani Trabzonspor bu turu geçecektir. Niye? Niye? Fatih Hoca hakikaten bu sene iyi işler yaptı, iyi işleri başardı. Kısıtlı kadroyla, kısıtlı imkanlar dahilinde ligi iyi yerde bitirdim. Tabii biz güçlü bir oyun ne kadar sürede elde edilir? Bu birkaç yılı alacaktır. O anlamda Trabzonspor'un mercek altına aldığımızda zaman zaman o güçlü oyundan esintiler sunuyorlar. Her ne kadar eksikleri olsa bile. Tabii bu kupayı almak bence ligi ikinci bitirmekten daha kıymetlidir. Çünkü ikinciyi bitirdiğiniz zaman sezonu erken açmış oluyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiniz garanti değil. Ayrıca sabah Hete Spor'da anlattım. Bir kez de sizlerle paylaşayım. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında eksik kadroyla çıkmasına rağmen biz genç oyunculara baktık. Şans bulamayan oyuncuların durumuna baktık. O da gelecek adına bizi mutlu etmişti. Şunu da söyleyeyim. Tabii ki hep altını çizerek dile getirdim. Trabzonsporlar aslında heyecanla önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl yaşayacaklardır. Kısaca özet bu.
1: Evet, çok soru var. Hangi birine baksam acaba diye düşündüm.
2: Şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Gençler Birliği Ankara'da oynanan maçta Trabzonspor'u 4-3 yendikten sonra kulübün yapmış olduğu bir eski adıyla Twitter, yeni adıyla X paylaşım vardı. En taze balık Ankara'da yener diye. Tahminim odur ki Fatih Hoca da zaten oyuncularına bu hatırlatmayı yapacaktır. Bu ayrıca bir konsantre olma, motive edilme aracı olduğunu da söyleyebilirim.
1: Fenerbahçeli taraftarlardan da sana mesaj var sevgili Aksal abi. Caner Bey diyor ki Çağatay Hocam, Aksal Yavuz Hocam'a sorabilir misiniz? Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda

0: da Fenerbahçe için olumlu yönde bir değişme olabilir mi demiş.
1: Ya orada şöyle bir şey var ki muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım orada başkan olacak. Yani ama Sayın Başkan'ın futbol aklı kim olacak? Bu çok önemli. İşte hep anlatıyoruz. Spor yorumcuları, spor otoriteleri taraftarın duymak istediğini değil de yapılması gerekenleri eğer camiayla paylaşırsa o anlamda insanları da hem aydınlatmış olurlar hem de ne kadar sabra ihtiyacı olduklarını söylerler. Tabii ki bu iş çok kolay değil. Mesela Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon olamaması işten bile değildi. Şöyle ki yani o futbol aklını yine ben HT Spor'a şöyle söylemiştim. Fenerbahçe'nin futbol aklı sınıfta kaldı diye. Hesap çok basit. Mesela santrfora ihtiyacınız var, stopere ihtiyacınız var. Tutuyorsunuz orta sahaya. İki tane ekstra oyuncu almış oluyorsunuz. Ve oynatmadığınız oyunculardan bir tanesi bir takım oyuncusu İsmail. Bu planlamayı kim yaptı? İşte bu örneği şu yüzden veriyorum. Benzer hataların yapılmaması lazım. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım futbol tecrübesi vardır. Ki futbol aklı olan insanlarla da bu işi istişare edeceklerdir. Ancak futbolda planlamayı zamanının dışarısında yapmak çok zordur. Mesela nedir bu? Bir meyvenin oluşumu gibi düşünün. O meyvenin oluşumu olmadan dalından koparlamıyorsunuz. Demem odur ki o yapılanmanın sürecini sıkıştırılmış biçimde erken alamazsınız. O yüzden Fenerbahçe'nin işi kolay değil ama büyük cami olduğu için de zor değildir. Onu da söyleyeyim.
0: Şerif Kantar, Aksal abime selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam, benden de selam olsun Şerif.
0: İnsanlığı ve yorumları gibi giyim tarzı da çok iyi. Herhangi bir yerden destek alıyor mu? İkinize de başarılar diliyorum demiş.
1: Yok. Çalıştığım kurumların verdiği parayla alıyoruz.
0: O da güzel.
1: Eyvallah.
0: Şuna bir bakayım dedim dinleyicimizin ismi. Selahattin Karaca diyor ki, Aksal abi sorabilir misiniz? Uğurcan'ın paylaşımına ne der acaba? Eldiven paylaşımı yapmıştı Uğurcan. Yine buradan devam ediyorum.
1: Ya bilemiyorum. Yani Uğurcan'la da epey zamandır görüşmedim. Biliyorsun Uğurcan'la ben çok sağlıyım. Epey zamandır görüşmedim. Yani işlerimiz o kadar yoğun oluyor ki eşi dostu ihmal ediyoruz sevgili Çağatay.
0: Evet. Peki yani Trabzonspor'un bundan sonraki transfer politikası anlamında ne yapması gerekiyor Aksal abi? Yani kadroyu, iskeleti, o postürü dediğimiz vücudun omurgasını sağlam tutup yanına birkaç takviye mi, yoksa işte gene bir iki genç oyuncu bulup elindeki bir oyuncuyu satıp para kazanıp onun yerine daha büyük yıldızlar almak gibi mi?
1: Şöyle söyleyeyim, yani bunu kafamdan da söylemiyorum. Yöneticilerle ve başkanla yaptığım istişare dahilinde söyleyeyim. Geçen yıl bir yol haritası belirlenmişti. Bu yol haritasından şu anda bir sapma yok. O yüzden ben hep söylüyorum ki bu yol haritasından ayrılmadığınız müddet önümüzdeki yıl heyecan veren bir Trabzonspor izleyeceğiz ve biz de bunu keyifle anlatacağız. Yani ben son iki yıldır bilhassa bunu anlatıyorum, çok dile getiriyorum. O anlamda karşılık da buluyoruz. Tabii bunları tekrar hatırlattığımda bazı dostlar diyor ki ya Aksal abi sana yakışmaz diyor böyle, ama ne yapayım yani, hatırlatarak önümüzdeki yılların yorumunu yaparsak çok daha keyif almış oluyorum. Belki bir oyuncu satılabilir Trabzonspor'dan. O da şöyle olur. Bir mevkide eğer iki tane oyuncu varsa ve altyapıdan bunun yeri dolduruluyorsa, yani bu da bir yedekleme olur. Oradan oyuncu eksiltebilirsiniz. Ancak geçen yılki kadroya, yani bu yılki kadroya bakıldığında Trabzonspor'un lider özelliklere sahip bir oyuncunun eksikliğini çok hissetti. Mesela lider oyuncu diyelim, ilk aklı Onana gelir değil mi? İşte o sahada oynayan oyunculardan bir tanesinin bu özelliklere sahip olması gerekir. Hamşik tarzında veya Sosa tarzında. Bu oyuncular daha önce oynadıkları için bu örneği veriyorum. Ama bir de eksik olan yerlere de birkaç tane transfer yaparsanız, diyelim bir tane üst düzey oyuncu aldınız veya hadi bunu iki yaptınız, ama bunların da bu planlama nasıl olacak onu da kendilerine

0: kestirmek şu an çok zor. Yani kestirmek çok zor dediğim mevkiler anlamında söylüyorum. Bunların sezona hazır olması gerekir. Bu planlama yapılıyor. Ancak geçen sene de benzer planlama yapılmıştı. Bazı oyuncular son tarihinde vazgeçtiler, gelmediler. Bu da yönetimleri zor durumda bıraktı. Ancak bizim baz aldığımız nokta şurası. Fatih Hoca bir kolej takımı oluşturdu.
1: Evet.
0: On üzerinden 4.5-5'te bir oyun hafızası oluşmaya başladı. İşte bunu önümüzdeki yıl 6'ya veya 7'ye çıkartırsanız 7'nin üstündeki hafıza sizi şampiyonluğa oynatır. Tabii tüm ben bunları anlattıkken diğer kulüplerin, diğer takımlar da mercek altında alındığında sizin 100 yönden diyelim bunu 4'e bölün, o zaman şunu rahatla söyleyebiliriz, diğer takımların da işleri kolay değil. Ama Trabzonspor için işlerin iyi olduğunu söyleyeyim.
1: Sevgili Aksal Yavuz, Yaşar Bey diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı suçlu ben değilim diyor. Takımların başına gelen hocalar kadroyu ben kurmadım diyor. Arda Turan Shakhtar Donetsk'i şampiyon yaptı ama kadroyu okumadı. Aksal abiye sorabilir misin? Ne düşünüyor bu konuda demiş.
0: Aynen sevgili Yaşar gibi düşünüyorum. Yani o işin bahanesi. Futbol böyle o kadar zor bir olay değil. Yani diyelim sistemleri değişik olabilir hocaların ama siz takıma bir sistem uydurursanız işiniz kolaylaşır. Bunu neye benzetiriz? Bir hoca başarısız oluyor. Maçtan sonra diyor ki hakem yaktı bizi. Halbuki orada o karşılaşmayı çok daha farklı bir gözle izlediğiniz zaman hocaların yanlışlarını veya yöneticilerin yanlışlarını çok rahat görebiliyorsunuz. Yani atomu parçalamıyorsunuz. Altı üstü. Bir önceki teknik adamla bir sonraki teknik adamın teknik taktik anlamında aralarında çok büyük bir uçurum yok sevgili Yaşar Hakkın.
1: İbrahim Bey diyor ki Aksal abiye sorabilir misiniz? Bizim ligimizdeki hakemler Premier Lig'den daha başarılıymış, ne düşünür diye bir atıfta bulunmuş.
0: Ben görmedim bizim hakemlerin başarılı olduğunu. Yani şöyle bugün statlarımız hakikaten harika. Avrupa'nın birçok yerinde böyle statlar yok. Futbolu ilke olarak çok seviyoruz ama bir tane hakem gönderemiyoruz. Beni tekrar aynı şeye pozisyona zorluyorsunuz. Ya bu benim çok gücüme gidiyor, çok ağrıma gidiyor. Dünyanın adınızı, sananı duymadığımız ülkelerden hakemler var. Koskoca 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nden hakim gönderemiyoruz. Yani ki o sektörü de çok takip ediyorum. Çok eski hakim arkadaşım var. Yeni yetişen hakemlerden arkadaşım var. Gözlemciler, böyle arada bir sohbet ediyoruz ki ya inanılır gibi değil. Bunun da sebebi şu kardeşim. Ahbap çavuş ilişkilerinde olduğu gibi, partiyalı sisteminde olduğu gibi babadan oğula geçen bir düzen var. Adamı olan iş buluyor, adamı olan iş bulamıyor. Bu sektörde de maalesef kokuşmuşluk var. Yani bunun üstesinden nasıl geleceğiz? İnanın acayip canım sıkılıyor. Biz futbol oynadığımız dönemlerde de böyleydi. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım size. Senin çocuğun diyelim yetenekli, benimki yeteneksiz, benim adamım var diye o çocuğa imkan tanınıyor. Ben şu anda yani epey zamandır bilhassa tanınan bilinen futbolculara konuşmuyorum. Yani imkanımız olmuyor, şöyle sohbet etme anlamında söylüyorum. Bana yıllarca hep şunu sordular: Aksal abi sen niye bu kadar gençlere sahip çıkıyorsun diye. Ya kardeşim benim için bir uhde kalmıştı çünkü bizde benzer şeyler yapılmıştı. Ben o yüzden bizim köyün delisi olmaya çalışıyorum. Bildiğimi asla sakınmadan söyleyen bir yapım vardı. Bunları söyleyerek, anlatarak düzelteceğiz. Anlattığımız zaman, söylediğimiz zaman arkamızda bir kitle oluşuyor. En azından bize hak veriyorlar. Bugün bakın ekranlara çıkan yorumculara, herkes yorumladıkları takımların formalarını giyiyor, amigoluk yapıyorlar. Yani acayip bir durum. Böyle bir futbol ikliminde nasıl hoca yetiştireceksiniz, hakem yetiştireceksiniz? Hakemler camialardan korkuyor, çekiniyor. Böyle bir durum sevgili Şahatay.
1: son olarak da Beşiktaşlı Kenan Bey diyor ki, Aksal abi sorum, Galatasaray Fenerbahçe 300 milyon liraları aştı kadro değerleri. Beşiktaş ise bu sene 190'lardan 250'lere çıkacak belli ki. Ben Beşiktaşlı olarak Trabzonspor'un gelecek sezon bu bütçelerle nasıl yarışacak acaba merak ediyorum. Başarılı olmasını da isterim Beşiktaşlı olarak demiş.
0: Harika bir soru. Keşke böyle ekranda olmuş olsaydık. Alsak kağıdı kalemi anlatsak. O yüzden diyorum ki Trabzonspor'un ekonomik olarak İstanbul kulüpleriyle baş etme şansı sıfır. Bunu nasıl yapacaksınız? Öyle bir planlama yapacaksınız ki sadece futbolun bilimine sarılarak o bütçelerle mücadele edebilirsiniz. Kaldı ki Trabzon'da arkadaşımın söylediği gibi, yani bu para yok. Millet maçlara bedavaya gitmeye çalışıyor. Kombine satışları yok. İşte plan ve program yapacaksınız. Zaten Trabzon'un genlerinde o var. O kutsal topraklarda sadece fındık yetişmiyor, sadece lahana yetişmiyor, sadece mısır yetişmiyor. Futbolcu yetişiyor. Ama bu futbolcuların planlamasını öyle yapmak lazım ki sevgili Çağatay. Mentörlük yapacak olan veyahut onları eğitecek, yönlendirecek olan kişiler o planlamayı en iyi şekilde yapmalılar. Bugün bakın Abdülkadir nerede? Ki Abdülkadir benim çok sağlam olduğum delikanlılardan bir tanesi. Yanlış kadro planlamasıyla nerede oynuyor? Bugün Avrupa'nın çok iyi bir takımlarında olması lazım. Veya onlarca futbolcu sayarım ben size. İşte Trabzonspor bu planlamada yanlış yapmasa İstanbul kulüpleriyle baş edecek. Bugün Trabzonspor'un kadro değeri 80-100 milyon euro arası veya dolar arası. İşte arkadaş doğru söylüyor. Beşiktaş bakın transfer yaptı. Yanlışsam 80 milyon euro bir harcama yaptı devre arası değil mi? Hı hı. Peki bu takıma yansıdı mı? Hayır. Kısa vadede yansımaz. O güçlü oyunla beraber bunu harmanlayıp devam ederseniz sahaya yansıdı. Bu da kısa sürede olmaz. Peki buna yönetimler nasıl dayanacak? Teknik adamlar nasıl dayanacak? Kolay değil bu işler. Bunun da sebebi şu. Spor yorumcuları hayal satıyorlar.
1: Evet. Sevgili Aksal abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İçin, yayınımıza katıldığın için.
0: Sağ ol, sağ ol. Mesaj atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Allah eksikleri vermesin.
1: Listelerde bu hafta bir numaraya yükseldiğin için sevgili Aksal.
0: Eyvallah, sağ ol, sağ ol. Memnun oluyorum. Çok sağ ol.
1: Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet olun. Görüşmek
1: üzere. Sen de Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet, bugün de 2 saat boyunca belki de onca işinizin arasında vakit ayırdınız. Bizlerle birlikte olup gerek mesajlarınızla gerekse motive edici sözlerinizle yanımızda oldunuz. Hepinize çok çok teşekkürler. Gönüllerinize sağlık, kulaklarınıza sağlık. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı yarın yine saat 14'te 92.2 frekanslarında olacak. Yarın sabah HT Spor'da 09.20 gibi canlı yayın konu olacağım. Eğer orada da beraber olursak çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
3: Merhaba Burak, hoş bulduk. Maç önce bir, o hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık, orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer avara, genel avarajı da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
2: Karabüyü 7-0 yendi
3: Fenerbahçe. O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena. Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0'ı bulduk. 5-0'ı ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın. Zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maçı aldıktan sonra diyor gol at. Çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem

0: Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış
0: Evet,
1: Fenerbahçe.
0: yani onun hikayesini
1: Genel
0: anlatmıştı.
1: averajda da kafa kafaya bitirdik
0: Mesela
1: Galatasaray'la.
0: basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu. Beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman alınacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Ya
0: Yaptı.
1: tabii canım, faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam, bunu bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı, sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları
1: 2002,
0: Fatih Terim
1: 2003
0: geldi.
1: Sezonunda Terim
0: Fatih
1: başladı.
0: Terim geldi, büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı, ben hatırlıyorum. Rijkaard zamanı olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2010-11 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor, diyor ki abi olur bunlar, yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok, mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya bir şeyi hatırla. Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim, hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum, bak burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu? Doğru.
1: Sayılar mı gösteriyor?
0: Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin de aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde.
1: Aziz Yıldırım
0: Fenerbahçe'de.
1: için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya. Herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti. Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değildi de başka
1: Kendi
0: bir yerde
1: kanalında yapıyordu ya.
0: bir şey.
1: Twitch'te
0: Hayır,
1: yayın
0: Twitch
1: yapıyordu.
0: miydi neydi?
1: Evet, Twitch'te yayın
0: Açsınlar
1: yapıyordu.
0: mesela, izlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi, kalkıp söylesene.
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak, eleştiri olur. Eleştiriyle ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de.

0: 2018'de büyük umutlarla gelip 2026, 26'daydı değil mi?
1: 25.
0: 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu, itibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek. Niteliksiz hale getirmek. Yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam ederim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir, Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim, itibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. E abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı Mourinho geliyor diye? E Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım.
1: Ki.
0: Sıkıcılıksa eğer. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yo. E siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor mesele? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki bu dedi fark suni dedi. Biz dedik ki ya bırak hocam ne diyorsun ne sunisi? Olur mu öyle şey Galatasaray 8
1: ama
0: puanla?
1: Haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Yani eridi o fark.
0: Bir eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırma şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: Daha berrak. Ekonomik
0: başkan,
1: olarak önünü
0: başkan
1: görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.
1: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
0: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızdan aldıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat. Şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak soru. Her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro Yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim iyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bununla bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya abi Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var.
1: Yok yani Saadettin Saran. Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe şeye karşı şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi uyuyor.
0: Veremez ki. Saadettin Saran yanıt veremez ki.
1: Fenerbahçe başkanı değil
0: çünkü
1: abi?
0: Çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken geçtiğimiz yıllarda da bu vardı. En büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyorum işte WhatsApp'ta işte
1: bir yapay zeka animasyon şey yapmışlar ya.
0: Orada benden SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım tamam o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
1: Fenerbahçe derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
0: Ya neyse
1: ona
0: ne demiş?
1: Cevap veriyorlar.
0: Ne demiş gönderme?
1: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani ya onun arkadaş, yerine bak, Okan Buruk'u koyuyor. Bak, Galatasaray'da bu çok bir, çocukça. Çok
0: bak bu bir rezillik.
1: Yani. Bence de kesinlikle.
0: Bak bu bir rezillik.
1: Skandal.
0: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasına almaya çalışanlar. Bu çirkinliklerden, ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz? Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştirenler. Yıllarca o, bu
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii, aynen.
0: Yıllarca bu oldu. Aziz Yıldırım'a çıkıyordu sözünü söylüyordu. Bir şey söyledi ona karşılık veriyordu. Yanlışları da vardır. Ne oldu? Hem onu eleştiriyordunuz. Tamam. Hem onu eleştiriyordunuz. Hem de şey yapıyordunuz. Şimdi aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya şimdi arkadaş.
1: Ya sosyal medya trolü gibi hareket
0: zaten
1: ediyorlar yani.
0: Zaten büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti, sakın ha bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum. Biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralar

Buradan hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor.

0: insan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
1: Kaptanlık yaparken neydi?
0: Kaptanlık yaparken parayı getirirken teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu Trabzon taraftarını kışkırttınız.
1: Derbi için, bir maç için.
0: Bak çocuk çıktı çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine ekleyerek Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler böyle dediler. Sen şiddeti körüklüyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Salih Koç gelirken müthiş Türk sporu düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digifutbol'da en son söylemişim tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum biliyor musun bu işlere? Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı. Futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
1: Ağzına sağlık abi. Haftaya senin görüşürüz.
0: Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi? Radyo Gol Özel Röportaj.
3: Galatasaray'da geçmiş dönem yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak bizlerle birlikte. Abdurrahim Albayrak hoş geldiniz, selamlar.
4: İyiyim canım, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Mutlusunuz tabii, bu haftayı mutlu geçiriyorsunuz.
4: Herhalde.
3: Evet.
4: Buraya mutlu olmayacaksın da ne zaman mutlu olacaksın? Bundan daha zor şampiyonluk olabilir mi ya?
3: Bir röportaj sözünüz vardı. O gece yapacaktık esasında ama galiba biraz yine o enerjisiyle tanıdığımız, o farklılığıyla, maç anındaki sevinçleriyle tanıdığımız Abdurrahim Albayrak o gün biraz fazla yordu kendine. Öyle hatırlıyorum.
4: Evet, belki o siz anlatırsınız. Maç esnasında inanılmaz bir heyecan yaşadım. Onun için biraz rahatsızlaştım ama şimdi çok iyiyim. Allah'a şükür olsun. Bütün camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle de emeği geçen başta Dursun Özbek Başkanım olmak üzere bütün yönetime, Okan Hocama, bütün futbolcu kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün camiayı mutlu ettiler. 26. şampiyonluğumuzu kutladık. Hayırlı ve uğurlu olsun.
3: Peki bu şampiyonluğun hikayesine ilişkin siz neler söylersiniz bu sezon için, Galatasaray için, Abdurrahim Albayrak?
4: Biz lig biter hemen şimdi 27. şampiyonlukla ilgili çalışmalara başlıyor yönetimimiz, Galatasaray'ımız, hocamız, teknik heyetimiz. Şimdi biz böyle bir kulübüz. Yani birinci şampiyonluk, bir şampiyonluk bitti mi hemen gelecek şampiyonlukla ilgili hemen çalışmalara başlıyoruz. Biz hemen düğmeye bastı. Dün de uzun uzun başkanımla konuştum. Okan hocamla konuştum. Durum bu.
3: Konuştum dediniz. Biraz detaylandırabilir miyiz Abdurrahim Albayrak? Orada neler konuştunuz, neler konuşuldu, tebrikleştiniz haliyle ama belki aktarmak istediğiniz detaylar olacaktır orada da.
4: Başkanımla neyi konuştuk? Tebrik ettik. Tebrik ettim. Hayır ve uğurlu olmasını diledim. Başkan da maç günü çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hepimiz gibi o da çok heyecanlıydı. Durum bu.
3: Peki. Aynı zamanda Galatasaray'da Icardi'nin durumu çok konuşuluyor. Size Icardi neler düşündürüyor Abdurrahim Albayrak?
4: Icardi Galatasaray'da tarih yazdı. Evet. Bence tarih yazmaya da devam etmeli. Ben zannediyorum ki bir orta yolunu bulurlar. O da fedakarlık yapar. Yönetimimiz de fedakarlık yapar.

0: yapar. Ricardo bize gidip dışarıda ikinci bir santrafor arayacağımıza Ricardo ile devam ederiz.
1: Aynı zamanda sıcağı sıcağına bir açıklama geldi az önce. Bir iki gün içerisinde görüşüp oturup konuşacağız dedi Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'ye ilişkin.
0: Tabii, çok güzel, çok evet. sevindim.
1: Ve aynı zamanda burada sizin söylediğiniz gibi Icardi konusunda birçok konuşulan detaylar vardı ama bir de duygusal açıdan baktığında Galatasaraylar farklı yerlere gidiyor Icardi konusunda Sayın Albayrak.
0: Şimdi Ricardi'nin yaptıklarını unutamayız. Namçörlük yapamayız. Ricardi bütün türbinlerin, Türkiye'deki bütün çocukların gönlünde taht kurmuş bir futbolcumuzdur bizim. Öyledir. Şimdi Osim'e geldi. Osim'e daha farklı bir futbolcu. O da herkesin gönlünde taht kurmuştur. O ikisi de bizim için. Bütün futbolcular bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Allah hepsini nazardan gözden korusun.
1: Peki aynı zamanda Osimhen kısmına değindiniz ki biraz böyle forvette de Icardi ve Osimhen heyecanının yaşandığı bir durum vardı Galatasaray'da. Sizin eksik gördüğünüz noktalar şu anki Galatasaray'da, iyi bir Galatasaraylı olarak, iyi bir futbol sever olarak eksik gördüğünüz noktalar nelerdi Abdurrahim Albayrak?
0: Galatasaray eksik gördüğü yerleri kendileri zaten tespit etmiştir. Onlar üzerine çalışıyorlar. Benim dışarıdan onlara böyle müdahale yaparken söz söylemem hem Galatasaray camiasına yakışmaz hem bana yakışmaz.
1: Peki seçim var yakın dönemde, sadece Dursun Özbey'in adayı olacağı bir seçim olacak mutlaka öyle görünüyor, en azından onu gösteriyor zaman. Siz seçime ilişkin neler söylersiniz?
0: Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dursun Özbek ve yönetimine tam destek olacağımı kendisine de söyledim, bundan önce de söylemiştim, 2 sene boyunca hep söyledim. Galatasaraylı duruşumu önümüzdeki 2 yılda da devam ettireceğim.
1: Seçime ilişkin bunları söylüyorsunuz. Aynı zamanda evet, gelen mesajlarda size sevgi saygılarını ileten ve birçok mesaj atan dinleyicilerimize görüyorum. Hepsini böyle toplu olarak size aktarmış, söylemiş olayım Abdurrahim Albayrak. Ama diğer tarafta...
0: Hepsine çok sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varlar. İyi ki beraberiz.
1: Diğer tarafta bir de merak edilen konu var. Bunu ben de merak ediyordum ama yani yeni seçim ihtimali, seçim durumu Galatasaray'da söz konusuyken sizin yeniden yönetime dönüp dönmeyeceğiniz yarın ya da bugün fark etmeksizin merak edilen bir şey. Böyle olmuştur hep. İz bırakan insanlar adına yönetimler söz konusu olduğunda eski yöneticiler hep böyle anılmıştır. Siz neler söylersiniz bu konuda?
0: Şimdi ben hep Galatasaray'ın içerisindeyim. Şu anda Galatasaray'ı desteklemekle ilgili meşgulüm. İlerideki durumlarda kalbimde olan, aşkımda olan Allah her şeyi nasip eder inşallah.
1: Peki ve Dursun Özbek'le konuştuğunuzda ya da yönetimle bir araya geldiğinizde böyle bir teklif oluyor mu ya da sizin böyle bir
0: hayaliniz? Bunlara girmeyelim. Şampiyonlukta
1: biraz zorlamak istedim bu konuları.
0: Başkanla aramızda en ufak bir şey yoktur.
1: Peki.
0: Her zaman desteklemişim. Desteklemeye de devam edeceğim. Bak oğlum yanımda, o da bir şampiyon kaynağı bir şey söyleyecek Kuzey.
1: Tabii ki hemen ondan.
2: Reklam.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve basketbolla programımızı devam ettireceğiz. Ali Şiviloğlu hattımızda, basketbol spikeri ve yorumcusu Ali Şiviloğlu bizlerle. Ali hoş geldin.
9: Hoş bulduk Göksel'in, yayınlar.
8: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Fenerbahçe Beko hata yapmadı Jalgiris karşısında ve Final Four'a adını yazdırdı. 3 takım belli Final Four'da. Tabii diğer takımları da konuşacağız. Bugünkü karşılaşmayı da konuşacağız ama Jalgiris Fenerbahçe eşleşmesini genel olarak nasıl değerlendirirsin? Beklediğin gibi oldu mu? Ama nihayetinde tabii Final Four'dayız. Bunu da değerlendirmesini almak isterim.
9: Önden şeyi söyleyeyim. Bu akşam Ataşehir Ülker Arena'da Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi var. İşte ligde normal sezon bitiyor. Son maç bu diye hatırlıyorum. Onun bilgisini vereyim. Kazanan galiba lider oluyor. Orada bir ikili averaj durumu da var. Ama yani işte Beşiktaş belli bir fark atarsa lider bitiriyor normal sezonu. Öbür türlü Fenerbahçe lider bitiriyor. Normal sezonu deyip Euroleague'e hemen döneyim. Euroleague'de dediğin gibi bence yani playoff serileri hayal kırıklığı oldu mu gibi bir girişle başlayayım. Çünkü Olympiakos sonra hayal kırıklığı oldu kesinlikle. Real Madrid fena çok keyifli olmadı da. Maçlar da yakın geçti baktığınız zaman. Ama biz asıl mevzumuza hemen gelelim. Burayı çok ufak hızlıca geçtikten sonra Fenerbahçe daha girdik. Bence çok güzel seri oldu. Zaten ilk 3 maçı konuştuk diye hatırlıyorum. 4. maç bence en herhalde ben de katılırsın diye düşünüyorum. En güzel maçı son maç oldu. Yani Fenerbahçe kazanması daha güzel oldu ama bence ikinin kazanacağından bağımsız ben o maçtan alabileceğim her şeyi almıştım son çeyreğe. Bitince yani dönüp de gitince açıkçası. Ve maçı uzatmaya gitmesi benim bayağı hoşuma gitti. Yani basketbol sever gözüyle söylüyorum artık bunu. Çünkü sonuçta ben maç kazanması isterdim. Bir yandan canımdan can gidiyor. Heyecandan öldüm yani. Bu sezon en büyük heyecanlı izlediğim maç galiba oldu. Zagiris Fenerbahçe 4. maçı. Ve gerçekten harika maç oldu. Şimdi maçla ilgili birçok done var dediğimiz çok fazla şey var. Bence bu arada bu maç serinin ilk 3 maçına da benzemedi. Ama sadece ilk 3 maçtı gibi almak istemiyorum ben. Normal sezonda oynanan 2 tane maç artı playoff'ta oynanan 3 maç toplam 5 maç bu toplamdaki 6. maçtan farklı seyretti. Bu maçta başka şeyler gördük ve yani daha da zenginleştirdi aslında bu eşleşmenin bereketini arttırdı diyeyim yani. Daha da vaatkar olduğunu gösterdi bir kez daha iki takımda. Ve bu bakımdan bakınca Zalgiris'in Final Four'a gidememesi beni bir bakıma üzdü. Ama yani tabii ki Final Four 4 tane takımdan oluşacağı için Zalgiris'in buraya gelmesi bile büyük başarı. Hatta bu açıdan da bakınca ya Zalgiris kalmasa Fenerbahçe Beko tartışmaya kapalı şekilde galiba Euroleague'in açık ara şekilde en başarılı iki tane organizasyon olabilir yani. Yatılan yatırım ve bulutlu bir karşılık anlamında. Valencia'yı buna ekleyebiliriz tabii ki bu sezon özelinde. İkinci bitirdiler falan ama yani Jagir'in de Fenerbahçe'de bunu yıllardır çok iyi yapıyor. Yani Fenerbahçe kar ediyor, Jagir kar ediyor. Başka kardan takım yoksan yok. Ve yani işte hep dolu tribünler ve hep bir yandan yani şey bütçeler için nasıl diyeyim Olympiakoslar, Olympiakos, Hapoel, Panathinaikos gibi takımlar bütçe anlamında havalarda uçuyor. Resmen uçuyorlar onlar yani bambaşka seviyelerde bütçelere çıkmış durumdayken bu takımların yani komik diyebilecek farklı bütçe farkına rağmen mücadele edebilmiş bu takımlarla ve hatta yani üstüne çıkabilmiş çoğunun bence müthiş bir şey. Müthiş bir başarı yani var burada. Yönetecek anlamda da çok bir başarı var. Maça da gelirsek de yani spesifik olarak son maça gelirsek de çok ortada bence geçti maçın önemli kısmı. Yani Fenerbahçe hücum anlamında daha iyi gözüktüğü için Fenerbahçe bence daha bir tık bir adım önde başlamıştı maça bence maçın başında ama orada da yani anormal bir Cambridge performansı var ilk çeyrekte ve Penolta Takır'ında faul problemine girmesi var. Bu iki olayla öne çıkıyor ilk çeyreğin başı aslında. Ama yani böyle bakınca maçın devamını nasıl maçın devamının nasıl olacak konusunda verilen yapılabilecek tahminler bence haksız çıktı. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü ben Cambridge içeri çok iyi başladıysa bile 4 çeyrek artı uzatma boyunca bu ne kadar sürdürebilecek? Ne kadar farkında kalabilecek? Faul problemi girecek mi girmeyecek mi? İşte Orton Tucker 3 faul erken aldığı için kenara geldi. Ne kadar süre alacak? Aldığı süre nasıl oynayacak? Gibi soru işaretleri direkt bence meydana çıktı. Ama yani Cambridge Orton Tucker'da bir noktada maçın iki tane kahramanı oldu. Baldwin liderliğinde oynuyor takım ve Baldwin yerden geliyor. Fenerbahçe'nin bence Fenerbahçe'yi en özel kılan olaylardan bir tanesi bu. Fenerbahçe'nin
10: bir numaralı kim sorusunun pek net bir cevabı yok belki ama Fenerbahçe'nin sağ içi lideri de Baldwin yani. Ama Baldwin hiçbir maça ilk beş başlamıyor. Hangi takım öyle bir şey yapar? Başka yapan var mı daha doğrusu? Yok. Yani hiç yok. Çok da düşünmemiştim bunu düşünürken ama evet dışarıda yok gerçekten yani. Fenerbahçe'de bu genişliğin de olması hani bu kadar hani bütçe falan bahsedip böyle bir genişliğe sahip olması ve bunu Öfkeviçus'un verimli hatta yani optimum kullanması zaten birçok pencereyi açıyor orada. Žalgiris bence şimdiye kadar seride yani özellikle William Scott ve Tubelis'in performansıyla ayakta kalmıştı. Ama bu sefer Dustin Sileva'dan da katkı geldi. Mandurola'na katkı geldi. Tubelis yine çizgisini bozmadı. Bence müthiş bir oyuncu Azuras Tubelis. Gerçekten buraların oyuncusu değil neredeyse yani. NBA'ye falan gidebilir mi? Yani? Acaba yani gidebilir bence. Gerçekten çok NBA'de tam, tabii ki çok böyle sorumluluk süre alabileceği bir durum yok ama yani FIBA'daki Eurobasket'te bile geçen seneki Ritas'ta da NCAA kariyerini çok bilmiyorum ama kolej oynamıştı. Şimdi Euroleague kariyerine bakıyorsun yani playoff'ta yaptığı, yarattığı farka bakıyorsun. Müthiş bir şey yani bulunduğu her ortamda fark yaratmayı başardı son iki yıldır Tubelis. Çok büyük bir başarı bence. Çok zor bir şey bu. Yani Euroleague'e ilk defa gelip adapte olmak çok zor bir şey. Görüyoruz kimler geliyor kimler beceremiyor abi yani. Neyse Dustin Sileva aslında Dustin Sileva'yı şöyle parantezlaşmak lazım. Normal sezon ikinci maçı benim çok aklımda kaldı. Çünkü Žalgiris çok iyi oynamıştı o maçı. Zaten kazandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maç. Buskevicius ve Slayba'nın çok iyi performansıyla kazanmışlardı o maçı. Yani onlar hani zaten Franciscon, Williams-Koss'un, Moses Wright'ın cepte, Tubelis'in de cepte. Onlara o ikisi eklenince zaten çok durumu zor bir şey dönüşüyorsun. Slayba da Buskevicius da kötü seriler oynuyordu. Buskevicius bence yine son maçı kadar çok kötüydü. Son maçı da yani iyi değildi bence. Bu oyuncuların yanında şimdi David Sirvidis denedi Thomas Masiolis. Mesela ilk iki maçta, ilk yerde oynayan iki maçta biraz daha ikisi süre vermişti. Bu sefer o süreleri Sirvidis'e verdi. Sirvidis de bir tane şut sokunca böyle bir ufak korku verdi. Bir tane rebound'ı falan da çekti. Böyle ilk çeyrekte acaba etken olur mu, ekstra faktör olur mu falan gibi soru işaretleri yani çıkarttı kafada. Daha fazlası olamadı belki ama mesela Madolo bir önceki maçta da biraz denemişti etken olmayı. Bu maçta birazcık daha etken olmayı başardı. Hatta pardon kaybeden Žalgiris kazandı maçta Mandolo yine fena değildi. Yani bu iki maçta Mandolo da biraz etkin olmayı başardı diyebilirim. Bu iki oyuncunun minimal denebilecek ama en azından kayda değer de denebilecek bir yandan kaskılarına Treva'nın çok iyi bir maç performansı gelince zaten Žalgiris'in maça tutunmaması için sebep kalmadı. Fenerbahçe cephesine baktığın zaman yani anormal mükemmel diyebileceğimiz tek kelimeyle mükemmel bir Kemper performansından sonra Kemper'ı dinlendirmesi için oyuna giren Chris Silva sadece 5 dakika sahada kalmış. Ben çok şaşırdım bunu görünce ama aslında normal ya şöyle oynadığı 5 dakikayı mükemmel oynadı Chris Silva. Zaten 8 sayı buldu 5 dakikada. 2 tane rebound aldı. 1 hücum rebound olmak üzere. Ama 3 tane faul yaptı. O da ayrı bir konu. Ama yine de bence yani ben tartıya koyunca Chris Silva'nın performansını kıymetli buldum. Hatta yani olumlu buldum. Öyle söylemeliyim bunu. Ve mesela işte Birutis'e oynatmak istedi Masiolis bir arada. Şimdi Moses Wright'ı yedeklemek isterken şimdi Azulat Tubelis ve Edelerat Unovas'ı beraber oynattığı kısa beşler de oldu. Çok kısa olmasa da en azından pivotsuz beş diyelim. Kısa değil pek onlar ama. Pivotsuz beşler denedi. Sonra bir Birutis'e denedi. Birutis girince Chris Silva orada ağır bastı. Ama işte Birutis bu sefer yani bir zaget hücumunda bir hücum ribandıyla bir etken olmaya çalıştı. Ama oluşun etkili olamadı. Zaten Birutis'ten hemen vazgeçti. Chris Silva'dan bence Yasikevicius vazgeçmezdi. Yani daha doğrusu biraz daha süre verirdi muhtemelen. Ama Kemper hücumda da o kadar verimli oynadı ki Kemper'ı Paltum'u tercih etti. Aslında riskli buldum ben o tercihi ama sonuçta yani benden iyi tanıyor zaten tabii ki oyuncu Yasikevicius ve bunu da bence çok net gösterdi yani. Bazen bazı kararlar eleştiriliyor ki ben de bazen her zaman anlam veremiyorum Yasikevicius kararlarından. Kaybedilen Žalgiris maçında yani bir önceki maçta De Colo'nun ikinci yarı süre almaması. Bu son maçta yine De Colo'nun ikinci yarı süre almaması doğru düzgün. Soru işaretleri çıkarmıştı benim de kafamda ama ya bakınca da şimdi uzatma ara falan da gitmesine rağmen inat etti. Bu oyuncuları parkeye koymadı ama eldekiler sonuçta galibiyeti getirdi. Ve yani tabii orada şey de anlıyorsun. De Colo'nun işte savunma zafiyeti var. Chris Silva'nın savunma zafiyeti genelde var. Zaten faul problemi girmesi, bir de zamanlamaları hiç yapamaması hiç çok kötü okulunda yani gerçekten. Sadece işte playoff ikinci maçında Chris Silva böyle birazcık daha artı 10-15 basketbol herkesi basılmış gibi gözükmüştü. Orada çok iyi yapmıştı zamanlamaları. Onun dışında sınıfta kaldı o konuda. Antrenman o maçı çok iyi almıştı mesela. Son iki maçta antrenmanın sınırlı kalsa da sahada kalmaya devam etti antrenman ki bence onun yani kullanımı netleşince antrenman artık çok da sırıtmıyor bana sorarsanız. Yani olumsuz bir sırıtma görmüyorum antrenmanda. Sahada kalmasında bir beyit görmüyorum. Seneye ne olur bilmiyorum ama en azından bu sene için. Ve işte 3 faul erken yapan Horton Tucker dedik. Horton Tucker ikinci yarıda epey süre aldı yine de ve hiç faul yapmadı zaten maçın geri kalanında. Uzatmalar dahil olmak üzere epey süre aldı Horton Tucker ama hiç faul yapmadı ve gerçekten iyi maç çıkardı bence. Ondan sonra gerçekten çok çok önemli katkı verdi. Bir kere 4 tane hücum ribaundu aldı ve guard'dan ziyade bir ara şey gibi de oynadı. Uzun gibi de oynadı bir ara. Uzun gibi oynamadı çok da ama yani devrilip bir yerde şeye yatılıyorum uzatmada çember altına koşu atıp Bolzin bir anda Horton Tucker'a alıyıp kaldırdı, alıyıp bastı Horton Tucker. Ama orada mesela hani Cambridge yapar mı şüpheli yani o alıyıp'ı. Gerçekten Horton Tucker çok anormal bir oyuncu ya. Ya şeylerini görüyorsun, çember atak ediyor. Tam zaten durduramıyorsun zaten. Aşırı güçlü, aşırı bir yandan da süratli. Ve ama hepsini geçiyorum. Yani temas alıyor sürekli. Hatta temassız savunulamazsın zaten Horton Tucker'ı. Temasa rağmen öyle bir parmak hassasiyeti var ki finger roll'ları Euroleague'de Horton Tucker kadar estetik ve başarılı atan oyuncu sayısı çok azdır. Bu kadar temas oynamasına rağmen bu kadar yumuşak ellerle finger roll ve ters turnike atmak ve bence seyirdekini 2'ye 3'e katlıyor Horton Tucker'ın. Zaten bu buradan çok büyük avantaj sağlıyor ama ya şimdi mesela Chris Silva da o fizikle muhtemelen çember altına gidebilir ama nereye adımlayacağını öğrenebilir. Yani adımlama işini bir kere beceremez. 1-2 hadi adamı diyelim, teması da aldı diyelim. O bitirişi, o şıklıkta yapma ihtimali yok. Chris Silva çok kötü bir örnek oldu bu arada ama hani kimi koysan koy çok büyük fark yaratıyor Horton Tucker o bakımdan. Zaten bu serideki açık ara en iyi maçı da bu oldu bu arada. Yani adam resmen seriyi söktü aldı uzatmalarda. Uzatmalarda değil, maçın yani ikinci yarısında diyelim yani. Öyle ki sahadayken Horton Tucker Fenerbahçe 14 sayı fark attı rakibine. Ve bu konuda maçın lideri. Mesela Cambridge kariyer maçı oynadı. 21 sayı attı. Cambridge 21 sayı attı ya bir maçta. 21 sayının yanında 8 tane hücum reboundu aldı. Hoppam rebound değil. 8 hücum reboundu aldı. 5 tane savunma reboundu aldı. 13 rebound. 21 sayı 13 rebound. 1 top çalma, 2 blok ve Cambridge'e rakip savunma 6 kere faul yaptı. Cambridge'in kariyerinde böyle maç olma ihtimali yok ya. Cambridge kim 6 defa faul yapıyor? Yani Cambridge ne zaman hücumda böyle bir etken oldu? Ben söyleyeyim. Geçen sene finallerde Beşiktaş'a karşı bir yer oldu. O kadar yani. Ya Final Four modunu açan Devin Hall ve Cambridge hatırlıyorsun geçen sene şampiyonluğa giderken. Cambridge modu erken açtı bence bu maçta. O mod hatta daha da üstüne çıktı. Abi adam tek elle floater da attı. Orta mesafeden pull up da attı. Çember altını zaten bitirdi. İşte şey hücum reboundunu tiplemeyi de bildi. İçen roldan devrilip smaç vurdu. Her şeyi yaptı ya. Bir tek ne yapmadı? Faydeme yatmadı. Yani ayıp olmasın. Bir de üçlük atmadı. Yani o ikisi eksik kaldı. Yani bir de asist yok. Yani istiyorsanız asist olmadığını söyleyebilirim. Bu anormal performans zaten getirdi galibiyeti ve Final Four'u. Ki Zagiris'te mesela Williams-Goss en kötü maç oynadı açık ara. Çok çok iyi bir seri oynadı bence. Bu maç çok kötü bir maç oynadı. Ve San Francisco ne ya? Silvan Francisco. 4'te 0 ikilik belki ama çok iyi üçlük attı. Bir ara 10'da 5'ti galiba. 12'de 5'te bitirdi. Ve 8 defa da faul yaptık biz Francisco'ya. Oradan da 10'da 8 attı faul çizgisinden. Bir de üstüne 11 tane asist yaptı. 23 sayı 11 asist double double yaptı. Çok iyi maç oynadı bence. Çok iyi katkı verdi. Ama işte Moses Wright bayağı pasif kaldı. Özellikle hücumda. Cambridge öyle bir hücum savunma. Yani iki tarafta da öyle bir dominasyon kurdu ki. Moses Wright'ın zaten işte 3 tane hücum reboundu var. Moses Wright'ın 3 tane sahiçi isabeti var. Bunların 2 tanesi zaten hücum reboundundan ikinci şanslı olarak tipleyerek veya işte putback maçları diye hatırlıyorum bir tane pozisyonu uzatmada. Bunlarla buldu. Onun dışında Moses Wright'tan da beslenemedi. Bir üstten de beslenemedi. Kimden beslendi? Slayama'dan Ulanovas'tan beslendi. Ulanovas çok iyi şut attı yine. Zaten bence iyi seri oynadı bence Ulanovas. Bundan kesin bahsetmişimdir. Bu maç da bence çok iyi oynadı. Artı eksi de bu arada takımın en kötüsü ama 15 sayı buldu abi. Yani olan olması 15 sayı atması yine Jagir'i arka tutan tek şey oldu. Çünkü mesela uzatmalarda Fenerbahçe çok tek tarafta başladı. Çok tek tarafı da gitti. Ama sonra bir olan olması üçlü, bir Francisco üçlü, bir anda fark ikiye eridi. Ondan sonra neyse yani bir tane daha basket bulduktan sonra maçı kapatmayı bildi Fenerbahçe ama yani Fenerbahçe bence mükemmel bir uzatma oynarken iki tane üçlükle mesela Jagir az daha gene oyunda kalıyordu. Yeterli olmadı belki ama böyle kaotik, çok tansiyonlu bu savunmanın çok ön planda oldu. Ama buna rağmen skorun da fena olmadı. Skor yani yüksek skorlu bitti mi maç 90-90 uzatmaya rağmen. Aslında uzatmaları çıkarsan 80 oluyor. 80-80 oluyor aynen. 80-80 çok tam ortalamalar oluyor bu arada yine. Yani inanılmaz bir şey. 34 maçtaki ortalamaları genelde çok tutturdular. Çok yakın durdular bu arada. Zagiris de Fenerbahçe'de. Yani ortalama 80 değil de 78 falandı galiba. Zaten en ikiden savunma demiştik zaten bu takım için. Gerçekten çok iyi seri oldu. Ben yani Edgar Atsonova'sı bu ekstra katkısına rağmen Zagiris için yeterli olmadı Zagiris'e. Ona eklemek lazım. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş. Zagiris bench point yani kenardan gelen oyunculardan katkı almak çok zorlanıyordu zaten. Bu maçta onu aldı. Yani nasıl aldı? Şeyden Sleva ve Volovas'tan. Ki bak Sleva'yı dışarıdan oynayınca Cambridge anca öyle şey attılar yani. Cambridge'den kurtulmanın yolu üçlük atmak oldu gerçekten. 32 tane üçlük denedi bu arada Zagiris. Bakmadım. Hızlıca bakabilirim ama ben neredeyse eminim Zagiris'in en fazla üçlük attığı maç bu maç olmuştur. 32 tane üçlük denedi yani. Deneme anlamında söylüyorum. Soktuğu kadar fazla değil ama mesela bir örnek olarak bir tane maça bakacağım. 23 atmış, 5 tane sokmuş. Bir tane daha hızlı hızlı bakıyorum. Box score Zagiris 22-23'lerde atıyor Zagiris ama son maç 32 atmış. Bunun tek sebebi var bence. O da Cambridge'in o performansı. Net yani.
8: Peki Olympiakos'la eşleşti Fenerbahçe. Olympiakos'u nasıl değerlendirirsin ve bunun haricinde Final Four'daki bir diğer takımda Real Madrid rahat bir şekilde, Real Madrid de aslında yoluna devam etti diyebiliriz.
10: Evet. Rahat olmadı. Çünkü hani hem Tavares'i kaybettiler yolda, hem Garuba bir ara
8: ama
10: sakatlandı.
8: Şöyle, Ali şöyle ama, düşün, Tavares'in falan yokluğunda bu kadar 3-1'lik bir seri hiçbirimiz beklemiyorduk herhalde.
10: O da doğru. Ya Hapoel çok iyi bir takım değil. Yani kadro çok iyi bir şey olabilir ama gerçekten takım çok da statik yani. Şimdi mesela Bryant o statiklikte müthiş mükemmel oynuyor hatta. O turuyla Pikenrol'larda müthiş besliyorlar birbirlerini. İşte Blake'i çok iyi bir skorer. Mitch bazen çok iyi öne çıkıyor ama Real Madrid gerçekten bu sene takım halinde çok, yani Scaloni çok güzel bir yapı kurdu orada. Orada bence payı Scaloni'ye çıkar. Çünkü ben sezon başı o kadroyu çok müthiş görmüyordum. Hatta riskli görüyordum. Hem Chumo Okeke'yi hem Trey Lance'ı aldılar sezon başında. İkisi de iyi oyuncu da NBA'den geliyorlar ya. Şimdi yani Horton Tucker gibi istisnai tekler değil bu iki oyuncularda ama yani adapte oldular bence. Alexen hiç olamadı. Alexen olmadı yani. Bu arada Tavares'i Final Four'a yetişme ihtimali düşük diyorlar. Alexen de sakatlanmış. Zaten onun dönmemesi çok önemli değil ama sonuçta rotasyon için önemli. Ne olacak merak ediyorum. Olympiakos bana göre bu sezonun favorisi. Yani normal sezonda yine birinci bitirdiler. Bunda çok bir haber değeri yok aslında. Genelde en iyi takım gibi gözüküyor genelde normal sezonda. Belki 4 yıldır falan 4-5 yıldır Final Four'da böyle favori gibi çıkıp asla şampiyon olamamak gibi bir lanetleri var. Bu sene kıracaklarını düşünüyorum bunun. Ne dayanağım ne diye sorarsanız da vallahi tek maç her şey olur da Olympiakos'un kadrosu da oynadığı oyun da bence çok sağlam yani. Sadece Evan Fournier ve Tyler Dorsey gibi iki tane şeyleri var. Dengesiz tırnak içinde yani dengesiz dedi var. Ya o ikisinin İkisinin de iyi oynadığı maçı Olympiakos'un kazanmama ihtimali bu sene yok gibi. Çünkü Mezenkov ve Militinov'dan illa asgari bir şeyler alıyorsun. Yani kadron çok geniş ve yani işte Alec Peter herhangi takım ilk 5 başlar, Tende yedek başlıyor Mezenkov'un 7 olarak falan. Gerçekten oynadığı oyunu da ben beğeniyorum Olympiakos'un. Yani bu sene, o sene olmadı, geçen sene olmadı, ondan sonra önceki sene olmadı. Bu sene olur gibi düşünüyorum birazcık da. Ama hepsini geçtim. Bence Leopard tarihinin en böyle akılda kalacak serilerinden bir tanesinin finali var bugün.
8: Kesinlikle öyle. Oraya geçelim. Panathinaikos yani Valencia karşısında. Şimdi pozitif düşünecek olursa Panathinaikos, eğer kazanırsa ya başkanın cezası hani kurtuldu derler, ama şu an çok zor bir yere gitti seri. Yani ikinci maçta özellikle, daha doğrusu düzeltiyorum, bir önceki maçta ben serinin bitmesini bekliyordum artık, ama Valencia durumu 2-2'ye getirdi ve bugün kan gövdeyi götürecek değil mi Ali orada?
10: Ya kesin kan gövdeyi götürecek abi. Ben inanılmaz heyecanlıyım yani bu maç için. İşte bizim üniversite festivali var akşam. Gideceğim ama muhtemelen yandan ben maçı izlerim yani. Ben zannetmiyorum, Mansur Ak konseri var ama ben şu an bu maçı daha çok merak ediyorum abi ya. İnanılmaz bir şey. Ya şey, ilk iki maç Valencia'nın sahasında, iki maçta kim kazandı? Panathinaikos. Sonraki iki maç kimin sahasında? Panathinaikos sahasında. Kim kazandı iki maç üstte? Valencia. Şimdi son maç Valencia'nın sahasında kazanan Final Four'a çıkıyor. Final Four nerede? Panathinaikos'un sahasında. O baştan cezalı falan. Ya işte şey ya, orası bir yana dursun. Pedro Martinez abi yani çok böyle, ne bileyim, zaten şimdi şöyle bir durum var. Pedro Martinez'in çok iyi bir İngilizcesi yok. Onu söyleyeyim. Ve bu yüzden de çok hani girmiyor öyle konuşma işlerine falan. Çok hani saha dışı işlerle pek olan bir adam değil demek doğru değil bu arada. Ofer yararlı mı? Yani şey, gene tartışmaları falan eden yani şey, Hopay Başkanı'yla falan da tartışmaları olmuştu ama yani direkt böyle saha içinde Ergin Ataman'la sataşmaları ve Ergin Ataman'a aşık atması resmen. Yani Ergin Ataman'ın huyunu biliyor. Onun huyunun üzerinden onun üzerine gitmesi falan inanılmaz bir şey. Yani sahada bir şey oynanıyor. Saha kenarında bir şey oynanıyor. Saha dışında bir şey oynanıyor. Ve bunların hepsini biz görüyoruz. Yani bu biz izleyiciler için çok vaatkar bir şey bir yandan da. Şimdi saha içine dönelim. Saha içinde abi Can Montero diye bir adam var. Yani işte bunu Efes almak istemiş, alamamış. Sonra Fenerbahçe almak istemiş, Valencia'ya vermemiş falan. Şimdi Valencia'ya işte ikinci yaptı zaten normal sezonda. Şimdi de dördüncü maçta Oaka deplasmanında ya boktan boktan bir performansı falan diyorduk yani Oaka'da ne yaptın ne ettin falan diye. Can Montero'nun geç son maçki performansı yani boktan boktan için Oaka'yı o kadar Fenerbahçe'yi o kadar çıkardığı performansın iki misli diyeceğim abartı olacak ama daha iyisi orası kesin yani. 29 sayı, 7 rebound, 7 asist, 3 top çalma, 8 tane faul yapmış Panathinaikos Montero'ya. 45 verimlilik puanı. 45. Ben yok böyle bir şey. 45 verimlilik puanı ben bu sezon kaç defa gördüm bilmiyorum. Görmemiş de olabilirim. Herhalde ama görmemiş olsan onu belirtirler dedi. Yani bir iki tane yaşanmıştır illaki ama ya anormal bir şey bu. 7'de 7 faul atışı zaten hiç kaçırmadan. 6'da 4 üçlük, 6'da 5 ikilik. Bunların hepsini bana 8 tane faul attıkları maçta yapıyorsun. Ve bu arada yani Panathinaikos'ta mükemmel bir Cedi Osman var. Cedi yine çok iyi oynuyor. Ben zaten Cedi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum zaten. Faul atışları biraz problemliydi bir zamanlar. O yüzden çok tepki geldi ona belki ama Cedi her zaman bence belli çizgide istikrarlı ve çok iyi bir oyuncuydu her zaman. Bu arada son maçta Cedi faul çizgisinden 8 defa faul çizgisine gitti. 8 defa attı, 7'sini soktu. O da çok iyi. Şimdi Nigel Hayes'in aldığı 2 tane maç olmuştu. Bir tanesi özellikle zaten game'leri buzzer bitmiyor. Adam game'leri attı buzzer bitir olarak. Yani uzatmada attı bir de onu. Ha bir de uzatmaya giden maçlar da var. Yani o da ayrı bir konu bu arada. Şimdi son maç uzatmaya gitmedi ama yine son topa kaldı gene. İşte TJ Shorts'un aldığı ilk maç var. Mesela TJ Shorts son maçta oyuna bile girmedi doğru düzgün. İşte Rokkavopoulos'un çok iyi oynadığı ikinci maç var hatırlıyorum. O da doğru düzgün oyuna bile girmedi son maçta. Ama ne oldu? Kendrick Nunn 19 sayı. Cedi Osman 26 sayı. İşte Juancho biraz aldı ama Juancho da biraz iyi katkı verdi bu maçta. Matias Sezor hücum anlamında her zaman çok iyi değil ama mesela son maçta Matias Sezor'un 8 tane hücum reboundu var. 8 hücum reboundu, 5 asisti var. Yani o da ayrı bir seviye. Ya aslında Panathinaikos canavar gibi takım. Yani kadroya bak yani bir de şey işte şey diyorsun. TJ Shorts oynamadığın maç falan diyorsun. Lüks'e bak. Shorts oynatmıyor. Rokkavopoulos oynatmıyor bir maç. Poliopoulos mesela bir anda geldi. 2 dakikada iten sayı attı. Poliopoulos bu arada tam microwave skorerdi zaten de. Microwave'liğin hakkını tam olarak verdi yani bu eşleşmede. Onu da eklemek lazım. İşte Branko Badio Valencia'da her maç çok iyi gözüktü. Son maçta mesela Branko Badio'nun en kötü maçı. Ona rağmen sahada en fazla kalan oyuncu Valencia'da Branko Badio bu arada. Ve ben Branko Badio'yu bu sene tanıdım. Önce de bilmiyordum ama bayıldım yani. Çok estetik, aman estetik bir oyuncu. Çok estetik bir oyuncu Branko Badio. Son Valencia'nın kazandığı maçta mesela Branko Badio o karşı sahada kalmasına rağmen sadece 6 sayısı var. O da bir tane üçlük isabeti. Geri kalan tüm şutları kaçtı. Geri kalan 3 sayının tamamı faul atışlarından. Tamam ne yaptı dersen. 7 reboundu var. 3 hücum reboundu. 2 tane assisti var. Abi bu kadar sağda kalıyorsun. O kadar az üretiyorsun. Buna rağmen 0 faulle bitirmesi maçı bir. İkincisi artı eksi de hala 0 abi. Yani şey Badi sağdayken ne fark atıyor ne fark yemiş yani Valencia bu maçta. Böyle Badi'nin atamadığı bir maçta. Badi atsa ne olacak yani düşünsene. Zaten ne olacağı gördük orada Badi atsa yani. Gerçekten Valencia da çok herkesin içeri çıkarmasını çok iyi biliyor Pedro Martinez. Ama kadro gerçekten iyi Valencia'da. Biraz o yanılgı var. Yani Badio'da bak şimdi Kemptey'de Rovers, Badio, Pradilla, Braxton Key. Bunların hiçbirisi geçen sene Euroleague oynamadı. Ama baktığım zaman hepsinde yani ben Badio hariç hepsini biliyordum aslında şahını. O yüzden çok da şaşırmıyorum. Ama yine de yani şeyde Leop'da Panathinaikos'a karşı hala o seviyede kalmaları bence müthiş bir şey. Cameron Taylor mesela sezonu çok iyi başlayıp düşmüştü sezon içinde ama o da playoff'lara iyi döndü. O da yani yine takımın bu arada sezonun önemli noktasında takımın bir numaralı oyuncusu Cam Taylor gibi gözükmüştü bana yani. Yani bir Najee tarzı bir ağırlığı vardı takımda. Fenerbahçe'nin Najee tarzı bir ağırlığı vardı Valencia'da sezonun başında. Montero yavaş yavaş ısındı. Badio yavaş yavaş ısındı. Braxton Key hiç ısınacak gibi değildi. Braxton Key bence kötü bir transferdi uzun bir süre. Hakikaten kötü bir transferdi ve ben Braxton Key'i kesin söylemiştim. Söyledim yani bunu hatırlıyorum. Yani NBA'den Avrupa'ya düşebilecek oyuncu arası göstermiştim ama hani performansı tartışmaya açıktı. Çok hiç iyi değildi. Sezon başı performansı hatta sezon ortası. Sezon son bölümü neredeyse. Ama bu playoff'ta bence en iyi seviyesine çıktı ve çok iyi katkı veriyor. Ne zamana kadar yalnız. Geçtiğimiz hafta Valencia lig maçı oynadı. Maçlar ertelenmedi. Ve o oynadığı lig maçında da tam kadro çıktı Pedro Martinez ve takım. Bir oyuncu hariç. Hatırlamadım şu an kim olduğunu. Braxton Key o maçta burnunu kırdı. Şimdi maskeyle yılanlara çıkıyormuş ama rahat hissetmiyormuş. O yüzden bu maçta game time decision oynama ihtimali var mesela. Ben Braxton Key'in olmadığı senaryoda Valencia için galibiyet çok zor görürüm. Çünkü zaten Panathinaikos'ta her yerden bir, her taraftan yeni bir şey çıkıyor. Valencia'da da her taraftan bir şey çıkıyor ama ya o her taraftan bir tanesi şu an kadar kesin Braxton Key oldu. Braxton Key yoksa bu iş iyice zor. Şimdi Montero'da her maç 30 sayı bekleyemezsin. Ya kimse de bekleyemez her maç 30 sayı bu arada. Pro Montero örnek oldu da. Ya Branko Baldio belki daha iyi atacaktır. Altta kalmayacaktır belki. Ama baktığın zaman Pradilla 10 atmış. Kemptey 11 atmış. Nate Trovers zaten bu seride nispeten geri planda. Ha gerçekten Delaria. Ona şaşırdım ya. Sergio Delaria 2006 doğumlu. Yani sezon başında öne çıkmıştı. Sezon ortasında ve sonlarına doğru çok geri plandaydı bence. Ama playoff'ta bir anda çıktı ve etkin olmayı başardı o da. Ya gerçekten Valencia çok müthiş bir şey başarıyor ya.
8: Peki.
10: Yani maç olur dersen de Braxton Key olmazsa herhalde Panathinaikos olur. Ha Braxton Key var mı? Yine de Panathinaikos olur bence. Panathinaikos ben ne olursa olsun bir şekilde kendini atacağını düşünüyorum playoff'a ilk günden beri. Hala arkasındayım bu şeyin yani. Ve sonra da zaten İçen sene olmayan Yunan finalini bu sene izleriz diye düşünüyorum. Ama bu sefer yalnız ufak bir sürpriz yapabilir. Sürpriz mi? Emin değilim. Ama Panathinaikos'un ev sahipliğinde bir Olympiakos kupa kaldırma şeyini, işte seremonisini görebiliriz gibi geliyor bana. Bir tahminim bu yönde.
8: Peki. Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki yayınlar Alperen Şengör'ün trade'i konuşuluyor. Bilginiz var mı?
10: Valla başka bir şey gördük. Trade'den ziyade de özel hayatına girer gerek yok.
8: Evet, evet.
10: Yani trade konuşuluyor. Bilmem. Ben ne olacağını da merak ediyorum o Houston Rockets tarafında. Yani o doku devam edecek mi? Rafa neydi adamın ismi? Rafael Stone devam edecek mi? Bence önce bunlar önemli. Devam edecekse de bu ikili devam ediyorsa bu arada Alperen takası olabilir bence okey. Biraz şey hoşuma gitmedi. Alperen'in en overrated oyuncu seçimi hoşuma gitmedi. Ama Alperen'in bence seviyesi kalitesi de belli yani. Nereye giderse gitsin belli bir seviyesine çıkacak. Benim tek bir ricam var. Alperen'den değil de Alperen'in artık takaslayacak kimse veya kim yapılanma yapacaksa Alperen bence seneye yine rekabetçi takım içinde olmalı. Başka bir isteğim yok.
8: Kesinlikle.
10: Yani şey hiçbir bilgim fikrim yok yani takas makas konusunda. Şu an zaten ne duyarsınız duyun inanmayın yani. Bu dönemde hiç öyle şeyler somutlaşmaz imkanı yok. Daha draft loterisi yine belli oldu yani.
8: Peki Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
10: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
8: Görüşmek üzere. Ali Şiviloğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle olacak.
11: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
12: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
14: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
15: Yoksa sorun değil.
14: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
8: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuş. 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu, Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Haiti. Alam kontan eu. Porto Prince. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor. Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Ghana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Ghana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır. 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Ghana. Son dünya Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
15: Efe Uysal ve Fehmi Kurtulmuş'a kazandıran saat... Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Merhabalar herkese, Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Her çarşamba olduğu gibi Metin Atakan'la birlikte günün maçlarını değerlendireceğiz. Metin hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhabalar Efe. Herkese bol şans diliyorum.
2: Evet, bugün 7 tane güzel karşılaşma belirledik. Gençler Birliği Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final. Manchester City Crystal Palace, Premier Lig'de bir erteleme maçı. Fransa'da yine 2 tane erteleme maçı var. Lens, Paris Saint Germain, tabii bu en önemli olan. Ve Brest, Strasbourg. Aynı zamanda da yine La Liga'dan mücadeleler var. Espanyol, Athletic Bilbao, Alaves, Barcelona. Şampiyonluğunu ilan etmiş Barcelona. Bakalım neler yapacak ve İtalya Kupa finali var. Lazio, Inter. Bunları tüm ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. 212-273-10-10'da mesaj attığımız, buradan sorularınız, görüşleriniz bu maçlarla ilgili, bu 7 maçla ilgili varsa Metin Atakan'la birlikte yanıtlarız. Tabii ki Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla başlayalım. Türkiye Kupası yarı final. Trabzonspor'un oranı biraz yükseliyor enteresan biçimde. Ben Trabzonspor tarafındaydım sabahtan beri ama oran yükseldi. Bayağı da bir Trabzon'a da eğilim olduğunu görebiliyoruz. Enteresan, bu iki takım ligde de karşılaşacaklar hafta sonu. Ve o maç Gençler Birliği için çok kritik bir hal aldı. Gençler Birliği eğer Antalyaspor son maçı olan Kocaeli Spor maçını kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kümede kalabilmesi için Trabzonspor'u yenmesi gerekiyor. Yani o kaderi son maça bağlı olacak ve enteresandır, kaderin cilvesi diyelim, bu takımlar kupa yarı finalinde de karşılaştılar. Trabzonspor içinse bu final, bu yarı final çok önemli. Ligde yeri neredeyse garanti Trabzonspor'un, hatta neredeyse değil galiba, garanti. Dolayısıyla bu maça Trabzonspor'un kupaya çok daha odaklanması beklenebilirdi ki Beşiktaş maçında bile küçük bir rotasyona gitti. Ama buna rağmen de Trabzonspor'un oranı 1.70'lere kadar yükseldi. Bakayım en son kaçtı? 1.71 oldu. 1.54'tü sabah. 1.71 oldu. Yani enteresan bir, bununla ilgili bir yorum yaparak sana sözü vereceğim. Yani sanki böyle biraz eğilimi yönlendirme adına, her ne kadar Trabzon'a çok oynanma olsa da oranı yükselterek böyle bir şey mi var, böyle bir biraz sanki eğilimi yönlendirmeye çalışıyor gibi düşündüm bu değişimin. Ne dersin maç sonucu için bu yükselişin öncelikle?
3: Evet, vurguladığınız söz çok önemli. Neden bu derece yükseliyor bu Trabzonspor'un galibiyetiyle ilgili oran? Trabzonspor kupayı kazanmak durumunda. Kupayı kazanmayı da çok istiyorlar. Tabii ki Gençler Birliği de camianın çocuğu Metin Diyad'ın mucizevi bir geri dönüşte Kasımpaşa karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldı. Büyük moral depoladı. Son 4 resmi maçta da 3 galibiyet oldu. Volkan Demirel yönetiminde de kupada yarı finale çıkma başarısını göstermişlerdi, Galatasaray gibi bir ekibi eleyerek. Tabii ki ligdeki konumları belli, hafta sonu trajikomik bir şekilde Trabzonspor'la karşılaşacaklar. Şimdi de kupada karşılaşıyorlar. Tabii ki sezonu kupasız kapatmak istemeyeceklerdir Efes. Son maçlarda Gençler Birliği gol atamamaz problemini de çözmüş gibi görünüyor. Galatasaray kupa maçına öncesinde 7 karşılaşmada değil puan almak, gol bile kaydedememişlerdi ama toparlanmış durumdalar. 4 maçta 3 galibiyet resmi maçlarda iyi bir çizelge. Trabzonspor'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kaybettiği puanlarla şampiyonluk potasından düştü. Sonra lig ikinciliği, Şampiyonlar Ligi eleme oynama fırsatını da kaçırdı. Bunlar önemli fırsatlardı. O fırsatlar ayağına da geldi Trabzonspor'un. Rakiplerin puan kaybetmeleriyle, sürpriz puan kaybetmeleriyle, arka arkaya galibiyetlerle şampiyonluk atmosferi çok farklı bir şekle bürünebilirdi ama gerçekleşmedi. Tabii ki kadrosu kısıtlı bir ekip Trabzonspor. Sezonun sonunda beklemedik puan kayıplarıyla lig üçüncündeki yerleri, konumları sağlam ama ana hedef tabii ki kupa. Kupayı kazanmak için mutlaka üst düzey performans sergilemek durumunda olduğunu futbolcular biliyordur. Fatih Tekke'de gerekli konsantrasyonu sağlamak adına bir teknik direktörün yapabileceği her şeyi mutlaka yapmıştır. Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum ben Efe Uysal. Ama bu maçla ilgili korner düşüncem vardı. 10.5 üst, 9.5 üst ama kornerler açılmamış görünüyor şu anda. Belki açılacak. İlk etapta korneri düşünmüştüm ama maç sonu 2, 1.5 üstünde 1.95 gibi bir oranı var. Gayet yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Trabzonspor'un bu maçta galip gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Trabzonspor galibiyetine tabii ki yönelim vardır. Yanlış bir tercih de değil. An itibariyle bunun 1.70. değerlendirmeye alınması 1.71. Maç sonu 1-1.5 üst değerlendirilebilir. Gençler Birliği takım halinde savunma yapacak. Boş alan bırakmayacaklar. Geçiş ucumunu kovalayacaklardır diye tahmin ediyorum. 16 ve
2: hatta Gençler Birliği'nin de çıkacağı. Çok pardon. Gençler Birliği'nin de şimdi Galatasaray maçında Galatasaray'ı tabii eledi ama o maçta da biliyorsun Gençler Birliği kaleci maleci bir rotasyona da gitti. Yani Gençler Birliği esasında Galatasaray'ı eledi ama hani 11'lerine baktığımızda kupayı biraz göz ardı bile etti. Vardı.
3: Mutlaka rotasyon vardı. Maçını düşündüler. Kasımpaşa maçını düşünerekten yedeklerle oynadılar. Çıktıkları kadro değerlendirildiğinde inanılmaz bir sonuç oldu. Tabii ki alan bırakmadılar. Takım halinde geriye çekildiler. Defans hattı neredeyse ceza sahası box'ın üstündeydi. Galatasaray açamadı neticede. Sıkı bir defans
2: sergiledi. O oranı yükseltti Trabzonspor'un. Gençler Birliği'nin o performansı. Galatasaray'ı yenmiş. Buraya kadar gelmiş. Her ne kadar önünde bir lig maçı varsa da kıymetli. Buradan sonra bırakmayacağının herhalde bu.
3: Telefon yok. Bunlar önemli eksikler. Gençler Birliği'nin 15 puan yaparının 2.7 oranla. Evet, bazı eksikler geri gelmiş. Savic'in oynayıp oynamayacağı şüpheli. Zaten müzgün sakat bir oyuncu. Batagov ameliyat oldu. Zaten yoktu. Evet, Onana dönüyor. Kaleye dönecek. Gençler Birliği 15 faul yaparı 2.27 oranla da özel bahis olarak, alternatif bir bahis olarak daha yüksek oranla verebiliriz. Onun dışında kornerler açılmamış. Ama Trabzonspor'un galibiyeti 1.70 oranından, maç sonu 2.5 üst 1.95 oranından değerlendirilebilir. Trabzonspor için sezonun hedefi, ana hedefi kupayı kazanmak önemli bir başarı olacak onlar için. Geçmişte Trabzonspor Federasyon Kupası dönemlerinde, Türkiye Kupası dönemlerinde kupayı en çok kazanan takımlardan biri Galatasaray'ın ardından. Bu maçta iyi
2: son iki sezonda da finale yükselmeyi başardı. Evet. Yani yarı finallerde geçti. Geçen sezonda yarı finalde Göztepe'yi 2-0 yenmişti. Hatta ilginçtir.
3: Finalde Galatasaray'ı kaybetti.
2: Aynı bu sezon olduğu gibi çeyrek final yine bir uzatmada geçmiş. Bu da bir önemli bir gösterge bence. Yani son iki sezondur yarı finali geçmeyi başarmış. Mustafa Eski Ellaç da hafta sonu cezalıydı. Bu maçta oynayacak durumda. Agustin'in de hatta takımla çalıştığını gördüm. Okudum.
3: İlk 11'de zannetmiyorum. İlk 11'de Felipe Agustin oynayacaktır ama.
2: Evet, olmayabilir.
3: Savic'in oynaması şüpheli. Sadece Savic oynamazsa Salih Malkaçoğlu oynayacak. Aslında ön libero 6 numara bir oyuncudur ama iyi performans sergiledi son maçta stoper bölgesinde de. Genç bir oyuncu Salih Malkaçoğlu. Kuvvetle muhtemel NYU Salih Malkaçoğlu ikilisiyle merkezde, defansta ikili olacaklar. Ama son maçta sergiledikleri performans bilhassa Salih gayet iyiydi. Ben Trabzonspor'un galibiyetinden tarafım, maç sonu 2.5-1.95 bu maçla ilgili.
2: Benim bir de ana tercihim olur.
3: İkinci yani
2: düz iki
3: tercih
2: oynayacağım
3: olarak.
2: Yeter yani. 1.5 üstle birleştirmeye çok gerek yok. Evet, çok bir sıfırda bitmez diye düşünsem de düz Trabzon galibiyeti. Evet, Trabzonspor şampiyonluktan koptu ama

bütün sezon boyunca Fatih Tekke birazcık da açıklamalarıyla camianın beklentilerini düşürdü. O nedenle bence Trabzonspor yani bu daha iyi yerlerde biraz yani en azından ikinci bitirebilirdi bence. Ama yani bunu bir başarısızlık olarak algılamıyor camia bir şekilde. Dolayısıyla yani Trabzonspor'da öyle bir moraller bozuk, teknik direktörün

0: Enteresan ama bunlar da insanın aklına geliyor. Güzel.
1: Mutlaka mutlaka neticede alternatif faiz olarak da Gençler Birliği 15 faul efe uysal 2.27 oranı var. Maç sonu
0: Peki.
1: 2.5 üst 1.95 Gençler Birliği 15 faul yapar 2.27 bu maçla ilgili çıkardığım 2 bahis dediğim gibi 9.5 üst kornerler 10.5 üst kornerler açılmamış. Açılmış olsaydı 9.5 üst 10.5 üst kornerleri de değerlendirebilirdim. Kornerin fazlasıyla olacağı bir maç olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet ya ben isabetli şutlardan devam edeyim mi diye düşünmüştüm aynı Beşiktaş maçındaki gibi ama eğer erken bir gol gelirse Trabzonspor'dan onlar problem yaratabilir. Dün mesela Osasuna'nın şutlarından kazandım ama orada tabii Atletico Madrid'in öne geçmesi ve uzun süre önde götürmesi
1: Evet.
0: çok yararlı oldu. Bugün de bir yani
1: Dün
0: Gençler
1: çok
0: Birliği
1: iyiydik ya.
0: Trabzon
1: 3'te
0: maçı.
1: 3. 3'te 3 yaptık İspanya Ligi'nde. Hem Celta Vigo 2.5 üst karşılıklı gol var. TG 2-3 demiştik Osasuna Atletico Madrid
0: Tebrik ederim
1: maçına.
0: gerçekten.
1: O da geldi. Real Betis'in de galibiyeti
0: Levante'den de bir
1: verdik maç
0: sürpriz
1: sonu.
0: bekliyorduk.
1: Evet. Maç sonu 1-1.5 üst Real Betis'in galibiyeti. Gocho Hernandez'in 2 isabetli düştü. Gol de attı Gucho Hernandez.
0: Bravo.
1: Catanzaro'nun efsane 1.5 üst. Red Star Rodez maçında ilk yarı 0-2 küsur 11, 2-11 oranla. Hemen hemen bütün ana maçlarda. Alnas maçı dışında. Orada da zaten fantezi bir yorumumuz olmuştu. İkinci yarı karşılık gol var 2-41 oranla. O gelmedi. Son dakikada çok trajik bir gol oldu. Şampiyonluğu kutlayacağız derken bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar
0: Aynen
1: Alnas.
0: ya. Hakikaten.
1: TRT 3'te maçı ikinci devresini izledim. Neredeyse herkes ayaklanmış şampiyonluk için sahaya koşup arkadaşlarına sarılacakken maçın yıldızı Bento 4 kurtarış vermiştik. 4 kurtarışı yaptı ama son dakikada yaptığı trajik hatayla takımının şampiyonluğunu belki de bir hafta daha erteledi ya da bu şampiyonluk buradan kaçarsa korkunç bir durum olur Ronaldo ve arkadaşları için. Geçişte 1-1
0: Gerçekten
1: beraber
0: bir
1: başardılar.
0: evet. Bugün de İspanya'da güzel maçlar var esasında yine birkaç deneme ama yine popülerlerden devam edelim. Manchester City Crystal Palace. Manchester City'nin artık biraz avantajı yitirdi. Tekrar puan farkı oluştu. Ama yine
1: Evet.
0: de bir averaj hesaplarına belki kalabilir. Arsenal'in kalan iki maçı Burnley ve Crystal Palace'la deplasmanda. Manchester City
1: Evet.
0: Crystal Palace yenerse 2 puana düşecek. Onlardan birinden eğer Arsenal bir puan kaybederse, bir berabere kalırsa Manchester City puanları eşitler ve yine bir averaj hesapları yapılabilir. Dolayısıyla Manchester City'nin belki de bu maçta aklında o fark hesapları da olabilir. Crystal Palace ise biraz ligden kopmuş bir görüntüsü var. Finale odaklanmış durumda. 27 Mayıs'ta oynayacağı Rayo Vallecano ile oynayacağı Konferans Ligi finaline odaklanmış durumda ve
1: Evet.
0: özellikle de deplasmanlarda Crystal Palace'ın böyle ligden koptuğu görülüyor. Yani City hata yapmaz. Herhalde nasıl kazanır? Onu düşüneceğimiz bir maç bu, değil mi
1: Ben de
0: Metin?
1: ona yoğunlaştım. Yani Crystal
0: Tamam.
1: Palace gol atabilir mi? Buradaki kritik soru bu. Crystal Palace gol atabilir mi? Tabii ki Manchester City şampiyonluk için son ana kadar savaşacaktır. Ama büyük bir avantaj kaçırdılar Everton karşısında aldıkları 3-3 beraberlikle. Arsenal'in de West Ham karşısında puan kaybetmesini beklediler. Ancak son dakika golünün haklı iptali heveslerini kursaklarında bıraktı bir nevi. West Ham'ın attığı golün iptal edilmesiyle Raya'ya yapılan faulle. Crystal
0: Doğru.
1: Palace da Konferans Ligi'nde finale çıkarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı tabii ki. Son dönemlerin, son yılların İngiltere'de dikkat çeken takımlarından biri. Manchester City'nin puan kaybına tahammülü yok tamam ama her iki takım da birbiriyle oynadıkları maçlar gollü geçiyor Crystal Palace'da oynadıkları maçta. Genelde son 6 maçın 5'i üst bitmiş baktığım kadarıyla. Toplamda 25 gol atılmış. Az bir rakam değil Crystal Palace Manchester City maçlarında. Tabii ki Manchester City elit bir takım ama Crystal Palace da son bir yıl hesabıyla hem FA Cup'ı kazandı. Bu sene başında Community Shield'i kazandı. Şimdi de bir Avrupa Kupası'nın müzelerine götürmenin eşiğindeler. Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri yüksek. Ligde de sezona çok iyi başlamışlardı ama sonrasında inişli çıkışlı performansları oldu. Hele ki ligin ortalarına doğru çok kötü gittikleri bir süreç vardı. Bir ara çok kötü gidiyorlardı. Sonrasında toparladılar. Kah kazandılar, kah kaybettiler ama iyi bir kadroları var. Üçlü savunmayı iyi uyguluyorlar. Orta sahasında mücadeleci İngiliz oyuncular var. Edin Barton, Hughes gibi, Jefferson, Lerma, Kolombiyalı. Kanat oyuncuları da oldukça iyi oyuncular. Mateta zaten sınıf atladı. Eften yedek bir santrafordu. Lens'in santraforu Otton Edward'ın arkasında yedekti ama

0: 91 itibariyle değerlendirdiğim zaman
1: 14
0: sıfat
1: gol
0: işgal.
1: atmış.
0: Evet. Yedek bir oyuncuydu.
1: Sezon.
0: Üçüncü santrafordu bir ara. Avrupa
1: Sarla
0: Ligi'ne de konsantre olmuş
1: müthiş bir
0: durumdalar.
1: Sezon geçiriyor.
0: Evet. İlman Sar'da gerçekten atkılı. Jeremy Pino'da katkı verdi. Brandon Johnson'ı aldılar. Tam onlara uygun bir oyuncuydu. Bekler Tyrell Mitchell olsun, Munoz olsun, İspanyol oyuncu. İyi bir takım Crystal Palace. Şimdi de Konferans Kupası Ligi'ne konsantre olmuş durumdalar. Amaçları bir Avrupa Kupası kazanmak çok önemli bir husus tabii ki bir takım için. Zaten İngiliz takımları Konferans Ligi'ni geçtiğimiz sene Chelsea, ondan önce West Ham. Şimdi de Crystal Palace alırsa tabii ki lig farkıyla takımların hem maddi güçleri çok yüksek, hem ligin kalitesi, temposu haliyle Avrupa Kupalarında da fark yaratıyor. Ama çok fazla beraberlik aldılar. Bu anlamda Manchester City'yi kastediyorum. Çok fazla beraberlik aldılar. Rakibi çözebilecek, ince işler yapacak oyunculardan beklentileri bulamadılar. Ne Marmuş bekleneni verebildi. Ne pek çok oyuncu. Tierney Wijnaldum zaten Manchester City seviyesinde bir oyuncu değildi. Transfer olduğu dönemde bile Milan'da çok başarılı bir sezon geçirdi ama neticede AZ Alkmaar çıkışlı bir anda bir eşik atlayan bir oyuncuyla Manchester City seviyesinde olup olmadığı tartışılır. Bir prime time ilk ay. Her şeye rağmen bir Grealish top kaybetmeyen, belli özellikleri olan Kevin De Bruyne, bu tip oyuncuların olmayışı Manchester City'nin belki de şampiyonluğu kaybetmesine sebep olacak. Ama Chelsea ile bir final oynayacaklar FA Cup'ta. Lig kupasını zaten kazandılar. Ben bu maçla ilgili düşüncem Crystal Palace'ı boğacaklarını düşünüyorum. İlk defa sahasından çıkarmayacaklarını düşünüyorum. Maç sonu bir karşılıklı gol yor. Yok 2-12 gibi bir oranı var. Diğer oranlar çok düşük Efe Uysal. Manchester City'nin golleri her iki yarıda gol atar. 1.5 üstü. 1.5 üst galibiyet. Maç sonu 1.5 üst.
1: Bir tane güzel bir oran var. Sabah Genco verdi.
0: Crystal Palace 3 isabetli şut. 1.71 dikkatimi çekti sadece. Başka da dikkatimi
1: bak,
0: çeken
1: çok güzel bir oran. Çok güzel bir seçenek var. İlk 30 dakika gol olur. Evet, bunu Galatasaray maçında denedik.
0: Çok güzelmiş. Çok
1: İlk 30 dakika gol olur 1.53. Bak Crystal Palace'tan da gelebilir bir gol ha. Böyle bir şok bir gol. İlk 20 dakika gol olur 2.08. İlk 10 dakika gol olur 3.92. Bunlar tabii iyice risk. Size şöyle bir istatistik vereyim. Manchester City bu sezon evinde oynadığı 17 maçın 14'ünde ilk yarı zaten bir gol attı tek başına. Evet. Crystal Palace'da deplasmanda oynadığı 10 maçın 7'sinde ilk yarı gol yedi. Deplasmanda kaybettiği son 6 maça da en az 2 gol yiyerek kaybetmiş Crystal Palace. İlk 20 dakika gol atır 2.08. İlk 30 dakika 1.53. Hani öyle bir Manchester City'ye bir oran bulmaya çalışıyorsak da bu da enteresan olur. Tabii ilk yarı 1 de 1.41. Bak ilk yarı 1 1.41. Onun yerine ilk 30 dakika riski alınabilir bence 1.53'ten. İlk 20 dakika bile risk edilebilir belki.
0: Evet, gelme ihtimali yüksek. İlk yarım saatte Manchester City'nin gol atması, Everton maçındaki şok 3-3'lük beraberlik avuçlarına kadar gelmişti. Şampiyonluk şansı çok zor yerlerden döndüler. Arsenal puan farkını bir ara çok açmıştı. Neticede bu maçta mutlak galip geleceklerdir. Maç başlamasıyla itibaren çok hızlı başlayacaklardır maça.
1: Bence
0: İlk yarım saat gol bulma ihtimalleri yüksek. Ve zaten topu geri kazanma süresi çok yüklü. Rakip sahada basıp ön alan baskısını çok iyi yapan bir ekip. Elit takımların tamamı zaten bu taktiği kullanıyor. Bayern Münih de aynı şekilde. Barcelona da aynı şekilde. Neticede ilk yarıda Crystal Palace'a sahayı dar edeceklerdir kuvvetle muhtemel. Sağ sollu ataklarla sıkıştıracaklar. İlk golü bulmak için, hatta arkasından ikinci golü bulmak için. Crystal Palace gol bulabilir mi? İki oran arasında kaldım. Düşündüm. Maç sonu bir karşılık var yok. Tercihimi maç sonu bir karşılıklı yoktan yana kullandım. Çünkü iç sahada çok fazla gol yemiyor Manchester City. 1-0, 2-0
1: yaptı. Ben de Crystal Palace gol atamaz diye düşünürüm yani.
0: Evet.
1: Burada biraz o açıdan da bakıldığında.
0: Evet.
1: Biraz daha belki Crystal Palace bu maçta rotasyona bile gidebilir. O yüzden ben
0: o
1: gol atamaz
0: var,
1: diye düşünürdüm. Birazcık o açıdan da koptular. Ama ilk yarı erken bir gol hedeflenebilir. Evet.
0: Özel bayisi olarak da eğer oynarsa Brennan Johnson'ın 2 faul yaparının 2.33 gibi bir oranı var. Çok hırslı bir oyuncudur. İlk geldiğinde ilk 11 oynuyordu. Sonrasında 7'ye düştüğü maçlar da oldu. Bu oyuncunun faul yapma dönem Tottenham'da da çok faul oynardı. Bu oyuncunun 2 faul yaparı eğer ilk 11'de oynarsa 2.33 oranla oyuncu bahsi olarak
1: 11'de görünmüyor Crystal Palace'ta ama
0: 11'de
1: oynarsa
0: maçlarda oynamıyor. Ama oynarsa eğer rotasyon, beklediğimiz rotasyon yaparsa bu oyuncu sahada olma ihtimali var. O zaman Brandon Johnson sahada olursa iki faul yapar diye düşünüyorum.
1: Tamam, onun da notunu aldım. Evet, gelelim Lens Paris Saint Germain maçına. Gönül isterdi ki bu maçın şampiyonluğu belirleyecek maç olması. Yine de matematiksel olarak hala Paris Saint Germain garantilemedi ama çok ciddi bir averaj farkı var. Genel averaj farkı 44. Lens'in 29. Arada 6 puan var. Ve kalan 2 maç var. Son maçı da Paris Saint Germain'in kendi evinde, pardon, deplasmanda Paris FC ile. Paris Saint Germain bu maçta 1 puan aldığı takdirde şampiyon beraber oluyor. Yetiyor. Lens bir peri masalını uzun süre kovaladı ama yani bir ufak hatada yine Paris Saint Germain dizginleri eline aldı. Yine de bu Lens'in bir bu maçta bir artık kaybedecek de bir şey yok. Lig ikinciliği cepte. Evet. Ya çıkacak, oynayacaklar ve bu maçta hani bu sezonki bence performanslarının, değil mi, boşak olmadığını gösterecek yani. Diş geçirmeye çalışacak Paris Saint Germain'e.
0: Ben de aynı şekilde.
1: Bu bizi
0: aynı şekilde
1: ne tür bahis seçimlerine yönlendirebilir?
0: Aynı minvalde düşünüyorum. Kesinlikle Lens çok büyük mütevazı kadrosuyla çok büyük başarı sergiledi. Yani şu an itibariyle şu anda şampiyonluk şansı var. Yani teknik olarak, matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Paris Saint Germain ne kadar az olsa da bir beraberlikle bile Paris Saint Germain şampiyonluğunu ilan ediyor. Neticede her mecrada şampiyonluğa koşuyorlar. Geçtiğimiz hafta Brest karşısında yedeklerle Dorşer bir galibiyet alıp başkentte temsilcisi, şimdi şampiyonluk için çekiştiği Lens karşısında deplasmanda mücadele edecek. Ben de Lens'in her şeyi yapacağını, bu maçta kazanmak için, şansını son maça taşıyabilmek için, zaten sezonun bitmesi anlamında onlar için en kritik maç. Başka bir Avrupa Kupası mücadelesi vermiyorlar, kupa mücadelesi vermiyorlar. Neticede Lens'in 5 isabetli şutunun 2-0-3 gibi bir oranı var. Lens'in maçlarındaki Paris Saint Germain karşısındaki İsabetli şutlarına baktım. Son 3 maçta 4-5-5. Son 3 iç saha maçında kastediyorum. Deplasmanları kastetmiyorum. Evet. Deplasmanlarda da 5 ve üstünü bulmuş Lens. İç sahada Paris Saint Germain karşısında son 3 maçta 4-5-5. Lens'in 5 isabetli şutunun 2-0-3 oranının değerli bir oran olduğunu düşünüyorum. Bu ilk Paris Saint Germain atsa da sağ ve seyircisi önünde yenilmek istemeyecektir. Maçı çevirmek isteyeceklerdir. Haliyle Paris Saint Germain'in oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali var. Bu maçta 5 isabetli şut sağ ve seyircisi önünde makul ve mantıklı geliyor bana. Lens'in 5 isabetli
1: şutu. Ben de direkt ona baktım. Coşkulu olacak Lens. Dediğin gibi kaybedecek bir şey de yok. Bu maçta bir beraberlik de için oynamayacak. Dolayısıyla ben de Lens'in şutlarına gittim düz mantık.
0: Çok
1: önce isabetli mi toplam mı arasında kaldım. Efendim? Evet.
0: Bekler de yok. Paris Saint Germain'in defans hattındaki 4 oyuncudan 3'ü yok Efe. Sağ bek yok. Aşraf Hakimi. Sol bek Nuno Mendes de yok. Stoper,
1: doğru.
0: Sol stoper Paşa da yok.
1: Lens'ta da Tauvin'le Saint-Maximin yok. Özellikle Tauvin son maç Nantes maçında çok aradılar bence Tauvin'i. Yani belki o maçta yine oynatmayabilirdi. Hatta bir kaynağa göre bugün ihtimali de var sanki ama.
0: Oynayacak görünüyor. İlk 11'de görünüyor.
1: Tauvin mi?
0: Sağda Abdülhamit yok. O kırmızı kart gördü. Tauvin'in oynama ihtimali var. Şüpheli görünüyor. Zahide Emir de yok. Aşraf Hakimi olmadığı gibi. Sağ bekte Mayulu oynayacak kuvvetle muhtemelen.
1: Aynen. Ben de onu okudum. Yani Lig 1'in resmi
0: kazanarak yine şampiyon olacaktır. Olma ihtimali çok yüksek diyelim. Yani ifadesini kullanmayalım. Yanlış bir ifade oldu. Ama neticede Lens bu sene çok kıymetli, değerli performanslar sergiledi. Bunu taçlandırmak isteyeceklerdir Paris Saint-Germain galibiyetiyle. Paris Saint-Germain'in defansında da 4 oyuncunun 3'ü yok. Sağ bek mevkiinde Zahir Emery, Aşraf Hakimi'nin yerine oynuyordu. O da yok. Mayulu oynayacak. Mayulu'yu kaydıracaklar kuvvetle muhtemel. Sol bek de yok. Paşo da yok. Zabani oynayacak.
1: Tamam, Lens'in 5 isabetli şutu 11 toplamdan daha iyi.
0: Evet.
1: Paris'te yani belki dediğin gibi.
0: Evet. Belki bir mucizeyi kovalamak gibi olacak ama neticede ellerinden geleni yapacaklardır. Paris Saint-Germain'e şansı tutan da bir ekip. Aralarındaki son 6 maçta

0: Sadece bir defa yenilmiş.
1: Paris Saint-Germain'in
0: Sadece.
1: bugünkü maçta düz oranı 1.93. Yani ne kadar yüksek. Bu Lens'in zaten hani ne aşamada olduğunu çok net gösteriyor. Tabii galibiyete de ihtiyacı olmaması belki bu oranı doğurmuş ama ben de yani Lens'in bir kere 5-6 tane, 4-5 tane isabetli bir 10 üzeri 10-11 deneyeceği çok net ortada. Hele 11 şutu çok banko geliyor bana da. İsabetlisi de hadi gene çok mantıksız değil. Toplamı da topla. Paris Saint-Germain de bakma yani onlar da şey olsa
0: Mutlaka
1: Şampiyonlar
0: onlar da
1: Ligi'nde
0: 5
1: devam
0: isabetin
1: etmiyor
0: altına
1: olsalar.
0: düşmezler. Evet.
1: Evet yani birazcık Paris Saint-Germain istedi mi? Bir de Lens onlar için her yani nasıl Lens Paris Saint-Germain'e bu maçta özel motive olacaksa Paris de olacak. Sonuçta bu sezon onları tehdit eden tek takım Lens'ti. Paris Saint-Germain de burada kazanarak şampiyon olmak için motive olabilir. Bu da çok şutu ve isabetli şutu beraberinde getirebilir. Aynı yerden bakmışız bu maça.
0: Çünkü diğer oranları
1: Peki.
0: düşük Efe. 2.5 üst karşılıklı
1: Evet.
0: gol varın 1.51 gibi bir oranı var. Deplasman 1.5 üstün 1.52 gibi oranı var. Paris Saint-Germain bu maçta kuvvetle muhtemel 2 gol atar diye düşün. Lens de karşılık verir. O
1: Evet.
0: 1.51 ve 1.52 ile hem combo hem deplasman 1.5
1: Değmez.
0: üst gelmesi ihtimali yüksek. Ama daha yüksek
1: Oran düşük.
0: oranların 2.03 gibi olduğunda risk primini de çok yüksek görmüyorum. Lens'in 5 isabetlisini, toplam
1: Bence
0: isabetli
1: de.
0: 11 isabetli şutun 1.74 gibi oranları var.
1: Tahavini ilk
0: Bunlar
1: 11'de
0: da
1: görürsem 5 isabetliye yöneleceğim. Eğer tahavini ilk 11 başlamazsa genel 29 şuta gideceğim. Kafamda planım o.
0: özel bahis olarak da mesela ilk golü bulsun veya bulmasın Dembele'nin 1 ofsaytının 2.37 gibi bir oranı var. Dembele
1: Dün ne oldu
0: ofsaytı düşebilen
1: ofsaytlar?
0: dün ofsaytlar hangi 2'de kaldı kırmızı kart görünce ilk devre 2 idi.
1: Bak dedim çok yüksekti 3.
0: 3 olabilme ihtimali yüksekti ama 49. dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kalınca maalesef o ilk devre 2 eğer 11-11 oynasaydı
1: Real Betis
0: kuvvetle muhtemel
1: Elche'de değil
0: gelecek.
1: mi?
0: Elçe'nin 3 ofsaytını
1: 3
0: söylemiştin ama
1: ofsayt.
0: 49. dakikada Elçe 10 kişi kaldı.
1: Kaldı. Peki. O zaman onu affettik sen o zaman.
0: Maalesef
1: Ofsayttan
0: ilk devreden heveslenmiştik.
1: dolayı.
0: 2 ile kapanınca da 2. devre gelir diye takip ediyorum. İlk açtığımda
1: Bu
0: baktım kırmızı kart.
1: ben senin şeye nazar değdirdim ofsayt serini
0: Yani bir de
1: bozdum. Olsun.
0: o da gelmiş olsaydı çok iyi olacaktı. Yani Roma
1: Aynen
0: ile
1: aynen.
0: Roma'yı yakalamıştık. Zaten Roma da çok ofsaytçı bir takım. Bunu da yakalasak iyi olacaktı ama 2'de kaldım maalesef.
1: Peki. Aradan bir şu şeyi de Brest Strasbourg maçı da çıkaralım reklamdan önce. İki
0: Evet.
1: hedefsiz takım. Gerçi özellikle de Strasbourg son hafta sonuçlarıyla tamamen de hedefsiz kaldılar. Hiç artık Avrupa Kupası iddiası da kalmadı Strasbourg'un. Brest de dükkanı kapatmış bir görüntüsü var haftalardır. Yani şimdi böyle maçlar ilk insanın aklına tabii golleri getiriyor. İki takımın da hiçbir iddiası yok. Rahat oynarlar vesaire ama ya söz konusu Lig 1 olunca pek o kadar gollü olmuyor. Strasbourg işte son maçta da gitti Angers ile 1-1 berabere kaldı. Orada da iki takım da iddiasızdı. O yüzden hedefsiz takımların Fransa'daki maçında gollerden biraz
0: Evet.
1: çekiniyorum. Ne yapmak lazım? Bir alternatif buldum ama bilmiyorum seni ikna edebilir miyim? Senin bir genel düşünceni alayım.
0: Şimdi alternatif anlamında bazı alternatif bahisler var bununla ilgili ama Brest Strasbourg dediğin gibi hedef iki takım Strasbourg Konferans Ligi'nden elenerek hayal kırıklığına uğradı. Ligde de rahat bir konumdalar zaten. Kadrolarında da çok sayıda Chelsea menşeli oyuncu var. Zaman zaman ligde Avrupa'da etkili performanslar da sergileyen bir ekip. Brest de bilhassa iç sahada etkili bir takım Efe. Son
1: Evet.
0: 5 iç saha maçında 12 gol atmış bir ekipten bahsediyorum. İç saha performansıyla sezon boyu ligde kalmalarının yani ligde iyi bir konumda olmalarının sebebi de iç
1: Tabii.
0: sahada iyi oynayan bir takım olması, golcü bir takım
1: Müthiş
0: olması.
1: bir taraftarı
0: Son 5
1: vardır
0: maçta
1: Brest'in.
0: 2'nin altına düşmemişler gol sayısı olarak zaten Brest. Bir de en son Paris Saint-Germain yedeklerle çıkmış olmasına rağmen oldukça iyi bir mücadele sergilediler. 1-0 kaybettiler
1: Doğru.
0: maçı ama çok ciddi pozisyonlar yakaladılar. Üçüncü kaleci Paris Saint-Germain'in Marin'in kurtarışları var. Brest tabii ki artık yaz tatilini bekliyorlar. Sezonun bitmesini bekliyorlar. Son 5 resmi maçta da 4 mağlubiyet almış bir takımdan bahsediyoruz. Karşılarındaki takım Strasbourg'u kastediyorum. Kupada favori oldukları maçta mesela Nice elendiler. Strasbourg.
1: Tabii. Sezon Ayavaya Kano'ya büyük hayal kırıklığıyla kaybettiler. Büyük hayal kırıklığı. Hatta sen maalesef yayındaydın o gün. Evet, beraber benim seyrettik maçı.
0: Yani o gün 4 maçta 3'ünde çok güzel oranlarla bildik. Bizi yanıltan tek maç olmuştu. Benim için de bir hayal kırıklığı oldu.
1: Performansı da çok kötüydü.
0: Çok kötüydü. Kaleci Panders gene sahanın en iyi ismiydi. Fark olabilirdi. Yani. Fark olabilirdi. Çok formsuzlar. Çok fazla sayıda kiralık oyuncu var Efe. Genç oyuncular, hepsi potansiyel oyuncular. Chelsea'nin tecrübe kazanma için gönderdiği oyuncular. Yani şöyle bakıyorum, Enfizo'lar, Barco'lar, Nanasi'ler, Gedo'lar, Moreiro'lar, Datro Fofana.
1: Hepsi kiralık değil mi çoğu?
0: Hepsi kiralık. Hepsi kiralık. Panicelliler, Emezalar.
1: Bu benim seçimimi destekliyor. Benim aklımda ne var biliyor musun bu maçta? Toplam kart puanı 4.5 üst. Ben bazı oyuncuların, kart sınırında olan oyuncuların kart görüp biraz erken tatile çıkabileceklerini düşünüyorum. Olabilir. Hazırda kiralıkken. O yüzden hakemin de ortalaması böyle 4 civarı. Bugün 3.5 kart üstü 1.67. Bu maçla ilgili bulabildiğim tek bahis oldu kafama yatan.
0: Benim de bu pressing golcülüğüne son Paris Saint Germain maçında da istekli arzulu oyununa değerlendirdiğim zaman son 5 maçta 2'den aşağı gol atmamışlar İsa'da Brest. 1.5 üstün 2.09 gibi bir oranı var Brest'in. Strasbourg'un genç oyuncuları konsantrasyonlarını kaybetmiş görünüyorlar. Bitti. Sezon sonu da Chelsea'ye geri dönecekler ya da tekrar Strasbourg'a kiralanacaklar. Formsuz bir dönemde yakaladılar Strasbourg'u. Moralsizlerdi. Konferans liginden de beklenmedik şekilde onlar için hedef maç oydu. Finale çıkmaktı Strasbourg'un konferans liginden. Onu da başaramadılar. Rayo Vallecano'yu elendiler. Brest yedeklerle de oynayan Paris Saint-Germain karşısında banttan izledim maçı. Gayet iyi mücadele ettiler. Net pozisyonlar kaçırdılar dediğim gibi. İyi bir 11'i var Brest'in ama dar bir rotasyonları var. Belli oyuncuların sırtında bir takım yani. 2-3 sakat
1: verseler. Ajork ve Del Castillo'yu her maç oynattı.
0: Yaşa. Ajork o sakatlansa ya da Manyetti veya orta sahadan Şotar sakatlansa çok zor durumda düşer. 15'en 6 kişilik bir kadroyla ligi tamamladılar.
1: Chardonnay kesin oynuyor her maç.
0: Chardonnay her maç oynuyor. 15-16 oyuncuyla ligi götürdüler.
1: Gerçekten onlar için öyle. Şans zaten büyük bir kabuk değişikliğine de ihtiyacı var Brest'in. Ama dediğin yani, gibi yani bu maçın özelinde iç saha avantajıyla 1-0-2 açık olsa sadece 2.44'ten Brest'te oynarım. Yani bugün Strasbourg'un 2.20'den favori olması için pek bir neden göremiyorum.
0: Evet.
1: Strasbourg gerçekten çok koptu ve yani deplasmanda oyuncular da kiralık çoğu dediğin gibi. Evet, Brest galibiyeti veya Brest'in 2 golü de klasik bahislerden akla yatıyor.
0: Brest 1.5 üst 2.09, hatta ev sahibi birinci yarı 0.5 üst 1.87. Bunlar değerlendirilecek mantıklı bahisler.
1: Bence de.
0: Oyuncu bahsi olarak da Ajork'un gol atarının 2.47 gibi bir oranı var. Oyuncu bahsini sevenler için Ajork'un golü değerlendirilebilir ama
1: Asıl bir sezon numaralı çok iyi bir sezon Brest geçirdi Ajork.
0: Evet, çok iyi bir sezon geçirdi. Brest 1.5 üst 2.09 oran bu maçla ilgili bir numaralı bahsimiz.
1: Reklam aramız geldi. Onu verelim. Reklam arasından sonra da La Liga maçları ve İtalya Kupası finaliyle devam ediyor olacağız.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarına her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
3: Reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun.
10: Vakıf katılım.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
15: Reklam bitti.
16: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Evet, bugün Efe Uysal ve Metin Atakan'la birliktesiniz. 102 platformundan yarım yayıncı arkadaşlarımızla tüm yayınları koordine ediyoruz. Bütün gün yayındayız, 7 gün Kazandıran Saatler olarak. Gelelim biraz da La Liga'ya. Dün La Liga'da da, ki sezon sonu bunu çok sık rastlıyoruz, ihtiyacı olan takımlar hedefsiz kalmış bir takımla karşılaştığında bir şekilde ihtiyacına bunu elde ediyorlar. İşte Levante, işte Real Betis. Evet, Osasuna kaybetti. Onun da ihtiyacı vardı ama her zaman da olacak değil. Büyük çoğunlukta bu oluyor. Ya bugün de bakıldığında ihtiyacı olan takımlar Espanyol, Bilbao ile karşılaşıyor evinde. Alaves, şampiyon olmuş Barcelona ile karşılaşıyor. Bu iki takımın da, iki ev sahibinin de mutlak kazanması gerekiyor. Hele dün Levante'nin kazanması. Dün işte Osasuna'da yaptığım şutlara yönelme bugün Espanyol'da çok aklıma yattı Metin. Yani Espanyol iyi gitmiyor vesaire ama Bilbao'yu yakalamışken hedefsiz kalmış. Dün de Levante kazanmışken bugün galibiyet için 90 dakika kovalayacak. Umarım da geriye düşer ve bu kovalarken de bu takımın yani bir 10-12 şut arası çekmesi çok muhtemel geliyor. Evet, az şut çeken bir takım ama mevcut koşullarda deneyecek. Hele Bilbao öne geçerse iyice güzel olur bu. Ben Espanyol'un toplam 13 şutu isabetli isabetsiz 2-0-5'ten sür kontür sana ilk söyleyeceğim seçim olsun. Ne diyorsun seçime?
0: Evet, tabii ki Espanyol'la bu maçla ilgili aslında çok söylenecek şey var Efe. Yani çok değişik bir maç. Espanyol'dan kaynaklanan nedenlerle. Sezona çok iyi başlayan bir takımdı Espanyol. İlk 17 maçta 10 galibiyeti olan bir ekip Espanyol. Şimdi de kümede kalma mücadelesi veriyor. Son 18 maçta 0 galibiyeti var. 12 mağlubiyeti, 6 beraberliği var. Yani iki ayrı dünya. İlk 17 maçta 10 galibiyet. Sezonun en iyi başlayan ekiplerden biri La Liga'da. Kompakt bir takım. Geçtiğimiz sezonda iyi bir takımdı. Sonra aynı teknik direktör. Teknik direktör değişikliği de yok. Espanyol son 18 maçta galibiyeti yok. 12 mağlubiyeti var. Ne yapsalar olmuyor. Şu an 36. haftada küme düşme hattına gelmiş durumdalar. Teknik direktör aynı. Manolo Gonzalez. Aynı oyuncular. Aynı teknik direktör. Akılsız ermeyecek bir hikaye yaşıyor Espanyol. Espanyol taraftarlarını düşünmek bile istemiyorum. Yani böyle bir trajik bir durum yani. 17 maçta 10 galibiyet alıp sezona en iyi başlayan ekiplerden birisinde ligada. 18 maçta da kabus gibi 0 galibiyet, 12 mağlubiyet, 6 beraberlikli küme düşme hattına geldiniz. Levante'nin yaptıkları ortada. Alaves son 1-2 haftayı saymazsak o da puan barajının bu derece yükselmesine sebep olan iki takımdan biri. Yani çok değişik bir atmosfer var. Dün de bundan bahsettik. La Liga'da şu anda Avrupa kupalarına katılıyorum diyen ekip 3 maçta 3 yenilgi alırsa küme düşme ihtimali bile var.
1: Osasuna düşermiş mesela.
0: Yani çok trajikomik durumlar gerçekleşebilir.
1: Şaka
0: yani.
1: Maka da gerçekten bir... Osasuna'nın 42 puanı oldu. Yani Espanyol kazanırsa 42 yakalıyor yani Osasuna. Evet. Tabii arada çok takım var ama gerçekten
0: arada
1: ilginç
0: takımlar var ama çok ilginç bir durum var sıralamada. Espanyol mutlak kazanmalı artık. Her hafta bunu düşünüyorum. Artık kazanır herhalde, bir galip gelirler diye düşünüyorum. Tam bir kabusun ortasındalar. Uyanmak zorundalar. Her hafta bir reaksiyon verecekler diye beklenirken işler bu noktaya kadar geldi. Yani 18 maç 0 galibiyet. Levante Alaves'in yaptıkları da görüldükten sonra Real Oviedo bile 3-4 hafta öncesinde mücadele veriyordu. Ligi bambaşka bir havaya büründürdüler. Atletico Bilbao da hedefsiz takım, formsuz. Son 6 maçta 4 mağlubiyet aldılar. Ama son hafta nihayet Alaves karşısında galip geldiler. Kritik bir maçtı. Alaves'in de o maçta da Alaves kazanmış olsaydı zaten tamamen dinamikler değişecekti. Getafe'de 45 puanda. Aslında Atletico Bilbao'nun Avrupa Kupalarına gitme ihtimali de var.
1: Var, İzin, evet, varmış. Yakalama tamamen ihtimali hedefsiz var. Diyemeyiz.
0: Tamamen hedefsiz diyemeyiz. Bilbao ve Sociedad Konferans Ligi'ne katılım için aslında mücadele veriyorlar ama pek farkındalar mı? Onlar da son derece formsuz. Değişik bir İspanyol Ligi'nde, La Liga'da farklı bir atma. Hedefler var. Hedefler doğrultusunda takımlar bekleneni bir türlü veremiyorlar. Son derece sürpriz sonuçlar alınıyor. Espanyol adına tabii ki bir dezavantaj. Atletico Bilbao Getafe'yi yakalayabilir. Getafe'de nasıl 28 golle bu konuma gelebildi? Sadece 28 gol atmış bir takım. Ama bütün maçlarında belli bir stratejiyle oynayan akıllı bir ekip. Espanyol stresli, inanılmaz kötü bir tablo var ortada. Siyahla beyaz. Espanyol ile oynadığı son 4 deplasman maçında da kaybetmemiş bir takım Atletico Bilbao. Espanyol deplasmanında, Barcelona deplasmanlarında başarılı. Aralarındaki maçlar genelde de karşılıklı gol var bitiyor. Son 4 maçta da karşılıklı gol var olmuş. İlk yarıda oynanan maçta formda olduğu dönemde, o iyi döneminde deplasmanda 2-1 kazanmış Espanyol. Benim bu maçla ilgili düşüncem çok sinir, stres abi bir şekilde 0-0 iyi oynamaya çalışacak Espanyol. Toplam gol 2-3, 1-79 bandında değerlendirilebilir. Bir de Atletico Madrid'in milli kalecisi Unai Simon'a çok iş düşeceğini düşünüyorum. Espanyol az gol gelecektir. Atletico Bilbao'nun kalecisi Unai Simon'un 3 kurtarışının 1-72 bir oranı var Efe.
1: Güzel.
0: Unai Simon çok iyi bir kaleci.
1: 1-72 isabetse tamam benim. Zaten. Demek bu kadar isabetli şut bekleniyor. Güzel, benim bu şutları da mantıklı.
0: Defansa öncelik vereceklerdir, iyi kapanacaklardır. Az ve öz gidip sonuç almaya çalışacaklardır. Bu maçta çok fazla gol olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. 1-0 öne geçer, korumaya geçer. Atletico Bilbao beraberliği yakalamak ister. Yani 1-0, 1-1, 2-1 gibi bir skorla. 2-1 gibi bir skorla toplam.
1: Umarım ikimiz de kazanırız. Hem 2-3 gol biter, hem de Espanyol'un 13 şutu gelir. Yani, kurduğumuz mantığa olabilir. Bu seçimler uyuyor gerçekten.
0: Unai Simon 3 kurtarış, 1.72 de güzel bence. Unai Simon.
1: Bilbao'nun kalecisi 3 kurtarış yapar da notlarımızın arasına alalım. Alaves Barcelona maçı, Barcelona şampiyonluğunu ilan etti. Alaves de ligde kalmak için büyük bir mücadele veriyor. Yeni hocası Chica Sánchez Flores. Çok severdim futbolcuyken. Uzun zamandır da takım çalıştırmıyordu galiba, ismini duymamıştım. Deportivo Alaves'in başına gelmiş, fena da işler yapmamış yani. Evet, bu takıma bir şekilde şey yapmış, hala ligde kalma umudunu koruyor. 37 mutlak kazanması gereken bir maç. Evet, yani şampiyonluğunu ilan etmiş takımlar görüyoruz ki bütün hafta eğleniyorlar, partiliyorlar. Ve bir sonraki maçta da bir problem yaşayabiliyorlar. Barcelona'nın da bir başka da maçı da kalmadığı için tam o havaya girebilir. Alaves bundan faydalanabilir mi? Yani Alaves kazanmasına oynanır mı? Yoksa Barcelona karizmayı çizdirmez. Belki gol yer, bir ona müsaade eder ama muhakkak da atar deyip var mı oynamak lazım? Ne dersin?
0: Ben de ona dikkat ettim. Neden bu oranlar bu kadar yüksek? Yani şeytanın avukatlığını yapmak da istemem ama maç sonu 2 karşılıklı gol var Efe. 3.24 gibi bir oranı var. Barcelona şampiyon.
1: Çünkü bitti ama yani tabii. Barcelona kazanamayabilir bu maçı.
0: Yani kazanamayabilir. O mantıkla hareket ederek çok yüksek görmüşler. Görmemişler yani. Alaves'in gol atma ihtimali.
1: 1.88.
0: 1.88. Maç sonu 2'nin 1.86 gibi bir oranı var Barcelona galibiyetinin. Alaves bu maçta varıyla yoğuyla oynayacak. Son maçta Atletico Bilbao'yu kaybetmemiş olsaydı çok daha iyi konumda olurdu. Yani örnek bir mücadele veriyorlar. Haftalardır lige tutunabilmek için içeride dışarıda resmen savaşıyorlar. Ve puan barajını Levante ile birlikte çok yükselttiler. Son birkaç maçtır iyi değiller. Şu anda tabii ki sondan ikinci durumdalar. 37 puanları var. Son 3 maçta 46 yapabilirler. 7 veya 9 puan almaları halinde kurtulma ihtimalleri de var. Barcelona'da da artık şampiyonluğunu kazanmış durumda. Son 15 işte 14 galibiyetleri var Efe. Bir kere bir Girona'ya yenildiler hatırladığım kadarıyla. Muhteşem bir karne, şampiyonluğu da hak ederek Hansi Flick'le kazandılar. Yani ilginç bir puan durumu var. Şu an 43 puandaki Konferans Kupası finalisti Rayo Vallecano bile kendini güvende hissedemiyor. Arka arkaya 3 mağlubiyet alsa şu anda 12. Valencia, 13. Sevilla'nın 40 puanı var. Valencia 42 puanda, Elche 39 puanda. Hepsini az veya çok küme düşme ihtimali var. Levante ne yapıp ne edip Alevis'in yanına alıp aşağıyı karman çorman bir hale getirdi. Bu böyle bir gördüğüm maçta da benim sinir harbi şeklinde geçme ihtimali yüksek Alevis açısından. Alevis bu maçı kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Zaten sert oynayan bir takım. 4.5 kat puanının 1.94 gibi bir oranı var. Barcelona'nın genç oyuncuları da forma şansı bulacaklardır bu maçta tahmin ederim. Hansi Flick onlara şans verecektir. Onlar da kendilerine yapılan faulü ve sert müdahaleleri aynı şekilde cevap vereceklerdir. Bu maç şampiyonluk maçı değil tabii ki. Onlar için bir anlam ifade etmiyor ama kişisel olarak sertliğe sertlikle cevap vereceklerdir. Alacakları dakikaları iyi kullanmak isteyecektir genç oyuncular. La Masia'dan yetişen oyuncular. Onlar da sarı kart görebilirler diye düşünüyorum. Alevis oyuncuları zaten can derdinde. Yani bu maçta 4.5 kart puanı iyi bir kart puanı. 5.5 değil, 4.5 kart puanının 1.94 gibi bir oranı var. Ben bu maçta 4.5 kart puanını tercih edeceğim. Ve kuponumda da yer vereceğim bir oran olacak bu.
1: Ben sana bir maç örneği, bir örnek maç vereyim. Barcelona geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettikten sonra evinde Villarreal'e yenilmiş 3-2.
0: Evet.
1: Bak mesela bu iyi bir gösterge olabilir. Hem KG var. Sarı kart 2'ye 0 çıkmış bu arada. Haberin olsun yani o şampiyonluğu kutlanan maçta çok kart çıkmıyor.
0: Bu maça 3.5 oynanabilir. 3.5 üst direkt.
1: Ama goller ki 2 kere de yenik 3. Aynen bir kere yenik duruma düşmüş, çevirmiş, 2-1'e getirmiş bir de sonra Villarreal 2-1'den tekrar çevirmiş maçı. Yani maç 1'den 2 bitmiş, düşün Barcelona Villarreal maçı. O da enteresan ama bu bize şunu göstermeli. Genelde şampiyon olan takımlar şampiyon olduktan sonraki ilk maç gol yiyorlar. Rakip de onlara bir gol evet. atmak için motive oluyor ama sonuçta o takım şampiyon olan takım da rahat ve özgüvenli çıktığı için gol atıyor. Yedek oyuncular oynasa bile
0: ki evet.
1: bugün Yamal yok tabii ki, onun yerine Rashford çok etkili oldu. Ama yerine oynayacak oyuncular da sonuçta tarihe geçiyorlar. Şampiyon olunan evet. bir sezonda takımda bir gol atması bir oyuncunun önemli. O yüzden KG var, bu maçların adresi oluyor. Ama sürprizlerin de çıktığını görebiliyoruz.
0: Bu maçta Alevis 37 puanı var. Galip gelmesi halinde 40 yapıyor. Beraberlik halinde 38 yapıyor. 39 puan, 5 takım var ligde. Mallorca, Levante, Espanyol, Girona, bunların 39 puanı var. Bu maçta bir puan alsa bile şansını son iki maça taşıyacak. Onun için bir puan da kıymetli Alevis için. Alevis gol atar diye tahmin ediyorum. Barcelona'da mutlaka gol bulacaklardır. Bu maçta 3.5 üstte değerlendirilebilir. Onu çıkarmamışım.
1: Gollü geçer ama bence de.
0: Maç sonu 2. Yani bu maçta Alevis'in puan alma ihtimalini denk. Ya buradaki kritik soru, Alevis bu maçta yenilmeyebilir. Bu ihtimal
1: tabii,
0: var.
1: Buradaki kritik sonu Barcelona bu maçı kazanamayabilir bir başka açıdan baktığında.
0: Evet.
1: Çünkü kazan artık.
0: Barcelona kazanamıyor. Yani maç sonu yani, 2 bu karşılıklı gol var. Yatar. Maç sonu 2 karşılıklı evet. gol var. Berabere bitmesi halinde Alevis 2-2, bu maçın 2-2 bittiğini düşünelim. Alevis var gücüyle oynayacak. Barcelona yedeklerle, gençlerle, La Masia'dan çıkan çocuklarla oynadığı zaman belki de berabere kalacak. Bütün maç sonu 2, 1.86 olan maç sonu 2 karşılıklı gol var. Bunların tamamı maalesef kupon tutmayacak.
1: Ben gollerden yanayım sadece. KG var oynardım. Bir sürprizde çıkabileceğini düşünüyorum ama çok gollü bir maç olacağına inanıyorum. 3.5 üst bence. Evet. Bu maçın en temiz seçimi. Barcelona'da bir varlık gösterip evet. o rehavete çünkü kapılmaz. Fair play denen
0: mantıklı.
1: Bir şey var. Sonuçta bu maçta küme düşmeyi belirleyecek bir maç. Yani her ne kadar Barcelona şampiyon olsa da ligin kaderini çizmek istemeyecektir. Bu şekilde olabilir.
0: Yenilir diye düşünüyorum. Yenilir veya berabere kalır. Şampiyonluğu garantilemiş bir ekip. Alevis de ligde kalmak için çok büyük mücadele veriyor. Ben de o cihette kart bahsine yöneldim. Yani bu maçta 4.5 üst kart bahsi 1.94 olanla mantıklı geldi bana.
1: Barcelona'nın genç kart oyuncuları. Biraz mantıklı gelmedi Barcelona'dan dolayı ama dediğim gibi hani sonuçta onlar da rahatladır ama belki bir problem olabilir genç oyuncular dediğin gibi. Gelelim İtalya Kupası finaline. Bugün vaktimizi değerli kullandık ve yetiştirdik sanki maçların tamamını. Lazio Inter. Ben bu maça fazla bakamadım. Senin notların neler?
0: Tabii editör olduğum lig fazlasıyla yakından takip ediyorum. Bu konuyla ilgili yazılarımı da yazıyorum platformumuza. Tabii İtalya Kupası'nda final zamanı Inter hafta sonu ligde karşılaştığı bu maçtaki rakibi Lazio'yu farklı yenerek 3-0 moral depoladı. Hem de rakibine gözdağı verdi. Avrupa Kupalarına katılım anlamında Lazio için çok önemli bir müsabaka Efe. Kupayı kazanmak durumunda da aksi takdirde gelecek sezon için Avrupa defteri onlar için kapanır. Lazio'da kaptan Zaccagni ve birinci kaleci Provedel zaten uzun zamandır yok. Inter'de de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri maç öncesinde kadrolarda görünüyor. Maç başkentte Lazio'nun evi Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Tabii Lazio için bu bir avantaj. Kendi sahasında oynayacak, stadında oynayacak. Karşısında da lig şampiyonu elit seviye bir takım var. Inter'in lig sonuna doğru formu da yükseldi biliyorsun. Keza Lazio takımı da bu kupaya odaklanmış durumda. Konsantre durumdalar. Onlar için de hedef maç Avrupa Kupaları yolunda. Maurizio Sarri gibi çok tecrübeli bir teknik adamına da sahipler. Takıma hakim. Kadrosunun ötesinde iyi bir futbol oynuyor. Mütevazı bir kadrosu var. Devre arasında Genduzzi'yi kaybetti. En önemli oyuncusuyla orta sahada. Ona rağmen gayet iyi bir performans sergilediler ikinci yarı özelinde bilhassa. Skor dezavantajına düşen takım telafisi olmayan maçta mutlak risk alacaktır diye düşünüyorum. Bu da toplam şut sayısını her türlü maç içi senaryoda arttırabilir diye kanaatindeyim. Tercihim toplam 9 isabetli şut 1.71 gibi bir oranı var. Temiz bir oran olduğunu düşünüyorum.
1: 9 isabet.
0: Evet 9 isabetin zaten Inter'in her halükarda 5'in altına düştüğü maç yok. 7-8
1: ligde 5-5'miş isabetli şutlar hafta sonu. Inter'in 3-0 kazandığı maçta.
0: Evet zaten 5-6-7-8 bandında dolaşan bir ekip. En kötü gününde 5. Lazio'da elinden geleni yapacaktır. Bu maç onlar için Avrupa Kupaları için çok önemli. Mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tabii
1: 8 mi toplam?
0: 9. 1.71 oranı var. 9 isabetli şutun. Maç sonu 2.5 üstün gene 1.93 gibi bir oranı var. Inter'in galibiyetinin 1.5 üst. Lazio'nun 4 isabetli şutunun 2.17 gibi bir oranı var. Daha yüksek bir oran. Biraz risk primi. Lazio ilk golü yerse tüm riskleri alacaktır. 4 isabetli şut bulma ihtimali zor değil. Daha yüksek bir oran. Oyuncu bahsi olarak da Lazio'da Isaksen diye bir oyuncu var. Danimarkalı oyuncu. Bu oyuncunun 3 toplam şutu. En çok şut çeken oyuncusu Lazio'nun. Çok deneyen bir oyuncu. Sağ kanatta oynuyor. Sol ayaklı. Kırarak içeriye çok şutör bir oyuncu. İsabet oranı da yüksektir. Pek çok defa isabetli şut bahsi verdiğim programlarımızda Isaksen kuponlara da verdiğim bir oyuncuydu Gustav Isaksen. 3 toplam şutunun 1.95 oranı var. Bunu oyuncu bahsi olarak şiddetli öneriyorum.
1: Güzelmiş.
0: Lazio'da inisiyatif alacak oyuncu bu oyuncu olacaktır. Eğer Inter öne geçerse de onun üzerinden hücum edecekler kuvvetle muhtemel. Isaksen'in 3 toplam şutu 1.95 oran, 1 numaralı oyuncu bahsettim bu maç özelinde. Ama maçla ilgili genel 1 numaralı tercihim her iki takımında her türlü maç içinde skor dezavantajına düşen Lazio'da olabilir, Inter'de olabilir. Artık kupa maçı kazanan İtalya kupasını kazanacak. Her türlü riske alacaklardır. Rakip kaleyi zorlayacaklardır. Toplam 9 şut 1.71 olanla da mantıklı bir tercih olarak ön plana çıkıyor.
1: Ben de Inter'in de bugün kazanmasını bekliyorum. Lazio'da dediğin gibi iç sahada oynaması da yani alışık olduğu sahada olması Lazio'nun hücum istatistiklerini arttırır. Dolayısıyla mutlaka dediğin gibi toplam isabetli şutlara yönelmekte çok çok mantıklı. 10 isabetli şut çok çok akla yatkın gerçekten.
0: 9-9.
1: Daha bile yüksek olabilir hakikaten. O Isaksson'un da
0: 10 da denenebilir. 10 da denenebilir.
1: Evet. Güzel. Valla futbol maçlarımız bu kadar. Bir tane de bir basketbol maçıyla da ilgili size bir oran bilgisi vereyim. Euroleague'de bugün çok enteresan bir maç var. Takip etmenizi öneririm saat 22'de. Valencia Panathinaikos Final Four'un son takımı belli olacak. Gerçekten enteresan bir seri oldu. İlk iki maçı Panathinaikos deplasmanda 2-0 kazandı. 2-0'a getirdi iki maçı da kazanarak. Daha sonra Valencia Atina'da oynadı, iki maçı kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Fazla görünmeyen bir durum bu. Hatta bunu başarabilen bir takım olmuş bu zamana kadar Euroleague'de, yanlış hatırlamıyorsam. Oranlar 1.47 Valencia galibiyeti, 1.95 Panathinaikos galibiyeti. Bayağı bir gergin bir maç oldu. Teknik koçlar aralarında kavga ettiler. Fiziksel temasa kadar neredeyse giden bir ağız dalaşına girdiler. Vesaire. Bu da şöyle bir şeyi bir beraberinde getirdi. İç sahada oynayan takım bu seride inanılmaz bir baskı hissediyor. Yani bir ev sahibi olmak bir avantajken bu seride bir dezavantaj olmuş durumda. Sinirlerine hakim olan, bu tip maçları iyi yönetmeyi beceren koçun takımı kazanacak gibi. Az önce de Göksel'inle yayından evvel bir mesajlaşmıştık. Yani burada da bu eğilimde sanki ibre biraz Panathinaikos'a dönük gibi gözüküyor. 1.95'te oran. Ben bir genel hattıyla oranları sizlere aktarmış olayım. Gece 22'de bunu da aktarayım. İlginç bir maç olacağı kesin. Takip etmenizi öneririm. Evet, böylece de programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum Metin. Çok güzel bilgiler, detaylar.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde. Yarın yine aynı saatte devam ediyor olacağız. 17-18 arası Kazandıran Saatler. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
10: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
15: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi, ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
17: Reklam.
18: Araban seni tanımlamaz.
17: sen onu tanımlarsın.
18: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
20: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu, Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Haiti. Alam kontan el. Port-au-Prince. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler, mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Avrupa futbolunda sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel İnçarı Saraç, Yaren Yavaş'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Yaren hoş geldin.
3: Hoş bulduk, herkese merhabalar.
2: Artık sezon sonuna doğru bütün düğümler çözülüyor, bütün liglerde bir şeyler oluyor, haberler geliyor ve bu arada zaten Dünya Kupası'nda da bir 29 gün kaldı. Evet. Orada da tabii açıklanan kadrolar var falan. Hatta bugün bir göz attım, Edinceko yer alacakmış kesin olarak.
3: En merak ettiğim isim oydu zaten, acaba bu sakatlıktan dolayı gelebilecek mi diye, ama onsuz da bir Dünya Kupası olmazdı zaten.
2: Ekitike yokmuş. O çok kötü, 6 aylık sakatlık. Evet. Ben o kadar hani yetişemeyecek bir sakat olacağını... Ve daha da ilginç, Mbappé'nin de olmama ihtimali var diyorlar da inanmadım ben. Sen inanıyor musun?
3: Hiç zannetmiyorum.
2: Ya mesela Hakan'ın, Arda'nın da öyle. Yani şimdi Hakan ve Arda için anlayabiliyorum. Kariyerlerinde bir Dünya Kupası oynayacaklar. Belki de. Yani ilk olacak. Belki de bir olacak sadece. Ve onun için de artık şampiyonluk garantiyken, yer garantiyken öyle bir sakatlık numarası yapılabilir yani. Bu çok normal bir durum.
3: Kesinlikle.
2: Ama bakalım yani böyle diyoruz şimdi, Arda Güler yetişmedi falan derlerse de çok
3: İnşallah kötü olur. İnşallah öyle bir şey olmaz yani, bizim için en kötü senaryo olabilir. Özellikle hem Hakan'ın hem de Arda'nın olmaması.
2: Tabii. Peki başlayalım, Premier Lig'de başlayalım. Şampiyonluk yarışında düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Arsenal şampiyonluğa doğru ilerliyor. Manchester City'nin Brentford karşısında 3-0 kazandığı hafta yani, ama skora bakıldığında çok da rahat bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Tamam, tek kale oynadı Manchester City ama goller benim beklediğimden daha geç geldi. West Ham United Arsenal maçına ayrıca değineceğiz tabii, ama nasıl değerlendirirsin Guardiola ve ekibini?
3: Ya Manchester City'de aslında baktığında sahada bulunan 11 oyuncu ama City'nin hanesine 3 puanın yazılmasını sağlayan oyuncu çok net bir şekilde Jeremy Doku.
2: Evet.
3: Bu maçı izlerken Brentford'un sol tarafını darma duman etti ve o kadar iyi bir maç çıkarttı ki sezon başında bitiriciliğini, işte şutlarını falan hep öyle eleştiriyorduk ki hala da eleştirilecek bir boyuttaydı, ama bence şu son 1-2 haftadır o kadar geliştirdi ki son vuruşlarını.
2: Bu maçında da son golü o mu attı?
3: Evet.
2: Değil mi? Yani orada da puanın gelmesindeki ana faktördü.
3: Yani geldiği gibi değiştirdi. Şu son 2-3 hafta dediğim gibi aktif olarak en iyi kanat değil belki, ama bitiriciliğini hep bu seviyede tutarsa bence

0: ben en iyisi olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak City'nin oyununa baktığımızda da şimdi geçen haftaya göre bence daha net bir City vardı. Hı hı. Çünkü Everton maçında gerçekten darma duman oldular.
1: Evet. Yani son dakikalarda biraz reaksiyon gösterdiler ama dönüşü olmayan dakikalarda o gerçek City'yi görmüştük. Ya burada ikinci yarıda özellikle daha iyi bir görüntü evet. verdiler ama artık ya iş işten geçmiş oluyor biraz da. Çünkü West Ham United Arsenal mücadelesine baktığımızda 1-0'lık Arsenal üstünlüğü, tartışmalar da var. Tabii onları da gireceğiz, onları da konuşacağız ama nasıl değerlendiriyorsun? Ya beklediğimiz gibi zor bir maçtı aslında. Kolay bir maç ikimiz de beklemiyorduk konuştuğumuzu. Çünkü çok kritik noktada West Ham ve her ne kadar alt sırada yer alsa da ya sezonun başında da bu takım zor yeniliyordu. Kolay yenilen bir takım hiç olmadı ki.
0: Ya bir de bu maç benim böyle izlemeyi en sevdiğim türden maçlardandı ve Arsenal'in fikstürüne baktığında en zor maçıydı. Hani sistem fikstüründe Crystal Palace en kolay maçıydı. Hani önümüzde hangi takımlar var onu bir bakabilir misin sistemin fikstürüne?
1: Tabii Crystal Palace ilk maçı zaten. Bugün
0: FA Cup var önlerinde, bir de Bournemouth deplasman attı.
1: Bournemouth deplasman, sonrasında kendi evinde Aston Villa.
0: Aa, çok sıkıntı. Ama bak mesela Arsenal'in fikstüre baktığında yüksek ihtimalle bir Burnley ile oynayacaklar. Ondan sonraki son haftada Crystal Palace var. Hı-hı. Hani fikstürleri çok doğru. kolay. Dedim bu maç benim izlemeyi en sevdiğim türden maçlar. Çünkü West Ham senin dediğin gibi çok zor şekilde yeniliyor ve hani ne yapıyorlar genelde? Kanatlardan akmaya çalışıyorlar. Kontralardan gol bulmaya çalışıyorlar. Ve böyle takımların da en çok zorlandığı takımlar Arsenal gibi o yüksek defansı yapabilen takımlar. Şimdi skora baktığında aslında 1-0'lık bir maç. Ama ilk 45 dakika Arsenal adına bence oldukça iyiydi.
1: Evet.
0: Yani aylardır Arsenal oyununu çok fazla eleştiriyoruz. Çünkü akan oyunda bir efektiflik yok. Hep duran toplardan bulunan goller var. Skora çoğunlukla duran toplardan katkı sağlamaya çalışıyordu. Çünkü şimdi takımda toplu oyun baskısını sağlayabilecek oyuncular mesela kim var işte? Ödegaard, Saka, Trossard, geriden gelecek şekilde Calafiori falan vardı. Özellikle Luis Sikeli. Geldiğinden beri adam lige çok daha, yani oyuna çok daha farklı bir izlenim kattı. Bir de şöyle, akan oyunda Ödegaard'ın geri dönüşü Saka'yı, Luis Skelly'nin oynamaya başlaması tüm ikinci bölgeyi, Calafiori'nin ileri çıkması da Trossard'ı aslında hareketlendiriyor. Yani bu tamamen bir düğüm halinde. Duran evet. toplarda Rice zaten stabil. Adam korneri de kullandığında bir gol bulacağı kesin ya da işte serbest vuruşları kullandığında da, ama akan oyunda bunların hepsi bir pamuk ipliğine bağlı ve biri olmadığında aslında diğerinin de verimi düşüyor. Ya bence Saka'nın veriminin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri Ödegaard'la o bağlantısının kopmasıydı. Çünkü Ödegaard yoktu. Mesela ikinci yarıya baktığında Calafiori ikinci yarı yoktu. Zubimendi girdi. İkinci yarı Trossard'ın adını hiçbir şekilde duymadık. Çünkü Trossard'a hep zaten topları taşıyan geriden gelerek Calafiori'ydi. O çıkınca o bağlantı sağlanamadı. Ya bence her takımda olmazsa olmaz bir profil tam olarak Trossard ya. Hani böyle herkes diyor ya, kritik maçlarda o golü atacak ve fişi çekecek oyuncu.
1: Ama Trossard'ın transferi de çok konuşuluyordu. Geçtiğimiz transfer döneminde hatta ligimizle bile adı anılıyordu. Ya o kadar yani gelmişti. Ben daha büyük bir transfer beklerken Beşiktaş'ta falan adı anılıyordu mesela.
0: Ve ben gözden çıkarılmasına da çok anlam verememiştim. Çünkü geçen sezonlarda yine aynı şekilde Arsenal'e hep ipten alacak golleri atan isimdi. Evet. Ya bence takımlarda, özellikle bu tür kritik maçlarda, West Ham deplasmanından bahsediyoruz. Neticede bu takım da küme yarışında çıkmaya çalışıyor ve Tottenham'da Leeds United'la oynayacak. Hani aşırı önemli bir aralıkta Trossard'ın böyle bir gol atması aşırı önemli ve dediğim gibi her takımda da olmazsa olmaz bir profil ya. Hani Süper Lig'de hep ne diyoruz? Ya işte bir oyuncu olsun, o girsin ve son dakika golünü atsın. Hep öyle bir forvet aranıyor. Evet, akan oyunda da çok iyi olsun ama işte 70'te bir oyuncu alınsın ve büyük maçları çevirsin. Sana büyük maçları aldırsın. Trossard tam olarak öyle bir profil ve oyun profili olarak baktığında da Arteta bir şeyler denemeye başladı bence son iki haftadır. Hep eleştirdik, hep eleştirdik. Çünkü son iki aydır olan aralıkta gerçekten eleştirilecek bir oyun sergiliyordu. Takımda bir üretkenlik yoktu ama bence bu oyun yani West Ham maçında da tam olarak başarılı olamasa da bir şeyleri denedi.
1: Evet.
0: Farklı bir oyun profili denedi etti ve yani çok ayrı bir parantez açmamız gereken David Raya.
1: David Raya bak, ilk geldiğinde ben biraz haksızlık yapıldığını düşünmüştüm Ramsdale'a. Ama o formayı aldı. Ama orada da Ramsdale'a haksızlık yapılmadı. Tamam, kabul ediyorum ama iki çok iyi kalecisi vardı evet. Arsenal'ın. Yani Ramsdale varken Raya'nın oynaması biraz canımı sıkmıştı ama gerçekten Raya da söke söke aldı o formayı.
0: Ya bir de baktığımızda hepimizin kafasında oturan bir kaleci profili vardır ya, hani yapılı, çok rahat sağa sola atlayacak, o uzaktan olan

0: şutları kurtaracak. Ramsey ile tam öyle bir profilde. Çok uzun, 1.97 falan yüksek ihtimalle. Raya da normal bir kaleci profiline göre daha kısa aslında.
1: Tabii Latin kaleciler olur ya, Meksika falan böyle.
0: Tam çok, öyle bir profili var.
1: Giler Mocha.
0: Tam öyle bir profili var ve ben geldiğinde şey demiştim hani. Tamam geldi de, bir de hani Ramsey daha eski oyuncuydu ya, o yüzden daha bir gönül bağı oluyor belki insanda, bilmiyorum. Ray'a gelince Ramsey'in direkt kesik yemesi, gerçi ya direkt de kesik yemedi. Birkaç maçta o da gerçekten yapmaması gereken hatalar yaptı.
1: Ama Ray'ın da oynadığı sezon kötü bir sezondu. İyi bir sezon geçirmemişti yani. Hatırlıyorum, hatta Luton Town maçı tamamen kendisi vermişti puanı. Puanı vermedi ama Declan Rice'ın son dakika golü, hatırlarsın.
0: Evet.
1: O maç tamamen Ryan'ın hatasıydı mesela. 3-3'e gelmesi falan, sonra 4-3 kazanmıştı Arsenal.
0: Ama şu da var, bence Arteta bu kararın arkasında da çok net bir şekilde durdu ve tüm demeçlerinde ben işte kaleden oyun kurulumuna önem veriyorum ve bu konuda ayağı daha temiz bir kaleci benim için daha iyi olacak lafları. Ya baktığında aslında haksız da değil, çünkü Ryan'ın çok böyle nokta atış şekilde olan pasları var. Özellikle o böyle köşe kapatmaları, 77. dakikada kurtardığı bir pas var, kurtardığı bir top var. Maçı tamamen aldı orada. Hani 77'de şundan da çok eminim. West Ham bir gol bulsa geriye kalan 15 dakikalık süre zarfında tamamen kapanacak.
1: Evet.
0: Arsenal nasıl gol bulacak? Çünkü bir de yani West Ham öyle bir süre zarfında kapandığında tam kapanır. Hani açman da çok zor olur. Zaten akan oyundaki önemli isimlerin çıkmış. Calafiori çıkmış. Eze de yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı. Kiminle bulacaksın? Yine de bir duran toptan. West Ham'ın da o son dakika iptal olan golü. Ne ya, diyorsun?
1: Ben şöyle diyorum. Bence faul bu. Pozisyon
0: çok
1: faul.
0: Çok net faul, evet.
1: Şuna da haksızlık diyemiyorum. Evet Arsenal, hani ben şunu hiç sevmem mesela. İşte geçmişte de bu olmuştular da bilmem ne. Yani günümüze bakmak lazım ama şimdi geçmişteki örnekler neredeyse 20-30 gol olunca veya 15-20 gol olunca ya gerçekten tartışılmaya değer bir konu oluyor ve bu tezi savunanlar da öyle hani boş görebileceğimiz insanlar değil. Schmeichel gibi insanlar, Rio Ferdinand gibi insanlardan bahsediyoruz. O yüzden evet haklılar. Yani bir kural olacaksa bir standardı olmalı ki Premier Lig'de bir standart olmadığını hakemler olarak yani çok fazla görüyoruz ki, işte Manchester City'nin mesela geçen sezon verilmeyen bir penaltısı vardı.
0: Evet.
1: Yani bayağı konuşulmuştu. Bir standart yok ki zaten Premier Lig'de ama ya burada da haklılar tepki göstermekte bence.
0: Ya çünkü
1: ama daha önce
0: kritik.
1: Arsenal'da da yapılmadı mı bu haksızlıklar? Yapıldı tabii ki.
0: Bir de çok kritik bir aralık. Neticede o gol verildiğinde West Ham kümeden çıkabilecek ve ligde kalması belki
1: tabii
0: garanti hale gelecek. Ve hani Arsenal'in şampiyonluğu için de çok büyük bir sıkıntı olacak. City belki işte bugün Crystal Palace oynayacağı maça daha motive şekilde çıkacak. Her şeyin değişeceği bir aralık. Ve baktığında yani %100 aslında iptal olması gereken bir gol. Ve bence karar da çok doğru. Ama yani şimdi insan ister istemez şunu diyor. Ben bir City taraftarı olsam Arsenal'in böyle attığı 30 tane golü var belki.
1: Ya
0: bir sürü pozisyon
1: işte şu
0: var.
1: Ya muhtemelen federasyon, hakemler sezon ortasında toplandılar. Dediler ki ya böyle bir adamlar bugün buldu bu işin. Böyle bir gol atıyorlar. Ya buna bir şey getirelim. Güncellem, bir standarta belirtelim. Artık böyle gol atmalarına izin vermeyelim. Faul çalalım dediler. Arsenal'in de 1-2 faul çalındığını görünce yapmamaya başladı bunu. Diğer takımlar Arsenal'a karşı yaptı. Sonunda işte bu oldu. Gol oldu. İptal oldu. Ya bu tartışmaların çıkacağı çok belliydi. Mesela Formula 1'de vardır, atıyorum. Bir takım kuralların dışında bir şey açık bulur. Oradan yürür gider. Sonra yeni kural gelir. Artık bunu kullanmak yasak derler. Ona benzer bir durum oldu. Bu yüzden evet, bunu diyenler haklı bir tezde. Ama federasyon yönünden bakıldığında da onlar da haklı. Çıkıp açıklama yapsalar bir sezon ortasında bunun artık faul olduğuna karar verdik diye. Ne diyeceksin ki? Aynen, burada en suçsuz taraf Arsenal.
0: Kesinlikle katılıyorum ve dediğin gibi bug'ını buldular ama bence yeni sezonda artık Arsenal böyle pozisyonlardan bu şekilde goller bulmasın diye. Çünkü ister istemez çok fazla tartışmaya sebep oluyor. Yeni kurallar gelecektir diye düşünüyorum. Belki sezon ortasında bunu yapmadılar ama yeni sezonda bu kuralların artık bir revize edilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bir takım bunu yapabiliyor. Diğer takım bak yapınca faul verildiğinde, gol iptal edildiğinde.
1: İşte yok Arsene Wenger'in offside kuralı falan konuşulacağını şunlara baksınlar.
0: Kesinlikle.
1: Arsene Wenger de bu arada işi gücü bıraktı yani offside işiyle 6 yıldır uğraşıyor. Bilmiyorum, çok enteresan. Hiç de beğenmedim o kuralı bu arada. Baktım bir. Ya böyle bir işte görselle anlatılmış, topu sadece değse bile o son çizgide offside ama tamamen olmayınca, yani tamamen arkada kalınca offside oluyor falan, saçma sapan bir şey vardı, gelmez o kural da. Yani enteresan bir durum ve Arsenal büyük bir avantajı eline aldı diyebiliriz. Peki diğer tarafta Manchester United bugün senin de bana attığın bir haber. Michael Carrick yani çok fazla tepki aldı eski takım arkadaşlarından ama Manchester United yönetimi bu tepkilere ses vermedi. Ya şunu demek istiyorum aslında, Roy Keane'de de mesela geçmiş demeçlerinde onu görüyordum. Scholes'ta da var. Yani mesela Patson var orada, program yapan yılların analizcisi. Adamla karşı karşıya program yapıyorlar. Roy Keane'in tezi hep şu: o soyunma odasını bilmediğin için işte bilmem ne falan gibi. Ama şöyle bakmak lazım. Roy Keane diyor ki işte sen futbolcu değilsin, bilmiyorsun diyor ya karşısındakine. Bizim Türkiye'de de çok var mesela.
0: Dolu
1: futbolu
0: maalesef
1: bırakır bırakmaz. Siz bilmezsiniz, futbolcu değilsiniz de abi sen de yorum yapmayı bilmiyorsun ki, sen konuşmayı, iletişimi bilmiyorsun. Roy Keane'de de aynısı var. Karşındaki adam seni de analiz etmiş, abini de analiz etmiş, babanın futbol oynadığı dönemde de analiz etmiş yani. O işte senin karşındaki daha tecrübeli. Türkiye'de de var bu durum. Roy Keane'de başarısız bir antrenörlük denemesi oldu. Sonrasında yorumculukta sallayıp geçiyor. Ted Lasso dizisinde de var. Roy Kent zaten Roy Keane'in karakterini canlandırıyor bu arada. Hani ondan esinlenilmiş bir karakter. Sertliğinden falan anlamışsındır. O kendisi de diyordu mesela yorumcu olduğunda, ne güzelmiş ya, herkese küfrediyoruz buradan evet. diye.
0: Ya Ted Lasso'daki karakter bence çok daha tatlıydı bu arada. Şu an Carrie'ye yapılan yorumlardansa. Hı-hı. Ben en başından beri söylüyorum. Adama diyorlar ki, özellikle hani Sky Sports'a falan çok fazla görüyoruz demeçlerini. Geldiği günden beri zaten bir iddiası olmadığı için bu kadar rahat. Senin dediğin gibi soyunma odasında kim bilir neler oluyor, siz bilmiyorsunuz falan ya. Bu adam başarılı bir futbol oynatabiliyor mu? Oynatabiliyor. Özellikle bir önceki teknik direktördense çok daha sistemli bir futbol oynatıyor.
1: Manchester United 3. sırada görmeyeli yıllar oldu
0: yani. Gerçekten evet. Yani hatta geçen konuştuk ya, Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman çıkmışlardı? Ronaldo dönemden bahsediyoruz
1: evet,
0: ya.
1: Evet, Ronaldo'nun ikinci geldiği dönem.
0: O kadar eski, evet.
1: Ki o da çok kötü bir seneydi yani. Hani kötü bir.
0: Hiçbir iddiaları da yoktu evet, gerçekten. Evet. Ama şu an ben bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum ki, Carrick'le ilerlerlerse Şampiyonlar Ligi'nde United'ın gerçekten Manchester United olarak bir iddiası olabilir.
1: Ronaldo'lu seneden sonra sanki bir kere daha çıktılar. Şey, Galatasaray'la oynadıkları dönem. Facundo Pelistro falan vardı kadroda. İnanılmaz kötü bir kadro.
0: Yine kaç sene bir...
1: Yani işte Galatasaray'ın Bayern Münih'le oynadığı seneyi hatırla. O Harry Kane'in attığı gol falan, o sene.
0: Bayağı yani
1: 3 sene değil mi?
0: 3 ya da 4 olması lazım. 4'ü var mı?
1: Ya bakalım merak bakalım, ettim. Evet. Gerçekten merak ettim. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde olduğu son zaman. Hatta artık direkt yazınca da şöyle çıkar diye düşünüyorum. Son Şampiyonlar Ligi diye bakıyorum. Evet, Galatasaraylı sezon gördüğüm kadarıyla. O kadar bu arada yani şeye gitti ki, 2008'e falan gitti olay. 20, katılımcı 20. olarak 23-24.
0: 23-24.
1: 3 sene.
0: Aslında ya çok da uzak bir tarih
1: ya
0: gibi
1: uzak bir tarih değil,
0: ama. Değil
1: ama şöyle bir şey var. Bazıları suni. Yani o gruptan Manchester United, hatırla, Galatasaray çıkmak üzereydi. Kopenhag üstte tamamlıyordu ve Manchester United dediğin takımın sağ kanadında Facundo Pelistri diye bir adam oynar mı? Onun öncesi 21-22. Yani 21-22'de dediğin Ronaldo'lu sezon. Hani gerçek bir Manchester United izlediğimiz son Şampiyonlar Ligi 16-17 falan olabilir.
0: Ya ve bu arada eğer bu kadro revize edilmezse hala da Şampiyonlar Ligi'nde ya hani United kadrosunda bunlar mı oynuyor diyebileceğimiz oyuncular var bence, birkaç oyuncu dışında. Yani Şeşko bence çok iyi. Casemiro zaten gideceği konuşuluyor falan. Ya da hani Cunha çok iyi, ama onun haricinde baktığında total olarak tam olarak Manchester United oyuncusu diyebileceğin oyuncular yine yok. Eğer bu kadro Carrick'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ne giderse bence muhakkak çok daha farklı transferlere gidilmesi lazım. Ve Casemiro gittiğinde Sunderland maçında Casemiro yoktu. Hı-hı. Orta sahaya dair gerçekten hiçbir şey yoktu. Casemiro United için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar önemli bir oyuncuyu sen verdin ki adam gidecek zaten. Şampiyonlar Ligi'nde onu doldurabilecek çok daha nokta atış bir transfer yapman lazım. Stoperler için de bence aynısı geçerli. Yani stoperler artık bir revize edilmeli United'ın, kaç sene oldu çünkü. Hala baktığında tam olarak o Şampiyonlar Ligi hissiyatını veren oyunculara olmadığını düşünüyorum. Hı
1: hı. Şeye bakıyordum ben de ya, Carrick Şampiyonlar Ligi Galatasaray dedik ya, sanki öyle bir maç vardı diye hatırladım. Doğru hatırlamışım. 19 Eylül 2012 Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi maçı, 1-0 Manchester United Galatasaray'ı yeniyor, 7. dakika gol Carrick.
0: Hadi ya. Belki ya, bu sene aynısını görebiliriz Kerik baştayken.
1: Ya işte ben öyle hikayeleri çok seviyorum yani. Hani bak Şampiyonlar Ligi'nde bu arada hani yanlış anlamışsınlar. Galatasaray veya herhangi bir takım Kerik'in golüyle maçı kazanan bir takım. E şimdi teknik patron olarak Kerik önderliğinde ama o oyuncu grubuna da çok güvenmiyorum ben.
0: Ben de hiç güvenmiyorum maalesef. Çünkü belirli o dinamo taşları hariç bu oyuncu evet çok iyi diyebileceğim biri yok.
1: Evet.
0: Tamam, Bruno Fernandes var ama o

0: Adam zaten yıllardır var ve yıllardır
1: bıktı
0: oyunun...
1: Da.
0: Bence de ya.
1: 3 senedir sırtında yük taşıyor yani.
0: Peki sence kim gelebilir Manchester United'a? Ben düşünüyorum böyle nokta atış kim gelebilir diye, ama şimdi United yönetimi de çok sıkıntı.
1: Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan aslında transferler.
0: Bence de.
1: Kim olabilir? İşte Bundesliga'dan. Yani Bundesliga'dan.
0: Bence gerçekten... Premier'den de alacakları olur. Chelsea tarafından.
1: Chelsea tarafından işte Mason Mount mesela niye alındı yani?
0: Hiç gerek yok. Evet.
1: Chelsea'den kim alırsın ki? Cole Palmer dışında kimi alırsın orada? Kukureya.
0: Kaysedo'yu almaz mısın?
1: Kukureya'yı alırım. Kaysedo'yu alırım. Ama 3-4 yani hani 5'e çıkamayız herhalde.
0: Enzo'yu alırım.
1: Enzo'yu aldın.
0: İşte orta sahayı o şekilde revize ederim ve çok daha dinamik olur. Skor katkısı olarak da çok daha güzel bir United izleyebilirsin. Ya çünkü Şampiyonlar Ligi'nde böyle oyuncular lazım. Şu an ya stoperleri gerçekten kaç yaşında? Kimlerden bahsediyoruz United'da?
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O yüzden dediğim gibi
1: şu
0: bence...
1: bir fırsat olabilir. Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan çok güzel fırsatlar gelebilir işte. Burada Napoli olabilir, Roma olabilir. Oradan iyi fırsatlar yakalanabilir.
0: Kasılıyorum, evet, oradan nokta atış.
1: Özellikle Como'ya mesela yapışmaları gerekiyor hepsinin.
0: Herkes yapışır ama Fabregas bırakır mı oyuncuları zannetmiyorum.
1: Yani bilmiyorum. Fabregas kendisi durur mu başta?
0: Evet, o da
1: öyle de bir şey var. Peki bir diğer karşılaşmayla devam edelim. Bir diğer karşılaşmada küme düşme bölgesine geçeceğiz ama onun öncesinde Liverpool-Chelsea mücadelesi 1-1'lik eşitlik. Yani çok da öyle bir iddiası olan bir maç değildi ama Chelsea bu maçta da puan kaybetti. Liverpool bu maçta da kazanamadı. Yani gerçekten bu iki takım hakkında artık ne konuşalım bilmiyorum. Yani söylediklerimiz sürekli tekrar ediyor. Aynı şeyleri söylüyoruz. Haftaya yine aynı şeyler olacak.
0: Yüksek ihtimalle. Ya bu sezon hangisi daha kötü bir sezon geçirdi tartışmasını geçirebileceğimiz çok net iki takım. Liverpool savunması o kadar açık bırakıyor ki. Yani ilk 45 dakika boyunca ve Chelsea çok iyi olmamasına rağmen bu pozisyonlara girebiliyor. Arne Slot... Yani el yayında belki aynı şeyi söyledik. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Ne oynatmaya çalışıyor bilmiyoruz. Çünkü ortada bir oyun yok. Chelsea'nin başında zaten şu anda biri yok. Chelsea'de yeni sezonda kime getirecek onu bilmiyoruz. Sadece maçta Liverpool adına benim en çok dikkatimi çeken isim Gravenberch oldu. Ya, çok net domine eden bir isim ve
1: golde
0: bence ve yeteri kadar da abartıldığını düşünmüyorum ben. Çünkü oyunun gidişatını tamamen değiştiren bir oyuncu değil. Bazı maçlarda parlayıp bazı maçlarda çok kendini gösteremiyor. Ama bu maçta benim en beğendiğim isimdi. Ya tam bir sistem oyuncusu. Fiziği yanıltıyor olabilir çünkü boyu uzun, güçlü. Evet, teknik olduğu için insanlar ondan dominant bir box to box bekliyor. Ama aslında merkezde efsane bir isim. Dediğin gibi golü de çok güzeldi.
1: Ki bunu sadece Liverpool'da yapmıyor. Hollanda milli takımda da aynı performansı veriyor. Liverpool'un şansı burada aslında. Gakpo da aynı şekilde. Aynı performansı milli takımda da verebiliyor.
0: Bence Gakpo milli takımda çok daha öne çıkarken... Ya tamam, belki geldiğinde daha iyiydi ama Arne Slot onu yavaştan köreltmeye başladı gibi geliyor
1: çünkü
0: bana.
1: Çünkü milli takımda direkt ileri uçta oynuyor.
0: Evet.
1: Yani yok ki oynayacak, hani ya Weghorst oynayacak yerine ya Depay oynayacak. Hala yani bu yılda Depay mesela kadroya alınacak. O yüzden orada daha özgür, daha rahat, arkasında kimseyi yerine koyamayacağını biliyor ama Liverpool öyle bir yer değil.
0: Ya tabii ki. En ufak bir maçta rotasyona gidilebilir, yerinde olabilir. O konuda çok haklısın. Chelsea'de de dediğim gibi Enzo, Caicedo ve Pedro bunlar çok üst oyuncular ama Chelsea yüzünden parlayamıyorlar. Bana öyle geliyor çünkü Chelsea'de tam olarak oturan bir sistem ya da bu oyuncuları düzgün şekilde kullanabilecek bir hoca yok baktığında. Özellikle son bir sezondur. Çok kıymetli oyuncular. Dilerim bu sezon Chelsea ile yolları ayırırlar. Hani Pedro çok beğendiğim isim. Caicedo ile zaten Enzo orta sahada çok domine oyununu beğendiğim isimler. Ki bence kalmayacak isimler de zaten. Hani Chelsea'nin başına kim gelir bilmiyorum. Tam olarak şu anda konuşulan biri de yok.
1: Evet.
0: Hani United için 80 tane isim konuşuluyor kerik başta olmasına rağmen. Ya da Tottenham Desire bile devam edecek mi etmeyecek mi? Ama Chelsea konusunda hep bir soru işareti var. Kim gelecek gelmeyecek belli değil. Yeni sezonda ben Chelsea'de de böyle bir kadro devinimi uğrayacak gibi geliyor bana. Bu orta sahada bahsettiğim oyuncular da gidecek gibi. Hatta iki tane gol de galiba iptal oldu bu maçta offside gerekçesiyle. Normalde iki tane daha gol atıldı ya. Hani dediğin gibi normalde Liverpool Chelsea mücadelesini belki ekran başına böyle kilitlenirsin, uzun uzadıya izlersin, o maçı beklersin ama hani iki takımda bir iddiası olmadığı için, iki takımda bu sezon çok kötü bir sezon geçirdiği için öyle çok ekranı kilitleyen bir maç değildi. Çok da sürükleyen bir maç olmadı o yüzden.
1: Peki küme düşme bölgesine geçelim. Tottenham Leeds United mücadelesi 1-1'lik eşitlik. Yani zaten yaralı olan Tottenham'da bir de Wolves maçında Xavi Simons'un sakatlanmasıyla birlikte

0: Yaranın dozajı arttı ve birbirlik eşitlik 1-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı Tottenham.
1: Ya önce bir pozitif yandan başlamak istiyorum. Tudor'dan sonra oyunda çok net bir toparlanma mevcut. Bence onu fark edebiliyoruz. Takımın isteği artık biraz daha hissettirmeye başlıyor kendini. Evet, bu takımdakiler bir şeyleri istiyor diyorsun. O Tudor'daki ölü toprağı atmışlar ama ya Tottenham oyununda pozitif şeyler görmeye başlasak da öne geçtikten sonra o skoru koruma konusunda öyle bir rehavet var ki oyuncularda. Artık sanki Tottenham'da forma giyen İngiltere'nin önde gelen oyuncuları değil de çok böyle basit hatalar yapıyorlar. Brighton maçında da aynısını yapmışlardı. Küme düşme korkusu tabii ki çok zorludur. Bunu hani tahmin dahi edemeyiz. Özellikle Tottenham gibi bir kulüpten bahsederken. Top oyuncuların ayağına geldiğinde normalde tekte çok basit oynayabilecekleri pozisyonlarda kadro kalitesinin altında hamlelerde bulunuyorlar. Ve bu da ister istemez bu kadar önemli averajlarda. Yani West Ham kaybetmiş. Senin bu maçı alman, 3 puan alman puan farkını 4'e çıkartacak ve çok daha önemli. Ve Tottenham'ın fikstürü çok zor.
0: Evet, yani fikstüre baktığımızda Chelsea deplasmanı, bu hafta sonrasında Everton.
1: Yani Everton'dan puan alma ihtimallerini ben dahi görmüyorum zaten. Chelsea'de körler sağırlar, birbirine ağırlar olarak ilerleyecek bir maç olacak
0: West gibi.
1: West'e
0: baktığımızda da onların da pek kolay değil. Newcastle ve Leeds United, ama Leeds United'ın işi artık bitti yani. Leeds United kurtardı kendini.
1: Yani o yüzden tam olarak bir iddiası olmadığı için de West Ham o maçta kesinlikle abanacaktır. Ama dediğim gibi Newcastle'laydı değil mi maç?
0: Newcastle deplasmanı.
1: Bir de deplasmandan bahsediyorsun. Yani o biraz zor olabilir. Şu anda kümede o kadar soru işaretleri var ki ve Tottenham'da Madison yaşıyormuş.
0: Bir şey diyeceğim ya, şu sıralama şu puanlarla direkt bile bitebilir. İkisi de iki maçını kaybedebilir mesela.
1: Ya aşırı ihtimalle. Ben zaten buradan Tottenham'ın kesin bir puan alacağını düşünmüyorum ama West Ham dediğim gibi sanki son maçından puan alabilirmiş gibi geliyor bana Leeds United'da. Bu maçta da o kadar şaşırdım ki son 20 dakika bir baktım Madison girdi ve o bulduğu son 20 dakikalık süre zarfında da gerçekten iyiydi bu arada. Hani fauller aldı, duran toplar elde etti. Hatta son dakika bir penaltı pozisyonu var. Herkesin tartıştığı.
0: Değil mi ya Madison? Evet. Çok iyiydi ya. Çok talihsiz sakatlandı. Postecoglou döneminde de ilk başta inanılmaz iyi başladı. Abi sakatlıktan sonra yani toparlanamadı.
1: O yüzden bu maçta görünce dedim ki bu oyuncu bir de hala Tottenham'da mı oldum? Evet. Ona daha çok şaşırdım.
0: Hayır, o sakatlıktan döndü de yani.
1: Var mı yok mu belli
0: yok
1: değil yani. Evet.
0: Yok, direkt yok.
1: Bir de Leeds'in 97'de direkten dönen şutu var. Hayati bir pozisyon. Tottenham 97'de yani tamam belki işte 57'de yesen Leeds United deplasmanında tamam 2-1 bu seni üzer ama maç zaten 1-1 olmuşken 97'de yediğim bir golle Tottenham için gerçekten sezon tamamen biterdi. Hani sonraki maçlarına da şu an tamam belki hala daha yüksek bir moralle çıkamayacaklar ama Leeds United karşısında dakika 97'de o bahsettiğimiz pozisyon gol olsaydı Tottenham tamamen sezonu bitirmiş olurdu ve küme düşme garantilenirdi onlar için. Hani West Ham'ın puan kaybetmiş olmasına rağmen bu şekilde ilerlerdi. Yani şu anda küme hattı nasıl olacak bilmiyorum. Hani dediğin gibi tamamen bu şekilde de kalabilir. Çok sürpriz şeyler de olabilir. Ama West Ham'ın düşmesini istemiyorum ben ya.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından diğer liglerle devam edeceğiz.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, sigortam Net. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Haiti. Alam kontan eu. Port-au-Prince. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor. Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları.

0: sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey, bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu, futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
4: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaren Yavaş'la birlikte Avrupa futbolunda ve Championship'le devam ediyoruz. Hull City finale kaldı. Millwall karşısında iki maçın sonunda kazanan taraf oldu ve Premier Lig'e son bir adım kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun Hull City'nin bu zaferini?
2: Ya bu takım Millwall'u kendi evinde bu denli ezici bir futbolla yenebiliyorsa Premier Lig'e çıkmaması için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum ve ben şahsen Hull City'nin çıkacağını düşünen tarafta değildim. Hani aklıma soru işaretleri vardı, çıkar mı çıkmaz mı diye, ama ilk yarıyı gol yemeden kapatınca dedim ki yüksek ihtimalle bu maçı Hull City alacak. Çünkü Hull City bu sezon genel olarak hani Championship'te de ilk yarıyı gol yemeden kapattığı maçlarda, hatta genel olarak gol yemediği maçlarda ikinci yarı oyun kontrolünü eline alabiliyor.

0: ve o şekilde de oldu. Ama çizerken şunu düşündüm. Bizim ligde mesela yetenek anlamında bir problem yok. Çok yetenekli oyuncular var ama tempo çok eksik. Millwall ve Hull City'de yeteneğini sorgulayacağımız muhakkak birden çok futbolcu çıkar. Ama akan oyun hızı her şeyi o kadar değiştiriyor ki maçın temposu yüksek olduğu an sana hissettirilen o yüksek nabız gerçek futbol oyuncuların kusurlarını da örtüyor bence. Çünkü biri bir hata yapsa diğeri oyunu soğutmuyor. Oynama isteği var, tempo var ve o tempo o oyunculardaki iyi anlamda pozitif şekilde bahsediyorum bu agresifliği izlettiriyor yani sana. Ama bizim ligde ne var? Oyuncular baktığında hepsi çok yetenekli ama tempo olmadığı için ya diyorsun hani gelen adam da köreliyor ama bu maçta o kadar yüksek bir tempo vardı ki tam da böyle izlemeyi sevdiğimiz tarzda bir tempo. İzlerken ben çok keyif aldım ve evet, spiker her defasında söylerken çok mutlu oldu zaten ama Bellumi müthiş bir oyuncu. O kadar iyiydi ki bu maçta da böyle çok iyi pozisyonları vardı. Ki Hull City bence Fenerbahçe'de tutunamayan çoğu oyuncuyu ilk sezonunda transfer ettiler ve bir takım Fenerbahçe'nin arka alt bahçesi gibiydi. O kadrodan arınıp tamamen farklı bir yenilenmeye gidince Hull City'nin kadrosu da oyun sistemi de tam olarak oturdu ve şu anda güncel olarak oynadıkları bu oyunla finalde alıp Premier Lig'e çıkmamaları için ben hiçbir sebep göremiyorum.
1: Peki bir diğer tarafta tabii finaldeki rakipleri de dün belli oldu. Southampton, Middlesbrough. Middlesbrough aslında 1-0 öne geçti ama sonrasında Southampton uzatmalarda işi bitirmeyi başardı ve finalin adı da Southampton Hull City oldu.
0: Ya bence bu sonuç tabii hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Çünkü karşı taraf hiç oynamadı. Yani oynamadı derken ben daha çok böyle Southampton'ın baskın olarak oynamayacağı bir maçtı diye düşünüyorum ama daha baskınlardı ve o böyle maçı çok fazla döndürmeyi isteyerek oynadılar ve hakem kararları da çok fazla tartışıldı. Özellikle bir İngiliz gündemine baktığımda herhalde bizim derbilerden sonra falan hakemler hakkında en fazla bu kadar kötü konuşuluyor olabilir. Hakemin tüm kararları eleştirilmiş ve gerçekten baktığında bence çok kötü bir hakem yönetimi verilen kararlar falan. Yani finalde ne olacağı o kadar böyle belirsiz ki bakalım ya, iyi olan kazansın.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Premier Lig'deki son takımı arıyoruz ama Millwall orada kaldı. Düşerse West Ham'la artık orada buluşacaklar, evet. Championship'te.
0: O yüzden West Ham düşsün istemiyorum.
1: La Liga'ya geçelim. Barcelona El Clasico'da şampiyonluğunu ilan etti. İlginç bir El Clasico'ydu. Kimse yoktu yani. Mbappe evet. Yok, Lamine Yamal yok ama Barcelona kazandı ki Real Madrid'in zaten kazanmasını hele ki son olaylardan sonra kimse beklemiyordu. Barcelona şampiyon.
0: Ya seneler boyu bir sürü efsane El Clasico'ya şahit olduk ve kazanan kim olursa olsun tarihi geçecek iyilikte olan kadrolar eşliğinde izledik bu maçları. Kazanan Barcelona oldu. Yine aynı şekilde tarihi geçecek bir maç ama tarihe geçecek olmasının sebebi kazananın çok iyi olmasından çok kaybedenin gerçekten rezalet kötü olması. Hani bu maçı alsınlar, bence Real Madrid tarihinin kara lekesi olan anlardan en üst sıraya falan koysunlar. Maçta baktığında Courtois olmasa Barcelona bir 4'ü 5'i bulurdu yani, o kadar boğuculardı. Courtois da bir maçta devleşiyor, efsane pozisyonlar çıkartıyor ama öyle bir gol yiyor ki bence adamı kariyeri boyunca tabii ki kurtardığı şeylerle anacağız ama yediği her gol bir insanın bu kadar jeneriklik golleri olur. Hani bu maçta da çok güzel goller yedi gerçekten. Ve şunu fark ediyoruz ya, hani futbolcular kendilerini kulüpten büyük görürse, ne kadar büyük bir kulüp olursan ol, bu şekilde başarıdan uzaklaşıyorsun ve bu şekilde hizmetler de kaçınılmaz oluyor. Benim aklımın eremediği şey Tchouaméni. Ya gerçekten müthiş büyük bir olaydan bahsediyoruz. Bir oyuncunun işte zihni gitmiş, kafası yaralmış falan. Ütopik olaylar.
1: Daha ne olacak?
0: Daha ne olacak ve 3 gün sonra bu adam kadroda.
1: Ve ya sadece para cezası verildi. Hiçbir sportif yaptırım yok.
0: Ya bu adamın bu kadar mı büyük bir lobisi var? Ben onu anlamıyorum. Ya da Arbeloa artık bu oyunculardan korkuyor da mı böyle bir karar alıyor? Çünkü bu aslında baktığında tamamen yönetimden gelecek bir karar olması lazım. Bir kavga olduysa hani kim zarar görmüş, kim zararı vermiş falan fark etmeden bu kadar büyük bir olay varsa iki tarafta ya kadro dışı bırakılır ya da o maçta oynamaz. Evet. Ama bakıyorsun El Clasico'da zaten kimse yok, bir de Tchouaméni oynuyor. Ya bu adam bildiğin cana suikast gerçekleştirmiş birkaç gün önce. Ne vardı hala oynatıyorlar. Bence bu bile aslında baktığında Real Madrid'in gidişatı için çok büyük bir problem. Bu büyük problemin başına da kim getirilirse bu problem bir problem olmaktan çıkar. Takımdan daha büyük sorun olacak bir hocam Mourinho tabii, evet. Ki. Hani bu kaosun içine 80 tane hoca atabilirsin. O 80 tane hoca da bu kaosun içinde yüksek ihtimalle çürür gider. Kariyeri için çok kötü şeyler olur ama Mourinho geldiği gibi ben eminim ki Real Madrid'in o iplerini eline alabilecek ve Real Madrid'i hizaya sokabilecek tek adam Mourinho. Hani başka bir aklıma gelmiyor çünkü.
1: Evet, yani benim de ya merak ettiğim bir olay olsun isterim yani.
0: Ben de kesinlikle ve hani şunu da merak ederim. Mourinho geldikten sonra hem oyun anlamında tabii ki yani çünkü hepimiz neticede sahanın içine odaklanıyoruz ama güncel olarak bu kadar saha dışı olaylarla anılırken Real Madrid acaba Mourinho geldiğinde daha nelerle anılacak ve neler yoluna girecek? Yani mesela Ancelotti de çok büyük bir teknik adam ama o da bu kadar büyük bir kaosun içine girdiğinde muhakkak bir şeyleri düzeltir ama Mourinho zaten baş başına bir kaos baktığında Real Madrid şu an çok daha farklı bir kaos. O yüzden o iki tane aynı kutup bir araya geldiğinde ne olacak ben çok merak ediyorum. Ki dilerim de gelir.
1: Evet.
0: Ya zaten getirebilecek en mantıklı isim ya.
1: Son haberlere göre %90 falan deniliyor artık.
0: Özellikle o son aldığı beraberlikten sonra Mourinho'da.
1: İnanılmaz, onu da konuşacağız gerçekten. İnanılmaz bir rekora gidiyor orada. Peki bir tarafta da tabii La Liga'da küme düşme bölgesi. Son iki takım aranıyor ama çok ilginç bir görüntü var. Şu anda Avrupa potasında olan Hetafe 7. sırada ama kümeye de düşebilir. Çünkü küme düşme bölgesiyle 7. arasındaki puan farkı sadece 6.
0: Yani La Liga'da şu an resmen Battle Royale gibi bir şey oynanıyor, onu fark ettim. Hani söylediğin gibi 8 ile 18 arası, 7 ile 18 arası puan farkının 5 olması bence hiç denk gelmediğimiz bir şey.
1: 7.'nin 19. olmama şeyi var yani artık, sadece tek garantisi bu. 19. olmayacağız ama 18. olup küme düşebiliriz diye.
0: O kadar tuhaf ki bir hafta Avrupa potası konuşan bir taraftarsın. Bir hafta sonra ya da lig sonlandığında kümede olabilirsin. O kadar tuhaf ki. Ya nedense Deportivo Alaves en büyük düşme adayı gibi geliyor
1: tabii,
0: bana.
1: Evet,
0: o kesin
1: de
0: olarak düşer gibi, bir de adamlar bugün Barcelona ile oynayacak hani.
1: Ama Barcelona da nasıl bir kadroyla çıkacak acaba oraya?
0: Ya yine de bence yenerler. Hani çok zaten salmış olsalar dahi, hı-hı, diğer tarafta o yenme havasını alamıyorsun. Bir de benim şu an bu fikstüre baktığımda en çok merak ettiğim Sevilla.
1: Sevilla'da ama kaptan çıktı, taraftarla konuştu. Bu takım küme falan düşmeyecek dedi. Villarreal, Celta Vigo deplasmanları ama fikstür de zor yani.
0: Real'le oynayacaklar.
1: Real evinde hadi diyelim. Ki o da zaten muallakta da Villarreal ve Celta Vigo'da, yani burada sıfır çekebilir Sevilla.
0: Ve o kadar ilginç olur ki, çünkü Sevilla'dan bahsediyoruz. Adamlar şu anda kaçıncı?
1: Ya 13. ama işte bir puan uzaklıkta küme düşme bölgesine.
0: O kadar ilginç olur ki herhalde Avrupa futbolunun karşılaştığı en ilk, ki zaten bence bu puan durumu başlı başına karşılaştığımız, hı-hı, en tuhaf puan durumlarından biri.
1: Ya gol kralı işte Mbappe, ikinci Vedat Muriç, Mallorca küme düşme adaylarından birisi.
0: O daha da tuhaf baktığında.
1: Şey de ilginç, 7. sıradaki Hetafe şu anda evet sadece 2 gol fazla atmış Real Oviedo'dan. Oviedo şu anda 29 puanlık yani.
0: Çok ilginç.
1: Çok enteresan bir şey oldu. Ama bu enteresanlıklar arasında dün Real Betis Şampiyonlar Ligi biletini aldı, garantiledi. Orada da Manuel Pellegrini'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok sevdiğim
0: kesinlikle
1: bir teknik direktör. Seneye yani Real Betis'i izlemek güzel olacak Şampiyonlar
0: kesinlikle
1: Ligi'nde.
0: Evet. Bir de bu kaosun içinde güzel şekilde o bileti aldı ve sıyrıldı.
1: Evet.
0: Hani alt taraftakiler artık ne yaparsa, nasıl bir savaş dönerse orada.
1: Güzel bir video da paylaşmışlardı Mr. Robot'tan, yok pardon Mr. Bean'den. Ya bir uçakta business class sahnesi vardır çok ünlü, herkese biletini gösterir falan, işte orada biletini gösterdiklerinde Real Madrid, Bayern Münih falan diye şey
0: iyi
1: yapmışlardı. Çok güzel bir paylaşımla gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Serie A'ya geçelim. Serie A'da Milan-Atalanta mücadelesi. Yani ben anlatırken çok şaşırdım. 3-0'a geldi bir anda karşılaşma. Sonrasında Leao'ya büyük tepkiler vardı ki ligimizle de transfer döneminde adı anılıyor Leao'nun. Çok tepkiler vardı. Yoğun protestolar vardı. 60. dakikada San Siro bomboştu. Sonra bir 3-2 kıpırdanma ama uzatmalarda suni bir kıpırdanmaydı o da. 3-2 Atalanta kazandı. Milan'da yani 3-4 hafta önce şampiyonluk konuşuyorduk mesela. Inter'le puan farkını konuşuyorduk. Şu anda
0: Şampiyonlar Ligi bile belki
1: gidememe
0: evet
1: ihtimali var.
0: Ben böyle 35. dakikada falan bende maç kolyem bildirimleri açıktı. Hı-hı. Allah Allah dedim, neler oluyor? Hatta
1: her
0: sana yazacaktım.
1: Atıyordu, evet.
0: Anlatasınmışsın zaten maçı. Hani artık
1: dur, çok yaşadın sen.
0: Evet, çok yaşadım. Evet, bu yayınlarda.
1: Bir önceki neydi ya acaba? Bir şeydi bir önceki de.
0: Yine sanki bir Serie A maçıydı.
1: Olabilir.
0: Haberin var mı diye sana söyleyecektim. Bir açtım sen anlatıyormuşsun zaten. Ya artık Milan taraftarının gerçekten sabrının bittiği evre ve çok haklılar.
1: Schalke'ydi bu arada, hatırlıyorum.
0: Evet evet. Ya verilen tepki bu arada sadece Atalanta maçında alınan bu mağlubiyetten kaynaklı değil. En başından beri 3 hafta önce, 4 hafta önce neler konuşuluyordu? Şu an takımın geldiği durum gerçekten çok kötü ve bu takıma gelirken takımın yıldızı, takımı şampiyon yapacak isim olarak gelmesine rağmen ya böyle bir maçta onları kaçıramaz.

0: yapamazsın ya. Hem, o kadar net pozisyonlar kaçtı ki.
1: Sıkıntı şurada zaten Yaren. Yani koca Milan kadrosunda en iyi oyuncu Adrian Rabiot'sa, kulüpsüz kalan aynen bir isimse. Öyle. O sıkıntı orada başlar ki Milan ne kadar kötü dönemlerini gördük. İşte El Shaarawy, Balotelli, yani bu isimler oynuyordu. Cassano falan oynuyordu. O dönemlerde bile bu kadar rezil bir tablo yoktu.
0: Tabii ki. Ve o dönemde en azından diyordun ki tamam hani oyun 3 aşağı 5 yukarı ama atan biri vardı.
1: Tabii.
0: Ya da oyundan... Ya
1: Pato çıkıyordu, bir şey oluyordu. Aynen yani. Ablosunu yani. Bile atıyordu bir şekilde.
0: Sürpriz bir şekilde seni kurtarabilen bir isim de oluyordu ama oyunda oyunda kadroda baktığında o kadar büyük eksikler var ki işte kaçanlardır, şunlardır, bunlardır. Şampiyonlar Ligi'ne gidemesinler. Bence asıl linç o zaman gelecek gibi geliyor bana ve ya Milan'ın fiksürü çok zor değil. Ben gideceğini düşünüyorum ama bu kadar hatanın sonucuna da gidememesi de hiç sürpriz olmaz.
1: Ki bir de şunu eklemek lazım. Ya böyle gittin Şampiyonlar Ligi'ne ne olacak ki Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Ya bu kadronun da bu arada tamamen bir devinime uğraması lazım. Çıkacakları iki maçtan dediğim gibi alırlar mı? Milan'dan bahsediyoruz deriz normalde.
1: Evet.
0: Ama ya böyle bir mağlubiyetin üstüne o iki maçı da almazlarsa ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemezlerse hiç şaşırmam.
1: Ben de şaşırmam. Kesinlikle.
0: Çünkü gerçekten özellikle Inter şampiyonluğu ilan ettikten sonra Inter salar kendini normalde, Milan kendini salmaya başladı. Evet. Onlar tamamen böyle bir yokuş aşağı indiler. Bakacağız.
1: Atalanta açısından da yani 7. olmayı artık neredeyse garantilediler. Şöyle bugünkü kupa finali biraz Atalanta'nın kaderini belirleyecek. Atalanta eğer Inter kazanırsa Avrupa'ya gidebilecek. Ama Lazio eğer kazanan taraf olursa Atalanta da seneye Avrupa'da olmayacak.
0: Ben Atalanta'yı Avrupa'da görmek isterim. Çünkü bu sezonda izlediğimizde bana o ön alan baskılarıyla izlemekten keyif aldığım bir takımdı. Bakalım.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii aşağıdan gelen bir takım var. Venedik temsilcisi, özellikle forma giymeyi sevenlerin yine çok sevineceği. Tam bir moda ikonu gerçekten Venezia. Bir Venedik temsilcisi geri döndü. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya ben bu çıkışı önceki dönemlerine göre daha ciddi buluyorum ama önümüzdeki sezonda hala büyük düşme adaylarından biri olarak da görüyorum maalesef ki. Çünkü Serie A seviyesi özellikle orta alt blokta acayip sertleşti. Şu anki yapılan tamam iyi organize olmuş takım hissi veriyor ama Serie A'da kalıcı olmak için minimum 4-5 tane doğrudan seviye yükseltecek oyuncuya ihtiyaçları var. Stopere, merkeziye, orta sahaya, forvete. Doğru yapılanmayla bir tık kaba tabiriyle asansör takımı olmaktan çıkabilirler diye düşünüyorum. Ama yeni sezon formasını dört gözle bekleyeceğim, onu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki küme düşecek son takım. Cremonese mi, Lecce mi?
0: Sanki Lecce gibi.
1: İki takım da ortak özelliği bu arada. İkisi de şu anda aktif ligde hiç şampiyonluk yaşamayan iki takım.
0: Ya Lecce'nin oyunu sanki böyle daha o düşme hissini veriyor gibi geliyor bana. İzlerken öyle gibiler.
1: Cremonese biraz daha yani bir şeyler gösteriyor.
0: Evet evet, daha
1: yani
0: bir dinamik var, çok aktif.
1: Cem'i Vardy'yi kattılar ya mesela kadroya. Yani bir şeyleri hedefliyorlar, bir yapılanma var.
0: Diğer tarafta.
1: Cremona şehrini daha çok seviyorum ya. Böyle çok estetik bir şehir. Kemanlarıyla ünlü falan. Tam İtalya'da olması gereken bir şehir olmasını isterim.
0: Diğer taraf düşse de çok bir şey fark etmez diyorsun ligde.
1: Evet. Lig 1'de Paris Saint Germain şampiyonluğunu ilan etti. Beklenmişti
0: yine
1: ya.
0: Yine ve yine.
1: Beklenen evet. Bir şeydi aslında bu maçla birlikte. İlan etti. Nasıl değerlendiriyorsun Paris Saint Germain'i?
0: Ya Paris Saint Germain şampiyonluğu yine aldı ama sezonun ana hikayesi Paris Saint Germain değil bence. Çünkü Lens inanılmaz bir karakter koydu ortaya ya. Hani özellikle o yüksek tempo, agresif ön alan baskısı, kolektif savunmaları falan ve disiplinlerle bu adamların yıldızı yok. Bak Paris Saint Germain gerçekten yıldızlar geçirdi. Oyun olarak da zaten her yayında bahsediyoruz. Müthiş bir oyunu ortaya koyuyorlar. Takım zaten çok iyi ama Lens'te baktığında günü kurtarabilecek o yıldız oyuncuları yok ve buna rağmen oluşturmaya çalıştıkları yeni sistemle bir meydan okudular lige. Arada başarıyı hikayeleştirmemiz açısından yüksek bir fark olduğunu düşünüyorum. Hatta bu akşam da bu iki takım karşı karşıya gelecek.
1: Evet.
0: Mesela futbol seyir zevki olarak da çok güzel bir maç olacak. O yüzden bence onu
1: ama
0: da çok
1: izlesin. Paris Saint Germain rotasyona gider artık ya.
0: Ama bence Paris Saint Germain rotasyona gitse bile o kasa hafızası, oyun hafızasından dolayı yine çok güzel bir maç izleriz. Ya Paris Saint Germain'in şampiyon olması şey gibi, Fransa'da herhangi bir gün.
1: Evet.
0: Çok normal artık.
1: İşin ilginci Fransa'nın en çok şampiyonu olan takımı Saint-Étienne yine düştüğü yerden çıktı ama sürekli düşüp çıkıyorlar. Yani en çok şampiyonu olan takım asansör takımı oldu.
0: Evet.
1: Yeniden Lig 1'deler ama gelecek sezonda yeniden Lig 2'de diyeceğiz belki.
0: Gerçek bir nostalji cephesi gibi geliyor bana bu yükseliş. Ama bu takımın ait olduğu yer üst lig. Yani o kulübün tribünü olsun, tarihi olsun Lig 2'ye fazla geliyordu ve

0: Eski futbolun kokusu var böyle takımda.
1: Evet.
0: Güzel bir geri dönüş oldu ya. Bir de şimdi Lig 1'de hani dediğimiz gibi Lens biraz hareketlendirmeye başladı ligi, ama hep görüyoruz Paris Saint Germain dominasyonu, Paris Saint Germain dominasyonu. Bu çıkmaları öyle bir hareketlendirme getireceğini zannetmiyorum ligi, ama hani öyle takımlar gelsin ki, köklü takımlar gelsin ve Lig 1'de artık biraz hareketlensin. Çünkü senelerdir hep aynı takım şampiyon ya ve domine işte bir şekilde şampiyon.
1: O zamanlar mesela Lyon'un kıpırdandığı zamanlarda Paris Saint Germain bu kadar güçlü değildi. Hep bir şey dominasyon var. İşte evet. Karim Benzema'ların Lyon'da olduğu zaman, Sidney Govullar falan. Juninho vardı, çok severdim, ama o zaman da sadece Lyon vardı.
0: Ya hep biri çok güçlü. Biri o kadar güçlü ki diğerlerine zaten fırsat kalmıyor. Genelde hani 2-3-4 hakkında konuşuyorlar. O yüzden dediğim gibi böyle ki Lig 1'i normalde ben çok fazla takip etmiyordum, doğruyu söylemek gerekirse. İşte Mbappé'li, Neymar'la, hatta böyle Paris Saint Germain'i kınıyordum falan. Tutanlara diyorduk ya işte Mbappé var diye mi tutuyorsun, ne yapıyorsun, ama o lobiden tamamen arınınca ve ya Paris Saint Germain'e böyle bir dominasyon gelince, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi şekilde ilerleyince.
1: Çünkü zenginliğiyle elde etmedi, yetenekle elde etti.
0: Kesinlikle o şekilde.
1: Kvaratskhelia'yı şu anda yani Liverpool'da alırdı, işte orası burası her yer alırdı. Ama Paris Saint Germain o cesareti gösterdi. Yani hani Paris Saint Germain parayı basıp Messi'yi aldı, diğerleri alamazdı.
0: Evet.
1: Ama Kvara için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dembele, ya artık çöpe atılmış bir Dembele'ydi o. Şu şimdi
0: kimse yüzüne bakmıyordu oluyor. Evet, gerçekten dediğin gibi.
1: Barcelona çok kötüydü.
0: Bir de önemli olan bu kadar oyuncuyu aldıktan sonra onları harmanlayabilmen ve ortaya bu şekilde bir futbol çıkartabilmen, dediğin gibi.
1: Bu konuda da Mbappe gitti, huzur buldu.
0: Kesinlikle
1: takım
0: yani Mbappe gittiği yere bir huzursuzluk getiriyor. Şu an Real Madrid'de de olduğu gibi. Ya dediğim gibi Liverpool'da alabilirdi, ama bu kadar kullanılabilir miydi bu oyuncular? Ya da işte ne bileyim Bayern Münih. Gerçi Bayern Münih kullanırdı da yani.
1: Ya
0: hani,
1: tabii
0: o muhakkak kullanırdı, ama hani dediğimiz gibi önemli olan bunu harmanlayıp bu başarıyı elde etmek ve Paris Saint Germain bunu özellikle son 3 senelik düzende çok güzel şekilde ortaya koydu. Mbappé'nin de dediğim gibi arınmasıyla birlikte.
1: Peki bir diğer tarafta Bundesliga'da, orada da küme düşme bölgesi bir hayli karışık. Heidenheim de kazanınca şöyle bir görüntü oldu şimdi. 16, 17, 18, 16 playout oynayacağı için kendini kurtarma şansı olacak. 17, 18 direkt düşecek. Heidenheim 26 puanda, Wolfsburg 26 puanda, St. Pauli 26 puanda. Bu hafta Heidenheim Mainz'e konuk olacak. St. Pauli ise Wolfsburg karşısında olacak. Yani o iki takım birbirini yenemez. Heidenheim yenerse ikisi birbirini düşürmüş olacak. Çok enteresan bir görüntü var orada da. Neler bekliyorsun?
0: Ya ben burada en avantajlı takımın çok net bir şekilde Wolfsburg olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi olarak da, oynadıkları oyun olarak da ikisinden daha o umudu vaat ediyorlar. Ya en tehlikeli psikoloji bence şu anda St. Pauli'de. Yani evet. O çok güveni vermiyorlar sanki.
1: Çünkü şöyle, haftaya 16. olarak girmişlerdi. Heidenheim zaten küme düşmesi kesinleşti diye bakılıyordu. Şu anda 18. sırada Heidenheim yerine St. Pauli var. Haftanın sonunda sonuncu oldular yani.
0: İşte bu aralıkta o yüzden böyle Heidenheim bir pes etmeden ilerlerse ve bence o psikolojiye de şu anda girdiler. Hani neticede sen düşme arifesindeyken bir anda düşmeme kararı almışsın, öyle bir şeyler olmuş fikstürde. O yüzden daha lige sarılarak oynayacaklar diye düşünüyorum. O yüzden
1: şey,
0: burada sanki St. Pauli'ye biraz sıkıntı gibi.
1: Heidenheim'in konuşmuştuk seninle. Benim anlattığım Bayern Münih maçı vardı ya. 3-3 bitmişti. Son dakikada Olise vurdu. Direğe çarptı. Kaleciye çarptı. Geldi.
0: Evet.
1: Ya Heidenheim demek ki bak, o gol olmasa, o şanssızlık olmasa,
0: evet,
1: şu anda kendini
0: kesin
1: kurtarmıştı.
0: Olarak evet. Gerçekten
1: Allianz ya. Allianz Arena'da bunu başarmıştı bir de. Peki bir diğer tarafta Ukrayna'da Shakhtar şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan gerçekten övgüleri hak eden bir isim. Her ne kadar kendisi başarısız olduk dese de bence Avrupa'da başarılı
0: kesinlikle
1: oldu ki şampiyonluğa da ulaştı ve çok zor bir yerde, savaş olan bir yerde yapıyor bunu.
0: Arda Turan Eyüpspor'un başına geldiğinde ilk sezon dedi ki ben bu takımı Süper Lig'e çıkartacağım. Süper Lig'e çıktığında ilk 5'te bitirebiliriz dedi. Yine başardı. Shakhtar'a geldiği günden beri de hocanın tüm demeçlerine geçen tek şey, ben buraya şampiyon olmaya geldim diyordu. Ya bu Avrupa sahnesindeki bir başarıdan bence çok daha fazlası. Çünkü bahsettiğimiz takımın bulunduğu sınırlar Rus kontrolünde ve bölgedeki halk mevcut Ukrayna iktidarına da muhalif. Yani halk tamamen böyle zıtlıkların içinde. Bunlar siyasi olarak da bu bölgeye ciddi bir problem yaşatıyor, ama aynı zamanda federasyonun da negatif şekilde radarındalar. Bunca şeyle birlikte Türkiye'den Ukrayna'ya, savaşın göbeğine gidip bunca zorluğun içine alınan bir şampiyonluktan bahsediyoruz ve Türk futbolunun geleceği içinde böyle hocaların böyle başarılara imza atması gerçekten kesinlikle çok gurur verici. Dilerim ki böyle Atletico'ya, Barcelona'ya uzanan bir kariyeri olur Arda Hoca'nın ve yapacak da. Onu görebiliyorsun.
1: Bence de yani Eyüpspor'da mesela başarılı bir performans gösterdikten sonra yani tembellik yapmadı. Tekrar burada kalayım veya daha bir gedikli takıma işte Kayserispor'a, Antalyaspor'a öyle bir takıma gideyim demedi. Yurt dışına gitti ve şu anda da diyorlar ya mesela Arda Turan Beşiktaş'a gelsin diyorlar.
0: Lütfen
1: Arda
0: gelmesin.
1: Beşiktaş'a gelmez ki şu evet. anda. Onun hedefi artık daha çok yüksekte. O Türkiye değil onun hedefi.
0: Ya bence bu bir de tamamen vizyonla alakalı bir şey. Çünkü maalesef ki eski futbolcuların teknik direktör olduktan sonra hep bizim Süper Lig etrafına bir döndüğünü görüyoruz. Hı hı. İşte ya Kayseri'ye gidiyor, Gençler Birliği'dir, Karagümrük'tür. Hep böyle bir döndükleri takımlar var.
1: Bak,
0: i̇şte Alanyaspor'dur.
1: Çok takdir ediyorum o konuda. Yani tamam ne kadar başarılı bilmiyoruz, takip etmiyoruz, görmüyoruz ama Romanya'da Petroköp'ü çalıştırıyor. Yani bir şeylerin peşinde.
0: Ve kimse de bahsetmiyor. Hı-hı. Yani eminim şu anda dinleyenlerim bile belki haberi yoktur. Mehmet Topal ne yapıyordu, ne ediyordu Hı-hı. ama Süper Lig'de olsalar. Yani bir de şimdi Süper Lig'in oyun temposudur. İster istemez eski hoca olmanın verdiği de bir sıkıntıyla. Yani Hı-hı. düşün hani sen Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncusun. Eski bir oyuncusun. Fenerbahçe'ye karşı maça çıkıyorsun. 80 tane eleştiri geliyor sana. Hı-hı. Sen şöyle bir oyuncusun, sen böyle bir teknik adamsın, şöyle bir teknik adamsın diye. Dediğim gibi Arda Turan Eyüpspor'da kalabilirdi ve Eyüpspor'la da çok güzel bir sistem oturtmuştu bu arada. Hı-hı. Hani herkes de kalmasını istedi ve kalmadığı için eleştirenler de oldu. Benim en çok anlam veremediğim oydu. Çünkü hoca kendini geliştirmek istiyor ve en önemli nokta da bence bu. Hani Shakhtar'a gitti ve Shakhtar'a gitmesi de bir meydan okuma aslında.
1: Ya Arda Turan sanki bir Eyüp efsanesi mi de bu kadar eleştiri alıyor yani. Bu adamın kafasında zaten iki takım kesin çalıştıracağı var. Galatasaray bir, ikincisi Atletico Madrid. Evet. Onların haricinde de zaten ileriye kadar gitmeye çalışacak yani. Hani onun en top noktası bence kafasında vardır. Ya Barcelona acaba olur evet. mu yarın bir gün diye.
0: Sence onun sıralaması nasıl olur peki? Galatasaray, Atletico, Barcelona olarak.
1: Ben şöyle Galatasaray'ın şu aşamada teknik direktörü zaten ihtiyacı olacağını ben bir 5 sene falan daha düşünmüyorum. O yüzden ya Shakhtar'dan sonra bir sonraki atalım La Liga'nın bir orta seviye. Hetafe. Evet. O tarz bir takım olabilir. Ondan sonra Simeone tamam bu sene kalıyor. Seneye gideceğim derse Atletico bir deneme yapabilir. İşte orası çok kritik. Orada başarılı olursa Barcelona'ya kadar gider.
0: Ben de katılıyorum. Acaba şey olabilir mi böyle bir Atletico'da başarı elde ettikten sonra yuvama döneyim düşüncesiyle Hı-hı. bir Galatasaray. Ama Galatasaray'dan da Barcelona'ya geçemezsin.
1: Aha, biraz daha aslında şey yapacağım sana şimdi. Şeytanın avukatı değil de yani aslında aklıma geleni söyleyeceğim. Arda Turan Hull City olmaz mı ya Premier Lig durumunda?
0: Bir şey diyeceğim bence çok güzel olur. Yani, ya Arda Hoca'yı Premier Lig'de düşünebiliyor musun? Çok keyif verir.
1: Yani bence böyle bir teklif gider ama ne olursa gider. Fatih Terim olmazsa gider. Ben Fatih Terim'in
0: evet,
1: tribünde
0: evet,
1: olması
0: evet.
1: nedenini olarak görüyorum.
0: Ya Hull City çıkarsa dediğin gibi ilk olarak bir Fatih Terim'e gideceklerdir ama...
1: Bir şey diyeyim mi? Yalnız ekran başından ayrılmayız bu arada Premier Lig'de. Gerçekten inanılmaz bir şey olur ya.
0: Ya hem öyle ama
1: hiç
0: ben nedense...
1: Premier Lig'de teknik direktör hani, ya geçici olarak bile yok. Tugay Kerimoğlu evet. falan oynadı ama yok yani.
0: Ama ben nedense Arda Turan'ı daha çok görmek isterim. Çünkü daha yeni bir kan ya. Yapacakları
1: yok,
0: beni
1: hayır.
0: daha...
1: Ben o
0: sen Fatih Terim mi?
1: Hayır şeyden dolayı İngiltere'deki o medya o tepkilerle bir tanışsın. O evet. basın toplantıları Sky Sports'a vereceği demişler. Hani o her gittiği yerde şeyi vardır ya ünlü. Benim yanındakiler yıkılmaz falan diyor. Onun bir İngilizce telaffuzu.
0: Evet gerçekten.
1: Bunları yaşamak isterim yani. O
0: çok çok da keyif verici olur evet, bu arada.
1: Evet. Yani Jakirovic de orada tamam güzel işlere imza attı ama bence... Başka bir isimle çalışacak evet, Premier League evet. gelirse eğer yani olur mu acaba bir Türk teknik direktör? Acun Ilıcalı böyle bir denemeye gider mi?
0: İşte takımın başında Acun olduğu için bence muhakkak ilk gideceği isim de sanki yakın çevresindeki isimler olur ve o dediğin gibi tribünde gördükten sonra ben dedim ki acaba mı? Hı hı. Ya bir düşünmedim değil ve çok da güzel olur ya.
1: Bence de güzel.
0: Çok keyif verir.
1: Peki Portekiz'de devam edin. Portekiz'de şampiyon belli. Porto şampiyonluğunu ilan etti ve ikinci aranıyor. Benfica ikinciydi ama bir kez daha berabere kaldı. Daha mağlup bir şekilde üçüncü sıraya düştüler ve muhtemelen de üçüncü tamamlayacaklar. Çünkü Sporting artık evinde Gil Vicente karşısında hata yapmayacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne gidecektir. Benfica, Mourinho'nun Benfica'sı namağlup bir şekilde üçüncü olmak üzere.
0: Hani hep böyle namağlup ikinciliklerden bahsederiz. Ama namağlup üçüncülük bence çok olmaz. Daha farklı bir seviye. Ya kaybetmemekle kazanmak arasındaki fark o kadar ortada ki Benfica sezon boyunca bence çok fazla kontrollü kaldı. İşte fazla hesap yaptılar ve Mourinho'nun büyük maç pragmatizmi bazı haftalarda bu konuda ağzını yaktı. Hep beraberlik o kadar çok birikti ki takım amacının kaybetmemek olduğunu benimsedi. Yani halbuki evet. sen kazanmaya çıkıyorsun. Kaybetmemeye değil. Bir de bu seneki Benfica bana biraz İtalya ligi takımlarına anımsatıyor nedense. Oyun olarak. Hani savunma hattı güvenli. Kırılması zor ama fazla

kontrollü ilerliyorlar. Böyle biraz onu anımsatıyor. Sporting de bu arada ilk yarı hiç böyle değildi. Sezonun ilk yarısından bahsediyorum. Bu kadar diri bir şekilde değillerdi ama ligin ikinci yarısından itibaren gerçekten o kriz anlarını çok iyi şekilde yöneterek ve önemli maçlardan sapasağlam bir şekilde çıkarak şu anda ikinciliğe yerleştiler. Ve yani dediğim gibi ikinci bitirecekler yüksek ihtimalle. İkinciliğe yükselmeleri de tesadüf değil. Çünkü kritik anlarda risk alarak oynayacaklar.

0: Güvenliğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
7: Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan

0: Şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
2: Bahar geldiyse...

0: fırsatlarını kaçırmayın. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonluğun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi. A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey. B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi. C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan. Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek. D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı. E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası. F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı. G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey, takımı izlenen değil, anlatılan hale getirmek. E.
2: Hikaye.
1: Söylenmedi işledirten, çocukları Galatasaraylı yapan topçu. I.
2: Icardi.
1: Okan Buruk'un Fenerbahçe'den en büyük transferi. İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke. C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam. K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu. Tribünü ayağa kaldıran kaptan. Krizde sakin kalan yönetici. L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel. M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu. N.
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller... yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı. Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar. R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde. S.
2: Samiyen, seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek. Ş.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi, bazen aklı bile geçen şey. T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan. U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasında rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası. Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu. V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü. Formasında da armasında da çok var. Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı, bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler: biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de herkese. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızımı almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtla atla, sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan, yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisi de çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formanın çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti.

0: O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve o unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be. Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı. Burada sadece futbol oynanmaz. Burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı meycanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
1: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
2: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
1: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
2: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetilen. Başkanımızın kararı, son kararı. Yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
1: Son sorum olsun.
2: Yani onları konuşmamıza gerek.
1: Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'e?
2: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
0: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek? Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli. Bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonluğa göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan'ı almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. düşüşler çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi gösterdi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julie diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım der. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımda şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin, tenkit edin, biz de öyle yapıyoruz. Ama hakkını da bir zahmet artık verin. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot. Bugün sahada çok iyi bir atmosfer vardı. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk. Maç boyunca işte Galatasaray Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktalar açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz. İşte düşünün, Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi, 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı, 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil, hani Osimhen'in roveş atısı bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten, Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı, yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. Güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam mı? O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın, güzel, ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik. Linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git, ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santrafor yedeği, stoper yedeği. Yani bu 4 seneye aldanmadan inşaatı restorasyon kesin abi. Hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'in çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der. Ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle, hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de büyük favori midir? Evet. Yani işte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu sene? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonu Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya, bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olunsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya. Ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip mafu heba, yakışır mı giyesin sonra abba. Yani tercümesine Gabriel Sara'ya o kadar para verilir mi kardeşim? Şimdi ne deniyor? Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış, bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Sara'ya, seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Sara'nın kariyer özeti, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir, cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp kendi de diyor. Eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Sara'nın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi, biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor, buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı gelir ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder, Luis Sara, forvet, buna sürekli söylüyormuş. Oğul, ne yap et, duran topların kıymetini bil. Sen bana silah soruyorsun. İşte silah duran toptur diyormuş. Sara da hani kulağında baba nasihatinden küpe bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılabilse böyle kamyon yazısı gibi şey, babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci baltı dinlenişi bu arada. Geldi oturdu tribünden, Sara yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse. Sarayı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sané var ya, Sané var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turan'lara, Okan Buruk'lara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki Galatasaray'a iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım, başında da sen ol. Tamam diyorlar, başlıyorlar çalışmaya, sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı, üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak. Ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte. Balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün.
3: Kim ne dedi?
4: Ay. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Reklam bitti. Kim ne dedi?
7: Aydın abi, Skype Panorama'ya hoş geldin.
8: Merhaba Burak, hoş bulduk.
7: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
8: Tabii.
7: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
8: Haklı.
7: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
8: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi. Biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir. Öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum. Ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyorlar hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok
7: evet,
8: gündeme geliyor.
7: Leao.
8: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişle biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe. Ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Ya yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
7: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak yani içeriden haber alan kişiler bak, böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
8: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yok. Yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
7: Avrupa'da
8: orada
7: yarı finali var.
8: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En son da yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
7: Oldu.
8: Trabzon şampiyon oldu mu?
7: Oldu.
8: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı
7: tamamen.
8: Mı? Kalktı. Yani
7: Avrupa'da
8: başarı Aziz Yıldırım
7: yok.
8: Döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demiştim, hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önünde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir o hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer genel avarajı da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
7: Karabüyü 7-0 yendi Fenerbahçe.
8: O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde, Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena ve

0: Maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk, yani benim burada şeye ihtiyacım var, yani bizim genel averajı mutlaka düşünmemiz lazım, bir plan yaptık. Ben diyor 6-0'ı bulduk, 5-0'ı ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın, zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maçı aldıktan sonra diyor gola, çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak. Ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı, yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi, yani o günün işte 3 saat ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman alınacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya tabii canım, faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam, bunu bu kenara bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı, sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları 2002, Fatih Terim geldi.
1: Terim
0: Fatih Terim geldi, büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı, ben hatırlıyorum. Rijkaard zaman olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2011 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor, Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor, diyor ki abi olur bunlar, yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok, mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya şeyi hatırla, Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim, hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak, burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru. Sayılar mı?
0: Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de.
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya. Onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya. Herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değil de başka
1: kendi
0: bir yerde
1: yapıyordu ya.
0: Bir
1: Twitch'te
0: şey. Hayır Twitch miydi neydi?
1: Evet Twitch'te
0: yayın
1: yapıyordu.
0: Aslında mesela izlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi kalkıp söylesene?
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak eleştiri olur. Eleştiriyle ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil mi? 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu. İtibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek, niteliksiz hale getirmek, yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam ederim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir, Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim, itibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim.
2: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Gençler Birliği Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının dakika skor programında ben Can Genç tabii ki çeşitli konuklarımla sizlerle sohbet halinde olacağız. Dilerseniz tabii ki iki takımın da 11'lerini aktaralım. İlk başta ev sahibi Gençler Birliği'nden başlamak istiyorum ki çok çok net bir rotasyon olduğunu da söyleyelim Gençler Birliği'nde. Erhan Erentürk kaleyi koruyacak. Savunmada Fıratcan, Yiğit, Arda, Hamusek dörtlüsü. Orta alanda Diabate, Erk ve Samet üçlüsünü görüyoruz. Kanatlarda Furkan ve Gökten. İleride ise Ensar görev yapacak Gençler Birliği tarafında. Trabzonspor tarafında ise kaleyi Onana koruyacak. Savunmada Pina, Salih, Vivu, Lövik dörtlüsü. Orta alanda Ulayi Buşari ikilisine. Kanatlarda Zubkov ve Vakayeme eşlik edecek. Forvet arkasında Muçi'yi görüyoruz. İleride ise Polo Noaçu'yu görüyoruz ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Yani açıkçası tabii ki bugün Trabzonspor'u enine boyuna konuşacağız abi. Birçok detayı konuşuruz. Bütün sezonu değerlendiririz ama dilersen bir bugünle başlayalım. Yani Trabzonspor kadrosu beklediğin gibi mi? Rakip çok fazla rotasyon yapmış. Trabzonspor'dan belki sezonun en önemli maçlarından bir tanesi olmasına rağmen ufak da olsa bir rotasyon bekler miydin? Yoksa olması gerektiği gibi Fatih Tekke'nin beklediğin 11'ini mi görüyoruz Trabzonspor'da?
1: Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor netice itibariyle ligdeki artık durumunu bitirmiş bir vaziyette. Beşiktaş başında da zaten ufak tefek rotasyonlar yapmıştı. Trabzonspor'un elinde olan en net hedef Türkiye Kupası olarak gözüküyor. Gençler Birliği içinse tam tersi bir durum söz konusu. Zaten kadrolarında senin de paylaştığın üzere görüyoruz. Kendisi tabii ki finale çıkmak ister. Her takım Türkiye Kupası'nda final oynamak ister ama önceliği biraz daha farklı gibi gözüküyor. Trabzonspor kadrosunda değerlendirdiğimde beklenen 11, sağlıklı olan futbolcuları, oynayabilecek durumda olan futbolcuları sahaya sürmüş hoca. Zaten iyi bir performans veren, oturmuş da bir omurgası vardı. Son zamanlarda özellikle performansı artan Buşari'yi görmek bekliyordum. Öyle de oldu. Zaten Beşiktaş maçında da bence iyi bir oyun oynamıştı Buşari. Takımın diri kalan oyuncularından biriydi. Buşari ile ilgili şöyle ayrı bir parantez açmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Fatih Hoca şöyle de söylemişti sezon başında, hani Buşari zaten Trabzonspor'dan çok fazla beklentisi, beklediği bir futbolcuydu. Trabzonspor'a gelmesi de sakatlığına bağlıydı. Sakat olmasa zaten böyle bir oyuncu kadromuza katamazdık demişti. Oyuncu belki de son 4-5 haftadır yeni yeni toparlanıyor. Hatta sezon içerisinde eleştiri de almıştı. Bizatihi basın toplantısında Fatih Hoca'dan da eleştiri almıştı ama buna rağmen oradan çıkmayı başardı. Bence önümüzdeki yıl Trabzonspor'un omurgalarından biri olacak bir oyuncu. Çünkü çabukluğuyla günümüz futbolunda artık özlem duyduğumuz orta sahaya hızlı kat edebilen futbolcu özelliğini yansıtan ender futbolculardan. Bu anlamda ben Buşari'yi kıymetli buluyorum.

0: güncel olarak Trabzonspor'a çok daha hakim kişi sensin. O yüzden abi ne diyorsun bu tercihe? Ben açıkçası buna şaşırdım ilk etapta görünce.
1: Ya Vakayeme'nin özellikle bu yaşta gösterdiği bu performans takdir hak ediyor ve hoca da Vakayeme'nin tecrübesinden, oyun aklından yararlanmak istiyor. Trabzonspor'da evet o top tutabilecek oyuncu sayısı işte Muçi, Onaçu var. Ama Vakayeme ile de bu oyun kurma anlamında biraz daha çizgiden oyun kurma isteğini anlayabiliyorum. Felipe'de şöyle bir durum var. Direkt forvet oynadığı maçlarda ben daha çok beğeniyorum Felipe'yi ama tamamlayıcı forvet ya da kanat organizasyonlarında oynadığında kaleden uzaklaştıkça bence etkisini yitiren bir futbolcu. Bu yüzden bence bu maçta değerlendirilmeme sebeplerinden birisinin bu olduğu kanaatindeyim. Biraz pozisyonsuz oyuncu dediğimiz futbolculardan biri. Yıllar önce Trabzonspor'da Ekuban vardı.
0: Tabii.
1: Bu tarz bir oyuncuydu. Direkt forvet oynadığında evet fizik kalitesiyle bir şeyler yapabiliyordu ama o forvet olarak değerlendirildiğinde bence Onaçu'nun yerine zaten olmazdı. Ben bugün böyle bir maçta yıl sonu sezon sonunda Vakayeme'ye de yollar ayrılacak. Ben Vakayeme'nin kullanılmasının daha verimli olduğu kanaatindeyim. Bir de şu var, hamle oyuncusu olarak Augusto'yu sahaya atmak mı Vakayeme'yi sahaya atmak mı diye düşündüğümüzde ben Augusto'yu dinamizmiyle de birlikte yorulmuş bir savunmaya karşı atmanın daha verimli bir B planı olarak cepte durmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Abi ikna oldum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok net ikna oldum. Yani son cümleyle beraber beni çok net ikna ettin abi. Peki şunu soracağım. Yani tabii ki Trabzonspor genelini çok fazla izledim ben de ama yani son haftalara dediğin gibi çok çok hakim değilim. Çünkü çok fazla maç aynı anda olduğu için kolaj yayınlardan dolayı ister istemez tüm odağımı yansıtamadım. Tabii. Folcarelli'nin sakatlık durumu vardı. Bugün yedekler arasında görüyoruz. Yani durumu nasıl? Ne kadar oynar? Yoksa Bouchard'ı çok formda olduğu için Folcarelli'nin yedekte olması beklediğimiz bir şey mi?
1: Ya ben Bouchard'ı bu maçta hocanın özellikle oynadığı performansı takdir etmek maksatlı sahaya attığını düşünüyorum. Bir de sanırsam şunu düşünüyor hocam. Muhtemelen top kapma konusunda bugün topun kontrolü daha fazla Trabzonspor'da olacak şekilde bir oyun planlıyor hocam ki top kapma konusunda rakibe topu çok fazla bırakmayacağı için o anlamda Bouchard'dan yararlanmayı düşünüyor. Yani topun bizde olacağı oyun üzerine yoğunlaşılmış bir oyun. Vakayeme tercihiyle de birleştiğinde daha makul geliyor bu bana. Hani top Trabzonspor'da kalır. Trabzonspor daha az topun peşinde koşar. Topun peşinde koşacak bir oyuncu yerine topla birlikte daha çabuk bir oyuncuyu tercih etti. Belki de aklındakini yapıyordur. Sakatlığı oldu, atlattı, geçti. Belki de fizik kalitesinde bir şey vardır. O kısımları ben de bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz futbolda işte bir gün önceki, iki gün önceki antrenman yani maçtan önceki son taktik antrenman belki orada bir sakatlığı olmuştur veya belki bir dinlendirme, adile gerginliği olmuştur. Bilmiyorum ama eğer sıfır sakatlık senaryosu üzerinden gidiyorsak topun Trabzonspor'da kalacağı bir senaryoyu öncelik dediği için bu şahı tercih etmişti tahmin ediyorum.
0: Çok mantıklıymış. Evet bu açıdan da düşünmemiştim. Buna da ikna oldum bu arada. İki oldu abi. Tebrik ediyorum tekrardan. İnatçı bir adamı ikidir. Yorumlarını ikna ettiğin için öncelikle tebrik ediyorum tekrardan.
1: Estağfurullah.
0: Yani şimdi tabii ki bugünü konuştuk ama biraz da sezonun genelini konuşmak istiyorum. Yani bu sene şimdi Trabzonspor'un ödüllerini dağıtacak olsak. Diyelim ki elimizde 3 tane madalya var. Bir tane bronz olsun, bir tane gümüş olsun, bir tane de altın madalyamız olsun. Abi bronz madalyayı kime verirdin? Gümüşü kime verirdin? Altını kime verirdin? Ve nedenlerini alabilir miyim senden? Yani genel sezon performansı olarak bugün ilk 11'de olmak zorunda da değil veyahut da yani 11'de de olabilir. Hiç fark etmez. Veyahut da devre arası gitmiş bir oyuncu da olabilir diyelim. Farazi söylüyorum. Yani bu sezonun ödüllerini sen verirken Trabzonspor adına bilerek lafı da uzatıyorum. Çünkü bronz oyuncuyu düşündüğünü de hissettiğim için biraz uzatıyorum ama kimlere dağıtırdın ödülleri ve neden? Yani buradaki senin adalet terazine göre ödüller nasıl olurdu abi?
1: Tüm madalyaları Fatih Hoca'ya teslim ederdim.
0: Güzelmiş.
1: Hocam derdim sen gerçekten bu yıl senden kimsenin beklemediği bir hikayeyi yazdın. Tabii ki 3 bronzu dağıt, 3 madalya dağıtacağım ama önce asıl söylemek istediğimi söyleyeyim. Sezon başında rakiplerinin senden 4-5 kat fazla daha para harcadığı bir sezonda sadece onlara yetişmekte kalmadın ki devre arasında bile senin sezon başında harcadığın paranın 2-3 katı para harcayan Beşiktaş'ı geride bıraktın. Yıllardır birikimle ilgilen belli bir kalitede yönetilen Başakşehir'i geride bıraktın ve ligin son 5 haftasına kadar şampiyonluk yarışına devam ettin. Tüm bunları üste koyduğumuzda bir de sezon başına gittiğimizde bir önceki sezon Şenol Hoca'nın gidişiyle birlikte devralınmış

0: gerçekten iyi olmayan bir kadro. Burada yeri geldi taraftarla basın sözcülüğü yaptı Fatih Hoca. Bunları kabul etmek lazım. Yani sezon başında transfere futbolcu gelmedi. Çıktı bunu taraftara açıklayan Fatih Hoca oldu. Takım kötü gitti, sorumluluğu üzerine aldı. Takım iyi gitti, sorumluluğu paylaştırdı. Tüm bunları üst üste koyarak gerçekten bir kültür inşa etti Trabzonspor'da ve bence bu sezonki tüm takdirleri hak eden teknik adam zaten Fatih Tekke'dir.
1: %100.
0: Evet, Fatih Tekke hata yapmadı mı? Fatih Tekke değişikliklerde yanlış yapmadı mı? Mutlaka bunlar olmuştur ama bu futboldaki bu sıfır hata merakını da ben gereksiz buluyorum. Yani kimsenin hata yapmayacağı bir dünya hayal ediliyor. İnsanlar kendi hayatlarında hata yapıyorlar ama bir teknik direktörün takımını yönetirken hata yapmamasını bekliyorlar. Bunun gerçeklikten uzak olduğunu düşünüyorum.
1: %100.
0: Fatih Hoca öğrenen, kendisini geliştiren, gerçekten bu işe kafa yoran bir isim. Ben biliyorum, etrafından da biliyorum, kendisinden de biliyorum. Bu işe gerçekten ciddi kafa yoran ve güncel futbolu takip eden bir hoca. Tüm madalyaları ona verdim. Ama illaki bu madalyaları birilerine dağıtmam gerekirse 16'yı 6 madalyayı veririm.
1: Çok çok net katılırım bu arada. Yani altın madalya aslında tabii ki Fatih Tekke'ye gitmesi lazımdı ama yani sen onu onursal bir ödüle takdim ettin. O yüzden çok mantıklı. Peki gümüşle bronz kime gider?
0: Gümüş madalya bence Olay'a gider.
1: Çalışır, çünkü, yakışır.
0: Çünkü evet altın performansını göstermedi ama bu gelecek adına altın seviyeye çıkabileceği çok bariz, belli. Bronzla alakalı ise ben Muçi'ye verirdim. Şimdi işte gümüş veya altın Muçi olur muydu diye belki bir soru işareti olur. Ona şöyle bir cevap vereyim kendimce. Evet, Muçi skor katkısı çok fazla sağladı. Birçok maçta Trabzonspor'u ipten aldı. Ama Trabzonspor'un son, yani özellikle bundan 2 hafta önceyle 7 hafta önce arasında, yani oradaki 5 haftalık süreç haricinde baktığımızda oyunu olan katkısı o kadar fazla değil. Evet, skor üretiyor, şutörlüğü, friki var, asisti var ama bir de işin oyun tarafı var. Bu bağlantı olma noktasında bence Muçi Trabzonspor'un aradığı futbolcu değildi. Çünkü Muçi de biraz Felipe Augusto gibi 9.5 numara diye tabir ettiğimiz, biraz daha işte serbest oynayan ama akan oyunda çok fazla hareket etmeyen bir isim.
1: Doğru.
0: Yani bu bağlantı noktasında, işte duvar olma noktasında veya oyunu sete çevirme noktasında Trabzonspor yeterli katkıyı sağlamadığı maçlar oldu. Dolayısıyla da bronz madalyayı bu bağlamda Muçi'ye verdim. Ama ben mesela Onana, Batagov, yani bunlara ben vermeme sebebim de bronzu yakıştırmamam. Yakıştırmamam. Yani bir tane altın madalya verdim diye diğerlere ben vermedim.
1: Çok güzel açıkladın abi. Yani %100 katılırım. Peki Muçi ile alakalı şunu sorayım. Biraz da tabii ki gelecek sezon hakkında da bir iki tane sorum var. Hatta tek sorum var aslında da. Yani geniş bir soru. Aralarda küçük küçük eklemeler yaparım. Yani gelecek sezon Trabzonspor nasıl bir transferde şekil alacak? Yani Muçi opsiyon kullanılmayacak gibi haberler okuyorum. Ama tabii ki sen çok daha hakimsindir. O yüzden hem Muçi'nin durumunu sormak istiyorum hem de yani hangi bölgeleri, nasıl takviyeler gelecek? Malinowski'yi biliyoruz. Evet, o cepte ama haricindeki durumları da merak ediyoruz açıkçası. Var mı duyumlar veyahut da düşüncelerin veyahut da işte bence böyle olmalı demek istediğin noktaları sormak istiyorum.
0: Muçi ile alakalı seninle aynı bilgilere sahibim. Tabii çok dinamik bir dönemdir biliyorsunuz. Yani işte orada bir transfer sürecinde ufak bir bonservis indirimi veya oyuncunun talipli olmaması tüm dengeleri değiştirebilir ama Muçi'nin maaşı söz konusuyken bu maaş durumunda Muçi'nin Trabzonspor'da olması mümkün gözükmüyor bence.
1: Tamam. Çok anlaşılır. Yani orada bir maaş skalası var tabii ki. Çok
0: evet. Yani 1-1.5 milyon bantlarına düşülürse Muçi Trabzonspor'a tercih edilir. Tercih edilmesi de makul olur. Ama önümüzdeki yıl kurulacak kadro içerisinde ben Muçi'nin ilk 11'de düşünüldüğünü düşünmüyorum kendi adıma.
1: Yani Malinowski mi ilk 11 gibi, çünkü daha böyle 10 numara karakterli bir oyuncu.
0: Öyle tahmin ediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. Belki bambaşka sürpriz bir isim olabilir. Zubkov'un ayrılacağı kanaatindeyim.
1: Bunu söylemiştim. Ben buna o zaman da şaşırmıştım. Bugün de ya peki kaç bonservis ne kadar getirir? 20 getirir mi yani? Öyle bir şey mi?
0: Yani ben 6 ile 5 ile 10 arası bir rakamda Zubkov'dan çıkılır. Çünkü ailevi durumları da söz konusu. Ha. Ailesiyle alakalı bazı durumlar söz konusu. Dolayısıyla ben ayrılca kanaatindeyim. Yine Vakayeme ile futbolu bırakacak Vakayeme komple. Yani Trabzonspor değil, futbolu bırakacak komple. diye bilgi var bende. Olayla alakalı her ne kadar olaya geçen maç sonunda kalacak mısın? Evet, Trabzonspor'a devam dese de ben bir teklif gelmesi durumunda yurt dışından, özellikle Dünya Kupası'nın nasıl bir şey, nasıl bir sonuç vereceğini bilmediğimiz için.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası'nın ardından olayın da Trabzonspor'dan ayrılacağını düşünüyorum. Burada üzülecek bir şey yok Trabzonspor taraftarı açısından, çünkü bu artık futbolun doğasında olan bir gerçek. Alıp keşfedip değerlendirip satmak gayet normal. Batagol'un sakatlığı oldu. Batagol sakatlıktan sonra yaklaşık 4 ay sahadan uzak kalacak ameliyatın ardından.
1: Sezon başına var mı Batagol bu arada? Sezon başına yetişiyor mu?
0: Sezon başını kaçıracak. Muhtemelen 4-5 hafta kaçıracak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla önümüzdeki sezon Batagol'un kadroda kalacağını düşünüyorum. Çibüke, Salih olacak. Savic'in durumu net değil. Savic de büyük ihtimalle Trabzonspor'da ayrılacak. Oraya belki tecrübeli bir stoper transferi söz konusu olabilir. Kesinlikle Trabzonspor en az 2-3 kanat oyuncusu almak zorunda. Çünkü Zubkov'un ayrıldığı, Vakayemen olmadı sezonda.
1: Tabii.
0: Senaryoda zaten artık kanat oyuncusu kalmıyor Trabzonspor'un. Kesinlikle kanat düşünülecektir. Belki forvet de düşünülebilir diye tahmin ediyorum.
1: Kaleci konusunda ki, son olarak sormak istiyorum abi. Tabii ki birazdan da maç başlayacak. Çok da tutmak da istemiyorum seni ama yani Onana kiralık malumun tabii ki. Yani bir de basında Tarık Çetin isimlerini de okudum ama ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden de bir sormak istedim.
0: Ya Onana'nın durumu da yine aynı şey, aynı Muçlu olduğu gibi maaş da çok ilintili. Bonservisini almak çok mümkün değil ama Manchester United'ın da Onana'yı kesinlikle düşünmediğini biliyoruz. Bir kiralama yöntemine daha geçmek değerlendirilebilir, düşünülebilir. Bununla alakalı bir çalışma olduğunu biliyorum. Ama tabii ki sonuç itibariyle karşıdaki kulüp Manchester United, ne kadar pazarlık yapabilirsin, ne kadar elin güçlü olur, bunlar tartışma konusu. Onana'nın tavrı da burada belirleyici olacak. Şu manada, taliplisi varsa belki Avrupa'da başka bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyebilir. Şehri çok sevdi, çok mutlu. Gerçekten kendisini yeniden buldu. Hatta bunu şu şekilde bakabilirsiniz. Kötü geçen Manchester'daki sezonundaki yüz ifadelerine, o günkü basın açıklamalarına bakın. Bir de Trabzon şehrindeki mutluluğuna bakın. Bu farkı bariz bir şekilde göreceksiniz. Yani Trabzon şehrinin gerçekten böyle futbolcuyu etkileyen bir havası var. Bunu Ozan Tufan geçen
1: söylemişti. Ki Onan'ın açıklamalar da hani sosyal medyada bunları bayağı yansıtıyor. Benim de hoşuma gitmişti, yalan yok.
0: Yani dolayısıyla ben Onana'daki kararın da çok değişkenli olduğunu düşünüyorum. Yani parametresi çok fazla. O yüzden hangi yönde nasıl olacağını bugünden kestirmek güç. Ben sezon sonunda her şeyin, Dünya Kupası sonrasında her şeyin daha net belli olacağını düşünüyorum.
1: O zaman sözünü alayım abi şimdiden. Şöyle bir transfer döneminde güzel bir Trabzonspor programında hoş bir sohbet edelim isterim abi.
0: Mutlaka, çok isterim.
1: İyi, peki abi, çok teşekkür ediyorum tekrardan kıymetli katkından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Tabii ki şu anda da önümde birçok açıklama var. Hem oyuncu grubunun flaş açıklamaları hem de teknik direktörlerin flaş açıklamaları var. Hadi bir gidelim. Önce Metin Diyadin Hoca ile başlayalım, ardından ev sahibi olduğu için Gençlerbirliği ile başlayalım. Üzerine de tabii ki Fatih Tekke'ye gideriz. Bu arada Aydın Bey de tam Kemal Aydın'ın yazdığı gibi madalyaları tıpkı aynı sırada dağıtmış. Ve bir Beşiktaşlı olarak bizlere programda katkı vermiş. Teşekkür ederiz. Bu arada hakikaten ya ben de katılıyorum. Ben ama sadece herhalde bilmiyorum ama zorlanarak bronza belki Batagov yazabilirdim. Ama dediğim gibi yani Muçi ya da Batagov, yoksa gümüş altın çok net. Hoca bence de bambaşka bir konumda ama gümüş altın çok net. Bronzda çok tartışmalı ama Muçi de yazabilirdim. Belki de bir çıkıntılık yapayım diye böyle söylüyorum şu anda ama Batagov da olabilirdi diyeyim. Bir Metin Diyadin Hoca'ya gidelim. Önce ev sahibi olduğu için Gençlerbirliği, ardından da tabii ki Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye gideceğiz.

0: öncesinde Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin bizlerle birlikte. Hocam başarılar diliyorum. Final öncesi artık son viraj. Rakip Trabzonspor, nasıl bir mücadele öngörüyorsunuz?
1: Tabii ki biz kendi içinde bulunduğumuz durum 5 gün içinde hem kupa hem ligde kalma mücadelesi veriyoruz ki böyle bir durumda da 5 tane oyuncumuz sakatlıklarından sezonu kapattı, zaten bizden birlikte değil. 3 oyuncumuz da iğneyle oynuyorlar fedakarlıkla. Yani bugün açıkçası rotasyonu bir kadroyla çıkmak durumundayız. Ve hafta sonuna odaklanacağız. Yetenekli genç oyuncularımız var. Onlar için de güzel bir sınav olacak. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Hayırlısı olur inşallah.
0: Sağ olun. Karşıtaş bölgesi Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'in görüşleri bu şekildeydi. Gençler Birliği nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
2: Ya listeye bakınca tabii doğal olarak hafta sonuki maçı düşünerek gençlerle oynuyor. Tabii bu tip maçlarda gençlerle oynamanın dezavantajı da var. Trabzonsporlu da neticesinde, ama bizim için dezavantaj tabii kendilerini göstermek için çok ciddi ve sert savunma yapacaklar. Bu çok hoşumuza gitmeyen, hocaların hoşuna gitmeyen tarz maçlardır. Hele golü bulamadığınızda bu sıkıntılı maçlardır, ama biz kupayı Trabzonspor olarak bu sene çok arzu ediyoruz. Buraya kadar geldik. Buradan da inşallah kazanarak finale çıkmak istiyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
0: Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi. Karşılaşma öncesinde Gençler Birliği'nden Yusuf Hasan Temel bizlerle birlikte. Öncelikle başarılar diliyorum. Bir yarı final mücadelesi, rakip Trabzonspor, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
4: İnşallah kazanacağımız bir maç olacak. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Bugün buradan taraftarımızın önünde finale gitmek istiyoruz. İnşallah bizim için güzel bir maç olur. Biz de kazanırız bu maçı.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ediyorum.
0: Mücadele öncesinde Gençler Birliği'nin genç oyuncusu Yusuf Hasan Temel'in görüşleri bu şekildeydi. Mücadele öncesi Trabzonspor'dan Felipe Augusto ile beraberiz. Öncelikle başarılar diliyorum. Çok iyi giden bir sezonu belki de kupayla taçlandırmak adına final öncesi son viraj. Rakip Gençler Birliği neler söylemek ister?
5: Obrigado pela sorte. Eu acho que é jogo muito importante para nós, porque a temporada nossa está sendo muito boa até aqui, na liga a gente veio até a final com chance de ir para as competições europeias, e pô, a Copa é muito importante para nós, e nós vamos com tudo para ganhar e para classificar para a final.
6: Öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında çok önemli bir maç bizim adımıza. Çünkü çok iyi bir sezonu aslında tamamlamak üzereyiz. Hem ligde çok iyi bir yerde aslında gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü baktığınızda ligin sonuna kadar aslında çok yaklaşmıştık. Belki de en üst sıralarda olabilmeye de çok yaklaşmıştık. Ama yine Avrupa mücadelelerinde, Avrupa kupalarında olmayı sürdüreceğiz. Bizim adımıza yine sizin bahsettiğiniz gibi kupa da çok önemli. Burada final öncesi son virajdayız bugün. Umuyorum iyi bir galibiyetle birlikte finale devam edeceğiz.
0: Karşılaşma öncesi Trabzonspor'dan Felipe Augusto'nun görüşleri bu şekildeydi.

Evet, tabii ki dakika skorla, daha doğrusu maçla geri dönmüş olduk. Tabii ki arada hem Fatih Tekke'nin hem de Metin Diyadi'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Aynı zamanda Felipe Agosto ile aynı zamanda Gençler Birliği'nin genç oyuncusunun da açıklamalarını dinledik. Ki ya şöyle söylemem lazım, Gençler Birliği kadrosunu çok çok hakim olduğum bir kadro normal şartlarda, ama bugün birçok ismi ben de ilk defa izleyeceğim. Mesela Diabate'yi geçen Galatasaray maçında, kupa maçında rotasyonda izledik, ama mesela Yiğit Hamza'yı hiç izlediğimi hatırlamıyorum. Erk Arda Aslan'ı hatırlamıyorum. Arda Çağan Çelik'i hatırlamıyorum. Ensar'ı hatırlamıyorum. Furkan'ı hatırlamıyorum. Yani benim de ilk defa aslında gördüğüm oyuncular. Bakalım nasıl bir oyun olacak Gençler Birliği'nden, onu da göreceğiz. Tabii ki Trabzonspor tarafı as 11 ile çıkmış ki yani aslında Kemal Aydın'la bayağı da bir sohbet ettik. İlk 11'de beklediğim bir iki tane ismi yedek gördüm, ama ya tabii ki birçok maçın aynı anda olmasından dolayı Trabzonspor'un son iki maçında çok çok hakim değilim. Çok fazla izleyemedim daha doğrusu. O yüzden de yani Agusto'nun Folcarelli'nin yedek olması açıkçası ilk planda beni şaşırttı, ama Bouchard'in iyi performansını hocanın ödüllendirdiğini ifade etti Kemal Aydın ki Ulay'ın yanında bugün Bouchard'i izleyeceğiz. Esasında iki tane çok dinamik, kısa boylu ve hızlı pırpır diye tabir edebileceğimiz oyuncuyla orta alanda Trabzonspor konumlanmış ki topa daha fazla sahip olmasından ötürü, olacağından ötürü böyle bir tercih olabileceğini ifade etmişti Kemal Aydın. Ki çok çok da mantıklı açıkçası, ki Vakayeme konusunda da yani sizin rakibiniz sizden kadro kalitesi olarak düşük bir rakibe karşı zaten Vakayeme'nin yapabilecekleri her zaman çok daha etkili olabiliyor, ki çok tempo gerektiren maçlarda birazcık daha Vakayeme tercih ikinci planda olabilir gibi bir yorum vardı. Yani çok katılırım. Yani özellikle belki de bu sezon son maçı, yani son dönemi Vakayeme'nin, bu sezon onu da göreceğiz. Bugün de açıkçası eğer karşı alana, yani maçı 30-35 metrede oynamayı kabullendirebilirse rakibine Trabzonspor, Vakayeme'nin de ön plana çıkabileceği bir maç olabilir tabii ki bunun paralelinde. Bunların hepsini göreceğiz. Yani 5. dakikanın içerisindeyiz. Topu daha fazla kontrol eden taraf Trabzonspor şu ana kadar, onu söyleyelim. Daha çok net bir atak yok. Gençler Birliği'nin çok rotasyonlu, birbiriyle oynama alışkanlığı çok da olmayan oyuncularla sahada yer aldığını söyleyelim ki Vakayeme de şu anda sağ çaprazdan giriyor. Şut açısında buldu, ancak arka direği ona açıyor hedeflerken savunmaya takıldı. Gençler Birliği taraftarının da maça ilgisini görmek tribünlerden mümkün. Bugün de bir gözümde Zubkov'da olacak. Yani onun da performansını merak ediyorum açıkçası. Ya tabii ailevi sebeplerden dolayı gitmesi konuşuluyor. Ya bence büyük kayıp olur. Yani özellikle ya Trabzonspor belli bir mevkilerde gelecek sezon belki çok daha net isimlere giderse, Zubkov kendinden o tarz yüksek kaliteli oyuncularla beraber oynayınca bence çok daha parlayabilecek bir isim. Yani Zubkov'un kaybı hissedilir diye düşünüyorum. Eğer Kemal Aydın'ın iddia ettiği gibi gitme ihtimalini ben görüyorum dediği gibi diyelim, bir durum olursa onu da açıkçası merak ediyorum. Bugün de tabii ki ister istemez yani kadrolara bakılınca da Trabzonspor'un son derece favori görüldüğü bir karşılaşma, ki risk yönetiminin de tabii ki bazı oranlar ve baremler belirliyor bu karşılaşmalara ve bütün karşılaşmalara zaten. Yani Trabzonspor'un çok açık bir şekilde favori olduğu da çok net gözüküyor. 0212 273 10'dan bizlere bu maç nezdinde yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Genel her şeyi konuşuruz. Tabii ki maç hakkında da biraz daha ağırlığımızı tabii ki maça veririz, ama genel sohbetimizi ederiz. Mesajlarınızın ışığında birçok şeyi tartışırız. Onu da söylemiş olalım. Pazar günü de esasında farklı bir yayında sizlerle beraber olacağım. Yine bir kolaj yayını olacak. Ligin son haftasındaki birçok karşılaşmaya dönerek izleyeceğiz. Ondan öncesinde de Enis Kılıç'la beraber çok yüksek olasılıkla da bir tane çok büyük bir sürpriz konuğumuz olacak. Fenerbahçe seçim gündemini ele alacağız. Sonrasında da tabii ki kolaj maçların dakika skor programında sizlere maçların sunumlarını aktarmış olacağım.
tabii birçok programlarımız da olacak. Yani sonrasındaki açıkçası programlarımız biraz daha Dünya Kupası'nın paralelinde olması planlarımız arasında. Yani tabii ki basketbol programları da yapabilir sizler adına ama genel teveccühün biraz daha futboldan yana olduğunu görüyorum. Ki Göksel'in zaten bu açığı bizler adına çok güzel kapatıyor. Yani orada basketbolla ilgili konuları Göksel'inden çok da keyifli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ben de keyif alıyorum Göksel'in yaptığı programlardan birçok sefer, onu da söyleyeyim. Yoksa ben de geceleri geç saatlerde NBA maçları izleyen birisiyim ara sıra ama tabii ki Dünya Kupası öncesinde benim de ana heyecanım Dünya Kupası. Bakmayın yani gerçekten 12 grup, 48 takım, her birini tek tek ele aldığımız bir program belki yapabiliriz Dünya Kupası'na kadar ki ben de zaten... Paraguay karşılaşmasında, yani Türkiye-Paraguay karşılaşmasında eğer tabii ki bir aksilik olmadığı koşulda yerinden takip edeceğim ki biraz da muhabir rolünde olacağım Radyo Gol adına, onu da söyleyeyim. Bütün gelişmeleri sizlere aktaracağım. Amerika'da neler oluyor, neler bitiyor, milli takımımız nasıl, hava nasıl, genel bütün atmosferi sizlere yaşatmaya çalışacağım Dünya Kupası süresince. Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının 9. dakikasına giriyoruz. Durumun 0-0 olduğunu söyleyelim. Genel olarak Gençler Birliği'nin çok daha muhafazakar bir oyun oynadığını, topun arkasında biraz daha kalabalık olduğunu, ister istemez de rakibinin kendine karşı çok daha üstün bir kadroyla oynadığını bilen bir yapıda, sahada görüyoruz. Ki Metin Diyadin'e de bu konuda hak vermek lazım demek istiyorum. Çünkü yani ligde son derece kritik bir tablo var. Yani son gün açıkçası evet zirvedeki takımların maçları gibi gözükse bile esasında düşme hattının belli olacağı gün. Pazar günü birazcık o kolaj yayınımız düşme hattıyla alakalı da olacak. Yani Galatasaray, Fenerbahçe gibi daha fazla taraftar kitlesine sahip takımların maçlarında birazcık ikinci plana bırakacağız. Çünkü düşme hattı tabii ki çok daha kritik olacak son haftada. İster istemez çünkü hem Galatasaray'ın şampiyonluğu hem de Fenerbahçe'nin ikinciliği resmen garantilendi. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bakılınca düşme hattı diyorduk. Yani düşme hattında tabii ki Gençler Birliği'nin durumunu konuşuyorduk. Metin Diyadin'in bu kadro tercihini çok mantıklı bulduğumu söyledim. Çünkü ister istemez ya olası bir galibiyette zaten Gençler Birliği ligde kalıyor. Ama yani Antalyaspor'un kazandığı bir senaryoda Gençler Birliği'nin bir puan kaybı bile işi sıkıntıya sürükleyebiliyor ki bununla ilgili birçok ihtimal var. Yani düşme olasılığı olan 4 tane takım var ve orada bir tane bilet var diyelim. Yani kötü bir bilet diye varsayalım. O kötü bileti alan takım ligden düşecek ve 32 puanlı 4 takımın bir anda olma ihtimali bile var. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle bakıyorum. Bununla ilgili bir ihtimal çizelgesini kendimce çıkarmıştım. O ihtimal çizelgesine göre size tüm ihtimalleri aktarmak istiyorum doğrusu. Bununla ilgili tabii ki çok güzel veri tabanları var ve yani bu veri tabanlarının ışığında bizler de oralardan destek alıyoruz. Bu da her zaman bizlerin işine yarıyor ki bu konuda ülke puanı sayfası hakikaten özellikle Avrupa eşleşmelerinde çok çok kritik şeylere imza atıyor. Ki şu anda kendi hazırladığım çizelgeyi bulamadım ama ülke puanı sayfasındaki çizelgeyi bulursam da sizlere tüm detayları açıklayacağım. 32 puanlı senaryoda neler olduğuna dair. Şöyle tekrardan bakıyorum. Gördüğüm anda sizlere zaten bu durumu açıklayacağım. Çünkü son derece enteresan hesaplar var. Çok ihtimal var. Onu söyleyelim. Çok fazla ihtimal var. Yani Antalyaspor'un üçlü ve dörtlü averajda çok çok üstün olduğu bir tablo olduğunu biliyorum. Onu söyleyeyim. Antalyaspor evet şu anda düşmesi en muhtemel takım gözüküyor. Bu tablonun ışığında sonuç olarak kazanmadığı her senaryoda Antalyaspor küme düşüyor. Yani 29 puanda, Gençler Birliği 31 puanda, Kasımpaşa ve Eyüp 32'şer puanda. Yani Gençler Birliği Trabzon'la oynayacak. İddiasız bir Trabzon'la oynayacak ligde. Sonuç olarak üçüncülüğü garanti. Antalyaspor bakalım
Şöyle bakıyorum önümdeki akıllı ekrandan. Antalya Spor Kocaeli'ni konuk edecek ki bir önceki sefer fırsat tepmişti Antalya. Yani iç sahada Alanya karşısında esasında berabere kalarak çok büyük fırsatı tepmişti. Kasımpaşa tarafı Fenerbahçe ile oynayacak ki Fenerbahçe'nin de herhangi bir iddiası yok. Yani düzeltiyorum, Kasımpaşa Galatasaray ile oynayacak. Galatasaray'ın da herhangi bir iddiası yok. Eyüp de Fenerbahçe ile oynayacak. Fenerbahçe'nin de bir iddiası yok. Yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'la oynayan 3 tane takım ve Antalya Spor'un kendi evinde Kocaeli maçı var. Yani her şey olabilir tabii ki. Burada birçok hesap var. Ama dediğim gibi muhtemelen, yani benim gördüğüm senaryoya göre Antalya Spor şu ana kadar fırsat tepti ve gelecek sezon herhalde TFF 1. liginde yer alacak gibi gözüküyor şu andaki tabloya göre. Ama tabii ki bu futbol, oynanmadan maçlar kazanılmaz, onu da söyleyelim. Bu arada Trabzonspor net bir pozisyon yakaladı ancak Onuachu'yla Muçi çok net anlaşamadılar kale önünde. Muçi'nin pası birazcık daha Onuachu'ya doğru gitseydi Onuachu'nun gerçekten bitirebileceği pozisyon vardı. Muçi'nin aktardığı pas birazcık hem kaleci Erhan hem de Onuachu'nun tam arasında hızlı giden bir topa dönüştü ve Onuachu topla buluşamadı diyelim. Dakikalar 14, durumda 0-0 olduğunu söyleyelim Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasında. Tabii ki yani düşme hesaplarını da konuşuyorduk. Ya onunla ilgili hazırladığım çizelgeyi arıyorum hala da bu arada. Yani bunu şu anda bulmam lazım. Bunu bulursam size tüm ihtimalleri söyleyeceğim. Ki hala bakıyorum. Çıkarsa gerçekten değerli bir çizelgeydi. Onu da söylemiş olayım. Belki çıkar. Bu konuda çok çok iyi çalışmalar olduğunu da söyleyelim bir kez daha. Yani birçok veri tabanı bu konuda başarılı işleri imza atıyor. Ben de sosyal medyadan biraz destek alayım şimdi. Hafif bir kopya çekelim. Şöyle baktım da. Neyse, bir arada bulursam sizlerle paylaşırım oradaki detayları. Hazır 14-15 dakika olmuşken de şöyle bir istatistik bilgilerine de bir sizlere aktarmak istiyorum. Önümdeki akıllı ekrandan. Daha maçta net bir şut olmadı. Yani bir tane tabii ki tehlikeli pozisyon oldu. Muçi'nin onu açıyor servisinde ama şut olarak sayılmadı. Yani bir top kaybı olarak sayıldı pozisyon. Topla oynama verilerinde Trabzonspor beklediğimiz gibi topa daha fazla hakim. %70-30 tablo. Genelde de oyun ikinci bölgede Trabzonspor'un biraz hazırlık pasları yaptığı bir şemada olduğunu söyleyelim. Tabii ki Gençler Birliği kontra atakları kovalıyor. Ki bir tane de örneğini gördük, hatta muhtemelen de sarı kartı aldırdı. Derken karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz terse çaldı faulü. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ın Salih Malkoçoğlu ve burada bakıyorum pozisyona. Salih Malkoçoğlu ve Furkan arasındaki mücadelede Furkan bir hücum faul yaptığını ifade ediyor. Furkan gidiyordu oysa ki. Çok tartışılabilecek bir karar, yani Gençler Birliği kontrası görebilirdik. Tabii yani şunu da söylemek lazım. Gençler Birliği tabii ki çok çok rotasyonlu bir kadroyla sahada ama oyuncular da kendilerini bu tarz vitrin maçta göstermek istiyorlar. Yani şu şekilde yorumlayamayız. İşte Gençler Birliği tamamen maça hiç umursamamış diyemeyiz oyuncu grubunda. En azından ilk 16-17 dakikada maça çok ciddi bir şekilde konsantre olduklarını gözlemlemek mümkün. Bu arada Trabzonspor yaklaşık 30-35 metreden sol tarafa, sol kanada yakın, taç çizgisine yakın bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Fıratcan Üzüm'ün de itirazları var. Fıratcan da şans buldukça esasında fena da gözükmeyen oyunculardan bir tanesi. Rotasyonlu kadroda normalde Pereira'yı izliyoruz sağ kulvarda, sağ bekte Gençler Birliği'nde. Ama Fıratcan da gerçekten
gayet kalbur üstü bir yedek olduğunu söyleyebilirim. Bugün as 11'den Hanusaki görmek mümkün sadece Gençler Birliği'nde. Sol bek oyuncusu, onun dışında full rotasyon var. Bu arada Zubkov'dan da klasına yakışmayan bir orta geldi. Hatta doğrudan da out'a gidiyor pozisyon. Hasan Bey yazmış. Şöyle bakıyorum. İddia olarak ne tavsiye edersiniz? Yani eğer bir tık daha yüklü oynanacaksa biraz daha oranın şişmesiyle beraber Trabzonspor galibiyeti yazılabilir. Çünkü çok rotasyonlu bir kadro. Yani tabii çok düşük oran ama ben herhalde Trabzon galibiyeti olabilir. Şöyle maç başı aslında 2 ve 4.5 alt ideal olurmuş. Tabii yani şu an 17 dakika maçı izleyerek bunun yorumunu yapmak biraz daha kolay ama dediğim gibi çok da fazla gol vaat eden iki takım izlemiyoruz şu anda. Ya şunu da söylemek lazım. Metin Diyadin'in son yönettiği maçta, yani takımın başına tekrardan geldiği maçta 2-0'dan 3-2 gibi bir geri dönüş gördük. O yüzden kolay kolay pes etmeyen bir yapıda olacaklarını söyleyebilirim Gençler Birliği adına. Evet, Trabzonspor çok favori ki şu anda saha içinde Gençler Birliği oyuncularının hırsını görmek de çok çok mümkün. Hatta itirazdan bir sarı kart da görüyor. Gençler Birliği'nden bir isim. Samet Onur gibi görüyorum. Vivu'yla mücadele sırasında yerde kalmıştı. O pozisyonun üzerinden Samet'in itirazı. Evet. Önümdeki yayıncı kuruluşunda anons ekranında gördüğüm üzere Samet Onur sarı kartı gördü. Dakikalar 19 ki karşılaşmanın ilk sarı kartı da Gençler Birliği'ne çıkmış oldu. Fatih Tekke'nin şu açıklaması benim bayağı ilgimi çekti. Yani şöyle bir açıklama vardı maçın önünde. Gençler Birliği tarafıyla alakalı. Yani rakibimizin bugün full topun arkasına savunma yapacak olması bizi mutlu etmiyor. Yani biz bu şekilde istemiyoruz. Futbolu bu şekilde oynanmasını istemiyoruz şeklinde bir açıklama var. Ama hak da verdi yani hoca. Ya katılıyorum yani, Fatih Hoca'nın futbola bakışını da bayağı beğeniyorum. Yani Kemal'in yayında söylediği, maç önünde söylediği şey çok doğru. Yani Fatih Tekke'nin hakikaten tabii ki hataları var. Oyuncu değişikliklerinde vesaire vesaire ama açık ara en başarılı antrenör yani. Ya fiyat, performans, takım bütçesi vesaire vesaire, bütün bunları düşündüğümüz zaman yaptığı iş hakikaten inanılmaz. Yani şu kadronun böyle bir seviyede son 5 haftaya kadar en azından şampiyonluk yarışında gibi olması bile çok büyük bir olay. Yani bir yorumcuyu dinledim, hatırlamıyorum yani, birisi söylemişti, bu yorumu çok beğendim. Yani belki dinleyicilerimiz o yorumcuyu da dinlemiştir, bilmiyorum, kimden hatırlamıyorum yani bu yorumu, kimin söylediğini. Bayağı hoşuma giden bir yorumdu. Yani gelecek sezon adına Trabzonspor'un hedef koyarken böyle çok uçuk hedefler koymaması gerektiğini söyledi. Yani yine mesela Fatih'teki 1-4 arasını bu sene hedef koymuştu. 1 ve 4 arasına bir yerde bitirmek istiyoruz. Yani 1 ve 3 arasında bitirip Avrupa'da da mesela katılınan kupada, ki Avrupa Ligi olacak yüksek olasılıkla Trabzonspor adına, son 16 hedefi koymak falan çok çok daha ideal olur gibi düşünüyorum. Böyle bir yorum duydum. Çok da hoşuma gitti. %100 katıldığım için bu yorumu söylemek istedim. Yani sonuç olarak ligin şampiyonluk favorileri diyelim. Ki bence hala da yani şu anda Galatasaray yeni liginde favorisi. Tabii transferleri gördükten sonra çok daha net bir şey söyleriz ama yani aradaki makasın bence yani gayet açık olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de yani ligin favorisi diyeyim. Yani gelecek sezonun olası favorisi takımı Galatasaray'la. Yani bütçe olarak 5-6 kat fark var. Yani böyle şartlarda yani şampiyonluk hedefi koymak camiayı yıpratır diye düşünüyorum Trabzonspor adına. O yüzden de yani bütün bunların paralelinde konulacak hedefim birazcık daha esasında belki bu senenin üzerinde şöyle çok küçük bir adım daha çıkılması olması, bu tarz bir hedef konulmasının çok daha mantıklı olacağı görüşündeyim ki Avrupa başarısı da Trabzonspor çok yakışır, ülkemize çok yakışır. Yani şu takım, gencecik takım
ki ligimizin yaş ortalaması en genç ikinci takımı Trabzonspor. Yani Süper Lig'deki bu seneki 18 takım arasında işte Göztepe'den sonra Trabzon en genç takım. Yani bu takımın Avrupa'da oynaması bizleri hakikaten gururlandırabilir ve enteresan işlerde izletebilir Trabzonspor. Yani konferans falan olsaydı yani hedef final bile konulabilirdi ama Avrupa Ligi'nde son 16 gruptan çıkmak, yani ilk 24'te son 32 turunu atlama hedefi gayet bence isabetli bir hedef belirleme olur Trabzonspor adına. Bu arada Muçi ile ceza sahası içine Trabzonspor, Fıratcan orada iyi alan tuttu ancak uzaklaştıramadı tam olarak istediği gibi topu derken oradaki omuz omuza mücadelede Ali Yılmaz'ın takdiri Gençler Birliği lehine bir faul düdüğü olarak oldu. Ki maçın başından bu yana birçok temasta da karşılaşmanın hakeminin düdüğüne başvurduğunu görüyoruz. Yani oyunun biraz daha fazla akmasını sağlarsa bizler adına, futbol severler adına daha güzel olabilir tabii ki. Ligimizde de daha az düdük çalan hakemler temenni ediyorum. Gelecek sezonda daha hızlı, daha tempolu oyunlar çıkabilmesi adına birazcık daha takımlar rakiplerinin yaptığı hataları daha rahat bir şekilde değerlendirmesi adına futbolun meyvesinin gol olduğunu da hatırlatarak biraz oyunu geliştirme adına şu düdükleri biraz daha az çalınması hepimiz için bence mutluluk verici olur. Hatta iddia severler belki bu konuda bana katılırlar. Yani futbol severler ve iddia severler. Takım taraftarları tabii ki zaman zaman burada katılmayacağı şeyler olabilir benim bu görüşüm ama yani futbolun meyvesi gol. O yüzden biz de olabildiğince temponun yukarı çıkması, daha fazla pozisyon izlememiz, oyunun çok daha az durması adına temennimiz bu yani. Bakalım. Yeni seneden ümidim var bu konuyla alakalı. Bence ufak da olsa bir bu konuyla alakalı bir şeyler konuşulacak gibi düşünüyorum. Çünkü bu artık sadece benim veya 3-5 tane yorumcunun yaptığı yorumdan ziyade artık genel kamuoyununda kimi dinlesem, kiminle konuşsam çok fazla hemfikir olduğu bir durum var ve belki bu durum yani Avrupa'daki standartları standartlara daha yakın bir yönetim olur. Yani Avrupa'da da çok hata oluyor. Konu hata değil. Hata zaten devam edecek. Veyahut da işte misal diyorum burası da. İşte bütün takım taraftarları kendine bir operasyon olduğunu düşünüyor. İşte vesaire vesaire. Rakibimi daha çok kolluyorsun. Beni kollamıyorsun şeklinde bakıyor. Büyük takım taraftarlarından bahsediyorum bütün takımlarda. Yani bu durumla alakalı hiçbir şey değişmez ama en azından oyun daha az dursun ki futbol anlamında bari bizler futbol severler istediğimizi elde edelim diyelim. 25. dakikaya da hatta 26. dakikaya da girdik. Durum 0-0. Maçtaki tek şut Gençler Birliği'nden geldi. Trabzonspor'un da bir tane akını vardı ancak şut olarak değerlendirmedi İstatistik Kurumu. Yani şu ana kadar doğrusunu söylemek gerekirse iki takım adına da çok fazla net bir pozisyon yok. İki takım da son derece kontrollü. Tabii Gençler Birliği'nde rotasyon ve ligdeki durumundan dolayı bu durumu anlamak, yani son derece mantıklı, bu durumu anlıyorum. Trabzonspor tarafında da yani özellikle bütün sezonun genelinde gördüğümüz şey ne? 45-60 arasındaki bu takımın çok daha iyi oynadığı ve çok daha oralarda yani hücum metriklerinde de kendi içindeki tüm şeylere baktığımız zaman en iyi derecelendirmesini gördüğümüz bir tablo var. İkinci yarının başında da yani eğer ilk yarı bu şekilde devam etse bile diyorum. İkinci yarının başında Trabzonspor'un bir şekilde kilidi açacağını düşünüyorum ki Pina ceza sahası içine doğru çevirdi. Vakayeme'ye doğru yine Fıratcan'ı uzaklaştırdı ki ilk yarıda ilk 26 dakika boyunca Fıratcan o bölgede gerçekten Trabzonspor'un kanat oyuncularına nefes aldırmadı dersem yeridir. Bu arada onu Açu sırtına aldı. Bu sefer de orta alandan katkı geldi Ensar'dan Gençler Birliği'nde. Yani son haftalarda biraz tabii kilit çözülmediği senaryolarda Pina'nın ortaları esasında işi çözen rol olmuş oldu Trabzonspor'da. Yani Pina'nın sağ bekten o katlarıyla beraber ceza sahası içindeki o müsait oyuncuyu bulması genelde Trabzonspor'u çok çok rahatlatmıştı. Benim de çok çok beğendiğim bir oyuncu Pina.
hem savunmacılığıyla da bence vasat bir oyuncu kimliği taşımıyor. Yani bu kadar iyi hücumcu olmasının yanında kötü de bir savunmacı olmadığını düşünüyorum. Yani açıkçası müthiş bir transfer olduğunu da söyleyebilirim. Yani 2 milyon euroya daha iyi bir sağ bek ve hayal dahi edemezdim, öyle söyleyeyim. Hatta bir önceki yine Portekiz liginden gelen ama o Portekizliydi. Maleiro ile Pina'nın bir kıyası var. O konuda da vallahi bence Pina çıtayı çok daha yukarı taşıdı Maleiro'ya göre. Maleiro da iyiydi. Hatta 2 milyonla gelip 7 milyona satış yaptırmıştı Trabzonspor'a. Yani 5 milyon euro bir sene oynayıp kar ettiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Asla kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ama böyle bir tabloda Pina'yı izlemek, hele hele böyle iyi oyuncunun üzerine bir transfer olmasından da dolayı, hani öyle de bir baskı var. Vallahi bence bütün beklentileri aştı derim. Yani kiminle de konuşsam Pina'yı beğeniyor. Yani Pina'yı çok da beğenmeyen bir kitle yok. Yani biraz ikinci yarının ilk kısmında biraz afallamıştı oyuncu. Yani hatırladığım kadarıyla 20. ve 25. haftalar arası gibi söyleyebilirim. O dilimde biraz böyle bir yani en iyi gözüktü diyemem. Ama sezonun en iyi sağ beki kim derseniz, yani Pina ile Şallay'ı arasında karar vermeye çalışırım. Ama zorlanırım diyeyim. Yani Şallay'ı da ister istemez tabii bence çok çok iyi performans gösterdi ama onun da kaçırdığı maç çok fazla var. Çünkü hem Boy'u var hem aynı zamanda Singo var. O yüzden de bence çok tartışmaya açık yani sezonun en iyi sağ beki. Ki sezonun 11'lerini de yaparız. Hatta bugün ikinci yarıda da yaparız. Maçın ikinci yarısında sezonun 11'ini falan yaparız. Bunun için ayrı da program çekmeyi de düşünüyorum ayrıca. Onu da söyleyeyim. Ligin ilk yarısında yapmıştık. Bayağı da güzel teveccüh görmüştü program. Sizlerin de yorumlarıyla gerçekten şaha çıkmıştı. Sonrasında biz de tabii ki kayıt alıp sizlere en azından bayramda dinletmiştik. Ama bu bayramda tabii ki bazı bant içeriklerimiz olacak sizler adına. Bizler de stüdyoda boş vakitlerimizde sizler adına konsept programlar çekeceğiz ki ben Dünya Kupası üzerine bir program tasarladım. Sizlere yani Dünya Kupası'nın bir turnuva ağacını söyleyeyim. Yani şimdi 48 tane takım var. O turnuva ağacına göre hangi takımların favori olduğunu, hangi takımların kime karşı bir şeyler yaratabileceğini, biraz daha saha içi yorumlarıyla teknik kapasiteleri hangi takımların daha iyi veyahut da oynama alışkanlığı mı yoksa teknik kapasite milli takımda sizi daha öne çıkarır. Yani bütün bunların detaylarını konuşacağız. Bu arada Dünya Kupası tarihine katılan yüz ölçüm olarak en küçük ülke Curaçao'da, bu 48 takımın arasında Curaçao'da var. Hatta Dick Advocat'tı teknik direktörü ama 78 yaşındaki teknik direktör gerçekten sağlık problemi sebebiyle de sağlık problemleri sebebiyle de görevinden ayrılmıştı. Hatta sonra yerine vekaleten 2 maçlık bir teknik adam geldi. O 2 maçlık teknik adam da yani aslında kalıcı olması beklenen bir teknik adamdı. Kim olduğunu bilmiyorum. İsmini hatırlamıyorum. O yüzden de söylemeyeceğim onun ismini ama sonrasında oyuncu grubuyla çok çok net bir tezatlık olmuş. Dick Advocat da sağlığı iyi duruma doğru gitmiş. Advocat katılacak. Hatta katılırsa Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik adamı, Dünya Kupası'nın en küçük ülkesiyle beraber belki de Dünya Kupası'nın en küçük ülkesinin ilk galibiyeti olacak gibi bir şey yaşanabilir. Yani orada öyle bir hikaye var. Almanya vardı yanlış hatırlamıyorsam grupta. Fil dişi ve Ekvator olması lazım yani grubunda. Tabii bunu Dünya Kupası programı yapınca sizlere çok daha net bir şekilde hazırlanıp çok daha bilgili bir şekilde aktarırım birçok şeyi ama yani fil dişi ve Ekvator ve Almanya olması lazım grubunda. Yani bir Curaçao hikayesini de biraz konuşuruz. En azından şimdiden ufak da olsa böyle bir bilgi aktarmak istedim. Evet, radyo hattımızın SMS, daha doğrusu mesaj kısmına mesajlar gelemiyormuş. Bir ufak bir problemimiz varmış. Hatta yok. Şu anda gördük. Evet, geliyormuş. Mehmet Bey'in bana yazdığı mesaja göre şimdi geldi. Düştü mesajlarda. Hatta bir iki farklı mesajımız düştü. Ben de diyorum, Nerede dinleyicimiz? Şimdi de görmüş olduk dinleyicimizin mesajlarını. 32. dakikaya da girdik. Durum 0-0.
Can Selam iyi yayınlar, sesini duymak güzel demiş Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Can, Metin Diyed'in röportajına inanamadım. Buraya kadar gelmiş bir takım bu kadar, bu maç önemli değil dedi. Olur mu iş böyle bir iş demiş. Can bence ayıp düşer demiş. İlk Metin Diyed'in kısmına geleyim. Yani tabii ki çok önemli maç. Ama Metin Diyed'in rotasyon yapmasına kızabileceğim bir durum yok. Ya da eleştirebileceğim bir durum yok. Daha doğrusu kızmak hiç haddime değil de. Yani eleştirme konusuna dönecek olursak da ya şunu söyleyelim. Abi ligde kalmak şu anda kupa finaline çıkmaktan çok daha önemli. Ya son maç çok önemli. Ve yani şöyle düşünün. Yani pazar günü oynanacak diye biliyorum son maç. Öyle olması lazım. Gençler Birliği Trabzonspor pazar günü, tabii pazar günü oynanacak maç. Sonuç olarak Trabzonspor as 11'le çıkacağı için daha yorgun olacak. Gençler Birliği as oyuncularını saklıyor. Yani bilmiyorum, ben de çok rotasyonlu çıkardım. Ama bu kadar rotasyonlu çıkar mıydım onu bilmiyorum. Yani burada 10 tane rotasyon var. Bir tek Hanusek var. Yani sol bek haricinde ilk 11 oyuncusu yok Gençler Birliği tarafında. O yüzden de ya bilmiyorum, en azından belki mesela orta sahada bir Dele Başuru'yu koyardım. Yani biraz da Oğulcan Ülgün'le Dele Başuru ikilisini koyup en azından orta sahadaki oyuncuları rotasyona sokmazdım yani. Bilmiyorum ama yani hoca orada bence şunu demeye çalıştı. Yani bizim için pazar günü daha önemli. Yani bunu hepimiz farkındayız ve çok net bir şekilde ya ben katılıyorum hocaya. Ama bu maçı da bir tık daha önemsemeliydi gibi düşünüyorum. Yani kadro tercihinde 10 rotasyon yerine belki 6-7 rotasyonla oynasa daha mantıklı olabilirdi gibi hayal ediyorum. Ki yedeklerde de bu arada yani as oyuncuların hepsi yok. 5-6 tane as oyuncu gördüm yedeklerde de Gençler Birliği adına. O yüzden de ona da şaşırdım. Belki bir sakatlık vardır, bir şey vardır, bilmiyorum. Ya da pazar gününe şöyle bir dinleniyordur oyuncu grubu diyelim. Mehmet Bey'in birçok mesajı var. Onların kalanlarına değineceğiz. Şöyle bir mesaj gelmiş. Can, bence Eyüp düşer yazmışsınız. Yani bence Eyüp kalmayı hak etti ya. Yani son haftalarda oynadığı oyunla. Yani tabii ben de kesit kesit izledim. O kadar da fazla hakim değilim. Yani 90-90 izlemedim Eyüp maçlarını. Yani birçok maça dönmek zorunda kaldığımız için çok şey atladım ben de ama. Yani bana sanki Antalya düşecek gibi geliyor. Ya Antalya kazanıp da düşecek gibi geliyor yani, öyle söyleyeyim. Böyle düşme potasındaki birçok takımın kazanıp. İşte 32 puanlarında en az berabere kalıp Antalya'nın 32 puan toplayamadığı, 32 puan toplayıp Antalya'nın düşeceği bir senaryo görüyorum ama tabii ki birçok şey var, birçok ihtimal var. Yani şöyle söyleyelim, bir daha hatta oradaki hesaplamalara döneceğim. Şöyle bakayım tekrardan. Tabii yani Antalya 29, Gençler 31, Kasımpaşa 32, Eyüp 32. Yani muhtemelen Gençler Birliği kazanır gibi geliyor bana. Yani Trabzonspor'a karşı as 11 ile Trabzon'da oraya yedek çıkar bence tahminen. Yani muhtemelen öyle olur diye düşünüyorum. Orada sanki Gençler kazanır gibi geliyor bana Metin Diyed'in hocayla. Ya Antalya'da kazanır gibi geliyor. Kasımpaşa ve Eyüp tarafında da yani en az ikisi de bir puan alır. Ya zaten biri Galatasaray'la biri Fener'le oynuyor. İkisi de sezonu kapamış durumda. Yani Galatasaray'la oyuncu şampiyonluk kutlayacak cuma günü. Pazar günü yani ne kadar verim verir? İşte tartışılır. Yani bir puan diyelim. O da kurtarıyor yani. Eyüp'ü de Kasımpaşa'yı da beraberlik kurtarıyor zaten. Ya burada Antalya Gençler Birliği düellosu görürüz herhalde gibi düşünüyorum. O iki takımın çok da artık bence düşme tehlikesi var desek yanılırız yani. Fenerbahçe'nin de rotasyonlu bir kadroyla da çıkabileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Uzun bir mesajımız var. Hatta bayağı teknik bir şekilde analiz etmiş bir dinleyicimiz. Sinan Bey yazmış. Demiş ki, İyi akşamları, yayınlar Can demiş. Lig bitti, herkes ektiğini biçti. Sezonu sona erdi demiş. Ligi değerlendiriyorum şimdi demiş. Güzel. Başlayalım, tane tane gidelim Sinan Bey. Bu sezon ligin olayı benim için Fenerbahçe'nin forvetsiz ikinci yarıya başlamasıdır demiş.
Olabilir. Yani bence de en majör olay bu olabilir. Gerçekten akıl alır gibi değil. Sizin de tabir ettiğiniz gibi. Yani çok büyük bir hata. Yani evet, belki John Duran en iyi performansı mı gösterdi? Belli maçlarda size maçı aldı. Nesiri taraftarın tepkisini çekti ama en azından size bir pivot oyuncu özelliğini taşıyan bir isim olarak kadronuzda bulunuyordu. Siz o iki oyuncuyu gönderip çok genç bir oyuncuya emanet ettiğiniz formayı. Tabii ki yani en akılda kalıcı noktalardan bir tanesi buydu. Kabul ederim. Yani ligin olayı olabilir bu. Galatasaray'ın 4. şampiyonluğu ve lig sonlarına doğru Fenerbahçelileşmesi demişsiniz. Oyun olarak düşmesine kastetmişsiniz bunu derken. Maçları kazanamaması ve olmadık puan kayıpları demişsiniz. Yani iki takım da birbirine çok ikram etti. Ama en sonunda Galatasaray da çıktı aldı gibi söylerim. Yani Fenerbahçe'nin o 4 hafta içerisinde 7 puan kaybettiği dilimde bence aslında iş bitmişti. Sonra Galatasaray'ın da ikramları oldu. Ama yani zaten derbi maçında 3-0'lık bir skor esasında konuyu kapattı deriz. Ama yani sezonun olayı, evet, ikinci yarıya forvetsiz başlaması şu ana kadar yazdığınız şeylere göre. Devam edelim. Beşiktaş'ın bir ileri iki geri misali. Bir türlü üçüncü büyük seviyesine gelememesi demişsiniz. Sorgulanması gereken artık yeni normal bu mu Beşiktaş adına diye bir konu başlığı yazmışsınız. Yeni Beşiktaş bir büyük değil de orta üstü takım mıdır diye sormuşsunuz. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sezon en çok şaşırdığım ikinci hikaye Beşiktaş'ın bu kadar kötü olmasıydı. Yani ben Sergen Yalçın'ın başarılı olacağını düşünüyordum. Yani en azından elindeki kadroya göre başarılı bir işe imza atacağını düşünüyordum ve gerçekten kabul edilemez başarısızlık geldi. Yani ben burada belki de en çok çuvalladığım kısım oydu. Yani hatta burada lig yayınlarında birçok kez şunu dediğimi hatırlıyorum. İşte Beşiktaş ön alana oyunu yığıyor. Hatta ligin ilk yarısında daha transferler gelmeden karşı kaleye oyunu yığabiliyor ama sürekli o kontradan yiyor veya da bütün hücum metriklerinde Beşiktaş'ın zaten istatistikleri çok iyi ama yani bir türlü girmiyor içine diye yorumlarım vardı. Tabii ki kadro eksikliğinin ben de farkındaydım. Yani kadro ne Galatasaray'la ne Fenerbahçe'yle yarışabilir bir kadro yoktu Beşiktaş'ta. Ki transferler sonrasında da yani ben Mourinho ve Agbadu transferleri haricinde de pek beğenmediğimi ifade ettim. Yani Aslani'yi ilk maçta beğenmiştim. Sonra zaten 6 dakika sonra kırmızı görmüştü. İlk maç mıydı, ikinci maç mıydı, öyle bir şey hatırlıyorum. Yani Oleyta'nın zaten olmayacağını söylemiştim. Sebepleriyle her hafta anlattım bunu Beşiktaş konusunda. Ama yani büyük resimde bu sezon en çok şaşırdığım ikinci hikaye, negatif anlamda şaşırdığım ikinci hikaye, Sergen Yalçın'ın başarılı olmamasıydı. Onu yorumlayabilirim. Trabzonspor kısıtlı kadrosuyla iyi iş çıkarması demişsiniz. Burada Fatih Tekke Hoca tabii ki öne çıkıyor demişsiniz. %100 bu zaten bence sezonun pozitif anlamdaki en çok şaşırmam. Yani bu kadar iyi olmalarını beklemiyordum. Hatta şöyle de bir yorum yapmıştım. Talihsiz bir yorumdu. Birazcık kendi hatalarımızı da söyleyelim. Birazcık siz de benimle hakikaten alay edin, eğlenin isterim bu konuda. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş transferlerle beraber Trabzonspor'un transfer yapmamasından dolayı, hani Lovic'le Vivu'yu haricinde transfer yapmaması, ama nicelik olarak çok az bir kadro var Trabzonspor'da zaten. Bunu hep tartışıyorduk. Yani Beşiktaş daha fazla puan toplayabilir dedim. Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'dan. Nitekim bayağı çuvalladım. Burada da bayağı çuvalladık. Yani Galatasaray'ın şampiyon olacağını başından beri söyledim. Bak orada çuvallamadım en azından. Fener ikinci olur dedim. Orada da çuvallamadık ama Trabzonspor ve Beşiktaş konusunda bayağı çuvalladım. Trabzonspor'un yaptığı iş çok büyük bir başarı. Beşiktaş'ınki de çok büyük başarısızlık olarak yorumlarım. Fenerbahçe'nin tabii ki sezonun ikinci yarısına forvetsiz girmesi bambaşka bir skandal. Ama yani dediğim gibi bu konularda da bayağı aslında şaşırdığımı söyleyeyim. Şöyle bir şey yazmışsınız bir de. Bir de Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan sanki başkası satmış gibi demişsiniz. Uğurcan'a karşı bir eleştirilmiş.

Ama hakikaten değermiş, bunu zamanla anladık. Yani ben de o kadar paraya satılır mı ya diyen taraftaydım bu konuyla. En azından konunun ilk başında. Ya başkanı da o konuda anlıyorum yani, o günün şartlarında ben kesin satardım. Yani belki ben de hata yapardım. Ama yani belli başlı ekonomilerle yönetiliyor kulüpler ve Trabzonspor bu konuda çok titiz bir kulüp. O yüzden de yani belki Trabzonsporlu taraftarlar bu konuda bana sinirlenebilirler ama bence Ertuğrul Doğan şu anda en başarılı başkanlardan bir tanesi. Yani evet, ligin ikinci yarısında iki tane kenar oyuncusu alıp bir tane orta saha oyuncusu almaması benim tarafından çok eleştirilebilecek bir şey. Veyahut da kulübün simge oyuncusunu lig içi bir transferle satmak belki eleştirilebilecek bir şey. Kabul. Ama onun haricinde abi adam kusursuz başkanlık yapıyor yani bence. Bilmiyorum, ben şahsen hiç tanımıyorum, hiç görmedim, hiçbir yerde oturmadım, hiçbir yerde sohbet etme şansı da bulmadım, onu da söyleyeyim. Hakikaten Ertuğrul Başkan'ı canı gönülden kutluyorum. Beni pozitif olarak birçok şeyde şaşırttı, hem sene başında şaşırttı hem devre arasında yani şaşırttı. Ya sonuç olarak şöyle de şaşırttı. Yani devre arasında evet tamam, bu takıma takviye yapmamışsınız, başarılı olamazsınız dedim. Ki olmadı. Üzerine hakikaten ya koyamadı diyeyim. Devre arasında takım çok fazla üzerine koyamadı. Çünkü nicelik olarak azdı. Ama yani ya sonuç olarak çok başarılı bir başkan. Kutlarım. Evet, Sinan Bey hangi takımı tutuyor bilmiyorum demişsiniz. Galatasaray Sinan Bey. Onu söyleyelim. Mehmet Bey yazmış. Ligin gerçeklerini anlatmışsınız. Yani bir futbol sever olarak dediklerinizin altına imzamı atarım demişsiniz. Ya evet, bence de yani burada hiçbir hatalı yorum yok. Hiçbir sıkıntılı bir yorum da yok. Ya ben Sinan Bey'in yorumlarını bayağı beğendim. Ya orada arada hani sizin yorumlarınızı okurken de kendi tarafımda sezon başındaki tahminlerime göre neler olduğunu biraz daha aktarmak istedim. Ya bayağı aslında yani ilk iki sıra öngördüğüm gibi oldu ama Beşiktaş ve Trabzonspor konusunda büyük çuvalladığımı söylemiş olayım. Evet, maçta da 45. dakikaya girdik. Hakikaten yani çok tadı tuzu olan bir maç mı deseniz, çok o konuda pozitif bir yorum yapamayacağım bir karşılaşma. Yani ikinci yarı çok daha güzel bir oyun temenni ediyorum. Ankara frekansımızı sormuşsunuz. Ahmet Bey yazmış. Ahmet Namlı yazmış. O konu hakkında çok bir bilgim yok. Maçtan maça gelip sizlere dakika skorda biraz daha maç programları, maç sunumları yapan birisiyim. Dilerseniz sabah programlarında daha net bir şekilde sorarsanız Ahmet Bey, daha iyi bir cevap alırsınız demiş olayım. Konu hakkında bir fikir sahibi değilim. O yüzden de çok fazla detaya değinmeyeyim bu konuyla alakalı. Bu arada bir dakikalık bir uzatma var. Devre arasında da bir Gençlerbirliği tarafına gideceğiz. Yani maç başında Trabzonspor tarafına gittik. Maç sonunda da Trabzonspor tarafıyla iki tane bağlantımız var. Devre arasında Ömercan Özman'la sohbet edeceğiz. Biraz Gençlerbirliği'ni soracağım. Hatta Mehmet Bey'in şu sorusunu sormayı düşünüyorum. Yani ilk yazdığı şey Metin Diyadi'nin röportajındaki bu maçın önemli olmadığına dair ki ibareyi kendisine soracağım. Bu arada ya, şu da çok ilginç. 10 kişilik rotasyon yapan Gençlerbirliği karşısına Trabzonspor ilk yarı isabetsiz bile şut çekmedi. Yani maçta 3 tane şut var. 3'ü de isabetsiz, 3'ü de Gençlerbirliği'nden. Yani böyle bir tablo, yani şu kadroları da görünce beklemek hakikaten imkansız gibi bir şeydi yani. Ya, tuhaf bir maç oluyor. Gerçekten tuhaf bir maç oluyor yani, onu söyleyelim. Birazdan da ilk yarının sonuna geleceğiz. Can, Cuma günü Çorum Bodrum maçı harika olacak, izleyecek misin demişsiniz. Yani bilmiyorum, izleyebilirim eğer akşama bir spor sektörüyle alakalı, yani gazeteyle alakalı daha doğrusu, herhangi bir iş olmazsa izlerim gibi. Bu arada Bodrum Spor Başkanı'yla da tanışma fırsatım oldu. Belki bir gün yayına bağlarız. Onu da söyleyeyim.
çok çok kıymetli birisi. Buradan da kendisine selam olsun, dinliyorsa. Kendisiyle bir tanışma fırsatımız oldu. Aynen.

0: Çok fazla bilmediğim bir lig TFF 1. Ligi, yani çok fazla izlemediğim bir lig. Ama dediğim gibi eğer öyle bir konu olursa gerçekten çok güzel, çok dolu dolu bir bağlantı yaparız. O halde evet, ilk yarıda bitti. Ben de biraz bir soluklanayım. Şöyle bir 4-5 dakika sonra geleyim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ama önce tabii yani 5 dakika sonra bir Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği hakkında sorularınız varsa tabii ki aktarırım Ömercan Özmen'e. Ki benim bayağı bir sorum var. Onu da söyleyeyim. Sinan Bey yazmışsınız, gördüm. Bu ikinci yarı yapalım bunu. Devre arasında yapmayalım. Devre arasında biraz daha maç odaklı gidelim. İkinci yarının hemen başında bu konuyla dönelim. Olur mu?
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor.

0: Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, Dakika Skor kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok detayı konuşacağız. Programın başında maç önünde Trabzonspor tarafını biraz daha fazla ele almıştık. Devre arasında bir Gençler Birliği tarafına dönmek istedik. Ki Ömercan Özmen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Can.
3: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimizi kırmadın ve katıldığın için. Tabii yani ilk yarıyı bir sormak istiyorum. İlk yarı 10 oyunculu bir rotasyon vardı Gençler Birliği'nin. Yani sadece Hanusek'i gördük aslında az kadrodan. Trabzonspor as 11'e çok çok yakın bir ilk 11 ile sahada yer aldı. Yani ilk yarıdaki oyunu nasıl değerlendirirsin? Beklediğin gibi bir oyun mu vardı? Veyahut da pozitif veya negatif anlamda şaşırdın mı?
4: Aslında rotasyondan başlayalım. Tabii Gençler Birliği için çok daha önemli olan nokta ligdeki durum. Yani düşme kalma ateşi Gençler Birliği için sürüyor. O yüzden fazlaca sakat oyuncusu da var Gençler Birliği'nin. Bunları da hesaba kattığı zaman Gençler Birliği rotasyonunda rotasyonu dedi zaten maç öncesi Metin Diyed'in. Çok doğru. Genç oyuncular ağırlıklı, senin de dediğin gibi yedek oyuncular ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı Gençler Birliği. İlk yarı özelinde açıkçası benim beklediğimin üzerinde bir oyun var Gençler Birliği adına. Evet, Trabzonspor topa çok daha fazla sahip oluyor, pozisyonlar arıyor ama Gençler Birliği'nin rotasyonlu kadrosu bence hem çok iyi mücadele ediyor hem de konsantrasyonu kaybetmiyor. az oynayan oyuncularda konsantrasyon ve fiziksel düşme çabuk görülebilir ama şu ana kadar böyle bir şey görmedik. Tabii Osman Diabate, Gençler Birliği'nin genç orta saha oyuncusu, ona bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü maç içerisinde de bir tweet attım. Yani sahadaki 22 oyuncu arasında en iyi performansı veren, en iyi görünen oyunculardan bir tanesi. Ön alan baskısını Trabzonspor'un genç

0: Xabi'nin şu ana kadar kırabilmesindeki en büyük etken Diabate. Çünkü hem sırtı dönük hem yüzü dönük çok özgüvenli şekilde topu alıyor. Adam eksiltebiliyor. Çok net topu oyuna sokuyor. Ona bir küçük parantez açmış olalım. Onun dışında tabii Erkan Arda çok genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında. O da bugün şans buldu. Ön tarafta Furkan Ayaz Özcan. Bunlar çok genç oyuncular ve fazla şans bulamayan oyuncular. Trabzonspor tarafına baktığımız zaman da topa sahip olmayı başardı Trabzonspor. Oldukça da üstün aslında. Rakip yarı sahada daha fazla toplu oynayan, daha fazla pas yapan taraf Trabzonspor. Ama buna rağmen rakip ceza sahasında 5 kere topla buluşabildi. Bu da oradaki gençlerin aslında kompakt görüntüsünü gösteriyor. Ama tabii ki maç çok böyle nasıl desem pamuk ipliğine bağlı. Yani özellikle Pina tarafı, Zubko tarafı o tarafta sıkça alan bulabiliyor Trabzonspor. Oraya zaman zaman Muçi'yi sokabiliyor o boşluklara. Gole yakın zamanlar oldu. Gençler Birliği için şunu söyleyebiliriz. Evet, rotasyonlu bir kadro ama bu tip maçlarda dakikalar ilerledikçe beraberlik devam ediyorsa kenardan bazı değişikliklerle maçı kazanılabilir hale getirebilir Metin Diyad'ın. Bu Gençler Birliği için büyük bir artı. Maçı izlediğimde, maçı hissettiğimde bunu görebiliyorum. Ama şunu da söyleyelim tabii. Gençler Birliği'nde ısınan oyuncular genellikle yine genç oyuncular. Yedek kulübesindeki as oyuncuları henüz ısınmaya göndermedi Metin Diyad'ın.
1: Yani Tonya, Adama Traore, Delebashiru gibi isimleri şu anda ısınmada görmüyor muyuz abi?
0: Evet, aynen öyle. Onlar henüz ısınmaya gitmedi. Delebashiru, Traore, Tonya, belki Pereira, bunlar ısınmaya gitmeyen isimler ama genç oyuncular ısınmaya ilk yarının sonuna doğru gittiler. Çünkü ben de maçı izlerken şunu düşündüm. Acaba bu tip bir plan mı vardı? Yani maçın bir bölümünü beraberlikle götürebilirsek orada 15-20 dakikalarda, yarım saatlerde bir galibiyet arayışı olur mu? Tabii ki her takım kazanmak ister ama Metin Diyad'ın maç önü açıklamalarından da anlıyoruz ki çok daha fazla akıl hafta sonu oynanacak maçta, hafta sonu Trabzon deplasmanında. Yani Metin Diyad'ın vücut dili de aslında maç esnasında öyle. Hoca çok sakin, çok fazla sahanın içine müdahale etmemeye çalışıyor. Detaylı izliyor maçı ama sakin görüntüsü zaten birçok şeyi anlatıyor bence Gençler Birliği için. Çok kalabalık bir gün bugün Eryaman Stadyumunda. Hem deplasman tribünü hem Gençler Birliği tribünü dolu. Yüksek bir atmosfer var. O yüzden maçın nereye gidebileceği çok farklı, dediğim gibi Can. Burada Metin Diyad'ın kararları ve değişiklikleri de önemli rol oynayabilir. Ama şunu söylemekte fayda var. Gençler Birliği'nin şu andaki rotasyonlu kadrosunu da tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ediyorlar. Ancak Trabzonspor maça kağıt üstünde beklendiği gibi çok daha yakın görünen taraf şu an.
1: Yani harfiyen katılırım söylediklerine öncelikle. Yani gerçekten çok çok detaylı ve çok çok bence mantıklı yorumlar yaptığını düşünüyorum. Yani naçizane benim yorumlarımla çok paraleldi ilk yarı dakika skorda, çünkü ister istemez biz de sohbet ediyoruz. Bunun minvalinde, bunun paralelinde aslında ilerlemiştim. Şunu soracağım, yani birçok dinleyicimiz esasında Gençler Birliği tarafında Metin Diyadi'nin ya sonuçta bu kupa yarı finali ve yani en azından belki 4, yani 6-7 oyunculu bir rotasyon yapsa daha mı iyi olurdu diye bir görüşü var. Ve yani Metin Diyadi'nin bu konudaki bakış açısını eleştiren de bir taraf var. Yani senin futbola bakışın doğrultusunda soruyorum ya da konuya bakışın doğrultusunda soruyorum. Yani sen de bu konuda Metin Diyadi'nin esasına benzer tarafta mısın düşünce olarak? Veyahut da yok işte ben de biraz daha fazla hedef odaklı olurdum mu derdin maç önünde veyahut da şu anda?
0: Şimdi açıkçası şöyle, ben çok büyük bir kısımda Metin Diyad'ine ve bu karara katılan taraftayım. Çünkü hedef odaklı baktığınızda bir sezon Süper Lig'den düşme riski veya işte orada kullanacağınız oyuncuların çoğunun da bu arada ufak tefek sakatlıkları var, yani onu da hesaba katmak gerekiyor. Hani 5 oyuncu sakat, işte Niang ülkesine gönderildi, problemliydi, zaten Onyekuru yok gibi durumlardan bakınca ben de bugün rotasyonlu kadroya katılıyorum. Muhtemelen ben de teknik ekipte olsaydım bu konuda fikrimi beyan ederdim. Ancak şu tarafa da katılıyorum. Daha demin dediğim gibi bu bir kupa yarı finali. Sahadaki 11'de çıkan oyuncular müthiş bir mücadele verdi. Bence iyi bir oyun oynadılar ilk yarıda. Yapması gerekeni yaptılar. Ve artık maç belki kazanılabilir duruma gidiyor. İşte burada benim fikir ayrılığım gerçekleşir. Değişikliklere baktıktan sonra. Metin Diyad'ın aynı şekilde genç oyunculara şans verip sahaya atabilir. Tabii bu da farklı bir yere götürebilir maçı. O önemli değil ama direkt oynayan oyuncuları sahaya atması, daha fazla tecrübeli oyuncuları kullanması ve orada yetenek setini fiziksel gücü güçlendirmesi demek maçı kazanmak için ortak olmak demek. Eğer Metin Zeydin bunu yaparsa hocayı...

0: Aynı fikirde oluşacağım. Ama bunu yapmazsa bir daha yarışın serbest. Ama maça rotasyonlu başlaması hedef odaklı düşündüğümde ben de ayrı kararı verirdim diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Maçla başladı şimdi zaten ikinci yarı. Çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı abi.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Görüşürüz. Ömercan Özmen bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok detayı konuştuk, birçok detayı tartıştık. Onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Birçok dinleyicimiz de buradan bizleri dinliyor. Onları da görebildim. İlhami Bey'in bir mesajı var. İlhami Bey'in mesajına döneceğim her şeyden önce. Bağlayamıyorum bugün. Normal şartlarda son 3 yayındır hani hakikaten böyle bir şey söylüyorum ama şu andaki sistemden nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Şu anda yeni bir telefon bağlama sistemi var. Yani o şekilde onu halledebiliyorum ama isterseniz şu konuda bir sözleşelim sizinle beraber. Yani pazar gününden sonraki zaten birçok yayınımız olacak. O yayınlarda biraz daha rahat olacağız. Dünya Kupası'na kadar hakikaten biraz daha şen şakrak yayınlarımız olacak. Tabii ki seçim yayınlarımız gerekli saygıyı ve özeni gösterecek şekilde olacak. Onun dışında daha böyle keyifli, hepimizin daha böyle daha renkli yorumlar yapacağı yayınlar olacak. Oraları tabii ki alırız. Şu andaki önümdeki sistemden dolayı alamıyorum. İlhan Bey onu söyleyeyim. Ama o konuda sözüm olsun. 3 oldu farkındayım. Bu konuda da anlayış bekliyorum. Tekrardan onu da söyleyeyim. Mesajlarımıza döneceğiz. Hatta ilk sırada aslında Sinan Bey'in bir mesajı vardı. Bana genelde şu an Fenerbahçe seçimiyle ilgili mesajlar gelmiş. Aziz Yıldırım adaylığı hakkında ne düşünüyorsun Can? Kendisini göndererek şimdi umut diye sarılıyorlar demişsiniz. 3-5 sene sonra da 7 yıl başarılı olamamış Ali Koç'u görecek olacağını düşünüyorum Fenerbahçe taraftarının demiş. Burada da çok ciddi bir normal dışı bir tablo görüyorum diye bir yorum yapmışsınız ki yorumlarım birazdan tabii ki. Bu arada Muçi ceza sahasına girdi. Gençler Birliği savunması uzaklaştırdı. Bir de bu arada ikinci yarıda belki gözümüzden kaçmıştır. Bir değişiklik oldu mu diye bir önümdeki akıllı ekranda bir kere daha bakıyorum. Evet, değişiklik yok. Mesaja döneyim. Yani şimdi şöyle, yani bugünden çok keskin yorumlar yapmak bence biraz doğru değil. Yani sonuçta Aziz Yıldırım'ın da nasıl bir yönetimle geleceğini, tam olarak nasıl bir yönetimle geleceğini veyahut da Hakan Safi'nin tam olarak nasıl bir yönetimle geleceği konusunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden de öncelikle tabii şu anda birçok haber dolaşıyor ki haberlerin yani %50'si de yalan. Yani bunlar zaten açıklanıyor ve bir iki adayın da çıkıp hakikaten konuştuğu bir dinletiyi dinledikten sonra bence çok daha net belli şeylere karar vermek gerekir diye düşünüyorum. Yani mevcut tabloda ne olması gerekir diye soruyorsanız, hangisi daha iyi olur diye soracak olursanız, ya sorunun cevabını o yüzden de bilmiyorum. Ama adayların çıkıp iki değerli başkan adayının da çıkıp yorumlarından sonra işte yönetim listesinde yapacaklarını, icraatlerini anlattığı durumdan sonra bu konu hakkında çok daha derin konuşmak bence daha mantıklı. Ki pazar günü esasında böyle bir yayın yapacağız. Yani evet, iki başkan belki konuşmamış olacak, bir yayın yapacağız. Şu ana kadarki tüm detaylarla alakalı bir yayın yapacağız. Ben de Enis Kılıç'la beraber, hatta belki çok değerli bir konuğumuz da olacak. Yani onun ismini söylemiyorum çünkü olmazsa o zaman konuğu neden bağlayamadın olur. Gerçekten çok çok önemli birisi, öyle söyleyeyim. Yani bakalım. İnşallah gelecek, kısa da olsa kendisini yayına bağlayacağız gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir pazar günü olsun, bir pazar günü bunu enine boyuna konuşalım Sinan Bey, olur mu? Hatta Ali Bey'in de mesajı, Ali Algül yazmış. Hatta Fenerbahçe adayı kimi görmek istersiniz şeklinde bir mesajı var. Yani o kısmı işte biraz daha pazar günü detaylı bir şekilde konuşuruz. Yani bugün onu konuşmayalım. Pazar günü zaten çok daha net anlatırım. Öyle söyleyeyim. Pazar günü 18.30-19 suları itibarıyla çok daha net sizlere tüm bilgileri vereceğim. Yani edindiğim, aldığım ve gördüğüm bütün tabloları canlandıracağız. Çok dolu dolu bir seçim yayını yapacağız yani, onu söyleyeyim. Demişsiniz ki bir de en başarılı teknik direktör Fatih Tekke söylemine katılmıyorum demişsiniz. Saygı duyuyorum. Okan Hoca olduğunu düşünüyorsunuz diye varsayıyorum. Çünkü yani bence de zaten ya Okan Hoca'dır ya Fatih Tekke'dir. Yani bu senenin en başarılı iki teknik adamı. Çok net yani bu. Hani Okan Hoca'nın da başarısını böyle komple Osimhen'e bağlayan bir tarafta da değilim, onu da söyleyeyim. Yani ben o kesimde değilim. Yani çok net ya Okan Hoca'ya Fatih Hoca zaten en başarılı ama birazcık yapılan işin çok imkansız olmasından kaynaklı. Yani 6-7 kat bütçe daha fazla olmasından da dolayı Fatih Tekke'nin de yani son 5 haftaya kadar getirdiği yer bence çok ekstraydı. Yani siz de tabii ondan bahsetmişsiniz. Yani son 3 haftada 7 puan kaybeden takımın teknik direktörüne de çok da başarılı olduğunu söylemek doğru değil demişsiniz. Katılmıyorum. Çünkü orada yani %90 çok başarılı bulduğum Ertuğrul Doğan'ın belki 2-3 tane de hamle yaparak yani hocanın elini rahatlatması gerektiği bir dilim de vardı. Yani o haftalara biraz dikkat edecek olursak Trabzonspor'da yedekten oyuncu giremiyordu. Yani Trabzonspor yedek kulübesi bütün maçlarda bakın dikkat edin. Mesela ligin 30. ile 35. haftası arasındaki dilimi. Pardon ligin 28 ile 33. haftalar arasındaki dilimden bahsedelim. Yani o dilimde Trabzonspor yedek kulübesi oyuncu hakkını dolduramıyor. Öyle bir durumda bir takımdan bahsediyoruz. Yani burada sadece işte hocanın iki tercihinin hatalı olmasıyla bence açıklayamayız. Nicelik olarak da çok ciddi sorun var. Yani evet 11-12 hatta 13 tane bence kafadan 11 oynayacak oyuncu var. Ama sonrasındaki oyuncular gerçekten yetersiz ve eksik bir kadro Trabzonspor. Yani her zaman bu konuda şöyle bir laf ederim ki bu yayınlarda da dakika skorlarda da konu Trabzonspor'sa belki de her yayında bunu söyledim. Eğer %1 %2 gibi realistik bir yani %1 %2 realistik olmuyor ama hani en az hani o kadar şansınız bile varsa bunun adına belli riskler almalıydı derim. Yani nicelik olarak en azından 3-4 tane daha oyuncu alsaydı Trabzonspor en azından kulübeye o zaman hani belki son 2 haftada kopacaktı. Öyle söyleyeyim yani o yüzden de elindeki malzemeye göre yapılan yemeği konuşacak olursak çok çok başarılı bir Fatih Tekke takımı olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'ya da hani haksızlık ediyor gibi hissediyorum biraz. Hatta Fatih Tekke derken burada onu da söyleyeyim. Yani aralarındaki farkın o kadar fazla olduğunu da düşünmüyorum. Başarı kıstası olarak ama fiyat performans parametresinden dolayı bana göre Fatih Tekke'nin çok başarılı bir hatta sezonun ilk yarısında da bunu söylemiştim. Yani sezon teknik adamı kim derseniz tabii ki tepki çekecek dediğim şey. Ama ben sanki bir tık daha Fatih Tekke'den yana oyumu kullanırım. Ama şuna da asla itiraz etmem. Hani birisi Okan Buruk derse ki abi saçmalama ya tabii ki Fatih Tekke gibi bir yorum da yapmam. Yani aslında çok çok yakınlar. Ama sadece buradaki aradaki pay, aradaki düşünce farkı mı o? Ki bir meslek büyüğümün bir videosu varmış bu konuyla alakalı onu bahsetmiş Ali Bey bana. İzlerim belki ikna olurum yani ben dediğim gibi genelde hep böyle kendi yorumlarımı yaparım. Sonra başka yorumlar dinledik zaman da yani bu konuda fikrim değişebilir veyahut da bir şey öğrendiğim zaman hemen dediğimi yanlış olduğunda sizlerin huzurunda söylemeye çalışırım. Yani kelimesini çok kullanıyormuşum. Vedat Bey'den güzel bir eleştiri. Dikkat ederiz. Peki. Bakıyorum bir tane Instagram paylaşımı gelmiş Turan Bey'den. Şu anda yayında olduğum için bunu açamıyorum. Bakarım arada. Bu arada Trabzonspor Muçi ile gole çok yaklaştı ancak... Erhan çok çok iyi çıkarıyor. Ömercan Özmen'in Volkan Demirel'i Gençler Birliği hangi akılla getirdi? Hoca olarak ne başarısı var demişsiniz. Ha kendisine soru sormuşsunuz ama kendisine sorarız. Ömercan'a maç sonunda da kısa bir bağlanırız. Orada iki hoca arasındaki farkı mutlaka değerlendirir kendisi de. O anda tabii ki konuşurken görmedim. Mehmet Bey'in de sorusu varmış. Oraya da bakarız mutlaka. Nurullah Bey yazmış. Abi ben Hakan Safi Bey'in yerinde olsaydım Aziz Yıldırım'a, Sayın Aziz Yıldırım'a derdim ki demiş. Bu seçimde sizin lehinize çekiliyorum. Eğer Fenerbahçe şampiyon yapar

kazanırsanız bir sene sonraki seçimde de sizi destekleyeceğim demişsiniz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olmazsa bir diğerki seçimde siz beni destekleyin derdim. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa güçler birleştirilsin bence demişsiniz. Yani mutlaka başkanların bir stratejisi bu konuda bir düşündüğü şeyler vardır. Onu da söyleyelim. Yani bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi yani Hakan Safi'nin en azından şu ana kadar gördüğümüz tutumundan kaynaklı hani herhangi bir birleşim istemediğini görüyoruz. Ya bunu kimseyle istemediğini görüyoruz zaten. Bütün açıklamalarındaki aslında temel nokta Hakan Safi'nin ben adayım kardeşim şeklinde. Yani Sayın Hakan Safi'nin böyle bir bakış açısı var. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bir yıl gelme gibi bir niyeti olduğu vurgulanıyor. Ya tabii şampiyon olursa 1+3. Ya şu andan bunları biliyoruz ama bunların bütün detaylarını da konuşacağız. Yani pazar günü bu konuyla alakalı ekstra bilgilerimizle de sizlerin karşısına çıkacağım. Onu da söyleyeyim. Yani yazılıp çizilmeyen haberleri de konuşacağız. Çok fazla şey öğrendim. Teyitli, hatta birinci ağızdan öğrendim. Ama bugün şu anda konuşamıyorum. Pazar günü konuşacağız. Onu söyleyeyim. Bayağı bir şey öğrendim ama. Şöyle bakıyorum. Can demiş Mehmet Bey. Fenerbahçe tarihinin en çok Galatasaray şampiyonluğunu gören başkanı Aziz Yıldırım demiş. İki kere seçim kaybetmiş demişsiniz. Başkan Aziz Yıldırım nasıl olur da taraftara göre efsane olur demişsiniz. Yani ben buna pek katılmıyorum. Sonuçta 20 yıl başkanlık yapan herhangi bir başka bir örnek olmadığı için bu tabii ki doğal olarak olacak. Yani bazı istatistiklere göre, şimdi tabii ki biz de yorum yapıyoruz ama bu istatistiğe göre yani kalma süresinde bu çok doğal diyebilirim. Yani 5 yıl kalan adamla 20 yıl kalan adam arasında şampiyonluk sayıları kıstası yaparsak orada esasında 20 yıl kalana hani şöyle bakmamız gerekir. Aritmetik ortalamasına bakmamız gerekir bence. Eğer illa bir istatistik şey yapacaksak orada nicelikten ziyade ortalamaya bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onu söylemiş olayım Mehmet Bey. Video şu, müsait olduğunuzda izlersiniz, kolay gelsin tekrardan demişsiniz. Sağ olun bu arada. Yani ben de olabildiğince dinleyicilerimizin fikirlerine çok çok değer veren birisiyim. Hatta ya birçok dinleyicinin yorumuyla da kendi yorumum da şekilleniyor. Yani o konuda çok inatçı birisi değilim. Hemen değişir fikrim. Yani öğrenmeye açığım diyeyim. Yoksa tabii ki benim de inandığım doğrular var. Zaten Dakika Skor programlarında takip ediyorsanız da şu ana kadar tutarlı bir adam olduğumu anlarsınız diyeyim en azından. Ama fikirlerim zaman zaman değişiyor tabii ki. Benim de futbolun değiştiği gibi. Yani sürekli aynı yorumu yapmak doğru değil. Bu oyunda değişiyor. Bu oyunda her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Evet, Ufuk Bey yazmış. Abi yayınlar, iyi akşamlar demişsiniz. Bu ligin en iyi teknik direktörü Okan Buruk'tur demişsiniz. Başakşehir ve Galatasaray'da bunu netleştirmiştir demişsiniz. Bu benim görüşüm demişsiniz. Şöyle, bu arada o yorum konusunda %100 haklısınız. Bu ligin kesinlikle en iyi teknik direktörü Okan Buruk. Orada hiçbir şey yok. Yani orada herhangi bir karşı çıktığım bir taraf da yok. Hatta sadece ben sezonun ödüllerini dağıttığım noktada yani fiyat performans olarak Trabzonspor'la Fatih Tekke'nin yaptığı işi çok değerli bulduğum için herhalde eğer ödül verecek olsaydım bu bir sezonun 11'i, sezon teknik adamı falan gibi bir parametrede bir program yapıyor olsa idim diyorum. Bu senenin ödülünü Fatih Tekke'ye verdim. Yoksa tabii ki Okan Buruk. Ya şu anda aktif teknik direktörler arasında Türkiye Süper Ligi'nde 5 kere şampiyon olmuş bir adam. Yani ya bu sene son 16 oynamış. Yani ben sadece lig parametresine göre ödülleri paylaşırsak bu şekilde düşünürüm. Yoksa kıyas kabul etmez. Yani şöyle söylemişsiniz. Fatih Tekke o dönem Başakşehir'i çalıştırsaydı şampiyon yapamazdı demişsiniz. Yani muhtemelen yapamazdı. Yapamayabilirdi. Ama bilemeyiz. Yani onu da bilemeyiz. Sadece zaten ya bir potansiyel adamla bir başarmış adamı kıyaslayamayız. Sonuçta başarmış olan tabii ki daha başarılıdır.

bu seneki parametrede de bana göre Trabzonspor'un son 5 haftaya kadar bu kadar acayip bir şekilde gelebilmesi çok daha sürpriz bir olay. Yani Galatasaray'ın şampiyon olması zaten favori olan bir seçenekti. Yani sene başında da hepimizin, yani Türkiye'deki kamuoyundaki %70 insanın, en azından %75 insanın, yani Galatasaray zaten şampiyon olur diyebileceğimiz bir sezondu. Ve Okan Buruk'un şampiyon olduğu sezonlara baktığımız zaman belki de bu sene lig bazında söylüyorum en iyi sezonu değildi. Yani 4 sezon içindeki en iyi kadrosu olmasına rağmen en iyi sezonu değildi. Ve fiyat performans açısından böyle bir örnek de varsa önümüzde, bence bu senenin ödülünü ona vermemiz daha haklı olur. Sadece bu senenin ezindeki bir 11'de. Yani mesela bu 11'e normal şartlarda işte düşünelim. Mesela maç kaçıran ama normalde kafadan 11'de olması gereken bir isim. Mesela Davinson Sanchez. Yani diğer 3 sene Davinson Sanchez'i kesin ilk 11'e alırdınız. Süper Lig'in en iyi 11'ini stoperi çak diye Davinson Sanchez yazardınız. Bu sene alır mısınız? Mesela. Gibi. Yorumlayabilirim. Yani birçok şey var. Tabii onun programını da yapacağız bu arada. Yani o bayağı sevilmişti. Çok da eleştiri de almıştı bu arada. Yani tabii ki alacaktı. Çünkü sonuçta ben bir görüş yapıyorum, bir görüş belirtiyorum. Tabii ki atladım ve herkesin ortak düşündüğü bir kadro olamaz. Mümkün değil öyle bir şey. Ama dediğim gibi yapacağız, yine yapacağız. O tepkileri almak istiyoruz yani. Radyo Gol ailesi olarak o tepkileri görmek istiyoruz. Ya bu arada şimdiden hani bir de şey olsun, ön bir bilgi olarak vermiş olayım. Yani Fatih Tekke'yi tamam verdik ama gümüş madalyayı da Okan Buruk'a tabii ki verdik yani. Hani hiç öyle bir durum yok. Onu da söyleyelim. Bu arada dakikalarda 62'yi gösteriyor. Gençler Birliği kazandı topu. Bu arada sol kanattan tehlikeli bir hücum gelecek. Bu arada bir vuruş ve gol geldi. Gençler Birliği 1-0 önde. Neler oluyor? 17 yaşındaki Erk Arda Aslan'ın golü. İnanılır gibi değil. Formayı da çıkarıyor Erk Arda Aslan. Gerçekten inanılır gibi değil. Savunmaya da çarpıyor diye görüyorum. Salih Malkoçoğlu'na çarpıyor gibi görüyorum top. Bir kez daha izleyeceğim tabii ki. Şu açı çok daha iyi olabilir. Galiba çarpmıyor da olabilir. Abi çok acayip. Çarpmıyor bu arada. Gerçekten muhteşem bir gol. Yani Erk Arda bunu asla unutmayacaktır. Yani şu golü asla unutmayacaktır yani. 10 oyuncu rotasyonlu Gençler Birliği şu anda Trabzon karşısında önde. Çok acayip. Çok acayip yani. Hiç beklemiyordum. Bu arada Mehmet Bey'den de bir mesaj attı gençler diye. Vay anasını, hakikaten. Hala şoktayım. Çok ilginç. Yani hoca acaba kenardaki 3-4 tane as oyuncusunu alacak mı? Yani ne yapacak acaba? Yani şöyle bir senaryoya hiç inanmıyordum. Tamamen ters köşe olduk maçla. O kadar Fatih Tekke övdük, o kadar cümle kurduk, nazar değdirdik herhalde. Bu arada Ozan girecek oyuna. Ozan Tufan da kenarda hazırlanıyor. O kadar bütün dinleyicilerimize ahkam kesmiş gibi olduk. Gençler Birliği golü oldu. İnanılmaz. Evet, köşe gönderinde Trabzonspor'dan Zubkov var. Dakikalar 65'i gösteriyor. Bakalım öncesinde değişiklik olacak mı? Evet, değişiklikler de olacak gibi. Hem Felipe Augusto'yu görüyorum, hem Ozan'ı görüyorum. Lovik kenara geldi, Ozan girdi.
Augusto'yla kim değişti ona bakıyorum. Evet, Zubkov çıktı. Ki bu Zubkov da çok etkisizdi. Yani maçın başından bu yana hakikaten çok etkisizdi. Bu arada Muçi topun başında. Ancak Erhan Erentürk için oldukça kolay bir top oluyor. Muçi'nin ortası. Bu arada evet, Onana karşıladı. Bir anda Trabzonspor'da Endrek serbest vuruşu hızlı bir şekilde kullandı. Evet, bakıyorum Mehmet Bey şöyle yazmış. Onana bence kötü kaleci demiş. Çok fazla hatalı gol yiyor. Bu golde Onana'ya yazılmaz mı demişsiniz. Bence bu gol yazılmaz Onana'ya. Tamamen yanağa vuruyor. Biraz haksızlık olur Onana'ya yazmak konuda. Yani bilmiyorum, mali yönden eğer uygun şartlarda alınıyorsa bence Onana asla Trabzonspor performansı çok kötü değil. Evet, bir tane maç vardı sanki. Bir maçta bir Fener maçı mıydı, bir Galatasaray maçı mıydı? Çok hatalı iki tane gol yemişti. Yani o maç çok hafızalarda kalıyor ister istemez, ama bence sezonun büyük bölümünde birçok maçını izledim Trabzon'un. Abi yani bence daha iyi kaleci getirmek zor yani Trabzon'un şu anda. Yani o bütçelerde eğer Onana kalabiliyorsa, ikna ediliyorsa bence kalmalı. Kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Yani tabii ki United performansı korkunç bir performans Onana'nın. Yani Ajax dönemi fena değil. İşte Inter'de kısa bir dönemi, sonra işte bir 6 ay futbol oynamadığı bir dilim var. Yani United performansı tamamen skandal. Yani bütün istatistik verilerinde işte belli şeylerde en fazla kalesini gole kapatan kaleci falan filan, ama ya o kadar fazla hatalı gol yiyor ki yani bütün istatistikleri taça çıkaran bir adam. O konuda katılırım, ama Trabzon'da bence başka bir kimlik buldu. Burada Kemal Aydın'a katılan taraftayım ben. O yüzden Mehmet Bey bu konuda katılmıyorum. Size en azından onu söyleyeyim. Bu arada Mete Bey'den mesaj gelmiş. İnşallah Konya Gençler finali seyrederiz. Sevdiğim nokta, bütün planları alt üst oldu demiş. Kupa gruplarını, maçların düzenleyenleri ellerinden geleni yaptılar bu format olsun diye. Dört büyükleri çeyrek finalde eşleştirmediler demişsiniz. Yarı finale iki büyük elendi, birbirleriyle eşleştiremediler demişsiniz. Bu hesaplar, bu kadar hesap yaparsanız tutmaz demişsiniz. Yani bence çok kötü bir sistemde bu arada. Mete Bey, katılırım size. Ya tabii ki yolda karşılaşılabilecek durumlar oluyor yani. Bunlar olmalı. Elbette ki olacak. Daha erken de karşılaşmaları lazım. Hatta ben grup sistemini hiç doğru bulan tarafta değilim. Doğrudan bütün takımların belli bir kümede, işte belki belli başlı daha önceki başarılarına göre takımlar mesela 3. öneleme turunda, öneleme diyorum, 3. turda katıldığı bir senaryo. İşte sallıyorum, TFF 2. ligindeki takım ilk turdan katılacak, Süper Lig takımları 3. turdan katılacak. Böyle çok daha heyecanlı bir şey olabilir. Yani grup sistemi ister istemez büyüğü yukarıda tutması için daha büyük bir faktör. Yani kupa o sürprizleri isteyecek bir şey. Yani ne bileyim, bir amatör küme takımının bir çeyrek final yapması falan çok enteresan bir şey olabilir. Ya amatör küme demeyelim ama belki biraz daha işte TFF 3. liginden bir takımın bir çeyrek yapmasının hikayesi çok acayip olabilir. Yani bu hikayelerin tamamen önünü kesmiş oluyor bu format. En azından bu seneki format. O yüzden ben size çok katılırım. Yani mutlaka tabii ki belli başlı seri başların avantajları olmalı. Bu çok bariz. Sonuçta siz daha başarılıysanız neden ödülünüzü alamayasınız ki? Bu kesinlikle olmalı. Yani tenisteki sistem gibi, işte bir numaralı seri başı belli bir yerden başlıyor oynamaya. İki numaralı seri başı belli bir yerden başlıyor oynamaya. Teniste de sistem böyle, bu turnuva ağacında ya da Dünya Kupalarında, işte Avrupa Şampiyonalarında, Şampiyonlar Ligi'nde, yani belli başlı torbalar vesaire vesaire var. Yani o önem skalası, tabii ki takımlar önceki yıllardaki başarılarının ödüllerini almaları gerekir. Ama işte o hikayeleri görebilmemiz adına o grup sistemi birazcık o hikayeyi öldürüyor. Yani mesela Beyoğlu Yeni Çarşı'yla atıyorum Galatasaray oynadığı vakitte grup maçında o kadar bir şey ifade etmiyor, ama şöyle bir son 16 maçında oynamasının aurası daha başka.
veyahut da bir çeyrek

direkte çok daha düşük skalalı bir tane takım bir büyüye karşı oynaması çok başka bir hikaye. Yani bunların bence sistemleri mutlaka görüşülüyordur. Yani o kupada bir bilmiyorum format değişecek mi? Ama bu formatın en azından seneye değişmese bile sonraki sene değişeceğine eminim. Bilmiyorum yani, konuyu araştırmadım. O yüzden de çok net bir yorum yapmayayım. Ama Metaverse'e çok katılırım. Çok daha güzel bir heyecan olur. Hala da şoktayım bu arada. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Yani Metin Diyadin Hoca çok enteresan bir adammış. Yani geçtiğimiz hafta 2-0'dan 3-2 maç döndürdü. Takıma yeni geldi. 10 kişilik bir rotasyon var. Ki ben yapmazdım. Yani ben 6-7 rotasyonunu çıkardım yine de. Vallahi hoca müthiş motive etmiş. Oyuncu grubu ne yaptığını da çok iyi biliyor. Yani şu ana kadar en azından 71 dakika boyunca Trabzonspor'a net pozisyon yarattırtmadı yani. Ya burada şöyle bir maç izlemiyoruz. İşte Trabzon saç baş yoldurdu. İşte dünyanın pozisyonunu kaçırdı gibi bir durum yok. Trabzon'un 2 şutu var maçın başından beri. Dakika 71. Tek isabetli. Gençlerbirliği'nin 7 şutu var. Ki yani bir şut daha geldi Muçi'den. Ceza sahası dışından bir serbest vuruştu ama çerçeveyi bulmadı. Ya çok büyük iş. Çok büyük iş. Ki bu arada yani topun açısından dolayı şu anda görüyorum. Bir an görememiştim. Direkten dönüyormuş Muçi'nin vuruşu. Üst direkten dönmüş ama hani öyle bir pozisyon ki açıdan dolayı doğrudan üstten out'a gittiği gibi gözüktü pozisyon bir anda. Yani Muçi'nin de vuruşu gayet esasında çerçeveye yakınmış. Onu da söyleyelim, ben çok absürt gördüm. Bazen kamera açısından dolayı yanıldığımız pozisyonlar olabiliyor. Biraz o tarz bir pozisyondu. Yine Gençlerbirliği maçıydı sanırım Can demişsiniz. 5-4 bitmişti o maç sanırım. Olabilir. Bir tane maç vardı. Trabzon'un 5-4 biten bir maçı vardı hatırlıyorum. Hatta ben yayındaydım. Sesim kısılmıştı. 4-3 Gençlerbirliği kazandı, evet. Bu yayında ben vardım. Doğru söylüyorsunuz. Çok fazla ilgi görmüyoruz. Yani radyomuzun genel dinleyici kitlesi özellikle hani Alperen Şengün'ün üzerinden bir tabii ki bir ilgi var ama haricinde çok büyük bir ilgi yok. En azından benim gözlemlerim doğrultusunda yok. Yani milli basketbol takımımızın bir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası olduğu zaman zaten bu konuda dakika skor bile yapıyoruz. Ama haricinde hani NBA'ye çok büyük bir ilgi yok. Euroleague'e biraz ilgi var. Onu gözlemliyorum. O yüzden de haftaya biraz yaparız. Yani hem Olympiakos'u konuştuğumuz hem Fenerbahçe Beko'yu konuştuğumuz. Haricinde Real Madrid'i konuştuğumuz ve bugün olası Pana Valencia maçının galibini konuştuğumuz. O dört takımı incelediğimiz, mercek altına aldığımız bir program tasarlarız haftaya. Mutlaka bu konuda beklentiniz varsa karşılarız, onu da söyleyelim. Bu arada Fıratcan Üzüm de sarı kart gördü. Dakikalar 75'i gösteriyor. Evet, golün ismi Erk Arda Aslan kenara geldi. İlk değişiklik. Franco Tonya oyuna girdi. Ki bakalım yani Tonya'da böyle ortamlarda, kontralarda çok etkili bir oyuncu. Yani 30 metre 35 metre topu dribling yapabilen, yani hızlı çıkışlarda iyi bir oyuncu. Hatta ve hatta çok anlamamakla beraber ya Volkan Demirel'in oynattığı dilimde, yani Diadin döneminden bahsetmiyorum, Metin Hoca döneminden bahsetmiyorum ama Tonya'yı biraz daha içte konumlamıştı Volkan Hoca. Bence çok büyük bir hata. Yani ilk yarıda, ligin ilk yarısında Tonya hatta performansıyla birçok takımın radarına girdi. Hatta Samsunspor 3 milyon euro teklif etti, alamadı gibi haberleri gördük. Franco Tonya için ligin ikinci yarısında oyuncu, yani Volkan Demirel döneminde hiç yoktu ortada. Hiç maçta iyi oynadığını hatırlamıyorum. Ki bunların hepsini soracağım yani Ömercan Özmen'e, merak ediyorum. Yani Gençlerbirliği'ni ben de fazla izledim bu sene. Denk geldi yani, çok fazla maçı denk geldi. Dakika skor programında. Mesela yani bazı takımlar var, çok az izledim.
Çok az izledim dedim yani. En az 5-6 maç

Maçını izledim ama gerçekten hani ya ondan az maçını izledim sonuç olarak. Ya ben burada dakika skorda her gün sizlerle program yapıyorum bütün maç günleri. O yüzden de ya Anadolu takımları arasından belki de en çok Gençler Birliği maçına denk gelmişimdir. O yüzden bayağı da hakimim yani takıma. Ya, Tonya'nın sol çizgide kullanıldığı her denklemde ne kadar tehlike yarattığını gördük. Bakalım yani son bölümde neler olacak onu da merak ediyorum doğrusu. Mete Bey yazmış, evet Fatih Tekke evet başarılı olur bu sene, elindeki kadroya göre son haftalara kadar getirmiştir takımını demişsiniz ama dördüncülük başarıdır söylemine asla katılmam demişsiniz. Ya ben de katılmıyorum bu arada. Yani sezon başına şöyle bir söylem olsaydı bence buna katılmak mümkün, ki bence orada onu kastetmeye çalıştı hoca. Yani hep o açıklamasıyla hoca eleştiriliyor. Ama ya bu kadronun sezon öncesindeki beklentisi dördüncülüktü ve dördüncülük sezon öncesi beklentiye göre, bütçelere göre bence başarılı sayılmalıdır deseydi. Yani orada biraz daha fazla kelime kullansaydı demeye çalışıyorum. Bunun aksini söyleyen bir kişi zaten çıkmamalıydı. Ya üçüncülüğün çok büyük bir başarı olduğunu aslında, yani bütçelere göre öyle. Başakşehir'de daha yüksek bütçe. Maaş bütçesi olarak daha yüksek. Yani en yüksek 4 tane maaş alınan takımdan bir tanesi Trabzonspor değil. Derken de Vivo'dan gol geldi. Skor da 1-1'e geliyor. Şöyle bakıyorum. Trabzonspor'dan bahsediyorum demişsiniz. Son 30 senede Trabzonspor kaç kere ilk 4'ün dışında kalmış zaten demişsiniz. Dördüncülük hiçbir zaman başarı olmaz demişsiniz. Bu söyleme asla katılmam Fatih Hoca'nın demişsiniz. Yani şöyle. Evet ben de katılmıyorum tabii ki bu söyleme. Ama biraz daha hani daha fazla kelime kullanılarak. Yani burada maaş bütçeleri, kadro şeyleri belli. Sonuç olarak bütün projeksiyonlara göre dördüncülük başarı olarak gözüküyor gibi bir şey söylense. Bilmiyorum, ben de söyleyemedim şu anda Mete Bey ne dediğimin de farkında değilim ama şaka bir yana. Hocanın orada ben kendini iyi ifade edemediğini düşünüyorum. Yani hocanın elindeki malzemenin çok sınırlı olduğu çok açık yani. Çok açık. Zaten o yüzden yani hocanın elinde bir tık daha iyi bir malzeme olsaydı yılın teknik adamını tabii ki Okan Buruk seçerdik. Yani en azından ben öyle seçerdim. Ya bir tık daha iyi malzeme olsaydı ama elindeki malzeme o kadar az ki. O yüzden zaten benim düşüncem o noktada. Dakikalarda 80'i gösteriyor. Maç 1-1. Trabzonspor Vivo ile golü buldu. Bir gol bulacağını en azından artık düşünüyordum. Ya zaten Gençler Birliği golüne çok çok şaşırdık. Yani oldukça sürpriz bir şeydi. Hatta golün geldiği dakikada beni bayağı şaşırttı. Yani genelde Trabzonspor'un en çok gol bulduğu dakikalar hani 45-60. Şöyle bakıyorum. Yani 62. dakikada tam o hani dilim biter bitmez Gençler Birliği golü gelmiş. Trabzon golü gelmeden. Vallahi şaşırdım. Yalan yok yani, tabii Trabzon'dan sonra yine gol bekledim ki geldi o en azından, ama bakalım yani maçın son dilimi nasıl olacak. Yani şu anda Gençler Birliği'nin bakış açısı son 10 dakikaya nasıl olacak onu da merak ediyorum. Yani Metin Diyadin maç öncesinde şunu söyledi bize. Yani çok net, hepimiz de duyduk. Bizim için bugün çok önemli değil, bizim için pazar günü önemli dedi adam yani. Ya bunun paralelinde oyuncu grubu yorulmasın diye acaba 120 dakika istemeyecek mi hoca? Veyahut da şöyle bir pencereden bakalım. Yani oyuna sonradan Tonya girdi. Başka hiçbir değişiklik olmadı. Yani Hanusek çıkıp bir başka rotasyon oyuncusu girip Trabzon'un as 11'ini 120 dakika yorup üzerine pazar günü mü Trabzon'la oynamak? Yani bunları çok detaylı düşünmüş olabilir derken gol mü geliyor? Son anda savunma. Erhan çok iyi bir şekilde yer tuttu onu açuyla. Gole çok yaklaşıyor Trabzonspor. Bu arada Vivo'nun golü attığını söylemiştim ancak Arda Çağ'ın çeliğe yazılmış.
kendi kalesine şeklinde gol. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Yani dakikalar 82, durum 1-1. Ankara'da, Eryaman'da. Ama gol Arda Çağan Çelik'e yazıldı kendi kalesine şeklinde. Erk Arda Aslan'da Gençlerbirliği adına 17 yaşındaki genç oyuncu oldukça güzel bir gol attı. Tam yanağlara. Çok şık bir vuruş. Ya ilk etapta savunmaya çarpıyor mu çarpmıyor mu diye şöyle bir iki kere baktım. İlk başta anlayamamıştım. Sonrasında çarpmadığını görünce bir o kadar keyiflendim gole. Yani bu kadar genç bir oyuncunun bu kadar güzel bir gol atması her zaman mutluluk vericidir. Erk Arda Aslan'ı da bir kez daha kutluyorum buradan. Aykut Bey yazmış, Fatih Hoca'yı çok övdün, Trabzon'un başını yaktın. Diyecektim ki Trabzonspor'un golü geldi, yine kurtardın demişsiniz. Ya Aykut Bey, yani zaman zaman tabii böyle talihsizlikler oluyor ama ha, bilmiyorum. Ya çok eleştiren kişi de var. O yüzden özellikle Trabzon'un yerel, bu arada inanılmaz bir vuruş geldi, üst direkten dönüyor Trabzonspor'un vuruşu. Bir kez daha gole çok yaklaştı. Hatta Trabzonspor'un artık 5 dakikadır en azından bir şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Yani maçın başından beridir pek fazla atak girişiminde olmayan Trabzonspor'un son 3-4 dakikadır, hatta 5 dakikadır. Şimdi Felipe Agosto'nun sol ayağıyla vuruşunu tekrardan görüyoruz. Ceza sahasının yayının tam üzerinden Muçi'nin direği vardı. Şimdi Agosto'nun direği. Yaklaşık bir iki dakika önce onu açık kale ağzında kaçırdı. Trabzonspor geliyor. Ya şunu da merak ediyorum. Kendimi bir kez daha tekrar edeceğim. Acaba şu anda Metin Hoca şunu mu düşünüyordur demiştim. Yani 120 dakika Trabzonspor'un as oyuncularını yorup biz genç oyuncularımızla 120 dakika Trabzon'a karşı mücadele mi etsek? Yani birbiri korumaya yönelsek mi? Yoksa ne olacaksa olsun atalım bir tane, en azından yorulmadan bütün odağımızı pazar gününe verelim mi? Ya acaba hoca hangisini düşünüyordur şu an? Hangisine yakındır? Bunu şu saniyede Metin Hoca'ya sormak çok isterdim yani. Tabii hiçbirimizin sorması mümkün değil. Ama hoca şu an kulübede. Bilmiyorum, sanki şey fikrine çok daha yaklaşmaya başladım. Çünkü tek oyuncu değişikliği var. İki tane as oyuncu var şu anda Gençlerbirliği'nde oynayan. Rakibinizi 120 dakika yorarak sanki o daha mantıklı geliyor. Yani bir bire korumak işine gelebilir Metin Hoca'nın. Bu arada gün içinde tabii ki maç sonu yayıncılarımıza şey yazdık. Yani maç uzarsa şu saatte bağlantı yapacağız. Uzamazsa bu şekilde yapacağız gibi. Biz de aramızda mesajlaşıyoruz tabii ki. Ben de plan yaparken maç öncesi bütün konuklarımı ayarlıyorum sizlere, program yapmadan önce en azından. Ya orada hani herkese şunu belirttim. Herhalde uzamaz abi, ama hani uzarsa da şu saat diye. Şimdi ismini vermeyeyim, kimseyi taca çıkarmayayım. Maç sonu yayıncılarımızdan bir tanesi yani. Ya Furkan ya Aytekin abiden bahsediyorum bu arada. Uzatma olabilir, uzatmayı sanmam yorumunun üzerine, olabilir diye bir mesaj geldi birinden.

Yani 3 tane pozisyona girdi. Hatta net pozisyonlara da girdi. Yani maçın başından beri en etkili olduğu dilimi gördük. Ama yine de Trabzonspor'un çok iyi oynadığı bir akşam mı dersek bence yanlış bir şey söylemiş oluruz. Bu arada Onuachu çok da güzel döndü. Sağ kanada doğru aktarmaya çalıştı ancak iyi bir kontrol gelmedi Augusto'dan. 86. dakikaya da giriyoruz. Dakikayı da hatta geride bırakıyoruz. 87. dakikaya giriyoruz. Durum 1-1. Gençler Birliği'nde Erk Arda Aslan'ın çok güzel golüyle 1-0 öne geçtiğini, üzerine Vivu'nun vuruşunda Gençler Birliği savunmacısı Arda Çağan Çelik'e çarparak gol olduğunu söyleyelim. Skorun 1-1 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Maçta 4 sarı kart var. Samet Onur, Benjamin Bouchari, Erk Arda Aslan golden sonra formayı çıkardı ve Fıratcan Üzüm. Ki şu ana kadar yani Gençler Birliği'nde özellikle Fıratcan'ı çok çok beğendim. Bence çok iyi oynadı şu ana kadar. Diabate'yi beğendim. Diabate de hiç fena oynamadı. Orta alanda 6 numarada Diabate gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Bir de Furkan'ı çok eforlu buldum. Yani çok iyi oynadı dersem bence eksik söylerim. Ama Furkan Özcan'ı da çok eforlu buldum. Erk Arda Aslan'ı gol haricinde çok öne çıkarken görmedim ama gol de tabii öyle bir güzel gol ki hani maçın şu ana kadarki oyuncusu ödülünü bile alır yani bu golden dolayı. Bu arada Ozan vurdu. Erhan'dan müthiş bir kurtarış. Ozan 25-30 metrelerden ayak içi çok iyi bir plase. Erhan da kalesinde devleşti son dilimde. Özellikle Paul Onuachu'nun tam altı pas içindeki vuruşunda. Tabi savunmanın da yavaşlatması var orada Onuachu'yu ama Erhan'ın kurtarışı bence değerliydi. Trabzonspor köşe vuruşunu kullandığı bir kafa ancak çerçeveyi bulamadı. Oyuna sonradan dahil olan Umut Nayır. Değişikliklerin ardına yani 65'ten sonraki değişikliklerle beraber Trabzonspor'un maça geldiğini söylerim. Yani 0-65 diliminde Trabzonspor'un pek de ortada olmadığı çok açıktı. Dakikalarda 90'ı gösterdi. Bakalım bu sene Türkiye Kupası'ndaki en azından dakika skordaki ilk uzatmalı maçım mı olacak? Onu da göreceğiz. Hep son anda bir gol oldu. Uzatmalar olmadı şu ana kadar. Beşiktaş-Konya maçında mesela geçen son dakika golü olmuştu. Bakalım burada da bir gol olacak mı? Pina kesti içeriye doğru. Onu Açu'ya doğru ancak Gençler Birliği savunması uzaklaştırdı. Bakalım Trabzonspor evet bir kez daha hücum edecek. Ulay. Ozan. Yaklaşık kaleye 40 metre uzaklıkta stoperleri Trabzonspor'un ki tüm atlarıyla Gençler Birliği alanında konumlandığını söyleyelim Trabzon'un. Salih'ten ters kanada doğru bir top. Ozan içeriye doğru çevirdi ki oyuna girdiğinden beridir aslında sol bekten katkı veriyor Ozan. Evet iki oyuncu havada çarpıştı. İki oyuncunun havada çarpıştığını görüyoruz. Bouchari ile Furkan Özcan gibi görüyorum yerdeki ismi. Karşılaşmanın hakemi nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalışıyorum ki evet Trabzonsporlu oyuncuların itirazı var. Konuyla alakalı.

0: uzatma bölümüne şu anda ilave gelmedi. Hala 93 dakikanın içerisindeyiz. Ancak henüz karşılaşmanın 4. hakeminden tabelayı görmedik. Hava topu mücadelesi sonrasında Bouchard'ın kramponu Furkan'a çarpıyor. Furkan'ın şeyine çarpıyor. Evet. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Furkan kart gördü. Evet, 7 dakikalıkta bir uzatma var. Bakalım uzatmada neler olacak. Uzatmada bakalım neler olacak. Cihan Çanak da oyuna girdi. Gençler Birliği'nde eski takımına karşı Cihan Çanak da oyuna giriyor. Bu arada Ali Yılmaz bir de Ozan'a sarı kart çıkardı hızlı kullanmaması gerekçesiyle. Evet, bir serbest vuruş organizasyonu olacak. Muçi ile başladı oyun. Muçi sağa çekti. Muçi ve gol! Muhteşem bir gol geldi Muçi'den. Bu sezonki müthiş jenerik gollerinde bir tanesini daha ekliyor. O gollere biri daha ekleniyor. Ernest Muçi'den nefis bir gol. Muhteşem. Topu sağa çekti. Müthiş bir plase. Tam ceza sahasının çaprazından içeriye doğru girerken top ceza sahası içinde ama müsait bir vaktinizde eğer izleyemediyseniz şu golü bir izleyin derim. Ernest Muçi'den muhteşem bir gol ki bu gole forma çıkarılır. Bu gole şapka çıkarılır ama tabii Ernest Muçi de bu gole formayı çıkarıyor. Sarı kartı da görüyor. Yaklaşık bir 2 dakika önce söylediğim gibi ya da 3 dakika önce mi? Ya bu sezon bir şekilde Türkiye Kupası'nda uzatmaları çok fazla görmedik. Tabii son dakika golleri çok fazla gördüğümüzü ifade etmiştim. Bugün de bir benzeri oluyor. Tabii daha maç bitmedi. Top yuvarlak bir anda Gençler Birliği 2-2'yi de bulabilir. Yani futbol bu. Ama yani Trabzonspor'un son 20 dakikada maça ağırlığını koyup söküp aldığı bir maç oldu şu anda. Onu söyleyelim. Yine de Gençler Birliği tarafını şuradaki mücadelesi, genç oyuncuların mücadelesinden dolayı tebrik etmek lazım. Yani Metin Diyadi'nin bilmiyorum, ben hani 6-7 oyunculu rotasyon yapardım yine de. Yani tabii ki pazar günkü maç çok daha önemli. Ne olursa olsun katılıyorum. Ama kupa finali de önemli abi. Yani 6-7 oyunculu rotasyonla hiç belli olmaz da derim. Hoca da bu akşam en azından veyahut da belki bu akşam düşünmez bunu ama yani olası skor böyle olursa ligde kaldıktan sonra diyeyim. Eğer kalırsa tabii şayet. Şu maçı bir düşüneceğine inanıyorum. Yani eğer acaba böyle yapsaydım acaba ne olurdu diye bir içinden hayal edeceğini düşünüyorum Metin Hoca'nın. Kemal Bey yazmış, harbi muazzam gol. Yani ya öyle bir gol attı ki o gole forma çıkarmamak çok zor. Ya o golü ben de atsam ben de çıkarırdım formayı. Yani yalan yok, tamam. Hani çok saçma buluyorum hani formayı çıkarıp sarı kart görüyorsun. Ama öyle bir gol atsan çıkarırsın abi. Muhteşem bir gol yani. İzleyemeyenler hemen izlesin. Hemen izlesin yani. Yayıncı kuruluşun mutlaka bu golü gösterdiği bir görüntüsü vesaire vesaire vardı. Sosyal medyada görürsünüz mutlaka. Hani bir bakın. Bir bakın golü. Ama böyle ağırlaştırılmış yavaş çekim değil. Yani golün anında aktığı pozisyondaki o anı izleyin. Abi peki şu beğenmediğimiz futbolcunun demiş Beşiktaş taraftarı adına. Muçi'nin. Trabzon'a bir sürü maç kazandırmasına ne dersin demişsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Beşiktaş taraftarının neden beğenmediğini gayet anlıyorum. Çünkü birçok takımda birçok dişle çalışmazken Muçi de çalışmıyordu. Ama şunu bence birçok Beşiktaş taraftarı hatırlar. Yani ben en azından Muçi konusunda çok heyecanlanmıştım. İlk Muçi'nin ilk 4 maçı, 3 maçı, 5 maçı mı? O dilimdeki tüm Beşiktaş taraftarları da çok heyecanlanmıştı. Hatta ben çok büyük yorumlar yaptığımı hatırlıyorum kendi adıma. Yani işte abi işte bak bu adam böyle şöyle tam kalçadan çıkarıyor. Yani enteresan oyuncu falan diyordum işte sağımdaki solumdaki insanlara. Ama sonra beklentinin çok altında kaldı. Ben yine de böyle çok inandığım, beğendiğim oyunculardan bir tanesi olarak kaldı bende. Yani hakkını teslim ettim diyeyim. Ya da haddinden çok eleştirmediğim tarzda kaldım. En azından Muçi konusunda. Bakalım yani Beşiktaş bu konuda nasıl bir karar verecek onu da göreceğiz sezon sonunda. Artık 90 artı 7'ye de giriyoruz. Onuaçu ceza sahasına topla girmeye çalıştı. İçeriye doğru çevirdi. Fırat Can uzaklaştırıyor. Trabzonspor'da bir hücum şansı daha olabilir mi? İkili mücadelede evet yerde kaldı. Orada Buşari. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. Buşari ile Fırat Can'ın mücadelesinde. Fırat Can'ın yaptığı harekete faul olduğunu ifade ediyor. Karşılaşmanın hakemi. Saatinde kontrol etti. Bakalım son dilimde bu hücumu oynatacak mı? Evet, son düdükte geldi. Trabzonspor Konyaspor'un rakibi oluyor. Finalde Türkiye Kupası'nda tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Maç bitti. Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta 78 ve 90. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarıyor. Şimdi biraz soluklanayım. Yaklaşık bir 5 dakika sonra maç sonu yayınıyla sizlerleyiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü

0: rüzgarda bir veda bu sesi gibi savruldu ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Eryaman Stadı'nda, Ankara'da heyecan dolu bir ikinci yarı.

0: Ardından finalist belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupanın bir diğer finalisti oldu. Konyaspor karşısında oynayacak. Tabii ki sıcağı sıcağına maçın ardından Aytekin Akay'la birlikteyiz. Aytekin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim öncelikle kırmadığın, geldiğin için abi. Tabii ki birçok şey konuşacağız abi ama yani bugün ilk yarıda ne olmadı veyahut da ilk 65 dakikada neler yolunda gitmedi de maçın son bölümünde daha farklı neyi yaptı da Trabzonspor takımı maçı kazandı diye sormak istiyorum. Açıkçası yani ilk yarıda şut yok, ikinci yarıda çok fazla pozisyon var. Buradaki fark nedir abi?
1: Yani aslında maçın ilk yarı kopması lazım. Trabzonspor ilk yarı eğer biraz baskılı oynamayı deneseydi Fatih Hoca. Çünkü şöyle düşündü Fatih Hoca da. Yani işi zamana yayarak Gençler Birliği'nin düşmesini bekledi. Ama Gençler Birliği bu akşam genç, altyapıdan gençleri sahaya sürdü Metin Hoca. Şimdi bazı spor severler şöyle düşünebilir. Gençler daha yani genç oyuncular daha kolay alt edilir. Genç oyuncuyu sahaya attığınız zaman o ekstra kendini ispatlamak için efor sarf eder, kendini göstermeye çalışır. O akşam biraz da onu izledik. Zaten Gençler Birliği altyapısı pek bilinmese de iyi bir altyapı. Gol atan oyuncu da çok genç bir oyuncu. Güzel de bir gol attı bence Trabzon'a. Ama Fatih Hoca'nın zamana yiyerek çok fazla rakibi de ya Trabzon sonuçta yani en az takımıyla çıktı bu akşam maça. Gençler Birliği de ilgi düşünerek gençlerle ve altyapı oyuncusu ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Doğal olan şuydu, Trabzonspor ilk yarı maçı çözmesi gerekirdi. Bunu fakat Fatih Hoca'nın öğrencileri ve Fatih Hoca İlk yarı baskılı oyun yerine biraz da ipe un serdi. Bu da Gençler Birliği'ni cesaretlendirdi. Bu çok normal. Genç oyuncuları da cesaretlendirdi. Gençler Birliği'nin genç kadrosunu. Doğal olarak ilk yarı yani Trabzonspor yerine Gençler Birliği'ni izlemiş olduk. İkinci yarı bazı değişiklikler oldu. Tabii Gençler Birliği'nin golü atması biraz da Trabzonsporlu oyuncuları uyandırmış oldu. Yani değişen ne oldu deseniz değişen bir şey olmadı. Değişen şu oldu. Uçi'nin golü oldu işin doğrusu. Yani siz bu akşam Uçi diye bir oyuncunuz olmasaydı, sakat olsaydı bu gol olmazdı. Beraberliğe giderdi. Beraberlikle uzatmaya giderdi maç. Yani Uçi'nin takımdan bağımsız vurduğu şut kalecinin de tabii iyi de vurdu, çok iyi vurdu Uçi, kabul etmek lazım. Ama Onaçu'nun birkaç haftadır olay ve Onaçu'nun takımdan ayrı düz koşu yapar gibi oynaması Trabzonspor'u düşürmüş görünüyor. Tabii burada eksik kadro, fazla kadro, cezalı sakata bakmamak lazım. Şunu da düşünebilir insanlar. Gençler Birliği daha sıra eridi, normal değil. Normal bakmak lazım. Hayır, normal bakmamak lazım. Gençler Birliği'nin Gençler Birliği Galatasaray maçına en az kadrosuyla çıktı. Ama bu maça neredeyse 5-6 oyuncusundan az oyuncusundan eksik çıktı. Yani arada çok fark var. Zor olmasını ben bekliyordum. Bugün birkaç arkadaşla da bununla ilgili sohbetimiz oldu. Herkes kolay geçer, kolaya yakın geçer, Trabzon finalde yürüyerek gider diye düşündü. Ama değil, öyle olmaz. Gençler Birliği ne kadar ligde yani düşme tehlikesi var. Trabzon'la beraberlik kalması lazım en az hafta sonu.
0: Doğru.
1: En az beraberlik kalması lazım düşmemesi için. Tabii diğer maçın sonucu da önemli. Ama bir şekilde Trabzon'u biliyorsunuz ligin ilk devresinde de mağlup etmiştim.
0: Ki 4-3'lük maç çok çok enteresan bir karşılaşmaydı yani hakikaten.
1: Evet, değişik maçtı ama bu akşam bizim zaman zaman dile getirdiğimiz Fatih Hoca'nın takıma elini değmesi konusu bazı maçlarda gerekiyor. Bu akşam da elini değmesini beklerdik. Özellikle ilk yarı takımı öne doğru gitmesi lazımdı. Önde oynaması lazımdı takımın. Mesela sağ savunmacınız iyi, sol savunmacınız oyunda yok. Doğal olarak bu sizi eksik bırakıyor. Yani Pina ile Lübik arasında siyahla beyaz kadar fark var.
0: Çok
1: yani.
0: Net. Çok çok net.
1: Çok çok Trabzon Arif'i gönderip Löwy'yi almakta büyük hata yapmış. Arif yine yollasaydı Löwy'yi almasaydı örnek. Yani bu şekilde de yapabilirdi. Şunu gördük, Augusto'yu daha fazla süre alması lazım. Augusto'yu Fatih Hoca'nın yanında değil sahada olması lazım Augusto'nun.
2: Kesin katılıyorum.
1: Birkaç yaş niteliğinde şey çıkardım. Bir tanesi bu, bir tanesi Olay ve Onarço'nun etkisizliği çok önemli. Finalde haftaya Cuma günü, bu Cuma değil önümüzdeki Cuma, hı hı, 22'sinde Antalya'da ki maçta muhtemelen yani buna benzer bir kadro çıkacak ama şunu söylemek lazım. Mustafa Eskiyelaç'ın katılımı, Volkan'ın ortaya gelmesi Trabzonspor takımının gücünü az da olsa artıracaktır. Bunu niye söylüyorum? Olay ve Onarço'nun etkisizliği takımı direkt etkiliyor. Yani siz de izlediniz, gördünüz. Onarço neredeyse yani beni çıkarın dedi. Sahada evet terledi, evet efor sarf etti ama bildiğimiz Onarço gibi değil. Olay da hakeza benzer şekilde oynadı. Muçi'nin inanılmaz golü, Ozan'ın enerjisi. Ozan
0: çok iyiydi hakikaten abi. Sola girdiğinde çok çok iyiydi yani.
1: Evet, Ozan'ın enerjisi ve Ozan ve Augusto'nun takıma yani oyuna giren oyuncuların kattığı enerji Trabzonspor'u biraz da turu getirdi ama finali ve bitirici vuruşu da Muçi yaptı. Muçi olmasaydı bugün fark neydi diye sordunuz. Herkes izledi, biz de izledik. Herkes gördü, biz de gördük. Muçi. Muçi'niz olmasaydı maç 1-1 uzatmalara devam ederdi. Bu da şu demek, bu gol Muçi'nin bonservisini aldırır.
0: İşte yani onu soracaktım abi. Yani 8 milyon euro gibi bonservis var. Yıllık maaşını tam olarak bilmiyorum ama Trabzonspor tarafının o maaşı vermek istemediği şeylerini duyuyorum. Yani bu gol kesin aldırır mı abi?
1: Bu gol aldırır. Bu Muçi'nin bonservis golüydü. En çok Beşiktaş'tan havaya zıplamıştır bence. Sergen Hoca havaya atlamıştır. İyi Muçi'yi sattık demiştir. Bu gol ne olursa olsun Muçi'yi Trabzonspor'a bir 10 adım daha fazla yaklaştırdı. Fatih Hoca istiyor, yönetim istiyor, kendisi istiyor. Beşiktaş yönetimi yukarıdan açtı şeyi. Onlar da kendince haklıdır, bir şey diyemiyoruz. Ama bu Muçi'nin önümüzdeki sezonda Trabzonspor'da oynayacağını büyük bir işaretidir. Bundan daha iyi bonservis transferi olamaz. Yani parayı bugün yatırsanız belki gelmezdi ama bu gol Muçi'yi Trabzon'a getirir.
0: Bu gol yani Muçi'yi Trabzon'a getirir.
1: Muçi'yi Trabzon'un adamı yapar.
0: Yani gerçekten muazzam bir goldü. Yani böyle sakin karşılaşmada karşılaşmayı sunarken tabii ki gol anlarında biraz daha yüksek seslere çıkıyoruz Aytekin abi programlarımızda ama yani gol anındaki bağırışımı duymak isterdin abi herhalde. Yani çok şey bir andı ya, biz de yani stüdyoda çıldırdık. Hakikaten acayip bir goldü. Peki genel olarak şunu sormak istiyorum. Yani Malinovski gibi aslında yani ön anlaşması olan bir oyuncu alındı ve 10 numaraya aslında bir transfer yapıldı ama Muçi'nin olduğu senaryoda aslında 2 tane 10 numarası olacak Trabzonspor'un. Evet olmalı, derinliği her zaman konuşuyoruz. Trabzonspor'da kadro derinliğinin hep sıkıntılı olduğunu konuşuyoruz ama bu Muçi mi oynar yoksa daha tecrübeli Malinovski doğrudan 11 olur, Muçi hamle oyuncusu mu olur o zaman o senaryoda?
1: Yani Muçi'ye o kadar parayı verdikten sonra Muçi hamle oyuncusu yapmaz. Sadece ikisi birlikte oynarsam Muçi'yi Vakame'nin yerine kaydırabilir. Yani sol açık oyuncusu yapabilir. Bu da Muçi'nin performansını düşürür.
0: Peki şöyle söylentiler var Aytekin abi, şunu da soracağım. Zubkov ailevi sebeplerden dolayı gitmesi bekleniyor diye bir söylenti duyuyorum. Yani 10 milyon civarlarına satılacağı konuşuluyor. Bu haber doğru mu abi?
1: Zubkov gider, Augusto gider. Beklediklerimi ve bildiklerimi söyleyeyim. Tahmin değil. Augusto, Zubkov gitmeye çok yakın. En fazla gitmeye yakın iki oyuncu. Buşari gidenler arasındaydı, değişebilir. Buşari için söylüyorum, gidenler arasındaydı ama Zubkov ve Augusto'nun hemen hemen gittiğini söyleyebilirim yani. Önümüzdeki sezon Trabzon'da olmazlar ama ben Augusto'nun aynı Şorlu.

0: gibi böyle ileride Avrupa'nın büyük kulüplerinin birinin santrafor olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum Augusto için. Ama Augusto ile Zubkov gitmeye yakın iki oyuncu.
1: Peki ne kadar bonservis bekliyor Trabzonspor cephesi bu iki oyuncudan? Yani bana sorarsanız tabii ki Zubkov'un geçen senesi daha iyidir. Bu seneki performansı bence geçen seneye göre biraz gerilemiş bir oyuncu ama yine de bence çok çok değerli bir isim olduğunu söyleyebilirim. Yani bu iki oyuncudan ne kadar bonservis bekliyor Trabzonspor?
0: Ya 25'e yakın bir euro. 25'e yakın bir bonservis beklentisi var Trabzon'un. Bu da çok normal. Zubkov'un Sikan'dan sonraki ve Sikan'dan önceki durumu farklı. Biraz o yani sonuçta hemşerisi, vatandaşı, aynı dili konuşuyor, aynı şeyden geliyor, ülkeden geliyor, geleneklerden geliyor. Bu biraz da ondan sonra yani ailevi sebepleri vardır yoktur. Çok onlara girmek istemem de. O çok normal. Şimdi İstanbul'a gelen bazı yabancı oyuncuların hanımları, eşleri de yani şehrin kaotik durumuna ya da kaosundan kaçıp ya gidelim Milano'ya gidelim, Madrid'e gidelim diyen de oluyor. Şimdi bu biraz göreceli bir şey ama Trabzon'u seven çok yabancı oyuncu ve ailesi de var. Onu da biliyorum. Bu biraz işin bahanesi. Bence Trabzon Zubkov'u zaten satmak istiyor. Fatih Hoca da göndermek istiyor. Benim düşüncem hem Zubkov hem Augusto için Fatih Hoca gitmesin dediği hiçbir oyuncuyu gönderemezler. Kalsın dediği her oyuncu kalır. Yani gönderin dediği oyuncular. Yani kim mesela olay etme gittiyse Fatih Hoca göndermesi. Yani yönetime, millet yönetime sallamasın burasına.
1: Tamam ya, peki.
0: Fatih Hoca izin vermekten sonra kuş uçmaz şeydi. Takım için kulüp için demiyorum. Takım için de Olayık Bey gitsin demiştir. Olayık Bey gitmiştir. Umut Nayır gelsin demiştir. Umut Nayır gelmiştir. Burada da ben Fatih Hoca'nın Augusto'yla Zubkov'u göndereceğini, göndermek istediğini düşünüyorum.
1: Peki abi şimdi tabii ki şunu da merak ediyor birçok taraftar. Hatta yani sırf Trabzonspor taraftarı değil, açıkçası İstanbul medyasında ve İstanbul'daki birçok kişi bunu çok çok merak ediyor. Abi yani Trabzonspor'da genelde mesela hep böyle bir kar bazlı bir anlayış olacağını öngörüyoruz. Yani işte biraz sağ bekten örnek verelim. Malero'yu 2 milyona sattı Trabzonspor. Pardon, 7 milyon euroya sattı. 2 milyon euroya almış. Yerini 2 milyon euroya yine Pina'yı aldı. Yine verim verdi mesela. Böyle bir örnek var önümüzde. Yani şimdi 25 milyon euroluk bir satış olduğu denklemde Trabzonspor bonservis olarak o 25 milyonu harcayacak mı? Yoksa yine böyle 3 milyona 4 milyona aç oyuncular mı gidecek? Yoksa yani 25 milyona çok çok büyük potansiyellere mi gidecek diye sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle bak şimdi. Önümüzdeki hafta Cuma Trabzon kupayı alırsa
1: tamam.
0: Başka bir şey konuşuruz. Almazsa başka bir şey konuşuruz.
1: Peki aldığı senaryoya göre soralım abi. Yani sonuçta favorinin aldığı senaryoya göre konuşalım.
0: Aldığı senaryoda direkt sana camia der ki önümüzdeki sene şampiyon olacaksın. Almadığı durumda kupayı kaybetti diyelim. Bu durumda da der ki kadronu güçlendir, şampiyonluğa oyna. Yani önümüzdeki sene beklentiler farklılaşır. Beklenti yükselir. Çünkü ne dedi biz de söyledik. Ya kadro kısıtlı şu bu falan ama Trabzon ligi her şeye rağmen 3. bitirdi, kupayı aldı ya da alamadı. Bu biraz da camianın o hedefi camia kendi yaratır, yaratıyor. Diyecek ki sana Ağustos'ta lig başlıyor. Hem Avrupa'da hem ligde sen şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak zorundasın. Genç parlatalım satalım mantığı yemez bu sene. Yani 3-4 ay sonra başlayacak lig için ya genç yetenek bulalım, parlatalım. Olay gibi 3-5 oyuncu bulursak, parlatırsak 100 milyon euro giriş yaparız. Bu yemez. Bunu taraftara anlatamazsın. Taraftar da top çizgiyi geçmedi mi hocayı da yer, başkanı da yer. Bu durumda şu yani Malioski olsun, benzeri oyuncular olsun, biliyorsun Malioski'nin yaşı da var.
1: Evet ama çok kaliteli oyuncu yani.
0: Evet iyi. Mesela Ertuğrul Başkan şey demişti, 27-28 yaşından fazla yani daha yaşlı oyuncu almayız demişti ama

0: gördük ki önümüzdeki sene Trabzon deneyimli, tecrübeli oyuncu tarafına dönecek. Bu da hedefi, yani ligi hiç hedefi yokken üçüncü bitirdiysen, hedefiyle, hedefli başladığın lig için şampiyonu oynayacaksın demektir. Bu da sen deneyimli, ligi bilen, eksiklerin olduğu bölgelere genç değil de o bölgelerin hakkını verecek oyuncu transferleri gerektiğini gösterir. Bu da önümüzdeki sene parlatalım satalım mantığından çok hazır oyuncu alacağını düşünüyorum. Ama burada bir scout ekibi var. Ben onun başındaki arkadaşı da tanıyorum, Eren'i.
1: Ben Eren'i kutlarım bu arada abi. Yani çok büyük işler var abi orada.
0: Türkiye'de belki bu işi hani son dönemde hani belki vardır, mutlaka vardır da çok farklı ülkelerden farklı networkleri olan bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bu işi iyi beceriyor. Kulüp yeni sezonda ona devam edecek. O bir yandan hem hazır oyuncu bakacak hem de potansiyelli oyuncu bakacak ama bu sene ya işte biz olayı keşfettik, şu 50 milyon euro 40 milyon euro da veriyorlar dediğin zaman bunu taraftar anlatamazsın. Taraftar önümüzdeki sezon Trabzon'dan her halükarda şampiyonluk bekler.
1: Peki çok güzel bir noktaya değiniyorsun Aytekin abi. Yani bunu taraftara anlatamazsın. Trabzon tabii ki şampiyonluk bekler. Abi ama şunu sormak istiyorum. Yani bunun nasıl anlatılabilir sormak istiyorum. Anlatamayabiliriz tabii ki normal ama yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bütçeleri belki 6 kat 7 kat fazla şu anda. Yani oyuncu maaşları konusunda söylüyorum. Böyle bir tabloda yani o zaman tarihin en büyük şampiyonluğu olmaz mı abi? Bir sonraki sezon Trabzonspor'un şampiyonluğu, yani makasın finansal olarak konuşuyorum sadece. Oyun kalite anlamında söylemiyorum ama finansal makasın en açık olduğu bu dilimde eğer o zaman şayet Trabzonspor şampiyon olursa tarihin en büyük şampiyonluğuna ilan etmiş olmaz mı Fatih Tekke?
0: Ya öyle de Abdullah Avcı'yla şampiyon olduğunda da Galatasaray Fenerbahçe'nin kadro maliyetleri Trabzon'un çok üzerindeydi. Doğru. Yani tek başına ya Trabzon bütün tarihi boyunca şampiyon olduğu dönemde de bak yine Fenerbahçe'nin gerisindedir bütçesi kesinlikle. Şimdi bakın, Fenerbahçe'nin kalecisinin aldığı parayı, aldığı yıllık maaşı dünyada 3-5 kaleci almıyordur.
1: Almıyor. Avrupa'da en çok kazanan ikinci kaleci abi. Yani Suudi Arabistan hariç.
0: Evet, almıyordu. O zaman şu akla gelip bu kaleci hiç gol yememesi lazım. Bak 10 gol demiyorum. Hiç gol yememesi lazım.
1: Değil mi? Doğru.
0: Ama gördük ki yani Ederson'u gördük, izledik yani. Sahasındaki sportmenlik dışı işleri haricinde yani lütfen kalecilik yapmak zorunda bir şey görünüyor. Şimdi bu bütçelere baktığımız zaman hani Cruyff'ın para dolu bir çanta sizi şampiyon yapmaz, maç kazandırmaz sözüne geliyoruz. İşi oraya bağlıyoruz. Kadro kalitesi, kadro maliyeti tabii ki İyi oyuncularla, mesela Hamşik, Sosa, Trabzon, Hamşik ve Sosa tarzı oyuncularla oyun anlamında saha içinde oyunda üstünlük de kurdu. Yani
1: doğru.
0: Sosa ile şampiyon olamadı, Hamşik'le oldu ama saha içinde de oyun üstünlüğü ondaydı. Ama böyle 2-3 oyuncu katarsanız orta sahaya, kanatlara, ama Trabzon'un şampiyonluk için ciddi yarış olur. Burada yine sezon başı, geçtiğimiz sezon sizle konuştuk ya diğer arkadaşlar radyoda ve başka mecralarda hep dedik ki birinci aday Galatasaray, şampiyonlukta birinci favoridir. Sahaya 2-0 önde çıkıyor. Bu sezon, yani şu biten sezon için. Şimdi aynı şeyi çok enteresan Galatasaray'da enteresan kadro yapılanmalar olmasa Galatasaray gene şampiyonun birinci adayıdır.
1: Bugün aynı cümleyi kurdum abi.
0: Efendim?
1: Bugün tam olarak aynı cümleyi kurdum abi yayın sırasında.
0: Evet. Şimdi birinci aday, bak şimdi Fener kombi yapacak, Beşiktaş hoca değiştirecek, Trabzon 4 oyuncu katacak. Bunları geçin. Galatasaray işi verirse verecek, vermezse ya yani çok işe asılmanız lazım. Yani siz 7 tane Messi de alsanız şampiyonluğunuz garanti değil. Galatasaray burada avantajlı. Bak sezon bitmeden söylüyorum. Galatasaray ligi avantajlı başlar. 1-0, 2-0 şampiyonlukta bir adım, 3 adım, 10 adım öndedir her zaman. Kadrosunda enteresan değişiklikler olmazsa, İcardi'si gidebilir, bir şey olmaz. Osimhen'i varsa, Osimhen'i de satmazsa ama sistemik bir kadrosu var, iyi yabancıları var, iyi bir kadrosu, iyi bir teknik adamı var. Galatasaraylılar zaman zaman duyuyorum Okan Buruk acımasız eleştiriyor ama doğru değil. Biz de Trabzoncu'ya ben de Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz ama Fatih Hoca beklentiyi o kadar yükseltti ki onu eleştirmek mümkün değil. Şimdi bizi zirveye çıkartıp burada nasıl kalınması gerektiğini göstermesi lazım. Şimdi biz onu bekliyoruz Fatih Tekke'den. Önümüzdeki sene hocalığı için, teknik adamlığı için hocalığının ispat yılı olacak. Önümüzdeki yıl Fatih Tekke'nin. Ben iyi bir kadro planlaması için özellikle scout ekibi Fatih Tekke'nin doğru yani parlatacak, parlatalım satalım mantığından çok
1: biraz daha hedef odaklı gideceğini düşünüyorsun abi.
0: Hazır hedefli oyuncuyla lige başlaması gerektiğini düşünüyorum ki Trabzon bu yıl yani Ağustos'ta Avrupa'ya da çıkacak. Avrupa maçları da olacak. Doğal olarak iş biraz daha değişecek. Galatasaray eğer Avrupa'da olmasaydı, bak Galatasaray Avrupa yordu, Samsun Spor'u Avrupa yordu. Bunlar insanlar görmüyor. Kolay sanıyorlar. İki haftada bir uçakla İzlanda'ya git, Danimarka'ya git, kamplara gir. Onlar kolay işler değil. Bak yani parayla pulla alakası yok bunların.
1: Çok doğru.
0: Üst düzey 10 tane maç, ligde 30 maç oynayın, Avrupa'da 10 tane maç oynayın. Paris Saint-Germain, Liverpool, Lille, bak bunlar ayrı seviyeler.
1: Doğru.
0: Galatasaray'a millet eleştirirken biraz da o yönden bakması lazım. Konumuz Galatasaray değil ama Trabzon'a bağlayayım bunu.
1: Tamam.
0: Trabzon hem Avrupa'da hem ligde yarışabilmesi için öyle lövük mövüklerle olmaz arkadaş. Öyle adam gibi.
1: Çok katılırım.
0: Adam gibi oyuncular alması lazım. Net oyuncular alması lazım. Belirsiz oyuncularla yürüyemez.
1: Aytekin abi şunu soracağım. Şöyle bir en azından benim bir yorumum var. Katılır mısın, katılmaz mısın? Veyahut da ne söylemek istersin yorum hakkında? Onu merak ettiğim için soracağım. Son sorum bu arada. Onu da söylemiş olayım abi. Yani ligin belli bir diliminde biz Trabzonspor'un kadro derinliğinin çok sıkıntılı olduğunu gördük ki konu Avrupa'da varsa ki olacak diye gözüküyor. Yani inşallah çok da başarılı olacak Trabzonspor. Buradan bir kere de başarılar dileyelim Trabzonspor'a Avrupa yolunda diyelim bir kez daha ama kadro derinliğinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Hatta yedek oyuncu sayısını bile bulamayan maçları var. Yani yedek oyuncudaki oyuncu sınırlamasının altında yedek kulübesiyle çıktığı birçok maç var Fatih Tekke'nin bu sene nezdinde. Gelecek sene bu konuyla alakalı bir gelişme olacak mı abi? Ve bu konuda senin görüşün nasıl abi? Bunu çok merak ediyorum.
0: Şimdi gene eleştiri kanalını açmak zorundayım. Bak şöyle dinleyicilerimiz de bize hak verecekti. Fatih Tekke ne dedi? Dedi ki bu takım şampiyon olmaz. 1 ile 4 arası bir yerde olur. Dediği gibi oldu. 1 ile 4 bu takım şampiyon olmazsa, olmayacaksa zaten pahalı ve böyle iş üretken oyuncuya ihtiyaç yok. Ben bu oyuncularla ligi götürürüm. Zaten bu takım şampiyon olmayacak. Ligi 2. 3. 4. bitirir. Kupayı da alabilirse alır. Hedef buydu. Fatih Tekke'nin hedefleri buydu ve bu hedeflere yönelik transferler yapıldı. Uçup kaçılmadı.
1: Doğru.
0: Şimdi yeni sezonda yani bu kadro derinliğinin nedeni Fatih Hoca'dır. Fatih Hoca isteseydi başkanına istediği oyuncuyu aldırırdı. Yani uçuk kaçık oyuncular hariç, uçuk kaçık bonservisli oyuncular hariç istediği oyuncuyu aldırırdı. Onu söylemek lazım. Fatih Tekke tamam. istememiştir. Ama bu sene öyle bir hakkı yok Fatih Hoca'nın. Ki başkanların da her şeyi, her oyuncuyu, her adımı sportif anlamda saha içi, çünkü saha içinde işler kötü gittiğinde ilk başkanın teknik adamla birlikte ilk başkanı millet tefe koyar. Başkan da bazen, bazı başkanlar eskiden böyleydi, Alişen Mehmet Ayılmaz hocaya teknik adama sormadan oyuncu alırdı, transfer ederdi. Başka bir futbol aklıyla bunu yaparlardı, kendi futbol aklılarıydı ama sorarlardı. Şimdi yeni sezonda Fatih Hoca'nın oyuncu gerek yok, zaten bu takım 2. 3. 5. olur gibi söylemleri yapmadan o derinliği sağlaması ve sağlatması lazım. Bu derinliği sağlayacak teknik adamdır. Teknik adam istedi mi olur, İstemedi mi olmaz. Ben Fatih Hoca'nın yeni sezonda bu sezondan da bazı dersler alıp kendisini bir çek edip hedefi yükseltip hedefi yükseltmesi lazım Fatih Hoca'nın. Trabzon'a yakışan hedefler şampiyonluktur, kupa şampiyonluklarıdır. Sen hedefine şampiyonluk koyacaksın çünkü bu forma şampiyonluk.

0: şampiyonluğu oynar. Yani bu forma zaten dördüncü olur. Bordo Mavi formayı üçüncü, dördüncü olur. Yıllarca oldu. Kupalar kazandı ama her zaman hedefini yüksek tuttu. Geçmişte öyleydi. Teknik adamlar öyleydi. Öyle teknik adamlar geldi. Öyle başkanlar geldi. Biz çoğunu 90'dan sonrakiler özellikle kimisini yakın, kimisini uzak tanıdık. Onun için bu kadro derinliği, bu çıtayı yükseltmek Fatih Tekke'ye bağlı. Ama olur mu olmaz mı? Bence o kadro derinliği bu sene olacak.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim bütün açıklamalarından dolayı. Hakikaten çok içime sinen bir bağlantı oldu abi. Ben de birçok sorumu sormuş oldum bu sayede abi.
0: Evet, ben de teşekkür ediyorum. Dinleyicilere, sizlere selamlar, saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Aytekin Akay'la da gerçekten çok derin bir sohbet ettik. Yani hakikaten bayağı merak ettiğim konu vardı ki ona da sorabildim birçok soruyu detaylı detaylı. Uzun uzun sohbet ettik. Birazdan tabii ki teknik direktör açıklamalarına geçeceğiz ama Muhammed Furkan Uzun'a eğer müsaitse bağlanacağım. Şu anda bir müsaitliği yokmuş. Bir yaklaşık bir 2-3 dakika sonra Muhammed Furkan Uzun da bizlerle beraber olacak. O sırada hatta ben de yavaştan oyuncu röportajlarına gireyim. Furkan da müsait olduğunda hemen alırız. Bir de onun görüşünü dinleriz.

0: Daha üzücüdür diye tahmin ediyorum. Sen nasıl değerlendirirsin mücadeleyi?
1: Evet, ya öncelikle sesim kısıldı biraz, kusura bakmayın. Yani evet, bugün aslında çok güzel bir karşılaşma oldu. Yaklaşık bizim adımıza 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı. Erk çok güzel bir gol attı, onu da tebrik ederim. Aslında kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Kupada iyi işler yaptık. Ama buraya kadarmış. Trabzonspor'u tebrik ederim. Kendimle ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Maçın içinde bir pozisyon oldu. Yani ben geçmişte burada oynadım. Trabzonspor'da oynadım. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Eğer tabii ki onları sinirlendirdiysem, üzüldüysem kusura bakmasınlar. Maçın içinde gerginlik oluyor. Sadece orada bir aksiyonda yanlış bir şey, bir kelime kullandığını gördüm arkadaşımı. Ben de onu korumak içgüdüsüyle gittim. Ortam gerildi. Ama onları çok seviyorum. Beni sevmeyeni de ben severim. Trabzonspor taraftarına başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şeyler onları bekler. Biz de kendi adımıza çok önemli bir maça çıkacağız Trabzon'da. İnşallah bizim için de en iyi hayırlısı olur. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Ligde başarılar.
1: Sağ olun. İyi günler.
0: Gençler Birliği'nden Fırat Can Üzüm'ün görüşleri bu şekildeydi ama devam ediyoruz hemen. Trabzonspor'dan Felipe Augusto. Yine aslında maç öncesinde de beraberdik. Maç sonrasında da yine birlikteyiz. Tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet ve Trabzonspor üst üste 3. kez Türkiye Kupası'nda finalde mücadele edecek ve rakip Tümosan Konyaspor nasıl değerlendirir bu galibiyeti?
3: Cara, muito obrigado. Eu tô muito feliz por ter entrado, por ter ganho o jogo. É um jogo que a gente esperava ser um pouquinho mais tranquilo, mas o que importa é a gente sair com a classificação. E, cara, eu tô muito feliz. Eu sei do histórico que o Trabzon tem em finais e eu quero mudar esse histórico porque eu quero ser campeão pelo Trabzonspor.
4: Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutlu olduğumu ifade etmek zorundayım elbette. Çünkü hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem de takım olarak galip gelebildik. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu. Şu da var aslında, belki de biraz daha sakin geçmesi beklenen bir maçtı. Ama önemli olan galip gelmek, önemli olan finale uzanabilmekti. Bizim adımıza bu oldu. Trabzonspor'un sizinle bahsettiğiniz gibi son iki yılda maalesef alamadığı bir kupa var. Ama tabii ki yine orada olacağız. Trabzonspor'la beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum ben de.
0: Trabzonspor taraftarı hep söyler, bize her yer Trabzon der. Bugün de Ankara'da, başkentte çok ciddi bir kalabalık vardı. Çok da iyi bir destek vardı. Nasıl değerlendirir taraftarın o desteğini?
3: Cara, isso é incrível, é muito, muito importante o apoio deles. E cara, isso é incrível porque independente de onde é o jogo, se é fora de casa ou se é em casa, eles fazem um espetáculo lindo. E agora eu torço para que na final a gente possa fazer juntos um grande espetáculo também.
4: İnanılmazdı gerçekten. Çünkü taraftarınızın size bu nezde, bu seviyede destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz içeride de oynasak, dışarıda deplasmanda da oynasak

0: taraftarımız her zaman bizim için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. İnanılmaz bir destek veriyorlar ve umuyorum ki finalde de tekrar bu desteği göreceğiz onlardan.
1: Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum.
2: Maçın ardından Trabzonspor'dan Felipe Augusto'nun görüşleri bu şekildeydi. Nur bizlerle birlikte, geçmiş olsun. 2-1'lik bir mağlubiyet ama gerçekten müthiş bir mücadele vardı sahada. Son dakikalarda kaybedilen bir yarı final maçı nasıl değerlendirirsin 90 dakikayı?
3: Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz. Buraya kadar biz getirdik, yarı finale kadar biz getirdik. Sonunda getirmek istiyorduk. Gençler Birliği'nin olduğu yerde her zaman hedefler büyüktür. Hedefimiz kupayı kazanmaktı. Ama takımımla, oyuncularımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, abilerimle gurur duyuyorum. Gençler Birliği'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunda farkındayız. Bunda her zaman kim olursa olsun, gençler olsun, büyükler olsun, sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bugün olmadı. Çok yakındık. Çok maalesef üzücü goller yedik. Kendi kalemize attık 1-1. Sonra duran topta önceden bize yöne bence faul verilmesi gereken bir pozisyonda rakibe verilip duran toptan 2-1'i yedik. Çok üzgünüz ama dediğim gibi gurur duyuyorum. Sezon henüz bitmedi. Daha bir tane çok çok önemli bir maçımız var. Bir ölüm kalım maçı denilir. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp onu kazanmaya gideceğiz inşallah ve ligde kalmaya çalışacağız.
1: Teşekkür ederim. Ligde
3: sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.
2: Görüşmek üzere. Maçın ardından Gençler Birliği'nden Samet Onur'un görüşleri bu şekildeydi.

0: Oradan Ernest Muçi bizlerle birlikte. Bana pas atılırken maçın yıldızı diye pas atıldı. Çok güzel bir gol attı bugün gerçekten yine. Nasıl değerlendirir ilk olarak galibiyeti? Bununla başlayalım.
1: Yeah, we know this was very important for us to reach the final. We played a difficult game always away from home. Teams are difficult to play. They played very good, you know. They had a lot of courage, the young guys who played. So it's a difficult game. Every game is difficult now, end of season. So we have two more games. Final, it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
2: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmaktı, finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti. Çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupayı noktalayacağız.
0: Bireysel anlamda inanılmaz bir sezon geçiriyor. Kendi açısından, geleceği açısından onun düşüncesi, beklentisi nedir?
1: I don't know. I think it's up to Trabzon until the 20th of May. I think it's up to them to decide my future. So after that I will decide. So I'm waiting also. So I'm happy here, but let's see what the future brings.
2: Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz neler, geleceği neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceği neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
0: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Finalde başarılar şimdiden.

0: Evet, dakika skor kaldığı yerden, hatta maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten senin de katılımın çok çok kıymetli abi. Umarım çözmüşsündür meseleyi demiş olayım.
1: Bir dolandırıcılık durumu vardı da onunla ilgili bir şey vardı. Bu arada biliyorsun. Türkiye'de bu arada en yaygın olan şeylerden biri.
0: Aynen öyle abi, dikkat etmek lazım. Hani hatta uyarmış ol istersen, hatta kamu spotu gibi olsun. Bütün dinleyicilerimiz de bilsin istersen, ya da istiyorsan geçelim konuyu.
1: Yani kesinlikle öyle tanımadığımız numaralardan gelen şeyleri falan açmamamız gerekiyor bence. Sıkıntı çıkıyor çünkü sana.
0: %100 haklısın abi. Yani hakikaten bu konu çok çok önemli. O yüzden de her şeyden önemli. Tabii önce her şeyden önemlisi sağlık, ama bu konularda da duyarlı olmakta, bu tip şeyleri söylemekte fayda var. O yüzden de önceliği buraya vermek istedim abi. Tabii ki maça döneceğim. Yani bugün karşılaşmanın ilk yarısı gece, ikinci yarısı gündüz gibi miydi Trabzon adına? Yoksa Ahmet Furkan Uzun bu konuyu çok daha farklı mı ele alır? Nasıl yorumlar karşılaşmayı?
1: İlk yarısı evet. Yani hiçbir şekilde olumlu olarak değerlendirilemeyecek bir ikili oldu. Kesinlikle eleştiriye çok açık bir ikili oldu. Bunu kabul etmek lazım.
0: Peki ikinci yarıda ne farklı oldu abi?
1: İkinci yarıda ne farklı oldu? Aslında şöyle. Gençler Birliği'nin attığı gole kadar bence Trabzonspor takımı maçın ciddiyetinin farkında değildi. Şunu da oluşturdu tabii ki. Gençler Birliği takımında 4 tane 5 tane oyuncu altında yetişen ve kantrodan gelen tecrübeli ve genç oyunculardı. Trabzonspor takımı belki hani nasıl olsa kazanırız diyerek maçı merak gibi hafif almış olabilir. Ne zaman Gençler Birliği golü buldu? O zaman Trabzonspor takımı maçın ciddiyetinin farkına vardı. Çünkü bunun gittiğini o zaman idrak etti Trabzonspor.
0: Doğru. Peki şunu sorayım abi, yani tabii ki birçok şey konuşabiliriz, birçok detaya değinebiliriz, ama yani Ernest Muçi diyeceğim bugün nezdinde herhalde günün kahramanı odur. Demin de yani flash röportajında şöyle bir cümle kullandı, hatta ona istinaden de aslında bir transfer sorusu da soracağım. Yani 20 Mayıs'a kadar aslında opsiyonun kullanılabiliyor. Mayıs'ta bu durumun kararı galiba veriliyor benim adıma gibi bir cümle kurdu. Flash röportajında demin, yani çok sıcağı sıcağını kuran bir cümle. Yani bu gol o bonservisi aldırır mı? Aytekin Akay bu şekilde bir yorum yaptı, ama Trabzonspor'un bu noktadaki eğilimi nasıl olur diye merak ediyorum doğrusu.
1: Ya şimdi şöyle, Fatih Hoca zaten tekrar söyledi. Muçi'yi takımda görmek istiyorum. Bu çok net Trabzonspor cephesi açısından hocanın isteği. Ancak şu soru işareti. Şimdi Muçi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesinin son yılı. Ve opsiyonunda da 8,5 milyon euroluk madde var. Tabii ki Muçi, bence bugün Muçi gibi bir oyuncuyu almaya kalksanız 10 milyon euro açılandan daha bir ihtimalimiz yok. Ama burada şu durum çok kritik. Sözleşmesinin son yılında olan bir oyuncuya 8,5 milyon euro verilir mi?
0: Doğru, çok mantıklı bu arada. Yani vermezsin, fiyat kırmak istersin.
1: İşte o yüzden zaten bence bugüne dek opsiyon alınmadı. Yoksa bence Muçi sadece bugün attığı golle değil, bu sezon ortaya koyduğu performansla sezon başından bu yana en az 10 milyon euroluk bir oyun. Ki şimdi bu arada Muçi'ye yaptığı yatırım çok yerinde bir yatırımdı. O dönem belki biraz daha genç bir oyuncuydu. Daha o kadar yetenekli değildi. Ama bugün Muçi'nin ortaya koyduğu performans inanılmaz bir artması. Yani 10 milyon euroluk bir performans. Ama işte son yılı sözleşmesinin 8,5 milyon euro. Dolayısıyla ve maaşı da çok yüksek. 1,8 milyon euro kazanıyor Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da bunu en az 2 milyon euro üzerinden yapsak. Yani 1 yıllık maaşı 8,5 opsiyon, 6,2 milyon euro maaş size patlıyor. 10,5 milyon euroya ve sözleşmesinin son yılında.
0: Çok güzel açıkladın. Bayağı güzel açıkladın. Yani o zaman herhalde biraz Temmuz Ağustos'a kadar bu iş biraz sürecek gibi mi yorumlamalıyız?
1: Kesinlikle, yani dünyanın hiçbir takımının, ben sadece Muçi özelinde konuşmuyorum bunu, sözleşmesinin son yılında olan bir oyuncuya bu kadar fazla ödeme yapacağını sanmıyorum ki. Zaten Trabzonspor bence böyle düşünmüş olacak ki bugün de opsiyonu kullanmadı. Trabzonspor'un da benim anladığım kadarıyla amacı şu: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zaten Muçi'yi kadroya düşünmüyor. Muçi'nin de zaten son yılı. Ben Muçi'yi daha indirimli şekilde alabilirim. Alamazsam da sorun yok. Muşi zaten Beşiktaş'tan ayrılacak. Bedava ayrılacak. Bir sene sonra ben gider o zaman alırım.
0: Yani son derece mantıklı. Vallahi çok çok mantıklı. Şuna geçeceğim. Yani aslında tabii ki bugün Trabzonspor'un zaferinin detayları vesaire vesaire konuşuruz ama bence taraftar şunları daha çok merak ediyor. Yani bugün hem Aytekin Akay hem de bu arada bir kez daha teşekkür edeyim, beni Kemal Aydın'la sen tanıştırmıştın hani yorumlarında. Bir kez daha teşekkür etmiş olayım abi sana. İkisinin de yorumu şu. Abi ailevi sebepler ve vesaire vesaire, Zubkov gidecek diyorlar abi. Ve bunun yanında Agustin'in da gideceğini iddia ediyorlar. Yani bu iki oyuncudan 20-25 milyon euro gibi bir satış bedeli olacağı konuşuluyor. Bunu soracağım bir kez daha sana ve buna ilaveten, yani Trabzonspor'un gelecek sezonki zihniyetini soracağım bu konuda. Yani şöyle bir örnek vererek sorayım. Maleiro Pina örneğinden vereceğim.

0: 2 milyona oyuncu alındı, 7 milyona satıldı, 2 milyona yerine oyuncu alındı. Böyle bir zihniyetle en azından öyle bir karar verilmişti. Bir sonraki sezon eğer mesela 2 oyuncudan 25 milyonluk bir gelir elde edildiği koşulda bonservisinden 25 2 mevkiye verilecek mi? Bunu merak ediyorum.
1: Son soruyu bir daha alabilir miyim?
0: Yani şöyle söyleyeyim abi. Diyelim

0: transfer eder, yoksa yine 5 milyon 4 milyona fırsat oyunculara mı gider diye sormak istiyorum.
1: Güzel bir soru, evet, çok iyi, çok şahane bir soru. Bence biraz daha orada vites yükseltilecek. Çünkü zaten devre arasında Trabzonspor mesela sol kanat için 15-16 milyon euroları çıktı. Fakat istenilen oyuncuların, kulüpleri oyuncuları bırakmadı. Dolayısıyla Trabzonspor zaten bu süre hazır bir temel attı ve bu temelin üstüne artık kaliteli oyuncular koyması gerekiyor. O yüzden de ben bu noktada biraz daha pahalı oyuncuları ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani Felipe Augusto konusunda orada şöyle, Felipe Augusto bugün müthiş bir oyun ortaya koydu bence. Herkes
2: sağ tarafı çok iyiydi. Çok yani, iyi.
1: Çok inanılmaz bir oyun ortaya koydu. Belki de kariyerinin belki en iyi maçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü girdi, direkten döndü, bir daha girdi. Unutma yerini çok net kaçırdık olsun. Tek başına yarattı. Maçın dönüşünde dedi ya mesela çok iyi var. Trabzonspor açısında değişen şey neydi diye. Felipe Augusto'nun hemen yenilen golden sonra oyuna girmesi maçı başından sonuna tamamen değiştirdi. Ana etten buydu. Bunun dışında hakikaten Felipe Augusto çok oynaya oynaya gelişen ve üstüne koyan bir oyuncu haline geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde sanırım Portekiz basınlarında Felipe Augusto'nun eski hocası galiba Corinthians'la beraber çalıştı bir teknik adam. Aynı zamanda Brezilya milli takımının eski teknik adamıydı. Galiba ismi Menes olması lazım.
0: Hı hı
1: hı. Felipe Augusto hakkında çok övgü dolu ifadeler kullandı ve Augusto'nun Benfica'da faydalı olabileceğini koydu, söyledi, iddia etti. Neden Benfica? Çünkü Portekiz basınında çıkan haberler Benfica'nın Felipe Augusto'yu
0: istediğine dair.
1: Kesinlikle. Israrlı şekilde Benfica'nın Felipe Augusto'yu istediğini biliyoruz. Ha, bunu Portekiz basınından sadece bilmiyoruz. Trabzonspor başkanı da bunu zaten geçtiğimiz hafta çıkıyordu. Benfica'dan Felipe Augusto için teklif aldık dedi. Benfica'nın da önündeki tek oyuncu Augusto'yu Zubkov da Benfica tarafından istenen bir oyuncu ama tabii onun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum ama Benfica Felipe Augusto'yu ciddi şekilde istiyor. Trabzonspor'a şöyle bir düşüncesi var bu iki oyuncunun satışı konusunda. Benfica'da oynayan sol bek oyuncusu Kampal. Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelmişti ama Benfica'da transfer etmiş oyuncu. Trabzonspor'da düşüncesi şu: Zubkov'u Benfica'ya, işte Zubkov'u Augusto'yu ben sana satayım. Ancak karşılığında sen bana biraz bir bonservis bedeli öde ve aynı zamanda da Cabral'ı da bana ver.
0: Yani bir takas senaryosu.
1: Evet.
0: Mantıklı. Yani enteresan olabilir. Sol bek oyuncusunu Benfica'da çok izlemediğim için çok bir yorum yapmayayım tabii. Çok daha derin analiz ederiz. Ondan sonra tabii ki programlarımızda yorumlarını yaparız. Peki şunu sorayım son olarak da abi. Malinovski ne getirir Trabzonspor'a? Bu arada kesin mi? Bunu da soralım. Ön protokol imzalandı diye duyduk ama Malinovski ne getirir?
1: Malinovski bence Trabzonspor'a çok şeyler katabilecek. Deneyimli, tecrübeli bir orta saha oyuncusu. Dolayısıyla ben Trabzonspor'a çok şeyler katacağını düşünüyorum. O yüzden ben hakikaten Trabzonspor'a çok şeyler katacağını düşünüyorum. Tecrübesi de değil. Çünkü Trabzonspor'da eksik olan bir oyuncu. Bu tip bir oyuncu. Orta saha liderlik edebilecek, deneyimli, oyunu yönlendirebilecek bir orta saha oyuncusu. Hamsik'ten veya Trabzonspor'da yoktu. O bakımdan ben Malinovski'nin Trabzonspor'a gerçekten önemli katkılar göreceğim şu, çünkü en önemli kuzu, sen de biliyorsundur ilerek Malinovski asker oyuncu olduğunu, ceza sahası dışından maçın kaderini değiştirebilecek şutlar atabilmesi ve müthiş derecede iyi kullanması. Hatta geçtiğimiz günlerde ben bir son yıllarda attığı gollere bakmıştım ve son galiba 6 yılda 30 gol atmış, bunun 17'si ceza sahası dışında. Bu çok önemli bir nokta çünkü Trabzonspor kapanan takımlara karşı bu sezon maçından bu yana
0: kilidi böyle açtı.
1: Evet. Ve yani sıkıntı yaşıyor. Çünkü bugün baktığımız zaman Trabzonspor takımına şut atabilen oyuncu Muçi, Zubkov, iki tane oyuncu kapanan takımlara karşı. Bugün de mesela Muçi yine her şekilde. Dolayısıyla Malinovski Trabzonspor farklı oyuncu tutumları sunabilecek de bir oyuncu. O bakımdan ben çok ciddi derecede katkı sunacağını düşünüyorum.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Rica ederim kardeşim. Ben iyi, teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Ben de doğrudan Metin Diyadin'in açıklamalarına geçiyorum. Sonrasında Fatih Tekke'yi dinleyeceğiz tabii ki.

0: şansı bulduğu bir maçı, bir maç olmasına rağmen son anlarda kaybedilen bir karşılaşma oldu. İyi bir mücadele vardı. Siz nasıl değerlendirirsiniz maçı?
1: Tabii içinde bulunduğumuz hem oyuncu sayısı, işte sakatlıklar falan, çıktığımız kadroda genç oyunculara da şans verdik. Böyle durumlarda tabii onlar için de önemli. Gayet de iyi oynadık. Bütün çocuklar gayet iyi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede, gelecekte de önemli oyuncu olacak oyuncumuz da var gençlerde. Bunlar sevindirici. Şimdi hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerin Süper Lig'deki varlığı önemli. İnşallah bunu başarırız.
0: Hocam, siz de ifade ettiniz, artık son bir final maçı. Bu kez ligde Trabzonspor deplasmanı. Sizin yeniden göreve gelmenizle beraber kazanılan bir Kasımpaşa maçı var. Çok kritik bir galibiyetti. Son final maçı için buradan belki de tüm genç terbiyeli camiasına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
1: Tabii onlar biliyor zaten benim düşüncelerimi. Geçen hafta da söyledim. Gençler Birliği'nin varlığı hepimizin ötesindedir. Onun için bütün çabamız takımı ligde tutabilmek.
0: Zor bir maç oldu ki zaten maç öncesinde de siz verdiğiniz röportajda zor bir karşılaşma beklediğinizden bahsetmişsiniz. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? Bununla başlayalım isterseniz.
2: Yani genç oyunculardan kurulu ve bence çok iyi iş çıkardılar. Ki bu tip maçlarda yayında da söyledim. Yani asıl kadro daha iyidir. Çünkü tamamıyla %100 konsantre olmaları çok mümkün değil. Çünkü hafta sonu yine tekrar bizden oynayacaklar. Onların hayati bir maçı var. Ama genç oyuncu olunca kendini göstermek adına çok ciddi mücadele ediyorlar. Bugün de yani tüm gençlerini kutluyorum, gençler bir takımın. Söyledim yani bu çoğu hocanın sevmediği durumlardır aslında bu. Ki biz de geride düştük. Yani şöyle söyleyeyim, biraz yani espri değil, ciddi bu. Yani hoca kovduracak maçlar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ama ikinci yarı isteğimiz, arzumuz, biraz inisiyatif alma alışımız. Ama genel olarak oyun hakkında söylenecek benim adıma çok olumlu çok şey yok açıkçası. Böyle maçları daha dikkatli ve daha önceden bitirmemiz lazım. Onun neticesinde tabii ya söylediğimiz gibi kadrodaki durum, sakatlıklar, şunlar bunlar. Onları tekrar konuşmaya gerek yok. Buralara kadar geldik. Şimdi bir maçımız var ve akabinde gene dinlenmesi gereken oyuncularımız var. Buradan da şöyle bir parantez açmam lazım. Konuyla alakalı değil ama bunu kaç haftada söylemek istiyorum. Herhalde Ozan'ı artık milli takıma herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı. Maçın bize dönüşü yani çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimi söyledim. Bu grubun tüm zorluklara rağmen herkesin fuzuli konuşup, hiçbir şey bilmeden konuşup, içerideki tüm her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Bunu kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu grup, bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır. Bu da beni aşırı çok mutlu eder ama tabii ki zor yani, kolay değil.
0: Hocam, belki de bu günlerin hayallerini kurdunuz. Trabzonspor teknik direktörü olarak kupaya ilk şampiyonunuza çok yakınsınız. Sizin duygularınız nelerdir? Biraz bunu da merak ediyoruz açıkçası.
2: Geçen sene final kaybettim zaten. Bir süper kupada kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. Ama benim illa kupa alayım diye öyle bir derdim de yok açıkçası. Ama özellikle bu grubun, az önce söylediğim şekilde bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Biz inşallah Allah nasip eder bize. Ama kupadan ziyade işte beni şu an konuşmamdan ve auramdan belli olduğu gibi oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. ve onlar da bunu en az bir kadar biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Sakatlarımız var, o maçta oynayamayacak oyuncularımız var. Hepsini düşündüğümüzde bizim için zor, kolay değil ama bunu çok istediğimiz kesin. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Ve oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar, söylüyorlar kendi aralarında ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz.
0: Hocam son sorum. Son haftalarda performans artan çok fazla oyuncu var ama Bouchouari'nin artan performans olduğunu görüyoruz. Onun bu yükselen performansı için neler söylemek istersiniz?
2: Bouchouari'nin hikayesini daha önce anlatmıştık zaten. O dönemlerde bize söylemedik şey bırakmayan insanları da çok net hatırlıyorum. En azından bana kulağıma gelin. Şimdi aynı oyuncuyu övüyorlar. İyi oyuncu olduğunu, çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Çok ciddi bir sakatlıktan geçtiğini, sürelere ihtiyacı olduğunu ki çocuğun motivasyonu olarak da devamlı oynamak isteme arzusu var. Ama bu yarışırken bunu devamlı yapmak mümkün değil. Bazen zorunluluktan süre aldı ve aldığı sürelerde de son haftalarda gayet durumu çok iyi. Oyunun da kendisinde spontaneden çıktı, daha düzenli oynamaya başladı ki şu an evet takımımızda performansı yukarıda bir oyuncu sayacaksak yani çipi birdir, iki bencidir. Bizim oyuncularımızın değerini arttırmak bizim için en önemli şey. Oyunun içerisinde o değeri arttırmak. Bazı oyuncuların çok ciddi düşüşü var. Bu da gözle görülen bir şey. Ama işte oyun böyle bir şey. Bir an, bir maç, bir pozisyon hayatının her şeyini değiştirebilir. Buna hazır olmak zorundasın. Tüm oyuncular, tüm oynayan oyuncular. Dolayısıyla bencinin performansından memnunum açıkçası.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum.
3: Evet, tabii ki birçok açıklamaya yer verdik. Maç sonu konuklarımızla da sizlere olabildiğince derinlemesine Trabzonspor'u analiz ettiğimiz bir maç sonu yayını oldu. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında ve Dakika Skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
4: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
7: Merhaba Burak, hoş bulduk.
6: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
7: Tabii.
6: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
7: Haklı.
6: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım'a?
7: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi, biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir, öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum. Ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyor da hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi, Leao muydu? Çok
6: evet,
7: gündeme geliyor.
6: Leao.
7: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişle biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde

0: Benim genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki, büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba, Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış, İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince, bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe. Ha, bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden, gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
1: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan
0: Bak,
1: kişiler böyle diyor. Aykut
0: şimdi
1: Kocaman ve İsmail Kartal
0: burada
1: ismini
0: şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi, futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
1: Chelsea'ye elendi.
0: Chelsea'ye mi elendi? Peki. Ligde de
1: İkinci
0: Galatasaray
1: bitirdi.
0: İkinci
1: Türkiye Kupası'nı
0: olmuştu.
1: aldı.
0: Ve mesela Roberto Mancini, özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik, yani berabere kaldık, dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
1: Biraz
0: normal,
1: Serie A kafası.
0: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse, o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak, herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra olağan genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene, Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesinin, şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle, ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar, aslında son yıllara, son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez, ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye, hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var, ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman
1: Serdar sebebi
0: medya. Medya. Medya. Tabii Serdar abi zaten kapatıyor.

0: gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor, tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi, şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşürenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı mı? Kalktı. Yani
1: Avrupa'da başarı
0: Aziz
1: yok.
0: Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. E şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. Ya o dönemlerin ikisinde, iki ya da üç ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti, hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önünde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit, genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir o hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık, orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer genel avarajda da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
1: Karabüyü 7-0 yendi Fenerbahçe.
0: O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0 bulduk. 5-0 ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın. Zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklikte yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maça aldıktan sonra diyor gola, çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi bir gol, Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı, yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı, yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi, yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam, kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir, burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim bak. Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman alınacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya tabii canım, faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam, bunu bu kenara, bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı, sonra Fiorentina, Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları 2002, Fatih Terim geldi. Terim Fatih Terim geldi, büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı, ben hatırlıyorum. Rijkaard zamanı olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2010-11 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor, Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor, diyor ki abi olur bunlar, yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok, mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya şeyi hatırla, Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim, hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak, burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Sayılar mı? Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin de aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum, 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya, herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey, hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değil de başka
1: kendi
0: bir yerde
1: yapıyordu ya.
0: Bir
1: Twitch'de
0: şey. Hayır. Twitch miydi neydi?
1: Evet, evet, Twitch'te yayın.
0: Aslında mesela izlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi, kalkıp söylesene.
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak, eleştiri olur. Eleştiri ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil mi?
1: 25.
0: 25'te, yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri var. Biz de eleştirdik. Yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu. İtibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin, bak adam yine örneğin,

0: Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek, niteliksiz hale getirmek, yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım, bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam, iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam ederim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir, Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim, itibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. E abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı Mourinho geliyor diye? E Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de. Bir şey soracağım. Sıkıcılık sayar. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıyı sayar. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yok. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor meseleye? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki bu dedi fark suni dedi. Biz dedik ki ya bırak hoca ne diyorsun, ne sunisi? Olur mu öyle şey, Galatasaray 8
1: ama
0: puanla?
1: Ama haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Ya eridi o fark.
0: Bir eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman itibarsızlaştırma şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.
1: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
0: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızın anlattıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat, şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak sorun. Her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim İyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte Sakın Ağa sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle Sakın Ağa falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya bir Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok en yani Saadettin Saran.
1: Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK Şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
0: veremez
1: uyuyor.
0: Ki. Saadettin
1: Niye
0: Saran yanıt veremez ki.
1: Fenerbahçe başkanı değil
0: çünkü
1: mi
0: çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında, yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi Saad ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken, geçtiğimiz yıllarda da bu vardı, en büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş, şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyor işte WhatsApp'ta işte
1: bir yapay zeka animasyon bir şey yapmışlar ya.
0: Orada ben hani SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım, tamam mı, o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
1: Fenerbahçe derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
0: Ya neyse
1: ona
0: ne demiş?
1: Cevap veriyorlar.
0: Ne demiş gönderme?
1: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani ya onun arkadaş, yerine bak, Okan Buruk'u koyuyor. Bak, Galatasaray'da bu çok bir, çocukça. Çok
0: bak bu bir rezillik.
1: Yani. Bence de kesinlikle.
0: Bak bu bir rezillik.
1: Skandal.
0: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasına almaya çalışanlar. Bu çirkinliklerden, ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır, şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz? Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştirenler. Yıllarca bu oldu. Aziz Yıldırım'a çıkıyordu, sözünü söylüyordu. Bir şey söyleyen ona karşılık veriyordu. Yanlışları da vardır. Ne oldu? Hem onu eleştiriyordunuz. Tamam. Hem onu eleştiriyordunuz. Hem de şey yapıyordunuz. Şimdi aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya arkadaş.
1: Ya sosyal medya trolü gibi hareket
0: zaten
1: ediyorlar yani.
0: Zaten büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum. Ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti, sakın ha bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum. Biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralardan, hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor. Hiçbir mantığı da yok. O onu yapıyor. Öteki ona bir yanıt veriyor. Geçen şeyi izledim 343 Dijital'de. Uğurcan Çakır'ı izledim. Onu da tebrik ederim. Mesela bu çocuğa çok büyük haksızlık ettiler, tamam mı? Trabzon başkanı bunu yaptı. Trabzon başkanının

0: kendisi yaptı. Bu oyuncuyu satan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
1: Kaptanlık yaparken neydi?
0: Kaptanlığı yaparken parayı getirirken teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu Trabzon taraftarını kışkırttınız.
1: Derbi için, bir maç için.
0: Bak çocuk çıktı çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine ekleyerek Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler, böyle dediler. Sen şiddeti körüklüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Mesela Ali Koç gelirken müthiş, Türkspor'u düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digi Futbol'da en son söylemişim, tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum biliyor musun bu işlere? Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı. Futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
1: Ağzına sağlık abi. Haftaya
0: Senin de
1: görüşürüz.
0: ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir

0: dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Mutlu günler. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir İstanbul gününden diyelim. Tabii dünyanın her yerinden bizi dinleyen dostlarımız var. Umarım oralarda da havalar güzeldir. İbrahim abi, nasılsın? Selamlar.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tabii gündem yoğun. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Torreira'ya saldırı var. Ama öncelikle İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla başlamak istiyorum. Dün Sayın Başkan ya inanılmaz açıklamalar yaptı. Ya bana biraz böyle önceden yayın yaptığımın bir arkadaşım, bir abimin sözü vardı. Akıl tutulması diye çok kullanırdı. Öyle açıklamalar, çok tuhaf bir açıklamalar.
1: Çok fazla kendiyle çelişen açıklamalar.
0: Evet, senden yani dinlemek istiyorum. Senin pencereden şöyle, biraz daha farklı oluyor ya.
1: Ya tabii önce istiyorsan hakemlerden olur. Başlayalım. Yani hakemlerin 5 büyük liglere bakıldığında işte onların öyle bir analizi olduğunu söylüyor. Ben şeye pek inanmam yani. İngilizler, İtalyanlar, İspanyollar çok fazla hakem konuşmadığı için oturup hakemlerin kaç tane hata yaptığını, sonra Türkiye'ye de gelip ya bunlarda da kaç hata yapılmış, onun üzerinden bir istatistik çıkartalım da bunu o ülkelerin federasyon başkanlarına gönderelim diyeceğini ben düşünmüyorum yani. Hadi ama kabul ettik. Ya madem biz onlara göre öndeyiz, öyle söylüyor, daha az hata yapıldığını söylüyor. Ya biz niye gittik o zaman oradan derbide, ya gelin kurtarın bizi, yani bizim buradakiler bu işi götürebilecek durumda değil, burada ortalık karıştı dedik. Ya madem bizimkiler bu anlamda bu kadar iyi durumda. Sonra bence yine problemli bir hadise, işte kulüplerle ilgili, kulüplerin transfer harcamasıyla alakalı, kulüp başkanlarının hakemler üzerine ihaleyi yıkıp kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları ile ilgili de bir konudan bahsetti ki ben de aynı fikirdeyim. Ama bunu kim söylüyor? Yani bunu geçmişte Trabzonspor'da kulüp başkanlığı yapmış, o dönemde çok kısa sürede 6 teknik direktör, 3 sportif direktör, sayısız oyuncu değiştirmiş Hacı Osmanoğlu da yani siz de o dönem yaptınız ya. Yani ben şunu çok anlayamıyorum bizde. İnsanlar ya geçmişte yaptıklarını, davranışlarını unutuyorlar. Anlıyorum, hani geçmişte de yaşanmıyor. Tamam, insanlar ders çıkarmış olabilir ama hani siz de bir dönem oradaydınız ya. Onunla ilgili bir eleştiri yapabilmeniz için sizin o dönem o işi çok sağlıklı yapmanız lazım. Yani Göztepe'nin idarecileri bugün federasyon başkanı olsa o açıklamayı yapsa anlayabilirim. Niye? Çünkü yönettikleri dönemde tam olarak doğru olduğuna inandıkları ya da söyledikleri kriterlere uygun davranmışlar. Yapmış ya adam. Ama sen o dönem hakemlerle ilgili bugün söylediğin hadisede, ya yanlış mı hatırlıyorum, ya hakem arkadaşları bir dinlendirelim, bekleyelim denmedi mi? Yani bilmiyorum, yok mu öyle bir şey, olmadı mı geçmişte? Yani dün problem çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyor ülke. Ben çözeceğim hakem problemini diyor. Nasıl çözeceksiniz? Siz de dün bugün başkanlarla benzer ifadeyi kullanmadınız mı? Yani ayrıca sizin o problemi çözmeyle ilgili bilgi birikim donanımınız ne? Değil ya, öyle bir şeyiniz yok, eğitiminiz de yok ya. Kaç tane MHK değişti? Yani madem bu dediğiniz hadise ülkede yok, her şey kusursuz işliyor, sayısını unuttuk bu değişimlerin yani. Ya bence adım adım gidelim. Hakikaten mesela bazen okuyorum. Ya acayip acayip şeyler, inanamıyorum yani.
0: Hakemlerin diyor Dünya Kupası'na gitmemesinin sebebi ben miyim diyor mesela. Bu işin başka bir boyutu ve aslında ister istemez biraz da bizlere de laf attı. Dedi ki yani İngiltere'de dedi yüzde kaç dedi yorumculuk yapıyor falan dedi, ama işte Match of the Day falan var, bir sürü işte herkesin bildiği programlar
1: ya,
0: falan var.
1: Ediyoruz. Ya bir de
0: tonlarca var aslında.
1: Ya sorun yorumcu olabilir mi yani, öyle
0: diye. Evet. Ya yani günah keçisi yorumcular ilan. Biraz payı vardır belki.
1: Ya hayır, orada mesela anlamında daha tehlikeli bir şey söylüyor. O da çok enteresan. O bahsettiği yorumcuların hakemlik yaptığı dönemde o işi manipüle ettiğini söylüyor. Yani 5-0 6-0'a bitirttiler maçı diyor. Şimdi bu aslında çok tehlikeli bir hadise değil mi yani? Hani bir suçtan bahsediyor.
0: Evet. Söylüyor.
1: Yani yaptıklarını söylüyor. Mesela diğer hadise, problemli bir hadise olduğunu düşündüğüm, diyor ki mesela ben tarafsızım diyor. Hani bir kulübe aidiyetim yok diyor. Sonra devamında ben Trabzonsporluyum diyor.
0: Şampiyon olmasını istemem mi diyor?
1: İstemem mi diyor ya. Sonra daha problemli devam ediyor. Bence yine o da çok problemli. Ya istesem diyor, hani yani parmak ucuyla dokunabilirdim diyor. Yani şunu söylüyor, aslında bence bu çok tehlikeli bir durum. Bir federasyon başkanı dokunabilirmiş. Mesela ben ona inanmazdım. Ben şöyle inanırım. İstediği kadar orada o görevde, yani nasıl derler, yargıda da bunun şeyi vardır ya, hani ya o görevdeki bir insan ne olursa olsun orada hiç kimseye dokunamaz. Çünkü sen orada yapabilirim dediğin an oradaki hakemleri de karalamış oluyorsun. Yani senin evet öyle bir talebin olabilir. Ben federasyon de, bana ben kabul ama ben mu? Kabul etmem ya. Hani sen beni de orada yakmış olmuyor musun
0: kabul
1: yani?
0: Kabul ettiriyormuş demek ki.
1: Demek ki
0: ettirebilirim
1: orada
0: diyor yani.
1: Ettirebilirim diyor. Öyle olur mu yani? Yani senin yani düşüncen, zihnin kirli olduğunda diğerleriyle alakalı nasıl buna emin olabiliyorsun yani? Hani bunların da bu işi yapabileceğini. Bu problemli bir durum değil mi? Ben hakem olsam acayip rahatsız olurum buradan. Ne demek başkanım ya? Siz benden böyle bir şey talep edeceksiniz ve nasıl ikna oldunuz ve benim bunu yapacağıma? Yani siz talep etmediğiniz için ben Trabzonspor maçını adil yönettim. Talep etseydim Trabzonspor'a maçı verdirecektim mi diyorsunuz? Bu ülkede böyle şeyler yapılıyor mu yani? Yapılabiliyor mu ya da daha doğrusu? Siz şimdi oyunu böyle anlatırsanız bu organizasyonun en tepesinde o insan olarak, ya bu insanlar nasıl maça gitsin, nasıl maç izlesin? Ben kızıyordum mesela radyoya bağlanan, mesaj atan, ligin manipüle edildiği ile alakalı söylemler içerisinde olanlara kızıyordum. Ama şimdi ben onlara kızdığımda bana direkt şunu söyleyecek. Ya arkadaş ne anlatıyorsun, bak federasyon başkanı müdahale edilebiliyormuş hakemlere. Etmek istememiş. O dürüst bir insanmış. Dürüst olmasa ya da niyetini kötüye kullanan bir insan olsa demek ki burada böyle şeyler yapılıyormuş hakemler üzerine. Gelelim bahisle ilgili hadise. Hani bir şeyler yapıldığından bahsediyor ama ne oğlum, ben anlamadım ki orada mesela. Ne öğrendik biz? Bahis oynayan menajerleri, malzemecileri, masörleri öğrendik. Ne faydası var bize bunun? Ne faydası var bize bunun? Bir tane maçtan bahsediyor. Nazilli bilmem ne maçı diyor. 0-0 bitmeye, beraberliğe iki takım da çıkıyormuş. Tamam, böyle bir olay olmuş.
0: Tabii çok popülerdi.
1: Diyor ki mesela anlaşılabilir bir durum diyor. İki takım da gitmez diyor beraberliğe çıkıyorsa. Öteki de oynar bahis o zaman yani. Şimdi sen o takımda da masör malzemeci bahis oynamış. Böyle bir sistem var, tamam mı? Yani o değil de amcasının oğlunu oynatmış olsa, doğru olduğu için de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki masörü kimse organizasyonda bulaşmasın böyle işe de. Ama sen şeyi normal diyorsun ya, onlar zaten beraberliğe... Bu olur mu böyle bir şey? Senin talep etmen gereken şu değil mi? Beraberliğe iki takım şampiyon dahi olsa oyunun... adil olabilmesi için ya da duygusu, ya bu iki takım da çıkacak aslanlar gibi oynayacak. Sonuç ne olursa olsun. Ancak böyle insanlar ikna olur. Ya var mı İtalya'da, İspanya'da şey deniyor mu ya, beraberlik ikimize de yatıyor, çıkalım. Ben 1000 tane maç sayabilirim sana yurt dışında. Beraberliğin ya da galibiyetin, mağlubiyetin neyse, hiç onunla ilgilenmeden elinden
0: daha,
1: gelen
0: daha,
1: her şeyi
0: yaptı. Daha yeni oldu işte. İki takımdan birinin de kazanması gerekiyordu. Beraberlikte ikisi de küme düşüyordu. Berabere kaldılar, ikisi beraber
1: ama
0: küme düşüyordu.
1: Ama olur mu şimdi ya?
0: Ya şey demedim, bari sana atamıyorum.
1: Ya sana ya yapacak bir şey yok. Hani birimizden...
0: Bari yiyeyim falan.
1: Şimdi hep oradan örnek veriyor. Yani 5 büyük ligden örnek veriyor. Premier Lig'den o şeyden örnek veriyor. İşte bu
0: sürekli oradan veriyor.
1: Ama tamam da ya o bir de mesela şey de çok enteresan. Amil takımdan kolej diyor. Şimdi ben devlet okulunda okudum, tamam mı? Mesela bu kolej havasını ben bilmiyorum ya. Sürekli kolej havasından bahsediyorlar ya. Yani nasıl oluyor bu kolej havası? Var mı kolej? Yani iyi bir şey mi oluyor ayrıca bu yani? Hani bizim çocuklar şey, ondan sonra kolej havası. Devlet okulunda okuduk ya biz. Niye oradan örnek veriliyor? Ben onu da anlamış değilim yani. Ya çok çok problemli ya, böyle otursak var ya.
0: Süleyman Seba'dan çıkmıştı galiba kolej havası. Yani onun döneminde böyle şaşalı Beşiktaş'ın ya olduğu tamam zamanlarda da, o tabir yeni yeni böyle tamam da, şeyimize okul... girmiş oldu ya. Yani.
1: Orada okuduk da bilmiyorum ben kolejin havasının nasıl olduğunu yani, o yüzden merak ediyorum.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Özellikle söylediği bir de

0: demeci var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. İşte diyor ki ben Anayasa Mahkemesi'yle de görüştüm. Bundan haberi olursa işte UEFA ve FIFA bizi askıya alır. Aman aman diyor mesela.
1: İnanılmaz.
0: Ve bunu söylerken yani milyonlarca kişi radyodan Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir röportajı ve bütün televizyonlar, radyolar Anadolu Ajansı ile anlaşmalı. Yani İbrahim Bey bütün spor kanallarında dün canlı girdi ve bunu o yayında söyledi.
1: Ya ne diyeyim yani abi, şimdi gerçekten Cihan, yani şimdi okuyorum, önümde gazete var. Yani hangi tarafından yorumlamaya çalışsak tamamı problemli. Ya bir tane dur şey yapayım, yani haksızlık da etmeyeyim başkana. Bir tane tespitine katılıyorum %100. Eğitimci sorunumuz var dedi, bizim antrenör sorunu var dedi. Yani Almanya'da bu kadar yetişiyor da bize gönderiyorlar bizim çocukları da, burada bu kadar genç nüfusta nasıl oluyor da oyuncu çıkmıyor? Antrenör sorunumuz var dedi. %100 haklı. Çok uzun zamandır da anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin tesis sorunu yok. Bu ülkenin stadyum sorunu yok. Bu ülkenin o altyapıdan oyuncu yetişme, yani yetenek sorunu yok. Bu ülkenin yetiştirici sorunu var. Eğitimci sorunu var. Antrenör sorunu var. Onu da halledeceğim diyor başkan. Yani ve yine finalde diyor ki ya arkadaşlar, diyor ki bize hani ya o kadar çok şey yaptık ki başkanım, hani bunları da hiç dile getirmiyorsunuz göreve geldiğiniz günden beri. Ya ben de tutup diyor kendimi övecek halim yok diyor. Karşısındaki abimiz de diyor ki olur mu başkanım diyor. Yani anlatın diyor, övün diyor, yani övülecek bir şey varsa bunda bir problem yok yani. Örnek olma açısından değil mi? Bunları yaptık, böyleydi, değiştirdik, geliştirdik anlamında. Ondan sonra çünkü elle tutulur somut bir şey olmadığı için şeye döndü iş, yapacağız, yapacak arkadaşlar, çalışıyor arkadaşlar. O da orada da elle tutulur bir şey yokmuş bize örnek gösterebileceğiniz. Ya mesela Montella'yı Türk'üm ben, İtalyan değilim demiş, Türk'üm demiş. O da mesela çok anlaşılabilir bir durum değil. Niye böyle bir şey söyler ki bir insan, yani Türk değilsin sen, İtalyansın, niye illa birilerini biz Türk yapmaya çalışıyoruz yani. Ya geliyorlar burada bizi kandırıyorlar ya. Değilsin abi sen, İtalyansın. Bunda bir anormallik de yok yani.
0: Hissedebilirsin
1: ya, Türk gibi. Ya şey mi demiyorum ya. Tamam hissetsin eyvallah da, bunu niye biz bu kadar böyle
0: sempatik
1: haber konusu yapıyoruz? Evet işte birileri ona diyor ki böyle söyle, burada bu ülkenin hoşuna gidiyor. İşler kötü gittiğinde cebine koyarsın, o kartı çıkartırsın. Sıkıştığında çıkart o kartı, ver servis et. İnsanlar diyecek ki bu adam zaten kendini Türk gibi hissediyordu, niye biz bu adama karşı bu tepkiyi gösteriyoruz? Tedesco da yapmadı mı aynısını bir dönem yani? Ya yapmayın, bunların bize bir faydası yok. Ya ben 2 yıl çalışmış ve 2 dönem Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na üst üste tarihte ilk defa gitmiş bir organizasyonun en tepesinde bir insandan bu 2 yıllık süreçte altyapılardan, amatör branşlardan, A takıma kadar ya neler olmuşu dinlemek istedim ama hiçbir şey olmamış ki. Ben Montella'nın Türk olmak istiyormuş. Bir de başkan demiş ki İtalya gidemedi, bir İtalyan yeter demiş. Ne İtalyan arkadaş, ben Türk'üm demiş. Biz bunu duyduk yani. Mesela hakemlerimiz çok iyiymiş ama çok iyi hakemlerimiz, biz gidiyoruz oradan diyoruz ki bizimkiler Galatasaray Fener'i yönetemez. Bir kereye mahsus ne olur bize verin, parasını da verelim, hatta bizimkilerden daha fazla verelim. Gelsinler yönetsinler. Nasıl oluyor bu sürekli birbiriyle çelişen ifadeler? Mesela bir tane daha söyleyeyim sana. Diyor ki işte Montella'nın gitmeyle ilgili Roma istemiş. O ara unutmuş Montella herhalde Türk olmayı. Roma'ya dönmek istemiş ama. Mesela orada da öyle bir durum var. Hani mesela Türk...
0: Yok, şey demiş yani sözleşmesinde Roma teklif verirse diğer kulüplere abi, giderken yeni, gidelim demiş ama milli takımda onu söylememiş.
1: Yok, yeni geldiğinde şöyle olmuş. Yeni geldi ya başkan.
0: Ha, ilk ya.
1: Demiş bak beni Roma istiyor. 2 tane maç kaybederim sonra beni göndermeyin. Pazarlık yapıyor. Kendini Türk hisseden, Türk olmak isteyen, hani bu kadar bu olayı kutsayan ama Roma istiyor. Bırak gideyim Roma'ya eğer göndereceksen yani. Böyle de bir pazarlık yapıyor seninle yani. Hangisi Montella abi yani? Roma yazan Montella mı? Bu kadar Roma aşığı ama Türk demiyor mesela, ben Kastamonu aşığım diyor. Ya sözleşmeme yazın, ben oralar ayrılmam, gideceğim oraya. Ege, Karadeniz neyse. Ha, inanamıyorum yani abi. Ben sonunda şuna ikna oldum zaten yani. Hani bence evet Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı ama bu tarz iletişim işlerinde bu sadece federasyon için geçerli, kulüpler için de geçerli. Bu işin uzmanları çıksın anlatsın yani. Kimse federasyonda bu dili en güzel anlatabilecek kimse, kulüplerde kimse, maç sonu için de geçerli. Çünkü ortaya bir şey çıkmıyor. Belki gerçekten burada federasyonun amatör branşlarda ya da farklı kulvarlarda, milli takımlarda bize anlatabileceği hadiseler var ama biz bak bunların hiçbirini göremedik. Mesela

tane daha problemli hadise aklıma geldikçe söylüyorum. Ha, dinledim dün hani baştan sona kadar. Kalbiyle dili bir olan bir insanım diyor. Yani kalbiyle dili bir olmak da çok sağlıklı bir hadise değil. Yani bazen kalbinden öyle şeyler geçiyor. Değil mi? Biz mesela ben de diyebilirim o zaman. Kalbim dilim bir. İçimdeki bütün şeyi de o da yetmiyor yani. Kalbin dilin de onu da törpülemek zorundasın ya. Mesela bizi çocuk dinliyor, kadınlar dinliyor değil mi? Yani mesela geçen gün

0: vermeyeyim dedim örnek ama hani anlaşılır olsun. Fırıldak dedi
1: moderatör mesela. Arkadaşımız da aynı şekilde cevap verdi.
0: Ama yani olur mu yani? Şimdi ben fırıldağı ne nasıl anlatacak bizi dinleyen arkadaşımız kızına, şimdi ne diyecek orada sorsa baba fırıldak ne dese, şimdi ne oldu benim kalbim dilim bir mi diyeceğim ben yani? Olur mu abi öyle şey yani? Hani ben bilmiyorum yani çok problemli buldum yani.
1: Yani belki şu an dinliyorsa, ben şimdi de TDK'dan baktım fırıldak, hani rüzgarla dönen şember şeklinde çocuk oyuncağı tamam. Deyip anlatabilir.
0: Abimiz öyle anlatır tamam, onda evet, sorun yok da.
1: Öyle anlatsın dinliyorsa ama eğer yani.
0: Hani, o konu öyle bir konuda değil ya yani, ne gerek var, niye biz böyle bir şey kullanıyoruz yani.
1: Evet, lügatlar biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor, oraya çıkıyorsun.
0: Önemli abi yani, bak o mesaj mesela benim için önemliydi, o gün hafızamda kaldı, kızımla dinliyorum dedi mesela. Şimdi ben hani dikkat etmem gerekiyor değil mi, örnek oluyorsun sen burada yani. Soracak ki ona ne diyeyim, benim kalbim dilim bir. Mesela diyor ki ben diyor herkes benimle fotoğraf çekti. Ha diyor ki mesela başarılı olduğunuza dair mesela ne söylemek ister? Karşısındaki abi de var ya çok acayip yani, şahane. Çok da beğendim soruları falan, şahane.
1: Oo, evet.
0: Çok çok beğendim yani, üst tarz, sakinlik neyse. Diyor ki hani başkanım diyor 2 senelik süreci diyor kendinizin dışarıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz diyor. Adam gibi diyor derler diyor. Herkes fotoğraf çektiriyor diyor. Başkanım herkesle fotoğraf çektiriyorlar. Bugün 3 gün üst üste en prime kanalda televizyon açık, 4. gün çık sokağa, herkes seninle fotoğraf çektirir. Yani bu senin görevinde başarılı olduğun anlamına gelmez yani. Onu bak sana bir alan tanıyor. Yani ne yaptın bu süreçte bunu anlatla ilgili bir alan tanıyor. Herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Sonra diyor ki başkan... Pardon, kahveye gidiyorum ben diyor mesela, halklayım oraya gidiyorum ama işte sen oraya şeyle gidiyorsun ya yani, en lüks arabayla gidiyorsun, en pahalı kıyafetlerle gidiyorsun, işte bir olmuyorsun orada mesela. Bizde öyle bir şey vardır, ben hep dikkat et, halkın içinden olmayı en pahalı saatle, en pahalı ayakkabıyla, en pahalı arabalarla gidip hayatında hayal edemeyeceği yani, onunla şey olmuş olmuyorsun yani. Onun duygusuna ortak olmuyorsun yani, ya da o sen gibi hissetmiyor yani. Bizde de hep o kullanılır, dikkat et yani. Adam gelir en klas, halkın içindeyim ben der, kahveye giderim sohbet ederim o insan, aslında orada kendini yüceltmeye çalışıyor farkında olmadan yani. Öyle olmuyor ya.
1: Evet yani dünkü moderatör arkadaşları, zaten Hilmi abiyi tanıyorum, Hilmi Sever. Biraz sağdaki biraz daha zayıf olan, diğerini tanımıyordum ama o da Hacı Osmanoğlu'nun jargonuyla konuşmaya çalıştı yani, ona çok dikkat ettim ben
0: çok
1: biraz.
0: Yani hem de çok gayet
1: Hilmi abi biraz daha böyle yumuşak, evet, sorular evet. Geldi işte sayın başkanım tarzı, ama diğer beyefendiyi tanıyamıyorum yani, tanıyanlar vardır elbette ama aklıma gelmedi şimdi, daha da o biraz daha dediğin gibi daha sert geldi yani.
0: Ya o yüzden sanki bu işleri bir daha bir gözden geçirmemizde fayda var yani.
1: Bu asgari ücretli futbolcu konusunda ne diyorsun? Herhalde yoktur dedi. Amatörde bile yoktur dedi. Amatörde var tabii de. Para alamayanlar var hatta, asgari ücretli boş ver. Ama yani Süper Lig'de yoktur herhalde dedi. Emin değil. Ha, yoktur dedi da, sonra herhalde ekledi sayın başkan. O da problemli
0: bir durum değil mi yani abi? Şimdi herhalde yoktur.
1: Var mıdır? Eğer yoktur yani.
0: Ya şöyle, bu sözleşme hadiselerinde de bir sürü problem var yani.
1: Ya eskiden diyor çift sözleşme oluyordu. Bize tamam. Gelenler tek tip artık diyor. Yok ya, öyle
0: protokol
1: şey.
0: Yapıyorlardı. Evet. Oraya yazıyordu. Federasyona asgari ücretten gösteriyordu. İşte bir sürü, bizim oynadığımız dönemlerde de bu işlere çok
1: Şey gibi yani, asgari ücret alıp bak, yüksek maaş alan gibi.
0: Örnek veriyorsun ya mesela. O tarafla ilgili hep örnek veriyoruz yani. Mesela İtalya, İspanya, hep İngiltere'den veriyor. Şimdi tamam kabul ediyorum da, orada ama denetleme diye bir şey var. Bak sen denetleyemiyorsun yani. Limitle ilgili bir şey soruyor. Diyor ki ya bu kadar diyor, işte Galatasaray 50, öteki 60, öteki 70 diyor. Eksi yazmış bu sezon diyor yani. Milyon euro. Burada bir sorun yok mu başkanım diyor yani. Hani eksi yazmış ya. Şimdi bizde bir de şey var yani, borçlanarak büyüme hadisesi. Büyüyemedi Barcelona, işte onun sancısını yaşamadı mı o dönem yani. Sen nereye büyüyorsun? 5 sene sonranın biletini satan organizasyonla örnek veriyorsun bir de yani. Borçlanarak büyüme. Sen büyüyemezsin. Senin borçlanarak büyüme gibi bir şansın yok. Çünkü senin liginin öyle bir karşılığı yok, değeri yok. Senin bir alt ligde İngiltere'de şampiyon olanın aldığı parayla bizim Süper Lig'deki şampiyonun aldığı paraya bir bakın, oradan anlarsınız yani. Sonra diyor ki başkan, limitte ve hesapta bir sorun yok diyor. Nasıl hesap yok? Ya benlik bir durum yok sonra diyor. Ya böyle olmaz mı? Orada denetim var, sende denetim yok. Sen en tepede birçok konuyla alakalı bilgin yok zaten.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını da tabii o kadar fazla ki aslında 2 saat boyunca bile bu konunun detaylarını konuşabiliriz. Biraz dinleyenlere Tabii. Bir bakalım abi neler söylemiş.

0: bizi. İyi yayınlar demiş. Bir parmağımla bile dedi, adamdaki ego padişahta yok demiş. Ya ben buradan ne anlamam lazım diyor.
1: Makamdan bahsediyor ya. Oradaki yapar diyor aslında. Konunun onunla bir alakası yok. Daha tehlikeli. Aşağıdakiler de bu konuda piyade der bana.
0: Bir de çok yani. Sert değil mi başkan? Şey tarzı mı o yani? Ya kaşları
1: tarzı,
0: çatık sürekli kaşları çatık.
1: Tarzı o başkanın ama ya bunlar çok sağlıksız durumlar ya. Yani birinin bu konuda mesela ben başkanın yakını olsam mesela orada müsaade etmem yani. Hani ona söylerim yani, hani oğlu kardeşi neyse olsam. Gerek yok bu ifadelere, ya da senin burada bunu anlatmana gerek yok. Sen yine organizasyon mesela bir şey daha söylüyor. Diyor ki işte bizim kurumlarda diyor art niyetli olan bizimle beraber yürüyemez diyor. Bir de diyor mesela herkesi diyor bir iş yerinde memnun ediyorsanız diyor burada bir sıkıntı var. Niye sıkıntı olsun ya, bir iş yerinde herkes memnun oluyorsa niye bir sıkıntı olsun yani? Niye sıkıntı olsun abi yani? Herkesi bir iş yerinde memnunsa, burada mesela herkes memnunsa ne diyeceğiz abi? Burada herkes memnun. Burada bir problem var abi ya bu. Çünkü bu ne biliyor musun? Hani geçmişten beri kalan bir insanın herkesle arası iyiyse orada bir problem var düşüncesi var ya. Yani atıyor biri kuyuya bir taş, ondan sonra herkes hiç zorlamadan kabul ediyor bir de. Hani onu çıkartma mı kartma hadisi.
0: Ya aslında o bence iyi bir insan olduğu için.
1: Ya tamam.
0: Evet. Ya evet, bence de saçma. Şey demek istiyor yani. Herkesle iyiyse yalakadır demek istiyor. Tamam, ama bazı insanlar da, iyi insanlardır
1: ya
0: gerçekten.
1: Ya niye adam iyiyse, kimseyle bir
0: kimseyle
1: kavgası
0: olmak
1: yoksa
0: istemez,
1: evet. Hayatta öyle bir derdi yoksa niye aynen. Kötü olsun adam ya yani.
0: Ben işte.
1: Niye mesela sen şimdi niye ya? Lan cihanın herkesle arası iyi, burada duracağız. Ya da bu işte herkes değil abi bak. Ya bu kadar düşünce ya. Sağlıksız, bu kadar yorum yanlış idare ediyorsun. Ya bu ligi de idare ediyorsun yani.
0: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gitmek için paso şart mı demiş. Vallahi geçen sene yeni kapadaydı. Ondan önce 2024'te şart tutulmuştu. Bir bakın Galatasaray web'ten son detaylara. Bence şarttır. Onun da bilgisini vereyim. Ama emin değilim yani. 2024'te zorunluydu. Ne demiş? Bizdeki hocalar kadroyu ben kurmadım diyor. Başarısızlıkta ama... Şaktar'ı Arda Hoca şampiyon yaptı. Şaktar'ın kadrosunu Arda Hoca mı kurdu? Konuyla alakasız ama.
1: Kurmadı evet.
0: İbrahim
1: bak,
0: Hoca'yı sormak
1: evet
0: isterim.
1: Abi,
0: hep her hafta
1: çünkü
0: konuşuyor bundan.
1: Arda Turan'ı getirdiler oraya. Tamam mı? Arda Turan'a dediler ki hocam bizim oyuncular bunlar. Senden önceki teknik direktör bu sistemde oynatıyor. Sakın Cihan'ın yeri sağ bekse sol bek oynatayım. İbrahim'in yeri stoperse santrafor. Bu işlere girme. Herkesi yerinde oynat. Yapman gereken en belirli. İyi antren et bu oyuncuları. Fiziksel anlamda bu oyuncuların antrenman planlamasıyla ilgili sorun yaşamayalım. Avrupa'da böyle yapılıyor bu işler. Şimdi bak orada da başkanın yine iyi örnek vermiş yani. Her gelen diyor teknik direktörü teslim ediyor. O benim takımım değil. Benim takımım değil diye bir şey yok. Onu siz anlattınız. Siz kalabalığı ikna ettiniz. Siz Tedesco için dediniz ki bu takım Tedesco'nun takımı değil dediniz yani. Böyle şey olur mu ya? Bir aklımın mantığımın almadığı hadisedir ya. Ya onu yani kabul etmeyeni onu kabul ettirmeye çalışıyorsun. De bunu diyorsun ya, bunun alıcısı var bu ülkede. Benim takımım değil. E ne işin var o zaman orada senin takımın değilse? Git takımını yaptığın zaman gelir çalıştırırsın Fenerbahçe'yi yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. İbrahim Bey'i takdir ediyorum. Tespitleri çok yerinde, başarılı demiş. İsmini Volkan yazmış. İbrahim hocam boş verin ya Hacı Osmanoğlu'nu diyor. Biz sizin futbol içi bilgilerinizi dinlemek istiyoruz demiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş önümüzdeki sezon ne yapmalı diyor. Döneceğiz hızlıca.
1: Oraya geleceğiz.
0: Geleceğiz
1: yani.
0: Geleceğiz.
1: Ama bunlar önemli çünkü bu organizasyonun en tepesinde. Senin kulüplerin de...
0: Bence çok önemli skandal açıklamalar ve bazı demeçlerini de yani Anadolu Ajansı daha sonra tweet attıktan sonra kaldırdı İbrahim Bey'in yani, anlamakta zorlandım ama sosyal medyada insanlar yakalıyor ve artık
1: mesela örnek verdiğiniz bir ülkede mesela İngiltere'de federasyon başkanı diyor mudur mesela ben Nottingham Forest'liyim diyor mudur mesela ben Manchester United'liyim ama bugün askıya aldım Manchester United'liyim diyor mudur ya? Ya örnek verdiğiniz yerle sonra yani şeyden örnek veriyorsunuz mesela yayın geliri payından örnek veriyorsunuz. Ama diğer tarafların hiçbirine örnek vermiyorsun. Orada diyor ki mesela hakem konuşmayla alakalı söylüyor. Hakem diyor konuşulacak diyor. Bu o hakem konuşmayla ilgili sen eğer cezaları bu anlamda caydırıcı hale getirirsen konuşsun bakalım bir tane teknik direktör, bir tane federasyon yetkilisi de kulüp yöneticisi. Çünkü sen kendin zaten yani başkan olduğun dönem yarın başkan olduğunda Trabzonspor başkanı olduğunda benzer sorunu dile getireceğim. Ben burada yazdan beri, başladığımızdan beri soruyor ya mesela Cihan arkadaşlar, ya tamam anlatıyorsun da bir tane iyi bir kulüp yok mu bu ülkede? Göztepe ile ilgili bir şey söylüyordum değil mi? Hani bildiğim kadarıyla planlama konusunda başkan bir tane şey söyledi bu finansal fair play ile ilgili. Göztepe'nin bizde sınırsız kredisi var, onlar hiç o işlere başvurmuyorlar dedi, tamam mı? Yani kulüpler sürekli bu işi suistimal ediyorlar ya, işte limit koyuyorsun, limiti bir şekilde deliyor onunla bununla. Göztepe'nin diyor hiç böyle şeyle işi yok diyor. Başkan önünüzde bir örnekten bahsediyor. Ben bunu bir senedir burada anlatıyorum. Ya şurada bir şey yapılıyor, biz bunu satın alabiliriz, gidelim bu insanları dinleyelim. İki tane orada ya, bunların yani bu işi bu kadar bizden böyle uzmanlık anlamında çok önde olma şansları yok ya. Bunlar basit şeyleri yapıyorlar. Bu ülkede de o insanlar gibi davranacak birileri var. Ya bulun, tespit edin, getirin ya, bu kadar zor değil. Var. Ama sen şimdi bu düşünceyi, yani dün problemi çıkartan insanı en tepeye koyup bugün o insan dün o problemi çıkardığı hadiselerin aynısını bugün yapanlara, öyle şey olur mu? Oyuncuları işte başarısızın arkasına sığındırırsınız, antrenörü yapmayın deyip geçmişte sen de yaptın derse biri, mesela bana dese ki ben federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu, ben de Göztepe şey, Trabzon başkanıyım dese ki ya öyle, sen de yaptın o zaman, yani şimdi sen niye yaptın? O dönem aynı davranışı sen de hakemde aradın ve kendi ağzında da söylüyorsun. Geçmişte hakemler de manipüle ediyor diyorsun. Bu da çok tehlikeli. Bir sürü insan, bak şurada da çelişiyor Cihan. Diyor ki mesela geçmişte, bu seneyle ilgili abimiz diyor ki hakemlerle ilgili bir şey oldu mu diyor. Net diyor. Hakemin diyor hani kararından dolayı diyor ligin değişmesiyle alakalı şampiyon ya da küme düşme. Bu sene olmadı diyor. Ama geçmiş dönemler oldu diyor. Geçmiş dönemlerde Dünya Kupası'na giden hakemlerimiz vardı değil mi? Cüneyt Çakır vardı. Final yönetti. Fırat Aydınuslar. Bir sürü şahane hakemler vardı. Şimdi sen o dönemki o gün giden Dünya Kupası'na gidenlere diyorsun ki bunlar manipüle ediyordu. Bugün hiç kimse gitmemiş. Bunun benimle bir alakası yok. Bekle ben göndereceğim diyorsun. Ama aynı zamanda onlara da diyorsun ki parmağımın ucuyla dokunsam şampiyon yaparım. Abi şimdi biz ne anladık bu işten? Kime neyi teslim ediyoruz yani?
0: Bence o söylediği söz inanılmaz yani. Senin de az önce ifade ettiğin gibi, yani ben dürüstüm. Ben dürüst olduğum için yapmıyorlar, ama ben dürüst olmasaydım hakemler benim istediğimi yapacaktı. Ve Süleyman Demirel'in sözünden örnek verdi. Dedi ki benzin vardı da biz mi içtik tarzı bir örnek verdi. Bu hakemler dedi Dünya Kupası finali yönetiyor. Dünya Kupası'na şey, Şampiyonlar Ligi finali yönetiyor ama Dünya Kupası'na almıyorlar. Ben ne yapabilirim?
1: Ama ben yapacağım sonra diyor.
0: Halil Umut Meler'de travma yaşattık.
1: Ben yapacağım diyor onu mesela.
0: Ben
1: değil
0: halledeceğim
1: mi?
0: Diyor sonra.
1: Mesela ben halledeceğim diyor. Mesela sen onu halledebilmek için bir bilgi birikime, donanıma sahip misin? Hakemlikle ilgili değilsin. Anlaşılabilir. Ben değilim ama Cihan eski FIFA hakemi. Cihan benim bu anlamda organizasyonun tepesinde diyor mu? O da yok. Kimle çalışıyoruz abi? Kim bizi götürecek, bizim hakemlerimizi geliştirecek? Onu da bilmiyoruz. Ondan da bahsetmiyor. Mesela eğitimden bahsediyor. Tek doğru bulduğum söz de kim eğitiyor, kim? Sayısını unuttum diyorum ya. Genç milli takımlarda bak. Ben genç milli takımlarda 90'a yakın resmi maç oynamışım. Bak milli takımlarda. Yani bu da 6-7 seneme falan denk gelmiş. Yani 14 yaşında gitmişim. 20 yaşına, 21 yaşına kadar milli takımlarda oynamışım. Olimpik milli takım, alt yaşlar, genç milli takım, ümit milli takım hepsinde oynamışım değil mi? Ben gözümü açmışım milli takımda. Rahmetli Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer'i görmüşüm. Oradan ayrılmışım, o insanlar oradaymış abi. Hiç değişmemiş o sistem. Onların organize ettiği antrenörler, Raşit Çetiner oradaymış, Turan Mesci oradaymış. Şimdi gel bu zamana, sayısını unuttum diyorum ya. Şu son iki senede kim gelişim direktörü, kim genç milli takımlar antrenörü, her gün biri geliyor gidiyor ya. Şimdi hiçbir planlama yapmamışsınız. Ben ne anladım? Genç milli takımların hocası kim? Kim gelmiş? Biz genç milli takımlarda nereye gitmişiz? Ümit milli takımda durumumuz ne? Bu kadar altını doldurulacağı bir tane örneğin olmadığı yerde biz koca ülkenin federasyon başkanı ve tarihin en başarılı federasyon başkanını dinledik ya. En başarılı, en başarılı. Yani böyle insanlar da böyle sabırsızlıkla bekliyor. Ya desin ki mesela Montella ile böyle bir planlama oldu. Genç milli takımlar böyle, amatör branşlar böyle. Diyor ki başkan, amatör branşları diyor işte orayı da diyor el attık diyor. Şey yok diyor ya, soyunma odası, tesis yok diyor. Ya Karagümrük'ün neyi var? Niye gönderiyorsun Karagümrük'ü Süper Lig'e o zaman? Bir gün Riva'da antrenman yapıyor, bir gün Olimpiyat stadında yapıyor. Nerede yatıyorlar, nerede kalkıyorlar belli değil. Niye onlara müsaade ediyorsun o zaman? En tepedeysen aşağıda bu sorun var, aşağıdaki de sana demez mi? Ya başkan ne diyorsun, Karagümrük niye o zaman bir gün Riva'da bir gün şeyde? Onlara da müsaade etme o zaman demez mi abi? Ha kim mesela başkanı gönderirken biri bir yazılı metin falan almıyor, bilmiyorum bu işleri de, hani biri vermiyor mu başkanım bu en azından hani çelişmeme

0: adına bu örneklerden gidelim. Ben eskiden mesela şeye kızıyordum. Hani ya bırakın adam herkes istediği gibi soru sorsun. Şimdi vazgeçtim ya. Sormasınlar abi. Bir metin çıksın. Yani insanların genel olarak öğrenmesi gereken altyapılar, amatör branşlar, mil takımlar, gelişim direktörü, bununla ilgili bir yazını verin, metin anlatsın başkan.
1: Zaten veriliyor da başkan yazılı metnin dışına çıkıyor zaman zaman. Normalde var bir metin önünde. Zaten dikkat et, bir soru geldiğinde kendisine kağıtlarım da vardı dedi. Ama işte zaman zaman elinde olmadan o metnin dışına çok fazla mesela çıkıyor. Sayın ki, Ali Koç da bunu yapıyordu mesela. Hiç sadık kalmazdı metnine.
0: Mesela diyor ki başkan, yabancı sayısında bir değişiklik yok diyor. Seneye de diyor istediğimiz diyor. Ben diyor sözümün arka... ama biz şeyi de hatırladık ya. Yani hakem konusunda da yabancı hakem yok denmedi mi? Sonra geldi ya. Olmadı mı? Evet. Yabancı hakem yok asla, konu kapandı dedi, peşinden Fener Galatasaray maçına gelmedi mi yabancı hakem ya?
1: Onu da cevabını verdi. Hakemlerimizi korumak için.
0: Ama korumuyorsun bunu, bak bu nasıl?
1: İnanarak bak, söylemedi
0: işte
1: bence.
0: İşte korumuyorsun. Niye korumuyorsun biliyor musun? Mesela burada eksik bir şey yaptın değil mi sen Cihan? Yani şimdi bir sonraki yayını şöyle bir şey yapabilirler mi sana mesela? Gelişimden bahsediyorum. Gençsin, geldin. Oturdun buraya, modere ediyorsun. Eksik geçti senin adına program. Şöyle mi yapsın bu idareciler? Ya bu Cihan şey, bu Cihan'ı korumamız lazım abi. Bekle Cihan sen.
1: Yapmasın.
0: Nasıl gelişeceksin abi sen? Hakemlerin de orada bir eksikliği varsa göndereceksin ya. Yani teknik direktör hata yapabilir. Kulüp başkanı hata yapabilir. Artık çimciler de hata yapabilir. Yakıyorlar sahaları, çimleri. Onlar da hata yapabilir. Oyuncuyu zaten hiç söylemiyorum. Herkesin hata yaptığı yerde hakem yapamaz. Olmaz. O da hata yapar diyeceksin ki sen. İngiltere'den örnek veriyoruz. Hadi konuşsun İngiltere'de bir tanesi de hakem hakkında böyle de federasyon başkanı olmak ne oluyor ya? Kural var orada. Sen kuralı koymuyorsun ki. Konuşulabilir diyorsun ayrıca yani. Geç onun önüne de bak bakalım, onları söyleme şansı var mı yani?
1: Evet tabii, Avrupa'daki 5 büyüklükten daha fazla hata yapıyor deyince zaten orada biraz daha tepkilere maruz kaldı.
0: Kalırsın. Ya yani arkasında dursan hakemlerine hiçbir şey demem biliyor musun?
1: Bunu derken duruyor aslında ama söylemiyle eylemi aynı olmuyor.
0: İşte duruyorsun ama gittin getirdin. Korudum onu dedin. Onu kırdın ya onun da kalbini şimdi. Ona da git sor bakalım o günkü hakemlere. Onların mesela çocuğu şey demez mi ya baba? Hani siz nasıl bir şeysiniz ya, yani siz yapamıyorsunuz diye ta oralardan işin uzmanını getiriyorlar, bak al bu yapsın diyorlar. Hani siz bu anlamda bu kadar. Bir de daha vahimi ne, o gün yapılmama sebebinin biraz da hani manipüle ediyorlar üzerinden anlatısı vardı ya, bu hakemler bu ligi de dizayn ediyorlar deniyordu.
1: Evet yani bir de şey kötü, sen o hakemleri çıkarmıyorsun, dediğin gibi yabancıyı getiriyorsun. Hani belki o sene yabancıyla idare edip önümüzdeki sene komple yeni hakemlerle gelsem belki anlarım ama yine aynı bak, çocuklarla devam
0: bizim
1: ediyorsun.
0: En büyük problemlerimizden biri planlama konusunda, bu işi yani uzaktan yakından alakası olmayan insanlar planlamayı ben yaparım diye başa geliyorlar yani. Siz mesela bir problemli hadise oraya bağlayayım. Diyor ki mesela ben işime diyor hiç diyor ayırmadığım kadar zamanı diyor buraya ayırdım diyor. Sabah 9 akşam 5 diyor federasyondayım diyor. Başkanım siz zaten sabah 9 akşam 5 gelmemeniz lazım ya. Siz bu konuda uzman değilsiniz. Sizin ne işiniz var? Siz tam tersi işinize sarılacaksınız. Burada bu işi uzmanlarına teslim edeceksiniz. Gelmeyin demiyorum da. Sen sabah 9 akşam 6 senin orada ne işin var? O senin uzmanlık alanın değil ki. Yani işin değil bu senin. Bilmezsin ki sen onu yani. Uzmanlara teslim olacaksın. Sen şimdi MHK konusunda kimse getireceğim bu ülkede, ya Fırat Aydınus'u mu getiriyorsun? Geçmişte bu işi başarılı halletmiş birini mi getiriyorsun?
1: Gelmez Fırat Hoca.
0: Ya popüler olduğu için mesela atıyorum Murat Fevzi Tanırlı'yı mı getiriyorsun? Getir birini, getir.
1: Ya aslında Fırat Hoca daha bunu açıklar tabii ama önceden beraber radyo programı yaparken hani bana böyle bir teklif geldi zamanında dedi ama ben içeriğinin komple değişmesini istedim. Yani sadece benim gelmem orayı çözmez dedi.
0: Abi niye mesela, onu da anlamam.
1: Müdahale ediyorlar ya bana. Arkadaş... Bana müdahale ederseler yapmam o görevi dedi açık.
0: Tamam gel çalış de ki bana müdahale etti eden Cihan geldim ben burada radyoda, bana müdahale etti bırakıyorum de. Niye istiyorsunuz sürekli bir yerleri yıkmayı bir daha inşa etmek için? Ya gir içeri yavaş yavaş, eksik gördüğünü düzelt. Belki senin gerçekten o yıkacağım dediğin orada hiçbir günahı olmayan, bu işte de uzman olan birini de yıkmış olmuyor musun yani? Ya gir içeri bir adım at, eksikleri tespit et. Niye böyle sürekli bir böyle ben yıkarım orayı baştan inşa ederim. Bir de mesela çok geçmişten bugüne yine öyle... konuşuyoruz aramızda işte sportif direktörden teknik direktör arkadaşlarımızla, şöyle yapıyor, diyor ki konuştum kulüple, diyor çaycısına kadar herkesin gitmesini, ne işin var abi senin çaycıyla onunla bununla, neymiş çaycı laf götürüyor ya, senin antrenmanın oyunun belli, bırak götürsün nereye götürüyorsa lafı ya, bu kadar korkmayın abi yani, çaycı laf götürüyormuş, ne yapabilir çaycı senin ilk 11'ini dışarı söylese ne olur, söylemese ne olur. Ya bunları yapın. Bu çok basit. Ne yapıyor Galatasaray takımının yerli oyuncularıyla Fenerbahçe takımının yerli oyuncuların arasındaki fark ne? En temelli. Ya Galatasaray'ın yerli oyuncuları sahada, sahada o dörtlü var ya otobüsün arkasında oturan, meşhurdur o. Barış hepsi yani. Sahada hepsi. Öndekiler de arkaya baktığında saygı duyuyor. Çünkü hepsi sahada ama Fenerbahçe'deki de farklı. Hepsi kulübede, tribünde. Ama vıdı vıdı konuşuyor, onu görüyor. Sen onu hallet. Aldığın adamı gönder sahaya. Çaycıyı göndereceğim, malzemeciyi göndereceğim. Adamların o nedir bu böyle? Değişim, yıkacağız her tarafı. Yerle ya, değiştirirken orada yani gerçekten hakkı olanı da yıkabilirsin yani.
1: Şenol Hocam yapar onu. Şenol Güneş. Fatih Terim de yapıyor diye biliyorum.
0: Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani çok ekmeğinden etmemek lazım kimseye de. Dedin ya, çaycıya kadar gitmiyorlardı da ekibi değiştiriyorlardı.
0: Ya anlıyorum. Komple. Ya gerek yok. Bak gerçekten o işin uzmanıysa ne gerek var yani? Niye böyle biz sürekli arkamızı sağlam, aman bizim arkamızda ne olmasın ya? Bir dur ya, bu kadar değil hayat böyle ya. Tamam, bir yerlerde kötü niyetli insanlar yok mu? Var. %100 hepimizin başına geliyor. Ruh hastası manyaklarla da uğraşıyoruz, oluyor ama
1: yani bugün Hacı Osmanoğlu'nu çok izleyince ben
0: ya var, bu hepimizin başına geliyor yani, hakikaten böyle hayatta seni çıldırtacak seviye, ama sakin olman lazım ya, yapacak bir şey yok yani.
1: Evet, özellikle son dönemlerde trafikte de insanlar çok gerginler, ona da bir dikkat etmek
0: herkes
1: lazım.
0: Herkes bir de kendinde hak görüyor bazı şeyleri, mesela işte ben yaptım ama bundan, o ondan, bir de bir şey vardır ya, tırnaklarımla kazıdım diyor, ben benim hakkım diyor ya. Ya kim tırnaklarıyla kazımıyor ki yani, niye yani sen kazımış oluyorsun da diğeri niye tırnak hak etmiş olmuyor yani.
1: Ama o yani o muhabbet hep vardır. Mesela David Beckham'ın eşinin bir röportajı var. İşte yine Beckham'ın eşi orada bir ajitasyon yapıyor. İşte ben diyor işte zor bir aileden geldim
0: falan. Gelmemiş işte orada.
1: Yani Beckham dardan çıkıp diyor. Senin bindiğin araba neydi diyor.
0: Tamam, en
1: söyle oldu. Söyle diyor, Rolls Royce diyor. Tamam diyor, benden bu kadar yani. Gelmemiş yani. Ama bunu bir dikte etmeyeceğim.
0: Ya işte ben sizdenim hadisesi var yani, işte orada onu alıyor insanlar yani. Hani öyle bir durum var işte, ben gidiyorum kahvede onlarla yiyorum içiyorum ama sen o gidiyor gecekondu mahallesinde yatıyor uyuyor. Yağmur yağdığında o damla su içeri düşüyor. Sen villada havuzlu yerde oturuyorsun. Nasıl içi onlardan oluyorsun ya? Olmuyorsun. Gerek yok o işe. Sen de o gecekondu mahalle, ben de gecekondu mahallesinde büyüdüğüm için bu örneği veriyorum ki yani, sen de o mahallede büyüdüysen yeme o işleri yani. O gidip havuzlu sitede yaşayacak. Öyle onları ben sizdenim işine, gerek de yok o işe ayrıca. O da onun hakkıdır. Havuzlu sitede yaşayan insanın da hakkıdır. Çalışmış, zekasını, bilgisini, birikimini kullanmış adam, yaşamış orada. Ama niye kendini böyle sürekli oradan, ya işte biz de onların içinden geldik gittik. Gerek yok yani. Sen al o adamı oradan, o havuzlu sitelere taşıyabilecek şeyin içine sok yani.
1: Sevgiler, Göztepe'nin basit şeyler yaptığının herkes farkında ama kimse kendi insanına güvenmiyor. Bu bir güven meselesi demiş. İbrahim Bey'in söylediklerini bir Alman yapsa, ya adam nasıl konuşuyor bak ne kadar doğru şeyler söylüyor denir ama Fenerbahçe hakkında konuştuğunda Galatasaraylılar, Galatasaray hakkında konuştuğunda Fenerbahçeliler İbrahim Bey'i kötüleme peşine düşecektir. Biz kendi insanımızı sevmiyoruz. Problem burada demiş Ozan. Hacı Osmanoğlu yönetimini ben de eleştiriyorum ama sürekli başkanın geçmişte yaptığı hataları ön plana çıkararak eleştirmek bence çok da doğru değil demiş. Sonuçta insan hata yapmıştır, hatasını i̇şte, anlamıştır, pişman olmuştur.
0: Ama zaten o örneği verdim yani. Ama geçmişte bu hata yapabilirsiniz ama anlatırken o dille anlatmanız gerekiyor. Şu değil. Mesela dersiniz, evet ben de kulüp başkanı olduğum dönemde benzer hataları yaptım. Aslında o işin öyle olmadığını zaman bana öğretti. İşte yaştan da genç arkadaşlar, daha genç arkadaşlar, bu işe başlayan yönetici başkan pozisyonda olan insanlar, bak bu olay böyle değilmiş diye örnek vereceksin ya buradan. Onu da yapmıyorsun ya.
1: Bu arada az önce, yaklaşık yarım saat önce, kutlama ile ilgili pasolik zorunluluğu var mı demişti bir arkadaş. Ben 2024'te vardı, şu an bilmiyorum. Yüksek ihtimal vardır dedim. Şimdi bilgi geldi sağ olsun. Taraftar gruplarından da arkadaşlarımız yazıyor. Yunus yazmış. Ramspark'ta olacak, kutlama için pasolik zorunluluğu yokmuş. İsim ve soy isim yeterliymiş. Net bilgiyi de vermiş olalım. Sayın Hacı Osmanoğlu ben başarılıyım demiyor ki. demiş. Cenab-ı Allah bize bu koltuğu nasip etti diyor. Ne zaman isterse o zaman geri bırakırız diyor. Yani anlayamadım Mehdi demek istediğini. Şöyle devam edelim. Mutsuz Şirin gelmiş. İbrahim Bey hiçbir yorumu sevmiyor. Ama yorumlarını

0: dinlemeyi de seviyoruz demiş. Recep Yılmaz da kendiyle çelişmiş. İstanbul'dan Volkan, selam olsun Volkancığım. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan yazmış. Fenerbahçe dersine alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek. Kadroyu tekrar sil baştan yapacaklar. Teknik direktör değişecek. Başkanlık seçimi, kiralıktan dönen oyuncular, plansız, projesiz, şampiyonluk sözleri, senaryo aynı.
1: O zaman Fenerbahçe'ye yavaş yavaş gelelim.
0: Gelelim hadi.
1: Oradan oraya geçelim. Gelelim. Şimdi
0: Hacı Osmanoğlu'ndan çıkalım artık.
1: Evet. Şimdi Fenerbahçelilerde yine benzer bir hadise. İşte geçmişi olan özlem. Değil mi? Yani Aziz Yıldırım'ı herkes şöyle hatırlıyor. Zico dönemi, Daum dönemi, Ersun Yanal dönemi, işte yaşanan şampiyonlukları hatırlıyor değil mi? Yani ne o Aziz Yıldırım, o dönemki Aziz Yıldırım, ne oyun o dönemki oyun, ne planlama şu an Fenerbahçe'nin o dönemki planlaması. Çünkü bahsettiğiniz dönemlerde Daum Zico'ya, Aykut Kocaman Ersun Yanal'a bir miras bıraktı. Bir oyuncu ekranı mirası bıraktı. Onlar aldılar onu, bir tık daha yukarı götürdüler. İşte Daum'dan aldı Zico, zirveye götürdü Fenerbahçe oyunu. Hatırlayalım, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Ersun Yanal Aykut Kocaman'dan aldı, zirveye çıkardı o oyunu. Ama bir tekrarla beraber oldu o işler. Sen şimdi o dönemde bu dönemi aynı zannediyorsun. Yani gelecek, bak benim dün spor salonunda yine böyle çok Fenerbahçe kongresi, çok böyle eğitimi, bilgi birikimi, donanımı olan bir abimle sohbet ediyorum. Dedi ki ya ama İbrahim dedi, şeye ihtiyacımız var dedi. Böyle federasyona dedi sert konuşacak dedi. Aziz Bey bu anlamda dedik. Ya tamam da dedim. Ali Koç diyorum dedim ya. Bu ülkenin en güçlü ailesinin bir ferdi Ali Koç. Yaptı o senin dediğini, 7 sene boyunca yaptı. Federasyona gitti, oraya gitti. Ya bu böyle olmuyor ya. Bak yaptın. Sen yine bak, senin hafızanda o dönemki Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil. Mümkün değil. Ve o bahsettiğin Aziz Yıldırım o dediğin hadiseyle o işi başarmadı. Bağırmayla, çağırmayla başarmadı. Planlamayla başardı. Ve demedi mi Aziz Yıldırım Ersun Yanal'a, sen mi şampiyon yaptın? Ben yaptım şampiyon, değil mi? Ödemeleri yaptım dedi, kadroyu yaptım dedi. Tamam dedi Ersun Yanal. Ayrıldı Ersun Yanal. Kime verdi takım Ersun Yanal'dan sonra? İsmail Kartal'a. Yapabildi mi aynı takımla İsmail Kartal şampiyon? Yapamadı. Demek ki senin parayı ödemen yetmiyormuş. Antrenör davranışı belirleyici. Niye bunları görmek istemiyor Fenerbahçeliler? Sonra bana diyor ki sen hep olumsuz yerden bakıyorsun. Yok ki olumlu bir şey. Nasıl olumlu
0: yerden? Güçlü bir aday yok ki İbrahim abi. İbrahim Yavuz. Yani şöyle düşün.
1: Bir şey demiyorum.
0: Normalde Aziz Yıldırım giderken gerçekten takımı borçlu bırakıp gitti. Yani Ali Bey de ilk geldiğinde sürekli finansal tabloyu kurullarda söylüyordu. Bize böyle bıraktılar yani. Biz sıkıntılı diyorduk. Yani kulübü biraz borçlu bırakmış Aziz Bey. Şimdi de ben diyor 200 milyonla geleceğim diyor. Daha sonra da harcayacakları var. Ya o dönem kızılan Aziz Yıldırım şimdi başkan olması için getiriliyor. Keşke Beşiktaş'a da Fikret Orman gelse de tadından yenmez. Ya ben istiyorum açıkçası Aziz Bey'in gelmesini. Ama Fenerbahçe'ye bir şey katabilir mi onu?
1: İşte ben de diyorum ki Fenerbahçeliler Aziz Bey göreve geldikten sonra 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacaklar, onu anlatmaya çalışıyorum yani. O dönemi sakın beklemeyin. O dönemi görme şansınız yok. O dönemki oyuncu ve oyun tekrarıyla şimdiki dönem aynı değil. Fenerbahçe'nin kaç tane oyuncuyla tekrar yapacağını bilmiyor. Fenerbahçe teknik direktörü kim bilmiyor. Fenerbahçe sportif direktörü kim bilmiyor. Ya bomboş bir yer var şu an. Bak önümde mesela gazetede Fenerbahçe onu istiyor. Kimi istiyorsun, hocan yok, başkanın yok. Ne yapıyorsunuz? Nereye alıyorsunuz oyuncuyu? Ya baştan bir şey inşa edilecek. Ve bak olamaz mı? Tabii ki şampiyon olabilir yani. Ama yine belirleyici olan Galatasaray olacak yani. O çok fazla hata yapması lazım senin şampiyon olabilmen için. Beşiktaş için geçtiğimiz sezon benzer ifadeyi kullandım. Serdar Adalı dedi ki rakiplerimiz ne yaparsa biz aynısı yapamazsın. Nasıl yapacaksın ya? Galatasaray 7 oyuncu tekrarı, 3 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe öyle ya da böyle mali açıdan çok güçlü bir başkan. Ya nasıl yapacaksın ya? Onu dediğin an nasıl biri gelip sana demiyor, başkanım deme bunu, sakın asla yapma, olamazsın. Günü kurtarırsın. Hoşuna gider Beşiktaşların, aynı seyirci seni alkışlar ama 3 hafta sonra aynı seyirci git der sana. Bunun sana bir faydası yok. Çık. Planlama yapıyoruz, meyvesini önümüzdeki sene alacağız de, bunda bir sıkıntı yok. Her sene Ekim'de avlu atıyorsun, zaten bir şey değişmiyor. Seneye de aynı şeyi yaşayacaksın. Şimdi Fenerbahçe tarafında sorun bu. Bilmiyorsunuz. Bak Aykut Kocaman deniyor, İsmail Kartal deniyor, Jesus deniyor. Bu nasıl bir çaresizliktir? Biz nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? Bu üç ismin dışına çıkamıyor koca Fenerbahçe ya. Ya bu gerçekten akıl alacak bir durum değil yani.
0: Hakan Safi'yi de böyle biraz yok sayıyor insan.

0: insanlar gördüğüm kadarıyla, ama bence o da sağlam geliyor. Yani kongredeki yani... taraftarın düşündüğüyle, yani kongre üyelerinin potansiyeli çok farklı. Şimdi ben Fenerbahçeli arkadaşlarla konuşuyorum, kongre üyeleriyle. Ya diyor ki Ali Bey şimdi aday olsun, en az 10 bin oyu var diyor. Ali Koç.
1: Ben yine ondan 12 bin, bir şey bekliyorum ama. Yani.
0: 12 bin vardı. Son... 12 bin vardı diyor. Yani 2 bini de kızdığı küstüğü için vermez. 10 bin net oyu var diyor.
1: Ben ne bileyim, böyle bir sanki hala bir son dakika bir Ali Koç'tan yok, bir şey olmaz. Yok, ne yok, bileyim olmadı. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Neyse.
0: Babası şundan, yok, yok, yok dedi yani.
1: Şundan bahsedelim. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili. Mesela herkes ne diyor? Bu başkan adaylarının seçimi kazanabilmeleri için ilk yapmaları gereken şey ne deniyor? Hoca ya da futbolcu açıkla deniyor, değil mi? Hemen açıkla diyor işte. Arsenal'dan onu al, Liverpool'dan bunu al, Manchester'dan bunu al deniyor, değil mi? İki başkan içinde kongre üyelerinin beklentisinin ne olduğunu söyle. Ben de diyorum ki ben Fenerbahçe kongre üyesi, şey, başkan adayı olsam üyelere şöyle bir yorum yaparım. Bundan önceki başkanlar ne yaptıysa yapmama garantisi veriyorum size demem bence seçimi kazandırtması gerekiyor yani. O senin bahsettiğin Liverpool'lar, Manchester United'lar havada uçuştu, aldı hepsini ya bir önceki. Ya Mourinho geldi, var mı daha büyük isim? Ya olmadı ya, konu Mourinho değil, konu senin bahsettiğin Van Persie'si, Nani'si geldi ya, bunların hepsi bu ülkeye geldi. Bak yine belirleyici olan o oldu. Dön üyelere de ki arkadaş yapmayacağım, bundan öncekilerin yaptığı hiçbir şeyi yapmayacağım de, seçimi kazan ve o işi, bak onların yaptığını yapmadığından idareci ve sportif direktör olarak şampiyon olmama şansın yok yani. Ya bunu söyle, niye ikna olmasın? Beşiktaş taraftarı feda sezonuna ikna olmadı mı ya? Hatırla, feda sezonunda ikna olmadı mı? Beşiktaş taraftarı hemen hemen her maç doldurmadı mı o stadı? Veli Kavlak kimdi? Kim tanıyordu? Olcay Şahan'ı kim tanıyordu? Kim vardı Beşiktaş'ta? Adını unuttum bir sürü. Ersan Gülümler falan vardı. Antrenmana çıkartmazsın. Doluyordu o stat. Ben bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Son dakika Beşiktaş golü kaçırdı. 11 oyuncu da yere yattı. Hatırlıyor musun? Ya yıkılıyordu heyecandan böyle o taraftar. Şimdi ilgilendi mi taraftar bu Ersan Gülüm'ün, olacak kim bunlar, nereden geldi dedi mi? Niye? Oyunu gördü orada. Bir mücadele gördü. Gitti onun peşinden Beşiktaş taraftarı. Ya sen onu anlatsana ya. Hala Sergen Yalçın'la devam edelim mi etmeyelim mi diyorsun. Sen Sergen Yalçın'ı gönderirken krizle gitti. Ben idare edemiyorum dedi. Bugün yine krizi idare edemiyorum, gidiyorum diyormuş. Çok, şaşırıyor musun?
0: Çok ikonik video, açıp onu bir ara bir daha izleyeceğim. 11 kişinin yere yattığı. Çok iyi bir andı yani. Bak
1: inanılmaz bir şeydi yani. Hani diyorlar ya işte taraftarın ne istiyor? İşte taraftarı da o oyunun içine çekme hadisesi bu. Var mı sahada bahsettiğin yıldız Liverpool'me? Hiç kimse yok ya. Hiç ya, onlarla oynadı ya. Niye? Çünkü oyun vardı. Her maç gidiyordu insanlar ya. Hiç ilgilenmiyorlardı ligi kaçıncı bitirdik ettik. O gün atılan temeller Beşiktaş'ı Bilic'den sonra üst üste şampiyon yaptı. Hatırla, o gün atıldı onların temelleri ya. O gün o oyunculardan Beşiktaş sonuna kadar faydalandı. Ya bu kadar örnek var önünüzde. Hala diyorsun ki başkan adayı olarak Fenerbahçe'ye Klopp'u açıkla. Ya tamam, açıkla eyvallah da o tek başına yetmiyor ya.
0: Helal olsun, Hacı Osmanoğlu hakkında süper konuştun ama başkanlık konusunda sana katılmıyorum demiş. Aziz Başkan'ın vizyonu şampiyonluğa yeterli, safi zaman kaybıdır demiş.
1: Yok, ben başkana bir şey demedim ya Aziz Yıldırım, olmasın demedim. Ben başkanı anlayın yani. Yani aynı insanla karşılaşmayacaksınız. Bıraktığınız insan aynı insan değil. Oyun aynı oyun değil. Onun bıraktığı planlama aynı planlama değil diyorum. Ben Aziz Yıldırım başkan olmasın demiyorum. Ben beklentiden bahsediyorum. Ayak kırıklığı yaşarsınız. Hak verin o zaman da göreve geldiğinde olası yaşayacağı problemde.
0: Fenerbahçe şampiyonluk için Uğur, tamam anladım, espri yapmışsın ama vefat ettiği için o ismi söylemeyeyim. Ben anlıyorum ama bazı insanlar hassas olduğu için onunla ilgili bir durum var. Aziz Yıldırım yapıyı yıkacakmış, var olmayan bir soyut bir varlık gibi. Galatasaray şampiyonluğunu en çok gören Fenerbahçe başkanı ya demiş, geldiğinde yine Galatasaray şampiyon olursa ne söyleyecekler, bunu merak ediyorum diyor. Olabilir öyle.
1: Vallahi bunların hiçbirinin kimseye bir faydası olmadı. Yani bu yapıdır falan. Sonra o yapı diyenler oturdular. Ya aslında bu işte öyle değilmiş. Hani kadro tekrarıymış. Hani oyuncu tekrarı, antrenör tekrarı, kulüp başkanı tekrarı.
0: Ama neyse. Başkan böyle çıkıp konuşursa ya, mesela Hacı Osmanoğlu ya, insanları
1: ya insanların zaten işte zaten bu kadar zehirlenmesinin bu konuda temel sebebi bu değil. Bu değil yani. Sen şimdi federasyon başkanı olarak bir de mesela bir şey daha söyledi. Bak aklıma geldi. Dedi ki mesela çocuklarımıza temiz futbol bırakma hadisesi değil mi? Mesela bizim bütün uğraşımız o. Yani şunu da söylemiş oluyorsunuz, biraz ayıp olmuyor mu yani? Sizden önce bu işi idare etmiş insanlar kulüplerde ve federasyonda kirli işlerin içine mi bulaşmış insanlar? Onların da çocuğu yok mu yani? Hani hepsinin çocuğu da dinliyor ya. Ve devamında da sonra diyorsunuz ki bu başarı bugünün başarısı değil, geçmişle beraber diyorsunuz yani. Yani onlar kirli bir miras da bırakmış olmuyor mu yani? Sürekli çelişen hadiseler, bir şey değişmiyor. Federasyonda böyle, kulüplerde böyle. Yani mesela yapı yapı diye ortalığı yıkıyorsun. Yapı var diyorsun ama ciddi de para harcıyorsun yani. Ya bu kadar, eğer bu iş öyleyse git altyapıya yatır. Yıkarsam böyle yıkayayım da param da cebimde kalsın da yani. Kime ne faydası var? Niye bu yapı mesela Fenerbahçe kadın futbol takımını yıkamıyor? Her sene şampiyon oluyor mesela. Gökhan Bozkaya'ya, Ufuk abiye onlara da tebrik edeyim. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonlukları. Niye mesela kadın futbol takımına şey mi yani? Önemsemiyor mu şeyler orayı? Mesela kadın futbol takımı Galatasaray'la orada yarışıyor. Bak Galatasaray'da yarışıyor mesela. Ama şampiyon oluyor Fenerbahçe kadın futbol takımı. Yani baskette de öyle. Niye Fenerbahçe'ye mesela o yapı baskette uğraşmıyor? Yani, futbol daha popüler olduğu için mi?
0: Ya en büyük örneği aslında işte bu futbol takımı yeni kurulduğunda Galatasaray'ı Fenerbahçe ile oynadı. 7 tane gol yedi hazırlık maçında işte. Sonra çalışarak, yeni ekip kurarak, iyi futbolcular alarak işte şimdi yarışmaya başladı ligde. Ya yani baktığında iyi futbolcularla oluyor.
1: Çünkü
0: bu.
1: Orada bir planlama var. Bak Gökhan Bozkaya ile çok uzun zamandır çalışıyorlar. Tekrar var. Şimdi böyle olur işte, teknik direktör, ben şimdi hani şahit olduğum transfer dönemlerini de hatırlıyorum kadın futbolda, yani bir planlamayla yapıyorlar bu işi. Alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, hani diyorlar ya mesela, alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun kulüpte, yapacaksın, alacaksın Kemal Aslan'ı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun, almak zorundasın, bu insanlardan faydalanmak zorundasın. Bunlar çünkü o bahsettiğin hadise gibi olmamış yani, biz zamanında çok iyi futbolcuyduk orada kaldık dememişler. Bunlar sürekli gelişimle ilgili kafa yormuşlar, geliştirmişler kendilerinde ve şeyle değil, evde oturarak yapmamış, bir yerlerde de tekrar yapmış, var elinde bir argüman yani. Teslim ol abi bunlara yani, bu kadar zor değil bu iş.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bir saat başına gideceğiz. Saat başının ardından Galatasaray Beşiktaş da yaparız. Fenerbahçe'ye tabii devam ederiz. Yine başkanın söylemleriyle ilgili mesajlar gelirse onlara da bakarız. Ama sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Bir dinleyenimiz de demiş ki dün akşam 6'da Ataköy Marmara İstasyonu'nda elinde kulaklık olup tren bekleyen arkadaş sen miydin demiş, bana sormuş. Yok, ben değildim. Tren beklemek benim lügatta yok ama şampiyonluk konvoyu falan bekleyebilirim yani. İbrahim abiye de tebrik ettireceğim ikinci bölümde. Kısa bir ara geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.07'yi gösteriyor. Bugün fark ettik ki İbrahim Yavuz Sparta Prag Gazi Alkmaar demedi. O yüzden bir Galatasaray yapmak istiyorum. Şampiyon oldu Galatasaray abi.
2: En son sen ne diyeceksin ki abi, yeter başlayacağım artık senin Sparta.
0: Belki içimden diyorumdur yani, hissetmeden diyorum.
2: Hayır, artık ya, muhakkak diyorsun da artık hani dile de getirebilirsin. Yayında abi, yeter, yayında da dile getirebilirsin.
0: Başlayacağım.
1: Ya şöyle, ben tabii şey tarafından bakıyorum.
0: Haksız olmadığın için ya, bence o konularda hak tarafların çok fazla var o bölümde. O yüzden oradan örnek veriyorsun sürekli.
1: Abi çünkü ne anlatacağım yani, söylediğimin altını doldurmak zorundayım yani. İtiraz edene de tabii aynı şekilde altını doldurmak zorunda.
0: Ama şimdi şampiyon olmuş ya mesela. Onunla
1: bir
0: ilgili...
1: şey demiyorum zaten.
0: Yok yok, şey onunla ilgili bir maçla ilgili.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Antalya maçı.
1: Antalya maçıyla alakalı 89'da Galatasaray golü atmamış olsa, şimdi hani kendimle de çelişmeyeyim, hani olmamış olsaydı bir şey örnek verilmez diyorum ya, şimdi hani buradan da örnek verme diyor. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Ligin tamamı neredeyse böyle geçtiği için veriyorum. Çok fazla dalgalanan performans yani. İşte atılan bir golden, ki benzer durumu Fenerbahçe'de çok yaşadı Tedesco'yla. İşte attı. Antalya maçı, o top direğin işte kalenin içine düşse, çizginin içine düşse Fenerbahçeliler o gün de başka şey konuşacaktı. Dışarı düştü ve bir anda Fenerbahçe gerçeğiyle yüzleşti. Şimdi Galatasaray için şöyle, Galatasaray gerçeğiyle yüzleşemiyor. Yüzleştiriyorlar işte senin söylediğin Alkmaarlar, Praglar. Mesela Okan Hoca diyor ki dur önce o şey yapayım şimdi, bir de önce hakkını verelim de yani haksızlık etmeyelim yani. 4 sene üst üste hem futbolculukta hem de teknik direktörlükte, yani bu bir insanın başına gelebilecek herhalde en muhteşem hadisedir diye düşünüyorum. Yani hatta bu konuda Okan bunun ölümsüzleştiğini düşünüyorum. Bir daha herhalde bir başka insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu inanılmaz bir durum.
0: Şimdi, belki bir 25 yıl sonra yine mi?
1: Ya bilmiyorum. Ya bu acayip bir şey Cihan yani. Şimdi o tarafını hayırlı olsun.

olsun. Onun adına yarın öbür gün yaşı ilerlediğinde çoluğuna, çocuğuna, torununa böyle acayip bir miras bu anlamda yani. Hani ben bu insanın oğluyum, torunuyum, işte Galatasaray'da hem futbolculuk hem teknik direktör. İşin bu tarafıyla ilgili şahane bir miras cebine koydu ama işin eğitim antrenörlük tarafıyla ilgili birçok eksiği var. Şimdi ben bunu nasıl yok sayayım? Yani nasıl görmeyeyim yani? Şimdi sen Antalya maçının 89. dakikasına kadar, yani skoru lehine çevirene kadar ortada bir oyun yok. Gel Samsun deplasmanına, benzer bir durum. Şimdi bu kadar evet, 4. sezondan bahsediyoruz. Mesela şöyle olsa anlaşılabilir bir durum. Galatasaray Okan Buruk'la 1. sezonunda bu bahsettiğim hadiseyi yaşasa anlayabilirim. Niye? Yeni teknik direktör, yeni oyuncular, tekrarı kısıtlı olduğu için bu sorun olabilir, dalgalanabilir. Ya 4. senenin sonunda bak, gözünü kapatıyorsun, 7 oyuncu diyorsun ilk 11'den. Ya düşünebiliyor musun? Kaç antrenman, kaç maç tekrarı demek bu. Artık Galatasaray'da gözünü kapattığında otomatikleşmesi gereken hadiseler olması gerekiyor. Yok ortada hiçbir şey. Osimhen'e sarılıyorsun, Icardi'ye sarılıyorsun. Yok ortada bir oyun. İtiraz ettiğim konu o. Bir takım 4. senenin sonunda bu kadar sadece oyuncu üzerinden anlatmamalı oyunu. Tabii ki oyuncunun varlığı değerli, değersiz demiyorum ama sen şimdi bana Okan Buruk için diyorsun ki ya inanılmaz başarı diyorsun, değil mi? Ben sana diyorum ki miras anlamında çoluğuna, çocuğuna, torununa anlatacağı hikaye konusunda müthiş başarı. Evet, o onun yanına kar kalan. Peki Galatasaray'ın yanına kar kalan hadise ne? Ya da Türk futbolu adına, bu işi öğrenmek isteyen insanlar adına, antrenörler adına örnek alınması gereken hadise konusunda ne var Okan Buruk'un sana 4 senede öğrettiği hadise? Transfer planlamasında Galatasaray Fenerbahçe kadar hata yapmış, biliyor musun? But ondan biraz daha fazla yapmış. Yani Galatasaray'ın avantajı Fenerbahçe'ye göre o 7 oyuncusunu bulmuş Galatasaray. Orada hep bir tekrar yapmış. Ama mesela göreve gelirken Okan Buruk demiş ki, mesela oturmuş, hadi planlamasını anlatalım yani. Diyorlar ya mesela, planlama, tamam anlatalım. Demiş ki ya burada Sasha Boy diye bir oyuncu var demiş. İzlemiş Okan Buruk yardımcılarıyla, oturmuşlar böyle, demiş abi bu bizim problemimizi çözemez demişler. Sonra gitmişler Duba diye bir oyuncuyu bulmuş Galatasaray, Okan Buruk ve ekibi. Demişler ki biz bununla gelecek inşa edeceğiz. Sasha Boy'a demişler ki arkadaş teşekkür ederiz, takım bul kendine. Sasha Boy da tamam demiş. Ama Sasha Boy küsmemiş kimseye. Yani buraya gelen bazı oyuncular gibi yapmamış. Ya arkadaş benim sözleşmemi, hiçbir yere gitmiyorum, Florya'da takılırım, paramı tıkır tıkır alırım dememiş. İş ahlakı varmış. Oturmuş, şahane bir sezon başı kampı geçirmiş. İyi çalışmış. Galatasaray'da gelecek inşa ediyorum dediği Dubois'la da sakatlık sorunu yaşamış. Sonra o çaresizlik, demiş ki ya bir oyuncu yok. Sonra muhtemelen yöneticiler demiş ki ya biz bir tane arkadaşı buraya gönderdik. Bu da böyle Florya'da gidiyor geliyor, bir şeyler yapıyor. Alsak mı bunu, hani çaresiz ya. Gelsin demişler Sasha Boy ile ilgili. Gelmiş Sasha Boy, senin o dönem tarihin en pahalı transferi olmuş. Bak, tarihin en pahalı transferi olmuş. Yani planın dışında yetersiz dediğin oyuncu tarihin en pahalı oyuncusu olmuş yani. Gel ondan sonra Yeler konusuna. Demişsin ki ya ben bir takımla karşılaştım. Ya burada Yeler diye bir oyuncu var. Hatta ben tuttum onu Milan'ın falan elinden kaptım. Öyle anlattılar bize. Milan'ın elinden kapmış Galatasaray'a. Yani hani Milan istiyor oyuncuyu. Oyuncu diyor ki ya ne Milan'ı diyor ya, Galatasaray'a gideceğim ben diyor ya. Ve Yeler dediğin oyuncu da yani inanılmaz problem yaşamışsın yani. Hani teknik olarak hani bir oyuncunun mesela bir çok baskın bir özelliği var. Ben doğru bulmam da, eğer Galatasaray her takım için geçerli de, ama buralarda daha baskın o anlamda yeteneklerin meziyeti. Ya çok baskın, hücum, savunma, hepsini beraber oynayacaksın. Şimdi bunu halledememiş bir oyuncu ve bunun çok uzağında olan bir oyuncu ve senin analizinden gelmiş buraya yani. Hani bir şey de katarım da bir şey, onu da yapamamışsın. Zaten hemen vazgeçmişsin. Sen de görmüşsün bir şey olamayacağını. Sayısını, adını unuttuğum yani... Senle de geçen konuştuk burada ya, şu isimler Galatasaray'a gelmiş. Muhtemelen Okan Buruk'a da sorsan unutabilir, ya bunlar gerçekten bizim antrenmana çıktı mı acaba? Şimdi bu kadar oyuncu dayanılmış, bir dönem gelmiş plansızlıkla getirdi. Yani Icardi'yi Galatasaray bir planla getirmedi buraya, değil mi? 9. hafta falan oynadı Galatasaray'da Icardi. Dediler ki ya transfer kapalı, bu arkadaşı da kimse almıyor, para da burada iyiymiş, buralara gelsin dediler. Geldi Icardi ile o sezon işte damga vurdun. Sonra yine

0: Juventus'ta problem yaşayan, sorun yaşayan bir Osimhen diye bir oyuncuyu buldun. Geldi, acayip sende önemli işler yaptı. Şimdi planla yaptığın hadiseler burada. İşte Yelert, Dubois, plansız Icardi, Osimhen. Şimdi belirleyici olan bu taraf olmuş ve sayısını unuttum. Ya bak, yine dönmüşsün bu sezon, demişsin ki ya Şallay var burada ama ya bu yetmiyor bana. Ben şu Sasha Boy'u geri alayım buraya, demişsin. O sallandığı dönemi hatırla, Galatasaray'ın tuttu Şallay'ı, kesti Sasha Boy'u, attı sağ beke. Bocaladı sonra Okan Buruk şöyle bir şey yaptı. Başa dönüyoruz arkadaşlar dedi. En fazla tekrar yaptığım oyunculara dönüyorum ve ondan sonra Galatasaray gene oyun ritmini yakaladı. Yani Okan Buruk'un diğerlerden farklı şu oldu. İşte diğeri inatlaştı diyor mesela. Yanlış yaptığı bir hadisede Jose Mourinho inatlaştı, Tedesco inatlaştı. Okan Buruk hatasından hemen döndü. İyi de hata yaptı ya. Bu oluyor mu böyle yani? Sürekli hata yap, sonra başa dön ama sen ona göre de, yani senin belirleyici olan hadisen şu oldu. Diğeri çok fazla hata yaptı. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon sayısız hata yaptı. Sen bunların içinde bu süreçte şanslısın, şampiyon oldun. Bak sen kutlamada, gideceğim mi sen kutlamaya?
1: Yarın, evet.
0: Bak kutlamada Okan Buruk'un yapmasını beklediğim davranışı. Alacak eline mikrofonu. Diyecek ki işte önce başkana, oyunculara teşekkür edecek. Sonra bir teşekkür Ali Koç'a. Bir teşekkür Saadettin Saran'a. Bir teşekkür Serdar Adalı'ya. Yani
1: ciddi.
0: Ahmet Nurçebi'ye.
1: Ciddi bir şey anlatıyordum.
0: Sergen Yalçın'a. Mesela diyecek ki Sergen Yalçın'a, devre arası yapılan transferlerden sonra bana karşı içeride kazansan bir anda beni yakalayıp şampiyonluk yarışının içinde olacakken bana kaybedip benden sonra darmadağın olduğun ve beni yarışta yalnız bıraktığın için.
1: Bu arada yarın dedim de kutlama cuma, ben bugün perşembe sandım bir ara, düzeltim.
0: Olsun, evet. Konuşmayı yapacağım.
1: Belki yarın diye şimdi giderler, belli olmaz.
0: Sonra Fatih Tekke'ye dönecek. Diyecek ki ya benim bu kadar bocaladığım, Fenerbahçe'nin bu kadar problem yaşadığı bir dönemde, sezonun başından sonuna kadar en iyi gittiği dönemlerde bile camianı üçüncülüğe ikna ettiğin, taraftarını üçüncülüğe ikna ettiğin, oyuncularını üçüncülüğe ikna ettiğin için sana sonsuz teşekkür ederim diyecek. Çünkü senin için o sene bu seneydi diyecek ve Galatasaray taraftarına da teşekkür edecek ya.
1: Peki sadece bu senin anlattığın insanlara teşekkür etmesi yeterli mi? Mesela İbrahim abi mesela şey diyorlar, Okan Buruk'un bir planı yok, sadece takım önde basıyor diyorlar. Ama mesela geçen sene bu takım vuran toplarda Avrupa rekortmeniydi. En çok gol bulan takımdı. Bu sezonda bu sezonda Antalya ve Fenerbahçe maçında taç organizasyonuyla gol buldu. Yani bunlar bizim için bir şey, anlam ifade etmez
0: hiçbir
1: mi?
0: Hiçbir şey ifade etmez.
1: Yoksa bunları ben mi böyle görüyorum?
0: Yok, hiçbir şey ifade etmez. Avrupa'nın en çok duran top kullanan ve gol atan takımı
1: geçen sene. Öyleydi. Evet.
0: Kimle oynadın sen geçen sene?
1: Avrupa Ligi.
0: Ligi havlu atmış Adana Demirspor. Ligi havlu atmış Hatay Spor. Sen bu istatistiği buralarda yakalıyorsun ve örnek verdiğin İngiltere Ligi'nde herif Manchester'la Nottingham'la,
1: Newcastle'la
0: bilmem, ya o istatistik bir olur mu ya Türkiye'de atılan golle? Ki hadi senin dediğin gibi olsun, eyvallah. Ya bu kadar güçlü duran top organizasyonu yakalamış bir takımın bir tane bana hafızanda, bak lütfen düşün yayın sonuna kadar, de ki abi bir duran top organizasyonunu şunu yok saydı deme de. Ben de diyeyim ki hakikaten öne bir oyuncuyu koşturdu, merkezdeki oyuncuyla buluşturdu, savunmanın dengesini bozdu, arkada birini unutturdu ve golü attı. Evet diyeyim, duran. Hangi duran top organizasyonu?
1: Şey, korner pozisyonu var.
0: Merkeze attı, vurdu Mertens.
1: İçeri koştu Abdülkerim, oyuncuyu çekti. Yok, Yunus sağ dışa kaçtı. Orada pas geldi, golünü atmıştı o da.
0: Kabul
1: ediyorum. Birkaç tane var yani.
0: Kabul. Duran top organizasyonundan buradan bir örnek verdin. Aslında senin anlattığın hadise tekrar konusunda bu sene benzer bir durumu ya da çok az daha altını yaşaması lazım değil mi? Ne oldu o takıma geçen sene, o duran topta Avrupa rekorunu kıran Galatasaray'a ne oldu bu sene mesela? Niye duran topla ilgili en azından bir şey görmedik? Ay yok, çünkü geçen sene de o döneme özgü bir durumdu. O bahsettiğin taç da ne yaptı? Okan Buruk'un taç şeyleri vardı da sakladı mı? Ligin sonunu mu bekledi yani? Taç organizasyonuyla yok bir şey bulamadığın için mecbursun oradan anlatmaya. Bir şey, çünkü altını dolduracak bir hadisen yok. Tıpkı İlhan Palut'un Konyaspor'daki başarısıyla alakalı. Diyorlar ki İlhan Palut Beşiktaş'a gelsin. Abi inanılmaz bir teknik direktörlük performansı. Geldi Konya'yı uçurdu. Ya bir de gidin Rizelilere, gidin Rize'ye, inin Rizelilere, futbolu sevenlere sorun bakayım, o aynı İlhan Palut o 2,5 sene Rizespor'da niye yapamamış bu uçma hadisesini orada? Ya bir şey bulamadığın için diyorsun ki coğrafya diyor. O orada diyor tuttu diyor ya, orada bir aşı kan

0: Abi bulamadığın için abi. Çünkü altını doldurman gerek. Bu bahsettiğim teknik direktörlük davranışı ya orada bu kadar kısa sürede tesir ediyorsa 2,5 senede nasıl yapamadın? Yani bir yerde mantıklı düşüneceğin, bir yerde 2,5 sene çalışacaksın, hiçbir şey başaramayacaksın, hiçbir miras bırakamayacaksın, bir yere gideceksin. Oradaki organizasyonun kısa sürede en belirleyici özel yok. Yok çünkü 3. teknik direktör olmuş bir yerde, öyle bir şey yok. Bir tane zaten hani diyor ya bozuk saat muhabbeti, bir yerde o Konya'da bir şeyi doğru gösterecek. Sen şimdi aldın İlhan Palut'u, bak İlhan Palut'un teknik direktörlüğü kötü iyi olduğu için bunu söylemiyorum. Anlatmak istediğim şey, bir şey yorumlarken hani Konya'da överken Rize'yi unutma. Ya Konya'da bunu yaptıysa 3 ayda 2,5 senede burada niye yapamadı ya? Burada bir problem var mı? Niye mesela bu İlhan Palut'u görüyorsun da buradakini görmek istemiyorsun ya? Aynı şey işte Okan Buruk için geçerli. Aynı şey Fatih Tekke için geçerli. Sen burada teknik direktör davranışlarını yok sayıyorsun. Bak Burak Yılmaz ben ligde bıraktım diyor ya. Ligde bıraktım diyor ya. İstesen küme düşemiyorsun Türkiye'de, ligde bıraktım diyor ben. Üzerime düşeni yaptım diyor. Gel Selçuk İnan'a. Bak yine bir kusurlu davranış teknik direktörü. Geçen sene Gaziantep'te çok iyi hatırlıyorum biliyor musun? Ligin bitmesine 10 hafta falan vardı. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki biz üzerimize düşeni yaptık dedi. Matematiksel olarak düşmeyle ilgili bir problemi kalmadı Cihan, tamam mı? Ve ondan sonra Antep yani lig bitene kadar bir tane mi iki tane maç kazanabildi. Bak son 10 haftada 11 haftada. Şimdi sen teknik direktör olarak o gün üzerine düşeni yaptığını söylersen, ki bir teknik direktör son maça kadar, son antrenmana kadar asla bu ifadeyi kullanmaz ya. Öyle bir şey yoktur. Her oynadığın maç bir sonraki maçın hazırlığıdır. Son maçı oynarsın, bir sonraki sezonun hazırlığıdır. Böyle teknik direktörlük yapılır. Sonra gel Kocaelispor'a, bak Kocaelispor'un son 10 maçına bakar mısın Kocaelispor'un? Bak bakalım son 10 maçı ne yapmış Kocaelispor? Şey diyormuşsun abi, onda 9 yapmış işte.
1: Sen bakmışsındır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki baktım yani. Bakmadan bunu söyler miyim? Hayır. Niye bu örneği veriyorum biliyor musun? Selçuk İnan Gaziantep'teki analizi ne kadar yanlış ve o analiz bak onu olumsuzluğa götürüyor. Şahane başlangıç Kocaelispor'da. Bak bitiş nasıl Kocaelispor'da.
1: Evet, son 10 maç bir galibiyet var.
0: Şimdi bu tesadüf olabilir mi ya? Burada da bu dili kullanmışsın. Çünkü sen teknik direktör olarak senin kafandaki gelişim şu. Antep'e geldim kümede bırakayım. Kocaeli. Ya niye sen Bursaspor şampiyonluk yaşadı bu ülkede. Bak bir tane konu daha var şimdi aklıma geldi. Güvenç Kurtlar Kocaelispor'la şampiyon oluyordu biliyor musun? Yani 98'lerde falan, hani ben daha küçüktüm. Şimdi mesela diyemez miydi Güvenç Kurtlar o dönem Kocaeli'nde? Bana ne abi, ben ligde bıraktım, bizim iddiamız yok. Son ana kadar böyle bir şey olmaz. Bu düşüncede iddiamız yok diyen bir teknik direktör futbolu geliştiremez. Dinleyenlere söylüyorum, iddiamız yok, iddiamız bitti diyen bir teknik direktör duyuyorsunuz, bilin ki o teknik direktör hiçbir şey katamaz takımına yani. Çünkü iddia bitmez. Antrenman tekrarı geliştirir. Hele hele genç teknik direktör, her yapacağı antrenmandan bir şey öğrenen bir teknik direktör nasıl bu ifadeyi kullanır ya? Bak kullanırsan Antep'te yaşadığın durumu Kocaeli'de yaşamışsın ve kariyerin boyunca bunu yaşayacaksın. O yüzden önemli bir teknik direktör olamazsın, onu geliştiremezsen o konuda kendini. Bakın bunlara bakmak lazım. Biz teknik direktörleri buradan anlamamız lazım. Geçen akşam çok böyle sinirlendim biliyor musun? Mesaj atma şeyim olsaydı mesaj atacaktım. Güvenç Kurtlar televizyon kanalında yorumculuk yapıyor hocam. Tanımıyorum, hiç şeyimiz sohbetimiz de yok hocayla. Böyle çok keskin yorumlar yapıyor falan. Artık öyle bir duruma gelmiş ki çok üzüldüm hatta o yorumu yaparken. Bir şey anlatıyor arkadaşımıza, tamam mı? Diyor ki arkadaşımız dedi ki Galatasaray dedi topu rakibe vererek bir oyun planladı dedi. Hoca dedi ki bak futbolda topu rakibe verme diye bir şey yoktur dedi. %100 katılırım yani. Asla futbolda topu rakibe vermek diye bir şey yok. Hocam tamam da biz onu bilmem ne oyunun planı. Öyle bir oyun planı yok kardeşim. Sana bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor. Sonra dedi ki 10 numara dedi. Futbolda 10 numara diye bir şey yoktur kardeşim dedi. Bak günümüz futbolunda dedi. Ya dedi hocam dedi Mertens dedi. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bir kere karşındaki insan hayatı sahanın içinde geçmiş. Defalarca tekrar yapmış. Bak düşüncelerine katılırsın katılmazsın, o başka bir hadise. Ama bir karşındakine saygı vardır ya. Ya pro lisansı olan birine teknik anlamda ders vermeye çalışıyorsun. Hayatında hiçbir alanını deneyimlemediğin bir yerle ilgili ya. Ayıp ya. Üzüldüm biliyor musun? Yani sinirlendim o an o programda olsam. Ya hani tamam, düşüncen olmasın.

0: demiyorum senin de oyuna karşı da, ama karşındaki, yani ben eski futbolcu olarak Güvenç Kurtar'la bir programa çıksam, orada bana bunu söylese kendi düşüncemi anlatmaya çalışırım, ama bu kadar sahada deneyimi olan bir insana ukalalık nasıl yaparsınız ya? Ya hangi seviyeye getirdiniz durumu ya? İnsan mahcup olur biliyor musun? Ben o mesela o yorum yapan arkadaşına babası falan olsam mesaj atarım ya. Oğlum karşındakinin 1000 tane resmi deneyimi var. Antrenör olarak lisansı var bu adamın ya, pro lisansı var. Hani yaşının ilerlemiş olması, senin tanımıyor olman onun geçmişte yaptıklarını değersizleştirmez.
1: Güvenç abi de yani huysuz biri de bir şey demedi mi oradaki arkadaşlar?
0: Sinirlendi.
1: Bilmiyorum.
0: Moderatör,
1: normalde der yani.
0: Moderatör hanımefendi hemen konuyu değiştirdi. Vardı. Evet. Konuyu hemen değiştirdi. Ama şimdi bakın, bak kaldım. Bir kere daha gördüm ben Güvenç Hoca ile benzer bir durumu. Bence olmaz yani, hocaya orada biraz ayıp ettiler yani. Hani ya teknik anlamda bak, katılmak ayrı bir şey, doğru bulmak ayrı bir şey, fikrini söylersin, ama bizdeki en büyük problemlerden biri hayatının hiçbir alanında deneyimlemediğin bir konu hakkında uzman olan birine, lisansı olan birine taktik anlatıyorsun ya. Bak Necati de mesela geçen gün, ben hak veriyorum orada, ya işte o onun yardımcısı olsun, bu onun, nereye olsun abi, bu lisans eğitim ne yapıyoruz biz ya? İki tane anlattığı maçla ilgili altını da dolduramayacağı bir şey olmuş diye birilerini hemen bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz ya. Yazık değil mi ya bu yani? Niye mesela araba kullanırken bir ehliyete ihtiyacın var değil mi? Diyor musun mesela, ehliyete ne gerek var ya, ben herkesten iyi kullanıyorum deniyor mu yani? Değil mi? Çevirdiklerinde şey mi diyor polis? Nasıl kullanıyorsun arabayı, sen çok iyi kullanıyorsun mu diyor? Ehliyet diyor değil mi, lisans diyor. Ama burada diyor ki herif lisansa gerek yok diyor ya. Ya ben Bolu Spor'da başkanı da vereyim ismini. Hani severim de başkanı. Necip Çarıkçı Bolu Spor Başkanı. Başkan dedi ki bir gün. Ya dedi, ben dedi kadroyu iyi yapıyorum ama dedi, bu antrenman konusunda biraz eksiğim ya. Düşünebiliyor musun gelinen noktaya ya? İkna olmuş. Yani antrenman da yaptırsa
1: onu birileri ikna etmiş.
0: Ama olmaz. İşte baş şeyler ikna ediyor. Ben Beşiktaş başkan adayı bir abimizin bulunduğu yerde maç izledim, Beşiktaş maçını. Ya ne yaptılar biliyor musun? Bak etrafındakiler. Bak şöyle bir şey oldu. Penaltı dedi kişi, tamam mı? O başkan adayı kişi. Penaltı dedi. Sonra döndü vardan, hakem izlemeye gitti. Yanındakiler böyle yaptı. Bak başkanım ya, siz nasıl gördü? İnanın kimse görmedi diyor ya. Adamı öyle bir duruma getir. Adam gerçekten o konuda uzman falan olduğunu zannetti. Öyle dedi mesela sonda çünkü. Bu işi ben çok iyi biliyorum dedi. Bilmiyorsun yani, bir tanesi de onu gerçekle yüzleştirmiyor yani. Bilmiyorum başkanım, bilmemende de hiçbir anormal yok. Sen koca koca şirket yönetiyorsun. Senin bu konudaki uzmanlığın, bilgin, birikimin şahane. Sen futbolu bilmeyebilirsin. Yani teknik anlamda. Şimdi futbolda savunma prensipleri, hücum prensipleri, genişlik, derinlik, hiçbir şeyden haberin yok. Ben yaparım diyorsun abi. Bu kadar eğitim alan insanların günahı ne?
1: Ben senin neden aslında antrenörlük yapmak istemediğini de az çok seninle yaptığım programlar sonrası anlayabiliyorum. Mesela geçenlerde bir alt liglerden bir maç izliyordum. Hocanın takımı 3-1 öndeyken 4-3 geriye düştü. Başkan hemen indi sahaya. Tabii arkasını göremiyoruz nelerse. Orada herhalde bir fırçaladı. Ya da bilmiyorum. Azarladı ya da yani bilemiyorum. Bunun örnekleri hadi burada alt ligler. Bunun örnekleri şeyde de Yunanistan liginde falan da olmuş yani. Üst liglerde de olmuş.
0: Her
1: ya.
0: Yerde olmuş.
1: Başkanlar sahaya giriyor. Aslında birinin seni özgür bıraktığı noktada belki çalışmak isterse, ama bu kadar müdahale mi seni?
0: Planlama var. Ben çünkü belki şunu çok iyi biliyorum. Ben
1: merak ediyorum yani.
0: Ben bir yere
1: ne yapabileceğini merak ediyorum.
0: Benim için belirleyici olan ne olacak biliyor musun mesela? Ben işin sportif direktörlük, antrenörlük tarafıyla niye yapmak istemeyeyim? Tabii ki hayatım o sahanın içinde geçmiş biri olarak niye orada olmak isteyeyim, ama biliyorum bana o zamanı, fırsatı vermeyeceklerini. Çünkü ben şu yorum yapamam mesela. Sergen Yalçın yorumculukta yapıyordu ya, çok basit öne dörtlü alırsın. Değil, ben diyemem çok basit. Çünkü o işin ne kadar tekrara muhtaç olduğunu sahanın içinde deneyimlemiş biri olarak o yorum yapamam. Biliyorum oraya çıktığımda Sergen Yalçın gibi konuşursam, o göreve geldiğimde onun düştüğü duruma düşeceğim. Çünkü o iş öyle kolay değil. Öne hepsini atırırım. Üçüncü değil. Değil abi. Bu iş planlama. Bu ülkede bana hiçbir kulüp başkanı o zamanı, süreyi vermeyecek. Ben çalışacağım mesela, bir takıma gideceğim. Planlamayı yapacağım. Sportif direktöründen oyuncusuna kadar bir planlama yapacağım değil mi? Ben ilk maçta 5 tane yiyebilirim. Var mı bu ülkede o planlamayla ilk maçta 5-0 başlayıp görevinde devam edebilecek bir teknik direktör? Gittin, yaktılar seni. O yüzden bu ülkede o insanlara zaman verilmiyor. Çünkü getirirken de öyle getirmiyorsun. Getirirken de diyorsun ki ya işte şurada oynamış. Ya antrenörlük lisansını almış biri olarak söylüyorum ya. Yok, maalesef orada işin o eğitimin eğitimi

0: ile ilgili de çok sorun var. Sırf biz geçmişte futbol oynadık diye bize, evet biz bir testten, sınavdan geçtik ama çok kolay geçtik yani. Belki gerçekten bizi sağlıklı süzgeçten geçirecek geçirmiş olsalardı, bunu da söylemeden oley, geçmeyeyim.
1: Süzgeç.
0: Bugün birçok insan geçmişte senin gördüğün futbolcu olarak antrenörlük lisansı alamazdı, biliyor musun? Alamazdı. Bak ben aradım,

0: Çünkü ne oluyor? Bizdeki çok düz mantık yani. Futbolun içinden geldi, yönetsin. Yönetemedi Samet Aybaba, yönetemedi Feyyaz Uçar. Olmuyormuş demek ki öyle. Tek başına futbolun içinden gelmesi yetmiyor. Yöneticilik, eğitim, bir sürü şey devreye giriyor. Sen şimdi bana diyorsun ki bunların hepsini yok say. Getir işte Klopp'u, getir 3 tane futbolcuyu, burası Türkiye, alır götürürsün. Götüremediler işte defalarca. 100 tane tekrar var, 99'u yanlış olmuş. Bir tane tutmuş, bana diyor ki ama orada bir tane diyor. 99 orayı görme.
1: Sevgili İbrahim demiş, ben bir kulübün başkanı olsam seninle çalışamazdım. Çünkü çok huysuzsun, bir şey beğendiğinde yok, kavga ederdik demiş.
0: Benim bir şeyi beğendiğim yokla alakalı da mesela niye benim Göztepe ve Samsun Spor'la ilgili söylediğim yok sayılıyor? Niye mesela Uğur Uçar diyorum antrenör olarak, değil mi?
1: Oradan çıkmazsan çok sevinirim, iyi hatırlattın. Evet. Yani sence Bodrum'u eleyebilecek mi Uğur Uçar? Yani Çorum'la çok iyi işler yapıyor. Yani, Pendik bıraktıktan sonra ben dedim ha hoca yine gidecek, kaybolacak, ama gerçekten ispat etti kendini.
0: Ya ben Uğur Uçar'ı çok iyi tanıyorum.
1: O yüzden sordum
0: zaten. Bu süreciyle alakalı hatta ben bunu Pendik'e başladığında stadyumda maçını izledim. Maç önü maç sonu açıklamalarını dinledim. O gün anlattıklarıyla oynattığı oyun, hiç bahanenin arkasına sığınmadan yaş ortalaması düşük oyuncularla bir şey inşa etme çabası. Ya evet, bu bir şeyi halledebilecek gibi gözüküyor. Ve devamında yaptıklarına da şaşırmıyorum yani. Halledebilecek. Ama bu ülke ikliminde ne kadar sabredecekler yani. Umarım onun adına da çok mutlu olurum. Çünkü bence ülkenin onun gibi genç, problemi dışarıda aramayan, oyuncu tekrarıyla, bilgi birikimle bu işi halletmeye çalışan insanlara ihtiyacı var. Mesela orayı niye görmüyorsun mesela? Uğur Uçar var, olumlu örnek diyorum. Mesela Beyoğlu Yeni Çarşı diyorum, olumlu örnek. Orada yapılanlar, değil mi yani, orada bir planlama var.
1: Şey zannediliyor olabilir, hani onlar senin arkadaşların ya, onu burada bilerek söylüyormuşsun gibi
0: ama
1: zannediliyor
0: diğerleri
1: olabilir.
0: Diğerleri de benim arkadaşım, Volkan Demirel de arkadaşım, evet, eleştiriyorum
1: Emre
0: yani.
1: Emre Belezoğlu
0: da benim sonuçta tanıştığım, zaman geçirdiğim.
1: Yok, öyle aynı düşünüyor olabilirler
0: değil
1: diye
0: ya,
1: söylüyorum.
0: Onlar da benim aynı ortamda zaman geçirdiğim insanlar, ama benim onlarla ilgili bu yorumu yapmam onları sevmiyor ya da onların insanlığıyla alakalı bir şey değil ki. Geçen günde bir isim vermeyeyim orada çünkü ayıp olur hani, ondan bu izni almadığım için. Eleştirdiğim bir teknik direktörün yardımcısı mesaj atıyor. İşte bir ortak arkadaşımızla tanışmak istiyor. Bu eleştiri üzerine, hani benim hocayı eleştirmemle ilgili. O da dedim ki ya bak, ben hiçbir insanla benim kişisel bir şeyim yok ki. Ben hatta tam tersi diyorum. O eleştirdiğim insanlarda çok yüksek potansiyel olduğuna inandığım için onların bize bu işi aslında çok daha iyi öğretmeleri gerektiği için itiraz ediyorum. Ben onların bilgilerinin, birikimlerinin sağlıklı kullanılmadığı için yanlış yaptıklarını düşündüğümü söylüyorum yani. Gidin zaman harcayın. Niye gitmedi Sergen Yalçın? Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi zamanı güçlü kadro kurulduğunda ben bu işi idare edemiyorum diye iki defa istifa etti, değil mi Sergen Yalçın? İki defa istifa etti. Geldi yıllar sonra, birkaç yıl sonra Beşiktaş'a tekrar. Ne olmuş dün Çağatay Hoca ile programda konuştuk. Ondan aldım bilgi, onun bilgisi. Ve hoca istifa etmiş son maçtan sonra, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: İstifa etmiş. Ne olmuş? En son bıraktığında kriz çözemiyorum diye giden biri bugün de kriz çözemiyor. Şaşırıyor musun ona? Bence şaşırmaman lazım. Çünkü Sergen Yalçın o dönemden sonra zamanını şeyde geçirmedi. İtalya, İspanya, İngiltere, neyse o işin uzmanı. Ya arkadaş, ben buralarda problemi çözemiyorum. Kaçıyorum buralardan. Baskı gelince gidiyorum. Ne yapmam gerekiyor ile ilgili bir şey hiç yapmadı, değil mi? Dert etmedi. Sen hala diyorsun ki devam mı edeyim Sergen Yalçın'a? Ya Sergen Yalçın'a devam edersin. Ligin 5. haftası yine bir kriz olur, yine ben gideceğim der. Sen şimdi bunları niye görmek istemiyorsun? Hala diyorsun ki Sergen Yalçın'a o şans verilmesi lazım. Abi burası şey mi yani? Bu kadar bak, o söylediği tam tersi mesela. Ben onu aslında yapabilirim, onu tercih edebilirim. Onu söyleyenlerin %90'ı aslında dostluklarıyla alakalı onu söylüyorlar. Mesela versin diyor. O da biliyor aslında verilmemesi gerektiğini, ama arkadaşı olduğu için. Benim bir tane arkadaşım benim bu yaptığım yorumlardan dolayı, teknik anlamda anlatmak istediğimden dolayı, yanlış da yorumlayabilirim, yanlış da görebilirim, düzeltebilir, ama benimle konuşmuyorsa ya da bana tavır koyuyorsa bu benim sorunum değil ki, bu onun sorunudur yani.
1: Madem Sergen Hoca dedin, Sergen Hoca ile ilgili olarak ben çok da dikkat ediyorum. TRT Spor'da bazen işte Kayı Çilingiroğlu'nun söylemleri gündemime düşüyor, önüme düşüyor falan. Yine böyle Sergen Hoca'yı biraz daha böyle korudu, kolladı. Dedi ki işte Sergen Yalçıncı'ydı bunlar dedi. Kim olduğunu bilmiyoruz. 4 ay önce. Şimdi döndüler. Bazıları var. Basın toplantılarına.

0: Gidiyorlar Sergen'i dışarıda sallıyorlar. İçeride bir konuşsa Sergen Yalçıncı zannedersin bu isimleri dedi. Ve TRT Spor'da kullanıyor bu cümleyi. Bunlar eski kaşar tabirini kullandı yayında. Daha önce de bu tarz çıkışları vardı Kaya Çilingiroğlu'nun. Ben dedi hep davetliyim Beşiktaş'ın yemeklerine falan ama hiç gitmiyorum. Hiçbir camiaya da gitmiyorum. Gitmem, niye gideceğim işte. Bunlarla aynı ortamda niye bulunacağım? Bunlar kifayetsiz insanlardı diye. Yani Sergen Yalçın'ı eleştirenlere biraz böyle kızdı aslında. Çünkü ne kadar ciddiye alırsın almazsın aklıma geldiği için söylüyorum.
1: Hafızamda hemen sen söyleyince şu canlandı. Dinlediğim için söylüyorum Kaya Çilingiroğlu'ndan. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber Beşiktaş'ın kurtuluşu gibi bir yorum yapmıştı. Getir ikisini bunlar alır götürür dedi.
0: Evet.
1: Bence o öyle olmadığıyla yüzleşti ama onu da kabul edemiyor. Kabul edemiyor çünkü o analizi de sağlıksızdı o gün. O gün o analizi sağlıklı yapsaydı bugün onun arkasına sığmayacaktı. Bence orayı yanlış yorumlamış yani.
0: Kaya abi neden yorum yapıyor onu da anlamadım tabii de. Bilmiyorum ya, olabilir. Belki popüler bir isim olduğu için belki daha iyi anlıyordur. Bilmiyorum. Çok izlemediğim için bilmiyorum. Haksızlık etmeyeyim.
1: Bizde şöyle bir durum var. Yani işin yorum tarafıyla alakalı. Yani popüler olmak çok önemli bir kere. Yani insanlar tanıdığı insanları dinliyorlar. Anlattıklarıyla çok ilgilenmiyorlar. Ve büyük bir çoğunluğu da duymak istediği şeyleri dinliyor onlardan. Onlar da biliyor aslında. Bizde maalesef en büyük problem bu yani. Hani ben şimdi çıkayım, başıma defalarca geldiği için söylüyorum yani, sansürsüz futbolda. Ama sonra en azından insanlar benim o niyette olmadığımı sonlara doğru ikna olmaya başladı yani. O gün başlayan yorumlarla bugün yorumlar arasında, mesela ben okuyorum yorumları. Bu arada mesela okuma derler yorumları. Okuyorum, niye okumayayım yani? Orada bana faydası olacak şeyler de var o yorumların içerisinde. Sağlıklı yorum yapan insanlar da var. Şimdi adam kötü niyetle yapmış beni, biri Galatasaraylı diyor, biri Beşiktaşlı diyor, biri bilmem ne diyor. Onunla ilgilenmiyorum ama mesela bazı noktalarda atıyorum işte 17.48 ile 18.15'te çelişmişin yazmış mesela. Oturup dinliyorum orayı yani, hani ifade etmiş miyim edememiş miyim
0: ya diye. Senin zaten en çok çekindiğin şey bu çelişmekten korkmak ama işte artık video dönemindeyiz mesela. Yine Kaya abiden örnek vereceğim. 13-14 yıl önce Telegol'de Aziz Yıldırım'ı gömerken yerin dibine gömmüştü, çok iyi hatırlıyorum. Ama yeni röportajında Aziz Yıldırım bir halk kahramanı gibi anlattı. Belki 13-14 yılda fikirleri değişmişti.
1: İnsanların başka bir şey olduğuna inanmak istemiyorum. Düşünceleri tabii ki değişebilir. Söylemleri değişebilir. Ama şöyle, bugün hiçbir zaman o anlamda keskin ifade kullanmayacaksın. Ne halk kahramanı diyeceksin ne de yerden yere vuracaksın. Teknik bir yorum yaparken ona ihtiyacın da kalmıyor zaten. Yani bugün teknik anlamda Selçuk İnan'la ilgili ben bir yorum yaptım. Dedim ki bak 10 haftaları kötü geçirmiş. Neden olduğunu da burada anlattım. Bu düşünce onun teknik direktörlük anlamında aşağı gitmesine sebep olur. Bugün onu söylüyorum ama düzeltir kendisini, eyvallah. Düşüncesini düzeltmesi gerekiyor. O yüzden ben hep örneği oradan veriyorum. Yorumcu için de ben söylediklerimle çelişmeyle ilgili bir derdim yok. Çelişe de bilirim yani o anlamda. Hani kendime aman bunu söylediğimde çelişmeyeyim değil. Ama ben bir yorum yaparken ben bir de o işin neresindeyim tarafına da bakıyorum. Sonuçta ben bir oyuncuydum. Yani antrenörlük, kısa bir dönem antrenörlük yaptım. O yüzden insanların geçmişte yaptıklarını unutmaması lazım. Hacı Osmanoğlu ile ilgili örneği o yüzden verdim. Sen hakem tarafı ile ilgili bunu söylediğin zaman biraz geçmişle ilgili sorun olur. Ya da planlama konusunda Trabzonspor'da yaptıklarınla ilgili problem olur. Ama şunu daha sağlıklı tabii ki anlatabilirsin. Orayı deneyimlemiş bir insan olarak hatalarından örnek vererek bunu anlatırsan bir faydası olur. Ama hatalarını yok sayıp sanki orada aynı hataları sen yapmamış gibi bugün o yorumu yaparsan o zaman çelişmiş olursun. İşte tıpkı Kaya Çilingiroğlu'nun işte 13 sene önce söyleyip bugün farklı yorumu yapması gibi.
0: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Yani başkanın çayına şeker atıp karıştıran hoca 2 sezon kalabilir takımda, yanlış mı anladık demiş. Yani nereden anladığına bağlı.
1: Ya yok, skor ya. Skorlar skor belirleyici canım. Oluyor. Bitti yani. Hani şansın varsa, skorlar iyi gidiyorsa kalıyorsun. Skorlar kötü gidiyorsa Türkiye'de ayrılıyorsun. Planlamaya kimse bakmıyor. Şeyi unutuyor insanlar mesela. Arteta'nın Arsenal'da kaçıncı senede finali gördüğünü, kaçıncı senede ligi ortak olduğunu unutuyorlar. Ama Arsenal yetkilileri Arteta'yı şeyden dolayı getirmediler. Geçmişte iyi futbolcu olduğu için getirmediler. Hem insani anlamda davranışlarına da bakıyorlar mesela. Bizim en büyük problemimiz o zaten. Biz şeyi unutuyoruz. Yani hayata bakışlarını insanların unutuyoruz. Mesela Klopp, Guardiola. Ne diyor Guardiola çocuğa, imza almaya gelen çocuklara? Ben sizi sürekli burada görüyorum. Bu kadar zamanınızı burada geçiremezsiniz diyor. Ya imza verirken de hayatla ilgili de bir ders veriyor çocuğa. Git diyor, eğlen arkadaşınla, zaman geçir diyor. Ha, var mı?
0: Biraz boş işlerle uğraşma demeye.
1: Uğraşma diyor ya. Diyor yani. Diyor.

0: Yani,
1: ama bak ne güzel bir şey değil mi yani, senin böyle insana ihtiyacın var. Luis Enrique ile ilgili anlattığım, çocuğunu kaybetmiş, kendini rehabilite etmiş bir insanın anlattıklarına ihtiyacın var. Bu tek başına teknik direktör 3-5-2, 4-4-2 falan değil. Hani insani anlamda kalabalığa da bir şey anlatma anlamında sen ona talip olacaksın yani. Sen Okan Buruk'un davranışlarına, Burak Yılmaz'ın davranışlarına talip olmaman gerekiyor. Kime ne faydası var Burak Yılmaz'ın? Ya anlattım yine, Tedesco'yu insanların bu kadar bağrına basmasının ya temel sebebi sahanın içinde kalma hadisesi, yumuşak dili. Bak temel sebebi, onu da sonlara doğru bozdun adamı da yani. Ya yok bak, sürekli dışarıda problemi arayan, kulübede birbirlerine saldıran insanları görüyoruz. Bunların bize ne faydası var? Ne olur yönetse takımı, yönetmese ne olur ya? Ben şimdi Okan Buruk'un o şeyde Galatasaray tesislerinde o Şinanay ile ilgili ağzından çıkan sözü unutabilir miyim yani? Yapar mı Pep Guardiola, Klopp, Arteta? Olur mu yani? Sen şimdi birinin onu uyarmasına gerek kalabilir mi? Hayata öyle bakan insan sana faydası olur. Sen şimdi diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak. Emre Belözoğlu herkesten iyi biliyor. Getir Fenerbahçe'ye. Bak Emre Belözoğlu'nun şu an çalıştığı durumları. Ama bu Emre Belözoğlu'nun insanlığıyla alakalı bir durum. Dünyanın en iyi insanı. Otur, sohbet et, sana faydası olsun, ama idare edemiyor, duygularına yeniliyor. Yeniliyorsa yenilmeyen insanları getir, ama o yenilmeyen insanlar Emre Belezoğlu kadar futbolculuk kariyeri yok diye de onları yok sayma ya. Var alt liglerde bir sürü insan var ya. Ama yani enteresan bir şekilde böyle acayip bir şeyin içine sıkıştık. Çıkamıyor İsmail Kartal'dan Fenerbahçeliler. Hep bu da şeyle alakalı bir durum, biliyor musun? Şeydi dün. Ferdi Kadıoğlu'ya da röportaj yapıyorlar ya, diyor ki İsmail Kartal'la iletişimimiz çok iyiydi diyor. Aslında diyor başarısı da değildi diyor. 99 puan topladı diyor. İyi tamam, işinize yarıyorsa 90, öteki 102 aldı ya. 102 aldı. Ama diyor ki öteki diyor manipüle ederek aldı diyor. Alsaydın bu senede 99, niye alamadın yani?
0: Bir yeşil ışık da yaktı Fenerbahçe ya.
1: Yakacak tabii, çünkü geri dönüş. Burası o anlamda şey. Gel.
0: Ama Premier Lig'de de fena işler yapmıyor aslında. Neden devam etmek istemiyor acaba daha üst?
1: Buralarda buldukları özgürlükleri, hiçbir yerde bulamazlar işte. Icardi de gelecek, senin bütün söylediğin şartlara okeyleyecek. Niye? Çünkü burada bulduğu özgürlüğü hiçbir yerde bulamayacak Icardi. Gelecek, imzalayacak, mecbur. Osimhen'le ilgili geçen radyoda yine bizde dinledim. Kim bağlanmıştı? Şimdi unuttum. Diyor ki Galatasaray'da da çalışan bir arkadaşımızmış. Diyor ki Osimhen'in diyor tabii o süreçte diyor.
0: Deniz Gülen mi acaba?
1: Kimseyi diyor kabul etmedi. Alper abinin herhalde.
0: Tamam, Deniz Gülen'dir Galatasaray çalışan.
1: Şimdi dedi ki ama mesela kimse dedi ya nereye Osimhen Galatasaray'ı para için kabul? Nereye kabul? 25 milyon euroya yakın para alıyor. Nasıl kabul etmiyor? Kim verdi Osimhen'e hem 75 hem 25 net maaşta? Ya öyle bir anlatıyorlar ki insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Vermedi. Osimhen'e 75 artı 25 net maaş kimse vermedi. Kimse vermediği için de Osimhen sana geldi ya. Ya Manchester vermedi, Real vermedi ya o maaşları yani.
0: Üçüncü taksit de bitti ha. Normalde Temmuz'da bitecekti. Mart'ta ödediler. Bilgi vereyim arada yani. Ya o tabii Galatasaray TV'de çalıştığı için öyle yorum yapmak durumunda.
1: Abi kabul ediyorum yani. Ya tamam da gerek yok. Sen Galatasaray TV'de çalışıyorsun ya, başka bir yerden anlat. Galatasaray'ın çok güzel şeyleri vardır senin anlatabileceğin. Ama yanlış bilgi veriyorsun ya. Sana da biri yanlış vermiş o bilgiyi. Gerek yok. Para için Osimhen burada bu kadar basit ya. Sen de bulduğu para. Sen şeyi anlat. Osimhen'in duygusunu anlatabilirsin, coşkusunu anlatabilirsin, anlatacaksan yani. Ama Osimhen parayı reddedip sana gelmedi. Icardi parayı reddedip. Madem Icardi reddetti, niye kabul etmedi senin düşük maaş tekliflerini o zaman? Madem Icardi çok seviyor. Bak şimdi edecek ama. Çünkü başka şansı yok. Ya bunu niye görmek istemiyor insanlar da? Sürekli bir kalabalığı böyle yanlış yönlendirerek böyle hoşuna gidecek şeyleri söyleyeyim Galatasaraylıların. Bir faydası yok kimseye ya.
0: Evet, Sevim Hanım iyi günler dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsun. İbrahim Yavuz kardeşim, Uğur Hoca başarılı olabilecek mi cuma akşamı diye bir mesaj var. Konuştuk umarım. Az önce. Sergen Yalçın dediğiniz adam stresten damarı tıkanıp stent taktırdı. Beşiktaş gibi kaygan bir zeminde Okan Hoca bile duramazdı bence diyor.
1: Ya niye kaygan zemin yav? Abi olaya nasıl bakıyoruz? Bizim var bir ülke, acayip bir şey ya. Yani hani ben planlama diyorum, tekrar diyorum, yapamamış adam diyorum. Diyor ki Beşiktaş kaygan zemin. Kaygan zeminin bir parçası, zemini kaygan hale getirenlerden biri de Sergen Yalçın ya. Orayı niye görmüyorsun? Yorumcuyken anlattı ya sana, burası Beşiktaş üçüncülük başarı.

0: olmaz dedi. Geldi dördüncülük için transfer yaptık dedi. Sen buralara niye bakmıyorsun? Buna teslim edeceğin oyunu sonra aynı bu yorumu yapan arkadaşımız diyecek ki bu Sergen Yalçın'la bu iş olmuyormuş diyecek. Gitti senin bir senen daha.
1: Evet, az sonra da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Mayıs ayı olağan toplantısında Haziran'a hitap edecek. Onu da canlı olarak aktaracağız yaklaşık bir 2-3 dakika sonra, konuşmasına başlar. Türkiye'de futbol eğitimine gerek yok. Kimi şampiyon etmek istiyorsa yapı demiş, o şampiyon oluyor demiş.
0: Tamam, şimdi ben ne anlatayım sana?
1: Katılmıyorum yani.
0: Sen yarın şampiyon oldun, o zaman yapı seni şampiyon yapıyor, öyle mi yani? Onu da kabul edeceksin o zaman.
1: O zaman ona
0: ya da ya Fenerbahçeli muhtemelen ya da Beşiktaş'tı bu arkadaşımız. Şampiyon olduğunuz dönemler, o zaman yapı sizi şampiyon yaptı. Sıra Galatasaray'da. Öyle mi? Onu kabul ediyor musun? Onu kabul etmiyorsun. Sana gelince öyle.
1: Hoca eleştirisinden bağımsız Galatasaray'a formda gelen oyuncular bir senede formdan düşüyor. Sebebi ne olabilir?
0: Sebebi işte anlattığım hadise oluyor. Ya İlkay Gündoğan geldi sana. Sence problem İlkay Gündoğan'da olabilir mi ya? Tek başına İlkay Gündoğan üzerinden anlatabilir misin? Adam hayatında ilk

0: Ya İlkay Gündoğan geldi sana. Sence problem İlkay Gündoğan'da olabilir mi ya? Tek başına İlkay Gündoğan üzerinden anlatabilir misin? Adam hayatında ilk defa plansız bir oyunun parçası oldu ya. İlk defa. Çünkü City, Bayern oyunlarında, Barcelona oyunlarında özür dilerim. Hep bir planla bir şey hallediyordu. Ona bir oyun çiziliyordu. O oyunun önemli aktörü olarak yeteneğiyle sonuçlandırıyordu. Burada aldı topu, bir baktı kaderinle baş başasın. Çöz dediler ona burada. Çözemedi. Benzer durumu sana yaşamadı mı? Ne oluyor dedi ya. Ben topla buluştuğumda çünkü 2-3 opsiyonum vardı. Sonra uyandı. O dedi, demek ki kafama göre kalabalığa gireceğim, çözeceğim. Zaten burada iyi kötü hiçbir şey yapmasan 10 tane gol attırıyorlar sana. Ya şimdi bunu nasıl sen teknik direktör üzerinden okumuyorsun? Gelen giden oyuncu ya, devre arası Galatasaray'a Allah aşkına kaç tane oyuncu geldi ya? Hangi oyuncudan faydalandı Galatasaray devre arası ya? Ya bir sürü oyuncu geldi gitti devre arası ya.
1: Sergen hocam manevi evladı, kaleciyi de alıp gitsin demiş. Formayı hak edene veren bir hoca gelsin diyor.
0: Beşiktaşlılar bence son zamanlarda en önemli teknik direktör olduğunu düşün. Van Bronckhorst'la ilgili mesela o fırsatı kaçırdılar. Eğer Van Bronckhorst dönemi Beşiktaş Van Bronckhorst'a sabır etmiş olabilseydi, yani o planlamaya sadık kalabilseydi, çok önemli yerlerde olacaktı Beşiktaş bugün.
1: İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ağzına sağlık. Aslında daha okuyacağım mesajlar da vardı. Dostlarımız emek verip kıymet verip yazmışlar ama Dursun Özbek konuşuyor. Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Divan Kurulu toplantısında. Tekrar
0: çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. Çok sağ ol.
1: Sosyal medyadan İbrahim Yavuz yazıp takip edebilirsiniz. Twitter biraz farklı. İbrahim Altıri Yavuz şeklinde ama bulmak isteyen bir şekilde bulur. Benim ortak arkadaşlardan vesaire. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika. Son dakika.
4: Değerli hazırım, şimdi size sicil kurulumuzda çalışacak arkadaşları takdim etmek istiyorum. Mehmet Çağatay Altınlı. Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Burşin Aslan ve Saadettin Can Bilginer. Evet, yeni dönemde sicil kurulumuz olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet edeceğiz. Onlara da yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler bulacaklar. Denetim kurulumuzu davet etmek istiyorum. Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Halil Cem Burnaz, Nazım Canangın, Hasan Can Külahçıoğlu, Çağatay Araç Uçkun, evet, denetim kurulu olarak da iki arkadaşımız yetişemedi. Önümüzdeki dönem sizlere arkadaşlarım hizmet edecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Evet, değerli hazırın, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye aday yönetim kurulunu sizlere takdim etmek istiyorum. Listeler sicildeki orada şeye göre, sıralamaya göre yapılmıştır. Betin Öztürk, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan,

0: Evet, ve Dursun Özbek. Yazmayı unutmuşlar listeye de onun için. Evet değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2024 yılında seçtiğiniz yönetim görevini, süresini doldurdu. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptı. Yeni dönemde 2026-28 dönemi içinde arkadaşlarımla, sizlere buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz. Sizlerden bizi desteklemenizi isteyeceğiz. Özellikle bugün itibariyle geldiğimiz noktada, gerçekten biraz önce konuşmamda da söyledim, önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber bize vereceğiniz destekle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve 23'ündeki yapacağımız 23 Mayıs'taki seçime hepinizi davet ediyorum. Gelip oradaki seçimlerin bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri de davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Sayın Başkan'a teşekkürler.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaları

0: O sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, güzel ülkemin güzel insanları, sevinci hak eden, her şeyin en güzeline layık memleketimin insanı, sizi çok seviyorum ben. Yani bin bir zorlukla şu dünya gailesinde futbolu bahane edip buluşuyoruz haftada birkaç kez. Böyle anlamlı, böyle sevinçli olunca daha bir güzel oluyor. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz zaferlerin en güzeline layıksınız. Hayatın her alanında en büyük mutlulukların sahibi olması gerekenlersiniz. Ve genç kardeşleriniz eliyle bugün mutlu uyandınız. Bir İtalyan eliyle Dünya Kupası'ndayız diyeceksiniz bugün iş yerlerinde. Ki o İtalyanlar iki seferdir kendileri gidemiyorlar.

0: Neler oldu konuşalım. Bana kalırsa savunma anlamında yine iyi sınav verdiğimiz bir maç vardı. Çok önemli bir detay bu. Turnuvada bize lazım. Ancelotti bile ne dedi? İyi savunma yapan kazanacak turnuvayı. Bakmayın şimdi rakip 5 savunmacı kullandığı kadar 3-5-2 geçişte efektif kullanmak adına mesai harcamış bir Kosova milli takımı. Ama buna rağmen İsmail'in üçlediği savunma anlayışıyla ki maç içerisinde zaman zaman heyecanını yine gösterse de etkili paslarda bulundu millilerimiz. Etkili savunma yaptılar, iyi bir savunma yaptılar. Ha, ikinci yarıda başımıza şu geldi denilecek bir pozisyon verdik mi? Vermedik. Yani bu önemli. Evet, işte bazı aksiyonlarda falan eksiklikler oluyor ama zaten böyle sert savunan bir takıma karşı bazı eksikliklerin gözükmesi de normal. Bu cebimize koymamız gereken bir durum. Oyun anlayışı sonra, şimdi A milli takımın oyun anlayışı biraz farklılaştı gibi geldi bana. Önce şunu söylemek lazım ki tam anlamıyla hani 4-6-0 yerine İsmail'in savunmayı üçlediği, Orkun'un, Hakan'ın işte 6-8 olarak tanımlandığı, Kenan, Arda onlar iç koridora girdiği, Ferdi'nin, Zeki'nin çizgiye basarak oyuna genişlik verdiği bir anlayışı benimsemeye çalıştı milli takımımız. Evet, pas trafiğinde, tempoda zaman zaman sorunlar yaşandı ama bu kurgunun sonucu ne oldu? Sol tarafta kurduğumuz üçgenle golü bulduk. Dolayısıyla hani bu sistem sürdürülebilirliği olan bir sistem bence. Ha, Kerem'de ne kadar devam eder etmez orası ayrı bir konu. Çünkü Kerem işte ilk yarıda kaptırdığı toplar rakibin etkin geçişler elde etmesine sebebiyet verdi. Pozisyonla sonuçlanmadı falan ama o kadar. Yani şimdi santraforsuzluk üzerine çok eleştiri geldi. 2 senedir bunu konuşuyoruz ama daha önce ne konuştuysak bugün bir kenara da bırakmamız lazım. Bence zaten santraforsuzluktan daha büyük bir sorunumuz var. Bence o da top tutabilen oyuncumuz. Onu da söylemek lazım. Şimdi Kenan inanılmaz süreli bir oyuncu. Zaten onun devamlılığı bence bugünkü maçın o hücum aksiyonlarını sağladı. Arda aşırı teknik, pas kalitesi yüksek bir oyuncu ama top saklayabilen oyuncumuz yok ve bu fiziksellikle alakalı bir şey değil. Ya da santraforla alakalı bir şey değil. İspanya milli takımı Oyarzabal ya da Olmo ile bu işi çok iyi beceriyor. Onlar da santraforsuz zaman zaman oynuyorlar ama bu işi, bu köprü orada ileride o topu tutacak, bağlantı yap, onları beceriyorlar. Dolayısıyla kanat forvetleri de daha fazla pozisyon buluyor. Mesela biz Kenan'ı hiç birebir de bırakabilecek pozisyon yakalayamadık. Kenan hep o kendi bilek değiştirme devamlılığıyla işiyle o pozisyonları çözebildi. İlk yarıda da Kerem'in topu tutamamasından dolayı bir geçiş verdik. Az önce onu söylüyordum. E ne oluyor? Rakip de dirayetini arttırıyor işte. 30-45 arası onlar da biraz biz de buradayız dediler. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacaksak, o senaryoyu konuşacaksak biraz orada tutabilmemiz lazım. Onu söyleyelim yani. Maçın başına bakıyorsun. Beklentimiz ne Ferdi'den? Bindirmeleri. O çok yüksek. Biz ondan tersten Zeki'nin bindirmeleriyle pozisyon ürettik. Bak böyle ters köşelerimiz var. Ama kapalı savunmaların açılabilirliği, pas hızı, topsuz koşu bunlarla eşdeğer ya. Maçın ilk 15 dakikasına veya ikinci yarının ilk 15 dakikasına baktığında bunları yapabilen bir takıma dönüşüyoruz. Yani bir turnuva takımı gibi anları oynayabiliyoruz. Ama majörde bu eksiklikler var. İşte Arda, Zeki, Kerem üçgeni, Kerem'in değerlendiremediği pozisyonu düşünün mesela. Ya da Orkun, Kenan, Orkun bir pas alışverişi sağladı, pasın hızı arttı, oyunumuz arttı, topsuz koşu geldi, devamında Orkun dokundu, Kerem tamamladı, golü bulduk. Bence bir sıkıntı yok. Ama şu eleştiri gelebilir. Maçın sonlarında hani top tutmak işte çok zorlandık. Bu konsantrasyona da yansıyor. Oyunda seni strese de sokuyor. Dünya Kupası mücadelesi vereceğiz. Bunlar da önemli. Ama en son ne zaman gittik? Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde rakip kim olursa olsun bunun içine sadece oyunu değil, heyecanı, adrenalini bunları da koymak lazım. Ha, bu dakikadan sonra da minik bir not olarak bırakalım. Yani grup aşamasında yapamamak önemli olur yani. Bu tarz hataların yeri yok çünkü orada. Ne kadar kolay gözüken bir gruba karşı oynasak da bizim overrated kaldığımız takımlara karşı belli sorunlar yaşadığımızda olmuştu diye yine o burada kaldı o. Ama değinmemiz gereken önemli unsurlardan bir tanesi de bu takımın bir savunma kültürü oturuyor. Bunu tekrar söylemem lazım. Yani Euro 2024'te oturmaya başladı. Bu oldukça önemli. Çünkü bizim gol bulmada şu ana kadar hani önceki turnuvaları düşünelim bir sorunumuz yoktu. Ama savunma zafiyetlerimiz oldukça fazlaydı. Şu anda bu durum biraz tersine dönmeye başladı. Yani bazı sıkıntılar hücumda yaşayabiliyoruz ama tam da turnuvalar için çok önemli olan o savunma gücü, savunma kültürü milli takımda oldukça etkili bir biçimde oturmaya başladı. Bu da senin maçtaki direncini arttırıyor, devamlılığını arttırıyor. Dolayısıyla skoru elde etmeni de kolaylaştırıyor. İşte bunun da mimarı kimilerinin olumsuz manada dilinden düşürmediği Montella'dır. Onun Spalletti'den miras aldığı mevkisiz ve hareket temelli oyun, Ona ek olarak belki İtalyan savunma disiplini milli takımımıza büyük katkı sağlamıştır. Emek kendisinindir. Ve şey de tabii, oyuncu grubuyla arasındaki ilişki. Yani bunu yaparken bakın şey var. Biz, hatırlıyor musun Orçun? O Montella hocayla röportaj yaptığımızda bu iletişimden bahsetmişti. Onu bir hatırlatalım mı? Totti ile bir iletişimi mesela, o benim çok hoşuma gitmişti. Otorite ve güven inşası. Roma'da göreve başladığında efsanesi takımın, aynı zamanda eski takım arkadaşı Francesco Totti ve ilk maçında da ilk maçı oynayamayacağını ona açıkça söylüyor. Ve diyor ki dürüstlük zor durumlarda bile, hani o duruş çok önemli. Bu tür bir dürüstlük oyuncu ne kadar şaşırsa da teknik direktör olan saygıyı ve o profesyonel ilişkiyi güçlendirir.
1: Yani her zaman dürüst olup net olursan bu tür karakterleri yönetmek çok çok daha basit ve daha güzel oluyor.
2: Yani Totti'yle hiç sorun yaşamadım.
1: Aslında beklemediğim bir anda ben hocalığa başladım. Tam bıraktığım andan bir sene sonra ben hocalık yapmaya başladım.
3: Totti
1: de çok iyi bir dönemden geçmiyordu o zamanlar. Ve ilk başladığımda 3 gün sonrasında bir maçımız vardı ve ben onun oynamayacağını söyledim kendisine ve şaşırmıştı. Sonra tabii ki de 3. maçımız olarak da Roma derbisi vardı Lazio'ya karşı. Çok böyle...
3: Abbiamo vinto 2-0 e ha segnato due gol.
1: İnanılmaz bir maçtı. İlk yani oynattığım maçtı kendisi ve 2 tane gol attı ve kazandık.
0: Vay be. Vincenzo Montella, bir yalnız adam. Gitmiyor mu bu artıkla? Ne zaman gidecek artık diye o tekkeyi bekleyenlerin çorbalarını kursağında bırakan bir teknik direktör. Onlar eleştirdikçe Montella kazandı. Onlar vurdukça Montella turnuvaya götürdü. Birileri aday isimler söylerken o Türk futbol tarihinde yapılmamış işler yaptı. Hırvatları deplasmanda yenen yoktu, yendi. Almanya 18 senedir mi ne? Yenen yoktu, yendi. Gruptan lider çıktı, şampiyonaya götürdü evvelki sene. Yok yapamaz bu haliyle, turnuvada harap oluruz dediler. Yırtındık burada. Ne fayda, biz söz dinletemedik ama o söz yutturdu. Avusturya'yı sağdan sola koşturarak nefesini tükettiğinde beklemiyordu o zevat. Ama çeyrek final gördü. Döndü işte 24-25 sene sonra Dünya Kupası. Oh canıma değsin. Babamızın oğlu mu? Tenkit ettik, yarın yine edeceğiz. Ama bize bu sevinci yaşatan adamı da yarım akıllılara yedirmeyiz. Ama o bana bir ara beşlik yedirmişti. Sinirimi de öyle dengeledim. Onu hatırlıyor musun Orçun o videodan?
4: Çok güzel yedirmişti.
0: Çok güzel yedirmişti. Onu da ver de şu gerginliği bir atayım üstümden. Çünkü bugün sevinç günü. Rezil olacağım ama olsun.
3: Norbert'a kayma dedik.
5: Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor.
0: Bak, çift alırım ha, biz Türk stoperiz.
3: Pero, se tu riapri quello.
1: Eğer sen bana bu tarafı açarsan.
5: Öbür tarafa gidelim.
0: Tamam, açmıyorum. Gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hadi, hocam buyur.
1: Şurayı kolok etsem mi istemeyeceğim.
5: Çok bir şey bilemiyormuş.
0: Lan oğlum.
5: Deli misin sen?
3: Hadi başlayın koronatı.
0: Kestik. Güzel insanlar, Silvio Gazzaniga, yer küreyi kupanın bir parçası yapan adam. Şekil olarak futbol topuna da benzeyen, yer küreyi alttan destekleyen insan figürleri. Malakit diyorlar, o değerli taşlar kullanılıyor. Önce kilden bir model, sonra bal mumuyla birkaç işlem, sonra bal mumunun eritilmesi ve yerine altın koyulmasıyla ortaya çıkan, bize göre İtalyanların Mona Lisa ile beraber dünya sanat tarihine en büyük katkısı Dünya Kupası. Bunu bir takım havaya kaldırıyor. Peki umut diye katlayıp hayaline saranlar? Onlar da kıymetli. Biz kupayı kaldırırız kaldıramayız. Ama bir sürü umudun, düşün, güzelliğin de talibiyiz. Bu öyle bir turnuva çünkü. En azından başka takım tutmayacağız abi. O bile yeter yemin ederim ya. Öyle değil mi? İtalyanlar düşünsün. Ya da ne bileyim Kuzey Koreliler düşünsün. Onlar da garip bir şey yapmışlar ya zamanında. Dünya Kupası'na katılıyorlar. Tamam, çok güzel. Brezilya bunları Pertinho yapıyor. Ama ülkede geçen haber şu. Elimize geçen net fırsatları değerlendiremedik. Ama olsun, 88. dakikada bulduğumuz golle ülkenin onurunu kurtardı. Gerçek öyle mi? Tabii ki değil. Portekiz'den bile yediler. Yani Kore'nin de iyi olduğu günler olmuştur da aklıma öyle geldi. Çünkü zamanında 66 Dünya Kupası mı? Bir İtalyanları yenmişlikleri var. Yalan olmasın yani. Ve o maçın taktiğini de bu arada o zamanki devlet başkanı veriyor. Taktiği söylüyorum. Hızlı koş, isabetli şut at. Ama galibiyet gelirse sevinme. Niye? Abi orası Kuzey Kore. Orada fazla gururlandılar falan. Vay efendim siz çok burjuvaca eğlendiniz falan diyerek topçuları çalışma kampına gönderiyorlar. Neyse ne. Brezilya'yı tutmaktan yorulmuştum valla. Şimdi en son biz gittiğimizde televizyonlar tüplü dolum. Küçücük ekranlar falan. Şimdi Allah'a şükürler olsun imkanlar geniş. Sabah 5'te kalkarım baba. Önce bir fırına giderim. Alırım sıcak ekmeğimi. Peynir simit yaparım belki. Ondan sonra toplarım bizim çocukları eve. Bana gelirsiniz. Çayı demlerim. Biliyorsun güzel demlerim. Geçerim sonra ekranın başına. Mis. Ah, yemişim Brezilya'sını.
5: Biraz güzel oldu ha.
0: Güzel oldu. Ne tutacağım Brezilya'ya abi, eskiden şimdi o şeyden 94 Dünya Kupası vardı, onun şeydi bende en azından. Bebeto ile Romario golcüler. Bebeto işte gol atıp böyle bebek kucakta sevinci yapardı. O da spontane olmuş yani, planlamamışlar falan ama sonra herkes, bütün takım arkadaşları bile orada o kutlamaya gidiyor. Bize de yansıdı tabii, sokağa da düştü o, biz de şey yaptık. Mahallelere yayıldı yani, yapmayan mı vardı? Ben mesela Kamerun'un Roger Millay'dı galiba. Şimdi yanlış olmasın da onu çok yapardı. Şey, korner bayrağının oraya gidip dans ederdik abi. Şey, Bostancı'da halı sahaların kumunu çekerdik. Böyle değişik bir mekanizma vardı. Onu sürerdik. Karşılığında da bize halı saha maçı yaptırırdı sahibi. Orada koyardım o hareketi. Öyle bir şey vardı. Roger Millay da bu arada 90 Dünya Kupası'nı hükümet kararıyla çağırmış bir adamdır. Bayağı yaşlıydı çünkü abimiz. Turnuvaların böyle anları çok olurdu eskiden. Şimdi pek yok da. Bak mesela o turnuvada beni deli eden bir maç var. Turnuva tarihinin en ikonik maçlarındandır. Arjantin-Kamerun 90 Dünya Kupası. Niye biliyor musunuz? Maçtan önce doktorunuz yok. Büyücü mü bakıyor size? Maymun mu yiyorsunuz? Böyle edepsiz sorular soruyorlar adamlara. Ne oldu sonra? Kamerun maymuna çevirdi hepsini vallahi. 1-0. Şimdi öyle dalga mevzusu olunca bizim saflar belli, onu söyleyeyim. İtalya dedik bak, 82'de mesela Rossi'ye hayalet deyip duruyorlar. Yerden yere vuruyorlar hoca falan. Bunun nereden buldun falan filan. Brezilya maçı var İtalya'nın. Hoca çağırıyor Rossi, diyor ki bak iki yavaş stoperi var bu Brezilya'nın. Hata yapar bunlar falan. Ve kendi tabiriyle 100 yılın maçını oynuyorlar yarı finalde. Ve finalde 3 gol daha ekleyerek Rossi turnuvanın altın ayakkabısını hop cebe indiriyor. Neyse pardon, dalıp gittim, kusura bakmayın. Ne diyeceğim bakın. Hakan Çalhanoğlu hani çağrı yaptı ya, 2002'deki abiler de turnuvaya gelsin diye. Bir oluruz yoluna dedi. Burası da önemli. Şimdi turnuvaya kadar bunu da sağlamamız lazım. Şarkı işlerini de bak, şarkı yapacaksanız son dakikaya bırakmayın, sonra dinlenmiyor. Ha, bir takipçim de şarkı yazmış. Abi herkes bu işlerde. Abi diyor ne olur diyor Sefo'ya ulaştır diye aradı. Nereden bulduysa telefonumu. Onun sözlerini buradan paylaşayım bari. Muhatabı isterse alır yani. Kenan'ım klas çalıma dizer. Aradan verir Arda Güler. Defansı ezer Barış Alper. Soldan Ferdi şimdi deler. Uzun da Türkiye bu zoru sever. Şimdi oğlum bak, iyi, hoş da, emeğine sağlık da. Neyse belki seversiniz, bir şey demeyeyim. Yani ben şu an şey diyeyim çünkü Yılmaz Morgül'üm vardı ya, ondan bile söylerim. Abdullah Celil oynamalı, oy oy. Tugay Tolunay paslaşmalı, oy. Ben şeyi ver, Hakan Çalhanoğlu ver.
4: Güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum onları da aramızda görmek. Sadece onları değil, hocalarımız da milli takıma tüm emeği geçen hani bu formayı paylaşan eski milli futbolcularımız, Fatih hocamız, Şenol hocamız, hepsi gelsin bizi desteklesin. Çünkü bence hani milli takıma bu gerektiğini düşündüğüm için söyledim bunu. Çünkü diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum.
0: Vallahi keşke bu çağrı karşılık bulsa da orada öyle bir birlik görüntüsü verilse güzel olur. Biz bunu hemen HT Spor'da Bülent Korkmaz'a sorduk. O mesela cevap verdi bu duruma.
6: Öncelikle Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Tabii ben kendi adıma konuşuyorum ama bütün o zamanki oyuncular arkadaşlarım da aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Bizim için çok değerli. Eskiyi hatırlaması, o başarıya vurgu vurması ve bizi yanında istemesi bizim için ayrı bir önem, ayrı bir gurur verici bir olay.
0: Tabii hepsi gelmesin. Şimdi turnuva Amerika'da diye Amerika'daki kaçaklar da heveslenmesin. Onlar Amerika-Türkiye maçına gelebilir ama yanlış tribüne gitmesinler. Aman ha, söyleyeyim de. Ben de olur da Amerika maçına gidersem Orçun, Trump Peru'ya gidiyorum. Buradan böyle. Yakışır mı? Nasıl?
7: Dünya Kupası stili bu diyorsun.
0: Benim stilim o. Trump şeyi de diyorum. O zaman Rüştü Reçber gelsin. Biz Nihat abiyle bir proje yapmıştık YouTube'da. Orada Rüştü abi o günleri anlatmıştı. Biraz hadi kabaralım. Nostalji de katalım işin içerisine.
8: Bütün maçlarda muhteşem bir performans. Orada bir fenomen Ronaldo, gerçek Ronaldo vardı. Yarı final, Brezilya maçı. Ben de kulübedeydim böyle. Şöyle
9: beraberdik
8: bir burnuna vurdu. Neler çıkarmıştın abi. Bugün o sahneye bir dönsen abi. Kaledesin, Ronaldo karşında burnuna vuruyor. Ne yapardın mesela? Şimdi bugünkü Rüştü Reçber.
9: Topun gideceğin yeri bildiğim için orada dururdum yani.
8: Ha, değil mi? Yani, buraya vuracaktı. Yani. O zaman ne olurdu abi?
9: Gerçek Ronaldo diyelim ya. Şimdi herkes Ronaldo'yla karıştırıyorlar. Yeni neslin bir çoğu bunu bilmiyor. Hakikaten özel bir futbolcuydu, özel bir isimdi.
8: O pozisyonu tutsaydın finalde rakip Almanya.
9: O zaman kupayla dönerdik.
8: İşte bu. Yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi, kesinlikle kupayla dönerdik yani.
9: Geçen gün Haluk Başkan'la beraberdik. En büyük şanssızlığım diyordu, Brezilya'yla bir daha karşılaşmamız.
8: Evet.
9: Biliyorsun, grupta karşılaşan bir takımla finale kadar karşılaşmaman gerekiyordu. Biz karşılaştık yarı finalde.
8: Şanssızlığımız belki de o.
9: Ondan
8: oldu.
9: Sonra da hiçbir takım gruptan beraber çıktığı takımla finale kadar karşılaşmadı zaten. O düzenleme sonradan yapıldı benim bildiğim. Tabii bazen de insan şeyi kestiremiyor. Geldiğin bir noktaya gelmişsin ama daha fazlasını istiyorsun ya.
8: Tabii, hep istiyorsun.
9: Üçüncü olduk ama niye final oynayamadık gibi. Tabii. Ama o bile büyük başardı. 48 sonra katıldığım bir yerde orası. Sonra kimsenin gruptan bile zor çıkar diye baktığı bir milli takımdık. Sonra yarı final yaptık gibi yani.
0: Evet, sonunda başardı. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda 2002'nin o sabah uykularından feragat ettiğimiz, İlhan Mansız'ın altın golüyle sokağa döküldüğümüz o günlerin üzerinden tam çeyrek asır geçti. Ve şimdi yeni bir jenerasyonla yeni bir hikaye yazmaya gidiyoruz. Dünya Kupası futbolun kutsal kasesidir. Brezilya buna Joga Bonito der. Yani güzel oyun. Biz bunu dünyaya ilan ediyoruz der. Almanya'ya dönersin disiplinli bir makine düzeninin sembolüdür. Atıyorum Arjantin için tangodur falan. Bizim içinse 54'te Cenevre'de çekilen bir kuraydı. 2002'de dökülen sevinç gözyaşlarıydı. Şimdi ise daha bir cesaret, daha büyük bir hedef. Ve dünyaya biz de buradayız ve gitmiyoruz demektir. Öyle olacaktır, öyle olmalıdır. Bizde bu karakter de, bu yetenek de var. Avrupa'nın en elitliklerinde pişen, taktiksel bilgisi yüksek ama Türk futbolu o meşhur kaos ve tutku genetiğini kaybetmemiş bir oyuncu grubu. Ve futbolu takip eden herkes bilir ki Türkiye bir turnuvada varsa renk vardır, kıymetli anlar vardır, sürprizler vardır. O yüzden savunun millet. Turnuvayı televizyondan izleyen çocuklar hikaye yazmaya geliyorlar. Ve bizde hikayeler yarım kalmaz. Hikayen kadar varsa çünkü. Daha önce anlattım hani usta çırağı sormuş ya, senin hikayen nedir? O da demiş ki bir hikayem yok. Üzerine hayal kuracağı, düş göreceği bir hikayesi yoksa kişinin kendi de olmaz demiş ve söylemiş. Unutma demiş, hikayen varlığın sendeki temsilidir. Dünya Kupası da hikayenin, temaşanın nirvanasıdır. Bir ay boyunca güzel hikayeler anlattırsın inşallah. İlk hikaye geldi bile bak. Bu Dünya Kupası'nda ne hikaye? Ben bizim takımı tutuyorum.
10: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
14: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve basketbolla programımızı devam ettireceğiz. Ali Şiviloğlu hattımızda, basketbol spikeri ve yorumcusu Ali Şiviloğlu bizlerle. Ali hoş geldin.
15: Hoş bulduk Göksel'in, yayınlar.
14: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Fenerbahçe Beko hata yapmadı Jalgiris karşısında ve Final Four'a adını yazdırdı. 3 takım belli Final Four'da. Tabii diğer takımları da konuşacağız. Bugünkü karşılaşmayı da konuşacağız ama Jalgiris Fenerbahçe eşleşmesini genel olarak nasıl değerlendirirsin? Beklediğin gibi oldu mu? Ama nihayetinde tabii Final Four'dayız. Bunu da değerlendirmesini almak isterim.
15: Önden şeyi söyleyeyim, bu akşam Ataşehir Ülker Arena'da Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi var. İşte ligde normal sezon bitiyor. Son maç bu diye hatırlıyorum. Onun bilgisini vereyim. Kazanan galiba lider oluyor. Orada bir ikili averaj durumu da var. Ama yani işte Beşiktaş belli bir fark atarsa lider bitiriyor normal sezonu. Öbür türlü Fenerbahçe lider bitiriyor. Normal sezonu deyip Euroleague'e hemen döneyim. Euroleague'de dediğin gibi bence yani playoff serileri hayal kırıklığı oldu mu gibi bir girişle başlayayım. Çünkü Olympiakos Monaco hayal kırıklığı oldu kesinlikle. Real Madrid Fatih Fener çok keyifli olmadı da maçlar da yakın geçti baktığınız zaman. Ama biz asıl mevzumuza hemen gelelim. Burayı çok ufak hızlıca geçtikten sonra Fenerbahçe daha girip bence çok güzel seri oldu. Zaten ilk 3 maçı konuştuk diye hatırlıyorum. 4. maç bence en herhalde hani katılırsın diye düşünüyorum. En güzel maçı son maç oldu yani. Fenerbahçe kazanması daha güzel oldu ama bence ikinin kazanacağından bağımsız ben o maçtan alabileceğim her şeyi almıştım son çeyreğe bitince yani. Dönüp de gitince açıkçası. Ve maçı uzatmaya gitmesi benim bayağı hoşuma gitti. Yani basketbol taraf gözüyle söylüyorum artık bunu. Çünkü sonuçta Fenerbahçe kazanması isterdim. Bir yandan canımdan can gidiyor. Heyecandan öldüm yani. Bu sezon en büyük heyecanlı izlediğim maç galiba oldu. Zagiris Fenerbahçe 4. maçı. Ve gerçekten harika maç oldu. Şimdi maçla ilgili birçok done var dediğimiz çok fazla şey var. Bence bu arada bu maç serinin ilk 3 maçına da benzemedi. Ama sadece ilk 3 maçı gibi almak istemiyorum ben. Normal sezonda oynanan 2 tane maç artı playoff'ta oynanan 3 maç toplam 5 maç bu toplamdaki 6. maçı maçtan farklı seyretti. Bu maçta başka şeyler gördük ve yani daha da zenginleştirdi aslında bu eşleşmenin bereketini arttırdı diyeyim yani. Daha da vaatkar olduğunu gösterdi bir kez daha iki takımda. Ve bu bakımdan bakınca Zalgiris'in Final Four'a gidememesi beni bir bakıma üzdü. Ama yani tabii ki Final Four 4 tane takımdan oluşacağı için Zalgiris'in buraya gelmesi bile büyük başarı. Hatta bu açıdan da bakınca ya Zalgiris kalmasa Fenerbahçe Beko tartışmaya kapalı şekilde galiba Euroleague'in açık ara şekilde en başarılı iki tane organizasyon olabilir yani. Yapılan yatırım ve bulutları karşılık anlamında. Valencia'yı buna ekleyebiliriz tabii ki bu sezon özelinde. İkinci bitirdiler falan ama yani Zagiris de Fenerbahçe'de bunu yıllardır çok iyi yapıyor. Yani Fenerbahçe kar ediyor, Zagiris kar ediyor. Başka kardan takım zaten yok. Ve yani işte hep dolu tribünler ve hep bir yandan yani şey bütçeler nasıl diyeyim Olympiakoslar, Olympiakos, Papua, Panathinaikos gibi takımlar bütçe anlamında havalarda uçuyorken uçuyorlar onlar yani bambaşka seviyelerde bütçelere çıkmış durumdayken bu takımların yani komik diyebilecek farklı bütçe farkına rağmen mücadele edebilmiş bu takımlarla ve hatta yani üstüne çıkabilmiş çoğunun bence müthiş bir şey. Müthiş bir başarı yani var burada. Yönetici anlamında da çok bir başarı var. Maça gelirsek de yani spesifik olarak son maça gelirsek de çok ortada bence geçti maçın önemli kısmı. Yani Fenerbahçe hücum anlamında daha gözüktüğü için Fenerbahçe bence daha bir adım önde başlamıştı maça bence maçında ama orada da yani anormal bir Cambridge performansı var ilk çeyrekte ve penaltı takırında faul problemine girmesi var. Bu iki olayla öne çıkıyor ilk çeyreğin başında. Ama yani böyle bakınca maçın devamını nasıl maçın devamının nasıl olacak konusunda verilen yapılabilecek tahminler bence haksız çıktı. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü ben Kemboş içeri çok iyi başladıysa bile 4 çeyrek artı uzatma boyunca bu ne kadar sürdürebilecek? Ne kadar farkında kalabilecek? Fireproof'lere girecek mi girmeyecek mi? İşte Orton Tucker 3 faul erken aldığı için kenara geldi. Ne kadar süre alacak? Aldı süren nasıl oynayacak? Bu soru işaretleri direkt bence meydana çıktı. Ama yani Kemboş Orton Tucker'da bir noktada maçın iki tane kahramanı oldu. Baldwin liderliğinde oynuyor takım ve Baldwin kenardan geliyor. Bence Fenerbahçe'yi en şey kılan, özel kılan olaylardan bir tanesi bu. Fenerbahçe'nin bir numaralı kim sorusunun pek net bir cevabı yok belki ama Fenerbahçe'nin sağ içi lideri de Baldwin yani. Ama Baldwin hiçbir maçı ilk 5 başlamıyor. Hangi takım öyle bir şey yapar? Başka yapan var mı daha doğrusu? Yok. Yani hiç yok. Çok da düşünmemiştim bunu düşünürken ama evet dışarıda yok gerçekten yani. Fenerbahçe'de bu genişliğin de olması hani bu kadar hani bütçe falan bahsedip böyle bir genişliğe sahip olması ve bunu Efkevicius'un verimli hatta yani optimum kullanması zaten birçok pencereyi açıyor orada. Žalgiris bence şimdiye kadar seride yani özellikle William Scott ve Tubelis'in performansıyla ayakta kalmıştı. Ama bu sefer Dustin Silva'dan da katkı geldi. Mandurola'na katkı geldi. Tubelis yine çizgisini bozmadı. Bence müthiş bir oyuncu Azuras Tubelis. Gerçekten buraların oyuncusu değil neredeyse yani. NBA'ye falan gidebilir mi? Yani? Acaba yani gidebilir bence. Gerçekten çok NBA'de tabii ki çok böyle sorumluluk süre alabileceği bir durum yok ama yani FIBA'daki Eurobasket'te bile geçen seneki Ritas'ta da NCAA kariyerini çok bilmiyorum ama Kore'yi oynamıştı. Şimdi Euroleague kariyerine bakıyorsun yani playoff'ta yarattığı farka bakıyorsun. Müthiş bir şey yani bulunduğu her ortamda fark yaratmayı başardı son iki yıldır Tubelis. Çok büyük bir başarı bence. Çok zor bir şey bu. Yani Euroleague'e ilk defa gelip adapte olmak çok zor bir şey. Görüyoruz kimler geliyor kimler beceremiyor abi yani. Neyse Dustin Silva aslında Dustin Silva'ya şöyle parantezlaşmak lazım. Normal sezon ikinci maçı benim çok aklımda kaldı. Çünkü Žalgiris çok iyi oynamıştı o maçı. Zaten kazandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maç. Buzkevicius ve Slava'nın çok iyi performansıyla kazanmışlardı o maçı. Yani onlar hani zaten Francisco'nun, William Scott'un, Moses Wright'ın cepte. Tubelis'in de cepte. Onlara o ikisi eklenince zaten çok durumu zor bir şey dönüşüyorsun. Slava da Buzkevicius da kötü seriler oynuyordu. Buzkevicius bence yine son maçı kadar çok kötüydü. Son maçı da yani iyi değildi bence. Bu oyuncuların yanında şimdi Davidas Sirvidis denedi Thomas Masiyoviç. Mesela ilk iki maçta, ilk yarıda oynayan iki maçta biraz da ikisi süre vermişti. Bu sefer o süreleri Sirvidis'e verdi. Sirvidis'e bir tane şut sokunca böyle bir ufak korku verdi. Bir tane rebound'ı falan da çekti. Böyle ilk çeyrekte acaba etken olur mu, ekstra faktör olur mu falan gibi soru işaretleri yani çıkarttı kafada. Daha fazlası olamadı belki ama mesela Madolo bir önceki maçta da biraz denemişti etken olmayı. Bu maçta birazcık daha etken olmayı başardı. Hatta pardon kaybeden Žalgiris kazandı maçta Mandolo yine fena değildi. Yani bu iki maçta Mandolo da biraz etkin olmayı başardı diyebilirim. Bu iki oyuncunun minimal denebilecek ama en azından kayda değer de denebilecek bir yandan kaskılarına Treva'nın çok iyi bir maç performansı gelince zaten Žalgiris'in maça tutunmaması için sebep kalmadı. Fenerbahçe cephesine baktığın zaman yani anormal mükemmel diyebileceğimiz tek kelimeyle mükemmel bir Kemper performansından sonra Kemper'ı dinlendirmesi için oyuna giren Chris Silva sadece 5 dakika sahada kalmış. Ben çok şaşırdım bunu görünce ama aslında normal ya şöyle oynadığı 5 dakikayı mükemmel oynadı Chris Silva. Zaten 8 sayı buldu 5 dakikada. 2 tane rebound aldı. 1 hücum rebound olmak üzere. Ama 3 tane faul yaptı. O da ayrı bir konu. Ama yine de bence yani ben tartıya koyunca Chris Silva'nın performansını kıymetli buldum. Hatta yani olumlu buldum. Öyle söylemeliyim bunu. Ve mesela işte Birutis'e oynatmak istedi Masiyolis bir arada. Şimdi Moses Wright'ı yedeklemek isterken şimdi Azulat Tubelis ve Edelerat Unovas'ı beraber oynattığı kısa beşler de oldu. Çok kısa olmasa da en azından pivotsuz beş diyelim. Kısa değil pek onlar ama pivotsuz beşler denedi. Sonra bir Birutis'e denedi. Birutis girince Chris Silva orada ağır bastı. Ama işte Birutis bu sefer yani bir target hücumunda bir hücum reboundıyla bir etken olmaya çalıştı ama oluşan etkili olamadı. Zaten Birutis'ten hemen vazgeçti. Chris Silva'dan bence Yasikevicius vazgeçmezdi. Yani daha doğrusu biraz daha süre verirdi muhtemelen. Ama Kemper hücumda da o kadar verimli oynadı ki Kemper'ı altını tercih etti. Aslında riskli buldum ben o tercihi ama sonuçta yani benden iyi tanıyor zaten tabii ki oyuncu Yasikevicius ve bunu da bence çok net gösterdi yani. Bazen bazı kararlar eleştiriliyor ki ben de bazen her zaman anlam veremiyorum Yasikevicius kararlarından. Kaybedilen Žalgiris maçında yani bir önceki maçta Dekolo'nun ikinci yarı süre almaması, bu son maçta yine Dekolo'nun ikinci yarı süre almaması doğru düzgün soru işaretleri çıkarmıştı benim kafamda ama ya bakınca da şimdi uzatma ara falan da gitmesine rağmen inat etti bu oyuncuları parkeye koymadı ama evdekiler sonuçta galibiyeti getirdi ve yani tabii orada şey de anlıyorsun Dekolo'nun işte savunma zafiyeti var, Chris Silva'nın savunma zafiyeti genelde var. Zaten five problemi girmesi bir de zamanlamaları hiç yapamaması hiç çok kötü o konuda yani gerçekten. Sadece işte playoff ikinci maçında Chris Silva böyle birazcık daha artı 10-15 basketbol herkesi basılmış gibi gözükmüştü. Orada çok iyi yapmıştı zamanlamaları. Onun dışında sınıfta kaldı o konuda. Antrenman o maçı çok iyi almıştı mesela. Son iki maçta antrenman hücumunda sınırlı kalsa da daha da kalmaya devam etti antrenman ki bence onun kullanımı netleşince antrenman artık çok da sırıtmıyor bana sorarsanız. Yani olumsuz bir sırıtma görmüyorum yansın ben de. Sağda kalmasında bir beyt görmüyorum. Ya seneyin olur bilmiyorum ama en azından bu sene için. Ve işte 3 faul erken yapan Horton Tucker dedik. Horton Tucker ikinci yarıda epey süre aldı yine de. Ve hiç faul yapmadı zaten maçın geri kalanında. Uzatmalar dahil olmak üzere epey süre aldı Horton Tucker ama hiç faul yapmadı. Ve gerçekten iyi maç çıkardı bence. Ondan sonra gerçekten çok çok önemli katkı verdi. Bir kere 4 tane rebound aldı. Ve guard'dan ziyade bir ara şey gibi de oynadı. Uzun gibi de oynadı bir ara. Uzun gibi oynamadı çok da ama yani devrilip bir yerde şey hatırlıyorum uzatmada çember altına koşu atıp Bolden bir anda Horton Tucker'a alıyıp kaldırdı alıyıp bastı Horton Tucker ama orada mesela hani Cambridge yapar mı şüpheli yani o alıyıp'u. Gerçekten Horton Tucker çok anormal bir oyuncu ya. Ya şeylerini görüyorsun çember atak ediyor tam zaten durduramıyorsun zaten aşırı güçlü aşırı bir yandan da süratli. Ve ama hepsini geçiyorum yani temas alıyor sürekli hatta temassız savunulamazsın zaten Horton Tucker'ı. Temasa rağmen öyle bir parmak hassasiyeti var ki finger roll'ları Euroleague'de Horton Tucker kadar estetik ve başarılı atan oyuncu sayısı çok azdır. Bu kadar temaslı olmasına rağmen bu kadar yumuşak ellerle finger roll ve ters turnike atmak ve bence seyircilerini 2'ye 3'e katlıyor Horton Tucker'ın. Zaten bu buradan çok büyük avantaj sağlıyor ama ya şimdi mesela Chris Silva da o fizikle muhtemelen çember altına gidebilir ama nereye adımlayacağını öğrenebilir. Ya adımlama işini bir kere beceremez. Bir, iki, hadi adımını diyelim, teması da aldı diyelim. O bitirişi, o şıklıkta yapma ihtimali yok. Chris Silva çok kötü bir örnek oldu bu arada ama hani kimi koysan koy, çok büyük fark yaratıyor ortak o bakımdan. Zaten bu serideki açık ara en iyi maçı da bu oldu bu arada. Yani adam resmen seriyi söktü aldı uzatmalarda. Uzatmalarda değil, maçın yani ikinci yarısında diyelim yani. Öyle ki sahadayken Horton Tucker Fenerbahçe 14 sayı fark attı rakibine. Ve bu konuda maçın lideri. Mesela Cambridge kariyer maçı oynadı. 21 sayı attı. Cambridge 21 sayı attı ya bir maçta.

0: Yok ya, Cam Birch kim alt defa faul yapıyor? Yani Cam Birch ne zaman hücumda böyle bir etken oldu? Ben söyleyeyim. Geçen sene finallerde Beşiktaş'a karşı bir yer oldu. O kadar yani. Ya Final Four modunu açan Devon Hall ve Cam Birch hatırlıyorsun geçen sene şampiyonluğa giderken. Cam Birch modu erken açtı bence bu maçta. O mod hatta daha da üstüne çıktı. Abi adam tek elle floater da attı. Orta mesafeden pull up da attı. Çember altını zaten bitirdi. İşte şey hücumcu balonu tiplemeyi de bildi. Pikenroll'dan devrilip smaç vurdu. Her şeyi yaptı ya. Bir tek ne yapmadı? Fadeaway atmadı. Yani ayıp olmasın. Bir de üçlük atmadı. Yani o ikisi eksik kaldı. Yani bir de asist yok. Yani istiyorsanız asist olmadığını söyleyebilirim. Bu anormal performans zaten getirdi galibiyeti ve Final Four'u. Ki Zagiris'te mesela Williams Goss en kötü maçı oynadı açık ara. Çok çok iyi bir TL oynuyordu bence. Bu maç çok kötü bir maç oynadı. Ve San Francisco ne ya? Şey, Silvan Francisco. 4'te 0 ikilik belki ama çok iyi üçlük attı. Bir ara 10'da 5'ti galiba. 12'de 5'te bitirdi. Ve 8 defa da faul yaptık biz Francisco'ya. Oradan da 10'da 8 attı faul çizgisinden. Bir de üstüne 11 tane asist yaptı. 23 sayı 11 asist double double yaptı. Çok iyi maç oynadı bence. Çok iyi katkı verdi. Ama işte Moses Wright bayağı pasif kaldı. Özellikle hücumda. Cambridge öyle bir hücum savunma, yani ikisi istatı öyle bir dominasyon kurdu ki Moses Wright'ın zaten işte 3 tane jury bandı var. Moses Wright'ın 3 tane sahiçi isabeti var. Bunların 2 tanesi zaten jury bandından ikinci şanslı olarak tipleyerek veya işte putback maçları diye hatırlıyorum bir tane pozisyon uzatmada. Bunlarla buldu. Onun dışında Moses Wright'tan da beslenemedi. Birus'tan da beslenemedi. Kimden beslendi? Sayamadan Ulan Ovas'tan beslendi. Ulan Ovas çok iyi tattı yine. Zaten bence iyi seri oynadı bence Ulan Ovas. Bunlar kesin bahsetmişimdir. Bu maç da bence çok iyi oynadı. Artı eksi de bu arada takımın en kötüsü ama 15 sayı buldu ya abi. Yani Ulan Ovas'ın 15 sayı atması yine Zagiris'i arka tutan tek şey oldu. Çünkü mesela uzatmalarda Fenerbahçe çok tek taraflı başladı. Çok tek taraflı da gitti. Ama sonra bir Ulan Ovas üçlü, bir Francisco üçlü, bir anda fark 2'ye eridi. Ondan sonra neyse yani bir tane daha basket bulduktan sonra maçı kapatmayı bildi Fenerbahçe ama yani Fenerbahçe bence mükemmel bir uzatma oynarken iki tane üçlükle mesela Zagiris az daha yine oyunda kalıyordu. Yeterli olmadı belki ama böyle kaotik, çok tansiyonlu bu savunmanın çok ön planda oldu. Ama buna rağmen skorun da fena olmadı. Skor yani yüksek skorlu bitti mi maç? 90-90 uzatmaya rağmen. Aslında uzatmaları çıkarsan 80 oluyor. 80-80 oluyor. Aynen. 80-80 çok tam ortalamalar oluyor bu arada. Yine yani inanılmaz bir şey oldu. 4 maçtaki ortalamaları genelde çok tutturdular. Çok yakın durdular bu arada. Zagiris'te Fenerbahçe'de. Yani ortalama 80 değil 78 falandı galiba. Zaten en iyi savunma demiştik zaten bu takım için. Gerçekten çok iyi seri oldu. Ben yani Edgar Asoğlu'na olmasın bu ekstra katkısına rağmen Zagiris'in yeterli olmadı Zagiris'e. Ona eklemek lazım. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş. Zagiris bench point yani kenardan gelen oyunculardan katkı almak çok zorlanıyordu zaten. Bu maçta onu aldı. Yani nasıl aldı? Şeyden Sleva ve Volovas'tan. Ki bak Sleva işte dışarıda oynayınca Cambridge anca öyle şey attılar yani. Cambridge'den kurtulmanın yolu üçlük atmak oldu gerçekten. 32 tane üçlük denedi bu arada Zagiris. Bakmadım. Hızlıca bakabilirim ama ben neredeyse eminim Zagiris'in en fazla üçlük attığı maç bu maç olmuştur. 32 tane üçlük denedi yani. Deneme anlamında söylüyorum. Soktuğu kadar fazla değil ama mesela bir örnek olarak bir tane maça bakacağım. 23 atmış, 5 tane sokmuş. Bir tane daha hemen hızlı hızlı bakıyorum. Box score Zagiris 22-23'lerde atıyor Zagiris ama son maç 32 atmış. Bunun tek sebebi var bence, o da Cambridge'in o performansı net yani.
1: Peki Olympiakos'la eşleşti Fenerbahçe. Olympiakos'u nasıl değerlendirirsin ve bunun haricinde Final Four'daki bir diğer takım da Real Madrid. Rahat bir şekilde Real Madrid de aslında yoluna devam etti diyebiliriz.
0: Evet, rahat olmadı. Çünkü hani hem Tavares'i kaybettiler yolda, hem Garuba bir ara
1: ama
0: sakatlandı.
1: Ama Ali şöyle ama düşün, Tavares'in falan yokluğunda bu kadar 3-1'lik bir seri hiçbirimiz beklemiyorduk herhalde.
0: O da doğru. Ya Hapoel çok iyi bir takım değil. Yani kadro çok iyi bir şey olabilir ama gerçekten takım çok da statik yani. Şimdi Raja Bryant o statiklikte müthiş mükemmel oynuyor hatta. O turuyla Pikenrol'larda müthiş besliyorlar birbirlerini. İşte Blake'in çok iyi bir skorer. Mitch bazen çok iyi öne çıkıyor ama Real Madrid gerçekten bu sene takım halinde çok, yani Scalio çok güzel bir yapı kurdu orada. Orada bence payı Scalio'ya çıkar. Çünkü ben sezon başı o kadroyu çok müthiş görmüyordum. Hatta eritikli görüyordum. Hem Çumoke'yi hem

0: Trailers'ı aldılar sezon başında. İkisi de iyi oyuncu da NBA'den geliyorlar ya. Şimdi yani Horton Tucker gibi Snyder değil bu iki oyuncularda ama yani adapte oldular bence. Alexen hiç olamadı. Alexen olmadı yani. Bu arada Tavares'e Final Four'a yetişme ihtimali düşük diyorlar. Alexen de sakatlanmış. Zaten onun dönmemiz çok önemli değil ama sonuçta rotasyon için önemli. O, ne olacak merak ediyorum. Olympiakos bana göre bu sezonun favorisi. Yani normal sezonda yine birinci bitirdiler. Bunda çok bir haber diye yok aslında. Genelde en iyi takım gibi gözüküyor genelde normal sezonda. 4 yıldır falan 4-5 yıldır Final Four'da böyle favori gibi çıkıp asla şampiyon olamamak gibi bir lanetleri var. Bu sene kıracaklarını düşünüyorum bunun. Ne dayanağı ne diye sorarsanız da vallahi tek maç her şey olur da Olympiakos'un kadrosu da oynadığı oyun da bence çok sağlam yani. Sadece Evan Fournier ve Tyler Dorsey gibi iki tane şeyleri var. Dengesiz tırnak içinde yani dengesiz dedi var. Ya o ikisinin İkisinin de iyi oynadığı maçı Olympiakos'un kazanmama ihtimali bu sene yok gibi. Çünkü Mezenkov ve Militinov'dan illa asgari bir şeyler alıyorsun. Yani kadron çok geniş ve yani işte Alec Peters herhangi takım ilk 5 başlar, Tende yedek başlıyor ve Mezenkov'un 7 olarak falan. Gerçekten oynadığı oyunu da ben beğeniyorum Olympiakos'un. Yani bu sene, o sene olmadı, geçen sene olmadı, ondan sonra önceki sene olmadı. Bu sene olur gibi düşüyor birazcık da. Ama hepsini geçtim. Bence Leopard tarihinin en böyle akılda kalacak serilerinden bir tanesinin finali var bugün.
1: Kesinlikle öyle. Oraya geçelim. Panathinaikos yani Valencia karşısında. Şimdi pozitif düşünecek olursa Panathinaikos eğer kazanırsa ya başkanın cezası hani kurtuldu derler ama şu an çok zor bir yere gitti seri. Yani ikinci maçta özellikle, daha doğrusu düzeltiyorum, bir önceki maçta ben serinin bitmesini bekliyordum artık ama Valencia durumu 2-2'ye getirdi ve bugün kan gövdeyi götürecek değil mi Ali orada?
0: Ya kesin kan gövdeyi götürecek abi. Ben inanılmaz heyecanlıyım yani bu maç için. İşte bizim üniversite festivali var akşam. Gideceğim ama muhtemelen yandan ben maçı izlerim yani. Ben zannetmiyorum. Mansurak konseri var ama ben şu an bu maçı daha çok merak ediyorum abi ya. İnanılmaz bir şey. Ya şey, ilk iki maç Valencia'nın sahasında. İki maçta kim kazandı? Panathinaikos. Sonraki iki maç kimin sahasında? Panathinaikos kazandı sahasında. Kim kazandı iki maç üstte? Valencia. Şimdi son maç Valencia'nın sahasında. Kazanan Final Four'a çıkıyor. Final Four nerede? Panathinaikos'un sahasında. Başkan cezalı falan. Ya işte şey, orası bir yana dursun. Pedro Martinez abi yani çok böyle ne bileyim zaten şimdi şöyle bir durum var. Pedro Martinez'in çok iyi bir İngilizcesi yok. Onu söyleyeyim. Ve bu yüzden de çok hani girmiyor öyle konuşma işlerine falan. Çok hani saha dışı işlerle pek olan bir adam değil demek doğru değil bu arada. Ofer yararlı mı? Yani şey gene tartışmaları falan eden yani şey. Hopay Başkanı'yla falan da tartışmaları olmuştu ama yani direkt böyle saha içinde Ergin Ataman'la sataşmaları ve Ergin Ataman'a aşık atması resmen. Yani Ergin Ataman'ın huyunu biliyor. Onun huyunun üzerinden onun üzerine gitmesi falan inanılmaz bir şey. Yani sahada bir şey oynanıyor. Sağ kenarında bir şey oynanıyor. Saha dışında bir şey oynanıyor. Ve bunların hepsini biz görüyoruz. Yani bu biz izleyiciler için çok vaatkar bir şey bir yandan da. Şimdi sağ içine dönelim. Sağ içinde abi Can Montero diye bir adam var. Yani işte bunu Efes almak istemiş alamamış. Sonra Fenerbahçe almak istemiş. Valencia'ya vermemiş falan. Şimdi Valencia'ya işte ikinci yaptı zaten normal sezonda. Şimdi de dördüncü maçta Oaka deplasmanında ya boktan boktan hiç performansı falan diyorduk yani Oaka'da ne yaptın ne ettin falan diye. Can Montero'nun geç son maçkin performansı yani boktan boktan için Oaka'yı Oaka'dan Fenerbahçe'yi Oaka'dan çıkardığı performansın iki misli diyeceğim abartı olacak ama daha iyisi orası kesin yani. 29 sayı 7 rebound 7 asist 3 top çalma 8 tane faul yapmış Panathinaikos Montero'ya. 45 verimlilik puanı. 45. Ben yok böyle bir şey. 45 verimlilik puanı ben bu sezon kaç defa gördüm bilmiyorum. Görmemiş de olabilirim. Herhalde ama görmemiş olsan onu belirtirler dedi. Yani bir iki tane yaşanmıştır dedi. Ama ya, anormal bir şey bu. 7'de 7 faul ötesi zaten hiç kaçırmadan. 6'da 4 üçlük, 6'da 5 ikilik. Bunların hepsini bana 8 tane faul attıkları maçta yapıyorsun. Ve bu arada yani Panathinaikos'ta mükemmel bir Cedi Osman var. Cedi yine çok iyi oynuyor. Ben zaten Cedi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum zaten. Faul atışları biraz problemliydi bir zamanlar. O yüzden çok tepki

0: verdi ona belki ama Cedi her zaman bence belli çizgide istikrarlı ve çok iyi bir oyuncuydu her zaman. Bu arada 10 maçta Cedi faul çizgisinden 8 defa faul çizgisine gitti. 8 defa attı, 7'sini soktu. O da çok iyi. Şimdi Nigel Hayes'in aldığı 2 tane maç olmuştu. Bir tanesi özellikle zaten game'leri buzzer bitmiyor. Adam game'leri attı buzzer bitir olarak. Yani uzatmada attı bir de onu. Ha bir de uzatmaya giden maçlar da var ya. O da ayrı bir konu bu arada. Şimdi son maç uzatmaya gitmedi ama yine son topa kaldı gene. İşte TJ Shorts'un aldığı ilk maç var. Mesela TJ Shorts bu son maçta oyuna bile girmedi doğru düzgün. İşte Rocco Papoulos'un çok oynadığı ikinci maç var diye hatırlıyorum. O da doğru düzgün oyuna bile girmedi son maçta. Ama ne oldu? Kendrick Nunn 19 sayı. Cedi Osman 26 sayı. İşte Juancho biraz azaldı ama Juancho da biraz iyi katkı verdi bu maçta. Matias Sezor hücum anlamında her zaman çok iyi değil ama mesela son maçta Matias Sezor'un 8 tane hücum reboundu var. 8 hücum reboundu 5 asisti var. Yani o da ayrı bir seviye. Ya aslında Panathinaikos canavar gibi takım. Yani kadroya bak yani bir de şey diyorsun. TJ Shorts oynamadığın maç falan diyorsun. Lüks'e bak. Shorts oynatmıyor. Rokavapulos oynatmıyor bir maç. Polyapulos mesela bir anda geldi. Dakar'ı iten sayı attı. Polyapulos bu arada tam microwave skorerdi zaten de. Microwave'in hakkını tam olarak verdi yani bu eşleşmede. Onu da eklemek lazım. İşte Branko Badio Valencia'da her maç çok iyi gözüktü. Son maçta mesela Branko Badio'nun en kötü maçı. Ona rağmen sahada en fazla kalan oyuncu Valencia'da Branko Badio bu arada. Ve ben Branko Badio'yu bu sene tanıdım. Önce bilmiyordum ama bayıldım yani. Çok estetik bir oyuncu Branko Badio. Son Valencia'nın kazandığı maçta mesela Branko Badio o karşı sahada kalmasına rağmen sadece 6 sayısı var. O da bir tane üçlük isabeti. Geri kalan tüm şutları kaçtı. Geri kalan 3 sayının tamamı faul dışlarından. Tamam ne yaptı dersen. 7 reboundu var. 3 hücum reboundu 2 tane asisti var. Abi bu kadar sahada kalıyorsun. O kadar az üretiyorsun. Buna rağmen 0 faulle bitirmesi maçı bir. İkincisi artı eksi de hala 0 abi. Yani Badio sahadayken ne fark atıyor ne fark yemiş yani Valencia bu maçta. Böyle Badio'nun atamadığı bir maçta. Badio atsa ne olacak yani size ne? Zaten Gonzalo gördük orada Badio atsa yani. Gerçekten Valencia da çok şey, herkesin bir şeyler çıkarmasını çok iyi biliyor Pedro Martinez. Ama kadro gerçekten iyi Valencia'da. Biraz o yanılgı var. Yani Badio'da bak şimdi Cam Taylor, Rovers, Badio, Pradilla, Braxton Key. Bunların hiçbirisi geçen sene Euroleague oynamadı. Ama baktığım zaman hepsinde yani ben Badio hariç hepsini biliyordum aslında şahını. O yüzden çok da şaşırmıyorum. Ama yine de Playoff'ta Panathinaikos'a karşı hala o seviyede kalmaları bence müthiş bir şey. Cameron Taylor mesela sezonu çok iyi başlayıp düşmüştü sezon içinde ama o da playoff'lara iyi döndü. O da yani yine takımın bu arada sezonun önemli noktasında takımın bir numaralı oyuncusu Cam Taylor gibi gözükmüştü bana yani. Yani bir Nazlı tarzı bir ağırlığı vardı takımda. Fenerbahçe Nazlı tarzı bir ağırlığı vardı Valencia'da sezonun başında. Montero yavaş yavaş ısındı. Badio yavaş yavaş ısındı. Braxton Key hiç ısınacak gibi değildi. Braxton Key bence kötü bir transferdi uzun bir süre. Hakikaten kötü bir transferdi. Ve ben Braxton Key'i kesin söylemiştim. Söyledim yani bunu hatırlıyorum. Yani NBA'den Avrupa'ya düşebilecek oyuncu arası göstermiştim ama hani performansı tartışmaya açıktı. Çok hiç iyi değildi. Sezon başı performansı hatta sezon ortası. Sezon son bölüm neredeyse. Ama bu playoff'ta bence en iyi seviyesine çıktı ve çok iyi katkı veriyor. Ne zamana kadar yalnız? Geçtiğimiz hafta Valencia ilk maç oynadı. Maçlar ertelenmedi. Ve o oynadığı ilk maçında da tam kadro çıktı Pedro Martinez ve takım. Bir oyuncu hariç. Hatırlamadım şu an kim olduğunu. Braxton Key o maçta burnunu kırdı. Şimdi maskeyle divanlara çıkıyormuş ama rahat hissetmiyormuş. O yüzden bu maçta game time decision oynama ihtimali var mesela. Ben Braxton Key'in olmadığı senaryoda Valencia için galibiyet çok zor görürüm. Çünkü zaten Panathinaikos'ta her taraftan yeni bir şey çıkıyor. Valencia'da da her taraftan bir şey çıkıyor ama ya her taraftan bir tanesi şu an kadar kesin Braxton Key oldu. Braxton Key yoksa bu iş iyice zor. Şimdi Montero'dan her maç 30 sayı bekleyemezsin. Ya kimse de bekleyemezsin her maç 30 sayı bu arada. Bu Montero örnek oldu da. Ya Branko Badio belki daha iyi atacaktır. Altta kalmayacaktır belki. Ama baktığın zaman Pradilla 10 atmış. Cam Taylor 11 atmış. Nate Roberts zaten bu seride nispeten geri planda. Ha gerçekten Delaria. Ona şaşırdım ya. Sergio Delaria 2006 doğumlu. Yani sezon başında öne çıkmıştı. Sezon ortasında ve sonlarına doğru çok geri plandaydı bence. Ama playoff'ta bir anda çıktı ve etkin olmayı başardı o da. Ya gerçekten Valencia çok müthiş bir şey başarıyor ya.
1: Peki.
0: Yani maç olur dersen de Braxton Key olmazsa herhalde Panathinaikos olur. Ha Braxton Key var mı? Yine de Panathinaikos olur bence. Panathinaikos ben ne olursa olsun bir şekilde kendini atacağını düşünüyorum playoff'a ilk günden beri. Hala arkasındayım bu şeyin yani. Sonra da zaten geçen sene olmayan Yunan finalini bu sene izleriz diye düşünüyorum.

0: istiyorum. Ama bu sefer yalnız ufak bir sürpriz yapabilir. Sürpriz mi? Emin değilim. Ama Panathinaikos'un ev sahipliğinde bir Olympiakos kupa kaldırma şeyini, maçta seremonisini görebiliriz gibi geliyor bana. Bir tahminim bu yönde.
1: Peki. Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki yayınlar, Alperen Şengör'ün trade'i konuşuluyor. Bilginiz var mı?
0: Allah, başka bir şey gördük. Trade'den ziyade de özel hayatına girer gerek yok.
1: Evet.
0: Yani trade konuşuluyor. Bilmem. Ben ne olacağını da merak ediyorum. O Houston Rockets tarafında. Yani o doku devam edecek mi? Rafa neydi adamın ismi? Rafael Stone devam edecek mi? Bence önce bunlar önemli. Devam edecekse de bu ikili devam ediyorsa bu arada Alperen takas olabilir bence, okey. Biraz şey hoşuma gitmedi. Alperen'in en overrated oyuncu seçimi hoşuma gitmedi. Ama Alperen'in bence seviyesi, kalitesi de belli yani. Nereye giderse gitsin belli bir seviyesine çıkacak. Benim tek bir ricam var. Alperen'den değil de Alperen'i artık takaslayacak kimse veya kim yapılanma yapacaksa. Alperen bence seneye yine rekabetçi takım içinde olmalı. Başka bir isteğim yok.
1: Kesinlikle.
0: Ben şey, hiçbir fikrim yok yani takas makas konusunda. Şu an zaten ne duyarsınız duyun inanmayın yani. Bu dönemde hiç öyle şeyler somutlaşmadı, imkan yok. Daha draft tarihi yine belli oldu yani.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Ali Şiviloğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle olacak.
2: Gökçe'nin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Mutlu günler. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir İstanbul gününden diyelim. Tabii dünyanın her yerinden bizi dinleyen dostlarımız var. Umarım oralarda da havalar güzeldir. İbrahim abi, nasılsın? Selamlar.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tabii gündem yoğun. Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Torreira'ya saldırı var. Ama öncelikle İbrahim Hoca Osmanoğlu ile başlamak istiyorum. Dün Sayın Başkan ya inanılmaz açıklamalar yaptı. Ya bana biraz böyle önceden yayın yaptığımın bir arkadaşım, bir abimin sözü vardı. Akıl tutulması diye çok kullanırdı. Öyle açıklamalar, çok tuhaf bir açıklamalar.
1: Çok fazla kendiyle çelişen açıklamalar.
0: Evet, senden yani dinlemek istiyorum. Senin pencerem biraz daha farklı oluyor ya.
1: Ya tabii önce istiyorsan hakemlerden olur. Başlayalım. Yani hakemlerin 5 büyük liglere bakıldığında işte onların öyle bir analizi olduğunu söylüyor. Ben şeye pek inanmam yani. İngilizler, İtalyanlar, İspanyollar çok fazla hakem konuşmadığı için oturup hakemlerin kaç tane hata yaptığını, sonra Türkiye'ye de gelip ya bunlarda da kaç hata yapılmış, onun üzerinden bir istatistik çıkartalım da bunu o ülkelerin federasyon başkanlarına gönderelim diyeceğini ben düşünmüyorum yani. Hadi ama kabul ettik. Ya madem biz onlara göre öndeyiz, öyle söylüyor, daha az hata yapıldığını söylüyor. Ya biz niye gittik o zaman oradan derbide, ya gelin kurtarın bizi, yani bizim buradakiler bu işi götürebilecek durumda değil, burada ortalık karıştı dedik. Ya madem bizimkiler bu anlamda bu kadar iyi durumda. Sonra bence yine problemli bir hadise, işte kulüplerle ilgili, kulüplerin transfer harcaması ile alakalı, kulüp başkanlarının hakemler üzerine ihaleyi yıkıp kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları ile ilgili de bir konudan bahsetti ki ben de aynı fikirdeyim. Ama bunu kim söylüyor? Yani bunu geçmişte Trabzonspor'da kulüp başkanlığı yapmış, o dönemde çok kısa sürede 6 teknik direktör, 3 sportif direktör, sayısız oyuncu değiştirmiş Hacı Osmanoğlu da yani siz de o dönem yaptınız ya. Yani ben şunu çok anlayamıyorum bizde. İnsanlar ya geçmişte yaptıklarını, davranışlarını unutuyorlar. Anlıyorum, hani geçmişte de yaşanmıyor. Tamam, insanlar ders çıkarmış olabilir ama hani siz de bir dönem oradaydınız ya. Onunla ilgili bir eleştiri yapabilmeniz için sizin o dönem o işi çok sağlıklı yapmanız lazım. Yani Göztepe'nin idarecileri bugün federasyon başkanı olsa o açıklamayı yapsa anlayabilirim. Niye? Çünkü yönettikleri dönemde tam olarak doğru olduğuna inandıkları ya da söyledikleri kriterlere uygun davranmışlar.

0: Yapmış ya adam. Ama sen o dönem hakemlerle ilgili bugün söylediğin hadisede, ya yanlış mı hatırlıyorum ya, hakem arkadaşları dinlendirelim, bekleyelim denmedi mi? Yani bilmiyorum, yok mu öyle bir şey? Olmadı mı geçmişte? Yani dün problem çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyor ülke. Ben çözeceğim hakem problemini diyor. Nasıl çözeceksiniz? Siz de dün bugün başkanlarla benzer ifadeyi kullanmadınız mı? Yani ayrıca sizin o problemi çözmeyle ilgili bilgi birikim donanımınız ne? Değil ya, öyle bir şeyiniz yok, eğitiminiz de yok ya. Kaç tane MHK değişti? Yani madem bu dediğiniz hadise ülkede yok, her şey kusursuz işliyor, sayısını unuttuk bu değişimlerin yani. Ya bence adım adım gidelim hakikaten. Mesela bazen okuyorum ya, acayip acayip şeyler, inanamıyorum yani.
1: Hakemlerin diyor Dünya Kupası'na gitmemesinin sebebi ben miyim diyor mesela. Bu işin başka bir boyutu ve aslında ister istemez biraz da bizlere de laf attı. Dedi ki yani İngiltere'de dedi yüzde kaç dedi yorumculuk yapıyor falan dedi, ama işte Match of the Day falan var bir sürü, işte herkesin bildiği programlar
0: ya,
1: falan var.
0: Ediyoruz. Ya bir de
1: tonlarca var aslında.
0: Ya sorun yorumcu olabilir mi yani öyle?
1: Ya evet. Oradan, yani günah keçisi yorumcular ilan. Biraz payı vardır belki.
0: Ya hayır, orada mesela anlamında daha tehlikeli bir şey söylüyor. O da çok enteresan. O bahsettiği yorumcuların hakemlik yaptığı dönemde o işi manipüle ettiğini söylüyor. Yani 5-0 6-0'a bitirttiler maçı diyor. Şimdi bu aslında çok tehlikeli bir hadise değil mi yani? Hani bir suçtan bahsediyor.
1: Evet. Söylüyor. Yani
0: yaptıklarını söylüyor. Mesela diğer hadise, problemli bir hadise olduğunu düşündüğüm, diyor ki mesela ben tarafsızım diyor. Hani bir kulübe aidiyetim yok diyor. Sonra devamında ben Trabzonsporluyum diyor.
1: Şampiyon olmasını istemem mi diyor?
0: İstemem mi diyor ya. Sonra daha problemli devam ediyor. Bence yine o da çok problemli. Ya istesem diyor hani, parmak ucuyla dokunabilirdim diyor. Yani şunu söylüyor, aslında bence bu çok tehlikeli bir durum. Bir federasyon başkanı dokunabilirmiş. Mesela ben ona inanmazdım. Ben şöyle inanırım. İstediği kadar orada o görevde, yani nasıl derler, yargıda da bunun şeyi vardır ya, hani ya o görevdeki bir insan ne olursa olsun orada hiç kimseye dokunamaz. Çünkü sen orada yapabilirim dediğin an oradaki hakemleri de karalamış oluyorsun. Yani senin evet öyle bir talebin olabilir. Ben federasyon
1: de,
0: bana
1: ben kabul,
0: ama ben kabul etmem ya. Hani sen beni de orada yakmış olmuyor musun
1: kabul
0: yani?
1: Kabul ettiriyormuş demek.
0: Demek ki
1: ettirebilirim
0: orada
1: diyor yani.
0: Ettirebilirim diyor. Öyle olur mu yani? Yani senin yani düşüncen, zihnin kirli olduğunda diğerleriyle alakalı nasıl buna emin olabiliyorsun yani? Hani bunların da bu işi yapabileceğini. Bu problemli bir durum değil mi? Mesela ben hakem olsam acayip rahatsız olurum buradan. Ne demek başkanım ya? Siz benden böyle bir şey talep edeceksiniz ve nasıl ikna oldunuz ve benim bunu yapacağıma? Yani siz talep etmediğiniz için ben Trabzonspor maçını adil yönettim. Talep etseydim Trabzonspor'a maçı verdirecektim mi diyorsunuz? Bu ülkede böyle şeyler yapılıyor mu yani? Yapılabiliyor mu ya da daha doğrusu? Siz şimdi oyunu böyle anlatırsanız, bu organizasyonun en tepesinde o insan olarak, ya bu insanlar nasıl maça gitsin, nasıl maç izlesin? Ben kızıyordum mesela radyoya bağlanan, mesaj atan, ligin manipüle edildiği ile alakalı söylemler içerisinde olanlara kızıyordum. Ama şimdi ben onlara kızdığımda bana direkt şunu söyleyecek. Ya arkadaş, ne anlatıyorsun sen? Bak, federasyon başkanı müdahale edilebiliyormuş hakemlere. Etmek istememiş. O dürüst bir insanmış. Dürüst olmasa ya da niyetini kötüye kullanan bir insan olsa, demek ki burada böyle şeyler yapılıyormuş hakemler üzerine. Gelelim bahisle ilgili hadise. Hani bir şeyler yapıldığından bahsediyor ama ne oğlum, ben anlamadım ki orada mesela. Ne öğrendik biz? Bahis oynayan menajerleri, malzemecileri, masörleri öğrendik. Ne faydası var bize bunun? Ne faydası var bize bunun? Bir tane maçtan bahsediyor. Nazilli bilmem ne maçı diyor. 0-0 bitmeye, beraberliğe iki takım da çıkıyormuş, tamam mı? Böyle bir olay olmuş.
1: Tabii çok popülerdi.
0: Diyor ki mesela, anlaşılabilir bir durum diyor. İki takım da gitmez diyor beraberliğe çıkıyorsa. Öteki de oynar bahis o zaman yani. Şimdi sen o takımda da masör malzemeci bahis oynamış. Böyle bir sistem var, tamam mı? Yani o değil de amcasının oğlunu oynatmış olsa, doğru olduğu için de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki masörü kimse organizasyonda bulaşmasın böyle işe de. Ama sen şeyi normal diyorsun ya, onlar zaten beraberliğe koyar. Bu olur mu böyle bir şey? Senin talep etmen gereken şu değil mi? Beraberliğe iki takım şampiyon dahi olsa oyunun adil olabilmesi için ya da duygusu, ya bu iki takımda çıkacak aslanlar gibi oynayacak. Sonuç ne olursa olsun. Ancak böyle insanlar ikna olur. Ya var mı İtalya'da, İspanya'da şey deniyor mu ya, beraberlik ikimize de yatıyor, çıkalım. Ben bin tane maç sayabilirim sana yurt dışında. beraberliğin ya da galibiyetin, mağlubiyetin neyse, hiç onunla ilgilenmeden elinden gelen her şeyi yaptı.
1: Daha yeni oldu işte. İki takımdan birinin de kazandı.

0: olması gerekiyordu. Beraberlikte ikisi de küme düşüyordu. Berabere kaldılar. İkisi beraber
1: ama
0: küme
1: düşüyor. Ama olur mu şimdi ya?
0: Ya şey demedim. Bari sana atamıyorum.
1: Ya sana yapacak bir şey yok. Hani birimizden.
0: Bari yiyeyim falan.
1: Şimdi hep oradan örnek veriyor. Yani 5 büyük ligden örnek veriyor. Premier Lig'den o şeyden örnek veriyor. İşte bu eko.
0: Sürekli oradan veriyor.
1: Ama tamam da ya o bir de mesela şey de çok enteresan. Amil takımdan kolej diyor. Şimdi ben devlet okulunda okudum, tamam mı? Mesela bu kolej havasını ben bilmiyorum ya. Sürekli kolej havasından bahsediyorlar. Yani nasıl oluyor bu kolej havası? Var mı kolej? Yani iyi bir şey mi oluyor ayrıca bu yani? Hani bizim çocuklar şey, ondan sonra kolej havası. Devlet okulunda okuduk ya biz. Niye oradan örnek veriliyor? Ben onu da anlamış değilim yani. Ya çok çok problemli ya. Böyle otursak var ya.
0: Süleyman Seba'dan çıkmıştı galiba kolej havası. Yani onun döneminde böyle şaşalı Beşiktaş'ın ya olduğu tamam zamanlarda da, o tabir yeni yeni böyle tamam şeyimize okul girmiş oldu ya. Yani.
1: Orada okuduk da bilmiyorum ben kolejin havasının nasıl olduğunu yani. O yüzden merak ediyorum.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Özellikle söylediği bir de demeci var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. İşte diyor ki ben Anayasa Mahkemesi'yle de görüştüm. Bundan haberi olursa işte UEFA ve FIFA bizi askıya alır. Aman aman diyor mesela.
1: İnanılmaz.
0: Ve bunu söylerken yani milyonlarca kişi radyodan Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir röportajı ve bütün televizyonlar, radyolar Anadolu Ajansı ile anlaşmalı. Yani İbrahim Bey bütün spor kanallarında dün canlı girdi ve bunu o yayında söyledi.
1: Ya ne diyeyim yani abi, şimdi gerçekten Cihan, yani şimdi okuyorum, önümde gazete var. Yani hangi tarafından yorumlamaya çalışsak tamamı problemli. Ya bir tane dur şey yapayım, yani haksızlık da etmeyeyim başkana. Bir tane tespitine katılıyorum %100. Eğitimci sorunumuz var dedi, bizim antrenör sorunu var dedi. Yani Almanya'da bu kadar yetişiyor da bize gönderiyorlar bizim çocukları da, burada bu kadar genç nüfusta nasıl oluyor da oyuncu çıkmıyor? Antrenör sorunumuz var dedi. %100 haklı. Çok uzun zamandır da anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin tesis sorunu yok. Bu ülkenin stadyum sorunu yok. Bu ülkenin o altyapıdan oyuncu yetişme, yani yetenek sorunu yok. Bu ülkenin yetiştirici sorunu var. Eğitimci sorunu var. Antrenör sorunu var. Onu da halledeceğim diyor başkan. Yani ve yine finalde diyor ki ya arkadaşlar, diyor ki bize hani ya o kadar çok şey yaptık ki başkanım, hani bunları da hiç dile getirmiyorsunuz göreve geldiğiniz günden beri. Ya ben de tutup diyor kendimi övecek halim yok diyor. Karşısındaki abimiz de diyor ki olur mu başkanım diyor, yani anlatın diyor, övün diyor, yani övülecek bir şey varsa bunda bir problem yok yani. Örnek olma açısından değil mi, bunları yaptık, böyleydi, değiştirdik, geliştirdik anlamında. Ondan sonra çünkü elle tutulur somut bir şey olmadığı için şeye döndü iş, yapacağız, yapacak arkadaşlar, çalışıyor arkadaşlar. O da orada da elle tutulur bir şey yokmuş bize örnek gösterebileceğiniz. Ya mesela Montella'yı Türk'üm ben, İtalyan değilim demiş, Türk'üm demiş. O da mesela çok anlaşılabilir bir durum değil. Niye böyle bir şey söyler ki bir insan, yani Türk değilsin sen, İtalyansın, niye illa birilerini biz Türk yapmaya çalışıyoruz yani. Ya geliyorlar burada bizi kandırıyorlar ya. Değilsin abi sen, İtalyansın. Bunda bir anormallik de yok yani.
0: Hissedebilirsin.
1: Ya, ya bir şey mi demiyorum ya. Tamam hissetsin eyvallah da, bunu niye biz bu kadar böyle
0: sempatik
1: haber konusu yapıyoruz? Evet işte birileri ona diyor ki böyle söyle, burada bu ülkenin hoşuna gidiyor. İşler kötü gittiğinde cebine koyarsın, o kartı çıkartırsın. Sıkıştığında çıkart o kartı, ver servis et. İnsanlar diyecek ki bu adam zaten kendini Türk gibi hissediyordu, niye biz bu adama karşı bu tepkiyi gösteriyoruz? Tedesco'da yapmadı mı aynısını bir dönem yani? Ya yapmayın, bunların bize bir faydası yok. Ya ben 2 yıl çalışmış ve 2 dönem Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na üst üste tarihte ilk defa gitmiş bir organizasyonun en tepesinde bir insandan bu 2 yıllık süreçte altyapılardan amatör branşlardan A takıma kadar ya neler olmuşu dinlemek istiyorum ama hiçbir şey olmamış ki. Ben Montella'nın Türk olmak istiyormuş. Bir de başkan demiş ki İtalya gidemedi, bir İtalyan yeter demiş. Ne İtalyan arkadaş, ben Türk'üm demiş. Biz bunu duyduk yani. Biz hakemlerimiz çok iyiymiş ama çok iyi hakemlerimiz, biz gidiyoruz oradan diyoruz ki bizimkiler Galatasaray Fener'i yönetemez. Bir kereye mahsus ne olur bize verin, parasını da verelim, hatta bizimkilerden daha fazla verelim. Gelsinler yönetsinler. Nasıl oluyor bu sürekli birbiriyle çelişen ifadeler? Mesela bir tane daha söyleyeyim sana, diyor ki işte Montella'nın gitmeyle ilgili Roma istemiş. O ara unutmuş Montella herhalde Türk olmayı, Roma'ya dönmek istemiş ama. Mesela orada da öyle bir durum var hani mesela.
0: Yok, Türk şey demiş yani, sözleşmesinde Roma teklif verirse Diğer kulüplere abi, giderken yeni, giderim demiş ama milli takımda onu söylememiş.
1: Yok, yeni geldiğinde şöyle olmuş. Yeni geldi ya başkan.
0: İlk ya.
1: Demiş bak beni Roma istiyor. İki tane maç

0: kaybederim, sonra beni göndermeyin. Pazarlık yapıyor, kendini Türk hisseden, Türk olmak isteyen, hani bu kadar bu olayı kutsayan, ama Roma istiyor, bırak gideyim Roma'ya eğer göndereceksen. Yani böyle de bir pazarlık yapıyor seninle yani. Hangisi Montella abi yani? Roma yazan Montella mı? Bu kadar Roma aşığı ama Türk. Demiyor mesela, ben Kastamonu aşığım diyor. Yani sözleşmeme yazın, ben oralar ayrılmam, gideceğim oraya. Ege, Karadeniz neyse. Ha, inanamıyorum yani abi. Ben sonunda şuna ikna oldum zaten yani. Hani bence evet, Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı, ama bu tarz iletişim işlerinde bu sadece federasyon için geçerli, kulüpler için de geçerli. Bu işin uzmanları çıksın anlatsın yani. Kimse federasyonda bu dili en güzel anlatabilecek kimse, kulüplerde kimse, maç sonu için de geçerli. Çünkü ortaya bir şey çıkmıyor. Belki gerçekten burada federasyonun amatör branşlarda ya da farklı kulvarlarda, milli takımlarda bize anlatabileceği hadiseler var, ama biz bak bunların hiçbirini göremedik. Mesela bir tane daha problemli hadise aklıma geldikçe söylüyorum. Ha, dinledim dün hani baştan sona kadar. Kalbiyle dili bir olan bir insanım diyor. Yani kalbiyle dili bir olmak da çok sağlıklı bir hadise değil. Yani bazen kalbinden öyle şeyler geçiyor, değil mi? Biz mesela, ben de diyebilirim o zaman. Kalbim dilim bir, içimdeki bütün şeyi de o da yetmiyor yani. Kalbin dilin de, onu da törpülemek zorundasın ya. Mesela bizi çocuk dinliyor, kadınlar dinliyor, değil mi? Yani mesela geçen gün mesaj geldi mi, kızıyla beraber bizi dinleyen bir abi var mesela.
1: Tabii.
0: Şimdi ben burada kalbim dilim bir, ağzımdan saçma sapan bir şey, onun çocuğunu anlatamayacağı bir şey, kızını anlatamayacağı bir şey çıksa, mesela fırıldak dedi başkan, hadi orada vermeyeyim dedim örnek, ama hani anlaşılır olsun, fırıldak dedi
1: moderatör
0: mesela.
1: Arkadaşımız da aynı şekilde cevap verdi.
0: Ama şimdi olur mu yani? Şimdi ben fırıldak, ne nasıl anlatacak bizi dinleyen arkadaşımız kızına, şimdi ne diyecek orada, sorsa baba fırıldak ne dese, şimdi ne oldu, benim kalbim dilim bir mi diyeceğim ben yani? Olur mu abi öyle şey yani? Hani ben bilmiyorum yani, çok problemli buldum yani,
1: yani belki şu an dinliyorsa, ben şimdi de TDK'dan baktım, fırıldak hani rüzgarla dönen şember şeklinde çocuk oyuncağı tamam, deyip anlatabilir.
0: Abi biz, abimiz öyle anlatır, tamam, onda sorun anlar, yok da
1: öyle anlatsın dinliyorsa ama, eğer yani.
0: Hani, o konu öyle bir konuda değil ya yani, ne gerek var, niye biz böyle bir şey kullanıyoruz yani.
1: Evet, lügatlar biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor, oraya çıkıyorsun.
0: Ne abi yani, bak o mesaj mesela benim için önemliydi, o gün hafızamda kaldı, kızımla dinliyorum dedi mesela. Şimdi ben hani dikkat etmem gerekiyor değil mi, örnek oluyorsun sen burada yani. Soracak ya ona, ne diyeyim, benim kalbim dilim bir. Mesela diyor ki, ben diyor, herkes benimle fotoğraf çekti. Ha, diyor ki mesela, başarılı olduğunuza dair mesela ne söylemek ister? Karşısındaki abi de var ya, çok acayip yani, şahane. Çok da beğendim, soruları falan şahane.
1: Oo, evet.
0: Çok çok beğendim yani, üst tarz, sakinlik, neyse. Diyor ki hani, başkanım diyor, 2 senelik süreci diyor, kendinizin dışarıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz diyor. Adam gibi diyor derler diyor. Herkes fotoğraf çektiriyor diyor. Başkanım, herkesle fotoğraf çektiriyorlar. Bugün 3 gün üst üste en prime kanalda televizyon açık, 4. gün çık sokağa, herkes seninle fotoğraf çektirir. Yani bu senin görevinde başarılı olduğun anlamına gelmez yani. Onu bak, sana bir alan tanıyor. Yani ne yaptın bu süreçte, bunu anlatla ilgili bir alan tanıyor. Herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Sonra diyor ki başkan... Pardon, kahveye gidiyorum ben diyor mesela, halklayım, oraya gidiyorum, ama işte sen oraya şeyle gidiyorsun ya, yani en lüks arabayla gidiyorsun, en pahalı kıyafetlerle gidiyorsun, işte bir olmuyorsun orada. Mesela bizde öyle bir şey vardır, ben hep dikkat et, halkın içinden olmayı, en pahalı saatle, en pahalı ayakkabıyla, en pahalı arabalarla gidip hayatında hayal edemeyeceği, yani onunla şey olmuş olmuyorsun yani. Onun duygusuna ortak olmuyorsun yani, ya da o sen gibi hissetmiyor yani. Bizde de hep o kullanılır, dikkat et yani. Adam gelir, en klas, halkın içindeyim ben der, kahveye giderim, sohbet ederim o insan, aslında orada kendini yüceltmeye çalışıyor farkında olmadan yani. Öyle olmuyor ya.
1: Evet yani, dünkü moderatör arkadaşları zaten, Hilmi abiyi tanıyorum, Hilmi Sever, biraz sağdaki biraz daha zayıf olan, diğerini tanımıyordum. Ama o da Hacı Osmanoğlu'nun jargonuyla konuşmaya çalıştı yani, ona dikkat ettim ben.
0: Çok biraz. Yani hem de çok gayet...
1: Hilmi abi biraz daha böyle yumuşak, evet, sorular, evet, geldi işte sayın başkanım tarzı, ama diğer beyefendiyi tanıyamıyorum. Yani tanıyanlar vardır elbette, ama aklıma gelmedi şimdi, daha da o biraz daha dediğin gibi daha sert geldi yani.
0: Ya... O yüzden sanki bu işleri bir daha bir gözden geçirmemizde fayda var yani.
1: Bu asgari ücretli futbolcu konusunda ne diyorsun? Herhalde yoktur dedi. Amatörde bile yoktur dedi. Amatörde var tabii de. Para alamayanlar var hatta, asgari ücretli, boş ver. Ama yani Süper Lig'de yoktur herhalde dedi. Emin değil. Ha, yoktur dedi, sonra herhalde ekledi sayın başkan.
0: O da problemli bir durum değil mi yani abi? Herhalde yoktur.
1: Var mıdır? Eğer yoktur yani.
0: Ya şöyle, bu sözleşme hadiselerinde de bir sürü problem var yani.
1: Ya eskiden
0: yani
1: diyor çift sözleşme oluyordu. Bize tamam, gelenler tek tip artık diyor. Yok yani öyle.
0: Protokol
1: şey
0: yapıyorlardı. Evet. Oraya yazıyordu. Federasyona asgari ücretten gösteriyordu. İşte bir sürü, bizim oynadığımız dönemlerde de bu işlere çok
1: Şey gibi yani, asgari ücret alıp bak, yüksek maaş alan gibi.
0: Örnek veriyorsun ya mesela, o tarafla ilgili hep örnek veriyoruz yani. İtalya, İspanya, hep İngiltere'den veriyor. Şimdi tamam, kabul ediyorum da orada ama denetleme diye bir şey var. Bak sen denetleyemiyorsun yani. Limitle ilgili bir şey soruyor. Diyor ki ya bu kadar diyor, işte Galatasaray 50, öteki 60, öteki 70 diyor. Eksi yazmış bu sezon diyor yani. Milyon euro. Burada bir sorun yok mu başkanım diyor yani. Hani eksi yazmış ya. Şimdi bizde bir de şey var yani, borçlanarak büyüme hadisesi. Büyüyemedi Barcelona, işte onun sancısını yaşamadı mı o dönem yani? Sen nereye büyüyorsun? 5 sene sonranın biletini satan organizasyonuna örnek veriyorsun bir de yani. Borçlanarak büyüme. Sen büyüyemezsin. Senin borçlanarak büyüme gibi bir şansın yok. Çünkü senin liginin öyle bir karşılığı yok, değeri yok. Senin bir alt ligde İngiltere'de şampiyon olanın aldığı parayla bizim Süper Lig'deki şampiyonun aldığı paraya bir bakın, oradan anlarsınız yani. Sonra diyor ki başkan, limitte ve hesapta bir sorun yok diyor. Nasıl hesap yok? Ya benlik bir durum yok sonra diyor. Ya böyle olmaz mı? Orada denetim var, sende denetim yok. Sen en tepede birçok konuyla alakalı bilgin yok zaten.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını da tabii o kadar fazla ki aslında 2 saat boyunca bile bu konunun detaylarını konuşabiliriz. Biraz dinleyenlere bir bakalım abi neler söylemişler bizi. İyi yayınlar demiş. Bir parmağımla bile dedi, adamdaki ego padişahta yok demiş. Ya ben buradan ne anlamam lazım diyor.
0: Makamdan bahsediyor ya, oradaki yapar diyor aslında. Konunun onunla bir alakası yok. Daha tehlikeli, aşağıdakiler de bu konuda biat eder bana.
1: Bir de çok yani sert değil mi başkan? Şey tarzı mı o yani? Ya kaşları çatık, sürekli kaşları çatık.
0: Tarzı o başkanın, ama ya bunlar çok sağlıksız durumlar ya. Yani birinin bu konuda mesela ben başkanın yakını olsam mesela orada müsaade etmem yani. Hani ona söylerim yani, hani oğlu kardeşi neyse olsam. Gerek yok bu ifadelere, ya da senin burada bunu anlatmana gerek yok. Sen yine organizasyon, mesela bir şey daha söylüyor. Diyor ki işte bizim kurumlarda diyor art niyetli olan bizimle beraber yürüyemez diyor. Bir de diyor mesela herkesi diyor bir iş yerinde memnun ediyorsanız diyor burada bir sıkıntı var. Niye sıkıntı olsun ya, bir iş yerinde herkes memnun oluyorsa niye bir sıkıntı olsun yani? Niye sıkıntı olsun abi yani? Herkesi bir iş yerinde memnunsa, burada mesela herkes memnunsa ne diyeceğiz abi? Burada herkes memnun. Burada bir problem var abi ya bu. Çünkü bu ne biliyor musun? Hani geçmişten beri kalan bir insanın herkesle arası iyiyse orada bir problem var düşüncesi var ya. Yani atıyor biri kuyuya bir taş, ondan sonra herkes hiç zorlamadan kabul ediyor bir de. Hani onu çıkartma mukartma hadisi.
1: Ya aslında o bence iyi bir insan olduğu için.
0: Ya tamam.
1: Evet. Ya evet, bence de saçma. Şey demek istiyor yani. Herkesle iyiyse yalakadır demek ya istiyor. Tamam, ama bazı insanlar da iyi insanlar.
0: Yani niye adam iyiyse, kimseyle bir kimseyle kavgası olmak yoksa, istemez, evet, hayatla öyle bir derdi yoksa, aynen, niye kötü olsun adam ya? Yani
1: ben işte.
0: Niye mesela sen şimdi niye Allah'ın cihanın herkesle arası iyi, burada duracağız? Ya da bu işte herkes değil abi bak. Yani bu kadar düşünce ya sağlıksız, bu kadar yorum yanlış, idare ediyorsun. Ya bu ligi de idare ediyorsun yani.
1: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gitmek için paso şart mı demiş. Vallahi geçen sene yeni kapadaydı. Ondan önce 2024'te şart tutulmuştu. Bir bakın Galatasaray web'den son detaylara. Bence şarttır. Onun da bilgisini vereyim. Ama emin değilim yani. 2024'te zorunluydu. Ne demiş? Bizdeki hocalar kadroyu ben kurmadım diyor. Başarısızlıkta ama Şaktar'ı Arda Hoca şampiyon yaptı. Şaktar'ın kadrosunu Arda Hoca mı kurdu? Konuyla alakasız ama.
0: Kurmadı, evet.
1: İbrahim
0: bak,
1: Hoca'yı sormak,
0: evet,
1: isterim. Hep
0: şahane,
1: her hafta konuşuyor
0: çünkü
1: bundan.
0: Arda Turan'ı getirdiler oraya. Tamam mı? Arda Turan'a dediler ki hocam bizim oyuncular bunlar. Senden önceki teknik direktör bu sistemde oynatıyor. Sakın Cihan'ın yeri sağ bekse sol bek oynatayım. İbrahim'in yeri stoperse santrafor. Bu işlere girme. Herkesi yerinde oynat. Yapman gereken en İyi antren et bu oyuncuları. Fiziksel anlamda bu oyuncuların antrenman planlaması ile ilgili sorun yaşamayalım. Avrupa'da böyle yapılıyor bu işler. Şimdi bak, orada da başkanın yine iyi örnek vermiş yani. Her gelen diyor teknik direktörü teslim ediyor. Benim takımım değil. Benim takımım değil diye bir şey yok. Onu siz anlattınız. Siz kalabalığı ikna ettiniz. Siz Tedesco için dediniz ki bu takım Tedesco'nun takımı değil dediniz yani. Böyle şey olur mu ya? Bir aklımın mantığımın almadığı hadisedir ya. Ya onu yani kabul

0: Kabul etmeyeni onu kabul ettirmeye çalışıyorsun. De bunu diyorsun ya, bunun alıcısı var bu ülkede. Benim takımım değil. E ne işin var o zaman orada senin takımın değilse? Git takımını yaptığın zaman gelir çalıştırırsın Fenerbahçe'yi yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. İbrahim Bey'i takdir ediyorum. Tespitleri çok yerinde, başarılı demiş. İsmini Volkan yazmış. İbrahim Hocam boş verin ya Hacı Osmanoğlu'nu diyor. Biz sizin futbol içi bilgilerinizi dinlemek istiyoruz demiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş önümüzdeki sezon ne yapmalı diyor. Döneceğiz hızlıca.
0: Oraya geleceğiz.
1: Geleceğiz
0: yani.
1: Geleceğiz.
0: Ama bunlar önemli çünkü bu organizasyonun en tepesinde. Senin kulüplerin de...
1: Bence çok önemli skandal açıklamalar ve bazı demeçlerini de, yani Anadolu Ajansı daha sonra tweet attıktan sonra kaldırdı İbrahim Bey'in, yani anlamakta zorlandım ama sosyal medyada insanlar yakalıyor ve artık
0: örnek verdiğiniz bir ülkede mesela İngiltere'de federasyon başkanı diyor mudur mesela ben Nottingham Forest'liyim diyor mudur mesela ben Manchester United'liyim ama bugün askıya aldım Manchester United'im diyor mudur ya? Ya örnek verdiğiniz yerle sonra yani şeyden örnek veriyorsunuz mesela yayın geliri payından örnek veriyorsunuz. Ama diğer tarafların hiçbirine örnek vermiyorsun. Orada diyor ki mesela hakem konuşmayla alakalı söylüyor. Hakem diyor konuşulacak diyor. Bu o hakem konuşmayla ilgili sen eğer cezaları bu anlamda caydırıcı hale getirirsen konuşsun bakalım bir tane teknik direktör, bir tane federasyon yetkilisi de kulüp yöneticisi. Çünkü sen kendin zaten yani başkan olduğun dönem yarın başkan olduğunda Trabzonspor başkanı olduğunda benzer sorunu dile getireceğim. Ben burada yazdan beri başladığımızdan beri soruyor ya mesela Cihan arkadaşlar ya tamam anlatıyorsun da bir tane iyi bir kulüp yok mu bu ülkede? Göztepe ile ilgili bir şey söylüyordum değil mi? Hani bildiğim kadarıyla planlama konusunda başkan bir tane şey söyledi bu finansal fair play ile ilgili. Göztepe'nin bizde sınırsız kredisi var. Onlar hiç o işlere başvurmuyorlar dedi, tamam mı? Yani kulüpler sürekli bu işi suistimal ediyorlar ya, işte limit koyuyorsun, limiti bir şekilde deliyor onunla bununla. Göztepe'nin diyor hiç böyle şeyle işi yok diyor. Başkan önünüzde bir örnekten bahsediyor. Ben bunu bir senedir burada anlatıyorum. Ya şurada bir şey yapılıyor. Biz bunu satın alabiliriz. Gidelim bu insanları dinleyelim. İki tane orada ya bunların yani bu işi bu kadar bizden böyle uzmanlık anlamında çok önde olma şansları yok. Ya bunlar basit şeyleri yapıyorlar. Bu ülkede de o insanlar gibi davranacak birileri var. Ya bulun, tespit edin, getirin ya, bu kadar zor değil. Var. Ama sen şimdi bu düşünceyi yani dün problemi çıkartan insanı en tepeye koyup bugün o insan dün o problemi çıkardığı hadiselerin aynısını bugün yapanlara öyle şey olur mu? Oyuncuları işte başarısızın arkasına sığındırırsınız, antrenörü yapmayın deyip geçmişte sen de yaptın derse biri. Mesela bana dese ki ben federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu, ben de Göztepe Trabzon başkanıyım dese ki ya öyle, sen de yaptın o zaman, yani şimdi sen niye yaptın? O dönem aynı davranışı sen de hakemde aradın ve kendi ağzında da söylüyorsun. Geçmişte hakemler de manipüle ediyorsun. Bu da çok tehlikeli. Bir sürü insan bak şurada da çelişiyor Cihan. Diyor ki mesela geçmişte bu seneyle ilgili abimiz diyor ki hakemlerle ilgili bir şey oldu mu diyor. Net diyor. Hakemin diyor hani kararından dolayı diyor ligin değişmesiyle alakalı şampiyon ya da küme düşme. Bu sene olmadı diyor ama geçmiş dönemler oldu diyor. Geçmiş dönemlerde Dünya Kupası'na giden hakemlerimiz vardı değil mi? Cüneyt Çakır vardı, final yönetti, Fırat Aydınuslar, bir sürü şahane hakemler vardı. E şimdi sen o dönemki o gün giden Dünya Kupası'na gidenlere diyorsun ki bunlar manipüle ediyordu. Bugün hiç kimse gitmemiş, bunun benimle bir alakası yok. Bekle ben göndereceğim diyorsun. Ama aynı zamanda onlara da diyorsun ki parmağımın ucuyla dokunsam şampiyon yaparım. Abi şimdi biz ne anladık bu işten, kime neyi teslim ediyoruz yani?
1: Bence o söylediği söz inanılmaz yani. Senin de az önce ifade ettiğin gibi yani ben dürüstüm. Ben dürüst olduğum için yapmıyorlar ama ben dürüst olmasaydım hakemler benim istediğimi yapacaktı. Ve Süleyman Demirel'in sözünden örnek verdi. Dedi ki benzin vardı da biz mi içtik tarzı bir örnek verdi. Bu hakemler dedi Dünya Kupası finali yönetiyor. Dünya Kupası'na Şampiyonlar Ligi finali yönetiyor ama Dünya Kupası'na almıyorlar. Ben ne yapabilirim?
0: Ama ben yapacağım sonra diyor.
1: Halil Umut Meler'de travma yaşattık.
0: Ben yapacağım diyor onu mesela.
1: Ben
0: değil
1: halledeceğim
0: mi?
1: Diyor sonra.
0: Mesela ben halledeceğim diyor. Mesela sen onu halledebilmek için bir bilgi birikime, donanıma sahip misin? Hakemlikle ilgili değilsin. Anlaşılabilir. Ben değilim ama Cihan eski FIFA hakemi. Cihan benim bu anlamda organizasyonun tepesinde diyor mu? O da yok. Kimle çalışıyoruz abi? Kim bizi götürecek, bizim hakemlerimizi geliştirecek? Onu da bilmiyoruz. Ondan da bahsetmiyor. Mesela eğitimden bahsediyor. Tek doğru bulduğum söz de kim eğitiyor, kim? Sayısını unuttum diyorum ya. Genç milli takımlarda bak, ben genç milli takımlarda 90'a yakın resmi maç oynamışım. Bak milli takımlarda. Yani